0: başta olmak üzere devam eden projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi arz ettiğini söyledi. Mansur Yavaş devamında şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik dedi. Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o açıklamada aynı zamanda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttükleri çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları adımlara, yatırımlara ilişkinde değerlendirmeleri paylaştığını söyledi. Mansur Yavaş, nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum dedi. Yaklaşık yarım saat önce bu bilgi kamuoyuyla paylaşıldı. Görüşme ait bir de fotoğraf paylaşıldı. O fotoğrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yan yanaydı. Aslında bugün gün boyunca en çok konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Mansur Yavaş şimdi AK Parti'nin 103. kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmadı Mansur Yavaş. Anıtkabir'deydi sabah saatlerinde Kemal Kılıçdaroğlu. Atanın huzuruna çıktı. Orada yoktu Mansur Yavaş. Onun yerine Zeydan Karalar, Vahap Seçer, Ahmet Akın gibi isimleri, Büyükşehir Belediye Başkanları'nı gördük. Ancak Yavaş o törene katılmadı. Gün içerisinde genel merkezdeki törenlerde de yoktu Mansur Yavaş. Son olarak akşam saat 19.30'larında bir resepsiyon düzenlendi. Buraya da gelmedi. Bunun yankıları sürerken bu görüşme bilgisi, kabul bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı. Öyle ki Mansur Yavaş'ın etkinliklere, törenlere katılmaması Kemal Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Burada ancak Kılıçdaroğlu o soruya yanıt vermedi. Bu görüşme işine dair katılmamasına dair herhangi bir değerlendirmede bulunmadı. Sadece CHP'nin meclis grup başkanı Faik Öztürk bir cümlelik bir değerlendirme yaptı. Mansur Yavaş'ın kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmamasını yadırgadım dedi. Konu yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e de soruldu. Özgür Özel yaptığı değerlendirmede bu görüşmeden, bu kabulden haberi olduğunu ifade etti. Yatırımlarla ilgili bir randevu talep ettiğini söyledi Mansur Yavaş'ın ve son görüşmemizde bu buluşmanın olacağını bana söyledi. Bizim onayımızda yapılmış, gerçekleşmiş bir görüşmedir ifadesini kullandı. Bir kez daha belirtelim.
1: Mahir, biz burada kendi aramızda konuştuk. Bu soruya da yanıt aradık. Bilmiyorum Ankara'da bu soruya nasıl yanıt veriliyor. Ya Mansur Yavaş neticede CHP'den seçilmiş CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı. Ama mesela CHP'nin acaba bu görüşmeden bilgisi var mıydı bilmiyorum. Ama mesela resepsiyona katılmamasını yadırgadıklarını söylemiş Faik Öztürk. Özgür Özel de diyor ki bizim bilgimiz vardı bu ziyaretten. Mansur Yavaş bunu bize söyledi diyor. Sen de öyle ifade ettin. Açıklaması da öyle. Bizim onayımızla yaptığı bir görüşme. Ya bu takdirde bakıldığında acaba siyaset kulislerinde bu durum garip gelmiyor mu? Yani yeni partiden onayla Cumhurbaşkanı ile görüşme gerçekleşiyor, kabul gerçekleşiyor. Ama Mansur Yavaş CHP çatısı altında siyaset yapmaya devam ediyor.
0: Şöyle, bu aslında Mansur Yavaş'ın buradaki törenlere, etkinliklere katılmayacağı bilgisi bizleri ilk ulaştığında bizim görüşümüz kaynakları. Mansur Yavaş'ın mevcut tavrını, mevcut pozisyonunu sürdürmeyi tercih ettiğini ifade eder. Nedir o? Biraz daha ortada mesafeli bir tavır. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmedi. Hala CHP'li bir belediye başkanı, Müslüm Sarı imzasıyla bütün belediye başkanlarına giden davetiye Mansur Yavaş'a da gitti. Ancak Mansur Yavaş bu davete icabet etmedi. Fakat realitede gördüğümüzde, baktığımızda CHP'li bir

0: Mansur Yavaş'ın selamlarını ilet. Trabzon'a gitmeden önce Mansur Yavaş'la görüşünü kaydetti. Çok çok kritik bir görüşme. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep ediyor. Bu randevu talebinden de yine Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olmasına rağmen CHP'nin değil, yeni partinin bilgisi var. Yeni parti lideri Özgür Özel'in bilgisi var. Öyle ki Özgür Özel bizim onayımızla gerçekleşen bir görüşme ifadesini kullanıyor. Bunu aslında çok fazla dile getirilmesi de bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir rahatsızlık yarattığını ifade edebiliriz. CHP rozetini taşımasına rağmen CHP'li belediye başkanı sıfatını taşımasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkinliklerine katılmaması, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanla yan yana bir fotoğraf vermemesi içten içe yadırganıyor. Çok fazla kamuoyu önünde, basın önünde dile getirilmesi de buna yönelik bir rahatsızlık olduğunu belirtebiliriz. Ancak görüşümüz bazı genel merkez kaynakları Mansur Yavaş'ın kendisi için bir daha ortada mesafeli bir tavır. Aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmedi. Hala CHP'li bir belediye başkanı Müslüm Sarı imzasıyla bütün belediye başkanlarına giden davetiye Mansur Yavaş'a da gitti. Ancak Mansur Yavaş bu davete icabet etmedi. Fakat realitede gördüğümüzde, baktığımızda CHP'li bir belediye başkanı ancak yeni partiyle daha fazla iletişim içerisinde, genel başkan Özgür Özel'le sürekli bir diyalog hali söz konusu. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel Trabzon'a gittiğinde de Mansur Yavaş'ın selamlarını ile Trabzon'a gitmeden önce Mansur Yavaş'la görüşünü kaydetti. Çok çok kritik bir görüşme. Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep ediyor. Bu randevu talebinden de yine Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı olmasına rağmen CHP'nin değil, yeni partinin bilgisi var. Yeni parti lideri Özgür Özel'in bilgisi var. Öyle ki Özgür Özel bizim onayımızla gerçekleşen bir görüşme ifadesini kullanıyor. Bunu aslında çok fazla dile getirilmesi de bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir rahatsızlık yarattığını ifade edebiliriz. CHP rozetini taşımasına rağmen CHP'li belediye başkanı sıfatını taşımasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin etkinliklerine katılmaması, Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanla yan yana bir fotoğraf vermemesi içten içe yadırganıyor. Çok fazla kamuoyu önünde, basın önünde dile getirilmesi de buna yönelik bir rahatsızlık olduğunu belirtebiliriz. Ancak görüşümüz bazı genel merkez kaynakları Mansur Yavaş'ın kendisi için bir yol çizdiğini, tabiri caizse bir plan hazırladığını, bu plan kapsamında hareket ettiğini ifade ettiler. Bu plana göre Cumhuriyet Halk Partisi lideriyle çok fazla yan yana gelmenin de bu stratejinin, bu planın bir parçası olduğunu belirtiyorlar. Ancak CHP tabanında tepkisini çekmemek, tamamen kopmamak adına böyle mesafeli bir tablo çizdiğini belirtiyor. Bizim görüşümüz bazı genel merkez kaynakları bunu kendi içinde, o strateji içinde tutarlı olduğunda ifade ediyorlar. Dediğim gibi bu konu Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Bütün gün aslında akıllardaki soru buydu. Kılıçdaroğlu'ndan kendisine Mansur Yavaş'a özel bir davet, özel bir telefon gitmedi, ancak genel merkezden bütün belediye başkanlarının olduğu gibi Mansur Yavaş'a da ulaşan bir davetiye söz konusuydu. E-posta yoluyla gönderilmiş bir davetiye, ancak Mansur Yavaş bu etkinliklere, törenlere katılmadı. Günü çok konuşuluyor tabii ki. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünün kutlandığı gün, 103. yaşını kutladığı gün CHP'nin törenlerine katılmayıp Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi konuşuldu. Ancak edindiğim bilgi, bu randevunun çok önceden talep edildiği Mansur Yavaş tarafından. Günün görüşmenin bugün gerçekleşmesinin, kabulün bugün gerçekleşmesinin bir tesadüf olduğu belirtiliyor.
1: Görüşme randevusu uzun süredir talep ediliyor, onu biliyoruz. Evet. Bugüne verilmesi de önceden planlı mı? Yani bugün görüşecekleri önceden planlı mıydı? Yoksa Ankara'da, yani hani sen de Ankara gazetecisisin, yıllardır biliyorsun. Cumhurbaşkanlığından bugün sizinle görüşecek deyip sabah mı haber gidiyor? Yoksa günler öncesinden planlı mı oluyor?
0: Onunla dair net bir bilgi elimizde yok Sena Alkan. Yanlış bir ifade de kullanmayalım, ancak emin olduğumuz, bildiğimiz bir şey var. Görüşme talebi çok önceden gidiyor. Randevu çok önceden gidiyor. Belki bir hafta 10 günlük bir geçmiş olduğu belirtiliyor. Ancak bugün Mansur Yavaş'la görüşecek Sayın Cumhurbaşkanı, onu kabul edeceğine dair hiçbir emare bilgilendirme söz konusu değildi. Sabah saatlerinde de böyle bir bilgi bizlerde, bir kulis dahi yoktu. Onun için sürpriz oldu. Çok dar bir ekibin, çok az kişinin belki de bildiği bir görüşmedi diyebiliriz.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Mahir Kılıç. Ankara'ya da
2: bir nokta var. Buyurun, burada. Ankara'ya yani Özgür Özel'in ne dediğini ben de çok merak ettim. Bizim onayımızla oldu ifadesi benim okuduğum metinde mesela yok. Benim haberim var. Mansur Bey bir takım yatırımlar için randevu istemişti. Mansur Bey bu konularda çok

0: Asal son görüşmemizde böyle bir görüşmenin olacağını söylemişti. Mahsur Bey'den şüphem olmaz.
1: Benim önüme
0: Evet.
1: gelen metin o ama bir aynı anda akıyor ya şu anda
0: Evet.
1: kendisinin ifadeleri. Tekrar bir bakalım. Erdem sen de bak. Ben de buradan bakayım. Orada bizim onayımız var, yok ifadesi var mı, yok mu? Bir tekrar dinleyelim orayı da. Eğer onayımız varsa siz bunu farklı
0: Tabii.
1: değerlendireceksiniz anlaştan. Yoksa farklı. Ben bir diğer haber kanallarından düşenlere de bakayım. Oradan da düştüyse eğer diğerlerine bir şey yapalım. Mansur Bey'den şüphem olmaz. Mesela Cumhuriyet, siz Cumhuriyet'ten mi okudunuz? Cumhuriyet'te bu kadarı var.
0: Cumhuriyet'ten okudum.
1: Devamı varsa arkadaşlar bir bakın onlara da. Yaşar Hocam, şimdi ne bekliyorsunuz bundan sonra? Yani CHP'de mesela şu konuşuluyor. Anıtkabir'e gitmedi, akşam resepsiyonda yoktu. Bu beklenmiyordu. Bir de bu geldi üstüne. Sürpriz oldu. Bizim haberimiz ve onayımızla yapılan bir görüşmedir demiş. Erdem şimdi tekrar dinlemiş. Bizim haberimiz ve onayımızla yapılan bir
2: Bir atılmış
1: görüşmedir.
2: tweet falan mesaj değil galiba.
1: Yok
2: Bir
1: yok,
2: canlı
1: bu
2: yayında
1: canlı yayında
2: orada
1: soruluyor görüntü
3: röportajı var
1: gelince.
3: Şu an
2: Orada
3: bu esnada.
2: söylüyor.
1: Evet.
2: Bir canlı yayında. Evet.
1: Orada sorulunca bizim neyimiz onayımızla yapılan bir görüşmedir diyor.
0: Evet.
1: Haberimiz
2: Orada
1: ve onayımızla
2: onay
1: yapılan
2: şeyi
1: bir
2: çok tuhaf
1: görüşmedir.
2: yani. Bir başka. O defter kapanmıştır Mansur Yavaş için. Mansur Yavaş'ı gündemde tutan şey bu Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesiydi. CHP'de o kararsız gibi görülen durum, CHP'deki durumu belki Yargıtay'ın kararını bekliyor. O olabilir. Çünkü nihai bir karar değil bu. Geçiciliği olan bir karar. Ve dolayısıyla ondan sonra bir karar verecek. Ama Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesinin yeni de değil bu, epey bir zaman önce kırgınlıklarla beslenen Ekrem İmamoğlu Özgür Özel ikilisinin Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra yapılandırdıkları siyasi süreçte de giderek kesinleştiğini çok iyi biliyor, yaşıyor, bunu görüyor. Hiç iddialı olmadı dedi Orhan Bey. Son dönemde oldu. Konuşmayan Mansur Yavaş konuşmaya başlamıştı. Hatırlayın tüzük kurultayını. Ekrem İmamoğlu tutuklandıktan sonra yapılandırdıkları siyasi süreçte de giderek kesinleştiğini çok iyi biliyor, yaşıyor, bunu görüyor. Hiç iddialı olmadı dedi Orhan Bey. Son dönemde oldu. Konuşmayan Mansur Yavaş konuşmaya başlamıştı. Hatırlayın tüzük kurultayını. Sert bir çıkış yapmıştı. Özgür Özel kafasını göğsüne dayayarak herkesin önünde gönlünü almaya çalıştı. Kaldı ki bir şeye daha itiraz etmişti. Kemal Bey de dahil. O da bir sandık kondu. Buna ön seçim falan dendi. CHP tüzüğünde olmayan bir şeydi bu. Ekrem İmamoğlu o dönem, tutuklanma öncesinden söz ediyorum. Belde belde, şehir şehir geziyordu. Partililerin kendisine oy vermesi konusunda da politika yapıyordu. Buna da şiddetle Mansur Yavaş karşı çıkıyordu. Erken diyordu, bu nereden çıktı bu sandık diyordu. Aslında ben de varım diyordu, anketler diyordu. %60'ı hatırlatıyordu. Ve dolayısıyla o süreçten gelen ve bugün belki de son noktayı koyduğu boyut. CHP'nin bundan sonrası için, yani orada Sezin Hanım dedi ya garanti görmüyorsa falan, olabilir tabii yani siyaset bir iddia işidir.
1: Mansur Yavaş için mi diyorsun?
2: Yani CHP'de olup da oradan bir adaylığını vesairesini. Dolayısıyla belediye başkanı olarak siyasi ömrünü de tamamlayabilir. Yani dün yine bir başka yerdeki benim yorumum buydu bu fotoğrafları görmeden önce. Aslında Kemal Bey'in, yine sevgili Gürkan hatırlar, mutlak mutlak kararı çıktığında Kemal Bey'in Ekrem İmamoğlu'nu tamamen gündeminden çıkarttığını ama ne Özgür Özel'i ve özellikle Mansur Yavaş'ı partisinde isteyeceğini, bir kongre sürecine giderken genç birini genel başkan yapıp adayını da eş zamanlı, Cumhurbaşkanı adayım da Mansur Yavaş'tır diyebileceğini söylemişti. Sevgili Gürkan da karşı çıkmıştı buna. Bir parça Gürkan haklı çıktı çünkü sanki Kemal Bey tekrar aday olma niyetinde. Ama ben şunu...
4: aday mı? Yok canım herhalde.
2: Yok yok, genel başkan.
4: Ha,
2: genel
4: evet,
2: başkan da olmaz
4: tabii,
2: diye
4: tabii.
2: düşünüyorum.
4: Ha, tabii tabii.
2: Fakat şu var, yani Kemal Bey'in Mansur Yavaş'a karşı ilgisini eksiltmediğini söylemeliyiz. Aslında Özgür Özel'e de açık kapı bırakmıştı. Gitmemesi için. Gençlik dedi. Aslında biraz ayrıştırdı. genel grup

0: başkanı seçildi, tekrar hızlı bir seçimle onu kutladı falan. Dolayısıyla Özgür Özel buna da meyletmedi. Kısacası işte en sonki bu röportajında Ekrem İmamoğlu davasının bir siyasi dava olmadığını söylemekle de aslında son noktayı koymuş oldu. Mansur Yavaş açısından şimdi bir parça durumu bekleyerek görecek. Elbette Yargıtay kararı da önemli, o da çıkacak. Ondan sonra kararını verecek. Dediğim gibi belediye başkanlığıyla birlikte siyaseti sonlanabilir. Başka arayışlar, teklifler, kendi arayış içinde olmasa bile teklifler gelebilir. Bunları da değerlendirebilir. Buradan öyle zannediyorum ki Özgür Özel'in de ona itimadımız mı tam, güveniyor muyuz cümlesindeki saklı ifade şudur. Hani AK Parti'ye geçme gibi bir şey. Yani yoksa nedir? Hiç şüphemiz yoktur ondan. Neyi şüphesini duyacaksınız yani? Cumhurbaşkanı'yla görüşünce neyi şüphesini duyuyorsunuz?
1: Biz Mansur Bey'le kardeşlik hukukuna sahibiz. Evet. Ondan şüphem olmaz. Tamam. Mansur Bey bu konuda hassastır diyor Özgür.
2: Onay lafı yok. Burada tam metni görüyorum ben şimdi. Hı-hı. Bizim benim onayımla diye bir laf etmemiş.
1: Ya Erdem sen de ben dinledim diyorsun.
2: Evet.
1: Erdem de diyor ki kulağım duydu diyor.
2: Koza TV'si, TV'deki sözleri
1: ses,
2: olduğu ses gibi
1: varsa bir kesebilir
2: burada.
1: Miyiz? Sesi keselim açalım Erdem. Tamam sen sesi kes hep
3: ses
1: beraber dinleyelim. Ses geliyor bir oradan bakalım
3: kendi sesi,
1: dinleyelim.
3: Kendi
1: sesinden dinleyebiliyorsak ben...
2: Dinleyelim Allah'ım. O zaman burada
1: bunu öyle çözebiliriz.
2: Çünkü ben önüme hiç gelmedi onay lafı.
1: Erdem de diyor ki ben dinledim bizzat öyle.
4: Montajdır, montajdır.
1: Montajdır diyor Mehmet'im. Ne diyordunuz hocam? Tamamlayın, evet. Affedin.
0: Fakat bir şey tespit etmek isterim. Bakın bugün 9 Eylül 1923'ün 103. yılı. Şimdi ona da yine sevgili Gürkan katılmalılar dedi de ben katılmaktan daha hafifini buna ilişkin en azından bir hak etmiyor muydu Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurulmasına ilişkin bir tebrik mesajı ya da anma mesajı Özgür Özel tarafından. Hiç yok. Bu kadar mı içselleştirilmemişti o partideki bugüne kadarki ortaya koyduğunuz şey? Bu sahicilik mi? Rozetleriniz, Atatürk'e karşı bugüne kadarki söylemleriniz. Yani bizzat kendisinin 1923'te halk fırkası olarak kuruluş kararını verdiği gün bugün ya. Üstelik ilk kongresinde Sivas Kongresi saydığı gün. Yani demek ki bu kadar Atatürk ilgileri. Öyle mi? Onu mu anlayalım? Yani koltuk sizde değilse Cumhuriyet Halk Partisi hiçbir önemi yok. Siz koltukta oturmuyorsanız 103 yıllık partinin hiçbir değeri yok. Üstelik işgal altında dediniz. Öyle ya. Gazi Paşa'nın ruhunu taşıyorsanız işgalden önce kurtarmanız gerekirdi. Niye ayrıldınız partiden? Yargıtay kararını bile beklemediniz. Niçin oldu bunlar?
2: Partiden atıldığını biliyoruz.
0: Atılmadı. Ama. Hiçbir şekilde atılmadı. Sonuna kadar Özgür Özel'in açık çek verdi Kemal Kılıçdaroğlu. Kalırdınız. Ya onu ikna ederdiniz ya kongrede yenerdiniz. İnatlaşıyorsa Kemal Kılıçdaroğlu. Ben bu partiden baba ocağı diyorsunuz ya ata ocağı. Hiçbir yere hiçbir güç... Mahkeme kararı benim atılmama yol açmadı ki. Sadece koltuğumu, genel başkanlığımı aldı elimde. Üstelik geçici, Yargıtay'dan da dönebilir. Dönmesin, önemli değil, yine kazanırım. Bu değil midir? Buna hiç itibar etmiyoruz. Yani şu Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül verenlerin bir, gerçekten bir samimiyet sınavından geçmesi gerekiyor. 100.000'i tartışıyoruz, 30.000'i tartışıyoruz. Ya aslanlı yol o kadar kaldırır zaten. Bence iyi yapmışlar işte, yeter o kadar.
1: 100.000 var mı sizce?
0: Yani yoktur büyük ihtimalle ama önemli değil ki bayağı bir ciddi bir kalabalık var. Mesela bu...
1: 5.000 diyor Şaban.
0: Ya olabilir şimdi bak onu bile 100.000 değil bu 5.000 demekle mesela Şaban Sevinç'in benim elim gitmez böyle bir şey yazmaya. Niye biliyor musunuz? Eğer gerçekten Atatürk'e gönül vermişse Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün başında mahkeme kararıyla da olsa kim oluyorsa olsun manevi değeri açısından 100.000'dir kardeşim. Orası Kemal Bey için değil, o Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi değer için oradadırlar demesi gerekirdi değil mi? Öyle bir refleks yok.
1: Peki.
0: Gerçekten iş çok sahicilik sınavından geçiyor. Artık yani bu Yani bu gardırop Atatürkçülüğü müdür? Maskeli bir hal midir? Bu da bir netleşsin artık. Yani bizzat kutlayan yok ya. 100. yılını kutlayan yok.
1: Mansur Yavaş mesajla kutladı.
0: Mesaj mı atmış?
1: Dün, bugün sabah paylaşım yaptı ikisi. Cumhurbaşkanlığı muhabirimiz Emre Karaca telefon attığımızda. Emre, bu bir sürpriz görüşme mi? Biz böyle gördük. Zamanlaması manidar dendi. Ne konuşulmuş? Ne kadar sürmüş?
3: Evet, bu bir sürpriz görüşme. Öncelikle gün itibariyle sürpriz görüşme olduğunu söyleyelim. Çünkü sabah saatlerinden itibaren aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün programına ilişkin olarak herhangi bir paylaşımda bulunulmamıştı, bir bilgi paylaşılmamıştı. Rutin kabuller gerçekleştiğini düşünüyorduk. Gün içerisinde Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de olduğu gibi yine rutin bazı görüşmeler gerçekleştireceğini tahmin ediyorduk. Ancak şüphesiz ki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bugün kabulünün bugün içerisinde gerçekleşmesinin sürpriz olduğunu söyleyelim. Ancak bir şart koymak gerekiyor. Çünkü geçtiğimiz günlerde özellikle AK Parti kulislerine de yansıyan bir tahmin vardı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulünün olabileceği yönünde. Tabii bunun dayanak noktası da şu. Hatırlanacaktır 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda da yine Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki o tebrikleri aldığı törene katılmıştı. Aslında her yıl katılıyor. Ancak buna benzer törenlerde Mansur Yavaş'ın hiç hemen hemen bütün törenlere katıldığının altını çizelim. Herhangi bir direnç koymadığını, herhangi bir muhalif tavır sergilemediğinin altını çizebiliriz. Ve yine geçtiğimiz günlerde bir Cumhurbaşkanı programının özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan uğurlamasının da ardından yakın zamanda böyle bir görüşmenin gerçekleşebileceğine dair aslında bir ortamın oluştuğuna dair bazı söylemlerin AK Parti kulislerinde gerçekleştiğini ifade edebilirim. Ancak bugün olması şüphesiz ki çok büyük bir sürpriz. Çünkü bugün olması özellikle bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemli bir etkinliğinin de gerçekleştiği bir günde gerçekleşmesinin beklenmeyen bir ziyaret olduğunu, beklenmeyen bir kabul olduğunun altını çizebiliriz. Tabii genel çerçevesi bu görüşmenin, onu da ifade edelim. Az önce Mahir Kılıç da aktarmıştı. Daha çok Ankara'nın kendi ulaşım altyapısı ve NATO zirvesinin yankıları olarak söylemek gerekiyor. Özellikle NATO zirvesinin de bu görüşmenin önemli vesilelerinden biri olduğunu altını çizelim. Çünkü NATO zirvesi kapsamında sizler de takip etmişsinizdir. Ankara'da birçok altyapı çalışması yapıldı, birçok düzenleme çalışması yapıldı. Ve bunların da bu görüşmenin en azından bu yapılan hizmetlerin, bu yapılan düzenlemelere ilişkin olarak çıktıların da bugünkü görüşmede değerlendirildiğini ifade edelim. Daha çok buradaki nabız bugünkü görüşmenin kent düzeyinde gerçekleştiği yönünde. Ancak şüphesiz ki günü anlamıyla çok önemli. Bununla birlikte en son ne zaman görüştüklerine de baktığımızda 2020 tarihine kadar gidiyoruz. 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yine bir kabul gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Ancak Mansur Yavaş o dönem ilk dönemiydi. İkinci döneminin ilk Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulü olarak da en azından şu anda elimizdeki verilerle birlikte kayıtlara geçtiğini söyleyelim.
1: Bir şey sorabilir miyim Emre? Çok affedersin, devam edersin. Acaba şöyle mi olur? Yani sürpriz görüşmelerde biliyoruz ki Mansur Yavaş'ın bir süredir bir görüşme talebi vardı. Bu mesela dün mü belli olmuştur? Bugün sabah mı belli olmuştur? Öğlene doğru mu belli olmuştur? Cumhurbaşkanı ya şimdi müsaitim işte Ton Barak Mansur Yavaş kabulünü 2 saat sonra mı yapalım? Nasıl oluyor? Burada şimdi, protokol ne?
3: Burada aslında çok net bir teamül, çok net bir program olduğunu söylemek zor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a herhangi bir bürokrat görüşme talep ettiğinde bu yaklaşık bir ayı da bulabiliyor. Bir ayı da geçebiliyor. Yani bu konuda çok net bir prosedürün işlediğini söylemek zor. Konunun önemi burada ön plana çıkıyor. Şüphesiz ki gelen ziyaretçinin ne kadar Ankara'da olduğu da bir başka önemli kriter. Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ekseriyetle zaten Ankara'da yaşayan ve Ankara'daki programlara katılan bir isim. Bu anlamda daha kolay programlanabildiğini, daha kolay randevunun verilebilecek bir kişi olduğunu hatırlatmasını yapabiliriz. Ancak şunu söylemek lazım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan herhangi bir şekilde ziyaret için gün almak isteyen bürokrat, devlet adamı ya da siyasetçi ya da sivil toplum kuruluşlarından herhangi birinin bu konudaki geri dönüş, bu kişilere yönelik olarak, bu randevu talebine yönelik olarak geri dönüşün herhangi bir çerçevesi çok net olarak çizilmiş değil. Daha çok duruma, koşula ve kişiye bağlı olarak belirlendiğini altını çizebiliriz. Dediğim gibi bugün randevu isteyen birinin, dediğim gibi herhangi bir sivil toplum temsilcisi olabilir, bürokrat olabilir. Onun programlanması bir ayı da bulabilir, iki ayı da bulabilir. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programıyla da çok ilintili olarak gerçekleşebiliyor. Bu anlamda net bir ifade söylemek çok kolay değil. Ancak şunu net olarak söyleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabah saatlerinde zaman zaman yayınlanan, zaman zaman aldığımız bilgiler doğrultusunda bizlerin de kendi programımızı oluşturduğumuzda herhangi bir şekilde böyle bir görüşmenin olduğuna dair bir ipucu, bir bilgi paylaşımı gerçekleşmedi. Şimdi bir noktaya daha temas edeyim. Yarına gözler çevrilecek. Yarın AK Parti'de Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı var. MKYK olarak adlandırıyoruz. Bu AK Parti'nin tabii MKYK üyelerinin katıldığı, MYK üyelerinin katıldığı bir toplantı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu toplantıların başlangıcında kısa da olsa bir gündeme yönelik olarak açıklamalar yapıyor. Tabii içeride yapıyor bu görüşmeleri, bu konuşmayı. Yarın tabii bu toplantıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın neler söylediğini konusunda bilgiye ulaşmaya çalışacağız. Bu anlamda bir mesaj verebilir. Tabii bu mesaj vermeyebilir. Ancak MKYK üyelerinin soruları da yöneltebilir. Yani MKYK üyeleri hem gündemlerine ilişkin hem geldikleri şehirlere ilişkin olarak, bölgelere ilişkin olarak sorular yöneltebiliyorlar katılımcılara. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak da böyle bir söylem, böyle bir soru gelebileceğini ifade edebilir. Ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda bir mesaj vermek isteyebilir. Şimdi yarın Mansur Yavaş'ın da aslında olmasını beklediğimiz bir program var. Ankara'da, Ankara Sanayi Odası ev sahipliğinde geleneksel büyükelçiler resepsiyonu düzenlenir her yıl. Yarın düzenlenecek. Daha önce ben son 3 ya da 4'üne katıldığımı hatırlıyorum. Hemen hemen hepsine Mansur Yavaş katılmıştı ve bir konuşma da yapmıştı. Tabii bu geleneksel bir konuşmaydı. Şimdi yarın Mansur Yavaş'ın buna katılmasını bekliyoruz. Saat 18'de olacak bu geleneksel büyükelçiler resepsiyonu. Orada gazeteci arkadaşlar, basın mensupları şüphesiz ki buradaki bugünkü konu, bugünkü görüşmenin detaylarını da kendisine yönlendirecektir. Muhtemelen orada yapacağı konuşmada kısa bir söyledi zaten. Bu konuya işaret etmeyecektir. Ancak konuya ilişkin olarak gelen soruları, en azından konuşma metni dışındaki soruları nasıl yanıtlayacağı da merak konusu olacak.
1: Teşekkürler Emre. Bakalım o toplantıda Mansur Yavaş bir açıklama yaparsa elbette Ankara'da ekibimiz de takip edecek. Emre Karaca Ankara'dan aktardı. Cumhurbaşkanlığı muhabirimiz. Şimdi Özgür Özel bizim onayımızla, benim onayımla görüştü dedi mi demedi mi? Bunu burada çok konuştuk. Sese bir bakalım dedik ya, ses hazırmış. Bir açalım arkadaşlar. Özgür Özel ne demiş görelim, üzerine konuşalım.
4: Mansur Bey bir takım yatırımlar, projeler, belli şeylerle ilgili randevu istemek istediğini bana söylemişti. Son görüşmemizde de böyle bir şey olacak, bilginiz olsun demişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır, çok nettir. Yani randevu talep ettim, verilmesi durumunda gideceğim. Önce, talepten önce söylemişti. Böyle gerçek bir arkadaşlık, kardeşlik hukukuna sahibiz kendisine. Son görüşmemizde de böyle bir görüşmenin olabileceğini söylemişti. Hani haberiniz olmadan olur, bir şey olur diye. Benim ondan haberim var. O konuda bir sıkıntı yok. Mansur Bey'in hiçbir şeyinden de şüphem olmaz o konuda yani.
5: Anladım.
4: Ankara'nın menfaatleri için önceden beri planladığı ve bizim de haberimiz ve onayımızla yaptığı bir görüşmedir.
1: Bizim haberimiz ve onayımızla yaptığı bir görüşme diyor.
2: Demek ki varmış.
1: Onayı varmış. Tabii cümlede de varmış. Bu yani siz neden bu kelimeyi bu kadar önemsediniz?
2: Şimdi bunu daha önce de tartıştık ve bir itirazda bulunmuştum ben. Onayı biraz sarf edilmemesi gereken bir sözcük olarak. Yani çünkü Mansur Bey bu konuda görüşmek istiyorsa bağımsız olarak görüşebilir. Bunun için de Özgür Özel'den veyahut da Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka bir yerden bir izin almak durumunda olmadığını düşünerek ben bunu söyledim. Ve önümdeki şeyler de böyle bir onay lafını görmeyince dedim ki yani böyle bir herhalde şey söylememiş. Ama yani ana konuşmasından sonraki cümlede onay lafını orada kullanmış. Ben bunun için söyledim. Anladım. Yani Mansur Bey kendi onay meselesi bence hala yanlış olarak ben görüyorum. Burada Mansur Bey istediği zaman bağımsız bir belediye başkanı ve bağımsız bir kişi olarak da Ankara'nın belediye başkanı olarak da bir aynı zamanda bir siyasi figür olarak da bağımsız olarak Cumhurbaşkanı'na randevu alıp görüşebilir. Ama bunu söyler, o başka mesele. Yani ben Cumhurbaşkanı'na görüşeceğim de. Şu meselelerdir.
5: Bilgi verilmesi gayet doğal.

0: ifadesi. O tarihler de önemli biliyor musunuz?
1: Haberimiz, yani bilgimiz gibi bir ifade olsa daha farklı olurdu diyorsun.
0: Randevu talebinden önce diyor bana bu konuyu söylemişti. Mesela o tarih ne zaman? Henüz yeni parti kurulmadan önce mi? Hala Cumhuriyet Halk Partisi dönemi mi? Özgür Özel dönemi mi? O da önemli. Ama ondan da önemli olanı bu onay kelimesinin Mansur Yavaş'ta bırakacağı etki. Bakalım nasıl bir cevap verecek? Ben onun onayıyla değil, doğru kendisine bilgi vermiştim. Son görüşmemizde de bunu tekrar bana söyledi. Bunlar söylenebilir elbette. Ama onay başka bir yere gidiyor.
1: Sonuçta bir onay siyasi
0: partinin içinde hala. Mesela düşünün, Cumhuriyet Halk Partisi üyesi bir belediye başkanı, bir başka partinin üstelik zıtlaşarak oradan kopmuş bir partinin genel başkanından onay alarak bir görüşmeye gidiyor. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti disiplini açısından oldukça yaralayıcı bir şey. Bu mu düşünülüyor? Yani Özgür Özel burada Mansur Yavaş'la Kemal Kılıçdaroğlu'nu karşı karşıya mı getirmek istiyor? Bir ihraç süreci mi başlasın istiyor? Şu anda Mansur Yavaş'a ilişkin bu hassasiyet Özgür Özel tarafından tamamen bir güç elde etme çabasıdır. Yoksa onun için bir cumhurbaşkanlığı adaylığı projesi falan asla değildir. Mansur Yavaş da bunu görmektedir aslında.
1: Peki. Mehmet Hocam, onayımla, yani bizim onayımızla bu görüşmeyi yaptı Yavaş ifadesi bizatihi ne anlam taşır siyaseten?
2: Siyasetin açıklamaya çalışacağım daha doğrusu, ama siyaset bilimi açısından hiçbir kavram Cumhuriyet Halk Partili bu siyasetçilerin davranışını açıklayamaz. Yani siyaset biliminde şu andaki resmi açıklayacak bir kavram yok. Yani kastettiğim şu, neyi kastettiğimi açık açık söyleyeyim. Bir belediye başkanı Cumhurbaşkanımıza görüşebilir. Burada bir sıkıntı yok. Önce de görüştüğünü biliyoruz. Hı hı. Bu resmin tartışılmasının ana nedeni şu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği altında bir belediye başkanından bahsediyoruz. İşte Cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen, bu konuda zaman zaman davranışlarıyla bunu gösteren, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak sunulan bir siyasetçiden bahsediyoruz. Bu siyasetçi diyor ki, gitmeden önce başka partinin, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden çıkmış olabilir, doğmuş olabilir, genel başkanını da yapmış olabilir, ayrılmış, kavgalı bir şekilde ayrılmış, şu anda farklı bir kimliğin altında faaliyet yürüten bir genel başkana diyor ki, ben böyle bir randevu istedim, bu görüşüm olabilir. Yani cümle bu şekilde olmayabilir ama anlamı bu. Yani diyor, ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğim. Bu da gerçekleşebilir diyor. Kim diyor bunu? Cumhuriyet Halk Partisi kimliği altında siyaset yapan biri başka bir partinin genel başkanına söylüyor. Başka bir partinin genel başkanı da Cumhuriyet Halk Partisi'nin kimliği altında siyaset yapan bir siyasetçiye gidebilirsin diyor. Ve ekranda sorulduğunda da bilgimiz ve onayımız dahilinde bu gerçekleşti diyor. Allah aşkına, bunu içinizde açıklayacak biri var mı? Yani bu resmi siyaset bilimi kavramlarıyla açıklayacak biri varsa beri gelsin. Ben de diyeyim ki bravo. Bu müthiş bir şey diyeyim. Yani çok güzel bir açıklama diyeyim. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla Mansur Yavaş'ın, Sayın Yavaş'ın görüşmesinin, tartışılmasının ve şu anda sizde de ekranda veriyorsunuz. Diğer televizyonlara da ben de bakıyorum değerli dostlar konuşurken. Oralarda da aynı konu tartışılıyor. Sayın Belediye Başkanı'nın kendi iliyle ilgili Cumhurbaşkanımızla bu konuşulduğu kendi tweetinde söylüyor. Bunu konuşmuyor kimse. Siyasi tavrını konuşuyor.
1: Ama hocam, çünkü yani bugün 9 Eylül. Eşanlı olarak CHP'de bir resepsiyon var. Sabah Anıtkabir'de bir yürüyüş oldu. Yani bütün bunlarla bir araya geldiğinde, bir de Özgür Özel benim onayımla gitti deyince, tabii siyaseten de yani ne konuşulduğundan ziyade görüntü konuşulur hale geliyor kaçınılmaz olarak.
2: Tabii ben bunu tartışılmasını doğal buluyorum. Tartışılır bu. Ama şeyi anlamakta, yani bunu düşünsenize, Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş veya işte yeni partiye gitmiş kitle açısından bunu değerlendirir. Bu tartışılır zaten, tartışılması doğal. Şimdi ben genelde çalıştığım alan Ortadoğu olduğu için, hı hı, ben de şu yerleşmişti artık. Bu bölgede olmaz olmaz diye bir kavram var. Hep öyle bakarım. Onun için bir gelişme olduğunda, aa bu da mı oldu falan demem bölgede.
1: Hiçbir şeye şaşırmam diyorsunuz.
2: Bir şey söyleyeyim mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde yaşananlar veya Cumhuriyet Halk Partili siyasetçiler arasındaki ilişki tarzına baktığımda Orta Doğu'yu fersah fersah ileriye geçtiklerini görüyorum. Anlatılmaz bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Bir durumun olduğunu görüyorsunuz. Peki geçenlerde Cumhuriyet Halk Partisi içinden şöyle bir açıklama geldi. İşte Mansur Yavaş'ın kendileriyle beraber olacağı konusunda. Yanılmıyorsam sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamasıydı, değil mi?
1: Evet. Müslüm Sarı dedi ki bizim, ama Yavaş onu, yani Yavaş'ın ekibi onu yalanladı. Bizim ağzımızdan, Mansur Yavaş'ın ağzından bizzat duymadığınız sürece yani geçerli sayın, değildir diye.
2: Evet, Sayın Yavaş tarafından gelen açıklama bunun doğru olmadığını açıklayan bir yapan bir açıklama yaptılar. Yani kendi partisinin sözcüsünü yalanlayan bir tavır ortaya çıktı. O zaman soru şu, bunu onun için açıyorum. Şimdi başka partinin genel başkanı, siz bir görüşme yapar iken sizin bu görüşmenizi kendi bilgisi ve onayı dahilinde yaptığını söylediğinde, siz bir açıklama yapıp ya ben şu anda Cumhuriyet Halk Partisi kimliği altında faaliyette bulunuyorum, siz nasıl bu açıklamayı yaparsınız diyecek mi? Şimdi siyaset duruştur. Bakın hangi partide yaparsak yapalım. Duruştur. Kimse şunu söyleyemez. Yani dersiniz ki işte ben bir partide istifa edersiniz. Artık bu partinin kurumsal kimliği içinde siyaset yapamıyorum. Ayrılıyorum, ya bağımsız olursunuz ya kendinize daha uygun bulduğunuz bir parti programının altında gidersiniz, siyasetinizi yaparsınız. Kimse size bunu ne yapıyorsun diye size hesap sormaz. Ama şimdi ortaya çıkan rakamı, yani resimleri baktığınız zaman, yani resim derken şu andaki Cumhurbaşkanımız da Sayın Yavaş'ın değil, işte genel başkan başka bir şey diyor, ait olduğu partinin başkanı başka bir şey söylüyor. Gidiyorsunuz işte tarafsız gibi, ben taraf tutamam diyor, arkasından bakıyorsunuz yeni partinin İşte mitinginde veya toplantılarında konuşma yapabiliyor filan. Bu resmin anlatılabilir değil. Hani kastettiğim şey şu.
1: Peki.
2: Siyasette ya tamam ben ayrılıyorum kardeşim. İşte bir önceki parti, biliyorsunuz gelmiş olduğu parti ne yaptı? Milliyetçi Hareket Partisi'ne mektup yazdı. Ondan sonra ayrıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne varlık gösterdi. Dedi ki bu kimliğim bu. Şimdi de buradan başka yere gidebilirsiniz, ama bir partinin kimliği varken başka partinin genel başkanının bilgisi ve onayı dahilinde hareket etmeyi ben etik bulmuyorum.
1: Size bir soru soracağım hocam. Çok kısa bir yanıt alabilir miyim? Çünkü yavaş yavaş şöyle şeyler, iddialar ortaya atılmaya başladı. Mesela Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal, Mansur Yavaş'ın yavaş yavaş bu tarafa yanaşması çok şaşırtıcı olmayacak diye AK Parti'ye doğru bir hamlesi olabileceğine dair böyle çeşitli iddialar, kulisler sosyal medyaya düşmeye başladı. Olabilir mi böyle bir şey? Bir AK Parti milletvekili olarak ne dersiniz, merak ettim. Oradan stüdyoya döneyim hızlı bir yanıtla.
2: Şimdi şöyle, böyle bir görüşme var mı? Yani bundan bir haberim yok. Ama benim kastettiğim şey şu. Bir partide artık orada kalben siyaset yapamayacağını düşünüp hangi partide olacağına karar veriyorsa, o partinin kimliğinin dışına çıkıp hareket etmesini siyasetçiler açısından doğru olacağını düşünüyorum. Yani hepimizin, siyaset geçici bir iştir. Yani siyaset geçici bir iştir. Bir mesleğimiz var. O geçici süre içinde iyi bir tat bırakmak, duruş bırakmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Geçebilir mi? Geçebilir. Ama şunu da ben doğru bulmam. Onu da söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin veya başka partinin kimliği altında faaliyet yürütür iken, ne bileyim, AK Partili bir karar alıcıdan bilgisi ve onayı dahilinde. Bu da şey gözükmez yani, bunu söyleyebilmemiz lazım. Benim kastettiğim, eleştirdiğim taraf bu. Onun için Sayın Yavaş'ın eğer ben Cumhuriyet Halk Partisi kimliği altında faaliyet yürütmek istiyorum, bu konu benim pozisyonum değiş tartışılmaz diye bir açıklama yapabilir. Veya ben CHP içinden ayrılan, kurulan yeni parti içinde veya AK Parti veya bir önceki partisi bunu söyleyebilir. Bu konuda bir şey diyemem. Çünkü partiler arasında bu geçişleri görüyoruz hepimiz. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de diğer alanlarda, meclis üyeliği, belediye başkanlığı neyse. Ama bunu böyle o kimlikten ayrıldıktan sonra yapılmasının doğru olduğunu düşünüyorum.
1: Peki. Bu
2: şimdi bir şey bana farkındaysanız mi? Orhan Bey ya bu böyle bir cümle olamaz demeye getirdi aslında. Yani işte bana gelen bu işte görüntü yok, bende bu bilgi yok derken bizim bilgimiz ve işte onayımız dahilinde olamayacağını düşündüğü için o açıklamayı yaptığını düşünüyorum. Yanılıyor muyum?
3: Aha. Bu bana galiba.
1: Evet, evet, mi? Orhan Bey dedi.
3: Hayır, böyle bir şey olmaması gerektiğini düşünerek ben siyasi analiz yapıyorum bu konuda. Olmaması gerektiğini düşünerek. Fakat bu konu ilk gündeme geldiğinde, yani onayıyla haberim var, onay benim onayımla yaptı şeklindeki bir açıklamanın siyaset olarak yanlış olduğunu düşündüm. Yoksa yapmayacağı değil. Fakat ben daha sonra metinlere baktım. Hiçbir metinde bu cümleyi görmeyince üzerinde durdum. Yani burada bendeki metinlerde yok. Ama buradaki Koza TV'de sonra röportaj, canlı röportajdı bu, hemen geldi. Ana metni alınmış sadece, fakat arkasından bir ekleme yapıyor, bir cümle ekliyor. Bizim onayımız lafı orada geçiyor.
1: Ama o yani internet sitelerinde yok.
3: O evet. O
0: kısım girer. Yok.
3: Olmayınca bu yeniden gündem. Yoksa böyle bir şey söylemeyeceğine inandığımı, ben inancım falan yok burada. Her politikacı hep bir şeyler söyler. Biz de bakarız, eleştiririz yanlış gördüğümüzü falan. Mehmet şahit. Durum bu.
0: Ya Kılıçdaroğlu...
2: Aynı şeyi söylüyoruz. Mehmet Hocam, aynı şeyi söylüyoruz ama hocam. Son cümlem olsun. O da şu. Bir parti genel başkanının da bir canlı yayında başka bir partinin kurumsal kimliği altında siyaset yürüten bir belediye başkanı için böyle bir cümle kullanması çok yanlış. Çok Peki. yanlış derken o kelimeyi seçerek söylüyorum. Yani çok yanlış.
1: Pekala. Evet. Az önce Mehmet Hocam dedi ki AK Parti'ye geçişle ilgili. Yani geçebilir ama ben bunu hani bu şekliyle doğru bulmam gibi bir ifadesi oldu. Bu çok konuşulmaya başladı şimdi. Mansur Yavaş... Yavaş yavaş AK Parti kanadına yakınlaşıyor.
0: Bu fotoğrafın üreteceği oydu zaten.
1: Olur
0: o tartışmaydı.
1: Mu bu? Yani
0: elbette.
1: Bu
0: tartışmasız.
1: Siz bunu mümkün görüyorsunuz şimdi, yani.
0: Şu onaya bir şey söyleyeyim, sonra buna geçeyim.
1: Tamam, hadi buyurun.
0: Onay için az önce söylediğimi bir kez daha pekiştirmek isterim. Bence yani Özgür Özel şöyle bir şey de yapmış oluyor böylelikle. Benim onayımla gitti falan, parti disiplini bir yana da, Kılıçdaroğlu'na da bir gönderme bu. Diyordu ya, müzakere edilmez, kendi deyimiyle Kılıçdaroğlu'nun sarayla mücadele edilir. Hani o çok sevdiğiniz, partinizde bizimle paylaşamadığınız Mansur Yavaş bizim onayımızla gidiyor ama bak müzakere de ediyor, görüşüyor da. Yani Kemal Bey'in buna hani cevapsız kalmış ya, Mahir söyledi, sorulmuş da Kemal Kılıçdaroğlu bu görüşmeye ilişkin hiçbir yorum yapmamış. Pekala diyebilirdi. Olabilir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Cumhurbaşkanı'yla şehrin bir takım meselelerle ilgili görüşmüştür mutlaka. Yorumsuz bıraktı. Dolayısıyla orada da yine bir tabirim belki ağır kaçacak ama bir fitne çabası olduğunu görüyorum. Bunu Peki. koyduk bir kenara. İkincisi, soru şudur. Sizin sorunuz şu soruyu üretir. Özgür Özel ve ekibi yeni partiye geçmeyecek Mansur Yavaş'ın CHP'de kalmasını mı yeğler? Bağımsız olmuyorsa. Gerektiğinde AK Parti'ye de geçmesini mi yeğler?

0: tersini de soralım. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'de kalmayacak Mansur Yavaş'ın yeni partide olmasını mı yeğler, AK Parti'ye geçmesini mi yeğler? Böyle bir tercihte bulunsalar. Bence hepsinin cevabı bende çok net.
1: Ne?
0: O da şu. Bizde olmuyorsa varsın AK Parti'de kalsın.
1: Gerçekten cevap budur sizin.
0: Ben böyle görüyorum. Özgür Özel içindeki ama neden böyle biliyor musunuz? Çünkü bütün mesele güç mücadelesi, koltuk mücadelesi. Mansur Yavaş yeni partili olursa Cumhurbaşkanı ikinci forvetimizi yeniden forma giymesi üzere formasını da ütüledik, hazırladık. Ekrem Bey olamayacaksa seçimlere 1,5 yıl kaldı. Dolayısıyla onu hazırlıyoruz. Olmayacağını çok iyi bildiği için bir güç kazanımı. Mansur Yavaş anketler bir yana somut %60 oy almış falan. İşte diğer sosyal demokrat seçmen dışındaki seçmenden de eğilim çekebilen bir aktör falan diye bakılıyor. Kemal Bey için de aynı şey geçerli. Ama Kemal Bey için artı şunu ekleyebiliriz. Buyurun. Cumhurbaşkanı adayı olma ihtimali orada daha yüksek. Orada da zayıf görüyor orayı Mansur Yavaş. Yani %10'u bulursa büyük bir başarı olacak Cumhuriyet Halk Partisi için. Son bir anket şimdi az önce önüme düştü. İki partinin 20 ildeki. Yani %10'la 7 aralığında bir %11-12'ye de çıktığı yerler var. Görülüyor. Yani o civarda. Buna da kuşkusuz meyletmeyecektir Mansur Yavaş.
1: Pekala.
0: Bu açıdan benim için de çok şaşırtıcı olmaz. Eğer öyle bir durum olursa.
1: Yani sizin için de mi şaşırtıcı olmaz? Mehmet Hocam için şaşırtıcı olmayabilir anladım. Yaşar Hocam için şaşırtıcı olmaz. Gülkan Bey sizin için ama marjım kalmamış. Reklamdan sonra Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçme ihtimalini öngörüyor musunuz? Sizin için de mi şaşırtıcı olmaz yoksa merak ettim. Bir kısa reklam sonra buradayız.

0: Benim yapacağım maaşla ne olur ki?
1: Neler olur neler. Hakan için umut dolu bir başlangıç olur. En büyük hayaller gerçek olur. Kim bilir, belki birileri milli takımın yıldızı olur. Bir diğeri bir sevdiğine can olur. Bakarsın birinin yaptığı proje sana yuva olur. Kimisi araştırmalarıyla bilimde önce olur. Sizin bağışınızla çok güzel şeyler olur. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Reklamdan önce konuşuyorduk. Mansur Yavaş'ın AK Parti'ye geçme ihtimali üzerine yazılıp çizilmeye başlandı. Mesela Yeni Şafak yazarı Aydın Ünal da demiş ki yavaş yavaş bizim tarafa yaklaşıyor. Mehmet Hocam Ankara'dan, yani şaşırmam, geçebilir gibi bir ifadesi oldu. Yaşar Hocam olabileceğine dair bir ifadede bulundu. Gürkan Bey?
3: İhtimal ifadesini kullandınız. İhtimal çok güçlü bir kelimedir. İhtimal birden yüze kadar, birden milyonlara kadar gider. İhtimal olarak bakınca mesela Aydın'ın, Afyon'un belediye başkanları, atadan babadan CHP'li belediye başkanlarının bile şu veya bu zeminde, şu veya bu şekilde, şu veya bu sebeple AK Parti'ye geçtiği bir zeminde hiçbir şey bir ihtimal olarak bizi şaşırtmaz. Şaşırmamalıyız yani, Türk vatandaşları olarak şaşırmamayı, hele hele siyaset mevzu bahis olduğunda Mehmet Hoca'nın da Orta Doğu örneğini verdiği biz deminde, burası da iyi kötü biraz Orta Doğu ülkesidir yani. Şarktır biraz. Hiç şaşırmayız. Ama ben tahmin etmiyorum. Şu aşamada öyle bir şey tahmin etmem. Ama Mansur Bey'in bu resimle, yani sabah ve akşam verdiği iki resimle, Anıtkabir'e 9 Eylül günü gitmemiş olması, akşam resepsiyona da gitmemiş olması ama külliyeye gitmiş olması ve bu resmi vermiş olmasıyla ben kendisini oyunun dışına aldığını düşünüyorum. Yani bir adaylık düşünmediğini düşünüyorum.
4: En azından bir süre boyunca.
3: Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünmediğini. Evet. Bir süre falan da değil. Yani şöyle, şu sebeple bir süre değil.
5: Şansının kalmadığını fark etti.
3: Şöyle bir süre değil. Bu siz daha iyi bilirsiniz o tabanı. Daha iyi tanırsınız. Yani CHP tabanının, yeni parti tabanının, o birleşik olarak düşünün onu, o tabanların, hatta İyi Parti tabanının bu resimden hiç de haz etmeyeceğini. Daha önce de hayal kırıklıkları yaşamış. En son Meral Hanım'ın külliyede verdiği resmi hatırlayın. İşte Muharrem İnce'nin yapmadığı, gitmediği bir zeminde bile ne kadar eleştirildiğini düşünün. Siyasetin çok sert oynandığı, kutuplaşmanın keskin olduğu bir zeminde bu resimler o muhalif kesimler tarafından çok hoş karşılanmıyorlar. Bu saatten sonra ben bu resimden sonra aday olabileceğini düşünmem. Adaylığının kabul ettirilebileceğini düşünmem. Kendisinin de bunu bilecek kadar tecrübe sahibi olduğunu düşünüyorum. Yani tecrübesiz bir siyasetçi değil Mansur Bey. Bu resmin ne anlama geleceğini, ne tür etkiler yapacağını biliyordur. Sabah gitmeyip akşam böyle bir resim vermenin etkilerini biliyordur. Bu işi biz Cumhurbaşkanı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gayet doğal bir görüşmesi. Evet doğal, ama Türkiye'de böyle bir doğallıklar, o kadar kolay doğallıklar olmuyor işte. Bunu bilir. Bile bile bunu yapmışsa 9 Eylül'de verilmiş bir randevuya, daha önce talep etmiş olabilir ama 9 Eylül günü verilmiş bir randevuya gitmemişse, sabah da Anıtkabir'e, akşam da resepsiyona gitmeyeceğini bile bile oraya gitmişse.
4: Ama o fotoğrafı verilmesini ve zamanını Cumhurbaşkanı belirliyor.
3: Tamam.
5: O da kabul imkan veriyor.
3: Zorla götürmediler onu oraya.
5: O da imkan veriyor.
3: Dolayısıyla
2: gitmeyebilirdi diyorsunuz. Cumhurbaşkanından randevu istemiş. Cumhurbaşkanı randevu vermiş.
3: Ben sizin
2: gelmiyorum diyebilir mi?
5: Değil yani, rica
4: ederim. Yani, rica ederim. Yani
5: 9 Eylül bizim işte
4: 103. yılımız. Gelemem falan diye.
5: Dolayısıyla
2: diyemez.
5: Diyebilir mi? Niye diyemezsin? Yani bunu özel kalemle irtibat kurulurdu. Yani bir gün sonra olsa, bir gün önce olsa, baştan zaten.
2: Ya da belki Anıtkabir'e sabahtan gidilip tabii en azından orada o görüntü verildikten sonra.
5: 9 Eylül için bir özel CHP şimdi planı yok mu?
3: Aydın, Afyon örneklerini dikkat etmek lazım.
5: Tabii.
3: Bu soruşturmaların yürüdüğü dönemlerde olan bir görüşmedir. Bu da önemlidir.
2: Nasıl bağdaştırıyorsunuz? Çok özür dilerim. Bu soruşturmayla devam eden
3: yani
2: nasıl
3: bağdaştı? Ankara içinde soruşturma iddiaları var. Biliyorsunuz soruşturmalar açılacak, açılanlar var, açılabilecek olanlar var. Bunu da bir faktör olarak denkleme alabilirsiniz. Biz bunu düşünmek mecburiyetindeyiz siyasi değerlendirmeler yapan insanlar olarak. Ama ben bu zeminde mesela Musavat Bey'in Milliyetçi Blok, Zafer Partisi'nin, Ümit Bey'in, işte Yavuz Ağralioğlu'nun bu resim karşısında nasıl tavır sergileyeceklerini, nasıl bakacaklarını da doğrusu görmek isterim. Daha geçen gün Özgür Özel'i uyardılar, eleştirdiler. Kendini aday gösterirsen, eğer Mansur Bey'i aday göstermezsen sana destek vermeyiz ha gibi mesajlar gelmişti biliyorsunuz. İYİ Parti'den, İYİ Parti kanalından, kanadından. Dolayısıyla bu resimden sonra o İYİ Parti tabanı da sert bir tabandır, muhalif bir tabandır. Dolayısıyla şansını çok zayıflattığını ama bunu bilerek yapmış olduğunu düşünüyorum. Ben Mansur Bey'in siyaseti bırakmak dahil, sadece Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın aday olmak dahil veya hiç siyaset topuna artık bundan sonra girmemek dahil bütün bu seçenekleri hiç de soğuk karşılamadığını artık düşünmeye başladı. Bunları duyuyorduk Ankara'da ama pek inandırıcı gelmiyordu. Yani bu kadar %60 almış ve muhalefetin ortak adayı olma kapasitesi ihtimali yüksek bir aday olarak İYİ Parti'nin olsun, Mansur Bey'in olsun, işte yeni partinin olsun, CHP'nin olsun ortak adayı paylaşılamayan bir aday görüntüsünde bir ismin bir anda böyle bir resim 9 Eylül günü vermiş olması normal değil. Hayatın tabii akışına uygun
2: olan
3: bir resim
2: akışına
3: değil.
2: Aykırı.
3: Bu bir karar da vermiş olabilir. Yani Mansur Bey siyasette biz tabii ayrılmaları, istifaları, feragatları, fedakarlıkları görmediğimiz için şaşırıyor olabiliriz. Ama Mansur Bey böyle biri de olabilir pekala. Ben
4: peki
3: bu oyunda
4: bir
3: yokum
4: soru.
3: Artık.
4: İki gün sonra bu fotoğrafı verseydi aynı konuşmaları yapacak
3: yapmazdık,
4: mıydık, yapmayacak
3: yapmazdık.
4: Mıydık?
3: Ama semboller önemlidir. Algılarla yapılıyor siyaset. Orhan Bey yani bugün böyle
4: yani
3: bir resim...
4: Fakat Mansur Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi ile doğrudan doğru bir ilişkisinin olmadığını, kurmadığını biliyoruz. Ve Özgür Özel bir yeni parti ile bir ilişkisine daha yakın olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan... Bu fotoğraf iki gün sonra verilmiş olsaydı yine şeye mi yaklaşıyor, AKP'ye mi yaklaşıyor, bu Cumhurbaşkanı adayımız acaba yanlış mı gibi böyle çeşitli iddia ettiğin çeşitli tabanlardaki karşı görüşleri yine tartışıyor olacaktı.
2: Hiç bence bu kadar ağırlıklı belki tartışılmaz gibi geliyor. Çünkü bugün sabahtan beri neden Anıtkabir'de yok diye konuşuyoruz. Çünkü Anıtkabir'de mesela Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın. Bunlar Anıtkabir'de olan isimlerdi. Ama orada Mansur Yavaş'ın bir duruş gösterip orada olmadığı konuşuldu. Bütün gün boyunca. Ve bir mesaj da paylaşıldı. Cumhuriyet Halk Partisi kökleri Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan, kurumsal yapısı geleneği bir asrı aşan, siyasi birikimiyle Türkiye'nin en köklü siyasi partisidir diye uzun bir mesaj paylaştı. Akşam resepsiyona gitmeyecek neden derken. Yani hakikaten bütün gün bunları konuşmamış olsaydık ve bu gelseydi belki... Etki gücü biraz
4: onları
2: daha
4: onları biz konuşuyoruz ama. Onun adını biz konuşuyoruz. Dikkat edelim orada. Onun adını biz konuşuyoruz bütün bunları.
2: Yani
4: Zeydan Karalar, Vahap Bey falan, ona Akın. Bunların zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalacakları konusunda hiç tartışması bir şey vardı. Ve orada olmaları normal bir şey. O Mansur... Yavaş'ın öyle bir şey yok. Bunları biz konuşuyoruz.
2: Normal geliyor o zaman yani, size. Yani bu 9 Eylül'de buralarda olmayıp, yani CHP'de saymayalım, Kemal Kılıçdaroğlu'yla beraber görmeyelim Mansur Yavaş'ı, ama bu normaldir diyorsunuz. Öyle mi görünüyor?
4: Normal demiyorum. Burada Cumhurbaşkanı'nın bu yani ilk konuşmada bunun altını biraz da çizdik. Cumhurbaşkanı'nın 9 Eylül'de yani bugün Mansur Bey'e randevu verip kabul etmesinin siyasi bir anlamı olduğunu ben düşünüyorum. Cumhurbaşkanı açısından. Mansur Bey'i de biraz zor durumda bırakan bir konu olarak da belki bakılabilir. Ama bunu çok buna çok şey vermiyorum ben. Önemli olan Mansur Yavaş işte su sorunu, metro bilmem ne, ağır üzerinden altına kalkamayacağı belediyenin ağır işleri Cumhurbaşkanı'nın desteğiyle devletin veyahut da işte iktidarın desteğiyle yapmak istiyor. Ayrıca da bu hep bunu vurguladığı hep nokta şu: Ankara'ya ben hizmet etmek için varım dedi. Bunun ötesinde hiçbir şey söylemedi. Şimdi biz ise ona çok büyük şeyler, yorumlar yüklüyoruz. Mansur Bey evet yükünü, üzerindeki siyasi baskıyı, bu fotoğraf üzerindeki siyasi baskıyı azaltma yönünde biz yorum da yapıyoruz mesela. Bir yükleme yapıyoruz oraya biz. Ama bunların hepsi yorum orada.
3: Yaşar Bey'in verdiği örnekler var. Sergilediği tavırlar var. Hem Ekrem İmamoğlu'na karşı tavırları var. hem Cumhurbaşkanlığı ön seçim meselesine itirazı var.
6: Tabii canım.
3: Bir iddiası var da onun yani. Hiç yani. Yok değildi.
2: Çerçeve yasa en son o konuda çıkış yapması. Yani Ankara yani siz, ya diğer belediye başkanları mesela o konuda çıkış
5: yapmadı. Siz belediye başkanlığı
2: yapmadı.
5: Dışında Cumhurbaşkanlığını falan hiç düşünmediğini mi söylemek istiyorsun?
2: Ben demiyorum.
4: Böyle yani. Bir açıklaması yok dedik olur bugüne mu? Kadar.
5: Orhan Bey siz kaçırmışsınız.
4: Açıklaması biz, yok.
5: Şöyle dedi. Niye bu
4: ben
5: sandık geliyor dedi.
4: Ben Cumhurbaşkanı adayım diye bir...
5: Ya adayım, hayır, adayım şu an erken dedi. Oysa dedi %60 aldım ben dedi. Anketse bakın anketlere kim çıkıyor dedi.
2: Nerede? Renk yani vermiyor bu desin? Konuda. Ha. Renk vermiyor ama...
7: Anlayamadım. Evet. Nerede dedi bunları?
5: Türkiye'de.
7: Yok Türkiye'de dedi tabii.
5: Türkiye'de dedi. Geriye dönük. Daha 2023 Ekrem öncesi. İmamoğlu'nun o sandık koyma meselesiyle başladı giderek arttı. Kişi evet. Kurultay, evet. Kurultayındaki çıkışı onun bir eseriydi. Hı. Yapmayın.
2: Ya,
5: o yüzden de Özgür Özel iki forvet demeye başladı. Küstürmemek için. İki forvet. Sonra da unutunca
3: hiç düşünmedi diye bir şey yok.
5: Öyle bir şey
3: elbette düşündüm. Tavır da sergiledi. Ekip falan da var. Yani danışmanlar kadrosu falan da var. Mansur Bey siyaseti izliyor. Bakıyor işin içinde yani ama...
4: Tabii.
3: Bu gece itibariyle bir daha bakmak lazım Mansur Bey'in durumuna. Bu geceden sonra bir yeni bir karar vermiş olma ihtimali var.
5: Cumhurbaşkanlığı adaylığı şansının olmadığını görmüştür. Siyaseten belediye başkanı olarak devam edecektir. Siyasi tercihini AK Parti'ye geçer geçmez. Ben yine söylüyorum şaşırmam. Ama sonuç itibariyle nereden aday olacaktır? Şöyle bir bakın. Biz değerlendirelim onun yerine. Yani kim...
2: Ne adayı olacak?
5: Mesela
2: yani...
5: Yeni Parti'den Özgür Özel olmayıp da Mansur Yavaş'ı gösterecek. Öyle mi düşünüyorsun?
2: Tabii ki. Ya o hayır, nasıl o tabii net, ki? Özgür Özel'in o konuda tereddüt olduğunu sanmıyorum.
5: Konuşuruz o zaman. Seçim gecesi konuşuruz.
2: Ya orada...
5: Yani, bu nasıl bir okuma anlamadım yani.
2: Ya kendisi de hep bunu söylüyor ve siyasette şimdi kime ne güvenilecek, hangi söze güvenilecek onunla ilgili çok büyük soru işaretleri var ama bu konuda Özgür Özel bana kalırsa net. Ya benden çok daha iyi oy potansiyeli olan aday varken ben buna çıkmam. Yani sonuçta öyle bir iktidar değişikliği olduğunda herkese fazla fazla görev var. Orada artık başbakanlığa doğru ilerleyebilir sistem değişikliğiyle vesaire vesaire. O konuda ben bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum. Fakat ya Mansur Yavaş da ayrıca yeni partine illa aday olmak zorunda değil. Bu kadar anketlerin gösterdiği gibi güçlü bir adaysa bağımsız aday da olabilir. Fakat buradaki hikaye bana kalırsa asıl önemli olan biz hep Mansur Yavaş'a bakıyoruz. O ne der, ne yapar, nasıl hareket eder gibi. Fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından bu çok büyük bir, değişik bir görüşme bana kalırsa. 9 Eylül tarihinin seçilmesi açısıyla. Niye diyorum? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişisel ve siyasi tarihinde bence alamet-i farikalarından bir tanesi çok kilit zamanlarda çok kilit görüşmeler yapması ve bununla Türkiye siyasetinin akışını değiştirmesidir. Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı adım adım kendi istediği yolda yolu açmasını sağlayan bunlar olmuştur.
7: Bu yani da öyle bir görüşme mi sizce?
2: İşte onu sorgulamak lazım. 2002'de o zamanın CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'la Beyrut lokantasında işte bir meşhur gözleme toplantısı, o siyasi yasağının kalkmasına sebep olan sonra onun arka planını yaratan görüşmesi gibi. Şimdi bir o türde görüşmeler var. Yani kilit zamanlarda farklı taraftaki aktörlerle yeni dönemi kurmak için, yeni dönemin siyaseti, kendi döneminin kendi tahayyül ettiği yolu açmak için o görüşmeler yapabiliyor. Ki bunun aslında 2024'te bu Mayıs başındaki o yerel seçimlerden sonra... Özgür Özel'le yaptığı görüşme de var. Yumuşama dönemi malum, normalleşme. O tartışmalar başlamıştı. Ama onun dışında da ya o kadar çok öyle kilit görüşmesi var ki birdenbire her şeyin aksını değiştiren, Türkiye siyaseti de ancak bizim geriye bakınca ya burada bu olmuştu ve böyle oldu bundan sonra. O dönem
7: mesela buradaki bu görüşme
2: diye.
7: Öyle sayıyor musunuz? Yani Cumhurbaşkanı mesela bu görüşmede Mansur Yavaş'a ya sen gel beraber siyaset yapalım. Demiş olabilir mi?
2: Şimdi işte iki tür görüşme tarzı var bana kalırsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kilit görüşmeler diye adlandırdığım. Bir işte bu aksı değiştiren, Türkiye siyasetinin akışını değiştiren görüşmeler. Bir de işe alma görüşmeleri gibi adlandırabileceğimiz yani tam İngilizcesi recruiting aslında. Yani bunun şey Türkçe'ye tekabül etmiyor işe almak ama ya bu daha önce baktığımızda Numan Kurtulmuş'la yaptığı görüşme,
7: O da 2012 olması lazım. İşte Süleyman Soylu ile yaptığı görüşme. O kilit isimleri bünyesine alıyor olma. Sonra onlar öyle devam etti. Yani o görüşmeler hep Sinan Oğan'a kadar da geldi. Şimdi bu o tarz bir bana kalırsa hem o tarz bir görüşme olabilir. Yani burada herkese yer var. Yeni dönemde Mansur Yavaş'ın da şöyle bir rolü olabilir gibi de bir geleceğe dair görev üstü kapalı veyahut da daha açık bir görev teklifi de olabilir. Veya en azından bunun olabileceğine dair bir işaret. Veyahut da gerçekten de yeni dönemde gene Mansur Yavaş'ın alabileceği bir rol. Ama bu sefer yani o siyasetin akışını değiştiren görüşmelerden. Mansur Yavaş gene muhalefette kalabilir. Ama yeni dönemde kurulacak yeni siyaset döneminde, yeni anayasada veya başka şeylerde üstlenebileceği muhalefetteki bir görevde olabilir. Yani bunu illa AK Parti'de bir görev olarak anlamamak lazım. Fakat her ne olursa olsun bu Mansur Yavaş'ın tabii ki o muhalefet adayı veya muhalefetin tamamen işte sistemi değiştirecek, Cumhurbaşkanlığı sistemini değiştirecek, Erdoğan'ın yerine geçecek figür olma iddiasının da eğer kabul ederse veya ona doğru yönlenirse şu veya bu şekilde geride kalacağını gösterir. Ki ne olursa olsun, ne olursa olsun muhalif taban olarak adlandırılabilecek kesimde, yani genişletilmiş muhalif tabanda, ben parti genel başkanlarını kastetmiyorum veya parti üyelerini, partilileri kastetmiyorum. Genel olarak seçmen tabanında şimdi bu saatten sonra bu fotoğrafla beraber bütün bu yaşananlardan, parti değiştirmelerden vesaire sonra Kılıçdaroğlu vakasından sonra şu olacaktır, bir şüphe olacaktır Mansur Yavaş'a karşı. Bu ya gerçekten son dakikada artık Mansur Yavaş ya Cumhurbaşkanlığı adayı da olsa, şu da olsa, bu da olsa saf tam değiştirir mi? Yani, bir Sinan Oğan olur mu?
5: Tam da burada bir şey söyleyeceğim. Şimdi
7: bu şüphe olacaktır.
6: Bunu kendisi düşünmemiş midir?
5: Sezin Hanım.
6: Efendim? Böyle bir şüphe olacağını kendisi düşünmemiş midir?
7: Düşünmüştür ama işte oradaki hikaye de şöyle bir şey. Cumhurbaşkanı Erdoğan baktığımızda hep bu görüşmenin kazananlar hanesini hep onun tarafına yazıyoruz.
5: Yeni parti tarafından aday olacağı konusunda, aday yapılma ihtimalinin yüksek olması konusunda hiçbir şüphesi olmayan Mansur Yavaş'ın bu konuda da Özgür Özel tarafından her zaman o anlayışını ispatlayan, besleyen, illa kamuoyunda değil, görüşmelerinde de. Bak yani

0: Ekrem Bey'i kurtaramazsak cezaevinden siz olacaksınız. Şu andaki görüntü budur gibi bir konuşmanın yapıldığı bir Mansur Yavaş. Zannediyor musunuz bu fotoğrafı verir ya da vazgeçer bu işte? Şimdi siz kendinizle çeliştiniz. Şimdi, yok işte onu yok. Yeni parti onu görmüyor.
1: Şöyle.
0: Bu çok açık.
2: Şimdi
0: bu,
2: ben bir şey yani söyleyebilir
0: miyim? Siyasetin doğasına aykırı ya.
1: Son
0: empati yapalım ben yapmam. Bir muhalefetin adayı olarak görülüyorum.
3: Emin olmayın.
0: Hayır muhalefetin adayı olarak görüyorum. Hayır kesinlikle.
1: Yani şunu mu diyorsunuz? Yeni parti... Özel, yani diyelim ki dedi ki size dendi ki bizim adayımız sizsiniz. Bu kabulle gidip bu görüşmeyi yapmam mı ya diyorsunuz?
0: Görüşme meselesi değil. Buradan çıkan anlamı söylüyorum. Bu anlamı yüklemez. Görüşür yine belediye başkanı olarak.
1: O, tamam yapmam dediğiniz şey ne hocam?
0: Onayını da alır. Ama şu görüntüyü yani buradan AK Parti'ye geçme yorumunu yaptırtmaz size. Çok daha tedbirli olur. Çok daha bu konuda titiz davranır. Çok bırakmış durumda şu anda. Bak bizi tartıştırıyor. Çok da doğal.
2: Tartıştırıyor da yani
0: biz, biz olmayan bir şeyi tartışmıyoruz ayrıca.
2: Bakın şimdi
0: yani,
2: şurada.
0: Bu açıdan ben Yeni Parti'de Özgür Özel eğer kendisine bu...
1: onayım var. Garanti, hassas bu konuda
0: garanti
1: güvenim
0: ama
1: var dedi.
0: Sensin bu işin adayı. Bak sakın ola. Gönlünden bir şey geçmesin. Ekrem Bey'i kurtaramazsak tabii ki sensin ikinci forvet. Adayımız sensin. Demiş olsaydı...
1: Bu olmaz.
0: Mansur Yavaş'la ilgili bugün burada AK Parti'ye mi geçer? Öyle mi olur? Niye ortada duruyor? Niye şeyden CHP'den ayrılmıyor? Niye bir an evvel geçmiyor'yu tartışmazdık.
3: Size bir soru. Erdoğan için Mansur Yavaş mı daha güçlü adaydır? Özgür Özel mi?
0: Mansur Yavaş.
1: Niye bunu sordunuz?
3: Yani bu da siyasette...

0: Yani.
1: Farklı odakların ne düşündüğü konusunda çok merak ettiğim şeyler var ama yani onları bir tarafa bırakacak olursak şu hala ben şu noktadayım. Bu görüntüyü 3 gün sonra da verseydi aynı şeyi tartışacaktı. Hiç şüpheniz olmasın burada. Fakat bugüne verilmesi Mansur Bey'in şeyi değil. Ben bu, yani Mansur Bey bunları göze alarak çıkmış olabilir oraya. Hiç tartışma. Belki Cumhurbaşkanı'nda Mansur Bey'in Cumhurbaşkanı'na hiç çıkmaması gerekir ve görüntü vermemesi gerekir. Bu tartışmaların olmaması için. O görüntüyü verdiği her an bu tartışma açılacaktır arkadaşlar.
2: Doğrusu
1: yapmayın
2: tabii,
1: oradan.
2: Doğal bir şey.
0: Elbette.
1: Şimdi
0: yani
1: bu bakımdan
0: bu
1: yani bugüne bir özel anlam, bugüne özel anlam yüksekse Cumhurbaşkanı'nın seçimidir bu. Cumhurbaşkanı bugün onu gel diye mesaj göndermiştir ve gitmek zorundadır. Yapacak iş o konuda bir şey yok. Gidecektir Mansur Yavaş. Bütün bunlardan bağımsız olarak nesnel fotoğrafı ben görmeye çalışıyorum. Böyle bir durum var.
0: Şunu siz de diyemezdi diyorsunuz yani. Özel kalemler bu
1: Mansur,
0: görüşmeleri
1: Mansur
0: organize
1: Yavaş,
0: eder ya.
1: Cumhurbaşkanı
0: ya,
1: adayı,
0: bugün değil de
1: Cumhurbaşkanı
0: olsun,
1: adayı olduğunu
0: miydi?
1: Olacağını biliyor.
2: Yani, niye
1: yani.
0: Şimdi şöyle
1: Cumhurbaşkanı adayı
2: zaten,
1: olacağını biliyor. Bu konuda parti kimi gösterirse onun şeyindeyiz demiştir yani. Cumhurbaşkanı adayı geniş kitlenin yani diğer partilerin, muhalif partilerinde Cumhurbaşkanı adayı olacağını biliyor. Ama bütün bunların tartışılması kendisi için çok çok erken. Ancak 6 ay kala seçimlere, seçim tarihi netleşir 6 ay kala ondan sonra... Fotoğraf çok netmiş
3: belki
1: ortaya çıkar
3: vardır,
1: ve adaylıktan ben çekileceğine bir olasılıkla yani %50'nin üzerine bir olasılıkla eğer bir aday olması söz konusu olursa adaylıktan çekileceğini
2: Orhan
1: düşünmüyorum.
2: Bey, yani kendisi bir şey...
4: Mansur Yavaş'a aday yapmazlar.
2: O imza toplayarak aday olmayacaksa...
0: Yeni parti için mi dediniz?
2: Nereden
0: için
2: kim aday gösterecek onu? Kim gösterecek?
4: Yeni parti Mansur Yavaş adayı.
1: Yani
0: bağımsız
1: yeni, yeniden refah, yeniden refah
0: yani
1: partisi
0: onun
1: bile.
0: Onun yolu tükenmez.
1: Cumhuriyet bizim adayımız olarak biz onu gösteririz falan dedi yani oradan yani.
2: Zorlarsa yeni
1: Cumhuriyet
2: partinin
1: Halk Partisi,
2: adayı.
1: Olarak. Tabii ki aday gösterir o şey pardon Cumhuriyet Halk Partisi de aday
2: gösterebilir.
1: Yeni parti zaten aday olarak öncelikle ona rol verecektir diye düşünüyorum yani. Ben Özgür Özel'in kendisi aday benim diye öne bir Kılıçdaroğlu rolünü
2: çıkmaz,
1: eskiden yaptığı Kılıçdaroğlu
2: Bey,
1: rolünü bu sefer üstleneceğini ben hiç
2: düşünmüyorum. Ekrem İmamoğlu ismi dışında bir şey telaffuz edemez Özgür Özel.
1: Yapmayın
2: çünkü,
1: Allah aşkına.
2: Edemez yani. Çünkü diyor ki bizim adayımız odur. Onu diri tutacak,
1: tabii ki,
2: canlı tutacak.
1: Tutacak o başka mesele öyle ama
2: hayır.
1: Real durum
2: tutacak.
1: İmamoğlu'nun
2: ama seçim
1: saati
2: hali gelecek. Adaylar için süre belirlenecek.
1: Gösteriyor.
2: O zaman diyecek ki Ekrem İmamoğlu'nun adına benim aday. Ekrem İmamoğlu benim aslında. Ben o mağduriyeti ben gidereceğim diyecek. Mansur Yavaş'a mı verecek onu? Dem ne yapacak o zaman?
1: Sizin varsayımınız...
2: Yok
1: baştan
2: yani.
1: Beri bunu söylüyorsunuz zaten de ben...
0: Dem, bana, şey, Dem Parti üstüne
2: adım
0: hiç konuşmuyorum çünkü
2: doğru
0: Dem Parti yakında yeni bir parti olarak doğacak. İşte Dem Parti diye bir şey artık yok. Yeni bir parti olarak doğacak. Demokratik Cumhuriyet Partisi. O ne olacak onu
2: adı
0: onu gördükten
2: değil.
0: Sonra. Adı önemli değil, içeriği değişiyor.
2: Sonuçta
0: her
2: bir
0: şey
2: seçmen
0: değişiyor.
2: Var orada, o seçmenin
0: yok,
2: eğilimi
0: önemli. Yok o seçmen
2: önemli.
0: Öyle, blok bir seçmen
5: siz
0: değil.
5: Siz yeni partinin Mansur Yavaş'a aday yapacağını, yapabileceğini...
2: Ya onu mu iddia ediyorsunuz?
1: Ne
2: diyorsanız bugün bunu konuşmuş
5: yani,
2: olalım.
5: Yaşar Hocam olmaz dedim.
2: Görürüz.
5: Mehmet Hoca da
0: tamam,
5: diyor ki
0: görürüz.
5: Olmaz yeni parti Mansur Yavaş'a aday yapmaz. Az önce
1: gerekçesi
5: söyledim. Gideceğim soracağım. Tamam o zaman önce
1: yani
5: bir soralım.
1: Gerekçesi neden yapmaz?
5: Neden
1: buradaki,
5: Mehmet Hocam?
1: Bir dakika ben söyleyeyim.
5: Peki buyurun siz söyleyin sonra
1: sordum.
5: Mehmet Hocam.
1: Mehmet Hoca'dan daha sonra bir yarım saat sonra bize yanıtlanacak şey süre alacak gelir.
5: Ama o da Ankara'da uzak tabii.
1: Şimdi buradaki...
5: Anladım ki siz ikiniz beraber programa çıkmayı özlemişsiniz para gündemden
1: yani,
5: sonra.
1: Mehmet Şahin'le çok
4: sabah
1: program
4: sabahları
1: yaptım.
4: Bekliyorum
1: evet. Milletvekili
5: İnşallah.
1: Olmadan önce de çok beraber
5: evet,
1: program yaptım.
5: Evet çok keyifli programlarda bir araya geldiniz. Buyurun.
1: Şimdi buradaki... tutumu şu oldu her zaman için. Önümüzde ben antrenörüm ve gol atacak insan benim için önemlidir. Ve onları seçerim ben dedi.
5: Evet. İki
1: birincisi
5: tane santraforum vardı.
1: İki tane santraforum var dedi. Son şeylerinde yani eğer İmamoğlu

0: aday olamayacağını kabul eden sözleri de var. Biz dedi, eğer böyle bir durum ortaya çıkarsa tabii ki biz bir yerde hep onu gönlünü de hoş tutmak da istemiyor değil yani. İmamoğlu da bunları biliyor. İmamoğlu da ben adayım şeklinde son şey duruma bakarak hiç zaman bir şey söylemedi orada. Buradaki bütün sorun Özgür Özel'in yeni partinin adaylık sürecini biz bunu seçmenimize soracağız demesi oldu. Seçmenimize soracağız. Kimi istiyoruz aday olarak? Seçmenimize soracağız, halka soracağız, partimiz üyelerine soracağız ve öyle belirleyeceğiz diye bir süreç, adaylık sürecini ortaya attı. Hı hı. Şimdi burada kendisi ne değil, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığını güçlendirecek bir politika izliyor orada. Yani halkın adayı hı. olarak.
1: Hatta sizi destekleyen şu ifadesini attı şimdi Erdem bana. Beni de yüksek gösteren anketler var ama %60'la kazanan varken %51'le kazanırım diye yola çıkarsın. Sonra böyle yenilirsin. Orada ben kendimi o potanın içine sokmak istemem demiş.
0: Evet, bunları son zamanda, son açıklamalarından bir tanesi o. Yani.
1: Mansur Yavaş.
0: Şimdi yani. Buradaki değil Özgür Özel'in
2: bir daha cümleyi.
0: Belki de
1: hocam izin vermiyor. Diyor ki ben kendimi o potanın içine sokmak istemem. Benim iki tane güçlü adayım var. O hata geçmişte yapıldı. Genel başkan kendisiyle ilgili bir hevese kapılınca çevresi de gaz veriyor. Beni de yüksek gösteren anketler var ama %60'la kazanan varken %51'e kazanırım diye yola çıkarsan böyle yenilirsin. Kendi ifadesi, kendi röportajı.
0: Yani geçen seçimlerden çıkartılan derstir bu orada. Kim? Başkan, genel başkan kendini sürekli olarak seçtirmek üzerine bir altılı masa bir politika kurdu ve orada sürekli kargaşalıklara da neden oldu.
3: Bir de bu sadece CHP tabanından oy almak yetmiyor yani.
0: Yetmiyor tabii.
3: Başka tabanlardan da oy alabilecek.
0: Çok geniş bir tabandan oy alacaksınız burada. Burada önemli olan artık kimin seçimleri alabileceği, kimin en yüksek oranda oyla Cumhurbaşkanı seçileceği meselesidir. Yani millet de bunu istiyor. Cumhuriyet Halk Partililerin hepsi de yani yeni partililerin ağzımızda alıştı. Hem Cumhuriyet Halk Partililerin hem de ben de yeni partiyi de kastederek söylüyorum. Artık gönüllerinde seçmen tabanından bahsediyorum. Bu iktidarın değişmesi var. Bunu bu doğrultuda bütün tavırlarını koyacaklardır. Mansur Bey aday gösterildiği zaman da hepsi ona oy verecektir. Yani sadece Mansur Bey değil, diğer partilerin de bu konuda yani muhalefetteki partilerin demi bir tarafa koyarak
3: söylüyorum. Bu akşamki görüşmenin Mansur Bey için muhalefet tabanında o kadar da yıpratıcı olmayacağını düşünüyorum.
0: Ben olmayacağını düşünüyorum, evet. Yani
1: ya bir orada oradaki, bir soru işareti
0: çünkü
1: olur.
0: Bu dediğim gibi bence bu fotoğrafı 5 gün sonra da verse, 1 ay sonra da verseydi yine aynı tartışmaları biz burada yapıyor olacak.
1: Yönetilebilir bir şey mi bu? Yönetilebilir bir şey. Şöyle ki şimdi Zohran Memdani de işte malum seçildikten sonra Amerika'da Trump davet etti ve Trump'la görüştü. Yani orada da çok kutuplaşmış bir toplum örneği olduğu için Amerika'dan bahsediyorum, Trump'tan bahsediyorum. Orada da o görüşme çok sert karşılanmıştı aslında Memdani'nin tabanı tarafından. Fakat bugün aradan geçen zamanda %65 yeni yapılan bir araştırmaya göre New York'ta Memdani'nin beklenenin çok üstünde performans gösterdiğini, şehre odaklandığını düşünüyor. Yani onun için şehre odaklanmak da tabii ki bir yöntem. Yani burada tabii şu soru da akla geliyor. Hızlı gelişmeleri düşündürdüğü şeyler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Mansur Yavaş'ın aday olmayacağını düşünse, bununla ilgili bir soru işareti olmasa Cumhurbaşkanlığında bu görüşmeyi de yapmaz 9'a bugün, tam da bugün. Bu sembolik bir görüşme. Şu an için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevhanesine bence onayına yazan bir ifade, görüşme. Çünkü orada bir kere Muhalif taban şimdi bu fotoğrafla elbette ki bu tartışmalara savrulacak. Şimdi dediğim gibi Üsküdar oldu, ondan sonra bugün bu oldu. Sabah işte Kılıçdaroğlu ile ilgili tartışmalar, Kılıçdaroğlu röportajı var. Ya o muhalif tabanı demoralize edecek bir

0: şey oluyor. Bir de üstüne bu geliyor. Ya ondan dolayı tabii ki hepsi alt alta yazıyor. Onun dışında da ya bu kadar yıldır Türkiye siyasetinde birçok şeyi yönlendiren birinci yönlendirici kişi olarak belki de Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındakini de yoklamış oluyor. Nasıl bir tepki verecek? Mesela bizim bütün bu tartıştıklarımızın ötesinde 9 Eylül'de ben görüşmem deyip başka bir yol mu bulmaya çalışacak? Bunu tersine mi çevirecek? Bu görüşmeden sonra nasıl bir paylaşımda bulunacak? Bu eğer ki tamamen ön seziye dayalı şeyler ama bana kalırsa Türkiye'nin yeni döneminde Mansur Yavaş'ın olası rolleri de bu görüşmede konuşulmuştur. Sadece Ankara konuşulmamıştır. Tabii ki işte Memdani-Trump görüşmesi gibi biz her şey kameralar önünde olmadığı için ne konuşulduğunu bilmiyoruz. Ama çok spekülasyon olacak. Her ne olursa olsun yani bu Türkiye siyasetini belirleyen o görüşmelerinden bir tanesi Erdoğan'ın bana kalırsa.
1: Peki. Mehmet Hocam, az önceki soru size de, yani dediniz ki Yeni Parti Mansur Yavaş'ı aday yapmaz. Siz neden bunu böyle olduğunu düşünüyorsunuz? Az önceki açıklamalarını da okudum Özgür Özel'in. Bir de hakikaten bundan sonra siyaset sahnesindeki pek çok şeye sirayet edebilecek, siyasetin akışını etkileyebilecek bir görüşme mi?
2: Şimdi siyasetin teori tarafında değil, uygulama tarafında öğrendiğim bir şey var. Seçim konuşulmaya başlandığında, yani siyasetin 3 ayları başladığında, öyle derler Ankara'da buna. Siyasetin 3 ayları başladığında ortalık gitgide mahşer yerine döner. Orada kimin kendine nasıl pozisyon alacağını bilemezsiniz. Öyle bir tavır ortaya çıkar. Bu Ankara'da konuşulur, onu söyleyeyim. Bunu bir defa bir tarafa koymak istiyorum. Mansur Bey'i Yeni Parti Cumhurbaşkanı adayı yapmaz. Yapmayabilir demiyorum. Yapmaz diyorum. Hani niye olduğunu da söyleyeceğim. Bir önceki seçimi hatırlayalım. Orada Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın İmamoğlu çekişmesi vardı. Mansur Yavaş acaba bana da düşer mi tartışmasının içindeydi. Şimdi yeni parti ortaya çıkınca, hani Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki önceki Kılıçdaroğlu, İmamoğlu tartışması, yeni partide Özgür Özel İmamoğlu tartışması şeklinde ilerleyecek. Göreceksiniz. Bu parti kimin? Kimin kontrolünde olacak? Kim bu partide gerçek söz sahibi olacak tartışması o şekilde devam edecek. Yine Özgür Özel İmamoğlu tartışması içinde Mansur Yavaş yine acaba bana olur mu yaklaşımı. Bence Sayın Mansur Yavaş kendisinin hem Cumhuriyet Halk Partisi içindeki yerini gördü. Gördü diyorum. Hem de yeni parti içindeki yerini görüyor Sayın Mansur Yavaş. Niye böyle söylüyorum? Çünkü Mansur Yavaş'a hani türlü hani bir parti milletvekili olduğum için elbette ki seçerek konuşuyorum. Türlü yaklaşımlarla bir partiyi ele geçiriyorsunuz. Bunu ben söylemiyorum. 2023 Kasım'ındaki şeyi kastederek söylüyorum. Ne onun ismi? Kurultayı. Bunu partinin şu andaki genel başkanı söylüyor. Tartışma da orada çıktı. Şimdi türlü yaklaşımlarla o partiyi ele geçireceksiniz. Sonra o parti eski genel başkanınıza mahkeme kararıyla, eski yani yönetim butlan kararıyla gelmiş olacak. Siz buradaki elde etmiş olduğunuz aradan geçen 3 yıllık gücü yeni bir partiye tahvil edeceksiniz. Ciddi çaba harcayacaksınız. Onu da fazla maliyet ödemeden siyaset yapmak isteyen bir siyasetçiye teslim edeceksiniz, öyle mi? Bunu mu bekliyorsunuz? Şimdi onun için Sayın Mansur Yavaş'ı aday yapmazlar diyorum yeni parti. Çünkü hatırlayalım. Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi bölünmeden önceki süreçte Cumhurbaşkanlığı konusunda Sayın Yavaş'a yakın olduğu iddia edilen bazı siyasetçiler ve sosyal medya üzerinden tartışmalar yaşandığında İmamoğlu hangi açıklamayı yapmıştı? Bizim

0: davalarımızdan faydalanarak veya mevcut durumdan yararlanarak kendisine pozisyon almak isteyenler ayağını denk alsın türlü açıklama, bu anlama gelecek açıklamayı ben yapmadım. İmamoğlu yapmıştı. Peki buradaki kastedilen neydi? O gün yine konuşmuştuk biz televizyonlarda, tartışmıştık. Açık ve net şekilde belliydi. Açık ve net şekilde orada Sayın Yavaş hedefe koymuştu İmamoğlu. İmamoğlu'nun hem Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki hem de yeni partideki en gelebileceği nokta şudur diye düşünüyorum. Ki uygulama bunu gösterdi iki dönemdir belediye başkanı. Sen muhafazakar ve milliyetçi kesimden bize oy getir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ol. Bu yeter bizim için. Senin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olman, Cumhurbaşkanlığının da konuşulması yeter. Olması değil, konuşulması. Bu resme iyi bakmak lazım. Bunu koyduğumuz zaman ben Sayın Yavaş'ın ki Beypazarı Belediye Başkanlığı, arkasından Ankara Belediye Başkanlığı, işte bugüne kadar almış olduğu pozisyonlara baktığımızda hem Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hem de yeni partideki kendine biçilen, kendine gösterilen yeri biz yorumculardan daha iyi gördüğünü düşünüyorum.
1: Peki.
0: Ve bu resim konuşulacak, onu söyleyeyim. Bu resim konuşulacak. Önümüzdeki süreçte daha da artacağını, daha da fazla konuşulacağını düşünüyorum. Yani orada kastettiğim şey şu. Geçmiş döneme de bir atıp yapayım. Niye siyasette olmaz olmaz diye. Bir partinin, AK Parti'nin, İktidar Partisi'nin başbakanlığını, Dışişleri Bakanlığı'nı, Cumhurbaşkanlığı'nı yapmış birinin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı olarak gösterilme çabasının olduğu yerde, Sayın Mansur Yavaş'ın herhangi başka bir partide faaliyet yürütecek olması, o kimlik altında olacak olmasının hiçbir anlamı yok. Olabilir. Onun için şaşmamak lazım diyorum. Biz bunu gördük. Hele siyaset süreci hızlandığında, 3 aylar daha da böyle ilerlediğinde...
1: Ya ama hakikaten orada, şu yönüyle yine de çok garip değil mi bilmiyorum. Yani buyurun siz de düşüncenizi söyleyin. Burada da konuşalım ama işte yani Cumhurbaşkanı Erdoğan, yani böyle anketlere baktığınızda, anketlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında aday gösterildiğinde en çok oy alacağı düşünülen pek çok anket şirketinin de üzerinde mutabık kaldığı bir isim. Ve şu an hani eğer aday gösterilirse en kuvvetli görülen isim ve şimdi burada AK Parti'ye katılmasından tutun bağımsız kalma ihtimali gibi yerleri konuşur hale geldik. Hakikaten siyasette olmaz
0: ben
1: olmaz
0: bir
1: da
0: son cümle söyleyeyim.
1: O kadar da mı olmaz olmaz
0: en
1: yani?
0: En çok evet bir cümle kullanacağım.
1: Hadi hocam buyurun.
0: Cumhurbaşkanlığında çok oy olmak değil. 50 artı 1 oy alabilmek önemlidir. Yani herhalde demek istediğim anlaşıldı. Yani çok oy almak değil, 50 artı 1 alabilmek önemli. Onu aldığınız zaman Cumhurbaşkanı oluyorsunuz. Onun için ben önümüzdeki süreceye yönelik siyaset arenasına, sürecine baktığımda karşıma çıkan durum şu. Süreci etkileyecek çok ciddi gelişmelerin olabileceğini hani şimdiden kestirmek gerekir diye düşünüyorum. Bu sadece biraz önce dostumuzun biri söyledi, yani değerli katılımcımızın. Yani bir terörsüz Türkiye'nin nereye gideceği de önemli. Nasıl evrileceği, işte bölgedeki gelişmeler önemli. Yani çok ciddi şeyler var, faktörler var. Onları göz ardı etmemek lazım. Ama benim gördüğüm Sayın Yavaş'ı yeni parti Cumhurbaşkanı adayı göstermez. Gösteriyormuş gibi seçime kadar sürdürür. Seçmen isteyebilir. Yani yeni parti seçmeni farklı yaklaşabilir. İçinden bir grup farklı yaklaşabilir. Bunu görebiliyoruz. O değil.
1: Peki.
0: Çünkü Cumhurbaşkanı'nın kim olacağına işte parti meclisi karar veriyor. Buna baktığınız zaman bu karar çıkar mı? Zannetmiyorum. O tarafta yarışı veya o tarafta siyaset olarak var olmak isteyen ve karar sahibi olmak isteyen aktör kendini gösteriyor. Özgür Özel.
1: Peki. gerekirken.
2: Ya bir kere Mansur Yavaş

0: Kaç bir an evvel yeni partiye geçerdi ya. Yani ilk geçecek olandı. Yeni partinin en güçlü muhalefet adayı.
1: Ya orada belediye meclisiyle ilgili hepsi şimdi bütün büyük şehir belediye başkanları o dengeye bakıyor. Belediye meclislerinde ne oluyor, ne olabilir? O yüzden yani.
2: Yani istifa edip öbür tarafa geçtiğinde belediye başkanlığı kime geçiyor? O dengelere de bakarak kararlar veriliyor tabii. Yani
0: yeni partiye geçerse mi?
2: Kim nereye geçerse geçsin. Sonuçta bir belediye meclisinde seçim yapılıyor ve belediye,
1: belediye meclisi hiç bu kadar önemli olmamıştı. Bu kadar kim nerede, hangi partiden, ismi nedir, cismi nedir bu kadar konuşulmamıştı ulusal siyasette.
3: Ama ya Üsküdar Belediyesi'nde çok çok anlamlı, gelecek için de çok anlamlı bir belediye meclisinin AKP'ye katılma sürecini izledik. Yani bu Türkiye tarihinde, yani bundan önce de oldu tabii de 9 tane belediye İstanbul'da AKP'ye geçti. Bir gazetemiz o konuda bir rakam toplaması yapmış, sayı toplaması yapmış. 980 bine yakın bir Cumhuriyet Halk Partili diye o zaman onlar vardı. Belediye başkanlarına ve belediyede verilen bir seçmen oyu yani işe sayıldı ve gasp edildi falan. Öyle bir şeyler rahatça da söyleyebiliriz. Dolayısıyla şimdi bu en yoğun bir şekilde Üsküdar Belediyesi'nde yaşandı. İddialar çok vahim.
4: Mesela bugün Özgür Çelik dedi ki transfer edilen üçüncü üye Ayhan Aydın. Rozeti taktıktan sonra bir telefon açıldı kendisine. Hüngür hüngür ağlayarak ben ve vekilimiz Suat Özçağdaş'ın duyacağı şekilde savcı beni tehdit etti. Engelli oğlum var. Onlara kim bakacak? Engelli eşim var. Onlara kim bakacak? Beni tehdit ettiler. Bunlara teslim oldum dedi. Ağlayarak telefonu kapattı diyor. Ama Ayhan Aydın'dan da bunlar benim tarafıma ait sözler değil, anlatılanlar gerçeği yansıtmamaktadır.
3: Fakat orada şöyle bir durum oldu. Tabi bu arada savcılık
4: soruşturma başlattı.
3: Soruşturma başlattı, çağırdı. Savcı ona sordu. Sen böyle böyle demişsin. Yani ne demek istiyorsun? Soruları ben orada yoktuk tabii, bilmiyoruz ama orada bunları tabii ki gene rızasını alarak, siyasi şeyini alarak dışarı çıkıp onları öyle bir şey söylemediğini, yok olduğunu söylüyor. Fakat şahitleri falan var burada. Yani durup dururken de bunlar ortaya çıkmıyor. İktidarın bütün güçleriyle birlikte Üsküdar Belediyesi'ne el koyduğu bir süreç yaşadık. Bu acı sandık. Hiçe sayıldı. Seçmen hiçe sayıldı. Önce aslında Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasıyla birlikte başladı süreç. O belli ki yani Üsküdar Belediyesi şimdi topun ağzında, AKP'nin hedefinde adım adım Cumhuriyet Halk Partisi üyeler, meclis üyeleri gözaltına aldı, tutuklandı, sorguya çekildi. Hatta bir iddiaya göre dört üye transfer edildi. Bir üyede işte oğlum benim terörden yargılanmıştı, kaçtı. Londra'da, Türkiye'ye gelemiyor. Adalet Bakanlığı bana oğlunu geri getireceğiz sözü verdi şeklinde de bir lafı var. Söylendiğine göre ve böyle bir takım yoğun baskı meclis üyeleri üzerinde yoğun baskıyla bugün olmaması gereken, yani seçmen iradesine saygı sıfırlandı. Seçim sandık sonuçlarına saygı sıfırlandı. Ve en kötüsü gelecek için bunu burada yapıyorlarsa gelecekte seçim sandığında, yani genel seçimler söz konusu mu olacak, bunları mı yaşayacağız şeklinde geleceğe güvensizlik aşılandı. Millet artık bunu konuşuyor. Yani o zaman seçimler niye?
4: İBB'de ya da genel seçimlerde de böyle benzeri bir güvensizlik ortamı yaratacağını mı düşünüyorsunuz?
3: Yani yarattı zaten.

0: Hatta şimdi olay, Üsküdar olayı gerçekten de bir büyük bir güvensizlik yarattı. Gayet bütün yazılara falan, muhalif yazarlara, siyaset bilimcilere, onların yazdıklarına falan bakıyorum ben. Bu dedi sandık.
1: O güvensizlik daha çok siyasi partilerin kimi aday göstereceği konusunda daha titiz davranması gerektiğini ortaya çıkarıyor. Eğer bir partiye gönül veriyorsanız, sizin güvensizliğiniz önce, ya kimi aday gösterdiniz, yarın öbür gün yine çok kolay bizi bırakıp başka yere geçen bir insan mıdır diye sorgulamaya başlar herhalde. Bundan sonra onun da olması
0: gerekir.
1: Tabii
0: bunu
1: gerekir.
0: Yapıyorlar. Bunu yapacaklar.
2: Yani, çünkü iyi de yani sizin söylediğinize göre bir sadece şey söyleyebilir miyim bu konuyla ilgili? O zaman yani bir kere parti değiştiren kaç defa parti değiştirebilir? O zaman AK Parti'nin de hiç almaması lazım bu parti değiştirenleri. Onlara kapıyı kapatması lazım.
1: Niye,
2: orada aday göstermek...
1: CHP alınca bu cümleyi kurdunuz mu hiç?
2: Efendim, tabii CHP kurarım. Kesinlikle hiç? Net. Yok şimdi ya. Yeni partiye...
0: CHP için de aynı şeyi
2: şöyle,
0: ben de düşünüyorum.
2: Kesinlikle.
1: Öyle değil. Öyle olmadığı için bu oluyor. Öbür taraf alınca sorun olmuyor, bir taraf
2: hayır,
1: alınca sorun oluyor.
2: Hep ben ne zaman bu konuyu gündeme getirsem
1: kolay yer değiştirilmesine toptan, her zaman karşı
2: çıktım. Yok çıktı. Böyle bir şey yok.
1: Kim
2: böyle
1: beni
2: şey
1: seçtiyse.
3: Yani benim bugüne kadar bu programlarda bir konuğum bile ben bunu destekliyorum demedi siyasilerin yani, tarafı. Ama bu oluyor ve çok da evet. Sık oluyor.
0: İlgi olarak buna karşı çıkıyorum.
1: Mesela
0: her
1: ben
0: zaman
1: siyasette vefayı...
0: Çıkıyoruz.
1: Kaç tane yazı yazdım. Vefayı o kadar önemseyen
3: ama
1: bir insanım ki.
3: Hocam,
1: en önemli şey seçmenli olan vefa borcunu.
3: Geldi. Çok özür dilerim. Yani. Affedin, af buyurun. Bu yani bu siyasi parti değişiklikleri bütünüyle Türk siyasetinde yani bir münferit olay değil. Bir tabii, genel pratiğe dönüştü. Herkes bununla karşı duruyor ama bu çok sık yaşanıyor ve çok normalleşiyor sanki.
1: Evet. O yüzden seçmen o zaman kendi partisini bu anlamda sorgulasın.
0: Toplum farklı.
2: Toplum için normalleşiyor yani. Ama toplumu takan yok.
0: Seçmen öyle düşünmüyor oradan. Öyle de bakmıyor. Oluyor.
2: Seçmende mesela, müthiş bir güvensizlik
1: ben bu,
2: var.
1: Bu adayları seçmekle çok büyük hata oradan. Etmişiz demesi gerekir. Seçmenin ne günahı var? Gitmiş oy vermiş. Bilmiyor bile kim olduğunu. Kimse orada
3: siyaseten
1: dahli olanın bir öz eleştiri yapması lazım.
3: Öyle değil.
1: Değil mi? Ama neye başvuruyor? Savcı baskı yaptı diyor. Yalanlıyor adam. Ne yapacağız şimdi? Çok ağır bir şeydi zaten. Şey bir savcının,
0: ya, evet diyecek.
1: Hangi savcıysa
0: diyecek.
1: O savcıyı ben bilmek istiyorum ya. Hangi savcı bir siyasetçiyi arayıp da baskı yapmıştır? İsmiyle, cismiyle bilmek istiyorum. Bilmek istiyorum ya, bu nasıl cürettir?
0: Şimdi AKP'liler
1: adam da yalanlıyor,
0: şöyle diyor.
1: Diyor ki bana kimse baskı yapmadı. Ne diyeceğiz şimdi?
0: Yaşar Bey, Yaşar Bey.
4: Kullanabilir miyim?
0: Şimdi Yaşar Bey, demin şunu
3: hemen
0: dediniz ya.
3: Hocam.
0: Şunu dediniz ya. Yani partiler artık daha sıkı meclis üyelerini vesaire yapacaklar. Evet. Tabii. AKP'liler şimdi şöyle bakıyor. Ya diyor bir höt dedik hepsi sapır sapır döküldü diye meseleye bakıp kıs kıs gülüyorlar arka planda. Yani bu doğru bir şey orada.
1: Höt,
0: yani
1: höt buradaki diren ilgili...
0: özellikle bugünkü koşullarda muhalefetin direnç gösteren ve olabilecek siyaset artık o noktada başına gelebilecekleri de dikkate alan ve bunları da kabul eden ve onlara direnç gösteren insanlara ihtiyacı var. Bu kadar net bir şekilde gelecek seçimlerde
1: siyasetin
0: herhalde
1: bütün bunlardan kirlilikten arınması gerekiyor.
0: Evet, bütün bunlardan
1: en ufak bir topluluğuna başı kadar nasıl bir kanıksanma içindeyiz? Kim olursa olsun, hangi partiden olursa olsun. Daha ilerisini söyleyeyim, bu böyle gitmez. Yerel yönetimler siyasetin finans kaynağı olamaz. İmar yetkilerini almak gerekiyor. İmar yetkilerini almak gerekiyor belediyelerin elinde. Bu böyle gitmez. Yani çok açık. Hiçbir şey olmamış gibi davranıyoruz ya. Olanı var olanı yokmuş gibi, olmayanı varmış gibi yapalım da devam edelim. Çok mu basit bu yaşananlar, bu süreçte ortaya atılanlar, bu yargılamalar falan?
3: Gideyim mi Ankara'ya? Mehmet Hocam ne diyecektiniz?
4: Şimdi şu çok kolay dilaha kaçma olduğunu ve düşünüyorum ve haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Ben şu anda AK Parti milletvekiliyim. Ve bir ilde milletvekiliyim. Kahramanmaraş'ta milletvekiliyim. Kahramanmaraş'ımızda muhalefetten seçilen milletvekili şeylerimiz de var bizim. Belediye başkanlarımız da var. Şu anda belki beni izliyorlardır. Hem Cumhuriyet Halk Parti'den şeyler var. Ne onun ismi? Belediye başkanlarımız var ilçelerimizde. Yeniden Refah'tan var. İYİ Parti'deydi, bağımsız olanları var. Bizim onlara yönelik en ufak kendilim örneği

0: vereyim. Onun için bazen gerçekten ben bilmeden konuştuklarını veya bu şekilde konuşmanın iktidar baskısı var demenin kendi çıkarları olduğunu, yani çıkarlarına geldiği için konuştuklarını düşünüyorum. O muhalefet partisinin biz onlarla bir araya geliriz. Bazen ben onları ziyaret ederim. Ziyaret ettiğim belediye başkanları var. Bazen onlar beni mecliste ziyaret ederler. Bazen otururuz, sohbet ederiz. Biz siyasi partileriz. Yani rakibiz, düşman değiliz. Ve benden talepleri olur milletvekili olarak. Bazen der ki ya işte sayın vekilim bu konuyu siz söyleseniz. Daha geçen hafta tabii şimdi belediye başkanımıza ve belediyeye bir şey söylemek istemem. Geçen hafta muhalefet belediye başkanı olan bir başkanımız beni aradı. Sayın vekilim dedi böyle böyle bir talebim var. Siz takip eder misiniz dedi. Açık söyleyeyim size. Takip ettim ve sonuç da aldım. Hiçbir zaman içinde ya sen niye böyle yapıyorsun, niye bu partidesin falan bunları konuşmadık. Bakın evet baskı nereden geliyor biliyor musunuz? Kendi partilerinden seçilen belediyelere çullanmak isteyen kesimden geliyor. Birilerinin belediyeleri siz seçilen, kendi partinizden seçilen belediyeleri kendi kariyer planınızın bir aracı, kendi geçim kaynağınızın bir aracı haline getirirseniz Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanlığı'nda olduğu gibi çıkar feryat eder. Doyuramıyorum artık sizi der. Bir de bu şekilde bakmak gerekiyor. Çok basit. Yani adam konuşuyor işte çıkıyor diyor ki şu parti böyle yaptı bu parti böyle yaptı. Peki yaşıyorum bunu. Yaşıyorum. Hiçbir belediye başkanı beni her isteyen muhalefet kendi ilimdeki belediye başkanı arar, gelir, talepte bulunur, ben de takip ederim. Çünkü ne diye bakıyorum biliyor musunuz? Geçen bir belediye başkanım yine bir şey söyledi. Ben dedim ki bunun talebi kime gidecek? Kahramanmaraş'ımıza gidecek. Ben o şekilde bakıyorum. Ben onun talebini yerine getirdiğim zaman onun şahsi talebini değil, seçilmiş olduğum ile hizmet olacak. O şekilde bakıyorum. Ama şimdi siz, adam yaşıyor. Şimdi AK Parti'ye geçen bazı belediye başkanlarının veya işte meclis üyelerinden açıklıyor. Bunlara bir şey söylesinler. Diyor ki ben bunları doyurmaktan bıktım diyor adam. Siz seçtirmiş olduğunuz belediyeyi birilerinin kariyer aracı haline getirirseniz bir yıl dayanır, iki yıl dayanır. Ondan sonra yeter artık der ya. Ben taşıyamıyorum artık seni der. Peki niye böyle bakmıyorlar? Çıkıp adam açıklama yapıyor. Bir tanesi yaptı. Gaziantep Şehit Kamil Belediye Başkanı. Peki niye gidip mahkemeye vermediniz? Ya niye bize iftira atıyorsunuz demediniz? Niye bu konuda açıklama yapmadınız? Niye bir gazeteci olarak ya kardeşim bakın işte biz uzun süredir muhalefetteyiz. Sen bu açıklama yapıyorsun bu doğru mu diye. Niye bir gazeteci gidip de şu anda partisini değiştiren ve bu açıklama yapan belediye başkanıyla bir röportaj yapamazlar mı?
1: Birazcık kusura bakmayın sokakta ama yani toplumda güven olmuyor bu tip yer değiştirenleri de o yüzden ondan olmasın. Yani bir kere değiştiren ondan sonra değiştirdikten sonra her şeyi söyleyebilir. Yani o yüzden öyle bir güvensizlik oluyor.
0: Sezin Hanımcığım şöyle bakıyorum ben. Bak tekrar söylüyorum. Bir ilk konuşmamda ben duruşun ne kadar önemli olduğunu anlattım zaten. Yani burada kastettiğim şey şu. Adam diyor ki ben doyuramıyorum bunları diyor. Hiçbir gazeteci de gidip ya sen ne diyorsun? Bir röportaj bir konuş bakayım ya bir konuş. Oradan o zaman kimin baskı yaptığını göreceksiniz. Kolay olan şu. İktidar baskı yapıyor. Ben yapmıyorum kardeşim. İktidar Partisi milletvekili. Ben Kahramanmaraş'taki tüm seçilmiş belediye başkanlarıyla gayet de ilişkilerim iyi. Sonuna kadar kapım açık. İstedikleri talepte bulunabilirler. Kahramanmaraş için ben de onların taleplerini yerine getirmeye çalışırım. Gücüm yettiği kadar. Bunu diğer illerde de görebiliyorum. Mesela bir mecliste bakıyorum. Başka partiden gelmiş milletvekili arkadaşımın başka partiden gelmiş belediye başkanıyla oturduğunu görüyorum. Hatta size bir şey daha söyleyeyim. Kendi ilimin dışındaki bir belediye başkanı inşallah beni izliyordur. O da bir talepte bulundu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıydı. Ya hocam dedi böyle böyle bir şey var siz söyleseniz dedi. Söyledim. Baskının nereden geldiğine iyi bakın. Çığlığın nereden geldiğine iyi bakın.
1: Ya anlıyorum sizi gerçekten Mehmet Hocam ama burada meselemiz bütün bu düzenle zaten. Mesela siz

0: bizden niye talepte bulunuyorlar? Zaten talepte bulunmadan işlerin işlemesi gerekmiyor mu? Vatandaş da talepte bulunmaktan yoruldu. İlla birilerinin bir tanıdığı mı olması gerekiyor? Bir iş halleden mi olması gerekiyor?
1: Çok güzel bir soru. Yani hemen açıklıyorum. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru. Söyleyeceğim. Buyurun. Çok güzel bir soru. Sadece muhalefet parti belediye başkanları talepte bulunmaz. İnşallah siz de siyaset yapma fırsatınız olur. Kendi partinden yok, de belediye aman. Başkanı söylüyor, geliyor. Bizim sadece burada bulunduğunuz zaman şöyle düşünmeyin. Yani biz İsveç'te siyaset yapmıyoruz. Yani orada işte parlamentoya gidersiniz, sadece şey görürsünüz. Şu anda bile ben programdayım, bana gele, yani yazıyor adam. Şu gün şu var, bugün bu var. Onun için kastettiğim şey şu. Kendi partimden belediye başkanlığında talepleri benim için önemli. Başka partiden gelen, çünkü ilime hizmet ediyor adam. İlime hizmet eden adama niye ben engel olayım? Ama oradan da bir feryat diyor ki ya bu bakın geçen belediye başkanlarla ilgili diyor ki ya ben bunları duyuramıyorum. Bakın birkaç belediye başkanını savunamaz duruma geldiler. Kitap yazdılar Uşak Belediye Başkanı hakkında, değil mi? Şimdi savunamaz duruma geldiler. Antalya Belediye Başkanı'nı savunamaz duruma geldiler. Bunlara göz önünde bulundurmak lazım. Baskının nereden geldiğini iyi görün.
0: Pekala.
2: Şimdi burada gelinen bu özellikle de bu Üsküdar olayı bu siyaset açısından kritik bir tartışmayı da beraberinde götürüyor. Bugüne kadar Türkiye'ye, yani siyaset bilimcilerin Türkiye'deki demokrasiyle ilgili gözlemi seçimli demokrasiydi. Yani sandık diğer halk nezdinde sandık demokrasisi idi. Bu siyaset bilimciler buna seçimli demokrasi diyorlardı. Şimdi ise bu tartışmaya açıldı. Artık yani seçimli demokrasi olmaktan da uzaklaşan bir otoriterliğin giderek seçimler ve sandık üzerinde de etkisini olabileceği bir ülkeye dönüşme manzarası vermesi bizim için hiç iyi bir şey değil. Türkiye için hiç iyi bir şey değil. Bunu bu siyasete olan güveni yerlerde süründürüyor aynı zamanda Türkiye'de. Bunun dışında yani dışarıdan bakış çok önemsemiyoruz onu diyelim. Yani o başka bir tartışma konusu. Bizim Türkiye ile ilgili zaten uluslararası hangi şeyler, karnelerimiz vesaire falan genellikle zayıf, basın özgürlüğü. Ve 3 yıl önce verdiği bir demeç yüzünden tutuklanan insanlar var şimdi içeride. 3 yıl önce bu nasıl oluyor? Bir iktidar yanlısı birisi ve arkeolojik çalışma yapıyor. 3 yıl önce bu şunu söylemiştir diye savcılığa ihbarda bulunuyor. Savcı da ona gel bakayım sen diyor bunu söylemişsinler diye tutuklama isteğiyle veriyor. Mahkemede tabii ki tutukluyor ve işe atılıyor. Şimdi bir mizahçı, bir stand-upçı, bir genç, yani gerçekten başarılı, benim de çok başarılı buldum ve güldüğüm bir saatlik bir stand-up'ta hükümeti eleştiren taraf sözler de orada söylüyor. Onu biraz komik bir şekilde dile getiriyor. Ama tutuklanıp içeri atılıyor. Hem de dipsiz kuyulu bir hapishaneye. Ne deniyordu ona anlamadım ama ben bunu bu şekilde yorumlamayı tercih ediyorum. Hapishaneye atılıyor ve serbest bırakılıyor. Sonra tekrar ikinci bir şeyle hakaret ettiği iki seferde tutuklanıp içeri atılıyor. Ya yani mizaha hiç tahammülü olmaz. Türkiye bunu yaşamadı mizahçılara karşı. Yani ne Demirel ne Özal döneminde hiç bunlar yaşanmadı. Hatta Özal biliyoruz ki çok büyük bir hoşgörüyle kendisini eleştiren karikatürcülerden o bantları isteyip evine asıyordu. Ya yani sağa sola asıyordu, gülüyordu vesaire falan. Kendisini eleştiren tiyatrolara giden liderler gördük biz bu Türkiye'de. Şimdi biz bunların artık tahammülsüz, sıfır tahammüllü eleştiriye karşı, bizzağa karşı sıfır tahammüllü bir rejim içine girince, bak gelecek hakkında artık yani herkes çok farklı şeyler düşünmeye başladı. Yani buradan nasıl çıkacağız onu bilmiyorum ben. Çıkabilecek miyiz onu da bilmiyorum. Varsa evet biz buradan çıkarız diyen, valla şapka çıkartırım. Gerekçelerini de duymak isterim doğrusu.
0: Buyurun.
3: Çıkarız yani diye düşünüyorum. Yani her şey kötü olacak ve kötüye gidecek diye bir şey yok. Türkiye bunları aşar. Orhan Bey'in söylediği her şeye katılıyorum bu arada. Yani bir durum yok. İşte bu Üsküdar olayında şöyle bir resim ortaya çıkıyor. Birilerinin bu resmi dert etmesi lazım. Seçmen bir belediye başkanını seçiyor. O görevden alınıyor olabilir. Hakkındaki iddialar öyle böyle haklı olabilir. İçeri de alınabilir. Bunlar mümkündür. İşte yargı bakıyor bu işlere ama hem yerine gelen başka biri geliyor yerine, hem de seçmenin seçtiği parti de değişiyor. Yani seçmen iradesi diye de bir şey var değil mi? Yani hem parti hem başkan değiştiğinde şu parti ve şu başkan olsun diyorsun. Hayır, şu parti bu başkan olacak şeklinde mahkemeler üzerinden veya işte meclisteki, belediye meclisindeki seçimler üzerinden yapılan bir şey. Belediye meclisleri meşruiyet zemini olmayan yerler mi? Değil, tamam. Doğrudan sandıkta ortaya çıkmış irade o ne olacak? Böyle baktığınız zaman belki şöyle bir kural, bilmiyorum siyaset bilimciler tartışır yani, başkanı değiştirebilirsiniz ama en azından başka bir isim ama aynı partiden olsun. Hani seçmen iradesine hürmeten diye düşünüyorum. Veya makul bir zamanda mesela bir Üsküdar'da bir mahalli seçimin yenilenmesi, makul bir zamanda böyle bir hem başkan değişiyor hem parti değişiyor ise Üsküdar'da bir seçimi Türkiye ne olacak? 6 saatte yapar. Yani o zaman seçmene geri gidilsin. Bakılsın edilsin yani, şimdi o da yok, bu da yok. Tabii. Hem başkanı değiştiririz hem partiyi değiştiririz. İrade ne oldu? Daha yeni yapıldı. 2 sene olmuş. Seçim yapıladı.
0: Tekrar seçim mi yenilensin?
2: İrade değil de
3: seçim, daha tekrar makul seçmene mi? Başvurulabilir. Bu demokratiktir. Evet. Doğrudur. Hem de ilçe bazında zor bir şey de değildir. Hani buna bir yüksek yani seçim kurulu
0: Özgür
3: kararı
0: verir. Mesela Özgür Özel tam konuyla ilgili açıklama
3: seçmen
0: yapmış.
3: Seçmen sayısı 100 binin üzerinde olan bir yerde böyle bir şey olursa 2 ay içinde, 4 ay içinde seçim yenilemek lazım gibi bir takım düzenlemeler olmalı ki demokratik teoriyi, seçimli demokrasi tartışmasını yapmayalım. Bu ayıp oluyor çünkü.
2: Aynen öyle.
0: Özgür Özel şimdi demiş ki olur. Açık ara farkla kazandık. Ancak böyle alıyorlar Üsküdar için.
2: Şimdi Seda Hanım şeyde...
0: Geleceğim hocam.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne neden mutlak kararı verildi? Mahkemeler. Orada delegenin iradesi zedelendi.
0: Fesada uğradı.
2: Gerekçesiyle verildi değil mi? Yani zedelendi, alındı bilmem ne vesaire falan. Ya aynı şeyin burada olduğunu, bu fazlasıyla hatta çok daha feci durumla burada da aynı şey oluyor. Demek ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aynı şekilde burada yapıldığı gibi böyle bir tuzakla gasp edilmiş oluyor Cumhuriyet Halk Partisi başkanlığı ve başka birisine, Kılıçdaroğlu'na kendini en uygun rakip gördüğü ve Halk Partisi'yi bölmek için Kılıçdaroğlu'na verildiği gerçeği ortaya çıkmıyor mu? Ben soru olarak bunu ortaya
3: yani
2: atıyorum.
3: Yani bir ay kadar aynı bir şey. Zaman dilimi içinde hem görevden alma, hem gözaltı, hem tutuklama, hem transfer olunca...
0: De şöyle bir durum var. Şimdi biz burada makro düzeyde konuşuyoruz. Ulusal siyaset çerçevesinde konuşuyoruz. Ama bir de Üsküdarlılar var. Bir de mikro düzeyde onlar zaten yaşadıklarını biliyorlar. Şimdi öyle bir durumla karşı karşıyayız ki... Ya orada Ekrem Baki gibi milli görüş geleneğinden gelmiş, sonradan parti değiştirmiş, tamam CHP'ye geçmiş ama ya yıllarca zaten Üsküdar Belediyesi'ne, Üsküdar tabanına hizmet etmiş bir isim. Gene Amina Cansu Çelik, o da AK Parti'nin en genç Üsküdar'da tanınan ve genç yıldızlarından bir tanesi. Sonra fikir değiştirmiş, parti değiştirmiş. Açıklamalarını da yapmışlar. Bakın parti değiştirmeye asla ben pozitif bakmıyorum ama orada o açıklamalarını yapmışlar. Neyse ne. Ve Üsküdar tabanı onları tanıyor. Şimdi onlar tutuklandı. Yani bu belediye meclisi üyesi yok. Onların tutuklanması bütün bu yaşananları Üsküdar halkı birebir yaşıyor. Ve ben nabzı tutmaya çalıştım. Hakikaten çok objektif biçimde.

0: çok objektif biçimde. Ve özellikle AK Parti tabanından olan insanlara bir ulaşıp sormaya çalıştım. Ve onlarla arkadaşı, eşi, dostu olan, bunlarla meşgul olan insanlara. Ve onlar da AK Parti tabanında orada mutsuz. Elbette ki tabii ki daha parti
1: neden mutlu,
0: partizanlar parti, doğru bir yani, şekilde olmadığını
1: AK Parti'ye geçişin doğru şekilde
0: evet, bu şekilde olması doğru değildi diye düşünüyorlar.
2: Tabii.
0: Ve hakikaten işte oylamaya gidilmeliydi bence böyle bir durumda.
2: Evet, kesinlikle.
0: Ve oradan doğru çıksın ya AK Parti sandıkları patlatsın. Ya bu rezil yönetim, bu berbat, yolsuz yönetimden biz kurtuluyoruz diye mutluluk duysun o zaman insanlar.
2: Evet.
0: Niye bu olmadı?
2: Şimdi vicdan diye seni tamamlayan bir şey söyleyeceğim. Vicdan diye bir şey var. Niye AK Partililer de böyle düşünsün diye sordum ya. Vicdan diye bir şey var. Bunu biz çok daha önce gördük. Yani evet AK Parti'ye...
1: Yok niye böyle düşünsün demedim. Böyle mi düşünüyorlar?
2: Ha, böyle mi düşünüyor? AK Parti'ye oy verdi. Ama yani bu yapılanlar da kabul etmiyor. Vicdanı isyan ediyor. Bunu İmamoğlu'nun ilk seçiminde çok net bir şekilde gördük. Yani 20 bin oy fark. Birdenbire 800 bin oy farka yükseldi orada.
1: Burada da böyle bir reaksiyon oldu.
2: Tabii ki şimdi burada seçim yapılsa, seçim yapılsa iki katı oy alır diye ben varsayıyorum.
0: Bu şekilde sınansın. Belediye meclisi üyeleri oraya çekildi, buraya çekildi, oraya gitti, o tutuklandı. Bunları biz makro ölçekte ulusalda niye konuşalım? Üsküdar halkı niye bunu yaşasın veya böyle bir hissiyat içine girsin? Gerek yok. Gerçekten sandık orada hemen yenilenebilir bu seçimler.
1: Yaşar hocam hem sizden sonra Ankara'ya gideceğim. Vaktim daralıyor bu mesele, Üsküdar. Evet yani seçim yenilensin daha sağlıklı bu görüntüdense diyor.
3: Üsküdar'da mesele sandık atmosferi olduğu bir dönemde geçişler, tutuklamalar vesaire bu öne çıkıyor. Yoksa burada yasayı değiştirmeye gerek yok. Hepsi sonuçta seçimle geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin oradaki meclis üyesi sayısı fazlaysa, başka yerlerde de oldu, hiç sorun olmadı. Şişli, Bakırköy, oralarda belediye başkanları tutuklanınca geçici olarak belediye meclis üyeleri içinden yine CHP'li üye başkan vekilliğini üstlendi. Yani Antalya'da öyle. Dolayısıyla... Buradaki mesele, yani şimdi bu örnekte niye bu dört tane adam parti değişti?
2: Niye tutuklandılar?
3: Niye tutuklamalar oldu? Buraya odaklanmak gerekiyor.
2: Bir şimdi, belediye iş yapan birisinin şeyiyle benden rüşvet istediler. Bu kadar yetiyor. İspatı var mı? Bilmem yani, ne var? Hiçbir şey yok ortada.
3: Bunlara bakmak gerekiyor. Ama Özgür Çelik çıktı, zehir zembelek iddialarda bulundu. Ben dinledim o konuşmayı. Korkunç iddialardı. Yani bunlar gerçekse dedim, ne oluyoruz ya? Yani Üsküdar'ı kaybetseniz ne olur? Şimdi dolayısıyla bunların her birinin ispatlanması gerekiyor. Sonuçta bir partinin il başkanı bunları ortaya atıyor. E şimdi yalanlıyor o beyanını. Diğerleri de, bir de üstelik isim verin. Savcı, hangi savcı? Para aldı kimden? E o zaman yani duruşmalarda çıkıyor, tanıklık yapıyor. Diyor ki ben sana para verdim. Ya gerçekten sen bana para mı verdin Cemal abi falan diyor. Ne olacak şimdi onlara da aynı şeyi mi söyleyeceğiz? Ona da itiraz ediyorsun, inanmıyorsun ona da. Olmaz bu, bak bu böyle olmaz. Çok önemli şeyler söyledi. Bir an evvel hepsinin ya kendisi ispatlayacak... Ya bunlarla ilgili de ortaya bütün gerçekler çıkacak. Yoksa yani Üsküdar'ı alsanız ne olur, almasanız ne olur? Peki.
1: Mehmet Hocam son bir dakikammış. Bu Özgür Çelik'in ifadeleri, iddiaları ile ilgili ve bugün gelen yalanlama. Ama bu iddialar çok hakikaten vahim diyor Yaşar Hocam da. Çıksın hangi savcı, kim kimden ne aldı, ne verdi?
4: Tabii hemen kısaca söyleyeyim. Ortaya bir şey attığınız zaman onun belgesini ortaya koyacaksınız. Veya yanında işte ne bileyim biraz önce siz de söylediniz. Bir iddia ortaya attı yeni partinin İstanbul İl Başkanı. İsmini verdiği kişi bunu yalanladı. Şimdi siz bir devlet görevlisi, bir savcısı hakkında iddiada bulunuyorsunuz. O zaman kardeşim bunu ispatlayın ama bir tarafta da bir şey var. Biraz önce Yaşar Hocam da dile getirdi. Diyor ki kardeşim aldım diyor, verdim diyor.

0: faturası bu diyor. Belgesi bu diyor. Ya bu görülmüyor yani. Onun için ortaya koyduğunuz zaman kastettiğim İBB davasını kastediyorum. Ortada net bir şey gözüküyor. Adam diyor ki bu diyor. Farkındaysanız o ilk ortaya çıktığında bunu söylemişlerdi. İki, son cümlem olsun. Bugün Sayın Özel'in konuşmasını biliyorsunuz bir cümlesi. Bilgimiz ve kontrolümüz dahilinde. Yani bir başka parti genel başkanının, bir başka partinin kimliği altında siyaset yapan bir belediye başkanı hakkında bu kadar cümle kullandıktan sonra ötesini tartışmaya gerek yok zaten. Ötesini tartışmaya gerek yok. Bunun açıklanması lazım. Siz diyorsunuz ki meclis üyesi değişmiş, öbürüne gitmiş, meclis üyesi başka partiye geçirmiş. Bir partinin genel başkanı başka bir partinin belediye başkanını diyor ki benim bilgim ve kontrolüm dahilinde oldu. Buyurun. Bunu konuşun. Son cümlem olsun.
1: Pekala.
0: Teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum tüm değerli konuklarıma. Süremizin de böylece sonuna geldik. Profesör Doktor Yaşar Acı Salihoğlu, Gürkan Zengin, Doktor Sezin Öney, Orhan Bursalı ve Profesör Doktor Mehmet Şahin, çok sağ olunuz bu akşam bize katıldığınız için. Hadi bir reklam.

0: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
1: Açık ve Net'in sonuna geldik. Görüşmek üzere, hoşça kalın.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Mardin güneşli 27 derece.

0: Merhaba, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Haber bülteniyle yeniden sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Beştepe'de kabul etti. Yavaş, görüşmede Ankara'daki yatırımların konuşulduğunu açıkladı. Erdoğan'a kabulleri için teşekkür etti.
1: Birbirini daha iyi dinledi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Beştepe'deki görüşmede Ankara'da metro gibi yatırımların ele alındığı bilgisi verildi.
3: Nasıl yapıyorsun? Senin içine neler koyuyorsun?
2: Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'ın Yavaş'ı kabulüne dair iki kare fotoğraf paylaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, görüşmede ele alınan başlıkları sosyal medya hesabından paylaştı. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum dedi.
4: Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.
0: Yeni Parti lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden haberleri olduğunu söyledi. Özel, bizim onayımızla yaptığı bir görüşmedir dedi.
5: Bu meclisin iradesine ve bu milletin...
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini değerlendirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bilgim var dedi.
6: Mansur Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Bir takım projelerle ilgili randevu istediğini söylemiş, bilginiz olsun demişti. Talepten önce söylemişti, son görüşmenizde de böyle bir görüşme olacağını söylemişti. Haberim var, bir sıkıntı yok. Biz Mansur Bey'le kardeşlik hukukuna sahibiz. Ondan şüphem olmaz. Önceden planladığı, haberimiz ve onayımız olan bir görüşmedir.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Üsküdar'da yenilenen seçimleri değerlendirdi. Demokrasi adına olmaması gereken her şey oldu dedi. Kazandıkları seçimin iptal edildiğini belirten Özel, suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.
1: Bu seçimlerde bu şehir...
2: CHP ile ittifak olur mu sorusunuysa kesin bir dille reddetti. Asla ve asla mümkün değil ifadelerini kullandı.
6: Biz muhalefetle birlikte oluruz da meşru muhalefetle birlikte oluruz. Sağdan sola herkesle birlikte olurum. Sandıktan çıkanlarla birlikte olurum. Bizim butlan yönetimiyle birlikte yürüyecek bir santim yolumuz yok. Onlarla birlikte herhangi bir işbirliği yapmamız asla ve asla mümkün değil.
0: Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'den AK Parti'ye geçen Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın'ın tehdit edildiğini iddia etmiş ve Başsavcılık reysen soruşturma başlatmıştı. Tehdit edildiği ileri sürülen Aydın, savcılıkta ifade verdi. Başsavcılık, Özgür Çelik'in şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasına karar verdi. Özgür Çelik, Belediye Meclis Üyesi Ayhan Aydın, savcı tarafından tutuklanmakla tehdit edildi demişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddia üzerine Ayhan Aydın'ın ifadesini aldı. Aydın ifadesinde Özgür Çelik'in sözlerini yalanladı. Çelik'in ricasıyla arandıklarını söyleyen kişiler tarafından üzerine baskı kurulmaya çalışıldığını iddia etti. Savcı tarafından tehdit edilmediğini söyledi. Başsavcılık, Özgür Çelik'in şüpheli sıfatıyla ifadesini alacak. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Üsküdar Belediye Meclis Üyesi 3 kişinin şikayeti üzerine Özgür Çelik ve İlçe Başkanı Berk Tütüncü hakkında soruşturma başlattı. 3 meclis üyesi tehdit, hakaret ve baskıya maruz kaldıklarını söyledi. Devletin kara kutusu olarak anılan Milli İstihbarat Teşkilatı eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada fethi kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun cuma günü mezarı açılıp örnekler alınacak.
7: Eski MİT görevlisinin ölümü aslında bir cinayet miydi? Bu şüphe 15 yıllık dosyayı raftan indirtti. Mezarının açılmasına karar verildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koğuşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ergenekon soruşturmasından tutuklanan Kozinoğlu'nun sadece birkaç gün sonra duruşması vardı. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raftan indirdiği 15 yıllık dosyada kritik bir gelişme yaşandı.
8: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı Ümraniye'de Kocatepe Mezarlığı'nda bulunuyor. İşte ekipler burada fethi kabir işlemi için mezarını açacaklar ve alacakları örneklerle Kozinoğlu'nun ölümü hakkında yeniden bir rapor oluşturulacak.
7: Kozinoğlu ölümünden önce cezaevi yönetiminden kan sulandırıcı ilaç ve vitamin apı istemişti. Peki cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verildi mi? Kozinoğlu'ndan alınacak örnekler üzerinde bu yönden de inceleme yapılması bekleniyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 cezaevi görevlisinin de sorgu işlemleri sürüyor. FETÖ firaresi olan bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
0: Merkez Bankası bugün yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Orta Doğu'daki tansiyon faiz kararına yansır mı? Ayrıntılarına bakalım.
7: Para Politikası Kurulu Merkez

0: gücünün bağımsızlığı savunma sistemini kurmaktır. Savunma sanayinde kazanılmış hiçbir birikimi küçümsemiyoruz.
1: Kılıçdaroğlu, bizim de hatalarımız oldu dedi. Kapılarının herkese açık olduğunu söyledi. Akşam saatlerinde ise genel merkezde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Muharrem İnce, Engin Altay ve Gürsel Erol başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın törenlere katılmaması sorusunu yanıtsız bıraktı.
2: AK Parti'de istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş ve geçmiş dönem milletvekilleri katıldı. Genel merkezde düzenlenen toplantıda AK Parti'nin dünden bugüne izlediği yol haritası değerlendirildi. Eski AK Parti milletvekilleri sahadaki gözlemlerini toplantıda dile getirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Elitaş, 25 yıllık destansı mazimizi birlikte yad ederken hatıralarımızı tazeledik, kardeşliğimizi perçinledik ifadelerini kullandı. Eyüp Kadir İnan da AK Parti'nin fedakarlık ve omuz omuza verilen mücadeleyle büyüdüğüne vurgu yaptı. Partimizin gücü milletimizin gönlünde, kökü ise yıllar boyunca aynı davaya omuz verenlerin vefasındadır açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Baro'yla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede Hürmüz Boğazı ve bölgedeki savaşla ilgili devam eden müzakereler ele alındı. İki mevkidaş, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa çözüm bulma çabaları, Filistin'deki durum ve Suriye'deki gelişmeleri de değerlendirdi. İsrail'de 7 Ekim öncesinde Netanyahu'nun uyarıldığına ilişkin tartışma büyüyor. Başbakan Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırıdan önce kendisini uyardığı haberi nedeniyle Haaretz gazetesine dava açıyor. Üst düzey bir istihbarat kaynağı İsrail'e uyarı geldiğini doğrularken Haaretz de haberinin arkasında duruyor.
1: Netanyahu 7 Ekim öncesi uyarıldı mı? Haaretz gazetesinin ortaya attığı iddia İsrail Başbakanı ile gazeteyi karşı karşıya getirdi. Haaretz, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ın 7 Ekim'den yaklaşık 10 gün önce Netanyahu'yu Hamas'ın Gazze'den büyük çaplı bir saldırı planladığı konusunda uyardığını öne sürmüştü. Habere göre iki lider 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yapmış. Netanyahu'nun uyarıyı İsrail güvenlik birimlerine aktarmadığı iddia edilmişti. İddiaya Netanyahu'dan yalanlama geldi. İsrail Başbakanı avukatlarına Haaretz'e iftira davası açılması talimatı verdi. İsrail Başbakanlık Ofisi de Netanyahu'nun arama kayıtlarının incelendiğini ve iki lider arasında böyle bir görüşmeye rastlanmadığını açıkladı. Yeni Ot, Ahrarot gazetesine konuşan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki gizli iletişim kanalına vakıf olduğu belirtilen bir istihbarat kaynağı ise iddiayı doğruladı. Kaynak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 Ekim'den önce İsrail'e Hamas'ın kapsamlı ve yakın bir eylem yapabileceği uyarısını ilettiğini söyledi. Ancak istihbaratın doğrudan eski Hamas lideri Yahya Sinwar'a atfedilip atfedilmediğini, İsrail'e nasıl aktarıldığını ve uyarının Netanyahu'ya bizzat iletilip iletilmediğini açıklamadı. İsrail Başbakanlık Ofisi iddiayı yalanlasa da Haaretz haberinin arkasında olduğunu savunuyor.
2: 11 Eylül saldırılarından 25 yıl sonra New York'ta yıllardır gizli kalan 170 binden fazla sayfalık arşiv açıldı. Belgeler yetkililerin Dünya Ticaret Merkezi çevresindeki toksik hava riskini bildiğini ancak kamuoyuna hava güvenli mesajı verildiğini ortaya çıkardı.
3: ...11 Eylül saldırılarının ardından New Yorklular aylarca toksik maddelerin bulunduğu havayı soludu. Üstelik yeni açıklanan belgelere göre yetkililer riskin farkındaydı. New York yönetimi, Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu Grand Zero ve çevresindeki hava kalitesine ilişkin 170 binden fazla sayfalık arşivi kamuoyuna açtı. 68 kutuda yıllarca bekleyen belgelerde hava kalitesi ölçümleri, kontaminasyon verileri ve yetkililerin yazışmaları yer alıyor. Saldırının hemen ardından halka havanın güvenli olduğu mesajı verilmişti. Ancak belgeler, saldırıdan 10 ay sonra bile bazı bölgelerde asbest tespit edildiğini,

0: havada benzen gibi tehlikeli maddelerin de bulunduğunu gösterdi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 11 Eylül bağlantılı hastalıklar nedeniyle sonraki yıllarda ölenlerin sayısının saldırı gününde ölenleri geçtiğini söyledi.
1: Belgelerin bu ilk kısmı aktivist ve savunucuların onlarca yıldır talep ettiği ve asbest ile kanser gibi onların istediği arama terimleri kullanılarak ulaşılan belgeleri içermektedir. Bu sadece bir başlangıç. Önümüzdeki aylar boyunca bilgilendirmelere devam edeceğiz.
0: 11 Eylül 2001'de ABD'nin New York kentinde bulunan İkiz Kuleleri'ne terör saldırısı düzenlenmiş, yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetmişti.
2: ABD ile Kanada arasındaki ticaret savaşı derinleşiyor. ABD, Kanada'dan bazı ürünlerin ithalatını yasaklıyor. Yeni yasaklar 29 Eylül'de yürürlüğe girecek.
0: ABD'den Kanada'ya yönelik ticari baskıda yeni bir hamle geldi. ABD Başkanı Trump, Kanada menşeli bazı motosiklet, süt ürünleri ve alkollü içeceklerin ithalatına yasak getirdi. Washington yönetimi karara gerekçe olarak Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik ayrımcı ticaret uygulamalarını gösterdi. Bazı süt ürünlerinin ithalatı yasaklanırken peynirlere %50 gümrük vergisi getirildi. Kağıt, alüminyum, mobilya ve aydınlatma ürünleri de %50 ek vergi listesine eklendi. Yasağın 29 Eylül'den itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyor. Ancak ABD'nin yeni hamlesi bununla sınırlı değil. Trump, Kanada ürünlerinin Amerikan kamu ihalelerinden çıkarılması talimatını da verdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı, Kanada'nın Amerikan çiftçilerine ve küçük işletmelerine haksızlık yaptığını savunarak, "Mütekabiliyet yoksa erişim de yok," dedi. Trump göreve geldiğinden bu yana komşusu Kanada'ya vergi artışlarıyla baskı uyguluyor ve işgalle tehdit ediyor. Sık sık Kanada'dan ABD'nin 51. eyaleti olarak bahseden ABD Başkanı, Kanada Başbakanı Mark Carney için de vali ifadesini kullanıyor.
2: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl okullarda Türk Dünyası kaynakları okutulacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'dan da atılan bu adımla ilgili değerlendirme geldi. Bu adım eğitim müfredatımıza kazandırılmasını hedeflediğimiz Türk Dünyası seçmeli dersinin de güçlü bir başlangıcı niteliğindedir ifadesini kullandı.
3: Temel kaynak olarak kullanılacak. Türk Dünyası'nın ortak kültürel miras tanıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl okullarda Türk Dünyası kaynakları okutulacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'dan atılan bu adımla ilgili değerlendirme geldi. Memnuniyet ve heyecan duyduklarını ifade etti.
4: İlk öğretim ve orta öğretim öğrencilerimiz için hazırlanan Türk Dünyası Kültür Atlası ve Türk Dünyası Yolculuğu adlı eserler yıl boyunca okullarımızda temel kaynak olarak kullanılacaktır. Bu adım, eğitim müfredatımıza kazandırılmasını hedeflediğimiz Türk Dünyası seçmeli dersinin de güçlü bir başlangıcı niteliğindedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türk Dünyası vizyonu doğrultusunda hazırlanan bu kitaplar, bu eğitim-öğretim yılında basılı materyal olarak sıralardaki yerini alacaktır.
3: Zorlu, söz konusu kaynakların Türk Dünyası'nın kültürel mirasını, edebi ve sanatsal birikimini duru bir anlatımla bir araya getirdiğini vurguladı. Bu yıldan itibaren okullarda okutulacak kitaplarla öğrencilerin ortak kültürel miras tanımaları ve geleceğe uzanan gönül bağlarının önemini kavramaları hedefleniyor. Eserlerin dijital ve zenginleştirilmiş içerikleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platformları üzerinden tüm öğretmen, öğrenci ve velilerin erişimine sunulacak. Zorlu, çalışma için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve emeği geçenlere teşekkür etti.
2: İletişim Başkanlığı'nda bağımlılığa dur de yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele paneli düzenlendi. Panele Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldı. Sanal bahis ve kumarla mücadelede kararlılık mesajı verildi.
5: Bağımlılığı besleyen en tehlikeli unsurlardan biri bahis ve kumarın dijital mecralarda giderek normalleşmesi veya normalleştirilmesidir. Kolay kazanç vaadiyle sunulan oyun görüntüsü altındaki zararlı içerikler ve sosyal medya paylaşımları gençlerin risk algısını zayıflatmaktadır.

0: yasa dışı bahis ve sanal kumar tehlikesine dikkat çekti. Mücadelede yeni bir döneme işaret etti.
1: Siber Güvenlik Başkanlığı'nın çalışmalarıyla kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirerek yapay zeka ile tespit imkanlarını daha etkili kullanma noktasında da çalışmalarımızı başlatmış durumdayız. Böylece değişen suç yöntemlerini hızla belirleyen ve risklere büyümeden proaktif biçimde müdahale yeteneğimizi daha ileri seviyeye taşıyoruz.
0: İletişim Başkanlığı'nda bağımlılığa dur de, yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığı ile mücadele paneli düzenlendi. Panele Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldı. Yılmaz, hukuk devletinin tüm olanaklarını bağımlılıkla mücadelede kullandıklarını belirtti.
1: İnsanımızı bağımlılık tuzağına düşüren, gençlerimizi suç ağlarının içine çekmeye çalışan ve ailelerimizin geleceğini tehdit eden yapılara karşı merkezi ve yerel düzeyde topyekün mücadelemizden hiçbir taviz vermeden çocuklarımızı ve gençlerimizi korumayı, ailelerimizin huzur ve güvenliğini sağlamayı sürdüreceğiz.
0: Duran'ın da gündeminde sanal bahis tehlikesi vardı.
2: Gençlerimizin sanal bahis sarmalında yitip gitmelerine elbette gönlümüz müsaade etmez. Devletimiz gençlerimizi bu sanal tacirlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecektir. Böyle bizim gibi iddiası olan bir ülkede, dünyaya söyleyecek sözü olan bir ülkede, gençlerimizin, vatandaşlarımızın sanal bahis baronlarına kaptırmamız söz konusu olamaz. Onların bu bataklıklarını kurutmak için elimizden geleni yapmak durumundayız.
3: İstanbul'da polis ekipleri zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda adreste eş zamanlı baskınlarla 11 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt, Silivri ve Sultan Gazi ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Teknik ve fiziki takibin ardından adresler belirlendi. Eş zamanlı baskınlarda 350 kiloya yakın uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. 11 şüpheli gözaltına alındı. İzmir Karabağlar'da banka şubesinde silahlı soygun girişimi yaşandı. 5 banka çalışanını silahla rehin alan şüpheli nefes kesen operasyonla yakalandı. Banka çalışanları da kurtarıldı.
4: Özel güvenliğin silahını aldı. Çalışanları rehin tuttu. İzmir'deki banka soygunu girişimi polisi alarma geçirdi. 25 yaşındaki Can A, İzmir Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki banka şubesine girdi. Özel güvenlik görevlisinin silahını alan şüpheli, içerideki 5 çalışanı da rehin tuttu. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi bankanın etrafını sardı. Bankanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Müzakereci ve özel harekat timleri de bankaya sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müzakereler sonuç verdi. Şüpheli ikna edilerek teslim oldu. Rehin alınan 5 çalışan da serbest bırakıldı. Şüphelinin aşçı olarak çalıştığı, geçmiş döneme ait 4 psikiyatri kaydının olduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
3: Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili davada 4. duruşma devam ediyor. Duruşmanın ilk gününde belediye yetkilileri ve çalışanlar savunma yaptı. Eski belediye başkan yardımcısı ruhsatı imzalarken bina hakkında yıkım kararı olduğunu bilmiyordum dedi.
0: İmza için getirilen dosyayı inceleme sorumluluğum yok dedi. İmzayı atarken yıkım kararını bilmediğini söyledi. 7 kişinin öldüğü yangında belediye yöneticileri ve çalışanları suçlamaları reddetti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde geçen yıl 8 Kasım'da yangın çıktı. 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Aralarında şirket ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 10'u tutuklu biri firari 23 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması başladı. Duruşmada ilk olarak belediye yetkilileri savunma yaptı. Tutuklu sanık eski Dilovası Belediye Başkanı.

0: Başkan Yardımcısı Necati Temiz, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra göreve geldiğini, söz konusu işletmeye eski belediye başkanı döneminde ruhsat verildiğini söyledi. Kendisinin işletmenin adres değişikliği nedeniyle yenilenen ruhsatı imzaladığını savundu. Eski belediye başkan yardımcısı Necati Temiz, imza için getirilen dosyanın içeriğini incelemek gibi bir sorumluluğunun olmadığını belirtti. İşletme sahiplerini tanımadığını, daha önce hiç aynı ortamda bulunmadığını belirtti. Ruhsatı imzalarken bina hakkında yıkım kararı olduğunu bilmiyordum dedi. Dönemin belediye başkan yardımcısı tutuklu sanık Hüseyin Öztürk ise belediyenin yıkımları karşılayabilecek ekonomik ve sosyal güce sahip olmadığını söyledi. Yangının çıktığı işletmeye ruhsat verildiği dönemde kaçak yapıyı tespit ettiklerini ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bildirdiklerini belirtti. Yıkım kararını verdikten sonraki süreçten sorumlu olmadığını savundu.
1: Korkma, tamam korkmayın.
0: Tutuklu firma yetkilileri Altay Ali Oransal ve kardeşi İsmail Oransal'ın da aralarında olduğu 4 sanık hakkında 7'şer kez müebbet, belediye yetkilileri ve çalışanları için bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şer aya kadar hapis cezası isteniyor.
2: İstanbul Sancaktepe'de 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış eski çalışanı tarafından öldürülmüştü. Katil zanlısının savcılık ifadesi ortaya çıktı. Bıçağın yanlışlıkla saplandığını iddia etti.
0: Konuşmak için gittim, öldürmek istemedim dedi. Bıçağın yanlışlıkla saplandığını ileri sürdü. 39 yaşındaki antrenörün ölümünde zanlının ifadesi ortaya çıktı. Milli Cimnastik antrenörü 39 yaşındaki Funda Bakış ve eski çalışanı 21 yaşındaki Zehra G arasında bir süredir husumet vardı. 1,5 yıl boyunca Funda Bakış'ın spor salonunda çalışan Zehra G, iddiaya göre işten çıkarılınca tehdit mesajları atmaya başladı. İkili son olarak 30 Ağustos'ta İstanbul Sancaktepe'de karşı karşıya geldi. Zehra G ve yanındaki arkadaşlarıyla Funda Bakış ve eşi arasında tartışma çıktı. Ardından taraflar kavgaya tutuştu. O sırada Zehra G çantasındaki bıçağı eline alıp Funda Bakış'ı yaraladı. Hastaneye kaldırılan antrenör kurtarılamadı. Tutuklanan Zehra G'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Funda Bakış'a verdiğini ancak borcunu alamadığını söyledi. Olay sırasında bıçağı eline aldığını, Funda'nın kendisine saldırmak için geldiğinde yanlışlıkla saplandığını iddia etti. Savcılığın hazırlayacağı iddianame bekleniyor.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önümüzdeki günlerde Batı Karadeniz'de petrol hedefli bir sondaja başlanacağını açıkladı. Bayraktar Türkiye'nin doğalgaz ve elektrik alanındaki hedeflerini de anlattı.
0: Batı Karadeniz'de yakın zamanda yeni sondaj çalışmasının başlayacağını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar doğalgazdaki sondaj çalışmalarına dair hedefleri paylaştı.
3: Önümüzdeki günlerde Batı Karadeniz'de petrol hedefli bir sondaja başlayacağız. Karadeniz gazı en önemli projemiz. İnşallah bu yıl bitmeden orada üretimi 2 katına çıkarıyoruz. Yani şu an 4 milyon haneye yetecek gazı 8 milyon haneye çıkarıyoruz. 2028'de ise bunu 4 katına çıkarma hedefimiz var. Yani 2028 yılında neredeyse Rusya'dan aldığımız gazın %80'i kadar gazı kendi sahalarımızdan Karadeniz'den üretir hale geleceğiz.
0: Bakan Bayraktar, CNBC'ye yayınında soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değindi, maden potansiyeline dikkat çekti.
3: Türkiye'nin çok büyük bir maden potansiyeli var. Önemli yerlerden biri de Hakkari ama malumunuz terörle uğraşan bir Türkiye o bölgelere hiç bakamadı. Nasıl Gabar'da, Şırnak'ta terörden sonra bugün 80-85 bin varile giden üretime geldiysek, benzer şekilde neden Hakkari'de madende yapmayalım? Terörsüz Türkiye başarılı oldukça o bölgedeki ekonomik kaynakları hayata geçirmemiz söz konusu olacak.
0: Bayraktar'ın gündeminde Türkiye'nin elektrikteki yol haritası da vardı. 2035 yılında %35 seviyesinde elektrikleşme hedefinin bulunduğunu söyledi. Elektrik alanındaki vizyonun COP31 iklim zirvesinde paylaşılacağını da aktardı.
2: Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi İstanbul'da düzenlendi. Kongrenin açılışında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle ameliyathanelerin bile çalışamaz hale geldiğini söyledi.
4: Özellikle son yıllarda Türkiye'nin uluslararası alandaki önemi giderek artmaktadır.

0: Sadece bu yıl içerisinde her birisi dünya çapında olan önemli siyasi ve akademik etkinliklere Türkiye olarak ev sahipliği yapıyoruz.
1: Türkiye 33 yıllık aranın ardından Kulak Burun Boğaz Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. 120 ülkeden 8000 hekim kongreye katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da kongrenin açılış törenindeydi. İsrail'in saldırdığı Gazze'de binlerce kişinin sağlık hizmetlerine erişemediğini söyledi.
0: Bugün Gazze'de maalesef ameliyathanelerin temel tıbbi bakım yerlerinin çalışamaz halde olduğu ve Gazze'nin de dünyadaki onlarca böylesine büyük yıkım alanlarından sadece birisi olduğunun altını çizmek istiyorum.
1: Kongre kapsamında dünyanın birçok ülkesinden gelen hekimler kulak burun boğaz alanına dair yenilikleri konuşacak.
2: Dünyanın kulak boğazının bir araya geldiği bir toplantı bu. Kulak boğaz alanındaki yeniliklerin, teknolojilerin, firmaların, medikal firmaların, ilaç firmalarının da stand açtığı, katıldığı bir kongre.
3: İsrail'in bombardımanı altında hayatta kalma mücadelesi veren Gazze'liler seslerini dünyaya duyurmaya çalışıyor. Gazze'li Ahmet Hasuna'nın yönettiği Vatandaş Üsame filmi de Oscar ödüllerine aday gösterildi. Film bir gazetecinin hikayesi üzerinden Gazze'de yaşananları anlatıyor. Habertürk muhabiri İrem Şimşek hem o gazeteciyle hem de filmin yönetmeniyle konuştu.
4: Günün birinde Gazze'den sağ çıkabileceğimizi hiç beklemiyorduk.
5: Savaşın ve soykırımın ortasında hayatta kalmaya çalışan bir gazetecinin bir babanın hikayesi. Vatandaş Üsama filmi. Gazze'li gazeteci Usama El Aşi'nin savaşın ortasında geçen hayatının bir yılını anlatıyor.
4: Savaşın ilk yılında yaşadığım anları belgeleyen bir kurgu belgesel kategorisinde değerlendirilebilecek bir yapım. Nitekim filmin geçtiği zaman aralığı, Gazze'ye ilk kurşununun atılmasından itibaren bugüne kadar geçen zaman.
6: Vatandaş Üsame, Gazze'den küçük bir hikaye. Ama umarım şu güzelliği hatırlatabilir. Her istatistiğin arkasında bir insan hayatı, bir aile ve bir hikaye var.
5: Savaş sırasında baba olan Üsama El Aşi, sadece gazeteci olmanın değil, baba olmanın da zorluklarını yaşarken film tüm bu anları kayıt altına alıyor.
6: Savaşın ilk ayında eşimin hamile olduğunu öğrendim. Böyle bir dönemde karımın hamileliği, çevremdeki diğer gazetecilerin çektiği zorluğun kat kat fazlasını çekeceğim anlamına geliyordu. Çünkü bir yandan bu savaşı haberleştirirken, diğer yandan evimde ailemle birlikte karımın yanında kalıp onun ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamam gerekiyordu. Kelimenin tam anlamıyla iki ateş arasında kalmıştım.
5: Filistin Kültür Bakanlığı, Vatandaş Üsama filmini Oscar ödül töreninde Filistin'i temsil etmesi için seçti.
6: Karmaşık duygular içerisindeyim. Bu hikayeyi büyük festivallerde gösterebileceğim için gerçekten çok mutluyum.
5: Film, dünya premierini Venedik Film Festivali'nde yaptı. Uluslararası birçok festivalde gösterime girecek olsa da film ekibi Gazze'deki zorlu şartlar sebebiyle gösterimlere katılamıyor.
6: Şahsen davet ettiler. Ancak geçiş noktalarındaki zorlu şartlar nedeniyle Gazze'den çıkamadım. Çıkarsam Gazze'ye geri dönemeyeceğimden de korktum.
5: Yönetmen Hassuna dünyaya şu sözlerle sesleniyor.
6: Lütfen haber başlıklarının ötesine bakın ve oradaki insanları görün. Gazze sadece bir yerden ibaret değil. Sevmeyi, hayal kurmayı, üretmeyi, aşkı ve normal bir yaşamı seven insanların yaşadığı güzel bir yer.
5: 99. Oscar ödül töreninde yarışmaya katılmaya hak kazanan filmler Aralık ve Ocak aylarında açıklanacak.
6: Umarım bir gün savaşın dışında başka güzel hikayeler anlatabiliriz.
3: ABD'nin bağımsızlığının 250. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ın ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve diplomatın yanı sıra ABD Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı.

0: Kıldı. Büyükelçilik konutunda bayrak töreniyle başlayan etkinlik ABD ve Türkiye'nin milli marşlarının okunmasıyla devam etti. Resepsiyon açılış konuşmalarının ardından sona erdi. Birleşmiş Milletler yeni dönemini açtı. Dünya liderlerini bir araya getirecek genel kurul oturumu 22 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da oturumun ilk gününde 4. sırada söz alması planlanıyor.
1: Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. dönemi açıldı. Dünya liderlerini bir araya getirecek genel kurul toplantısı 22 Eylül'de başlayacak. 81. dönem New York'taki genel merkezde Bangladeş Dışişleri Bakanı Halilur Rahman başkanlığında yapılan toplantıyla başladı.
2: Bugün sorumluluğumuz sadece bu kurumu savunmak değil, aynı zamanda güçlendirmektir. 81. dönem için taahhüdüm, nihayetinde ortak eylemlerimizin başarısının bağlı olduğu bu kuruma duyulan güveni yeniden tesis etmek adına yorulmaksızın çalışmaktır.
1: 22 Eylül'de başlayacak olan genel kurulun teması güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek, herkes için sonuç veren bir Birleşmiş Milletler olarak belirlendi. Türkiye'yi zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın toplantının ilk gününde 4. sırada söz alması bekleniyor.
3: İsrail yönetimi yayılmacı bir politikayla...
1: Toplantıya 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması öngörülüyor. O isimlerden birinin İsrail Başbakanı Netanyahu olması bekleniyor. İsrail'in BM daimi temsilcisi Netanyahu'nun 23 Eylül'de New York'a gideceğini açıkladı. Netanyahu, 24 Eylül'de genel kurula hitap ettikten sonra ülkesine dönecek. Seçim öncesi yoğun programı nedeniyle ziyaretin kısa olacağı belirtiliyor. İsrail Başbakanı geçen yıl genel kurula hitap ettiği sırada katılımcıların büyük bir kısmı protesto olarak salonu terk etmişti. New York Belediye Başkanı Mamdani ise New York'a gelmesi halinde Netanyahu'yu tutuklayacağını açıklamış, ancak daha sonra yetkisi olmadığını söyleyerek Trump yönetimine çağrı yapmıştı. Benjamin Netanyahu is a war criminal.
0: Güney Çin Denizi'ndeki egemenlik gerilimi bu kez uluslararası bir toplantının kürsüsüne taşındı. Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro konuşması sırasında Çin Büyükelçiliğinden gelen notu kürsüde okuyup Pekin'e sert tepki gösterdi.
4: Böyle bir şeyle medeni bir şekilde baş etmeyi nasıl bekleyebilirsiniz?
5: Filipinler Savunma Bakanı Gilberto Teodoro, Güney Kore'de düzenlenen bir foruma katıldı. Güney Çin Denizi'nden söz ederken kendisine Çin'in Seul Büyükelçiliği'ndeki askeri ateşesinden bir not ulaştırıldı. Filipinli bakan önce notu okumaya başladı, ardından nottaki her maddeye karşılık verdi.
4: Elimde bir not var. Sanırım bu Çin'den gelmiş. Okuyabilir miyim lütfen? Çin'in Güney Çin Denizi tahkimi konusundaki tutumu net, tutarlı ve kararlıdır.
5: 2016'da Daimi Tahkim Mahkemesi, Çin'in Güney Çin Denizi'nin büyük bölümü üzerindeki 9 çizgili hat iddiasının hukuki dayanağı bulunmadığını hükmetmişti. Notta da 2016'daki tahkim kararının yasa dışı ve geçersiz olduğu, Çin'in bu kararı tanımadığı belirtiliyordu.
4: Sözde karar yasa dışıdır, hükümsüzdür ve geçersizdir ve hiçbir bağlayıcılığı yoktur. Siz öyle diyorsunuz. Çin bu kararı ne kabul eder ne de tanır tabii ki, çünkü kaybettiniz.
5: Çin, Güney Çin Denizi'nin büyük bölümünde egemenlik iddia ediyor. Filipinler ise kendi deniz yetki alanlarındaki Çin faaliyetlerine karşı çıkıyor. Filipinli bakan konuşması sırasında böyle bir not gönderilmesini Çin'in baskıcı tutumunun örneği olarak yorumluyor.
0: Körfez ülkeleri arasında seyahati kolaylaştıracak ortak vize projesinde sona gelindi. Schengen modeliyle uygulanacak yeni sistemde tek vize ile 6 körfez ülkesine seyahat imkanı sağlanması planlanıyor.
6: Körfez'de tek vize dönemi başlıyor. Körfez İşbirliği Konseyi'nin ortak turist vizesi projesinde sona gelindi. Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni tek vize altında buluşturacak projede son aşamaya geçildi. Grand Tourist Visa adı verilen sistem, Avrupa'daki Schengen vizesine benzer bir sistemle işleyecek. Turistler tek vizeyle 6 körfez ülkesine giriş yapabilecek. Körfez İşbirliği

0: Birliği Konseyi Genel Sekreteri Budeyvi'nin açıklamasına göre vize ücreti ve kalış süresi gibi detaylarsa yakında açıklanacak. Ortak vize projesinin yanı sıra Körfez ülkeleri arasında seyahat işlemlerini hızlandırmaya yönelik başka bir uygulama da devreye girdi. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında biyometrik veriye dayalı tek noktalı kontrol sistemi uygulanmaya başladı. Sistem ilk kez Abu Dhabi ve Bahreyn havalimanlarında uygulandı. Yeni sistemle birlikte yolcuların uçuştan sonra pasaport işlemlerinin hızlandırılması ve bekleme sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.
1: Türk savunma sanayinde önemli bir adım daha atıldı. Makine ve kimya endüstrisi Mısır'da Zafer isimli bir şirket kurdu. Şirketin hedefi sadece Mısır pazarı değil, Körfez bölgesindeki ticari faaliyetlere de katkı sağlaması bekleniyor.
2: %100 Mısır hukukuna göre kurulan, hisselerinin tamamı makine kimyaya ait olan Zafer adıyla bir şirket kurduk.
3: Türk savunma sanayisi uluslararası alanda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Makine kimya endüstrisi Mısır'da Zafer isimli bir şirket kurdu.
2: Bu kurmuş olduğumuz şirket hem Mısır'daki bizim makine kimya adına ticari faaliyetlerimizi yönetiyor olacak, hem burada kuracağımız joint venture'larda ortak üretim tesislerini o firma üzerinden kuruyor olacağız. Makine kimyanın Mısır hukukuna göre hareket edebilme kabiliyetine sahip bir firması oldu. Makine kimya tıpkı Azerbaycan'da olduğu gibi Mısır'da da kendi tüzel kişilikleriyle var olmaya devam ediyor.
3: Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü İlhami Keleş, Kahire'de kurulan şirketin hedefini de paylaştı.
2: Zafer şirketinin sermayesi, hisselerinin tamamı makine kimyaya ait bir şirket. Yerel firmalarla kuracağımız ortaklıkları bu firma kuruyor olacak. Yani Zafer ortak olacak o firmalara. Bu şekildeki Mısır'daki ticari süreçlerimize, hatta Afrika'daki, hatta Körfez bölgesindeki ticari faaliyetlerimize katkı sağlamak üzere böyle bir firmayı Kahire'de kurduk.
1: Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde müstakil bir evde yangın çıkmış. Ev sahibi çiftin cansız bedeni bulunmuştu. Yangında hayatlarını kaybettikleri düşünülen çiftin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayetin failini araştırıyor.
0: İtfaiye yangın ihbarına gitti. İki cansız bedenle karşılaştı. Yapılan otopsi cinayeti ortaya çıkardı.
4: Haklarınızı helal edin.
5: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı. Yani bunu yapan kişilerin bulunmasını temelli ediyoruz.
0: A. Ülkü ve eşi Hayriye Ülkü Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında yaşıyordu.
5: Hayriye ve A. Ülkü çifti 40 yıldır yaşadıkları evlerinde gece yarısı yangın çıktı. Evde ölü bulunan Ülkü çifti otopsi için adli tıbba kaldırıldı. Adli tıpta yangından değil, cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı.
0: Yapılan otopside Ülkü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evde inceleme yaptı. Başsavcı Aşkın Yeğen, Ülkü ailesiyle görüşüp başsağlığı diledi.
5: Benim annem babam kimseye kötülük yapan yapıya sahip insanlar değildi. Bizim evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi.
6: Çok yardımları oluyordu. Ya herkese yardımcı oluyor. Sadece şey dedi, yolda geçen herkese.
0: Yaşlı çiftin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Hayriye ve A. Ülkü'ye ait bazı kişisel eşyaların bulunamadığı tespit edildi. Yaşlı çiftin yakınları olayın fail ya da faillerinin bir an önce bulunmasını istiyor.
5: Bu yaptı, şu yaptı, şu yapacak diye kimseye iftira atmak durumunda değiliz. Dediğim gibi biz düşman sahibi insanlar değiliz. Eğer benim annem babam ön otopsi raporunda sırtından vurularak teşhis ediliyorsa bunu yapan kişileri muhakkak bulunup en azından başka insanlara zarar vermemesi adına yakalanması gerekiyor.
0: A ve Hayriye Ülkü çiftinin cenazeleri otopsinin ardından yaşadıkları köyde toprağa verildi. Yakınları onları dualarla son yolculuğuna uğurladı.
4: Dünya ve uhrevi haklarınızı helal edin.
7: Helal olsun.
4: Haklarınızı helal edin.
7: Helal olsun.
1: Şanlıurfa'da hafif ticari araç seyir halindeki kamyonu arkadan çarptı. Kazada anne, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti. Ailenin taziyeden döndüğü öğrenildi.

0: Hızla geldi. Kamyona arkadan çarptı. Burada yığınına dönen araçta aynı aileden 4 kişi can verdi. Kaza Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana geldi. Taziye ziyaretinde dönen Çerçi ailesi hafif ticari araçla seyir halindeydi. Sürme mahallesi yakınlarında Levent Çerçi direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen araç önündeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurda yığınına döndü. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Levent Çerçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi Fatma Çerçi ile birlikte 15 yaşındaki oğlu Mustafa ve 12 yaşındaki Büşra da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazada 16 yaşındaki Fatma Özel ve 17 yaşındaki Ayşegül Çerçi ise ağır yaralandı. Kamyon şoförü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
1: Manisa'daki bir çay bahçesinin erkekler tuvaletinde gizli kamera düzeneği bulunduğu işletme sahibi gözaltına alındı. Şehzadeler ilçesindeki çay bahçesinin erkekler tuvaletini kullanan bir kişi şüpheli düzeneği fark etti. İhbar üzerine çay bahçesine polis ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Tuvalette detaylı inceleme yapan ekipler alana gizlenmiş ve görüntüleri uzaktan canlı olarak aktarma özelliğine sahip gizli kamera düzeneği buldu. Soruşturmayı genişleten ekipler kamerayı işletme sahibinin koyduğunu ve kamera düzeneğinden görüntülerin depolandığı bilgisayarı tespit etti. Bilgisayarda kameraya ait görüntülerin bulunması üzerine işletme sahibi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Antalya'da 15 katlı binanın dış cephesini boyayan iki işçi iskele halatının boşalması sonucu 13. katta asılı kaldı. Ölümle burun buruna gelen işçiler emniyet halatına tutunarak hayatta kaldı.
2: İskele düştü, adamlar asılı kaldı orada.
3: Pat küt pat küt şu apartmandan iskeleler yuvarlandı. Ay bir baktım iki tane beyefendi asılı kaldı.
0: Boya yaparken iskelenin halatı boşaldı. 13. katta asılı kalan işçiler ölümden döndü. İki işçi Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 15 katlı binanın dış cephesini boyuyordu. Bu sırada iskele halatın boşalması nedeniyle düşmeye başladı. İskeledeki işçiler savrularak emniyet kemerlerinden halatlara tutulu halde asılı kaldı.
3: Evet.
0: Büyük bir tehlike atlatan iki işçi kendi imkanlarıyla 13. kattaki dairenin balkonuna girdi. İskele ise apartmanın 4. katındaki klima ve balkon demirlerine takılı halde durdu.
3: Allah'tan canları kurtuldu, asılı kaldılar, itfaiye çağrıldı. Şimdi müdahale ediliyor.
0: Olay yerine gelen ekipler işçilerin balkonda olduğunu görünce ev sahibine ulaştı. Ev sahibinin gelmesiyle işçiler güvenli şekilde indi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
3: Abla dedi, bu ikinci sefer oluyor bu iskelenin böyle olması dedi. Ay dedim, neden dedim aynı iskeleyi bir daha kullanıyorlar. O kadar mı insanların canı az diye tepki verdim.
1: OpenAI, matematik dünyasının yaklaşık 90 yıldır çözmeye çalıştığı problemi çözdüğünü duyurdu. Ancak bu duyuru OpenAI'ın aralarında Türk kökenli bilim insanı Levent Alpögen'in de olduğu matematikçilerin çalışmalarını izinsiz kullanma iddialarını gündeme getirdi.
4: Yapay zeka şirketi OpenAI, matematiğin en önemli problemlerinden birini çözdüğünü duyurdu. Navier-Stokes adlı 90 yıllık problem 10 bin yapay zeka ajanıyla yaklaşık 88 saatte çözüldü. OpenAI problemi çözdüğünü sosyal medya üzerinden duyurdu. Çözümde henüz kamuya açılmayan ve en son modelleri GPT-6 Astra'dan çok daha güçlü olduğu belirtilen bir model kullanıldığı kaydedildi. Ayrıca bilim insanları Levent Alpöge ve Tristan Buckmaster'a teşekkür edildi. Ancak Buckmaster, OpenAI'ın kendisiyle Alpöge'nin önemli bir sonuç açıklamaya hazırlandığını öğrenmesinin ardından bu alandaki çalışmalarını hızlandırdığını söyledi. Buckmaster'ın açıklamasına göre yaklaşık bir yıldır Levent Alpöge ile bu problemi çözmek için çalışıyorlardı. Bunun için aralarında OpenAI'ın kodeksi ile Anthropic'in Claude modelinin de olduğu yapay zeka uygulamalarını kullandılar. Problemi çözdüğünü duyuran OpenAI'dan bizim komutlarımızı kullandınız mı sorusuna yanıt

0: yanıt alamadılar. Bu açıklama, OpenAI'ın bilim insanlarının verilerine erişmiş olabileceği iddiasını gündeme getirdi. Buckminster ayrıca OpenAI'ın Alp Ögen'in ismini çalışmadan çıkarmayı da teklif ettiğini fakat bunu kabul etmediğini açıkladı. Türk kökenli ABD'li matematikçi Levent Alp Öge, OpenAI'ın rakibi Anthropic şirketinde çalışıyor. Clay Matematik Enstitüsü problemlerin çözümü için 1 milyon dolar ödül koymuştu. Problemin çözülmüş kabul edilmesi için enstitünün onay vermesi gerekiyor.
1: Dünyanın önemli teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden GITEX AI Türkiye'de düzenlendi. Kademinde yer aldığı etkinlikte konuşan Sümeyye Erdoğan, kadınların dijital dünyada ayrımcılığa uğradığını söyledi.
2: Yapay zeka ve teknoloji dünyasının önemli buluşmalarından GITEX AI Türkiye İstanbul'da başladı. 70'ten fazla ülkeden teknoloji şirketlerini, girişimcileri ve yatırımcıları buluşturan fuarda Kadem de yerini aldı. Kadem, inovasyonda kadın programıyla finale kalan kadın girişimcileri ve geliştirdikleri projeleri uluslararası teknoloji dünyasına tanıttı.
3: Burada hem Kadem olarak inovasyonda kadın programımızı ve inovasyonda kadın programındaki finalistlerimizi, onların projelerini tanıtmak için buradayız. 2020'den beri aşağı yukarı Kadem olarak kadının teknolojiyle ilişkisini çalışıyoruz, düşünüyoruz.
2: Kadem Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadınların yalnızca teknoloji alanında yetenek kazanmasının değil, ekosistemin aktif bir parçası haline gelmesini hedeflediklerinin de altını çizdi.
3: Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Teknoloji inanılmaz bir hızda gelişiyor. Yapay zeka hayatımızın her alanına girmiş durumda.
2: Erdoğan, yapay zeka alanında kadınların temsilinin henüz yeterli seviyede olmadığına da dikkat çekti.
3: Ve biz erkeklerin bu alanda daha çok varlık gösterdiğini biliyoruz. Kadınların yeterince yapay zekanın şekillendirilmesinde yer alamadığını, varlık gösteremediğini en azından şimdilik görüyoruz. Dolayısıyla yapay zeka tabanlı sistemlerin daha adil bir şekilde eğitilmesi, şekillendirilmesi gerçekten çok önemli diye düşünüyoruz.
1: Dünyanın en yüksek maaşlı ülke lideri olan Singapur Başbakanı Wong'un maaşına %64 zam yapıldı. Tepkilerin odağındaki Wong, maaşındaki zam farkını önümüzdeki 5 yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.
2: Dünyanın en yüksek maaşlı ülke liderine %64 zam yapıldı. Singapur Başbakanı Wong'un yıllık geliri yaklaşık 2,85 milyon dolara çıktı. Singapur'da kabine üyelerinin ve siyasi makam sahiplerinin maaşlarına zam yapılacağı açıklandı. Artışla başbakanın yıllık geliri yaklaşık 2,85 milyon dolara çıktı.
4: Belirlenen tutarlar vatandaşlarımızın çoğunun kazandığından çok daha fazla. Bu nedenle güçlü tepkiler verilmesini anlıyorum. Bu durum sadece bir maaş meselesi değil, ülkemizi ileriye taşıyacak siyasi liderliğe sahip olup olamayacağımızla ilgili.
2: Maaşındaki zam farkını önümüzdeki 5 yıl boyunca hayır kurumlarına bağışlayacağını duyuran Wong, maaşları sabit tutmanın doğru bir yaklaşım sayılmayacağını savunuyor. Singapur Başbakanı dünyada en yüksek maaşı alan devlet lideri konumunu koruyor. Onu yıllık 719 bin dolarla Hong Kong idari amiri ve 606 bin dolarla İsviçre Konfederasyonu Başkanı takip ediyor. Amerikan Başkanı Trump 400 bin dolar, İngiltere Başbakanı ise yıllık 230 bin dolar kazanıyor.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gönüllülük çalışmalarını dijital ortama taşıyor. 12 Eylül'de hayata geçirilecek İyilik Var platformuyla gönüllüler ilgi alanlarına uygun çalışmalara katılabilecek. Platformun tanıtılması için 81 şehre üzerinde samimi teşekkür mesajları yazan billboardlar yerleştirildi.
0: Sağ ol Ziya abi, var ol Mehmet Usta, iyi ki geldin Nuriye teyze. Türkiye genelinde 81 ilde billboardlarda yer alan mesajların sebebi belli oldu. Gönüllülük çalışmaları İyilik Var'la dijital ortama taşınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük hizmetinin sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 81 şehir merkezindeki billboardlara üzerinde teşekkür mesajları ve QR kod yer alan ilanlar asıldı. QR kodu okutan vatandaşlar, İyilik Var dijital gönüllülük platformuna yönlendirildi. 12 Eylül tarihini işaret eden geri sayım sayacıyla karşılaştı. İşlek cadde ve meydanlardaki billboardlarda görülen "Sağ ol Ziya abi,

0: var ol Mehmet Usta ve iyi ki geldin Nuriye teyze gibi ifadeler ilgi çekerek sosyal medyada gündem oldu. 12 Eylül'de platformun açılmasıyla gönüllüler ilgi alanları ve yetkinliklerine uygun etkinlikleri görüntüleyerek katılım sağlayabilecek. Gönüllülük eğitimlerine katılabilecek. Platformda yer alan iyilik kapısıyla bakkal, terzi, diş hekimi ve psikolojik danışman gibi farklı meslek gruplarından gönüllüler sahip oldukları imkan ve uzmanlıkları ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunabilecek.
1: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray Portekiz temsilcisi Sporting'de karşı karşıya geldi. Maç 3-1 Sporting'in galibiyetiyle sonuçlanırken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yenilgiyi değerlendirdi.
2: Bugün en başta şöyle başlayacağım. Rakibimi tebrik ederek başlayacağım. Çünkü bu söyleyeceklerimin onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı, oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok. Ama bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltının olmadığını orta hakeme bildirseydi. Birçok verilmeyen sarı kart var oyun içi. Ve dediğim gibi çok iyi başladığımız, çok rahat götürdüğümüz maç. İlk yarı bence çok açık ara çok üstün oynadık. 1-0'ı yaptık. Zaten kalemize ilk gelen top belki ilk yarı için ilk ve son toptu. Bir tane top geldi, o da gol oldu. İkinci yarı dediğim gibi penaltı, yanlış penaltı, olmayan penaltı bir kırılma noktasıydı bizim için. Daha iyisinde 2-1'den sonra ne olursa olsun bazen hakem hatalarını da yenmeniz gerekiyor. Hakem hatalarını da yenebilirdik, onun için çaba sarf edebilirdik ama orada rakibimiz bizden daha iyi oynadı 2-1'den.
1: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ilk hafta maçında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Sarı lacivertliler kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Haberin detaylarına bakacağız. Bu haberle birlikte de haber bültenini noktalamış olacağız. Bizden hemen sonra yayınımız Gün Başlıyor'la devam edecek ve Semiha Şahin sizlerle olacak. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.
3: 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandıran Fenerbahçe dev turnuvaya Roma maçıyla dönüyor. Sarı lacivertliler lig aşamasındaki ilk hafta maçında İtalyan ekibini konuk edecek. Çobani Stadında oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Şampiyonlar Ligi elemelerine ikinci turdan katılan Fenerbahçe sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olympique Lyon'u geçerek lig aşamasına yükseldi. Fenerbahçe Roma karşısına iki eksikle çıkacak. UEFA'dan iki maç men cezası alan Matteo Guendouzi ile sakatlığı bulunan Marco Asensio bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe Roma maçıyla birlikte Avrupa Kupalarındaki 307. sınavına çıkacak. Sarı lacivertliler geride kalan 306 maçta 122 galibiyet, 67 beraberlik ve 117 mağlubiyet elde etti. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde ise 41. kez mücadele edecek. Sarı lacivertliler 40 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik, 23 mağlubiyet elde etti. Serie A'ya 3'te 3 yaparak başlayan Roma, İstanbul'a son derece moralli geldi. İtalyan ekibi Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 35 derece.

0: Recep. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Mardin güneşli 27 derece.
1: Epi Topu 5 ses. Başında tarım, ortasında orman, harman ve umman var. Nihayetinde mahsul, sinesinde gizem, özünde yaşam var. Hayat küçücük bir tohumla başladı. Göbekli Tepe'de, Çatalhöyük'te, Hattuşa'da ve her yerde önce tohum serpildi toprağa. Ardından medeniyetler büyüdü, kök saldı, el verdi bir sonraki zamana. Çiçek oldu, emek oldu, ekmek oldu, toy oldu, bayram oldu. Geçmişi geleceğe taşıyan köprü oldu. Kimi zaman bir sır oldu toprakla insan arasında. En karanlık, en kuytu yerlerde saklandı, korundu. Ehline denk geldiğinde bin bir çiçek serdi yeryüzüne. Bütün sırrı ifşa oldu. Koskoca çınar ağacının da, minicik buğday tanesinin de hepsinin ortak adı oldu. Tohum. Kainat yaratıldığından beri nimetimiz, kıymetimiz, kıymetlimiz, her şeyimiz.

Binlerce yıllık Türk tarihinin gerçekleri. Modern fizik tarihinin en etkileyici buluşması. Bu fotoğraftaki bilim insanları ya olmasaydı? Bilimin tarihi. İnsan, varlık, bilgi, gerçek, doğru, din, felsefe. Felsefenin hikayesi. HT Bilim, Tarih, Felsefe.

FM Habertürk ekranlarından herkese günaydın, iyi sabahlar, mutlu sabahlar. Bugün 10 Eylül günlerden Perşembe. Ben Semiha Şahin. Önümüzdeki 3 saat boyunca birlikteyiz. Şimdi Türkiye'nin yangınlarla mücadelesi devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp iki ilçeye sıçrayan yangınla hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda 7 Eylül'de başlayan ve geniş bir alana yayılan o yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgeden canlı yayınlarla gelişmeleri an be an sizlere aktaracağız. Dün gecenin en sıcak gelişmesi de Beştepe'den geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. CHP'nin kuruluş yıl dönümünde külliyeye gitmiş oldum Mansur Başkan. Şimdi yeni parti lideri Özel'se CHP'li başkanın ziyareti için haberim var onayımı aldı dedi. Bu gelişmeler tabii enteresan, bakacağız bunların da ayrıntılarına. Ve CHP 103. yaşın resepsiyonla dün kutladı. Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu o gecede yan yana görüntü verdiler. CHP liderinin açıklamaları da dikkat çekti.

0: haberciydi. Onun da ayrıntılarını ekranlara getireceğiz. Bugün Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Piyasaların da gözü kulağı bu kararda. Bakalım merkez faizi yine sabit mi bırakacak, düşürecek mi? Bu da bir taraftan piyasaların merak konusu. Yine sıcak gelişmeler, yine yoğun bir gündemle haydi başlayalım. Maalesef bugüne de içimizi acıtan o yangın haberleriyle başlıyoruz. Adana Kozan'da yangınla mücadele sürüyor. Antalya'da da günlerdir ekipler sahada. Gerçekten çok üzücü bir tablo. Sadece yani ağaçlar yanmıyor. O ormanda yaşayan canlılar, yılların emeği, doğanın dengesi de zarar görüyor. İnsanlar evini terk etmek zorunda kalıyor. Özellikle böyle sıcak ve rüzgarlı günlerde hepimizin çok daha dikkatli olması gerekiyor. Küçücük bir ihmal çok büyük bir felakete dönüşebiliyor. Yangın bölgelerinde gece gündüz çalışan tüm ekiplere de buradan kolaylıklar dileyelim. Umarız en kısa sürede hepsi tamamen kontrol altına alınır ve son olur. Şimdi önce bir Adana'ya bakalım. Kozan ilçesinde başlayan ve iki ilçeye daha sıçrayan o yangınla mücadele sürüyor dedik. Karahisarlı ilçesinden de bir kez daha yangın haberi geldi. Kozan ilçesinin Doğan Alanı mahallesinde başlayan yangın rüzgarla birlikte İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı. 3 ilçede 285 hanedeki 835 kişi tahliye edildi. Yangına karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşıp 2 kilometre kadar yaklaşması da paniğe sebep olurken ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının ilerlemesi önlendi. Öte yandan Karahisarlı ilçesi bir kez daha alevlere teslim oldu. Karakılıç mahallesinde yangın çıktı. Müdahale sürüyor. Şimdi Antalya'nın iki ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları da sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü Kumluca yangınının tamamen kontrol altına alındığını, Aksu yangınında büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Bakalım ayrıntıları. Aksu ilçesinde başlayıp Kepez'e sıçrayan yangına müdahale 4 koldan sürüyor. 2 mahallede 254 ev tahliye edildi. Çalışmalara 5 uçak, 10 helikopter ve yüzlerce çalışan katılıyor. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken bir acı haber daha geldi. Yeşilkaraman mahallesinde oturan Hasan Kahya evinin yakınına kadar gelen alevleri söndürmeye çalışırken korku ve panik sonucu fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Orman Genel Müdürlüğü 2 gündür süren Kumluca yangının ise tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Evet, yangınlara ilişkin son durum böyle. Takipteyiz. Dileriz en kısa zamanda hepsi kontrol altına alınır ve ifade ettiğimiz gibi artık bu son olur. Dönelim siyasete. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı dün Beştepe'de kabul etti. Yavaş görüşmede Ankara'daki yatırımların konuşulduğunu açıkladı. Erdoğan'a kabulleri için teşekkür etti ama elbette bu ziyaret dikkat çekiciydi. Tam da CHP'nin 103. yıl dönüm resepsiyonu varken, Mansur Yavaş buraya katılmamışken bu buluşma dikkat çekti.
1: Daha iyi dinledi.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Beştepe'deki görüşmede Ankara'da metro gibi yatırımların ele alındığı bilgisi verildi.
3: Nasıl yapıyorsun? Sen bunun içinde neler koyuyorsun?
2: Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'ın Yavaş'ı kabulüne dair iki kare fotoğraf paylaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, görüşmede ele alınan başlıkları sosyal medya hesabından paylaştı. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum dedi.
4: Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.
0: Peki yeni parti lideri Özgür Özel acaba bu buluşmaya nasıl bir yorum yaptı? Ankara Büyükşehir Belediye

0: Başkanı Mansur Yavaş'ın işte ekranlara getirdik Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine. Bir kere bundan haberi olduğunu söyledi. Bizim onayımızla yaptığı bir görüşmedir dedi. Bu ifade de önemli. Onayımızla.
1: Meclisin iradesine ve bu milletin.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini değerlendirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bilgim var dedi.
3: Mansur Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Bir takım projelerle ilgili

0: Mansur Bey'le kardeşlik hukukuna sahibiz. Ondan şüphem olmaz. Önceden planladığı, haberimiz ve onayımız olan bir görüşmedir.
1: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Üsküdar'da yenilenen seçimleri değerlendirdi. Demokrasi adına olmaması gereken her şey oldu dedi. Kazandıkları seçimin iptal edildiğini belirten Özel, suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.
2: Bu seçimlerde bu şeyi...
1: CHP ile ittifak olur mu sorusunuysa kesin bir dille reddetti. Asla ve asla mümkün değil ifadelerini kullandı.
0: Biz muhalefetle birlikte oluruz da meşru muhalefetle birlikte oluruz. Sağdan sola herkesle birlikte olurum. Sandıktan çıkanlarla birlikte olurum. Bizim butlan yönetimiyle birlikte yürüyecek bir santim yolumuz yok. Onlarla birlikte herhangi bir işbirliği yapmamız asla ve asla mümkün değil.
3: Şimdi Mansur Yavaş'ın CHP'de kaldığı ifadesi yok. Hatta benim ağzımdan böyle bir şey duymadınız dedi. Ama yeni partiye geçtiğini de ilan etmedi. Burada Özgür Özel'in bizim onayımızla demesi dikkat çekici. Ama başından beri Mansur Yavaş'ın bağımsız durmak gibi de bir tutumu var. Bu buluşma daha çok konuşulacaktır. Şimdi gelelim düne. Cumhuriyet Halk Partisi 103. yaşını kutladı Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından parti genel merkezinde geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyonunun tespiti toplantısında konuştu. CHP satın alınamaz, bu parti kimsenin mülkü değildir dedi.
1: CHP yönetiminin 103. kuruluş yılında ilk adresi Anıtkabir oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle Atar'ın huzuruna çıktı. Kılıçdaroğlu'na eşlik eden isimler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve mahkeme tarafından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da vardı. Anıtkabir'in ardından Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki adresi CHP Genel Merkezi'ndeki geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyonunun tespiti toplantısıydı. Partililere seslendi. CHP satın alınamaz dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Rahmetli Baykal da söyledi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştü. Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Makamlar gelip geçer, isimler değişir ama vatan kalır, millet kalır, bayrak kalır.
1: Kılıçdaroğlu konuşmasında milliyetçilik mesajı da verdi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Ecevit az önce söyledi, Kıbrıs'ın dağlarına, Ege'nin deniz yataklarına ve Türkiye'nin dört bir yanına yazmak demektir. Bağımsızlık hazır bekleyenlere değil, bedel ödemeyi göze alanlara nasip olur. Bizim devlet anlayışımız budur. Bizim için vatanın bir karış toprağı da, bir damla suyu da, bir karış mavi vatanı da, bir çocuğun geleceği de değerlidir.
1: Savunma sanayi için ayrı bir parantez açtı.
2: Bugünün bağımsızlığı savunma sistemini kurmaktır. Savunma sanayinde kazanılmış hiçbir birikimi küçümsemiyoruz.
1: Kılıçdaroğlu, bizim de hatalarımız oldu dedi. Kapılarının herkese açık olduğunu söyledi. Akşam saatlerinde ise genel merkezde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Muharrem İnce, Engin Altay ve Gürsel Erol başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın törenlere katılmaması sorusunu yanıtsız bıraktı.
3: Şimdi gelin günün gazetelerine bir bakalım, hangi gazete hangi manşette çıkmış, birinci sayfada nelere yer vermişler, onlara bir bakalım. Hürriyet diyelim öncelikle, mamadan bile vurgun yapmış. Gerçekten büyük hayal kırıklığı oldu. İyiliğin merkezi olduğunu düşündü herkes Ahbap Derneği için. Hele deprem zamanı çocuklar kumbarasındaki paraları dahi gönderdi. Ama olan bitene baktığımızda, hatta gönderilen malzemelerin dahi çürüdüğünü görünce insan üzülüyor. Şimdi Haluk Levent'in kurduğu Ahbap Derneği'nin satın alma müdürü Deniz Şimşek itiraf niteliğinde bir ifade verdi. Bu ifade kitaptan, Kedi Köpek Mamasına, Tır Dorsesinden, Gıda

alımına, milyonlarca liralık vurguna işaret ediyor. Rakamlarda büyük fark var. Satın alma müdürü 230 milyon TL bedelle alınan kahvaltılık ürünlerinin az ve kalitesiz teslim edildiğini, irsaliye ile mal arasında büyük fark olduğunu da söyledi. Genelde iki kat fiyatına satın alındı dedi. Kırtasiye malzemeleri için önce 66 milyon, ben itiraz edince 32 milyon TL'lik teklif geldi. Daha fazla fiyat düşürmeye gerek olmadığını söyleyerek kabul ettiler. Çeşit çeşit kitaplar tırlarla gönderildi. Sorunca kitapların 80 milyon bedelle alındığını söylediler. Yayın evinin deposunda kalan kitaplardı. Evet, o görüş de Hürriyet gazetesinin birinci sayfasında. Beştepe'de Mansur Yavaş'ın ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya gelmesi. Sosyal medyada bu kabulle ilgili bir paylaşım da yaptı Yavaş. Başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na da teşekkür ediyorum dedi. Ve yapay zeka öldürecek diyerek bir istifa var. Gelen bir istifa var. Yapay zeka şirketi araştırmacısı, kendi kendini geliştiren yapay zeka sistemleri için yarışan şirketlerin insan hayatıyla kumar oynadığını savunarak istifa etti. Bunlar her şeyi ele geçirip herhangi bir alanda devrim yaratabilen insanüstü sistemlere dönüşecek. Geliştirenler bu teknolojinin 10 yıla hepimizi öldüreceğine içtenlikle inanıyor dedi. Tabii böyle düşününce hakikaten çok ürkütücü. Ve gelelim bu yılın servis ücretine. Bu yılki öğrenci servis ücretleri belli oldu. 3 büyük şehirde servis ücreti 27 bin ile 93 bin lira arasında. Allah anne babalara kolaylık versin. Hürriyet'in ardından Akşam gazetesine bakalım. Yahudi terörüne karşı İngiliz ambargosu yetmez ama evet diyor manşet. İngiltere ve 11 batılı ülke Yahudi yerleşimcilerin işgal ettiği Batı Şeria'da üretilen mallara kısıtlama getirdi. 12 ülke İsrail'in tehdidine rağmen geri adım atmadı. Soykırımcı İsrail kısıtlama kararına karşılık Doğu Kudüs'teki İngiliz diplomatlara ülkeyi terk etmeleri için bir hafta süre verdi. İngiltere Dışişleri Bakanı ise İsrail hükümetinin Batı Şeria'daki işgalin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Milband saldırgan Yahudiler için de yerleşimci teröristler dedi. Ancak 12 ülkenin ortak bildiriminde Gazze hiç yer almazken İngiltere'de İsrail'e yönelik 30 silah lisans anlaşması kısıtlamasını genişletmedi diyor Akşam gazetesi. Karadeniz'e 10 milyarlık dev yatırım. Başkan Erdoğan yarın Rize'de 10 milyar TL'lik yatırımların açılış törenine katılacak. Yavaş bizim için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, tarafsız kalma uğruna CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine dahi katılmayan Mansur Yavaş'a Genel Başkan Kılıçdaroğlu da tepkisini gösterdi diyor Akşam gazetesi. Rezalette 80 bin kayıt, Bakırköy'de güzellik merkezinde gizli çekilen görüntüleri internette satışa çıkaran zanlının elinde 80 binden fazla kayıt olduğu tespit edildi. Buna ne söyleseniz gerçekten eksik kalıyor. Büyük ahlaksızlık. Milliyete bakalım, insanlıkla kumar oynanıyor. İşte o yapay zeka meselesi. Yapay zeka modellerini geliştirmesinde çalışan araştırmacı sektörü sarsan açıklamalarla istifa etti. Yapay zeka şirketlerinin insanlığın geleceğini riske attığını savundu. Sektör kendini geliştiren süper zekaya doğru yarışıyor ve hayatlarımızla kumar oynuyorlar diyor istifa eden yönetici. Bu teknolojileri yakında bilgisayar sistemlerini aşıp birçok mesleği dönüştürebilecek ve ekonomik ya da siyasi güç elde edebilecek kapasiteye ulaşabileceğini savundu. Şirketlerin temel düşüncelerini başkaları sorumlu davranmayacaksa ilk biz geliştirmeliyiz diye de özetliyor. Mansur Yavaş'ı Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etti. O haberde Milliyet'in birinci sayfasında. Özel Üsküdar'da miting yapacak. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel 12 Eylül Cumartesi akşamı belediye meclisinde yapılan seçimle başkan vekilliğinin AK Parti'ye geçtiği Üsküdar'da bir miting yapacak. Özel yenilenen başkan vekili seçimine tepkisini bu mitingde gösterecektir ve CHP 103. yaşını kutladı. Devlet okulları özelleri geçti. PISA 2025 sonuçları geldi dün.
Şimdi buna göre Türkiye'deki resmi okullar fen bilimlerinde

0: okumada ve matematikte güzel puanlar alarak tüm ana alanlarda özel okulları geçti. OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü de Türkiye'nin başarısını tüm dünyanın dikkatle incelemesi gereken bir başarı hikayesi olarak nitelendirdi diyor Milliyet Gazetesi. Şimdi gidelim Karar Gazetesi'ne ve manşete bakalım. Gazze'den sonra Batı Şeria'da soykırım hazırlığı. Bütün dünya tepkili, Müslüman ülkelerdense ses yok diyor. Gazze'de 74 bin kişiyi katleden İsrail, soykırımda ikinci aşama olarak Batı Şeria'ya göz dikti. İşgalcinin hamlesine karşı İngiltere, Fransa dahil 12 batılı ülke etnik temizlik yapıyor diyerek İsrail'e bir yaptırım kararı aldı. Tel Aviv'in hamisi ABD bile ambargo kararını eleştirmedi. Tüm bu olanlara İslam dünyasından tek bir itiraz gelmedi. İşte burası gerçekten çok üzücü. Sadece İslam dünyasının sessiz kalması. Millet kendinin olanı elbet geri alacak. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimini CHP adayının kazanmasına AK Parti itiraz etmiş. Mahkemeden de bir iptal kararı gelmişti. Transferler ve oy hakkı olan iki belediye meclis üyesinin tutuklanmasıyla meclisteki sandalye aritmetiği değişti. Tartışmalar gölgesinde önceki gün yapılan seçimde yönetilen sandıkta Üsküdar'ı kaybeden AK Parti'ye geçti. Mahkeme iptalleri, transferler, tutuklamalar gölgesinde yapılan belediye başkan vekilliği seçimlerine İmamoğlu'ndan da sert tepki var. Tutuklamalarla seçim kazanma zaferi AK Parti'ye nasip oldu. Millet kendinin olanı geri alacak diyor bu açıklamada İmamoğlu'ndan. PISA'da kendimizi mi kandırdık sürmanşeti var kararda. Geçmiş yıllardaki başarısız sonuçların tartışmaları yol açtığı PISA ölçümlerinde Türkiye bu sefer büyük bir başarı kaydetti. OECD'nin üye ülkelerin eğitim sistemlerindeki artıları ve eksileri ortaya çıkarmak üzere düzenlediği sınavdaki mucize nasıl başarıldı diye soruyor Karar Gazetesi. Sabaha gidelim. Siyonizmin korku duvarı yıkılıyor. Katil İsrail'in Gazze'deki işgal ve soykırımı Batı Şeria'ya sıçraması bardağı taşırdı. Siyonizm destekçisi batılı ülkeler İsrail'e karşı harekete geçti. İngiltere önderliğindeki 11 Avrupa ülkesi İsrail ürünlerine ambargo kararı aldı. Erdoğan destek verdi. Saraçoğlu büyüyor. Fenerbahçe Kulübü stadın kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılacağını duyurdu. 10 milyon rüşvet aldılar. Arsalarıma çöktüler. İtirafçı iş adamı Serbülent Danış İBB'den alacağını tahsil etmek için verdiği rüşvetleri tek tek anlattı. Kılıçdaroğlu'ndan arınma mesajı. CHP'nin 103. kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret eden Kılıçdaroğlu yeni partiye mesaj verdi. Her türlü yozlaşmadan arınma iradesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Ve son olarak Türkiye Gazetesi'ne bakalım. Dünya İsrail'i nihayet gördü. Katile ortak tavır diyor. Yahudi işgalcilere terörist diyen İngiltere ile 11 ülkenin İsrail'e yaptırım kararı dünyayı uyandırdı. Daha sert adımlar atalım çağrısı yaptı. Avrupa Parlamentosu Trump da yaptırıma karşı çıkmadı diyor. Ve her felakette aynı birlik ruhu Antalya, Adana ve Mersin'deki yangınlara müdahale eden ekiplerle vatandaşlar canları pahasına destek veriyor. Külliye'deki o buluşma Mansur Yavaş ve Cumhurbaşkanı Erdoğan. O da aynı şekilde birinci sayfada Kemal Kılıçdaroğlu da Mansur Yavaş'a kırgın değilim demiş, gazeteye konuşmuş. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Yıl dönümü etkinliklerine katılmayan Mansur Yavaş için gelmemesi bizim için kırgınlık oluşturmadı. Kılıçdaroğlu kurultayda aday olup olmayacağı konusundaysa ülkenin bir sürü derdi var. Kim genel başkan olacak diye konuşuyoruz. Birisi olacak işte ifadesini kullanmış. Evet, gazetelere de baktık, manşetlere, birinci sayfa haberlerine devam edelim. Efendim, Merkez Bankası bugün yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Orta Doğu'daki tansiyon acaba faiz kararına yansır mı? Gelsin ekrana.
1: Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. faiz kararı açıklanacak. Piyasaların gözü faiz kararında. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 20

0: Beş ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de yapılacak toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul, Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında politika faizini sabit tuttu. Son para politikası kurulunun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
1: Şimdi gelin ekonomiyle devam edelim. Dünya Gazetesi'nin manşetine bakalım. Gurbetçinin altın yatırımı katlandı. Yurt dışında yaşayan Türklerin yurt içindeki bankalarda tuttukları altın miktarı son 2,5 yılda neredeyse 2'ye katlandı. Fiyat dalgalanmalarını aldırmayan gurbetçiler altın varlıklarını 11 tondan 21,4 tona çıkartarak Türkiye'ye rekor bir tasarruf taşıdı diyor Dünya Gazetesi. Küresel piyasalardaki tahvil ve petrol dalgası yükselirken altının ons fiyatı da dün değerlendi diyor gazete. Rekor fiyat artışlarıyla gündemden düşmeyen altına gurbetçilerin ilgisi sürüyor. Gurbetçilerin bankalardaki altın mevduatı Aralık 2023'te 11 tonken 2026 Haziran itibariyle bu miktar %94 artış gösterdi. Gurbetçinin altın yatırımı katlandı başlığıyla manşetiyle çıkmış Dünya Gazetesi. Devam edelim. Orta vadeli programa göre de artan yaşlı nüfus için uzun dönemli bakım sigortası devreye alınacak. Şimdi bunun için ilgili bakanlıklar altyapı oluşturacak. İleri yaşlardaki kişilerin evde ya da hastanelerdeki bakım desteği güçlendirilecek.
0: Artan yaşlı nüfusunun bakımı için önlem alınacak. Uzun dönemli bakım sigortası hayata geçirilecek. Sağlık hizmetleri güçlendirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı verilerine göre 5 yılda 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus %20,5 artarak 9.583.059 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı %11,1'e çıktı. Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 8 bine aşkın insan yaşıyor. Artan yaşlı nüfus ve doğurganlıktaki düşüş eğilimi 2027-2029 dönemi orta vadeli programında da dikkate alındı. Programa göre uzun dönemli bakım sigortasının uygulamaya konulması için ilgili bakanlıklar altyapı oluşturacak. Prim ödeyen vatandaşlar ileri yaşlara geldiğinde sigortadan yararlanabilecek. Yaşlılık ve kronik rahatsızlıklar nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini tek başına gerçekleştiremeyen kişilere evde ya da kurumlarda sağlanan bakım desteği güçlendirilecek. Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetleri süreklilik arz eden hizmetler haline getirilecek. Artan yaşlı bağımlılık oranının ve aileler üzerindeki bakım yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.
2: Tansiyonunuzu şekerinizi ölçmüş olacağız. Kalp krizinize bakarız.
0: OVP'ye göre sağlık hizmetlerinin geri ödemesine yönelik düzenlemeler de yapılacak. Geri ödemelerde risk analizi ve hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek. Sağlık market uygulaması daha fazla ilaç ve medikal malzemeyi kapsayacak şekilde genişletilecek.
1: Şimdi OECD'den Türkiye'nin PISA başarısına bir övgü var. OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Şilayka, Türkiye'nin PISA'da gösterdiği performans için Türkiye'nin başarısının uluslararası ölçekte dikkat çekici bir gelişme olduğunu söyledi. Daha başka neler ifade etti bakalım.
3: Türkiye'nin öğretmenlerini ve okul yöneticilerini en içten dileklerimle tebrik ediyorum.
0: Türkiye'nin PISA 2025'teki sonuçlarını değerlendirdi. Tüm dünyanın dikkatle incelemesi gereken bir başarı hikayesi dedi.
3: Türkiye, öğrenci performansının her üç alanda birden gelişim gösterdiği az sayıdaki ülkeden biri olarak ön plana çıkıyor.
0: OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Andrea Schleicher, Türkiye'nin PISA'da elde ettiği başarıyı tebrik etmek amacıyla video mesaj gönderdi. Türkiye'nin öğretmenlerini ve okul yöneticilerini tebrik etti.
3: Türkiye'deki her 10 öğrenciden 7'si öğretmenlerinin onların öğrenimiyle yakından ilgilendiğini, konuyu anlayana kadar anlatmaya devam

0: devam ettiğini ve en çok ihtiyaç duyduklarında ek destek sağladığını ifade ediyor. Bu sadece başarılı bir yılın sonucu değil. Karşımızda gerçekten harekete geçmiş, ilerleyen bir okul sistemi var. Eğitim bir ülkenin geleceğinin taslağını yazdığı yerdir.
1: PISA sonuçlarına göre Türkiye fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte ise 11 basamak birden yükselerek her alanda en fazla yükseliş kaydeden ülke oldu. Schleicher, yapay zeka ve dijital teknolojilerin eğitimdeki artışına da dikkat çekti.
0: PISA sonuçları Türk öğrencilerin yapay zekada dahil olmak üzere dijital teknolojileri hevesle kullandığını gösteriyor. Bu potansiyelin farkında olan hükümet, cihaz eksikliklerini gidermeyi bir öncelik haline getirdi. Bu durum gelecek için muazzam bir kazanım sağlayabilir.
2: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl okullarda Türk Dünyası kaynakları okutulacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'dan da atılan bu adımla ilgili bir değerlendirme var. Bu adım eğitim müfredatımıza kazandırılmasını hedeflediğimiz Türk Dünyası seçmeli dersinin de güçlü bir başlangıcı niteliğindedir dedi.
3: Temel kaynak olarak kullanılacak. Türk dünyasının ortak kültürel miras tanıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl okullarda Türk dünyası kaynakları okutulacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu'dan atılan bu adımla ilgili değerlendirme geldi. Memnuniyet ve heyecan duyduklarını ifade etti.
4: İlk öğretim ve orta öğretim öğrencilerimiz için hazırlanan Türk Dünyası Kültür Atlası ve Türk Dünyası Yolculuğu adlı eserler yıl boyunca okullarımızda temel kaynak olarak kullanılacaktır. Bu adım eğitim müfredatımıza kazandırılmasını hedeflediğimiz Türk Dünyası seçmeli dersinin de güçlü bir başlangıcı niteliğindedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türk Dünyası vizyonu doğrultusunda hazırlanan bu kitaplar, bu eğitim öğretim yılında basılı materyal olarak sıralardaki yerini alacaktır.
3: Zorlu, söz konusu kaynakların Türk Dünyası'nın kültürel mirasını, edebi ve sanatsal birikimini duru bir anlatımla bir araya getirdiğini vurguladı. Bu yıldan itibaren okullarda okutulacak kitaplarla öğrencilerin ortak kültürel miras tanımaları ve geleceğe uzanan gönül bağlarının önemini kavramaları hedefleniyor. Eserlerin dijital ve zenginleştirilmiş içerikleri Milli Eğitim Bakanlığı'nın dijital platformları üzerinden tüm öğretmen, öğrenci ve velilerin erişimine sunulacak. Zorlu, çalışma için Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve emeği geçenlere teşekkür etti.
2: Şimdi gelin Posta Gazetesi'yle devam edelim. Ne güzel aile diyor İrem Pınar Gökşen ve eşi Hakan Gökşen. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenerek arama kurtarma gönüllüsü oldu. Asıl meslekleri reklamcılık olan 27 yaşındaki çift Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz mahallesinde 4 gün önce çıkan yangında İlk kez birlikte görev aldılar diyor Posta Gazetesi. Bu haberi manşetinden paylaşmış. Ne güzel aile başlığıyla. Şimdi Türk yıldızları Mısır'da nefes kesti. Piramitlerin üzerinde kusursuz manevralar ve hilal yıldız şeklinde bırakılan o duman izi Mısır'da düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'ndaki bu gösteri yalnızca izleyenleri büyülemedi. İsrail'i de biraz rahatsız etti. İsrail merkezli Kikar Mısır semalarındaki hareketliliği mercek altına aldı. 100 savaş uçağı Mısır semalarında ne yapıyordu diye sordu. Haberde özellikle Türk yıldızlarının Gize piramitleri üzerindeki gösterisi ve Türkiye'nin savunma sanayindeki yükselişine dikkat çekildi. Kikar haberinde fuarın yalnızca bir hava gösterisinden ibaret olmadığı vurguladı. Etkinlikte farklı ülkelerden 100'den fazla uçağın yer alması ve 50'den fazla hava gösterisinin planlanması organizasyonun bölgesel önemine dikkat çekilen başlıklardan biri oldu. Haberde Türk yıldızlarının uçuş yaptığı Gize piramitleri İsrail'e kuş uçuşu birkaç yüz kilometre mesafede bulunuyor denildi. Türk savunma sanayinin iki devi Baykar ve Roketsan'ın da işbirliğiyle yürütülen test atışlarına bir yenisi daha eklendi. Bayraktar Akıncı TİHA'dan ateşlenen süpersonik İHA 122 güdümlü füzesi gerçekleştirilen atış testinde hedefi sıfır sapmayla vurarak bu testi başarıyla tamamladı. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar test atışına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından İHA 122 mühimmatı atış testi tam isabet notuyla paylaştı. Görüntülerde Akıncı TİHA'nın kanat altından bırakılan İHA 122 füzesinin belirlenen hedefi yüksek hassasiyetle imha ettiği o anlar yer aldı. Roketsan tarafından İHA ve SİHA platformları için özel olarak geliştirilen İHA 122 süpersonik füzesi yüksek vuruş kabiliyeti, hızı ve uzun menziliyle Türk insansız hava araçlarının caydırıcılığını arttırmaya devam ediyor. Akıncı'nın mühimmat ailesine entegre edilen sistem sahada kritik hedeflere karşı anlık ve derinlemesine darbe vurma imkanı sunuyor. NATO, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Anka 3 insansız savaş uçağı hakkında bir paylaşım yaptı. Teslim ediliyor notu dikkat çekti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından üretilen Anka 3'ün yer aldığı bu paylaşımda ittifakın Ankara'da yapılan son zirvesine işaret edildi. Ankara zirvesinde kararlaştırıldığı üzere Avrupalı müttefikler ve Kanada yeni kabiliyetlerle öne çıkıyor ve ortak güvenliğimiz için daha fazla sorumluluk üstleniyor denildi. Açıklamada NATO 3.0 kavramına da vurgu yapıldı. Uygulamada Türkiye'nin yeni nesil hayalet insansız savaş uçağı mesajı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar önümüzdeki günlerde Batı Karadeniz'de petrol hedefli bir sondaja başlanacağını açıkladı. Bayraktar Türkiye'nin doğalgaz ve elektrik alanındaki hedeflerini de tek tek anlattı.
1: Batı Karadeniz'de yakın zamanda yeni sondaj çalışmasının başlayacağını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar doğalgazdaki sondaj çalışmalarına dair hedefleri paylaştı.
5: Önümüzdeki günlerde Batı Karadeniz'de petrol hedefli bir sondaja başlayacağız. Karadeniz gazı en önemli projemiz. İnşallah bu yıl bitmeden orada üretimi iki katına çıkarıyoruz. Yani şu an 4 milyon haneye yetecek gazı 8 milyon haneye çıkarıyoruz. 2028'de ise bunu 4 katına çıkarma hedefimiz var. Yani 2028 yılında neredeyse Rusya'dan aldığımız gazın %80'i kadar gazı kendi sahalarımızdan Karadeniz'den üretir hale geleceğiz.
1: Bakan Bayraktar CNBC'ye yayınında soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değindi, maden potansiyeline dikkat çekti.
5: Türkiye'nin çok büyük bir maden potansiyeli var. Önemli yerlerden biri de Hakkari ama malumunuz terörle uğraşan bir Türkiye o bölgelere hiç bakamadı. Nasıl Gabar'da, Şırnak'ta terörden sonra bugün 80-85 bin varile giden üretime geldiysek, benzer şekilde neden Hakkari'de madende yapmayalım? Terörsüz Türkiye başarılı oldukça o bölgedeki ekonomik kaynakları hayata geçirmemiz söz konusu olacak.
1: Bayraktar'ın gündeminde Türkiye'nin elektrikteki yol haritası da vardı. 2035 yılında %35 seviyesinde elektrikleşme hedefinin bulunduğunu söyledi. Elektrik alanındaki vizyonun COP31 iklim zirvesinde paylaşılacağını da aktardı.
2: Devletin kara kutusu olarak anılan MİT eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada fetih kabir kararı verildi. Kozinoğlu'nun cuma günü yarın mezarı açılıp örnekler alınacak.
1: Eski MİT görevlisinin ölümü aslında bir cinayet miydi? Bu şüphe 15 yıllık dosyayı raftan indirtti. Mezarının açılmasına karar verildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ergenekon soruşturmasından tutuklanan Kozinoğlu'nun sadece birkaç gün sonra duruşması vardı. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raftan indirdiği 15 yıllık dosyada kritik bir gelişme yaşandı.
6: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı Ümraniye'de Kocatepe Mezarlığı'nda bulunuyor. İşte ekipler burada fethi kabir işlemi için mezarını açacaklar ve alacakları örneklerle Kozinoğlu'nun ölümü hakkında yeniden bir rapor oluşturulacak.
1: Kozinoğlu ölümünden önce cezaevi yönetiminden kan sulandırıcı ilaç ve vitamin apı istemişti. Peki cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verildi mi? Kozinoğlu'ndan alınacak örnekler üzerinde bu yönden de inceleme yapılması bekleniyor.

0: Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 cezaevi görevlisinin de sorgu işlemleri sürüyor. FETÖ firaresi olan bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
1: İzmir Karabağlar'da banka şubesinde silahlı soygun girişimi yaşandı dün. 5 banka çalışanını silahla rehin alan şüpheli nefes kesen bir operasyonla yakalandı. Banka çalışanları kurtarıldı.
2: Özel güvenliğin silahını aldı. Çalışanları rehin tuttu. İzmir'deki banka soygunu girişimi polisi alarma geçirdi. 25 yaşındaki Can A, İzmir Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki banka şubesine girdi. Özel güvenlik görevlisinin silahını alan şüpheli, içerideki 5 çalışanı da rehin tuttu. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi bankanın etrafını sardı. Bankanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Müzakereci ve özel harekat timleri de bankaya sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müzakereler sonuç verdi. Şüpheli ikna edilerek teslim oldu. Rehin alınan 5 çalışan da serbest bırakıldı. Şüphelinin aşçı olarak çalıştığı, geçmiş döneme ait 4 psikiyatri kaydının olduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
1: Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğünde takılan altınlarla gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Acaba ifadesinde ne söyledi düğünde takılan o altınlar için? Yani iddia o ki 50 milyon değerinde o altınlar. Nasıl bir açıklama yaptı acaba? Bakalım.
0: Altın bilezikler, kolyeler, kemerler. Bu görüntülerle gündem olan düğün sonrası gözaltına alınan Vanlı Kara Haydar için tutuklama kararı çıktı. Mehmet Fatih Tançalan, altınlar için kuyumcudan emanet aldık dedi. Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tanınıyor. Van'da hafta sonu yaptıkları düğünse günlerdir konuşuluyor. Özellikle de geline takılan altınlar. Mehmet Fatih Tançalan daha önce yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Peki ifadesinde düğünde takılan altınlar ve sosyal medyada paylaşılan lüks yaşamla ilgili ne ifade verdi?
3: 34, Rize, Urfa, 93.
0: Düğündeki tüm masrafların sponsorlar aracılığıyla karşılandığını iddia etti. Takılan altınları ise Muradiye ilçesinde tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri sürdü. Altınları düğünden sonra iade ettik dedi.
3: 06
0: Savcılığın yazısında şüphelinin mali profiliyle sosyal medyada görünen ekonomik yaşam standardının uyumlu olmadığı belirtildi. Dubai üzerinden kaynağı belirsiz gelirleri ülkeye soktuğu yönünde bilgiler olduğu öğrenildi. Düğünle ilgili görüntülerin incelemesi sürüyor. Altınlar ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma yapılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturmayla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler titizlikle incelenecektir ifadelerini kullandı. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır dedi.
1: Tam Ankara'da kayıp olarak aranan bir kişinin cesedi Baraj Gölü'nde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
4: Kendisinden saatlerce haber alınamadı. Önce otomobili bulundu, sonra da cansız bedeni. Ankara'da 42 yaşındaki EK'den uzun süre haber alamayan yakınları polise kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede HK'nin telefonunun son olarak Altındağ ilçesindeki Çubuk Barajı civarında sinyal verdiği belirlendi. Bölgeye giden ekipler kayıp adama ait otomobili Çubuk Bir Barajı viyadüğünde buldu. Aracın kapılarının kilitli, kaputununsa açık olduğu tespit edildi. Aramalar bu noktada yoğunlaştırıldı. Baraj Gölü'nde ve çevredeki çalışmalar gece boyunca sürdürüldü. Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis dalgıçlar sabah saatleri

0: yerinde kayıp adamın cansız bedenine ulaştı. İlk incelemelerde cinayet şüphesini gösteren bir bulguya rastlanmadı, intihar ihtimalinin değerlendirildiği öğrenildi. İncelemenin ardından HK'nin cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecek.
1: Gürcistan'dan havalanan özel uçak arıza yapınca Rize açıklarında denizde acil iniş yaptı. İki kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
2: Gürcistan'dan havalandı. Rize semalarında arızalandı. İki kişiyi taşıyan hafif uçak denize acil iniş yaptı. Özel uçak Batum Havalimanı'ndan kalktı. Varış noktası Ordu Giresun Havalimanı'ydı. Uçağın motoru Rize açıklarındayken arızalandı. İki kişilik uçak Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Uçaktaki iki kişi can simitleriyle kurtarıldı. Belçika vatandaşı iki kişi bilinci açık şekilde hastaneye kaldırıldı.
3: Her türlü acil tetkikleri yapıldı ve izlem amacıyla şu anda müşahedemizde takip etmekteyiz hastalarımızı.
2: Pazar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada uçağın motor arızası nedeniyle Rize Artvin Havalimanı'na iniş yapmak istediği belirtildi. Kule ile iletişime geçen iki kişinin daha sonra zorunlu olarak denize indiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
1: Efendim, Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 7 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili davada 4. duruşma devam ediyor. O duruşmanın ilk gününde belediye yetkilileri ve çalışanlar savunma yaptı. Eski belediye başkan yardımcısı ruhsatı imzalarken bina hakkında yıkım kararı olduğunu bilmiyordum dedi.
4: İmza için getirilen dosyayı inceleme sorumluluğum yok dedi. İmzayı atarken yıkım kararını bilmediğini söyledi. 7 kişinin öldüğü yangında belediye yöneticileri ve çalışanları suçlamaları reddetti. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm dolum tesisinde geçen yıl 8 Kasım'da yangın çıktı. 3'ü çocuk, 7 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Aralarında şirket ve belediye yetkililerinin de bulunduğu onu tutuklu biri firari 23 sanığın yargılandığı davanın 4. duruşması başladı. Duruşmada ilk olarak belediye yetkilileri savunma yaptı. Tutuklu sanık eski Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, 31 Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra göreve geldiğini, söz konusu işletmeye eski belediye başkanı döneminde ruhsat verildiğini söyledi. Kendisinin işletmenin adres değişikliği nedeniyle yenilenen ruhsatı imzaladığını savundu. Eski belediye başkan yardımcısı Necati Temiz, imza için getirilen dosyanın içeriğini incelemek gibi bir sorumluluğunun olmadığını belirtti. İşletme sahiplerini tanımadığını, daha önce hiç aynı ortamda bulunmadığını belirtti. Ruhsatı imzalarken bina hakkında yıkım kararı olduğunu bilmiyordum dedi. Dönemin belediye başkan yardımcısı tutuklu sanık Hüseyin Öztürk ise belediyenin yıkımları karşılayabilecek ekonomik ve sosyal güce sahip olmadığını söyledi. Yangının çıktığı işletmeye ruhsat verildiği dönemde kaçak yapıyı tespit ettiklerini ve Fen İşleri Müdürlüğü'ne bildirdiklerini belirtti. Yıkım kararını verdikten sonraki süreçten sorumlu olmadığını savundu.
5: Korkma, tamam, korkmayın.
4: Tutuklu firma yetkilileri Altay Ali Oransal ve kardeşi İsmail Oransal'ın da aralarında olduğu 4 sanık hakkında 7'şer kez müebbet, belediye yetkilileri ve çalışanları için bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şer aya kadar hapis cezası isteniyor.
1: Ruhsat imzalayan bir belediye yöneticisi bilmiyordum diyor. Bu nasıl bir ciddiyetsizlik, nasıl bir sorumsuzluk, insanların canına mal oluyor. Ve İstanbul Sancaktepe'de 39 yaşındaki milli antrenör Funda Bakış eski çalışanı tarafından öldürülmüştü. Katil zanlısının savcılık ifadesi ortaya çıktı. Bıçağın yanlışlıkla saplandığını iddia etti. O nasıl oluyorsa.
4: Konuşmak için gittim, öldürmek istemedim dedi. Bıçağın yanlışlıkla saplandığını ileri sürdü. 39 yaşındaki antrenörün ölümünde zanlının ifadesi ortaya çıktı. Milli Jimnastik antrenörü 39 yaşındaki Funda Bakış ve

0: eski çalışanı 21 yaşındaki Zehra G. arasında bir süredir husumet vardı. 1,5 yıl boyunca Funda Bakış'ın spor salonunda çalışan Zehra G., iddiaya göre işten çıkarılınca tehdit mesajları atmaya başladı. İkili son olarak 30 Ağustos'ta İstanbul Sancaktepe'de karşı karşıya geldi. Zehra G. ve yanındaki arkadaşlarıyla Funda Bakış ve eşi arasında tartışma çıktı. Ardından taraflar kavgaya tutuştu. O sırada Zehra G. çantasındaki bıçağı eline alıp Funda Bakış'ı yaraladı. Hastaneye kaldırılan antrenör kurtarılamadı. Tutuklanan Zehra G.'nin savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı. Çalıştığı dönemde kredi çekerek parayı Funda Bakış'a verdiğini ancak borcunu alamadığını söyledi. Olay sırasında bıçağı eline aldığını, Funda'nın kendisine saldırmak için geldiğinde yanlışlıkla saplandığını iddia etti. Savcılığın hazırlayacağı iddianame bekleniyor.
1: Konuşmak için gittim, öldürmek istemedim diyor ama çantada bıçakla gidiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da gönüllülük çalışmalarını dijital ortama taşıyor. 12 Eylül'de hayata geçirilecek İyilik Var platformuyla gönüllüler ilgi alanlarına uygun çalışmalara katılabilecek. Platformun tanıtılması için 81 şehre üzerinde samimi teşekkür mesajları yazan billboardlar yerleştirildi.
0: Sağ ol Ziya abi, var ol Mehmet Usta, iyi ki geldin Nuriye teyze. Türkiye genelinde 81 ilde billboardlarda yer alan mesajların sebebi belli oldu. Gönüllülük çalışmaları İyilik Var'la dijital ortama taşınacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, gönüllülük hizmetinin sürdürülebilir bir yapıya dönüştürülmesi ve yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda 81 şehir merkezindeki billboardlara üzerinde teşekkür mesajları ve QR kod yer alan ilanlar asıldı. QR kodu okutan vatandaşlar, İyilik Var dijital gönüllülük platformuna yönlendirildi. 12 Eylül tarihini işaret eden geri sayım sayacıyla karşılaştı. İşlek cadde ve meydanlardaki billboardlarda görülen "Sağ ol Ziya abi, var ol Mehmet Usta" ve "İyi ki geldin Nuriye teyze" gibi ifadeler ilgi çekerek sosyal medyada gündem oldu. 12 Eylül'de platformun açılmasıyla gönüllüler ilgi alanları ve yetkinliklerine uygun etkinlikleri görüntüleyerek katılım sağlayabilecek, gönüllülük eğitimlerine katılabilecek. Platformda yer alan iyilik kapısıyla bakkal, terzi, diş hekimi ve psikolojik danışman gibi farklı meslek gruplarından gönüllüler sahip oldukları imkan ve uzmanlıkları ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetine sunabilecek.
1: Şimdi Yeni Şafak'tan birinci sayfa haberini paylaşalım. Okulda tosta fiyat ayarı şart. İstanbul'daki okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi belli oldu. Tost 100 lira, ayran 30 lira, simit 30 lira, poğaça 35 lira, tavuk döner 135 lira ve 3 çeşit tabloid yemek ise 260 liradan satılacak. Veliler elektrik hariç maliyeti 15-16 lira olan tostun 100 lira olmasından şikayet. Bakın maliyet 15 lira ama satış fiyatı bir öğrenciye 100 lira. Yanında ayranını da alsa 130 lira. Birçok kuruma yemek hizmeti veren catering firmalarında da 4 çeşit yemek menüsü ortalama 120-180 lira. Ama burada 260 liradan burası okul kantini. Satışı elbette veliler tarafından eleştiriliyor. Nasıl eleştirilmesin? İnsanlarda ne kadar para var zaten. Şimdi Çanakkale'de kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, doktorların başarılı müdahalesiyle tehlikeyi atlatmıştı. Bir kere daha geçmiş olsun. O başarıya katkı sağlayan cihazlardan biri de yeni nesil anjiyo cihazıydı. Peki bu cihaz nasıl çalışıyor? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörü ve kardiyolog anlattı. Gelsin ekrana. Ardından çok kısa bir ara, sonra buradayız, devam edeceğiz.
2: Bir haftada orta çağ, 15 günde yeni çağ. Yemin ediyorum bir aya kadar, Fransız devrimine kadar götürürüz biz bu işi.
3: Cem Bey vakasında özel hızlı bir şekilde teknolojinin devreye girmesi. Bu çok çok önemli. Çok konforlu cihazlar bunlar. Özellikle yeni nesil.
4: Bu ülkemizde artık ilçeler bazında da yaygınlaşmış bir durumda.
0: O teknoloji yeni nesil anjiyo cihazı. Ayvacık'taki yazlığında kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın hayatını bu cihazın kurtardığı ortaya çıktı.
3: Hekim kabiliyetimiz ve tabii ki cihaz. Yani ikisini de ben ön plana çıkarmak istiyorum. 112 marifetiyle ailesi ulaşıyor. Ayvacık devlete ve bize toplam ilk göğüs ağrısından itibaren hocalarımızın bize verdiği bilgi 1 saat 50 dakika.
0: Ünlü komedyen 29 Ağustos'ta Çanakkale'de kalp krizi geçirdi. Kritik dakikalarda önce ilçe sonra da üniversite hastanesine götürüldü. Hekimler Cem Yılmaz'ı ilk müdahalesinin ardından anjiyoya aldı. Hastaneye yeni alınan anjiyo cihazı da o müdahaleye eşlik etti.
4: Kullandığımız cihaz bütün üniversite ve kamu hastanelerinde kullanılan cihazımız. Bölgemize de ilimize de yeni aldığımız anjiyo cihazıyla hizmet verdik.
0: Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve desteğiyle alınan yeni nesil anjiyo cihazı klasik anjiyodan farklı bir teknoloji. Hasta için zor bir süreç olan anjiyo işlemi kasık yerine el bileğinden yapılıyor. Cem Yılmaz'a da bu şekilde anjiyo yapıldı.
4: Damar tam yakın tıkalıydı. Bu sebepten oraya stent işlemi gerçekleştirildi. Tam açıklık sağlanınca, şikayetleri gerilince, EKG'si düzenince yatağında göğüs ağrısı geçmiş rahatlamış bir şekilde istirahate geçti. Bütün dünyada bütün güncel kılavuzların önerdiği ilaç salınımı dediğimiz stent takılıyor. Damara belli bir süre yaklaşık 3 ay boyunca salınım yapan stentler implant ediliyor. Üzerindeki ilaçlar maksimum 3 ay kadar ortalama salınım yapıyor. Bu da damarın stente tekrar tıkanmasını büyük oranda önleyemiyor.
2: Benim adım Arif. Bizde her şey olur, uzay konusunda yanlış olmaz. Ben yengeme en güzel yerden vereceğim abi.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Mardin güneşli 27 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız.
3: Size çok teşekkür ederim.
4: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
5: Amca çok...
3: Sakin olun.
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
6: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

Yeniden mutlu sabahlar, hoş geldiniz Habertürk'e. Bugün 10 Eylül günlerden Perşembe, saatlerimizde 8'i gösteriyor. Gün başlıyor, başladık ve devam ediyoruz birlikte. İsterdik tabii iyi bir haberle başlamak ama maalesef içimizi acıtan o yangın haberleriyle başlayacağız. Adana Kozan'da hala mücadele sürüyor. Antalya'da günlerdir ekipler sahada. Şu tabloyu görmek gerçekten çok acı, üzücü. Sadece yanan ağaçlar değil, ormanda yaşayan hayvanlar, canlılar, yılların emeği, doğanın dengesi de büyük ölçüde zarar görüyor. İnsanlar evini terk etmek zorunda kalıyor. Büyük bir panikle, hatta bir can kaybı dahi var. O panikle, yaşadığı o panik yüzünden kalp krizi geçiren bir vatandaş var. Bizim de böyle özellikle sıcak ve rüzgarlı günlerde çok çok daha dikkatli olmamız gerekiyor. Küçücük bir ihmal, ki zaten hep vurgu yapılıyor, yangınların büyük bir bölümü, çoğunluğu insan ihmali yüzünden çıkıyor ve ardından işte böyle çok büyük bir felakete dönüşebiliyor. Yangın bölgelerinde gece gündüz çalışan hem ekipler hem onlara katkı sağlayan vatandaşlara da çok kolaylık dileyelim. Umarız en kısa zamanda söndürüldüğü, kontrol altına alındığı haberini sizlerle paylaşırız. Ama gelin bir Adana Kozan'daki son duruma başlayalım. O ilçede başladı, Kozan'da başladı. Sonra iki ilçeye daha sıçradı. Mücadele devam ediyor. Karasağlı ilçesinden bir kez daha yangın haberi geldi. Kozan ilçesinin Doğan Alanı mahallesinde başlayan yangın rüzgarla birlikte İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere de sıçradı. 3 ilçede 285 hanedeki 835 kişi tahliye edildi. Yangına karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşık 2 kilometre kadar yaklaşması orada paniğe sebep olurken, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının ilerlemesi önlendi. Öte yandan Karahisarlı ilçesi bir kez daha alevlere teslim oldu. Mahallede yangın çıktı, müdahale devam ediyor. Antalya'nın iki ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları da sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü Kumluca yangınının tamamen kontrol altına alındığını, Aksu yangınının da büyük ölçüde kontrol altına alındığını duyurdu. Aksu ilçesinde başlayıp Kepez'e sıçrayan yangına müdahale 4 koldan sürüyor. İki mahallede 254 ev tahliye edildi. Çalışmalara 5 uçak, 10 helikopter ve yüzlerce çalışan katılıyor. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken bir acı haber de geldi. Yeşil Karaman mahallesinde oturan Hasan Kahya, evinin yakınına kadar gelen

0: Alevleri söndürmeye çalışırken korku ve panik sonucu fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Hastaneye kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Orman Genel Müdürlüğü 2 gündür süren Kumluca yangının ise tamamen kontrol altına alındığını duyurdu. Şimdi Antalya'daki orman yangını sadece ağaçları küle çevirmedi. İnsanlar, hayvanlar da etkilendi. Tıpkı 12 yaşındaki Fevzi'nin oğlağı gibi. Fevzi oğlağını dumandan korumak için onu sırtına aldı ve bakın nasıl yola düştü.
1: Doğumundan itibaren hep yanındaydı. Yangında yürüyemez hale gelen oğlağını sırtında taşıdı. Küçük çocuk herkesi duygulandırdı.
2: Sırtımı aldım ve getirdim.
1: Antalya'nın Serik ilçesinde pazartesi gecesi ormandan alevler yükseldi. 3 ev küle döndü. Tarım arazileri ve seralar zarar gördü. Ahırlarda hayvanları kurtarma telaşı vardı.
3: Şimdi çocukluğumuz, hayatımız, ekmeğimiz, kazancımız küçükbaş hayvancılıktan olduğu için.
1: Aksay ailesi de hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. O anlarda kaydedilen görüntü tüm Türkiye'nin yüreğine dokundu. 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksay, oğlağını sırtladı, dumandan kurtardı.
2: Bunu ben çok sevmiştim. O zaman rahatsızlandı ve geldim bunu burada yıkadım ben. Ve ondan sonra iyileşmeye başladı.
1: Orman yangını söndürüldüğünde akıllarda Fevzi Fırat'ın yürekleri ısıtan görüntüsü kaldı.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak'ı kabul etti. Hemen bakalım ayrıntıları. Erdoğan, Barak'la ABD Temsilciler Meclisi üyesi sağ ve eşini kabul etti. Beştepe'deki bu görüşme basına kapalıydı. Barak sosyal medyadan bir paylaşım yaptı. Erdoğan'la görüşmekten onur duydum dedi. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ittifak hiç bu kadar güçlü olmamıştı açıklamasında bulundu. Şimdi Akşam Gazetesi'nden bir haberi paylaşalım. Erdoğan'ı durduramazsınız diyor Politics yazarı. Dioniso, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın silahlanma yarışına tepki göstererek ikinci bir İsrail olmaya çalışmak en büyük hatadır diyor. Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türkiye'ye karşı yürüttüğü silahlanma politikası Rum basınında tartışma konusu. Gazete yazarı Yunanistan'ın İsrail'e dönüşmesine gerek yok başlıklı yazısında Atina ve Rum yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Yunanistan'ın F-35 ve Fırkateyn yatırımlarına rağmen güç dengesinin değişmeyeceğini belirtti ve şu uyarıda bulundu. Yunanistan ve Kıbrıs'ın yapabileceği en tehlikeli hata Türkiye'yi endişelendirecek kadar füze edindiklerinde Doğu Akdeniz'de barışın sağlanacağına inanmaktır. Ne Yunanistan ne de Kıbrıs ikinci bir İsrail haline gelemez ve daha da önemlisi bunu istememelidir. Günümüzde Türkiye nüfus, uçak, gemi, ekonomik güç ve coğrafya gibi faktörlerle ilişkisini ikili güç dengesi üzerinden yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı silahlanma yarışıyla durduramazsınız. Yunanistan silahlı kuvvetlerine ne kadar yatırım yaparsa yapsın ya da İsrail'le ne kadar yakın işbirliği içinde olursa olsun güç dengesini kökten değiştirmek zordur. Üçüncü ülkelere bel bağlamayın. ABD, Fransa ve İsrail gibi ülkelerle kurulan ittifakların kalıcı da olmadığını vurguluyor yazar. Hiçbir devletin ebedi dostu yoktur. İsrail yarın Ankara'da ilişkilerini iyileştirebilir. Mısır çıkarlarını yeniden tanımlayabilir. Türkiye her zaman orada olacaktır. Yunanistan'ın yanında, Kıbrıs'ın karşısında çözüm çatışma yerine ticaret, enerji ve turizm gibi alanlarda ortak çıkarlar aranmalıdır diyor. Erdoğan'ı durduramazsınız başlıklı yazısında Yunan yazar. Devam edelim. İngiltere'nin 11 ülkeyle birlikte İsrail'e yönelik yaptırım kararının ardından Tel Aviv ile Londra arasında da bir diplomatik kriz patlak verdi. Ramallah'taki İngiliz diplomatlardan 7 gün içinde ülkeyi terk etmeleri istendi. İngiltere Başbakanı Burnham yaptırım kararını savunurken ABD Başkanı Trump'ın bu hamleye karşı çıkmadığı iddiası da var.

0: İngiltere Batı Şeria'da Filistinlilere de falan İsrailli işgalcilere bir dizi yaptırım kararı almıştı. Kararın ardından açıklama yapan İngiltere Başbakanı Andrew Burnham, ülkesinin Gazze'deki duruma yanıt vermekte geç kaldığını söyledi.
1: Çok uzun süredir harekete geçmekte tereddüt ettik. İsrail karşıtı olmakla suçlanmaktan korktuk. Filistin halkının acısı dünyanın vicdanında bir yara. Gazze'de masum Filistinliler ölmeye devam ediyor. İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuka aykırı olduğunu ilk kez söylüyoruz.
0: Burnham, İsrail...

0: hedef aldığını belirtti. İsrail yaptırımlara karşı harekete geçmiş, İngiltere'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Filistin nezdindeki konsolosluğunu kapatma kararı aldığını açıklamıştı. İsrail basını, Ramallah'taki İngiliz diplomatlardan 7 gün içinde ülkeyi terk etmelerinin istendiğini yazdı. Haberde konsolosluğun 30 gün içinde faaliyetlerini durdurması gerektiği belirtildi. Kararın ardından gözler ABD'ye çevrildi. İsrail merkezli Kanal 12 televizyonunun haberine göre Burnham yaptırım kararını açıklamadan önce ABD Başkanı Trump'la görüşerek süreç hakkında bilgi verdi. Trump'ın herhangi bir itirazda bulunmadığı ve Burnham'dan bu hamleden vazgeçmesini talep etmediği iddia edildi. ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee yaptırım kararının mantık dışı olduğunu savunmuş, bu kararın sonuçları olacağı tehdidinde bulunmuştu.
1: Şimdi 11 ülkenin birlikte bu yaptırım kararı alması artık hakikaten sabrın tükendiğine ilişkin çok ciddi bir eşik. Ama önemli olan gerçekten dönüştürücü olabilecek mi, yoksa sadece böyle diplomatik bir mesaj olarak kalacak mı? İngiltere ve 11 batılı ülke Yahudi yerleşimcilerin işgal ettiği Batı Şeria'da üretilen mallara ambargo getirdi. İsrail tehdit etti ama ülkeler geri adım atmadı. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 8 ülke ortak bir açıklama yaptı. Bu kararı memnuniyetle karşıladık dedi. Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya, Katar, Mısır, Pakistan, Suudi Arabistan, Ürdün ve İngiltere'nin İsrail'e yaptırım kararına ilişkin ortak destek açıklaması yayımladı. Açıklamada İngiltere'nin kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Bu kararın uluslararası toplumu benzer adımlar atmaya teşvik etmesi de temenni edildi. Ayrıca İngiltere, Fransa ve Kanada'nın öncülüğündeki 12 ülke tarafından yayımlanan iki devletli çözüme ilişkin ortak bildiri de memnuniyetle karşılandı. 8 ülkenin bakanı İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarının coğrafi ve demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan tüm uygulamaları geri çekmesi yönünde de çağrı yaptı. Bunu dinleyecek bir İsrail var mı yok mu? Asıl mesele orası işte. Şimdi Sabah gazetesine hemen bakalım. Türk Deniz Gücü Somali'de yük gemisini kurtardı başlığı var. Somali açıklarında 17 Ağustos'ta korsanlar tarafından kaçırılan yük gemisi Türk Deniz Kuvvetleri ile Somali Ulusal Silahlı Kuvvetleri'nin 10 gün süren ortak operasyonuyla kurtarıldı. Operasyon Türkiye ile Somali arasındaki savunma ve ekonomik işbirliği çerçeve anlaşması kapsamında yürütüldü. Diğer taraftan planlı görev kapsamında Somali açıklarında Türk donanmasına ait TCG Göksu, TCG Gelibolu ve TCG Bartın Çağrı Bey sondaj gemisiyle destek gemileri Korkut, Altan ve Sancar için eskort ve koruma görevlerinde başarıyla sürdürüyor demiş Sabah gazetesi bugünkü haberinde. Şimdi devam edelim sıradaki haberle. ABD Başkanı Trump İran'la savaşın bitimi için tarih verdi. Trump Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlerden hemen sonra savaşın sona ereceğini açıkladı.
2: I think the war will end immediately after the election because they can't hold out any longer. They're desperate.
3: İran savaşının ne zaman biteceğine işaret etti. Savaşın başlangıcında anlaşma yapmak istediğini öne sürdü.
2: Originally I wanted to make a deal. We're so far down the line.
3: ABD Başkanı Donald Trump başkent Washington'dan Texas eyaletine giderken havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'deki benzin fiyatlarının 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden sonra düşeceğini söyledi. Seçimler sonrası İran savaşının biteceği sinyalini verdi.
2: Originally I wanted to make a deal. We're so far down the line. They have very little country left right now. So we're not looking for it. Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at. This war will end immediately after our election.
3: Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun 1/3'ünün belirleneceği ara seçimler Kasım'da yapılacak. ABD'nin İran'a saldırıları ise 28 Şubat'ta başlamıştı. ABD Savunma Bakanlığı'na göre savaşta yaralanan ABD askeri sayısı 820'ye yükseldi. 18 asker ise hayatını kaybetti.
1: Yani burada tabii insan hayatı kimin umurunda, sadece siyasi bir hesap var. Yani kendi koltuğunu düşünen bir başkan Trump.

0: Şimdi ABD Başkanı Trump İran Savaşı'nın sonu için işte seçimi Kasım'ı işaret ediyor. İran'da bir kez daha patlama sesleri yükseldi. İran basının aktardığına göre Keşm Adası'yla Sirik ve Minab kenti açıklarında patlama sesleri duyuldu. Bu seslerin denizden geldiği belirtildi. Sirik'te bazı bölgeler füzelerle vuruldu. İsrail'in kuzeyinde de sirenler çaldı. İsrail ordusu siren sesleri düşman uçaklarının sızması sonucu çaldı açıklamasında bulundu. Fakat dakikalar içinde yanlış alarm olduğunu aktardı. İran'da pazartesi akşamı da ABD'nin saldırıları sonucu patlamalar yaşanmıştı. İran'ın Kazma Dağı'nda yürüttüğü nükleer tesis inşaatı da uydu görüntülerinde ortaya çıktı. Dağın altına gizlenen merkez ABD için vurulması en zor hedeflerden biri olarak değerlendiriliyor. Pentagon ise nükleer tesisleri vurmak için bir simülasyon hazırladığı belirtiliyor.
1: İran'ın Kazma Dağı'nda nükleer tesis için çalışma yürüttüğü belirtildi. Amerikan ordusunun ise vurmak için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. CNN International'ın haberine göre uzmanlar İran'daki Natanz nükleer kompleksi civarının uydu görüntülerini inceledi. Kazma Dağı'nda yeni tesis inşa edildiğini saptadı. Yoğun inşaat çalışmaları gerçekleştirildiği görüldü. Ancak tesisin henüz uranyum zenginleştirme faaliyetlerine hazır olmadığı belirtildi. Uzman analizlerine göre tesisin bulunduğu Granit Dağı, Amerika Birleşik Devletleri için zor bir hedef. Vurulması, Pentagon'un nükleer olmayan en ağır bombaları açısından bile son derece güç görülüyor. Üstelik Kazma Dağı'nın mevcut nesil silahların ulaşmakta zorlanacağı tek İran nükleer tesisi de olmadığı düşünülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ise bu tür tesisleri vurabilmenin bir yolunu geliştirmeye çalışıyor. Pentagon, İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan 4 gün önce harekete geçti. New Mexico'daki bir yeraltı test tesisinin onarılması için 1,2 milyon dolarlık acil sözleşme imzaladı. Tesis gerçek mühimmatlı bir test için hazırlanacaktı. Konuyla ilgili bilgi sahibi 3 kaynak CNN'e test planlarının İran savaşıyla bağlantılı olduğunu aktardı. Kaynaklara göre çalışmanın amacı Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer tesislere yönelik saldırılarını simüle etmekti. Ancak inşaat henüz bitmedi. Amerikan Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamada Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz demiş, tesiste kimlerin hareket ettiğini biliyoruz ifadelerini kullanmıştı.
0: Şimdi Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde de savaş kalıntılarının toplandığı bir depoda meydana gelen patlamada 14 kişi yaşamını yitirdi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İdlib'in Sarmada ilçesi yakınlarında savaş kalıntısı mühimmatların toplandığı bir depoda henüz belirlenemeyen sebeple güçlü bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından çok sayıda ambulans bölgeye sevk edildi ve ilk belirlemelere göre bu patlamada 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Patlamada Savunma Bakanlığı çalışanlarından bazı kişilerin de yaralandığı bilgisi var. Patlama hakkında dışişlerinden de açıklama geldi. Can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu belirtildi. Hürriyet gazetesine bakalım şimdi. Miçotakis kapı kapı dolaşıyor haberine. Ankara'ya karşı Miçotakis kapı kapı dolaşıyor. Türkiye'nin Orta Doğu'da artan nüfuzundan ve Mekke Anlaşması'ndan tedirgin olan Yunanistan kapı kapı dolaşmaya başladı. Mısır ve Fransa hattında mekik dokuyan Başbakan Miçotakis Ekim ayında da Suudi Arabistan'a gidecek. Türkiye'nin Orta Doğu'daki etkisini arttırmaya yönelik hamlelerini yoğunlaştırdığı bir dönemde tam da bir süredir ilişkilerinin gerildiği Ankara'ya karşı diplomatik destek arayışına girdi. Önceki gün Mısır Cumhurbaşkanı Es-Sisi ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideriyle Mısır'ın El Alamiyen şehrinde üçlü gayri resmi bir toplantıda bir araya geldi. Başbakan Miçotakis dün de Paris'te Uluslararası Uzay Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü. Yunan basını Miçotakis'in görüşmelerinde Türkiye'yi Ege'de ihlallerle suçladığını ve bunları bölgesel istikrara yönelik risk olarak gündeme getirdiğine de dikkat çekiliyor. Mekke anlaşmasının biraz telaşlandırdığı görünüyor. Mısır'ın da tabii çekinceleri var. Şimdi gazeteye konuşan Yunan diplomat kaynakları kapalı kapılar ardında Mısır'ın Mekke anlaşması konusunda ciddi çekinceleri bulunduğunu ifade etti. İddiaya göre bölgedeki farklı kamplardan biriyle özdeşleşmek istemezken Yunanistan, Güney Kıbrıs, Hindistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle ilişkilerini de korumak istiyor. Cumartesi mecliste Miçotakis 15 Ekim'de Brüksel'e, 24 Ekim'de Suudi Arabistan'a gidecek. Yunan Başbakanı'nın bu temaslarında da Ankara'ya karşı destek arayışını sürdürmesi bekleniyor. Miçotakis cumartesi günü ise Türkiye'nin yanı başındaki Meis adasında olacak. Hemen Antalya Kaş'ın karşısında bulunan Meis adası. Efendim, Beyaz Saray'ın Trump'ın özel temsilcileri Kushner ve Witkoff'un Ukrayna görüşmelerinde etkisini azaltmayı planladığı da öne sürülüyor. İngiliz basınındaki iddiaya göre CIA direktörü görüşmelerde daha büyük rol üstleneceği belirtildi.
1: CIA direktörü John Ratcliffe, Rusya-Ukrayna görüşmelerinde daha büyük rol üstlenmeye hazırlanıyor. İddia İngiliz Financial Times gazetesinden. Moskova ile Kiev arasındaki görüşmeleri Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner yürütüyor. Ancak gazeteye konuşan kaynaklar, Beyaz Saray'ın Witkoff ve Kushner'ın etkisini azaltmak istediğini belirtiyor. CIA direktörünün görüşmelerde daha büyük rol üstleneceğini iddia ediyor. Ancak Trump'ın henüz nihai kararını vermediği öne sürülüyor. Kaynaklar Witkoff ve Ratcliffe'in çalışmaları paralel yürüteceğini kaydetti. Ancak ikili arasında hangi konuda kimin liderlik edeceğine dair çekişme yaşandığını ifade etti. CIA, Financial Times'ın iddiasına yorum yapmadı. Beyaz Saray ise haberi yalanladı. Witkoff ve Kushner'ın çalışmalara devam ettiğini ve Trump'ın onlara güvendiğini aktardı. Trump ise Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefon görüşmesinin ardından ilk kez açıklama yaptı. Görüşmenin harika geçtiğini belirtti. Putin'in anlaşma yapmak istediğini söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de anlaşma yapmak istemesinin güzel olacağını kaydetti. CIA direktörü Ratcliffe geçtiğimiz ay Moskova'ya sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti. Trump'ın temsilcileri Kushner ve Witkoff ise geçtiğimiz hafta sonu Moskova ile Kiev'e gitmişti.
0: Görüşmeler sürüyor fakat bir taraftan da sahaya baktığımızda patlamalar, saldırılar tam gaz devam ediyor. Norveç Başbakanı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçağının dün Moldova'dan kalkış yaptığı sırada bir İHA tarafından vurulmaktan kıl payı kurtulduğunu ifade etti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçağının bulunduğu sırada Moldova hava sahası hedef alındı. Norveç Başbakanı Stor söz konusu bilginin kaynağını veya İHA'nın uçağa ne kadar yaklaştığını açıklamadı. Norveç Kralı 5. Harald'ın cenazesine katılan Zelenski törenin hemen ardından Oslo'dan ayrıldı. Dün Moldova hava sahasına giren iki Rus İHA'sı sebebiyle Kişinev Havalimanı'ndaki uçuşlar bir süreliğine durdurulmuştu. İHA'lardan biri boş araziye düşerek yangına sebep olurken diğeri ise Romanya hava sahasına doğru ilerledi. Tam İsrail'de 7 Ekim öncesinde Netanyahu'nun uyarıldığına ilişkin haberi paylaşmıştık. O tartışma hala devam ediyor. Netanyahu'nun bu uyarıyı bilerek dikkate almadığı yönünde, güvenlik birimlerini uyarmadığı. Şimdi tartışma büyümeye başladı. Başbakan Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri'nin saldırıdan önce kendisini uyardığı haberi sebebiyle Haaretz gazetesine dava açıyor. Üst düzey bir istihbarat kaynağı İsrail'e uyarı geldiğini doğrularken Haaretz de haberin arkasında.
1: Netanyahu 7 Ekim öncesi uyarıldı mı? Haaretz gazetesinin ortaya attığı iddia İsrail Başbakanı ile gazeteyi karşı karşıya getirdi. Haaretz, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı El Nahyan'ın 7 Ekim'den yaklaşık 10 gün önce Netanyahu'yu Hamas'ın Gazze'den büyük çaplı bir saldırı planladığı konusunda uyardığını öne sürmüştü. Habere göre iki lider 45 dakikalık bir telefon görüşmesi yapmış, Netanyahu'nun uyarıyı İsrail güvenlik birimlerine aktarmadığı iddia edilmişti. İddiaya Netanyahu'dan yalanlama geldi. İsrail Başbakanı avukatlarına Haaretz'e iftira davası açılması talimatı verdi. İsrail Başbakanlık Ofisi de Netanyahu'nun arama kayıtlarının incelendiğini ve iki lider arasında böyle bir görüşmeye rastlanmadığını açıkladı. Yeri Ot, Ahrarot gazetesi.

0: ve konuşan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile İsrail arasındaki gizli iletişim kanalına vakıf olduğu belirtilen bir istihbarat kaynağı ise iddiayı doğruladı. Kaynak, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 7 Ekim'den önce İsrail'e Hamas'ın kapsamlı ve yakın bir eylem yapabileceği uyarısını ilettiğini söyledi. Ancak istihbaratın doğrudan eski Hamas lideri Yahya Sinwar'a atfedilip atfedilmediğini, İsrail'e nasıl aktarıldığını ve uyarının Netanyahu'ya bizzat iletilip iletilmediğini açıklamadı. İsrail Başbakanlık Ofisi iddiayı yalanlasa da Haaretz haberinin arkasında olduğunu savunuyor.
1: Ya dünyanın en güçlü istihbarat birimlerinden birine sahip İsrail, Mossad. Böyle bir şeyi nasıl haber almaz, nasıl bilmez diye o dönemde de çokça tartışılmıştı. Ama burada mesele biliyordu, bilmiyordu değil, uyarı geldiyse neden gereği yapılmadı, neden buna göz yumuldu? Aslında cevabı da çok açık. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde AfD'nin seçim zaferi ülkenin pek çok bölgesinde aslında tepkiyle karşılanıyor. Almanya'nın eski başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi Merkel de bu seçim sonuçlarını gerçek bir dönüm noktası sözleriyle değerlendiriyor. ABD Başkanı Trump ise AfD'den övgüyle söz ediyor.
2: Almanya, AfD partisinin Saksonya-Anhalt'taki seçim zaferini konuşuyor. Aşırı sağ karşı tepkiler büyürken Almanya'nın eski başbakanı Merkel seçim sonuçlarını dönüm noktası olarak değerlendiriyor. Almanya'nın doğusundaki Saksonya-Anhalt eyaletinde seçmenler aşırı sağın yükselişe geçtiği bir dönemde oy kullanmış, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi %43,8 oy oranıyla yarışı önde tamamlamıştı. AfD'nin seçim zaferi ülkenin pek çok bölgesinde tepkiyle karşılanırken, Almanya'nın eski başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi Merkel seçim sonuçlarını değerlendirdi.
3: Almanya Federal Cumhuriyet tarihinde yaşadığımız bir dönüm noktası, gerçek bir dönüm noktası. Biraz daha duygusal bir şey söyleyecek olursam, bir Hristiyan Demokrat Birlik Partisi üyesi olarak kalbim kan ağlıyor. Bunu gerçekten söylemeliyim.
2: Merkel, siyasi adayların seçmenlerin karşısına daha hazırlıklı çıkması gerektiğini belirtti. Almanya Başbakanı Merz'de göçmenlerin geri gönderilmesini isteyen AfD'ye meclis oturumunda yaptığı konuşma sırasında karşı çıktı.
4: O zaman Almanya'da zanaat sektörü artık çalışamaz. Tek bir huzur evi ve tek bir hastane bile çalışamaz. Tek bir restoran bile işletilemez. İşte bu geri göç politikalarınızın sonucu olacaktır. Geri göç gerçeğe dönüşürse bu zanaat ten rengi ve köken temelinde yapılan etnik temizlikten başka bir şey değildir.
2: AfD'nin seçim zaferi ABD Başkanı Trump'ın da gündemindeydi.
5: Almanya'daki popülist parti gerçekten büyük bir başarıya imza attı. Almanya'ya büyük zarar veren o son derece berbat göç kuralları ve düzenlemelerinden artık bıktılar. Yükselişteler ve artık buna daha fazla tahammül etmeyecekler.
2: Seçim sonuçları yalnızca Saksonya-Anhalt açısından değil, göç ve güvenlik konularında daha sert bir çizgi benimseyerek AfD'nin yükselişini frenlemeye çalışan Merz hükümeti açısından da siyasi bir darbe olarak değerlendiriliyor.
1: Tabi Trump kendi siyasetinin karşılığı olarak bunu görüyor Avrupa'da. Baktığınızda AfD göç, milliyetçilik, düzen karşıtı söylemleriyle ön plana çıkıyor. Trump'ın da zaten siyaset çizgisiyle birçok noktada bunun örtüştüğünü görüyoruz. Şimdi 11 Eylül saldırılarından 25 yıl sonra New York'ta yıllardır gizli kalan 170 binden fazla sayfalık bir arşiv açıldı. Belgeler yetkililerin Dünya Ticaret Merkezi çevresindeki toksik hava riskini bildiğini, ancak kamuoyuna hava güvenli mesajı verildiğini ortaya çıkardı.
2: ...11 Eylül saldırılarının ardından New Yorklular aylarca toksik maddelerin bulunduğu havayı soludu. Üstelik yeni açıklanan belgelere göre yetkililer riskin farkındaydı. New York yönetimi, Dünya Ticaret Merkezi'nin bulunduğu Grand Zero ve çevresindeki hava kalitesine ilişkin 170 binden fazla sayfalık arşivi kamuoyuna açtı. 68 kutuda yıllarca bekleyen belgelerde hava kalitesi ölçümleri, kontaminasyon verileri ve yetkililerin yazışmaları yer alıyor. Saldırının hemen ardından halka havanın güvenli olduğu mesajı verilmişti. Ancak belgeler, saldırıdan 10 ay sonra bile bazı bölgelerde asbest tespit edildiğini, havada benzen gibi tehlikeli maddelerin de bulunduğunu gösterdi. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, 11 Eylül bağlantılı hastalıklar nedeniyle sonraki yıllarda ölenlerin sayısının saldırı gününde ölenleri geçtiğini söyledi.
4: Belgelerin bu ilk kısmı, aktivist ve savunucuların onlarca yıldır talep ettiği ve asbest ile kanser gibi onların istediği arama terimleri kullanılarak ulaşılan belgeleri içermektedir. Bu sadece bir başlangıç. Önümüzdeki aylar boyunca bilgilendirmelere devam edeceğiz.
2: 11 Eylül 2001'de ABD'nin New York kentinde bulunan İkiz Kuleleri'ne terör saldırısı düzenlenmiş, yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Efendim yine Trump, kendisiyle ilgili dikkat çeken bir iddia var. Trump'ın yakın çalışma ekibindeki 3 kadın danışmana 45'er bin dolar nakit hediye verdiği belirtiliyor. Bu ödemelerin de Beyaz Saray'ın yayımladığı işte yıllık mali bildirimlerde yer aldığı Trump'ın yanında sıkça görülen danışmanı Natalia Harp'ın da bu isimler arasında bulunduğu iddia ediliyor. Dün de bir iddiayı ekranlarınıza getirmiştik. Eşi Melania Trump'ın danışmanı Harp'tan işte rahatsız olduğu, onu kıskandığı yönünde ve bu da bir iddia.
0: Beyaz Saray'dan 3 danışmanına 45'er bin dolar nakit hediye etti. Aralarında Natalia Harp'ın da olduğu kadın çalışanlarına hediye verdi. Washington Post gazetesinin haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, aralarında yakın ilişkisi olduğu bilinen Natalia Harp'ın da olduğu 3 kadın danışmana 45'er bin dolar nakit hediye verdi. Ödemelerin Beyaz Saray'ın yayınlandığı yıllık mali bildirim formlarında ortaya çıktığı belirtildi. Habere göre Harp'la birlikte Oval Ofis Operasyonları Direktör Yardımcısı Chamberlain Harris'le iletişim danışmanı Margot Martin aldıkları parayı resmi belgelerde tatil için nakit hediye olarak beyan etti. Haberde bahsi geçen 3 danışmanın yıllık maaşının 150 bin dolar olduğu belirtildi. Trump'ın uzun süredir yardımcılığını yapan Walt Nauta da başkandan tatil hediyesi alan isimler arasında yer aldı. Nauta, mali bildirimde Trump'ın kendisine 20 bin dolar hediye ettiğini açıkladı. Habere ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray basın ofisi ise Trump'ın uzun yıllardır çalışanlarına ve yakın çevresindeki isimlere Noel döneminde hediye verme alışkanlığı bulunduğunu belirtti. 35 yaşındaki Harp, son dönemde Trump'a yakınlığıyla kamuoyunun dikkatini çeken isimlerden biri oluyor. Harp'ın NATO zirvesi için Ankara'ya geldiği sırada da Trump'ın yanında olduğu belirtiliyor.
1: Efendim, Körfez ülkeleri arasında seyahati kolaylaştıracak ortak vize projesinde de sona gelindi. Schengen modeliyle uygulanacak bu yeni sistemde tek vizeyle 6 Körfez ülkesine seyahat imkanı sağlanması planı var.
0: Körfez'de tek vize dönemi başlıyor. Körfez İşbirliği Konseyi'nin ortak turist vizesi projesinde sona gelindi. Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni tek vize altında buluşturacak projede son aşamaya geçildi. Grand Tourist Visa adı verilen sistem, Avrupa'daki Schengen vizesine benzer bir sistemle işleyecek. Turistler tek vizeyle 6 Körfez ülkesine giriş yapabilecek. Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Budeyvi'nin açıklamasına göre vize ücreti ve kalış süresi gibi detaylarsa yakında açıklanacak. Ortak vize projesinin yanı sıra Körfez ülkeleri arasında seyahat işlemlerini hızlandırmaya yönelik başka bir uygulama da devreye girdi. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında biyometrik veriye dayalı tek noktalı kontrol sistemi uygulanmaya başladı. Sistem ilk kez Abu Dhabi ve Bahreyn havalimanlarında uygulandı. Yeni sistemle birlikte yolcuların uçuştan sonra pasaport işlemlerinin hızlandırılması ve bekleme sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.
1: Efendim saatlerimiz 8.30'u gösteriyor. Gelin bir İstanbul'daki trafiğin durumuna bakalım, ekranlarınıza getirelim. Şimdi İBB haritasını görüyorsunuz. Trafik yoğunluğu %54. İstanbul'da sabah trafiğine bakacağız. Köprüler zaten aslında her zamanki gibi yoğun. İstanbul klasiği diyebiliriz buna.

0: Ama asıl hareketlilik önümüzdeki hafta tabii başlayacak. Okullar tamamen açılıyor. Bu hafta bazı okullarda uyum haftası vardı. Dolayısıyla servisler ve veliler kısmen yollardaydı ama henüz tam kapasite bir okul trafiğinden söz etmiyoruz. Bu arada editörüm Özlem, pazartesi günü havanın da yağışlı olacağını, İstanbul'da yağış beklendiğini söylüyor. Artık siz düşünün İstanbul trafiğini yağışla birlikte. Önümüzdeki hafta pazartesi okul servisleri, veliler, işe gidenler derken özellikle sabah saatlerinde yine bir curcuna yoğunluk olacaktır ana arterlerde ve köprülerde. Zaten şu anda da kısmen özellikle sahil tarafı hem Avrupa hem Anadolu yakasında açık görünüyor. %54 trafik yoğunluğu ama köprüye bağlanan yollar, ana arterlerde tabii sıkışıklığı görüyoruz. Şu saat için aslında İstanbul gibi bir dev metropole çok fazla trafik var, bir kaos yaşanıyor denemez ama pazartesinden itibaren vay halimize. Devam edelim. Efendim, Türk savunma sanayinde önemli bir adım daha atıldı. Makine ve kimya endüstrisi Mısır'da Zafer isimli bir şirket kurdu. Şirketin hedefi sadece Mısır pazarı değil, Körfez bölgesindeki ticari faaliyetlere de katkı sağlaması bekleniyor.
1: %100 Mısır hukukuna göre kurulan, hisselerinin tamamı makine kimyaya ait olan Zafer adıyla bir şirket kurduk.
2: Türk savunma sanayisi uluslararası alanda yeni adımlar atmaya devam ediyor. Makine kimya endüstrisi Mısır'da Zafer isimli bir şirket kurdu.
1: Bu kurmuş olduğumuz şirket hem Mısır'daki bizim makine kimya adına ticari faaliyetlerimizi yönetiyor olacak, hem burada kuracağımız joint venture'larda ortak üretim tesislerini o firma üzerinden kuruyor olacağız. Makine kimyanın Mısır hukukuna göre hareket edebilme kabiliyetine sahip bir firması oldu. Makine kimya tıpkı Azerbaycan'da olduğu gibi Mısır'da da kendi tüzel kişilikleriyle var olmaya devam ediyor.
2: Makine ve Kimya Endüstrisi Genel Müdürü İlhami Keleş, Kahire'de kurulan şirketin hedefini de paylaştı.
1: Zafer şirketinin sermayesi, hisselerinin tamamı makine kimyaya ait bir şirket. Yerel firmalarla kuracağımız ortaklıkları bu firma kuruyor olacak. Yani Zafer ortak olacak o firmalara. Bu şekildeki Mısır'daki ticari süreçlerimize, hatta Afrika'daki, hatta Körfez bölgesindeki ticari faaliyetlerimize katkı sağlamak üzere böyle bir firmayı Kahire'de kurduk.
0: Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da İstanbul ve Antalya havalimanlarının 8 ayda 81.7 milyon yolcuyu ağırladığını duyurdu. Bakan bu rakamın 2002 yılında Türkiye genelinde hizmet verilen yolcu sayısının da 2 katını aştığını söyledi.
3: Ağustos ayında 28.794.764 kişi ulaşımda hava yolunu tercih etti. Ocak-Ağustos döneminde uçak trafiği 167.552.966'ya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Ağustos ayına ait hava yolu verilerini paylaştı. Buna göre Ağustos ayı boyunca havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 97.625, dış hatlarda ise 106.231 oldu. Toplam uçak trafiği ise üst geçişlerle birlikte 255.970'e ulaştı. Bu oran geçen ayın aynı ayına göre %1,5 artış gösterdi. Geçtiğimiz ay yolcu trafiğinde %4,1 artış görüldü. İç hatlarda 11.144.749 olarak gerçekleşen yolcu trafiği, dış hatlarda 17.643.496 oldu. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 28.794.764 kişi Ağustos ayında hava yolunu tercih etti. Ve en çok yolcuya hizmet verilen havalimanları. Ocak-Ağustos döneminde Türkiye genelinde en çok yolcu 56.648.965 ile İstanbul Havalimanı'nda yer aldı. Burayı sırasıyla Sabiha Gökçen, Antalya, İzmir Adnan Menderes ve Muğla'da yer alan Dalaman'la Milas Bodrum Havalimanları takip etti. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre 2026'nın ilk 8 ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı 167.552.966'ya ulaştı. Bu dönemde uçak trafiği ise 1.619.476 olarak kaydedildi.
0: Efendim şimdi gelin Milliyet Gazetesi'nden hemen bir haber paylaşalım. Devlet okulları daha başarılı diyor başlığında. PISA 2025'e göre Türkiye'deki devlet okulları özel okulları her alanda geride bıraktı. Devlet okulları fende 497, okumada 475, matematikte 464 puan alarak özel okulları geçti. En başarılı fen liseleri. Şimdi Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD 91 ülkenin katılımıyla uyguladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı yani PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye fen bilimlerinde 15, okuma becerilerinde 18, matematikte 11 basamak birden yükseldi ve her alanda en fazla yükseliş kaydeden ülke oldu. Bu sonuçlara göre devlet okulları, özel okulları her alanda geçti. Türkiye'deki resmi okullar fen bilimlerinde 497, okumada 475 ve matematikte 464 puana ulaşarak tüm ana alanlarda özel okulları geride bıraktı. Üstün bir performans değerlendirmesi var. Okuma becerileri alanında resmi okulların ortalama puanı 475, özel okullarınki 449. Türkiye'deki resmi okulların okuma becerileri alanında OECD ortalamasının 14 puan üzerinde bir performans sergiledi. Matematiğe bakıldığında Türkiye'deki resmi okulların matematik alanında ortalaması 1 puan üzerinde OECD'nin. Böyle bir performans sergilerken buna karşılık özel okullarınsa resmi okullara kıyasla 20 puan daha düşük bir performans sergilediği görülüyor. Resmi okullar bu alanda PISA 2022'de 455 ortalama puan elde etmiş. Özel okulların ortalama puanı ise 447 olmuştu diyor. Yapılan değerlendirmede Milliyet Gazetesi de habere yer vermiş. Efendim Bursa'da evini kiracılara göstermeye giden ev sahibi büyük bir şok yaşadı. Komşusunun bahçesinden evine uzanan dev tüneller vardı. Ev sahibi şikayetçi oldu ama o tünellerin gizemi hala çözülemedi. Niye varlar?
4: Buradan şöyle bir baktığımda buranın anormal şekilde kazılmış olduğunu gördüm.
3: Evini yeni kiracıya göstermeye gitti. Neye uğradığını şaşırdı. Bahçede evine uzanan tünellerle karşılaştı.
4: Kazan kişileri de azıttılar. Daha fazla kazmaya başladılar. Her gelişimizde malzemenin arttığını görüyoruz. Tünelin daha fazla kazıldığını görüyoruz.
3: Salih Gürsoy, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşıyor. Boş evini kiracılara göstermek için mahalleye gitti. Bahçeye girdiğinde evin altından uzanan tünelleri gördü.
4: Anormal bir şekilde kazılmıştı. Bizim evimizin temeline doğru kazılmıştı.
3: Gürsoy'un iddiasına göre tüneller define için kazıldı. Komşuları da kazan kişileri gördü.
4: Define kazıyorlar, ne olabilir başka? Çevreye komşulara karşı su kazıyoruz falan demişler. Kepçe falan kullanmışlar. Böyle su kazılır mı?
3: Ev sahibi kazı yapanlarla ilgili şikayette bulundu. İncelemeler sürüyor.
4: Hatta öyle oldu ki yani güzel bir yağmur yağsa evin göçeceği şüphesi uyanmaya başladı bizde. Endişeye kapıldık yani.
0: Efendim Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin görülen davadaysa karar açıklandı. Sanık Cemil Koç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İndirim uygulanmadı. Küçükçekmece'de 13 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüp Sultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Zanlı Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 9 tutuklu 11 sanığın yargılanması sona erdi. Davada Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Cezada indirim uygulanmadı. Evet, vicdanlara su serpen bir karar. Antalya'daysa 15 katlı binanın dış cephesini boyayan iki işçi iskele halatının boşalması sonucu 13. katta asılı kaldı. Ölümle burun buruna geldiler. Emniyet halatına tutunarak hayatta kaldılar.
5: İskelet düştü, adamlar asılı kaldı orada.
6: Pat küt şu apartmandan iskeleler yuvarlandı. Ay bir baktım, iki tane beyefendi asılı kaldı.
7: Boya yaparken iskelenin halatı boşaldı. 13. katta asılı kalan işçiler ölümden döndü. İki işçi Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 15 katlı binanın dış cephesini boyuyordu. Bu sırada iskele halatın boşalması nedeniyle düşmeye başladı. İskeledeki işçiler savrularak emniyet kemerlerinden halatlara tutulu halde asılı kaldı.
6: Evet.
7: Büyük bir tehlike atlatan iki işçi kendi imkanlarıyla 13. kattaki dairenin balkonuna girdi. İskele ise apartmanın 4. katındaki klima ve balkon demirlerine takılı halde durdu.
6: Allah'tan canları kurtuldu, asılı kaldılar, itfaiye çağrıldı. Şimdi müdahale ediliyor.
7: Olay yerine gelen ekipler işçilerin balkonda olduğunu görünce ev sahibine ulaştı. Ev sahibinin gelmesiyle işçiler güvenli şekilde indi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
6: Abla dedi, bu ikinci sefer oluyor bu iskelenin böyle olması dedi. Ay dedim, neden dedim aynı iskeleyi bir daha kullanıyorlar. O kadar mı insanların canı az diye tepki verdim.
0: Ve biz ucuz atlatılan her olaydan sonra maalesef aynı soruyu soruyoruz. Facia yaşanmadan tedbir almak neden bu kadar zor? Bu kültür neden bize bir türlü yerleşmiyor? Ve Kocaeli'de yaşayan 63 yaşındaki Gülbiter Duman, Şubat ayında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş ve kolundaki bilezikler çalınmıştı. Olaya ilişkin sanık komşu ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanığın olay öncesinde kuyumcuya giderek bileziklerinin nasıl kesileceğini sorduğu ortaya çıktı.
3: Cebinden çıkardığı altınları tek tek kuyumcuya verdi. İddiaya göre cinayet sonrası çaldığı bilezikleri böyle sattı. Olay 27 Şubat'ta Kocaeli'de yaşandı. 63 yaşındaki Gülbiter Duman mutfakta yere yığıldı. Sesleri duyan 82 yaşındaki annesi kızını yerde kanlar içinde görünce yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Boynu ve kolunda kesikler olan Gülbiter Duman'ın öldüğü belirlendi. Kadının kolundaki 3 burma bilezik de yoktu. Öldürülen kadının komşusu Salihçe şüpheli olarak tutuklandı. Hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, konutta silahla yaralama suçundansa 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık suçlamaları reddetti. Olay günü binaya hoşlandığı kadını görmek için gittiğini, bileziklerin eşine ait olduğunu iddia etti. Duruşmada altınların bozdurulduğu kuyumcu da dinlendi. Kuyumcu Y.D. sanık Salih Ç.'nin olay öncesi dükkana gelerek bileziklerin koldan nasıl keserek çıkarıldığını sorduğunu söyledi. Sanık Salih Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
0: Tabii iddia doğruysa gerçekten tablo son derece korkunç, vahim. Şanlıurfa'da hafif ticari araç seyir halindeki kamyonu arkadan çarptı. O kazada anne, baba ve iki çocuk hayatını kaybetti. Yani bir aile yok oldu. Ailenin de taziyeden döndüğü öğrenildi daha sonra.
7: Hızla geldi, kamyona arkadan çarptı. Burada yığınına dönen araçta aynı aileden 4 kişi can verdi. Kaza Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde meydana geldi. Taziye ziyaretinde dönen Çerçi ailesi hafif ticari araçla seyir halindeydi. Sürme mahallesi yakınlarında Levent Çerçi direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hızla ilerleyen araç önündeki kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç hurda yığınına döndü. Kazayı görenler hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Levent Çerçi'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Eşi Fatma Çerçi ile birlikte 15 yaşındaki oğlu Mustafa ve 12 yaşındaki Büşra da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Kazada 16 yaşındaki Fatma Özel ve 17 yaşındaki Ayşegül Çerçi ise ağır yaralandı. Kamyon şoförü gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
0: Tam ekranlarınızda.

0: akan bir son dakika gelişmesi var. Ahbap Derneği soruşturmasında gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Elif Yavuz bize aktaracak detayları. Elif, günaydın. Dinleyelim senden.
1: Semiha Şahin, günaydın. Geçtiğimiz günlerde düzenlendi bu operasyon. Ahbap Derneği'ne yönelik düzenlenen operasyonların 5.siydi. 5. dalga operasyon olarak 53 kişiye yönelik bir operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 45'i gözaltına alındı. Toplamda 20 ilde yapıldı bu operasyon. 20 ilde 53 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 45 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti Mahalli Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde gözaltındaydı. Şüphelilerden ikisinin, özür dilerim, üçünün şubeden serbest bırakıldığı ifade edildi. Ve toplamda 42 şüpheli adliyeye sevk edildiler. Bu noktada adliyeye varmak üzere önce sağlık kontrolünden geçilecekler, ardından saldırı tısaldırıyla başlayacak. Operasyonun olduğu günde Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabında duyurmuştu. Yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alanı bulunmadığı tespit edildi. MASAK raporları incelendi ve özellikle 6 Şubat depremlerinde toplanan yardımlarla alakalı olarak usulsüzlükler yapıldığı belirtildi ve 53 şüpheden 48'i gözaltına alındı. 3'ü emniyetten serbest bırakıldı. 45 şüpheli ise şu sıralarda adliyeye sevk ediliyor Semiha Şahin.
0: Peki Elif, çok teşekkür ederiz. Ahbap soruşturmasındaki bu yeni gelişmenin ayrıntılarını Elif Yavuz sizlere aktardı. Gözaltındaki 45 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Şimdi yine çok üzücü, kahredici bir haber var sırada. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde müstakil bir evde yangın çıkmış. Dün paylaşmıştık, bu haberi ekranlarınıza getirmiştik. Ev sahibi çiftin orada cansız bedeni bulunmuştu. Yangında hayatlarını kaybettikleri düşünülen, yani yangın yüzünden öldüğü düşünülen çiftin cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri şimdi bu cinayetin failini araştırıyor.
2: İtfaiye yangın ihbarına gitti. İki cansız bedenle karşılaştı. Yapılan otopsi cinayeti ortaya çıkardı.
3: Haklarınızı helal edin.
4: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı. Yani bunu yapan kişilerin bulunmasını temelli ediyoruz.
2: A. Üykü ve eşi Hayriye Üykü Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında yaşıyordu.
5: Hayriye ve A. Üykü çifti 40 yıldır yaşadıkları evlerinde gece yarısı yangın çıktı. Evde ölü bulunan Üykü çifti otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Adli tıpta yangından değil, cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı.
2: Yapılan otopside Üykü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evde inceleme yaptı. Başsavcı Aşkın Yeğen, Üykü ailesiyle görüşüp başsağlığı diledi.
4: Benim annem babam kimseye kötülük yapan yapıya sahip insanlar değildi. Bizim evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi.
6: Çok yardımları oluyordu. Ya herkese yardımcı oluyordu. Sadece şey dedi, yolda geçen herkese.
2: Yaşlı çiftin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Hayriye ve A. Ülke'ye ait bazı kişisel eşyaların bulunamadığı tespit edildi. Yaşlı çiftin yakınları olayın fail ya da faillerinin bir an önce bulunmasını istiyor.
4: Bu yaptı, şu yaptı, şu yapacak diye kimseye iftira atmak durumunda değiliz. Dediğim gibi biz düşman sahibi insanlar değiliz. Eğer benim annem babam ön otopsi raporunda sırtından vurularak teşhis ediliyorsa bunu yapan kişileri muhakkak bulunup en azından başka insanlara zarar vermesi adına yakalanması gerekiyor.
2: A ve Hayriye Üykü çiftinin cenazeleri otopsinin ardından yaşadıkları köyde toprağa verildi. Yakınları onları dualarla son yolculuğuna uğurladı.
3: Dünya ve uhrevi haklarınızı helal edin.
7: Helal olsun.
3: Haklarınızı helal edin.
7: Helal olsun.
0: Korkunç gerçekten. Geride kalanlara, tüm aile bireylerine sabır dileyelim. Amatör ligde mücadele eden Turgutlu Spor'un yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan oldu. Kulüp tarihine geçen Mestan, gelen eleştirilere bakın ne yanıt verdi. Haberi izleyelim, ardından çok kısa bir mola, sonra buradayız, devam edeceğiz.
2: İmzayı attı. Kulüp tarihinin ilk kadın teknik direktörü oldu. Kendisine yönelik eleştirilere

0: yeşil sahada topuklu ayakkabıyla top koşturarak yanıt verdi. Turgutlu Spor yıllarca 2. ve 3. liglerde top koşturdu. Geçen sezon ilk kez amatör lige kadar düştü. Kulüp teknik direktör arayışını 22 yaşındaki Zeynep Mestan'la imza atarak sonlandırdı.
1: Altyapımızı da çok geliştireceğiz. Kadın takımlarımız olacak, kadın spor okullarımız olacak. Umarım sezon sonu şampiyon olup 2. liglere, 1. liglere kadar bu camiayı hak ettiği noktaya götüreceğiz.
0: Genç teknik kadın Zeynep Mestan gelen eleştirilere de yanıt verdi.
1: Neden olmasın? Neden yapamıyorum? Ben de spor bilimleri fakültesi mezunuyum. Futbol oynadım. Vakit ayırdım. Yani 10 senedir futbolun içindeyim, takip ediyorum. Eleştirilerin olacağını açıkçası bekliyordum. Cevabı inşallah şampiyon olduğumuz zaman sezon sonunda vereceğiz.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Mardin güneşli 27 derece.

0: Efendim yeniden günaydın, iyi sabahlar, huzurlu sabahlar. Dilerim öyle başlarız ve öyle de devam eder. Siz de öyle başlamışsınızdır. Bugün 10 Eylül günlerden Perşembe, saatlerimizde 9'a geliyor. Son bir saatin içindeyiz. Gün başlıyor, devam ediyoruz. Adana Kozan'da yangınla mücadele sürüyor. Antalya'da da günlerdir ekipler sahada. Gerçekten çok üzücü bir tablo bu. Sadece hani arkamda gördüğünüz gibi ormanların, ağaçların yandığını bilmiyoruz. Orada yaşayan canlılar, yılların emeği var. İnsanlar evlerini terk etmek zorunda. Bununla karşı karşıya kalıyor. Bir kişi hayatını kaybetti. Korktuğu için kalp krizi geçirdi. Sıcak ve rüzgarlı günlerde uzmanlar her zaman altını çiziyor, uyarıyor. Lütfen daha dikkatli olalım deniyor. Küçücük bir ihmal görüyorsunuz, böyle büyük bir felakete dönüşebiliyor ve günlerdir işte buralar cayır cayır yanmaya devam ediyor. Gece gündüz çalışan ekipler var. Onlara yardım eden vatandaşlar var. Herkese çok kolay gelsin. Umarız biz de bu ekranlardan en kısa sürede bu yangınların tamamının kontrol altına alındığını, o bilgiyi sizlerle paylaşırız. Önce gelin bir Adana Kozan'a bakalım. Orada başlayan ve iki ilçeye daha sıçrayan yangınla mücadele sürüyor. Karahisarlı ilçesinden de bir kez daha yangın haberi geldi. Kozan ilçesinin Doğan Alanı mahallesinde başlayan yangın rüzgarla birlikte İmamoğlu ve Aladağ ilçelerindeki bazı mahallelere sıçradı. 3 ilçede 285 hanedeki 835 kişi tahliye edildi. Yangına karadan müdahale sürüyor. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşık 2 kilometre kadar yaklaşması büyük bir panik yarattı tabii. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının ilerlemesi burada önlendi. Öte yandan Karahisarlı ilçesi bir kez daha alevlere teslim oldu. Karakılıç mahallesinde yangın çıktı. Müdahale devam ediyor. Şimdi gelelim Ankara'ya, siyasete. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı dün Beştepe'de kabul etti. Biraz şaşkınlık yarattı tabii bu görüşme. Tam da işte CHP'nin resepsiyonuna, davetine katılmayan Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bu pozu vermesi biraz şaşırttı. Yavaş görüşmede Ankara'daki yatırımların konuşulduğunu söyledi. Ve Cumhurbaşkanı'na kabulleri için de teşekkür etti.
1: Birbirini daha iyi dinledi ve ortak...
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Beştepe'deki görüşmede Ankara'da metro gibi yatırımların ele alındığı bilgisi verildi.
3: Nasıl yapıyorsun? Sen bunun içinde neler koyuyorsun?
2: Beştepe'deki görüşme basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan'ın Yavaş'ı kabulüne dair iki kare fotoğraf paylaşıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, görüşmede ele alınan başlıkları sosyal medya hesabından paylaştı. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum dedi.
4: Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik. Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık.
0: Yeni parti lideri Özgür Özel de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinden haberleri olduğunu söyledi. Özel, burası biraz dikkat çekti. Bizim onayımızla yaptığı bir görüşmedir dedi. Bu biraz da Mansur Yavaş bu durumda yeni partili mi, geçti mi yeni parti? Yani sizden onay mı alması gerekiyordu gibi bir yoruma da sebep oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir

0: bir geçiş yapmadı. Orada aslında devam edeceğini de söylemedi. Benden bunu duymalısınız dedi yaptığı bir açıklamada. Ama yeni partiye geçişini de duyurmadı. Böyle daha bağımsız, daha ortada bir duruş sergiliyor Mansur Yavaş. Ama Özgür Özel'in açıklamasına bakalım şimdi.
1: Sizin iradesine ve bu milletin.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini değerlendirdi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, bilgim var dedi.
3: Mansur Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Bir takım projelerle ilgili randevu istediğini söylemiş, bilginiz olsun demişti. Talepten önce söylemişti, son görüşmenizde de böyle bir görüşme olacağını söylemişti. Haberim var, bir sıkıntı yok. Biz Mansur Bey'le kardeşlik hukukuna sahibiz. Ondan şüphem olmaz. Önceden planladığı, haberimiz ve onayımız olan bir görüşmedir.
2: Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Koza Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Üsküdar'da yenilenen seçimleri değerlendirdi. Demokrasi adına olmaması gereken her şey oldu dedi. Kazandıkları seçimin iptal edildiğini belirten Özel, suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.
4: Bu seçimlerde bu şey...
2: CHP ile ittifak olur mu sorusunu ise kesin bir dille reddetti. Asla ve asla mümkün değil ifadelerini kullandı.
3: Biz muhalefetle birlikte oluruz da meşru muhalefetle birlikte oluruz. Sağdan sola herkesle birlikte olurum. Sandıktan çıkanlarla birlikte olurum. Bizim butlan yönetimiyle birlikte yürüyecek bir santim yolumuz yok. Onlarla birlikte herhangi bir işbirliği yapmamız asla ve asla mümkün değil.
0: Dün Cumhuriyet Halk Partisi 103. yaşını kutladı. Etkinlikler vardı. Anıtkabir'e gidildi. Buralarda Mansur Yavaş'ı göremedik. Bu Kılıçdaroğlu'na da soruldu. Kılıçdaroğlu da Mansur Yavaş'a bu konuda bir kırgınlık beslemediğini, kırgın olmadığını ifade etti. Bu açıklama da kendisinden geldi. Peki bir düne bakalım. Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet ilk olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ardından parti genel merkezinde geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyonun tespiti toplantısında konuştu. CHP satın alınamaz. Bu parti kimsenin mülkü değildir dedi.
2: CHP yönetiminin 103. kuruluş yılında ilk adresi Anıtkabir oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu beraberindeki heyetle atanın huzuruna çıktı. Kılıçdaroğlu'na eşlik eden isimler arasında Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve mahkeme tarafından görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da vardı. Anıtkabir'in ardından Kılıçdaroğlu'nun bir sonraki adresi CHP Genel Merkezi'ndeki geçmişin değerlendirilmesi ve gelecek vizyonunun tespiti toplantısıydı. Partililere seslendi. CHP satın alınamaz dedi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamaz. Rahmetli Baykal da söyledi. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin değeri parayla ölçülemez. Cumhuriyet Halk Partisi satın alınamayacak kadar büyük, satın almak isteyenleri de milletin ve tarihin vicdanında mahkum edecek kadar köklü bir yürüyüştür. Hiç kimse bu partinin 100 yıllık tarihini kendi kişisel hesabına teslim edemez. Makamlar gelip geçer, isimler değişir ama vatan kalır, millet kalır, bayrak kalır.
2: Kılıçdaroğlu konuşmasında milliyetçilik mesajı da verdi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi milliyetçiliği sokak duvarlarına değil, Ecevit az önce söyledi, Kıbrıs'ın dağlarına, Ege'nin deniz yataklarına ve Türkiye'nin dört bir yanına yazmak demektir. Bağımsızlık hazır bekleyenlere değil, bedel ödemeyi göze alanlara nasip olur. Bizim devlet anlayışımız budur. Bizim için vatanın bir karış toprağı da, bir damla suyu da, bir karış mavi vatanı da, bir çocuğun geleceği de değerlidir.
2: Savunma sanayi için ayrı bir parantez açtı.
5: Bugünün bağımsızlığı savunma sistemini kurmaktır. Savunma sanayinde kazanılmış hiçbir birikimi küçümsemiyoruz.
2: Kılıçdaroğlu, bizim de hatalarımız oldu dedi. Kapılarının herkese açık olduğunu söyledi. Akşam saatlerinde ise genel merkezde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Muharrem İnce, Engin Altay ve Gürsel Erol başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın törenlere katılmaması sorusunu yanıtsız bıraktı.
0: Evet, Kılıçdaroğlu'ndan bir kere daha arınma mesajı geldi. Ekranlara getirdik. Efendim, Havelsan mı?

0: Mısır'da düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Hamza 1 için satış anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Türk savunma sanayisinin tecrübesi Mısır'ın yerel üretim altyapısıyla bir araya getirilecek.
1: Havelsan Mısır'da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'na katıldı. Mısır'ın Arab Organization for Industrialization kuruluşuyla Hamza 1'in satışı için anlaşma imzaladı. İki kuruluş arasında 26 Ağustos 2025'te

0: taşıdı. Anlaşma kapsamında Hamza 1 teslimatlarının önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Hamza 1 insansız hava aracı, Havelsan'ın mühendislik ve teknoloji biriminin uluslararası işbirliğine yansıyan önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Havelsan'ın Baha, Bozbey, Poyraz ve Bulut gibi farklı görev konseptlerine yönelik geliştirdiği İHA platformları da bulunuyor. Bu platformlarla elde ettiği teknoloji birikimi, Hamza 1 programıyla Mısır'daki yerel üretim Engin Altay ve Gürsel Erol başta olmak üzere çok sayıda isim katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ın törenlere katılmaması sorusunu yanıtsız bıraktı.
1: Evet, Kılıçdaroğlu'ndan bir kere daha arınma mesajı geldi, ekranlara getirdik. Efendim, Havelsan Mısır'da düzenlenen Uluslararası Havacılık Fuarı'nda Hamza 1 için satış anlaşması imzaladı. Bu anlaşmayla Türk savunma sanayisinin tecrübesi Mısır'ın yerel üretim altyapısıyla bir araya getirilecek.
0: Havelsan Mısır'da düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'na katıldı. Mısır'ın Arab Organization for Industrialization kuruluşuyla Hamza 1'in satışı için anlaşma imzaladı. İki kuruluş arasında 26 Ağustos 2025'te İHA'ların Mısır'da ortak üretimini kapsayan stratejik işbirliği anlaşması imzalanmıştı. El Alamein'de imzalanan satış anlaşması insansız sistemler alanındaki işbirliklerini yeni aşamaya taşıdı. Anlaşma kapsamında Hamza 1 teslimatlarının önümüzdeki dönemde gerçekleştirilmesi bekleniyor. Hamza 1 insansız hava aracı, Havelsan'ın mühendislik ve teknoloji biriminin uluslararası işbirliğine yansıyan önemli örneklerinden biri olarak öne çıkıyor. Havelsan'ın Baha, Bozbey, Poyraz ve Bulut gibi farklı görev konseptlerine yönelik geliştirdiği İHA platformları da bulunuyor. Bu platformlarla elde ettiği teknoloji birikimi Hamza 1 programıyla Mısır'daki yerel üretim kabiliyetleriyle buluşuyor. İşbirliği kapsamında geliştirilen ilk Hamza 1 sistemi Aralık 2025'te Kahire'de düzenlenen EDEX 2025'te tanıtılmıştı.
1: Efendim, Yeni Parti Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili seçim sürecine tepki amacıyla 12 Eylül'de Üsküdar'da miting yapma kararı aldı. Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın da seçim sonuçlarına itiraz edileceğini söyledi.
2: Seçim yapıldı. Seçimi yine biz kazandık ama araçsallaştırılmış yargı yine tarihe geçecek bir ibretlik vesikasıyla seçimi iptal etti. Şunu söylüyorlar, bu belediye meclis üyelerini kim seçti? Bu belediye meclis üyeleri içerisinde 40 yıllık CHP'li olanlar var. 40 yılda CHP'yi satmamış olan adam bugün havuç ve sopa ilişkisine kanıp o tarafa doğru gidiyor ise, mazereti olmadan gitme onursuzluğuna kendisini yakıştırabiliyor ise, bunu o seçti, bu seçti meselesi elbette burada da bir öz eleştiriye ihtiyaç vardır. Hiç kuşkusuz Üsküdar'daki seçimlere itiraz edilecek.
1: Efendim, hemen yangın bölgesinden sıcak bir görüntü getirelim ekrana. Antalya'da ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. O korku dolu anları şimdi izleyeceğiz. Antalya'nın Aksu ilçesine bağlı Karaöz mahallesinde 7 Eylül tarihinde başlayan orman yangını. Bakın, bugün ayın 10'u. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılmıştı. Yangın 3. gününde Aksu Karaöz mahallesinde başlayarak Kepez Kızıllı mahallesine sirayet eden yangına müdahale ekiplerin havadan ve karadan aralıksız devam ediyor çabası, emeği. Söndürme ekiplerinin alevlerle göğüs göğüse mücadele ettiği o anlar bazen tehlikeli anlara da tabii sahne oluyor. Kızıllı mahallesinde dün akşam saatlerinde yeniden alevlenen bölgede söndürme çalışması yapan ekiplerin alevlerle karşı karşıya kaldığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir anda terse dönen rüzgar sebebiyle alevler ekiplere zor anlar yaşattı. Alevlere müdahale eden arazöz ve kontrol araçlarının da bulunduğu ekipler alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Aslında bu görüntüler yangınla mücadelenin ne kadar ağır bir bedeli olduğunu da gösteriyor. Hani rüzgar bir anda yön değiştiriyor.

0: ve alevler ekiplerin üzerine dönüyor. Onlarsa canlarını ortaya koyarak bu mücadeleye devam ediyorlar. Bu insanların emeğini ve riskini görmezden gelemiyoruz elbette. Kendilerine sonsuz kolaylıklar dileyelim. Tam 2026 yazında New York'tan Tokyo'ya, Roma'dan Yeni Delhi'ye kadar Kuzey Yarımküre'nin geniş bölümünde aşırı sıcaklıklar günlük yaşamı doğrudan etkiledi. Avrupa Birliği'nin İklim Değişikliği Servisi Ağustos 2026 dönemine ilişkin küresel sıcaklık verilerini yayımladı. Dünya genelinde ortalama sıcaklığın 16.96 dereceye ulaştığı Ağustos 2026 kayıtları da en sıcak ay oldu. Verilere göre Ağustos'ta küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 16.96 derece olarak kaydedildi. Bu değer 91 ve 2020 dönemindeki Ağustos ortalamasının 0.85 derece üzerinde gerçekleşti. Haziran-Ağustos dönemini kapsayan yaz mevsimi de küresel ölçekte 1991-2020 ortalamasının 0.69 derece üzerinde gerçekleşerek 2024 ile birlikte kayıtlardaki en sıcak yaz oldu. Avrupa genelinde Ağustos ayı ortalama sıcaklığı 20.26 derece ölçüldü. Bu değer 91-2020 ortalamasının 1.10 derece üzerinde gerçekleşirken Ağustos 2026 kıta genelinde kaydedilen en sıcak 4. Ağustos oldu. Avrupa'da yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı normalin 1.17 derece üzerinde ölçüldü. Kutup bölgeleri dışındaki okyanusların ortalama deniz yüzeyi sıcaklığı da Ağustos'ta 21.07 dereceye çıkarak bu ay için ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı. Pasifik'te hızla güçlenen El Niño koşulları yüksek sıcaklıklarda etkili oldu. Efendim şimdi gelin piyasalara bakalım. Altında dövizde son durum nasıl? Piyasalar güne nasıl başlamış? Dolar, euro ve euro dolar paritesinde bir yükseliş var. Dolar 48.49'dan işlem görürken euro ise 56.56. Euro dolar paritesi de 1.16'dan işlem görüyor. Altının ons fiyatı 44.18, Brent petrol ise 100.39, ABD ham petrol de 95.55'ten işlem görüyor. Altında yükseliş varken petrolde ise bir düşüş olduğunu görüyoruz. Tek tek altın fiyatlarına da bakalım. Gram altın 6.905 lira, çeyrek altının fiyatı 11.290 lira, yarım altında 22.582 liradan işlem görüyor, tam altının fiyatı da 45.026 lira. Evet, piyasalar böyle. Şimdi gelelim Merkez Bankası'na. Önemli çünkü bugün yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin acaba beklentisi nasıl? Tabii Orta Doğu'daki tansiyon devam ediyor. Faiz kararına yansır mı? Ayrıntılar gelsin.
1: Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. faiz kararı açıklanacak. Piyasaların gözü faiz kararında. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de yapılacak toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul, Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında politika faizini sabit tuttu. Son Para Politikası Kurulu'nun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
0: Şimdi Türkiye Gazetesi'nden bir haber hemen ekranlarınıza getirelim. Türkiye'de POS'un faturası da Vatandaşa kesiliyor, ne güzel. Taksiden restorana, kuaförden özel kliniğe kadar birçok sektörde kredi kartıyla ödeme yapmak isteyen tüketiciden %5 ile 12 arasında POS farkı isteniyor. Şimdi kanun bu durumu kesin bir dille yasaklarken esnaf yüksek banka komisyonlarından, vatandaşsa yasa dışı alınan bu farklardan şikayetçi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu alınan ek ücretlerin kanuna aykırı olduğunun altını çiziyor. Kartlı ödemelerde hizmet bedeli kılıfıyla tüketicinin soyulamayacağını belirten Ağoğlu, özellikle taksilerde uygulanan POS komisyonlarının hukuka aykırı olduğunu hatırlattı. Bu farkı ödemek zorunda kalan tüketicilerimiz fiş veya faturalarıyla birlikte tüketici hakem heyetlerine başvurarak ödedikleri bedeli yasal faiziyle geri alabilirler uyarısında bulundu. Çok az insan bunu yapmak istiyor ya da gidip başvuruyor. Buradan yetkililere belki denetimler konusunda uyarıda bulunmak gerekir. Ve orta vadeli programa göre artan yaşlı nüfus için uzun dönemli bakım sigortası devreye alınacak. Bunun için ilgili bakanlıklar altyapı oluşturacak. İleri yaşlardaki kişilerin evde ya da hastanelerdeki bakım desteği güçlendirilecek.
1: Artan yaşlı nüfusunun bakımı için önlem alınacak. Uzun dönemli bakım sigortası hayata geçirilecek. Sağlık hizmetleri güçlendirilecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2025 yılı verilerine göre 5 yılda 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus %20,5 artarak 9.583.059 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusunun toplam nüfus içindeki oranı %11,1'e çıktı. Türkiye'de 100 yaş ve üzerinde 8.000'e aşkın insan yaşıyor. Artan yaşlı nüfus ve doğurganlıktaki düşüş eğilimi 2027-2029 dönemi orta vadeli programında da dikkate alındı. Programa göre uzun dönemli bakım sigortasının uygulamaya konulması için ilgili bakanlıklar altyapı oluşturacak. Prim ödeyen vatandaşlar ileri yaşlara geldiğinde sigortadan yararlanabilecek. Yaşlılık ve kronik rahatsızlıklar nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini tek başına gerçekleştiremeyen kişilere evde ya da kurumlarda sağlanan bakım desteği güçlendirilecek. Evde sağlık ve palyatif bakım hizmetleri süreklilik arz eden hizmetler haline getirilecek. Artan yaşlı bağımlılık oranının ve aileler üzerindeki bakım yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor.
2: Tansiyonunuzu şekerinize ölçmüş olacağız. Kalp krizinize bakarız.
1: OVP'ye göre sağlık hizmetlerinin geri ödemesine yönelik düzenlemeler de yapılacak. Geri ödemelerde risk analizi ve hizmet sunucularının davranışlarını dikkate alan denetim modelleri geliştirilecek. Sağlık market uygulaması daha fazla ilaç ve medikal malzemeyi kapsayacak şekilde genişletilecek.
0: Efendim okullar pazartesi açılıyor. Bu hafta uyum haftasıydı ama asıl önümüzdeki pazartesi günü zil çalacak. Velilerin alışveriş maratonu bir taraftan devam ediyor. İşte yeni eğitim öğretim yılında okul servis ücretleri de İstanbul, Ankara ve İzmir'de netleşti. Zam oranları %10 ile %35 arasında. Yıllık ücretler ise mesafeye göre 27 bin ile 93 bin lira arasında. Gelin şimdi bir grafiğe bakalım, daha net gösterelim. Şimdi İstanbul'da yıllık 0-1 kilometre için 39.970 lira servis ücreti. Mesafe uzadığında 23-25 kilometre arasına çıktığında 93 bin lirayı aşan bir para var. Yaklaşık 94 bin lira. Ankara'daysa 39.970 lira, yine 0-1 kilometre arası aynı İstanbul'la. 10-15 kilometreye baktığımızdaysa Ankara'da 93.610 lirayken 15 kilometre ve üstü yol giden öğrenciler için artı 527 lira daha koymak zorunda veliler. İzmir'e baktığımızda 0-3 kilometre arası 32.850 lira. Maliyet daha düşük İstanbul ve Ankara'ya göre. 36-40 kilometre ise 83.250 lira. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de yıllık okul servis ücretleri işte böyle hakikaten cep yakıyor. Okullar açılmadan aslında velilerin beli nasıl bükülüyor? İşte kırtasiye masrafı var, kıyafet var. Bir de şimdi 90 bin lirayı aşan servis ücretlerini görüyorsunuz. 93 bin, 94 bine kadar dayanmış durumda. Hani çocuğu okula göndermek hakikaten başlı başına bir bütçe meselesine dönüştü. Veliler için zor bir durum. Geçtiğimiz saat diliminde okul kantin fiyatlarını da ekranlarınıza getirmiştik. Şimdi bir tostun maliyeti 15 lira. Hadi olsun 16 lira. Ama satış fiyatı 100 lira. Bir tost. Çocuk yanında bir ayran almak istese ayranın fiyatı da 30 lira. 130 lira. İki öğrenci olduğunu düşünün evde. Zor. Herkese çok kolay gelsin. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da önümüzdeki günlerde Batı Karadeniz'de petrol hedefli bir sondaja başlanacağını açıkladı. Bayraktar Türkiye'nin doğal gaz ve elektrik alanındaki hedeflerini de anlattı.
1: Batı Karadeniz'de yakın zamanda yeni sondaj çalışmasının başlayacağını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar doğal gazdaki sondaj çalışmalarına dair hedefleri paylaştı.
3: Önümüzdeki günlerde Batı Karadeniz'de petrol hedefli bir sondaja başlayacağız. Karadeniz gazı en önemli projemiz. İnşallah bu yıl bitmeden orada üretimi iki katına çıkarıyoruz. Yani şu an 4 milyon haneye yetecek gazı 8 milyon haneye çıkarıyoruz. 2028'de ise bunu 4 katına çıkarma hedefimiz var. Yani 2028 yılında neredeyse Rusya'dan aldığımız gazın %80'i kadar gazı kendi sahalarımızdan Karadeniz'den üretir hale geleceğiz.
1: Bakan Bayraktar CNBC'ye yayınında soruları yanıtladı. Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değindi, maden potansiyeline dikkat çekti.
3: Türkiye'nin çok büyük bir maden potansiyeli var. Önemli yerlerden biri de Hakkari ama malumunuz terörle uğraşan bir Türkiye o bölgelere hiç bakamadı. Nasıl Gabar'da, Şırnak'ta terörden sonra bugün 80-85 bin varile giden üretime geldiysek, benzer şekilde neden Hakkari'de madende yapmayalım? Terörsüz Türkiye başarılı oldukça o bölgedeki ekonomik kaynakları hayata geçirmemiz söz konusu olacak.
1: Bayraktar'ın gündeminde Türkiye'nin elektrikteki yol haritası da vardı. 2035 yılında %35 seviyesinde elektrikleşme hedefinin bulunduğunu söyledi. Elektrik alanındaki vizyonun COP31 iklim zirvesinde paylaşılacağını da aktardı.
0: Efendim, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da İstanbul ve Antalya havalimanlarının ne kadar yolcuyu ağırladığını duyurdu. 8 ayda 81.7 milyon yolcu, bu rakamı kıyasladı 2002 ile. 2002 yılında Türkiye genelinde hizmet verilen yolcu sayısının iki katını aştığını söyledi.
1: Ağustos ayında 28.794.764 kişi ulaşımda hava yolunu tercih etti. Ocak-Ağustos döneminde uçak trafiği 167.552.966'ya ulaştı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün Ağustos ayına ait hava yolu verilerini paylaştı. Buna göre Ağustos ayı boyunca havalimanlarında iniş kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 97.625, dış hatlarda ise 106.231 oldu. Toplam uçak trafiği ise üst geçişlerle birlikte 255.970'e ulaştı. Bu oran geçen ayın aynı ayına göre %1,5 artış gösterdi. Geçtiğimiz ay yolcu trafiğinde %4,1 artış görüldü. İç hatlarda 11.144.749 olarak gerçekleşen yolcu trafiği, dış hatlarda 17.643.496 oldu. Direkt transit yolcularla birlikte toplam 28.794.764 kişi Ağustos ayında hava yolunu tercih etti. Ve en çok yolcuya hizmet verilen havalimanları. Ocak-Ağustos döneminde Türkiye genelinde en çok yolcu 56.648.965 ile İstanbul Havalimanı'nda yer aldı. Burayı sırasıyla Sabiha Gökçen, Antalya, İzmir Adnan Menderes ve Muğla'da yer alan Dalaman'la Milas-Bodrum havalimanları takip etti. Bakan Uraloğlu'nun paylaştığı verilere göre 2026'nın ilk 8 ayında hava yolunu kullanan yolcu sayısı 167.552.966'ya ulaştı. Bu dönemde uçak trafiği ise 1.619.476 olarak kaydedildi.
0: Efendim, Efendim şimdi Milliyet Gazetesi'nde dikkat çeken bir haberi paylaşalım. İçmeden biraz bekletin deniyor. Çok sıcak çay kahvede yemek borusu kanseri riski var. Bu bir araştırmanın sonucu. Oxford Üniversitesi'nde, İngiltere'de yapılmış. 65 derece ve üzerindeki içecekleri tüketenlere yemek borusu kanseri riski içeceklerini ılık içenlere göre yaklaşık 3 kat daha yüksek deniyor. Türkiye'den uzmanlar da özellikle böyle çayı içmeden birkaç dakika bekletmek gerektiğini, böyle tüketilmesi gerektiğini söylüyor. Şimdi

0: Uzmanlara göre dikkat edilmesi gereken nokta şurası. İçeceğin çay ya da kahve olması değil, çok yüksek sıcaklıkta ve düzenli olarak tüketilmesi. Yani biz Türk toplumu, yani sabah akşam çay içiyoruz, kahve zaten aynı şekilde. Daha önce İran'da 50 binden fazla kişinin izlendiği bir çalışma yapılmış. Burada yüksek sıcaklıkta çay tüketiminin yemek borusunun yassı hücreli kanseriyle ilişkili olduğu saptanmış. Bu nedenle uzmanlar çayınızı veya kahvenizi hemen içmek yerine birkaç dakika bekletin. Dilinizi ya da ağzınızı yakacak kadar sıcaksa yemek borunuz için de fazla sıcak olabilir deniyor. Bu uyarıyı da dikkate alalım. Şimdi devletin kara kutusu olarak anılan MİT eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada fetih kabir kararı verilmişti, mezarının açılması. Bunun cuma günü, yarın yapılması bekleniyor. O mezar açılacak ve örnekler alınacak.
1: Eski MİT görevlisinin ölümü aslında bir cinayet miydi? Bu şüphe 15 yıllık dosyayı raftan indirtti. Mezarının açılmasına karar verildi. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu 12 Kasım 2011'de Silivri'deki koşunda rahatsızlanıp hayatını kaybetti. Ergenekon soruşturmasından tutuklanan Kozinoğlu'nun sadece birkaç gün sonra duruşması vardı. O dönem ölümünün kalp damar hastalığı kaynaklı olduğu belirtilip dosyada takipsizlik kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın raftan indirdiği 15 yıllık dosyada kritik bir gelişme yaşandı.
2: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı Ümraniye'de Kocatepe Mezarlığı'nda bulunuyor. İşte ekipler burada fethi kabir işlemi için mezarını açacaklar ve alacakları örneklerle Kozinoğlu'nun ölümü hakkında yeniden bir rapor oluşturulacak.
1: Kozinoğlu ölümünden önce cezaevi yönetiminden kan sulandırıcı ilaç ve vitamin apı istemişti. Peki cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verildi mi? Kozinoğlu'ndan alınacak örnekler üzerinde bu yönden de inceleme yapılması bekleniyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 cezaevi görevlisinin de sorgu işlemleri sürüyor. FETÖ firaresi olan bir şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.
0: Yer İzmir Karabağlar banka şubesinde silahlı soygun girişimi yaşandı. 5 banka çalışanını silahla rehin alan şüpheli nefes kesen bir operasyonla da yakalandı. Banka çalışanları da kurtarıldı.
3: Özel güvenliğin silahını aldı. Çalışanları rehin tuttu. İzmir'deki banka soygunu girişimi polisi alarma geçirdi. 25 yaşındaki Can A, İzmir Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki banka şubesine girdi. Özel güvenlik görevlisinin silahını alan şüpheli, içerideki 5 çalışanı da rehin tuttu. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi bankanın etrafını sardı. Bankanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Müzakereci ve özel harekat timleri de bankaya sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müzakereler sonuç verdi. Şüpheli ikna edilerek teslim oldu. Rehin alınan 5 çalışan da serbest bırakıldı. Şüphelinin aşçı olarak çalıştığı, geçmiş döneme ait 4 psikiyatri kaydının olduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
0: Efendim şimdi Hürriyet Gazetesi'ne bir bakalım. Mamadan salama her kalemde vurgun deniyor. Ahbap Derneği'nin satın alma müdürü Deniz Şimşek itiraf niteliğinde bir ifadeyle dernekte gördüğü usulsüzlükleri ve yolsuzlukları anlattı. Şimşek'in ifadesi kitaptan kedi köpek mamasına, tır dorsesinden gıda kolyelerine kadar neredeyse her kalemde milyonlarca liralık vurgunları ortaya serdi. 6 tır dorsesine 160 milyon lira. Haluk Levent dernekte beni en üst katta bulunan ve uyumak için kullandığı odaya çağırdı. Baş başa görüştük. Dernek içerisinde bazı bilgilerin dışarıya sızdırıldığını, yarın bir sorun olursa kendisinin İsviçre'ye kaçacağını söyledi. Ben de şaşırdım. Yaptığımız yasa dışı bir şey değil, neden kaçalım dedim. Daha sonra benden evrakları olabildiğince gizlediler, beni dışladılar, adımı ajana çıkarttılar.

0: uzaktan çalışma sistemine yasa dışı faaliyetlerini daha da rahat yürütebilmesi için getirdiğini düşünüyorum demiş verdiği ifadede. Kızılay'dan alınan çadırlar, burada çadır satın alımı şeklinde yaratılan algının Haluk Levent ve ekibi tarafından bilinçli olarak dolaşıma sokulduğunu düşünüyorum. Bu bilgi kesinlikle içeriden servis edilmiştir. Bu şekilde olup bitenler siyasi zemine kaydırıldı. Sanatçılar çoğunlukla manipüle edildi. Kızılay zaten bir iştiraki üzerinde çadır temin ettiği için teknik olarak bunu satmak zorundaydı deniyor. Ahbap'ın satın alma müdürü işte bunları anlatmış. Milyonluk kahvaltılar, 3000 ton hayvan yemi, elde kalan kitaplar var bir taraftan. Gerçekten üzücü yani insanların inanarak, güvenerek yaptığı yardımların nasıl, ne hale geldiği, nasıl çalındığı, nasıl çarçur edildiği, o malzemelerin, gıdaların nasıl çürümeye bırakıldığı içler acısı. Ayşe Tokyaz'ın ölümüne ilişkin görülen davadaysa karar açıklandı. Sanık Cemil Koç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İndirim yok. Küçükçekmece'de 13 Temmuz 2025 tarihinde eski polis memuru Cemil Koç tarafından öldürülen ve cesedi bavula konularak Eyüp Sultan'da yol kenarına bırakılan 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetine ilişkin davada karar çıktı. Zanlı Cemil Koç'un da aralarında bulunduğu 9'u tutuklu 11 sanığın yargılanması bitti. Davada Cemil Koç hakkında kadına karşı tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararı verildi. Cezada indirim uygulanmadı. Vanlı Kara Haydar olarak bilinen ve düğünde takılan altınlarla gündeme gelen sosyal medya ünlüsü Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı. Peki ne söyledi ifadesinde? O düğünde takılan altınlar için acaba nasıl bir açıklama yaptı? İzleyelim.
1: Altın bilezikler, kolyeler, kemerler. Bu görüntülerle gündem olan düğün sonrası gözaltına alınan Vanlı Kara Haydar için tutuklama kararı çıktı. Mehmet Fatih Tançalan, altınlar için kuyumcudan emanet aldık dedi. Çağla Öz ve Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla tanınıyor. Van'da hafta sonu yaptıkları düğünse günlerdir konuşuluyor. Özellikle de geline takılan altınlar. Mehmet Fatih Tançalan daha önce yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Peki ifadesinde düğünde takılan altınlar ve sosyal medyada paylaşılan lüks yaşamla ilgili ne ifade verdi? 34, Rize, Urfa, 93. Düğündeki tüm masrafların sponsorlar aracılığıyla karşılandığını iddia etti. Takılan altınları ise Muradiye ilçesinde tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri sürdü. Altınları düğünden sonra iade ettik dedi. 06, savcılığın yazısında şüphelinin mali profiliyle sosyal medyada görünen ekonomik yaşam standardının uyumlu olmadığı belirtildi. Dubai üzerinden kaynağı belirsiz gelirleri ülkeye soktuğu yönünde bilgiler olduğu öğrenildi. Düğünle ilgili görüntülerin incelemesi sürüyor. Altınlar ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma yapılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturma ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler titizlikle incelenecektir ifadelerini kullandı. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır dedi.
0: Şimdi düğünü sosyal medyada gündem olan Vanlı Kara Haydar lakaplı Mehmet Fatih Tançalan'ın ardından benzer şekilde sosyal medya paylaşımı yapan Ali Haydar Kurum da tutuklandı. Sosyal medyada kendini Vanlı iş insanı olarak tanıtan Ali Haydar Kurum'un çevresindeki kalabalık grupla yürürken kayda alınan görüntüleri sonrası, o görüntüler şu an ekranda, polisi harekete geçirdi. Ali Haydar Kurum polis tarafından İstanbul Pendik'te gözaltına alındı. Kurum hakkında uyuşturucu madde kullanımı, kasten öldürmeye

0: teşebbüs gibi çeşitli suçlardan 11 olay kaydı bulunduğu da görüldü. Türk milletini, devleti, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçu kapsamında hakkında soruşturma başlatıldı. Sevk edildiği mahkeme tarafından da tutuklandı. Kocaeli'de yaşayan 63 yaşındaki Gülbiter Duman, Şubat ayında boğazından bıçaklanarak öldürülmüş ve kolundaki bilezikler ise çalınmıştı. Olaya ilişkin sanık komşu ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanığın olay öncesinde bir kuyumcuya giderek bileziklerin nasıl kesileceğini sorduğu ortaya çıktı.
1: Cebinden çıkardığı altınları tek tek kuyumcuya verdi. İddiaya göre cinayet sonrası çaldığı bilezikleri böyle sattı. Olay 27 Şubat'ta Kocaeli'de yaşandı. 63 yaşındaki Gülbiter Duman mutfakta yere yığıldı. Sesleri duyan 82 yaşındaki annesi kızını yerde kanlar içinde görünce yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Boynu ve kolunda kesikler olan Gülbiter Duman'ın öldüğü belirlendi. Kadının kolundaki 3 burma bilezik de yoktu. Öldürülen kadının komşusu Salih Ç. şüpheli olarak tutuklandı. Hakkında kadına karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, konutta silahla yaralama suçundansa 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İlk kez hakim karşısına çıkan sanık suçlamaları reddetti. Olay günü binaya hoşlandığı kadını görmek için gittiğini, bileziklerin eşine ait olduğunu iddia etti. Duruşmada altınların bozdurulduğu kuyumcu da dinlendi. Kuyumcu Y.D. sanık Salih Ç.'nin olay öncesi dükkana gelerek bileziklerin koldan nasıl keserek çıkarıldığını sorduğunu söyledi. Sanık Salih Ç.'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi.
0: Tamam, Gürcistan'dan havalanan özel uçak arıza yapınca Rize açıklarında denize acil iniş yaptı. İki kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
2: Gürcistan'dan havalandı. Rize semalarında arızalandı. İki kişiyi taşıyan hafif uçak denize acil iniş yaptı. Özel uçak Batum Havalimanı'ndan kalktı. Varış noktası Ordu Giresun Havalimanı'ydı. Uçağın motoru Rize açıklarındayken arızalandı. İki kişilik uçak Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye sahil güvenlik komutanlığı ekipleri sevk edildi. Uçaktaki iki kişi can simitleriyle kurtarıldı. Belçika vatandaşı iki kişi bilinci açık şekilde hastaneye kaldırıldı.
3: Her türlü acil tetkikleri yapıldı ve izlem amacıyla şu anda müşahedemizde takip etmekteyiz hastalarımızı.
2: Pazar Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada uçağın motor arızası nedeniyle Rize Artvin Havalimanı'na iniş yapmak istediği belirtildi. Kule ile iletişime geçen iki kişinin daha sonra zorunlu olarak denize indiği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
0: Çanakkale'de kalp krizi geçirmişti Cem Yılmaz. Doktorların başarılı müdahalesiyle o tehlikeyi atlattı. Ama o başarıya katkı sağlayan cihazlardan biri yeni nesil anjiyo cihazıydı. Nasıl çalışıyor bu cihaz? Çanakkale 18 Mart Üniversitesi rektörü ve kardiyolog anlattı.
4: Orta çağ, 15 günde yeni çağ, yemin ediyorum bir aya kadar Fransız devrimine kadar götürürüz biz bu işi.
5: Cem Bey vakasında özel hızlı bir şekilde teknolojinin devreye girmesi çok çok önemli. Çok konforlu cihazlar bunlar, özellikle yeni nesil.
6: Bu ülkemizde artık ilçeler bazında da yaygınlaşmış bir durumda.
1: O teknoloji yeni nesil anjiyo cihazı. Ayvacık'taki yazlığında kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın hayatını bu cihazın kurtardığı ortaya çıktı.
5: Hekim kabiliyetimiz ve tabii ki cihaz. Yani ikisini de ben ön plana çıkarmak istiyorum. 112 marifetiyle ailesi ulaşıyor. Ayvacık devlete ve bize toplam ilk göğüs ağrısından itibaren hocalarımızın bize verdiği bilgi 1 saat 50 dakika.
1: Ünlü komedyen 29 Ağustos'ta Çanakkale'de kalp krizi geçirdi. Kritik dakikalarda önce ilçe sonra da üniversite hastanesine götürüldü. Hekimler Cem Yılmaz'ı ilk müdahalesinin ardından anjiyoya aldı. Hastaneye yeni alınan anjiyo cihazı da o müdahaleye eşlik etti.
6: Kullandığımız cihaz bütün

0: üniversite ve kamusal alanında kullanılan cihazımız. Bölgemize de, ilimize de yeni aldığımız Anjou cihazıyla hizmet verdik.
1: Cumhurbaşkanlığı bütçesi ve desteğiyle alınan yeni nesil Anjou cihazı, klasik Anjou'dan farklı bir teknoloji. Hasta için zor bir süreç olan Anjou işlemi, kasık yerine el bileğinden yapılıyor. Cem Yılmaz'a da bu şekilde Anjou yapıldı.
0: Damar tam yakın tıkalıydı. Bu sebepten oraya stent işlemi gerçekleştirildi. Tam açıklık sağlanınca, şikayetleri gerilince, EKG'si düzenince yatağında göğüs ağrısı geçmiş, rahatlamış bir şekilde istirahate geçti. Bütün dünyada, bütün güncel kılavuzların önerdiği ilaç salınımı dediğimiz stent takılıyor. Damara belli bir süre, yaklaşık 3 ay boyunca salınım yapan stentler implant ediliyor. Üzerindeki ilaçlar maksimum 3 ay kadar ortalama salınım yapıyor. Bu da damarın stente tekrar tıkanmasını büyük oranda önleyemiyor.
2: Benim adım Arif. Bizde her şey olur, uzay konusunda yanlış olmaz. Ben yengeme en güzel yerden vereceğim abi.
3: Tam yapay zeka ile ilgili aslında korkutucu bir taraftan da bir haber paylaşacağız şimdi. Milliyet gazetesinde de yerini almış. Yapay zekayı geliştirenlerin aslında 10 yılın sonunda hepimizi öldürebileceğine inandığını söylüyor. Bu konuda, yani bu yapay zeka ile ilgili araştırmalar yapan bir kişi istifa etti ve sektörü sarsan açıklamalarda bulundu. İstifa kararı yalnızca teknoloji dünyasında değil, politika ve finans çevrelerinde de geniş yankı uyandırdı. 27 yaşında, son 3 yıldır büyük dil modellerinin ön eğitim süreçlerinde görev yapıyor ve ona göre sektör yalnızca daha güçlü modeller geliştirme yarışında değil, aynı zamanda insanlık için ciddi riskler yaratabilecek bir noktaya doğru ilerliyor. Yani kimse durmazsa biz de duramayız ifadesi var. Risklerin farkında olsa da kendisi sektördeki rekabet sebebiyle çalışmalarını yavaşlatamıyor. Şirketlerin temel düşüncesini başkaları sorumlu davranmayacaksa ilk biz geliştirmeliyiz şeklinde özetliyor. Nitekim Şubat ayında güvenlik şartlarını yerine getiremediği takdirde model geliştirmeyi durduracağını belirten bir taahhüdü kurumsal güvenlik sözleşmesinden çıkarmış. Şirket tek taraflı bir yavaşlamanın daha az dikkatli rakipleri güçlendirebileceğini savunuyor. Şimdi yaptığı açıklamada güvenlik ve uyum çalışmalarından sorumlu önemli isimlerden birinin kısmen bunu doğruladığını, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada gelişmiş yapay zekanın önümüzdeki 10 yılda insanlık için büyük risk yaratabileceğini düşündüğünü belirterek bu olasılığı %10'un üzerinde gördüğünü ifade ediyor. Ayrıca insan seviyesini aşan bir yapay zekanın geliştiricilerinin talimatlarına kesin olarak uyacağını garanti edecek bir çözüme de henüz aslında kimse sahip değil. Mevcut modeller için riskin düşük olduğunu belirten yönetici, daha güçlü sistemlerin ortaya çıkmasıyla tehlikenin büyüyebileceğini vurguluyor. Bir taraftan hani gerçekten insan hayatını çok kolaylaştıran, herkesin hani yararlandığı bir sistem yapay zeka, ama bahsedildiği gibi ise korkutucu. Şimdi devam edelim. Dünyanın önemli teknoloji ve yapay zeka etkinliklerinden Gitex AI Türkiye'de düzenlendi. Kadem'in de yer aldığı bu etkinlikte konuştu Sümeyye Erdoğan. Kadınların dijital dünyada ayrımcılığa uğradığını söylüyor.
4: Yapay zeka ve teknoloji dünyasının önemli buluşmalarından Gitex AI Türkiye İstanbul'da başladı. 70'ten fazla ülkeden teknoloji şirketlerini, girişimcileri ve yatırımcıları buluşturan fuarda Kadem de yerini aldı. Kadem, inovasyonda kadın programıyla finale kalan kadın girişimcileri ve geliştirdikleri projeleri uluslararası teknoloji dünyasına tanıttı.
5: Burada hem Kadem olarak inovasyonda kadın programımızı ve inovasyonda kadın programındaki finalistlerimizi, onların projelerini tanıtmak için buradayız. 2020'den beri aşağı yukarı Kadem olarak kadının teknolojiyle ilişkisini çalışıyoruz, düşünüyoruz.
4: Kadem Mütevelli Heyeti Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadınların yalnızca teknoloji alanında yetenek kazanmasının değil, ekosistemin aktif bir parçası haline gelmesini hedeflediklerinin de altını çizdi.
5: Dünya bambaşka bir yere gidiyor. Teknoloji inanılmaz bir hızda gelişiyor. Yapay zeka hayatımızın her alanına girmiş durumda.
4: Erdoğan, yapay zeka alanında kadınların temsilinin henüz yeterli seviyede olmadığına da dikkat çekti.
5: Ve biz erkeklerin bu alanda daha çok varlık gösterdiğini biliyoruz. Kadınların yeterince yapay zekanın şekillendirilmesinde yer alamadığını, varlık gösteremediğini en azından şimdilik görüyoruz. Dolayısıyla yapay zeka tabanlı sistemlerin daha adil bir şekilde eğitilmesi, şekillendirilmesi gerçekten çok önemli diye düşünüyoruz.
3: Ve OpenAI matematik dünyasını yaklaşık 90 yıldır çözmeye çalıştığı problemi çözdüğünü duyurdu ama bu duyuru tabii OpenAI'ın aralarında Türk kökenli bilim insanı Levent Alp Ögen'in de olduğu matematikçilerin çalışmalarını izinsiz kullanma iddialarını da gündeme getirdi.
1: Yapay zeka şirketi OpenAI matematiğin en önemli problemlerinden birini çözdüğünü duyurdu. Navier-Stokes adlı 90 yıllık problem 10 bin yapay zeka ajanıyla yaklaşık 88 saatte çözüldü. OpenAI problemi çözdüğünü sosyal medya üzerinden duyurdu. Çözümde henüz kamuya açılmayan ve en son modelleri GPT-6 Astra'dan çok daha güçlü olduğu belirtilen bir model kullanıldığı kaydedildi. Ayrıca bilim insanları Levent Alpöge ve Tristan Buckmaster'a teşekkür edildi. Ancak Buckmaster, OpenAI'ın kendisiyle Alpöge'nin önemli bir sonuç açıklamaya hazırlandığını öğrenmesinin ardından bu alandaki çalışmalarını hızlandırdığını söyledi. Buckmaster'ın açıklamasına göre yaklaşık bir yıldır Levent Alpöge ile bu problemi çözmek için çalışıyorlardı. Bunun için aralarında OpenAI'ın kodeksi ile Anthropic'in Claude modelinin de olduğu yapay zeka uygulamalarını kullandılar. Problemi çözdüğünü duyuran OpenAI'dan "Bizim komutlarımızı kullandınız mı?" sorusuna yanıt alamadılar. Bu açıklama, OpenAI'ın bilim insanlarının verilerine erişmiş olabileceği iddiasını gündeme getirdi. Buckmaster ayrıca OpenAI'ın Alpöge'nin ismini çalışmadan çıkarmayı da teklif ettiğini, fakat bunu kabul etmediğini açıkladı. Türk kökenli ABD'li matematikçi Levent Alpöge, OpenAI'ın rakibi Anthropic şirketinde çalışıyor. Clay Matematik Enstitüsü problemlerin çözümü için 1 milyon dolar ödül koymuştu. Problemin çözülmüş kabul edilmesi için enstitünün onay vermesi gerekiyor.
3: Ben şimdi Hürriyet Gazetesi'nden bir haber paylaşalım, ekranlarınıza getirelim. 22 yıl önce dondurdu, şimdi kucağına aldı. Komşuda mucize bir doğum gerçekleşti. Yunanistan'ın başkenti Atina'da 54 yaşındaki bir kadın 22 yıl 5 ay boyunca dondurulmuş bir embriyodan sağlıklı bir kız bebek dünyaya getirdi. 3 kilo 490 gram ağırlığında doğan bebeğin embriyosu 17 Mart 2004'te dondurulmuştu. Sıradaki haberle devam edelim şimdi. Costa Rica'da bulunan Sardinal'de yaşayan Jose Flores dünyanın en yaşlı erkeği olabilir. 119 yaşında olan Flores'in doğum tarihinin uluslararası kurumlarca teyit edilmesi bekleniyor.
4: Costa Rica'nın Sardinal kasabasında yaşayan 119 yaşındaki Jose Flores, dünyanın en yaşlı erkeği olabilir. Ancak bu unvanı almak için kimlik doğrulama sürecini bekliyor. Jose Flores kimlik kartına göre 11 Temmuz 1907'de doğdu. Ailenin elinde doğum belgesinden vaftiz belgesine kadar birçok kanıt bulunuyor. Ancak Flores'in dünyanın en yaşlı erkeği unvanını alması için bunların doğrulanması gerekiyor. Onay verebilecek kurumlar arasında Guinness Dünya Rekorları da bulunuyor. Torununun baktığı Flores, günlerini şekerleme yaparak ve torunuyla bilek güreşi yaparak geçiriyor. 8 çocuğu bulunan Flores'in 23 torunu bulunuyor. 119 yaşındaki Jose, uzun yaşamanın sırlarından birinin ailesi olduğunu belirtiyor. Costa Rica'nın Sardinal kasabası, dünya genelinde mavi bölgeler olarak bilinen bir bölgede yer alıyor. Bu bölgeler insanların daha uzun yaşadığı ve 100 yaşına ulaşma ihtimallerinin yüksek olduğu yerler olarak kabul ediliyor. Sardinal sakinleri uzun yaşamın sırrının kalsiyum ve magnezyum zengini su, mısır ve fasulye ağırlıklı diyetle güçlü toplumsal ilişkiler olduğunu düşünüyor.
3: Bir yerden sonra da çok zor. Bu kadar yaşamak ister miydim? Zannetmiyorum. Şimdi sırada İstanbul'dan bir vefasızlık haberi var. Bununla noktalıyoruz bu sabahı da. Teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için. Bizden hemen sonra Serap Belet karşınızda olacak. Yarın saatler 7'yi gösterdiğinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
6: Yapının giriş kısmına yazılar yazılmış ve içinde de görüntü kirliliği var.
1: Geçmişi Fatih Sultan Mehmet dönemine kadar gidiyor. Osmanlı mirası yapının son hali görenleri şaşkına çeviriyor. Görüntü İstanbul Beyoğlu'ndaki Tarihi Galata Bedesteni'nden. Tarihe tanıklık eden bedestenin geçmişi çok eski.
6: Fatih Sultan Mehmet döneminde yapılıyor. Ayasofya Camii'ne gelir getirmesi amacıyla.
1: Galata Bedesteni adeta kaderine terk edilmiş durumda. Osmanlı döneminde kumaş ve değerli ürünlerin satıldığı çarşı olan Galata Bedesteni, şimdilerde hırdavatçıların bulunduğu bir sokak olarak biliniyor. Yaklaşık 1000 metrekarelik alana kurulan tarihi yapının 9 kubbesi var. Yığma taş mimarisiyle inşa edilen bedesten, zaman içinde bakımsızlık nedeniyle yıprandı. Bedestenin duvarlarına grafitiler çizildi.
6: Sıvalar dökülmüş, bazı yapıları çok kötü gözüküyor, taşlarında dökülmeler var. Buraya en kısa zamanda bir restorasyon gerekiyor.
1: Tarihi yapının son halini görenler bedestenin aslına göre restore edilmesini istiyor.
6: Yıllar içinde bu tarihi yapı aslını kaybediyor. Değerini kaybediyor. Çünkü zamanında kumaşların ve değerli ürünlerin satıldığı bir yerdi. Şu anda ise hırdavatçıların bulunduğu bir yer. Maalesef bu da hoş bir görüntü değil.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
1: Son 20 yılda Orta Akdeniz ülkeleri orman yangınlarıyla boğuşuyor. İlkbahar sonrası başlayan yangın sezonları kış mevsimine kadar sürüyor. Sayısı ve şiddetinde belirgin bir artış gözlemlenen yangınların yok ettiği yüz binlerce hektar orman ve orman yaşamı, yeşillendirme ve ağaç ekimi çalışmalarıyla geri getirilmeye çalışılıyor. Türkiye'de her yıl 2 ila 3 bin orman yangını çıktığı hesaplanırken, bahar ve yaz mevsimleri birkaç yıldır daha sıcak ve daha kurak geçiyor. Dünya sıcaklık ortalaması henüz 1.3 derece artmışken, Akdeniz ve Batı Avrupa ülkelerinde yazlar çok şiddetli sıcak hava dalgalarıyla geçiyor. Yeşil örtünün yıllar içinde arttığı bazı alanlar olsa da, ormanların yaşlı ağaç sayısı ve orman içi biyoçeşitliliği azalıyor. Sıcaklık artışı ve kuraklık gibi risklere karşı yeşil alanları ve içindeki yaşamın devamlılığını sağlamak, geleceğimizi korumak adına önemli adımlardan biridir.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İyi günler sevgili seyirciler. Para gündeme hoş geldiniz. Ben Serap Belet. 10 Eylül sabahındayız. Stüdyomuzda gördüğünüz gibi muhabir arkadaşımız Arzu Kaya var. Adalet Bakanı Akın Gürlek yargı muhabirleriyle bir araya geldi. Arzu Kaya da bu toplantıdaydı ve özellikle son haftalarda, son aylarda sıkça haberini yaptığımız birçok konuda da yeni açıklamalar var. Adalet Bakanı ile yapılan bu görüşmelerden, Adalet yargı muhabirlerine yaptığı açıklamalardan biz de Arzu ile konuşacağız bu açıklamaları. Hoş geldin Arzu.
1: Teşekkürler Serap.
0: Ana konu, ana başlık neydi? Birden çok başlık üzerine konuşuldu. Haber dosya üzerine, daha doğrusu araştırma üzerine de konuşuldu. Ama nereden başlayalım? Ekranda sıcak son dakika olarak da verdik. Gülistan Doku dosyasıyla başlayalım mı?
1: Evet, yani birçok başlık ele alındı aslında o toplantıda. Yaklaşık bir saat sürdü yargı mensuplarıyla ve işte faili meçhul soruşturmalar, işte FETÖ'yle mücadele ve çözüm süreciyle ilgili masalar, başlıklar masaya yatırıldı. Gülistan Doku ile başlayalım isterseniz. Çok çarpıcı ve Türkiye'nin gündemine oturmuş soruşturmalara ilişkin de konuşmalar yaptık, açıklamalar. Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin verdiği bilgide bakan naaşının bulunmasının çok önemli olduğunu söyledi. Doğru. En son biliyorsunuz Umut Altaş'ın ifadesi alınmıştı Amerika Birleşik Devletleri'nden.
0: Bir güzergah işte buraya söyledi, o naaşın muhtemelen gömülü olduğu yeri.

0: Buralarda aramalar yapıldığından bahsetti. Sonrasında birçok arama yapıldığını ancak naaşın bir türlü bulunamadığını, ailenin artık huzura ermesi gerektiği noktasında çalışmaların çok hızlı bir şekilde devam ettiğini söyledi. Ama en çarpıcı olarak da kimyasal maddeler kullanılarak naaşının tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimalinden bahsetti Bakan Gürlek ve bu yönde de beyanlar olduğunu söyledi bizlere.
1: Yani soruşturmadaki bazı kişilerin ifadeleri üzerinden böyle bir kanaat mi oluşmuş?
0: Evet.
1: Yani, yok edilmesi.
0: Zaten cesedin yeri biliyorsunuz yıllardır aranıyor. Ancak günümüzdeki somut güncel bilgilere baktığımız zaman dosyada birçok ifade veriliyor. Ve o ifadelerden hareketle de naaşının kimyasal maddelerle ortadan yok edilmiş ihtimali üzerinde de artık durulduğundan bahsetti. Bu yeni bir bilgi aslında.
1: Zaten Gülistan Doku dosyasının geldiği hal... Yani o dönemde sayısız haber yaptık, hem biz yaptık, yani bütün medya, bütün yayın kuruluşları günlerce arandı, haftalarca, aylarca aramalar yapıldı, yüzlerce personel. Sonra fark ediyoruz ki her ne kadar kesinleşmemiş olsa da iddialar gösteriyor ki pek çok kritik noktada, yani Dalkıcı'ndan işte resmi kurum valisine kadar ve pek çok resmi görevde yer alan kişinin bu konuda ortaklaştığını görüyoruz. İnsanın tüylerini diken diken eden bir durum. Yani en güvenilecek kurumlardaki en yetkili isimlerin dahi içinde olduğu yönünde iddialar ve tutuklamalar. Aslında. Ona ilişkin neler söyledi?
0: Kim olursa olsun üzerine geçeceğiz. Yani validir, dosyada herhangi bir insan, kim şüpheli çıkarsa bunun üstünü kapatmayacağız. Kesinlikle sonuna kadar üzerine gideceğiz. Kişilerin önemi yoktur bizim için dedi. Bununla ilgili çalışmalarımız da devam edecek. Soruşturmanın genişleyebileceği noktasında da aslında bazı tüyolar verildi.
1: Rojin Kabayış aynı şekilde. O da evet, aynı şekilde başlangıçta yani doğal ölüm gibi bir kaza sonucu yaşamını yitirmiş gibi konuşuldu. Bambaşka bir noktaya geldi. Onunla ilgili bir açıklama
0: evet,
1: var
0: mı? Soruşturmada aslında çok yeni bir gelişme yok. Ancak telefon incelemesinin halen devam ettiği, telefondaki bulguların yurt dışına gönderilmişti. Oradan telefonun açılması noktasında çalışmalar sürüyordu. DNA incelemeleri devam ediyor soruşturma kapsamında ve o telefonla ilgili de aslında kilit bir telefondan bahsediyoruz. O telefondaki işte bilgilere ulaşılabildiği zaman aslında soruşturmanın biraz daha ilerlemesi söz konusu olabilecek. Henüz giderilemeyen bazı belirsizlikler var cep telefonuyla ilişkin dedi Bakan
1: Gürlek. Soruşturmasında yeni gözaltılar olmuştu. Sen aktardın, adliyeye sevk edildi 40'tan fazla yine şüpheli. Ona ilişkin bir yeni açıklama var mı?
0: Evet, Ahbap'la ilgili aslında biz hep şüpheliler üzerinden konuştuk ama dosyada birçok mağdurun olduğu ortaya çıktı ve bu mağdurlardan bir tanesi de bizzat kendisi Bakan Bey'in dinlediğini söyledi o mağduru. Ve 4 milyon 600 bin dolar Ahbap'a, yani Haluk Levent'e bağış yaptığını söylüyor. Kendisi Amerika'da yaşayan bir doktor ve kendisi 4 milyon 600 bin dolarlık bir bağış yapıyor Haluk Levent'in isteği üzerine. Deprem bölgesine yardım yapacağız vaadiyle, yine klasik. Sonrasında tamam, ne geliyor kiosa verelim deyip çok yüklü miktarda bir bağış yapıyor ve İnanılmaz rakamlarda mağdurların bağış yaptığı noktasında Bakan Bey'in açıklamaları var. Burada özellikle üzerinde durulan, soruşturma kapsamında belirtilen bizlere birçok gayrimenkul yatırımı yapılıyor Ahbap Derneği'ne. Bu gayrimenkuller neden? Yani çünkü bir yardım derneğinden bahsediyoruz. İşte battaniyedir, gıda yardımıdır vesaire. Doğru. Maddi yardımlar yapılabilir ama bu gayrimenkuller neden geliyor?
1: Ve nasıl derneği kullanıldı ve ne için kullanıldı buna ilişkin de. Zaten buna ilişkin tutuklu sanıklar da var, üzerine çokça konuşulan bu gayrimenkullerin ederinin üzerinde gösterildiği vesaire. Acaba ne için kullanıldı? Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu artık ne diyelim, netleşmemiş olsa da bir suikast olasılığı güçlendi bu son bulgular üzerine. Onun gibi başka faili meçhuller var. Uğur Mumcu üzerine de yine bir soruşturma devam ediyor. En son Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü. Evet. Hatta kabri açılacak, bir inceleme yapılacak. Buna ilişkin karar çıktı. Ona ilişkin konuştunuz mu?
0: Aslında faili meçhul cinayetler mi diyelim artık, hani bilemiyoruz. Şüpheler var, şüpheli ölümler var, faili meçhuller var. Bununla ilgili Bakan Bey'in çok hassas bir çalışması olduğunu söyleyelim. Özellikle Kozinoğlu dosyası ilişkin bilgiler aktardı bizlere. Daha önce de şikayetler ve ihbar vardı. Kozinoğlu bizim için çok değerli bir isimdi. FETÖ izi var. FETÖ'ye ilişkin iddialar söz konusu. Tabii Fethi Kabir gerçekleştirilecek yarın itibariyle, bir mezar açma işlemi olacak.
1: Kalp krizinden yaşamını yitirdiği söylendi ama zehirlenme şüphesi üzerine de duruluyor. Daha önce de zaten bu gündeme getirilmişti. Evet, evet. Bu araştırılacak herhalde. Öncelikle.
0: Peşinen bir cinayet olduğunu söylemek mümkün değil diyor. Ve araştırmalarımız devam ediyor ama bir şüphe FETÖ şüphesi üzerinde durulduğunu özellikle aktarıyor kendisi.
1: Bunun netleştirilmesi lazım en azından.

0: azından ne olduğunun tam olarak adını konması lazım. Başka, yine FETÖ demişken, FETÖ'yle ve terörle mücadeleyle ilgili bir yeni açıklama var mı?
1: Evet, kesinlikle. FETÖ bir casusluk örgütü. Devlet çok duyarlı. Kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. FETÖ yönüne geçmek isteyen başka örgütler de var. Sızmaya çalışanlar var. Bunlarla ilgili çalışmalarımız kesinlikle aralıksız bir şekilde devam edecektir. Farklı isimler ve altyapılar altında yeniden bir örgütlenme durumu söz konusudur. Ama devlet buna ilişkin girişimlere çok dikkatli bir şekilde devam ediyor. Buna asla müsaade etmeyeceğiz vurgusu var. Yine biliyorsunuz Kuriç soruşturması var. Ankara, evet, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü. Onunla ilgili de Almanya'dan adli yardım talebinde bulunduk ifadelerini kullandı Bakan Gürlek. Bu da çok önemli. Artık soruşturmanın yurt dışı ayağı da bir istinabe yoluyla, yani uluslararası bir yardımlaşma aracılığı içerisinde koordineli bir şekilde devam ediyor. Almanya'dan bir talep var, adli yardım talebi var. Hangi kaynaklarla, hangi kişiler aracılığıyla yurt dışına paraların aktarıldığı noktasında. Ama Bakan Bey'in dini duyguları sömüren suç yapıları ifadesi var. Buna ilişkin yürütülen soruşturmalarla da ilgili bizim dini yapılarla ilgili bir problemimiz yok. Ancak dinin suistimal edilmesi noktasında bir mali gücü de arkasına alıp mağduriyetler yaratılması noktasında bizim yüksek çalışmalarımız söz konusu diyor.
0: Evet,
1: ve menzil cemaatine ilişkin de operasyon iddialarına ilişkin sorular da soruldu kendisine. Yine aynı şeyi söyledi, yani bizim bir cemaatle, bir dini oluşumla bir problemimiz yoktur. Savcılarımıza gelen ihbarlar üzerine soruşturmalar başlar. Şu anda söylediğiniz anlamda bir özel çalışmamız yok dedi bu konuya ilişkin.
0: Şimdi bir de daha dün de bir uyuşturucuya karşı bir panel vardı. Son yıllarda ne yazık ki çok arttığını görüyoruz. Bahis zaten aldı başını gitti. Her gün bir bahis operasyonu veriyoruz. Uyuşturucu da ne yazık ki artık kimyasal uyuşturucular da daha yaygın ve daha ulaşılır.

0: yeterli olduğunu ve ilerleyeceğini de söyledi.
1: Söylüyor. Peki bu şimdi geçen hafta boyunca konuştuğumuz Melih Gökçek ikinci şüpheli olarak ifadesinin alınması, Ahmet Davutoğlu konusu, işte belediyeler, Ekrem İmamoğlu'nun yargılanması, bunlar soruldu mu Bakan Gül'e?
0: Evet, yani gündemin önemli başlıklarından bir tanesi de o soruşturmalar ve davalardı. İmamoğlu davasına ilişkin aslında yargının çalışmalarının devam ettiğini, pardon, boğazında bir problem oldu. Çalışmaların devam ettiğini söyledi. Ek iddianameler hazırlanabilir şeklinde bir beyanatı var. Davutoğlu ve Melih Gökçek konusunda da şimdi eski bir videodan bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı hakaret noktasında Davutoğlu hakkında soruşturma yürütülüyor. Bu video eski, neden gündeme geldi? Neden şimdi soruşturma açıldı noktasında soru işaretleri var biliyoruz ama yapılan ihbarlar ve soruşturmada süre zaman aşımı noktasında bulguların aşılmadığını, bu yüzden de başsavcılıkların çalışmasına devam ettiğini aktardı.
1: Sen çok zorlanma. Boğazında gıcık oldu. Canlı yayınlarda olur böyle şeyler. Çok teşekkür ediyorum. Adalet Bakanı Gürley'in size verdiği bu başlıklarla ilgili ayrıntıları Habertürk ekranında gün içinde de yine özetleyerek aktaracağız. Çok teşekkürler Arzu Kaya. Şimdi bir başka canlı yayın noktasına gidelim. Habertürk muhabiri Alihan Tok'a. Şimdi Arzu'yla da konuştuğumuz konu, MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada fetika bir kararı alındı. Yani adli inceleme için mezarı açılacak. Şüpheliler de gözaltına alınmıştı. Son bilgileri aktarır mısın Alihan? Tüm bu işlemler ne zaman yapılacak? Şüphelilerle ilgili son durum ne?
2: Evet, şimdi bir firari var biliyorsunuz. Zaten Fethullahçı terör örgütüne mensup olduğu tespit edilmişti. Ve toplamda 10 gözaltı var. Şimdi fetika bir işlemi yarın yapılacak. Yarın yapılması bekleniyor. Ve çok önemli olacak. Çünkü Kozinoğlu öldürüldü mü? Bir dış müdahale var mı? Tüm bunlar aydınlığa kavuşmuş olacak. Zaten Ümraniye'de Kocatepe mezarlığında bulunuyor Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı. Ve tabii ölümü aslında burada 12 Kasım 2011'de Silivri bir nolu L tipi cezaevinde fenalaşmıştı. Ama hastaneye kaldırılması, o süreçler, işte ambulansın değiştirilmesi, tüm bunlar çok büyük soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Çünkü Kozinoğlu bir MİT görevlisi ve özellikle Asya'da Fethullahçı terör örgütünün yapılanmasına karşı ciddi mücadele vermiş bir kişi ve dolayısıyla FETÖ'cülerin hedefindeydi. Yani burada bir FETÖ'nün parmağı, bir organizasyonu, hem içeride gardiyanlarla beraber, çünkü gardiyanlardan işte ilaç istediği, o ilaca bir şey karıştırıldı mı? Şimdi toksikolojik olarak araştırmalar yapılacak, örnekler alınacak. Burada o fetika bir işleminden sonra oluşturulacak rapor çok önemli olacak. Ve burada teknik de değiştirildi. Yani artık yeni teknikler var. Yeni tekniklerle beraber mezar açıldıktan, burada örnekler alındıktan sonra rapor çok daha net bir şekilde ortaya çıkacak. Ama burada zaten Fail Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın tekrar 26 Ağustos'ta tekrar gündeme aldı. Ve burada en önemli yapılması gereken bulgu, ki işte aldığı ilaçlar, istediği vitaminler, zehirlenme ihtimali var mı? Tüm bunlar araştırılacak. Mesela acil durum butonuna bastığı ama gardiyanların, ki bir firari gardiyan var zaten, darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçmıştı. Radyonun sesini yükselttiği ve mesela sedye ile dışarıya çıkarken doğrulduğuna dair iddialar var. Yeniden bir müdahale yapılmış. Bunlar çok ciddi iddialar ve dolayısıyla tüm bunlar araştırılacak. Orada 2012 yılında adli tıp raporunda kalp krizi olarak geçmişti bu ölüm. Ama gerçekten doğal bir ölüm mü? Dış müdahale var mı? Çünkü çok ciddi FETÖ'nün parmağı, FETÖ'nün izi var. Tüm bunlar ortaya çıkacak. Fetika bir işleminin yarın yapılması bekleniyor. Takip edeceğiz ve sizlere aktaracağız.
1: Alihan Tok, çok teşekkürler. Şimdi de Elif Yavuz'a gidelim. Ahbap Derneği soruşturmasında 45 şüpheli gözaltına alınmıştı. Acaba bir gelişme var mı Elif?
3: Serap Bilet, evet, 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. 48 şüpheli aslında gözaltına alınmıştı. 3 şüphelinin savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmasına karar verildi ve serbest bırakılanlardan sonra kalan 45 kişi emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na, yani Çağlayan'a sevk edildiler. Ve şüphelilerin ilerleyen saatlerde de savcılık ifadeleri başlayacak. Bu operasyon 5. dalga operasyondu. 20 ilde eş zamanlı olarak yapıldı. Ahbap Derneği'ne yönelik düzenlenen operasyonların devam niteliğinde

0: bir operasyon. İlk operasyonda hatırlarsanız derneğin başkanı ve en çok bilinen isimlerinden biri olan Haluk Levent gözaltına alınmış ve tutuklanmıştım. Süregelen soruşturma kapsamında da 5. dalga operasyon yapılmasına karar verildi ve 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 53 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Bir şüphelinin cezaevinde olduğu belirlendi ve 3 şüphelinin ise emniyetten serbest bırakılması talimatı verilmesinin ardından 45 şüpheli ifade işlemlerini ardından Mali Şube polislerince adliyeye sevk oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'te operasyon sonrasında açıklamalarda bulundu. Özellikle 6 Şubat depremlerinde depremzedeler için yapılan yardımların yerine ulaşmadığı, hem maddi hem de aynı yardımların değerlendirildiği, maddi yardımların kendi hesaplarına geçirildiği, öte yandan özellikle mont, bot ve battaniye gibi günlük yaşamda en çok ihtiyaç duyulacak eşyaların depolarda tutulduğu ortaya çıktı. İzmit'te bir depoda olduğu ortaya çıktı. Özellikle 29 şirket ve 7 şahıs şirketine toplam 1 milyar 757 milyon transfer para transferi olduğu belirlendi. Yüksek tutarlı harcamaların karşılığında mal veya hizmet alımı bulunmadığı, yardımların nakliyesinden şahsi menfaat sağlandığı ortaya çıktı. Aslında dalga dalga devam eden ve çok sayıda gözaltının olduğu bir operasyon, bir soruşturmadan söz ediyoruz. Bu 5. dalgaydı. Muhtemelen ilerleyen zamanlarda yeni operasyonların olacağı da tahmin ediliyor ama şu anki 5. dalga operasyonda 20 ilde 45 şüpheli ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İlerleyen saatlerde de savcı karşısına çıkacaklar Serap Belet.
1: Elif Yavuz, çok teşekkürler. Başkente gideceğiz şimdi çünkü dün akşam dikkat çekici sürpriz bir görüşme vardı Ankara'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Görüşme neden oldu diye konuşuldu. Hatta bu Özgür Özel'e de soruldu yeni parti genel başkanı. Onun da buna ilişkin açıklamaları var. Habertürk editörü Mahir Kılıç'ı gördünüz, tüm bunları ondan öğrenelim. Hem görüşme ilişkin notlar hem Özel'in son açıklamaları. Ankara'da bu görüşme ilişkin neler konuşuluyor Mahir?
2: Evet, Serap Belet, hakikaten sürpriz bir görüşmeydi ve kamuoyuna yansıdığından bu yana da tartışılmaya, konuşulmaya devam ediyor. Ve Mansur Yavaş'tan da görüşmenin hemen ardından bir açıklama geldi. Zaten özellikle Ankara'daki yatırımların bu görüşmede konuşulduğunu ifade etti. Mansur Yavaş sosyal medya hesabı üzerine yaptığı açıklamada kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik ifadelerini kullandı. Devamında şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO zirvesinin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik dedi. Mansur Yavaş görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o açıklamada yine Ankara'da önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projelere ilişkinde değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi. Yavaş açıklamasında nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum dedi. Bu açıklamayı yaptı. Ağırlıklı olarak Ankara'daki yatırımların, özellikle de metro başta olmak üzere altyapı yatırımlarının görüşüldüğü, konuşulduğu ifade ediliyor. Hem bizim edindiğimiz bilgiler bu yönde hem de Mansur Yavaş'ın yaptığı resmi açıklamada da bunlara dikkat çekildi. Siyasi konuların gündeme gelmediği belirtiliyor. Söz konusu görüşme için. Tabii bu görüşmeden Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin haberi var mı diyor, yok mu, bu çok merak ediliyor. Edindiğimiz bilgi, CHP Genel Merkezi'nin bu görüşmeden bilgisi olmadığı yönünde. Buna ilişkin de henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Özgür Özel yeni parti lideri dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada bu görüşmeden bilgileri olduğunu ifade etti. Bir televizyon programında yaptığı açıklamada Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya gelmesinden haberim var. Yatırımlarla ilgili bir randevu talep ettiğini söyledi. Son görüşmemizde bu buluşmanın olacağını bana söyledi dedi Mansur Yavaş için. Bizim onayımızla yaptığı bir görüşmedir değerlendirmesinde bulundu. Tabii dün önemli bir tarihte, özel bir tarihte, 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü 103. yaşını kutladı dün CHP ve Mansur Yavaş bu törenlere, bu etkinliklere katılmadı. Sabah Anıtkabir'e Kemal Kılıçdaroğlu'yla birlikte gitmedi. Öğlen gün içerisinde genel merkezde etkinlikler vardı. Akşam bir resepsiyon vardı. Bunların hiçbirine katılmadı. Buna tabii Kılıçdaroğlu'nun yaklaşımı, tepkisi merak ediyordu. Bir grup gazeteci yaptığı değerlendirmede Kemal Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı. Halkın katılması önemli benim için. Kişiler değil, Kırgınlığım yok dedi Mansur Yavaş'ı kastederek. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı pozisyonu bizim için özel olarak telefon açıp da katılın diye bir durum olmadı dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Şunu da belirtelim. Dün dediğim gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabulü 9 Eylül'e geldi ancak

0: De bunun yaklaşık bir hafta 10 gün önce talep edildi. Düne denk gelmesinin ise tamamen tesadüf olduğu kaydedildi Serap Belet.
1: Mahir Kılıç, çok teşekkürler. Evet, bakalım ayrıca bir açıklama olacak mı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan? Mutlan kararı sonrası da Özgür Özel'le birlikte mitinge katılmış ve Anıtkabir'e birlikte yürümüştü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. Bugün Perşembe, Merkez Bankası'nın yılın 6. faiz kararını bekliyoruz. Ekonomistlerin beklentisi ne yönde? Acaba Orta Doğu'daki bu tansiyon, son gelişmeler faiz kararına yansır mı? Bir tahminlere bakalım, ardından da konuğumla konuşacağız.
2: Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak, yılın 6. faiz kararı açıklanacak. Piyasaların gözü faiz kararında. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist, faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de yapılacak toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul, Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında politika faizini sabit tuttu. Son Para Politikası Kurulu'nun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
1: Hemen piyasa ekranımıza bakalım. Borsa İstanbul'una göre bir miktar daha yükseldi. 14.522 puanda bugün, ibre yukarı yönlü. Dolar 48.49, euro 56.57. Yine yükseliş var euroda. Hepsi yeşil, euro dolar paritesi de 1.16. Faizi görelim hemen, %39.56. Altının onsu işte bir çok minicik, 4.412 dolar, bir 10 dolar yükseldi galiba dünden bu yana. Brent petrolün varili 100 doları geçti, ibre aşağı yönlü ama 100 doları geçti, 100.70. ABD ham petrolde 95 doların üzerinde, 95.82 dolar. Bunlar önemli. Gram altın 6.886 lira bu sabah, çeyrek altın 11.260, yarım altın 22.520, tam altında 44.884 lira. Büyük bir ivme olmasa da hafif bir yukarı yön var altında da. Bizim gözümüzde şu anda Merkez Bankamızın öğleden sonra yapacağı faiz toplantısında alacağı kararda. İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz şimdi konuğum. Hemen onun görüşünü alalım. Hoş geldiniz hocam, merhaba. Tahmininizi almak merhaba. İsterim.
3: Evet, ben de Merkez Bankası'nın bu faiz indirimi değil, sabit bırakılması yönünde düşünenlerdenim. Hı hı. Çok önemli tabii ki bu piyasa için, önemli bir sinyal olacak. Fakat şöyle, aslında enflasyon tahmini OVP'de yukarı doğru gitti. Yani %28'lere kadar çıktı 2026 için. Dolayısıyla hem de Merkez Bankası'nın kendi enflasyon tahmini de bu şekilde yıl sonu. Hı hı. Bir kere enflasyonu bu kadar yukarı doğru revize edince bu biraz tabii ki sıkılığı da kendi halinde nasıl olacağını cevaplamak önemli. Bir de tabii ki büyüme verisi açısından bakalım.
1: Evet.
3: Yani aşağı yönlü bir büyüme trendi de var OVP'de. %3.8'den 3.3'e indirilmiş durumda 2026 tahmini. Şimdi hem büyüme hem enflasyon hangisi seçilecek? Bir o taraftan bakmak lazım. Bir de tabii ki zaten Türkiye'nin gerçekleri. İşte az önce sanayi üretim endeksi açıklandı. Yine düşüş trendinde, imalat PMI düşüş trendinde. Yani hangi tahminin hangi şekilde gerçekleşeceği sadece bir tek Merkez Bankası faiz kararına da çok bağlı değil. Bir taraftan hani maliye politikasının kendi çapında bir açık veren politikası ve sıkı olmayan halinde gördükçe hani birçok politikanın bir arada çalışıyor olması lazım. Evet, bugün gözler tabii ki Merkez Bankası'nın faiz kararında. Ama mevcutta işte petrol fiyatlarındaki zaten artışı daha sıkı durarak şey yapamayacak, yani engelleyemeyecek. Ya da arz şoklarını çok daha faiz arttırarak da engelleyemeyecek. Ama faiz indirerek de oradan gelecek bir

0: enflasyona çözüm üretemeyecek. Dolayısıyla bir belki faiz indirim şansı olabilir. O da Aralık ayında diye düşünüyorum. Eylül ve Ekim'de bir enflasyon virajı var. Her yıl tekrarlanan 2024-2025 Eylül-Ekim enflasyonlarının ortalaması %4'tür bizde. Dolayısıyla bir ay yani Eylül'de %3 üzeri gelirse aynı şekilde Ekim'de de yine ona yakın olmamakla beraber yine %1,5'luk bir enflasyon söz konusu olabilir.
1: Eylül'de %3 üzeri mi dediniz hocam? Doğru mu?
0: Eylül'de evet
1: Gelebilir
0: eğitim
1: mi %3'ün
0: enflasyonu.
1: üzerinde? Geçen sene de
0: Evet.
1: %3,23'tü çünkü.
0: Kesin. Ondan önce %4,75 civarındaydı. Yani Eylül hep dönemsel olarak yüksek geliyor zaten. Bir de tabii ki hani bunun faiz indirimi eğer gerçekleşirse düşünsenize zaten böyle gelecek bir enflasyonu biliyorsunuz hani Merkez Bankası'nın çok da hareket alanı kalmamış olabiliyor. Ama Türkiye'nin gerçekleri işte düşen sanayi üretim endeksinden ve tabii ki konkordatolara baktığınızda büyüme verisi de biraz düşürülse de yine 3,3 iddialı. Belki onun için son anda Ekim ya da Aralık'ta bir faiz indirimi olabilir ama bu büyümeye ne kadar çare olabilir? Dolayısıyla biraz enflasyonla mücadelede Merkez Bankası'nın eli kolu şu anda bağlı.
1: Bağlı.
0: Dediğim gibi
1: Şimdi Hazine ve Maliye
0: tahmin de yükseldi
1: Bakanı
0: zaten.
1: Mehmet Şimşek'in
0: Evet.
1: döviz kuru ile ilgili bir açıklaması var. Serbest
0: Evet.
1: dalgalı kur rejimine geri dönmek arzu edilir elbette ama diyor bunun için belli koşullar gerek. İşte en başta da
0: Evet.
1: enflasyonun düşmüş olması.
0: En başta, evet.
1: Buradan yola çıkarak bu koşullar ne zaman olgunlaşır? O enflasyon yanına ne koymalıyız bu koşulların oluşması için? Mesela serbest dalgalı kur olsa dolar euro ne kadar olurdu sizce bugün?
0: Çok uzun yıllardır dolar kuru baskılanıyor bir
1: Evet.
0: kere. Yani burada Mehmet Şimşek'in açıklamasıyla çok da serbest kur düzeninde olmadığımız da aslında ortaya çıkmış oldu. Yani bunu çünkü bir sabit kur rejimi vardır, bir de dalgalı kur rejimi vardır ki dalgalı kur rejimi zaten normal bütün ekonomi politikalarının hani şeyinde merkezinde yer alan bir durum. Bugün artık sabit kur rejimi kullanılmıyor fakat ikisinin arasında bir düzlemde devam ediyordu bizdeki kontrol eden. Neden kontrol ediliyor? Eğer enflasyon beklentileri doğru yönetilmez ki bizde beklenti yönetimindeki sorunlar enflasyonla mücadelenin önünü tıkayan bir durum aslında. Şimdi böyle olduğunda Türk lirasından kaçış olur her zaman. Dolayısıyla kurun yani daha doğrusu kurdaki artışın enflasyondaki artışın her zaman altında olması gerekiyor. O yüzden kontrol ediliyor. Ama edilmediğinde belki 70 ve üzeri aslında. Ama
1: Dolar
0: bu
1: için
0: kadar uzun
1: diyorsunuz, değil
0: zamandır şey yapılıyor ki,
1: mi?
0: kontrol ediliyor ki hangi yılınki hangiydi? Zaten bunu şöyle görebiliyoruz. İşte ihracatçı artık rekabet gücünü kaybederken, ithalat ucuzlarken anlıyoruz. Yabancılar için bile Türkiye pahalı olurken aslında anlayabiliyoruz. Şimdi bu Türk lirasına güveni bir tarafta sıcak tutmaya çalışıyor. Yani
1: Evet,
0: merkez
1: mevduatlar %61'e çıkmış
0: evet
1: Türk lirası mevduat payı.
0: biraz
1: Bunun
0: aynen
1: da bu onun
0: dövize
1: sonuçlarından biri tabii.
0: yönelmeyi önlüyor. Ama öbür taraftan tabii ki sıcak paraya da iyi bir faiz getirisi sunmuş oluyor. Dolayısıyla bu düzlemde kur kontrolü demek ki aslında içeriği yoksullaştırıyor ve sürekli faizin yüksek kalmasına da beraberinde getiren de bir faktör. Ama yabancının da işte ülkeye girişini, sıcak paranın ülkeye girişini bir yerde daha karlı imkanlar sunduğu için de döviz kıtlığını önlemiş oluyor. Yani rezervlerin biraz güçlenmesini sağlıyor. Kur bu şekilde de aynı zamanda Merkez Bankası'nın daha yoğun bir şekilde piyasaya döviz müdahalesi yapmadan da yabancı sermayenin girişiyle rezervin güçlenmesine ve kurun da kontrol etmesine bir miktar katkı sağlamış oluyor. Ama tabii bu bir yani uzun zamandır sürüyor. Şimdi artık tıkanıklıklar zaten belli bir şey. Yani biz buna üçlü açmaz diyoruz. Aynı anda serbest

0: sermaye hareketlerinin serbest olduğu bir yerde dışarı çıksınız. Yani hem kuru kontrol edelim hem bu şekilde, bu gerçekten çok zor. İnce bir çizgide devam ediyor. En sonunda Mehmet Şimşek'te bunun serbest kurdan daha farklı bir şey olduğunu da aslında söylemiş.
1: Söylemiş oldu.
0: Evet.
1: Şimdi bir yandan da petrol, az önce söyledik, Brent petrolün varili 100 doları geçti tekrar. Yani savaş döneminde burada böyle bir yüreğimi sop ediyordu. Şimdi daha sakin karşılanıyor sanki. Piyasalar sakin karşılıyor mu bunu gerçekten? Yani daha mı az etkisi oluyor ekonomiye? Bu arada bir not da ekleyelim. Trump da dedi ki, ben size tarih veriyorum bu savaşın bitişiyle ilgili. Seçimden sonra bu savaş bitecek. Yani gerçi Trump'ın da bir lafı bir lafın tutmuyor ama yine de böyle demiş olması bir etki yapıyor mu?
0: Yani tabii bu çok böyle baskılanacak bir şeyi, alanı da kalmadı. Bir taraftan da artık rafineri marjları da yükseldiği için nihai tüketiciye daha fazla yansıyor. Hele Türkiye'de hem rafineri için hem aynı zamanda Eşel Mobil'de bir katkısı kalmadı. Çok hızlı bir yükseliş trendine girmiş oldu. Bu enflasyona da tabii ki yansıyor buradan, yani maliyet kanadıyla. Bir kere bunu bir kere kenara koyalım. Trump'ın açıklamalarıyla ve aslında araya şey de girdi. Sadece Trump değil, Amerikan hazinesi de aslında araya girdi. Bir de Bessent'ın açıklamaları var. Şimdi onlar da fiyatlamaları çok değiştiriyor. Yani Amerikan tahvillerinin geri alım programının ilanı, mesela 10 yıllık ve 30 yıllık tahvil faizlerini inanılmaz değiştiriyor. Dolayısıyla sermaye bir yerden bir başka yere çok çok hızlı bir değişkenlik göstermeye başladı. O yüzden sadece Trump değil, ama aynı zamanda diğer ülkelerin merkez rezerv paraya sahip ülkelerdeki tahvil faizleri de getirileri çok farklı bir noktaya getirmiş olduğu için, dediğim gibi burada Brent petrol biraz daha aslında gölgede kalmaya başladı. O yüzden alıştıktan ziyade, ya da işte her söylemde Brent petrolün veya işte her bir silahlı atakta ya da işte çatışmada Brent petrolün yukarıya gidiş trendini çok takip ediyoruz, ama aynı zamanda dediğim gibi Amerikan hazinesindeki o tahvil geri alımları bütün tahvil getirilerinin fiyatlamalarını da etkilemiş olduğu için bir de o taraftan bakmak lazım. Çünkü bu aynı zamanda altında da yükselişi biraz hızlandırdı Ağustos sonlarına doğru. O açıdan gözler başka bir yöne gidebiliyor, ama çok kanıksandı. Hatta bizim orta vadeli programda da 2026 ortalama Brent petrol bir öncekinde 60 dolardı, artık 88 dolar üzerinden gösterdi ve bütün hani tahminlerde büyük
1: Buna göre
0: olasılıkla
1: güncellendi.
0: buna göre yapılmış oldu.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum hocam, Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz. Çok sağ olun.
0: Sağ olun.
1: Bu bakalım bugün faiz kararı ne olacak? Öğleden sonra göreceğiz. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde müstakil bir evde yangın çıkmıştı. Ev sahibi çiftin cansız bedeni bulunmuştu evin içinde. Yangında hayatını kaybettikleri düşünülen çiftin bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri cinayetin failini araştırıyor.
2: İtfaiye yangın ihbarına gitti. İki cansız bedenle karşılaştı. Yapılan otopsi cinayeti ortaya çıkardı.
3: Haklarınızı helal edin.
4: Biz kaza diye biliyorken farklı şeyler çıktı. Yani bunu yapan kişilerin bulunmasını temelli ediyoruz.
2: A. Ülkü ve eşi Hayriye Ülkü Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Ürünlü mezrasında yaşıyordu.
5: Hayriye ve A. Ülkü çifti 40 yıldır yaşadıkları evlerinde gece yarısı yangın çıktı. Evde ölü bulunan Ülkü çifti otopsi için adli tıpa kaldırıldı. Adli tıpta yangından değil, cinayete kurban gittikleri ortaya çıktı.
2: Yapılan otopside Ülkü çiftinin vücutlarında kurşun izleri tespit edildi. Elazığ Cumhuriyet Başsavcısı, Karakoçan Cumhuriyet Savcısı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri evde inceleme yaptı. Başsavcı Aşkın Yeğen, Ülkü ailesiyle görüşüp başsağlığı diledi.
4: Benim annem babam kimseye kötülük yapan yapıya sahip insanlar değildi. Bizim evimiz yol üstü, herkesin evi gibiydi.
6: Çok yardımları oluyordu. Yani herkese yardımcı oluyor sadece.

0: şey dedi, yolda geçen herkese.
1: Yaşlı çiftin silahla vurulup öldürüldükten sonra evin ateşe verildiği ortaya çıktı. Hayriye ve AÜK'ye ait bazı kişisel eşyaların bulunamadığı tespit edildi. Yaşlı çiftin yakınları olayın fail ya da faillerinin bir an önce bulunmasını istiyor.
2: Bu yaptı, şu yaptı, şu yapacak diye kimseye iftira atmak durumunda değiliz. Dediğim gibi biz düşman sahibi insanlar değiliz. Eğer benim annem babam ön otopsi raporunda sırtından vurularak teşhis ediliyorsa bunu yapan kişileri muhakkak bulunup en azından başka insanlara zarar vermesi adına yakalanması gerekiyor.
1: A ve Hayriye Ülkü çiftinin cenazeleri otopsinin ardından yaşadıkları köyde toprağa verildi. Yakınları onları dualarla son yolculuğuna uğurladı.
3: Dünya ve uhrevi haklarınızı helal edin.
4: Helal olsun.
3: Haklarınızı helal edin.
4: Helal olsun.
5: Evet, umuyoruz aydınlatılır en kısa zamanda. Antalya'ya gideceğiz. Şimdi Aksu ilçesinde yangın başladı. Çevre ilçelere yayıldı biliyorsunuz. Ne yazık ki çok geniş bir alanda ormanlar zarar gördü. Evler, ahırlar da yandı. Köylerde Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'yi şimdi gördünüz Antalya'dan. Büyük oranda kontrol altına alındı değil mi yangın Yasin? Devam eden yerler var mı ve ne kadar alan? Buna ilişkin bir açıklama var mı? Ne kadar ormanlık alan yandı ve zarar gördü?
6: Serap Belet, şu anda Aksu'dayız biz de. Pazartesi günü öğleden sonra başlayan orman yangını Aksu ile birlikte hem Kepez ilçesine hem de Serik ilçesine sirayet etmişti. Zaman zaman Döşemealtı ilçesinin de bazı mahallelerini tehdit etmişti. Geniş bir alana yayıldı. Şu an hala tam anlamıyla kontrol altına alındığı bilgisi gelmedi ama büyük bir oranda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yüksek olan bölgelerde zirvede devam ediyor. O işlemler bittikten sonra tam anlamıyla alan bilgisi de ortaya çıkacak. Ne kadar alanın zarar gördüğü. Tabii en çok zarar gören noktalardan bir tanesi Yeşil Karaman köyüydü. Burada da çok hane zarar gördü. Yine ormanlık alanlar zarar gördü. Bu yangında 254 hane tahliye edilmişti. Yani 700'ün üzerinde kişi evlerinden tahliye edildi. Böylelikle bölgeye çok sayıda ekip geldi. AFAD, Kızılay, yine güvenlik güçleri, sağlık ekipleri gelmişti. 2000'in üzerinde de bölgeye haneye elektrik verilememişti. Tabii elektrik verilemeyince hatlar yandı, işte kablolar yandı. Bir yandan da işte çalışmalar başlatıldı. Bu noktada bölgedeki elektrik dağıtım şirketinin ekipleri bölgeye elektrik verilmesi için gece gündüz çalışma yapıyorlar. Başka şehirlerden, yakın illerden gelen ekipler de var. Tabii işte bir hayvan daha oradan, sokak köpeği, o da buradan geçiyor. Maalesef bu yangında hayvanların bazı bölümlerinde, yani daha doğrusu ahırların bazı bölümleri yandı. Telef olan hayvanlar da oldu. Yani biz burada gezerken, yürürken, hani alanı tararken bir yandan da bakıyoruz. İşte ormanın içerisinde üzülerek görüyoruz ki burada şişeler var. Yani hani diyoruz ya, orman yangınlarının %93'ü insan faktöründen çıkıyor. İşte insan faktörü de böyle oluyor. Ormanın içerisine atılan atıklar, özellikle bu cam şişeler, yüksek enerjili işte günlerde, çok fazla sıcak olan günlerde mercek etkisi yaratıyor. O kuru otlar tutuşuyor. Tutuşunca da bakıyorsunuz komple bir köy, komple bir mahalle tehdit altında kalıyor. Ormanlarımız yanıyor. Maalesef böyle bir durum var. Tabii hasar tespit çalışmaları da bölgede yapılmaya başlandı. 3 tane ev kullanılamaz halde, ağır hasarlı. Onların yıkım kararı alınacaktır yakın zamanda. Burada 13 tane ev de hafif hasarlı olarak kayıtlara geçti. Orayla ilgili nasıl bir çalışma yapılacak henüz bilmiyoruz. Ama bölgedeki evlerin dediğimiz gibi zarar gördü. Onlarda da bir ıslah çalışması yapılacaktır. Zamanla yaralar sarılmaya başlanacak. Ama tabii ki tam anlamıyla soğutma çalışmaları bittikten sonra alanla ilgili bilgi de ortaya çıkacak. Söylediğimiz gibi yaklaşık 3 günlük işte bu süreçte birçok noktada yangın çıktı. Birçok nokta alevlere teslim oldu. Havadan ve karadan müdahaleler devam etti ki bugün soğutma çalışmalarında zirve noktalarında yine havadan müdahaleler var. Söylediğimiz gibi bölgeye elektrik verilmek isteniyor. Ekiplerin çalışmaları da devam ediyor.

0: kısa süre içerisinde dileriz ki Aksu için buradaki Yeşil Karaman Köyü başta olmak üzere Karaöz Mahallesi hayat normale döner diyelim bir an önce ve sözü tekrar yangın bölgesinden size bırakalım.
1: Yasin Anzerli, çok teşekkürler. İstanbul'da öldürüldükten sonra cansız bedeni bir valiz içinde yol kenarına atılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın davasında karar açıklandı. Genç kızı öldüren Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
2: Genç kızı öldürdü. Cansız bedenini bir valize koydu, yol kenarına attı. Üniversiteli Ayşe Tokyaz'ın katiline en ağır ceza verildi. Ayşe Tokyaz daha 22 yaşındaydı. Geçen yıl İstanbul Küçükçekmece'de polislikten ihraç Cemil Koç tarafından öldürüldü. Katil cesedi valize koyup yol kenarına attı. Cemil Koç ve ona yardım ettiği iddia edilen 10 sanık son kez hakim karşısına çıktı.
3: Ben 3 gün ulaşamadım ama 3 günde gitmediğim yer kalmadı tek başıma.
2: Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşiyle annesi de duruşmadaydı. Sanık Cemil Koç genç kızı öldürmediğini, Ayşe Tokyaz'ın düşme sonucu öldüğünü iddia etti. Mahkeme sanık Koç'a canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ayrıca şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından da 10 yıl hapse mahkum edildi. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla yargılanan 5 sanık 5 yıl ceza aldı. Bir sanığa suçluyu kayırma suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi.
1: İzmir Karabağlar'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişimi yaşandı. 5 banka çalışanını silahla rehin alan şüpheli nefes kesen bir operasyonla yakalandı ve banka çalışanları kurtarıldı.
2: Özel güvenliğin silahını aldı. Çalışanları rehin tuttu. İzmir'deki banka soygunu girişimi polisi alarma geçirdi. 25 yaşındaki Can A, İzmir Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki banka şubesine girdi. Özel güvenlik görevlisinin silahını alan şüpheli, içerideki 5 çalışanı da rehin tuttu. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi bankanın etrafını sardı. Bankanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Müzakereci ve özel harekat timleri de bankaya sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müzakereler sonuç verdi. Şüpheli ikna edilerek teslim oldu. Rehin alınan 5 çalışan da serbest bırakıldı. Şüphelinin aşçı olarak çalıştığı, geçmiş döneme ait 4 psikiyatri kaydının olduğu tespit edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
1: Antalya'daki orman yangını sadece ağaçları, ormanı küle çevirmedi. İnsanlar ve hayvanlar da etkilendi. 12 yaşındaki Fevzi'nin oğlağı gibi Fevzi, oğlağını dumandan korumak için onu sırtına aldı ve yola düştü.
2: Doğumundan itibaren hep yanındaydı. Yangında yürüyemez hale gelen oğlağını sırtında taşıdı. Küçük çocuk herkesi duygulandırdı.
4: Yürüyemediği için sırtıma aldım ve getirdim.
2: Antalya'nın Serik ilçesinde pazartesi gecesi ormandan alevler yükseldi. 3 ev küle döndü. Tarım arazileri ve seralar zarar gördü. Ahırlarda hayvanları kurtarma telaşı vardı.
5: Şimdi çocukluğumuz, hayatımız, ekmeğimiz, kazancımız küçükbaş hayvancılıktan olduğu için.
2: Aksay ailesi de hayvanlarını kurtarmak için seferber oldu. O anlarda kaydedilen görüntü tüm Türkiye'nin yüreğine dokundu. 12 yaşındaki Fevzi Fırat Aksay, oğlağını sırtladı, dumandan kurtardı.
4: Bunu ben çok sevmiştim. O zaman rahatsızlandı ve geldim bunu burada yıkadım ben. Ve ondan sonra iyileşmeye başladı.
2: Orman yangını söndürüldüğünde akıllarda Fevzi Fırat'ın yürekleri ısıtan görüntüsü kaldı.
1: Vanlı Karahaydar, günlerdir konuşuyoruz. Düğününde takılan altınlarla gündeme geldi. Sosyal medya ünlüsüymüş Mehmet Fatih Tançalan adı. Ardından da tutuklandı. İfadesinde neler söylediği şimdi de konuşuluyor. Bakalım.
6: Altın bilezikler, kolyeler, kemerler. Bu görüntülerle gündem olan düğün sonrası gözaltına alınan Vanlı Karahaydar için tutuklama kararı çıktı. Mehmet Fatih Tançalan, altınlar için kuyumcudan emanet aldık dedi. Çağla Öz ve Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan, sosyal medyada

0: ve yaptıkları paylaşımlarla tanınıyor. Van'da hafta sonu yaptıkları düğünse günlerdir konuşuluyor. Özellikle de geline takılan altınlar. Mehmet Fatih Tançalan daha önce yaptığı paylaşımlarla ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklandı. Peki ifadesinde düğünde takılan altınlar ve sosyal medyada paylaşılan lüks yaşamla ilgili ne ifade verdi?
1: 34, Rize, Urfa, 93.
0: Düğündeki tüm masrafların sponsorlar aracılığıyla karşılandığını iddia etti. Takılan altınları ise Muradiye ilçesinde tanıdığı bir kuyumcudan kiraladığını ileri sürdü. Altınları düğünden sonra iade ettik dedi.
1: 06, Trabzon.
0: Savcılığın yazısında şüphelinin mali profiliyle sosyal medyada görünen ekonomik yaşam standardının uyumlu olmadığı belirtildi. Dubai üzerinden kaynağı belirsiz gelirleri ülkeye soktuğu yönünde bilgiler olduğu öğrenildi. Düğünle ilgili görüntülerin incelemesi sürüyor. Altınlar ve diğer mal varlığı unsurlarının kaynağının belirlenmesi amacıyla mali araştırma yapılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek de soruşturma ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı. Bakan Gürlek, sosyal medya üzerinden lüks yaşam, gösterişli düğün veya benzeri mizansenlerle suç gelirlerinin kaynağını gizlemeye ya da bu gelirleri meşru göstermeye yönelik faaliyetler titizlikle incelenecektir ifadelerini kullandı. Sosyal medyada oluşturulan sanal şöhret, suçun ve suç gelirlerinin gizlenmesine perde olamayacaktır dedi.
2: Ve eşi Çağla Öz de bu arada gözaltına alındı. Onu da söyleyelim aynı inceleme soruşturma kapsamında. Antalya'da 15 katlı binanın dış cephesini boyayan iki işçi iskele halatının boşalması sonucu 13. katta asılı kaldı. Ölümle burun buruna geldi işçiler. Emniyet halatına tutunarak hayatta kaldılar.
3: İskele düştü, adamlar asılı kaldı orada.
4: Pat küt şu apartmandan. İskeleler yuvarlandı. Ay bir baktım. İki tane beyefendi asılı kaldı.
5: Boya yaparken iskelenin halatı boşaldı. 13. katta asılı kalan işçiler ölümden döndü.
6: Ama yine çok...
5: İki işçi Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 15 katlı binanın dış cephesini boyuyordu. Bu sırada iskele halatın boşalması nedeniyle düşmeye başladı. İskeledeki işçiler savrularak emniyet kemerlerinden halatlara tutulu halde asılı kaldı. Büyük bir tehlike atlatan iki işçi kendi imkanlarıyla 13. kattaki dairenin balkonuna girdi. İskele ise apartmanın 4. katındaki klima ve balkon demirlerine takılı halde durdu.
4: Allah'tan canları kurtuldu, asılı kaldılar, itfaiye çağrıldı. Şimdi müdahale ediliyor.
5: Olay yerine gelen ekipler işçilerin balkonda olduğunu görünce ev sahibine ulaştı. Ev sahibinin gelmesiyle işçiler güvenli şekilde indi. İşçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
4: Abla dedi, bu ikinci sefer oluyor bu iskelenin böyle olması dedi. Ay dedim, neden dedim aynı iskeleyi bir daha kullanıyorlar. O kadar mı insanların canı az diye tepki verdim.
2: Filipinler açıklarında bir yolcu feribotunda yangın çıktı gece saatlerinde. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti ama 87 de kayıp var. Kayıplar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Filipinlerin başkenti Manila'dan Palawan eyaletine giden yolcu feribotunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Görüntüleri izliyorsunuz. Bütün feribot alev alev yanıyor. 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere 134 kişi vardı feribotta. Yangın başlayınca yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı ama şu ana kadar 87 kayıp var. 42 kişi kurtarılmış tekneden. 87 kişi için arama kurtarma çalışmaları yürütülüyor. Bu da gündüz yangın söndükten sonra feribotun geldiği hal. 87 insan nerede? Bu teknede can mı verdiler? Suya atladılar ve açıktalar mı mutlaka vardır. Tabii bize bu da son iki haftadır yaşadığımız bu büyük trajedileri hem Girne'deki tekne kazasını ki hala 14 kişi aranıyor. Hem de Marmara Denizi'nde batan Tuğberk İmamoğlu gemisinin aranan 10 mürettebatını hatırlattı. Orada da arama çalışmaları devam ediyor. Bir not olarak da ekleyelim. ABD Başkanı Trump, İran'la savaşın bitimi için tarih verdi. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçimlerden hemen sonra savaşın sona ereceğini açıkladı.
7: I think the war will end
6: immediately after the election because they can't hold out.

0: İran savaşının ne zaman biteceğine işaret etti. Savaşın başlangıcında anlaşma yapmak istediğini öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington'dan Texas eyaletine giderken havalimanında gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD'deki benzin fiyatlarının 3 Kasım'daki kongre ara seçimlerinden sonra düşeceğini söyledi. Seçimler sonrası İran savaşının biteceği sinyalini verdi.
1: Yes, a negotiation could possibly happen, but it's not something we're looking at. This war will end immediately after our election.
0: Temsilciler Meclisi'nin tamamı ve Senato'nun 1/3'ünün belirleneceği ara seçimler Kasım'da yapılacak. ABD'nin İran'a saldırıları ise 28 Şubat'ta başlamıştı. ABD Savunma Bakanlığı'na göre savaşta yaralanan ABD askeri sayısı 820'ye yükseldi. 18 asker ise hayatını kaybetti.
2: İran'ın Kazma Dağı'nda yürüttüğü nükleer tesis inşaatı uydu görüntülerinde ortaya çıktı. Dağın altına gizlenen merkez Amerika Birleşik Devletleri için vurulması en zor hedeflerden biri olarak değerlendiriliyor. Pentagon'un ise bu nükleer tesisleri vurmak için bir simülasyon hazırladığı belirtiliyor.
3: İran'ın Kazma Dağı'nda nükleer tesis için çalışma yürüttüğü belirtildi. Amerikan ordusunun ise vurmak için hazırlık yaptığı ortaya çıktı. CNN International'ın haberine göre uzmanlar İran'daki Natanz nükleer kompleksi civarının uydu görüntülerini inceledi. Kazma Dağı'nda yeni tesis inşa edildiğini saptadı. Yoğun inşaat çalışmaları gerçekleştirildiği görüldü. Ancak tesisin henüz uranyum zenginleştirme faaliyetlerine hazır olmadığı belirtildi. Uzman analizlerine göre tesisin bulunduğu Granit Dağ, Amerika Birleşik Devletleri için zor bir hedef. Vurulması, Pentagon'un nükleer olmayan en ağır bombaları açısından bile son derece güç görülüyor. Üstelik Kazma Dağı'nın mevcut nesil silahların ulaşmakta zorlanacağı tek İran nükleer tesisi de olmadığı düşünülüyor. Amerika Birleşik Devletleri ise bu tür tesisleri vurabilmenin bir yolunu geliştirmeye çalışıyor. Pentagon, İran'a saldırıların başladığı 28 Şubat'tan 4 gün önce harekete geçti. New Mexico'daki bir yeraltı test tesisinin onarılması için 1,2 milyon dolarlık acil sözleşme imzaladı. Tesis gerçek mühimmatlı bir test için hazırlanacaktı. Konuyla ilgili bilgi sahibi 3 kaynak CNN'e test planlarının İran Savaşı ile bağlantılı olduğunu aktardı. Kaynaklara göre çalışmanın amacı Amerika Birleşik Devletleri'nin nükleer tesislere yönelik saldırılarını simüle etmekti. Ancak inşaat henüz bitmedi. Amerikan Başkanı Donald Trump geçen hafta yaptığı açıklamada Kazma Dağı'nı çok yakında vurabiliriz demiş, tesiste kimlerin hareket ettiğini biliyoruz ifadelerini kullanmıştı.
2: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ilk hafta maçında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Sarı lacivertliler kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
4: 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandıran Fenerbahçe dev turnuvaya Roma maçıyla dönüyor. Sarı lacivertliler lig aşamasındaki ilk hafta maçında İtalyan ekibini konuk edecek. Çobani Stadı'nda oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Şampiyonlar Ligi elemelerine ikinci turdan katılan Fenerbahçe sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olympique Lyon'u geçerek lig aşamasına yükseldi. Fenerbahçe Roma karşısına iki eksikle çıkacak. UEFA'dan iki maç men cezası alan Matteo Guendouzi ile sakatlığı bulunan Marco Asensio bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe Roma maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 307. sınavına çıkacak. Sarı lacivertliler geride kalan 306 maçta 122 galibiyet, 67 beraberlik ve 117 mağlubiyet elde etti. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde ise 41. kez mücadele edecek. Sarı lacivertliler 40 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik, 23 mağlubiyet elde etti. Serie A'ya 3'te 3 yaparak başlayan Roma, İstanbul'a son derece moralli geldi. İtalyan ekibi Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak.
2: Para gündem saat başında devam edecek. Görüşmek üzere.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Gıda güvenliği için zorunlu etiket bilgilerinin yer aldığı ambalajlı ve etiketli gıdalar tercih edilmelidir. Ambalajsız gıdalarla ambalajı yırtılmış veya bozulmuş gıdalar satın alınmamalıdır. Kolay bozulabilen ve kısa sürede tüketilmesi gereken gıdalarda son tüketim tarihi, diğer ürünlerde ise tavsiye edilen tüketim tarihi mutlaka kontrol edilmelidir. Gıdaların bulunduğu buzdolabı ve derin dondurucuların çalışmadığı görüldüğünde ürünler satın alınmamalıdır.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Size dünyamızı felakete sürükleyen bir üründen bahsedeceğim. Tütün. Tarımına yer açmak için milyonlarca ağaç katlediliyor. Ekimi için kullanılan kimyasallar toprağı ve suları zehirliyor. Sigara fabrikaları havayı solunmaz hale getiriyor. İzmaritleri, atıkları korkunç bir çevre kirliliğine yol açıyor. Sigara her yıl 8 milyon insanı öldürmekle kalmıyor, yaşam kaynaklarımızı da yok ediyor. 600 milyon ağaca, 200 bin hektar araziye, 84 milyon ton karbondioksit kirliliğine ve her yıl 22 milyar ton su israfına neden oluyor. Sigara sadece insanları zehirlemiyor. Dünyamızı da zehirliyor. Buna dur diyebilirsin. Sigaragerçekleri.com

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Para gündemden tekrar merhaba. Bir saat önce para gündemde dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul ettiğini, ardından hem Yavaş'tan hem Özgür Özel'den yapılan değerlendirmeleri, Kılıçdaroğlu'nun değerlendirmesini paylaştık. Ve az önce Mansur Yavaş X'te bir tweet attı. Bu son günlerde konuşulanlara ilişkin ve bu görüşme ilişkin uzunca bir açıklama yaptı. Benim ağzımdan açıkça anlatmak istiyorum durumu diye. Mahir Kılıç Habertürk editörü karşımda, hemen ondan dinleyelim. Neler söyledi Mansur Yavaş, Mahir?
2: Serap Belet oldukça uzun bir açıklama yaptı Mansur Yavaş. Tek gündeminin Ankara olduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı o görüşme ilişkin dün akşam saatlerinde kamuoyuna yansımıştı. Beştepe'de kabul edildi Mansur Yavaş ve o görüşmeyi kastederek, görüşmemizin gündeminde Ankara vardı, Ankara'nın yatırımları vardı, Ankara'nın geleceği vardı ifadesini kullandı ve devamında Ankara'nın bir sorunu çözmek, bir yatırımın önünü açmak ve Ankara halkına verdiğimiz sözleri yerine getirmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm ifadesini kullandı. Önemli olanın Ankara olduğunu ifade etti. Bu açıdan tabii görüşmenin ardından çok fazla iddia, kulis haberleri gündeme gelmişti. Bazı manipülasyonlar da gündeme geldi. Parti değiştirme yönelik bazı dikkat çeken iddialar vardı. Ona da değindi Mansur Yavaş açıklamasında. Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam asla söz konusu olamaz dedi Mansur Yavaş. Ayrıca bu görüşmeden hem Özgür Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi olduğunu ifade etti. Bir kez daha belirtelim. Hem Özgür Özel, yeni parti genel başkanı Özgür Özel, hem de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşmeden bilgisi olduğunu kaydetti Mansur Yavaş ve devamında Ankara'da bugüne kadar kurduğum denge politikası sonucu kendi belediye meclisimizde gördük. Hem yeni parti hem de CHP'li belediye meclis üyelerini bir denge içerisinde tuttuğunu ifade ediyor Mansur Yavaş açıklamasında. Tüm çabalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti olarak hiçbir fire vermeden seçimleri kazandık dedi. Benim durduğum yer açıktır diyor Mansur Yavaş. Sağduyunun olduğu yerdeyim. Gerilimi arttırmak ve gerilimi arttırmak yerine azaltmanın, ayrıştırmayı büyütmek yerine konuşabilmenin doğru olduğuna inanıyorum dedi açıklamasında. Ve son olarak da açıklaması son bölümünde televizyon ekranlarında bazı tartışma programlarında gündeme gelen iddialara, kulis haberleri de değindi. Her gün televizyon ekranlarına çıkarak şahsımla ilgili kulis bilgisi adı altında gerçeği yansıtmayan iddiaları ortaya atan bazı gazetecileri de seslenmek istiyorum dedi Mansur Yavaş. Biz sizi yalanlamaktan bıktık, siz yalan söylemekten bıkmadınız ifadesini kullandı. Siyasete ne düşündüğünü, ne tutum alacağını ya da hangi kararı vereceğine yönelik açıklamaların televizyon ekranlarında olmayacağını kaydetti. Bu senaryolar olmayacağını ifade etti. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze itibar etmeyin diye de açıklamasını tamamladı. Bir kez daha ifade edelim. Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Yavaş bu görüşmenin ardından kısa bir değerlendirme yapmıştı, ancak geçtiğimiz dakikalarda daha uzun ve daha kapsamlı bir açıklama yaptı. Satır başlarına bir kez daha bakacak olursak eğer, bu görüşmenin tek gündeminin Ankara olduğunu belirtti Mansur Yavaş. Görüşmemizin gündeminde Ankara vardı, Ankara'nın yatırımları vardı, Ankara'nın geleceği vardı dedi. Ve Ankara'daki bir proje için, bir yatırımın önünün açılması için gerekiyorsa bugün bir kez daha görüşeceğini, yarın bir kez daha görüşeceğini kaydetti. Mansur Yavaş yaptı o değerlendirmede. Siyasi bir sonuç çıkarılmaya da çalışılmaması gerektiğini kaydetti. Ve devamında beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak, hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam dedi. Bu görüşmeden hem Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Özgür Özel'in bilgisi olduğunu ifade etti. Benim durduğum yer açıktır. Sağduyunun olduğu yerdeyim dedi Mansur Yavaş, Serap Belet.
1: Mahir, çok teşekkür ediyoruz. Bir tarafı seçerek gerilimi tırmandırmayacağım. Sağduyuyu ben burada Mahir Kılıç'ın söylediği gibi sağduyulu davranacağım diyor Mahir Kılıç. Şimdi Habertürk muhabiri Alihan Tok'a gidelim. MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Bir de FETÖ'ye bir kararı var. Yani kabri açılacak Kozinoğlu'nun, bir inceleme yapılacak. Alihan Tok'ta bütün ayrıntılar. Alihan?
3: Evet Serap Belet, 10 şüpheli var toplamda. Biri de firari yurt dışında ve 10 şüphelinin jandarma özel ekibindeki sorgusu tamamlandı. Şimdi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na geniş güvenlik

0: güvenlik önlemleri altında sevk edildiler ve savcılık sorguları da başlayacak. Tabii kim bunlar? O dönem yani 2011 yılında Kaşif Kozinoğlu'nun koğuşunda bulunduğu cezaevinde görev yapan isimler ve dolayısıyla baş şüpheliler aslında ölümüyle alakalı. Onlar şu anda adliyeye sevk edilmiş durumdalar. Tabii ki Fethi kabir işlemi bekleniyor. Fethi kabir işlemi yarın yapılacak. Burada Ümraniye'de Kocatepe mezarlığında bulunuyor Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı ve ekipler buraya geldikten sonra buradan örnekler alacaklar. Aynı zamanda toksikolojik kimyasal incelemeler yapılacak ve dolayısıyla burada ölümüne dair yeni bir rapor oluşturulacak. İşlem yarın yapılması bekleniyor. 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi tekniklerinden oluşan heyet tarafından bu işlem gerçekleştirilecek. Alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler ile Ceza İnfaz Kurumu kamera görüntüleri, bakın o çok önemli çünkü kamera görüntülerinde aslında Kaşif Kozinoğlu'nun acil durum butonuna bastıktan sonra radyonun sesinin açıldığı, tüm bu detaylar orada çıktı. Tüm bunlar birleştirilerek yeni bir rapor oluşturulacak. Yarın önemli olacak ve burada gelen ekip buradan kalıntıları aldıktan sonra, örnekleri aldıktan sonra yeni bir rapor oluşturulacak. Bu da Kaşif Kozinoğlu hakkında doğal ölüm mü, dış müdahale var mı? İşte tüm bu soruları aydınlatmış olacak.
1: Alihan Tok, teşekkürler. Az önceki konuya ilişkin, yani Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesine ilişkin yeni parti lideri Özgür Özel bir değerlendirme yaptı ve bu görüşmeden haberleri olduğunu söyledi. Özel, bizim onayımızla yaptığı bir görüşmedir dedi.
2: Bu meclisin iradesine ve bu milletin...
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini değerlendirdi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel, bilgim var dedi.
4: Mansur Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Bir takım projelerle ilgili randevu istediğini söylemiş, bilginiz olsun demişti. Talepten önce söylemişti, son görüşmenizde de böyle bir görüşme olacağını söylemişti. Haberim var, bir sıkıntı yok. Biz Mansur Bey'le kardeşlik hukukuna sahibiz. Ondan şüphem olmaz. Önceden planladığı, haberimiz ve onayımız olan bir görüşmedir.
3: Yeni parti genel başkanı Özgür Özel, Koza Televizyonu'na açıklamalarda bulundu. Üsküdar'da yenilenen seçimleri değerlendirdi. Demokrasi adına olmaması gereken her şey oldu dedi. Kazandıkları seçimin iptal edildiğini belirten Özel, suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.
5: Bu seçimlerde bu şehir...
3: CHP ile ittifak olur mu sorusunu ise kesin bir dille reddetti. Asla ve asla mümkün değil ifadelerini kullandı.
4: Biz muhalefetle birlikte oluruz da meşru muhalefetle birlikte oluruz. Sağdan sola herkesle birlikte olurum. Sandıktan çıkanlarla birlikte olurum. Bizim butlan yönetimiyle birlikte yürüyecek bir santim yolumuz yok. Onlarla birlikte herhangi bir işbirliği yapmamız asla ve asla mümkün değil.
1: Şimdi tekrar Ankara'ya dönelim. Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör bizimle. Hoş geldin Nasuhi, merhaba.
6: Günaydın Serap, merhabalar.
1: En son tabii Mansur Yavaş'ın az önce attığı tweetle başlayalım istersen. Böyle bir dikkat çekici, evet, birden fazla cümle var orada. Nasıl yorumluyorsun bu açıklamayı?
6: Şimdi biz yayından hemen önce Mahir Kılıç'la işte dün akşamki gelişmeleri, işte Mansur Yavaş'ın Sayın Cumhurbaşkanı ile olan görüşmesini, bütün bunları değerlendirirken aslında bu son mesaj yoktu. Ya yani bunu şunun için de aktarıyorum bir yandan. Öyle bir trafik var ki Ankara'da, burada. Hani bir anlamda bir tarafta da bir takım iddialara cevap verebilme, hatta böyle deyim yerindeyse cevap yetiştirebilmek gibi bir hız da söz konusu. Ama şu ana kadar hani ölçek olarak belki hep geriye tamamen bakmadım ama Sayın Mansur Yavaş'ın neredeyse metraj olarak, uzunluk olarak en geniş mesajı denilebilir. Yakın tarihte en azından öyle söyleyebilirim. Birçok konuya da bence açıklık getirmiş. Mesela ben şunu söyleyebilirim, belki izleyicimizin de bilgisi olması önemli. İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nın Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşememek gibi bir sorunları hiçbir zaman olamaz. Neden? Hemen söyleyeyim. Sayın Cumhurbaşkanı haftada bir gün en az İstanbul'a, en az bir günde Ankara Havalimanı'na iniyor. Ve bunların her birinde Büyükşehir Belediye Başkanları veya kendileri yoksa vekilleri Sayın Cumhurbaşkanı karşılayarak selamlaşma ve konuşma imkanına sahipler. Zaten şurada da Mansur Yavaş ifade ediyor. Ahlat dönüşünde karşılamada bulundum ve randevu talebinde bulundu. Ve o randevu talebi de 9 Eylül tarihinde ortaya çıktı. Şimdi burada birbiri ardına söyleyebileceğim birkaç ilginç nokta var. Hı hı. Şimdi kendisi bana sorarsan aslında Mansur Yavaş Özgür Özel'e de bir cevap veriyor bir yanıyla. Çünkü Özgür Özel bilgim dahilinde onayımızla görüştü. Şimdi bu onay sözü, kullanılan bu ifade meseleyi bambaşka mecralara taşıyabilecek bir ifade. Hemen onun tedbirini de almış görünüyor Mansur Yavaş. Her ikisine de bilgi verdim. Yani hem Sayın Özgür Özel'e

döneminde Sayın Kılıçdaroğlu'nu. Bu aslında kendisinin politik duruşunun da bir yansıması, ifadesi. Yani ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeyim ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'yla ya da yeni partiye giden Sayın Özgür Özel'le şu anda bir yol arkadaşlığına sahip değilim. Bulunduğum pozisyonu koruyorum, zaten kendi ifadesi de var ve burada taraf olmayı hiçbir şekilde doğru bulmuyorum. Bunları daha önce de ifade etti ama Serap, altını çizmem gereken nokta belki şu olabilir. Hiç bu

0: vesaire bütün bunları akşam da ifade etmişti. Bunlara dair konuşuldu. Ankara'nın bazı projelerini, belki de kritik ve önemli bir projeye destek istedim. Sayın Cumhurbaşkanı da buna ilgi gösterdi. Bir de bir vurgusu daha var. Gerekirse bugün de yarın da tekrar tekrar Ankara için bu projeler için görüşebilirim. Yani Kılıçdaroğlu'na ve Özel'e de şunu söylüyor. Ben sizin onayınızla hareket etmiyorum. Yani bu nokta önemli. Çünkü Özgür Özel bilgim vardı deseydi bu açıklamaya gerek kalır mıydı? Bundan çok emin değilim. Bir yandan da hani kendisinde rahatsız oldu. Medyadaki tartışmalar, şunu yapacak, buradan oraya gidecek, işte kulisler vesaire. Zaman zaman hepimiz bunları konuşuyoruz ama yani onaylatmadan bazı şeyleri konuşmak belki hiç de doğru değil. Onlara da kapsamlı bir cevap vermiş oluyor.
1: Gördüğüm kadarıyla da özellikle bu açıklamada hani dün de seninle konuştuk. Başka yayınlarda da konuştuk. Hem butlan kararı sonrası Sayın Yavaş'ın hukuki olarak eleştirileri vardı. İşte orada mitinge katıldı, Anıtkabir'e yürüdü ama evet, diğer yandan Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanı olarak kaldı. Öyle bir parti değişikliğine gitmedi. Bu tutumu çok önde bir isim olduğu için elbette dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı adaylığı için konuşulan bir isim olunca orada diyor ki ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Çünkü bugün evet, normal bir dönemden geçmiyoruz. Her iki tarafı destekleyen tabanda da karşılıklı ciddi bir öfke ve kırgınlık bulunduğunu görüyorum. Bunun zaman içinde dineceğine inanıyorum diyor. Ancak bugün itibariyle bu öfke ve kırgınlığın henüz ortadan kalkmadığı bir gerçektir. Böyle bir ortamda taraf olmayı, atacağım herhangi bir adımın taraflardan birine destek olarak yorumlanmasında doğru bulmuyorum diyor. Bu kısmı da dikkat çekici. En azından şu süreçte Mansur Yavaş'ın durduğu yeri tarif etmesi evet, açısından ve Ankara, Üsküdar'a işte bu belediyelerdeki parti değiştirmelere, seçimlere de vurgu yapmış. Orada da Ankara'da bir denge oluşturduğunu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde yapılan seçimde de bu dengenin net olarak görüleceğine vurgu yapıyor. Buna ne dersin, bu ifadelerine?
0: Evet, şimdi burada Sayın Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerin temelinde ne vardı her şeyden önce? Yani artık kendi tarafını seç, pozisyonunu ifade et. Şimdi bugün taraf olmayı doğru bulmuyorum ifadesi aynı zamanda Mansur Yavaş'ın da bir tarafı artık. Yani kendisine ait bir taraf ifade etmiş oluyor. Bundan sonra bence kendisine daha böyle yakın olan kitle, taban, kesim her neyse orada Mansur Yavaş'ın bundan sonra ne yapabileceğine dair bir fikir de oluşur yavaş yavaş. Bu dakikaya kadar, hatta şu 11'de, hani yaklaşık 11'de atılan mesaja kadar birçok şeyde belirsizlik, öyle midir böyle midir meselesi vardı. Onları bence kaldırmış görünüyor şu anda. Yani bu aradaki sorunlar çözülmediği takdirde ben herhangi bir şekilde taraf olmayacağım. Bu bir
1: ya biraz öfkeyle kalkan zararla oturur gibi diyor, bir şeyde algılıyorum ben. Yani çok sıcak, çok evet, gergin bir dönem ve ben bu dönemde sağduyulu davranıp sakin evet, kalacağım. Bunlar geçer diyor anladığım kadarıyla bu ifadelerden.
0: Hemen bir örnek. Özgür Özel'e işte CHP'li ittifak yapar mısınız? Asla kata işte böyle çok sert cevaplar vermiş. Yani ilk girişteki haberimizde de vardı. Ancak Mansur Yavaş bir şey daha işaret ediyor. Diyor ki Üsküdar'da yaşananları gördük. Hiçbirimizin tasvip etmediği, onaylanmayacağı olaylar yaşandı. Tekirdağ'da belediye meclisi toplanamadı. Bir de şunu söylüyor, ben de mealen aktarayım. Yani ben belediye meclisi topluyorum ama neler yaşadığımı siz bilmiyorsunuz anlamında. Hani nasıl bir dengeyi gözettiğim anlamında. O nedenle bence bu tarih itibariyle, yani 10 Eylül itibariyle, bugün ayın 10'u galiba değil mi, yanlış bilmiyorum. 10 evet, Eylül itibariyle Mansur Yavaş'ın da artık bir net tarafı var. O taraf bu meselenin dışında kalmak, eğer yatışırsa süreçlerde onlarla belki birlikte hareket edebilmek. Ama anladığım kadarıyla kendi siyasi geleceğinde bu tür kavgalardan, bu tür ayrışmalardan ve çekişmelerden uzak duracağını net bir biçimde anlamış oluyoruz. Yani çok kapsamlı bir açıklama. Şu açıdan da iyi Serap, onu da söyleyeyim. Bu da bir anlamda bir iletişim eleştirisidir. Mansur Yavaş çok zor bilgi alınabilen bir belediye başkanı, bir siyasetçi değil. Ama genelde bilgilerin bir ikinci el durumu oluyor. Yani Mansur Yavaş'ın çevresinden alınan ifadesi biliyorsun çok yaygındı. Bence bugün tercih ettiği yöntem kendisi açısından, iletişim dili açısından da doğru bir yöntem. Yani bizatihi kendisinden duymak, kendi cümleleri, kendi ifadeleriyle duymak da iletişim açısından bence doğru görünüyor. Bu tartışma devam eder, onu söyleyeyim. Yani ekranlarda Mansur Yavaş her ne kadar tartışıyorsunuz ama niye işte bunları söylüyorsunuz dese de devam edecektir. Yani önemli olan tabii doğru bilgi aktarabilmek. Doğru bilgi aktarabilmek için de böyle doğru iletişimlere ihtiyacımız var. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi içindeki hikayede de şöyle bir şey görünüyor anladığım kadarıyla. Mesela dün Anıtkabir programı oldukça şeydi, hareketliydi, kalabalıktı mesela beklenenden. Akşamki resepsiyon da biraz hayli canlıydı. Yani şöyle söyleyebilirim, yani ayrı

0: Yarışma net bir biçimde bir tarafı tamamen galip hale getirmiş gibi de görünmüyor. Bu da bunu şunun için söylüyorum. Bu elbette parti olarak kendi meseleleri her iki partinin ama bu da devamında hani bu çekişmenin karşılıklı bu sert rekabetinde devam edeceğini gösteriyor bize CHP ve Yeni Parti arasında.
1: Evet, bu arada bu açıklamanın içinde belediyelerin hizmet üretmekte zorlandığı, hem merkezi iradeyle ilişkiler hem ekonomik şartlar nedeniyle üzerine bir de siyasi tartışmalarla burada bunu engellediği ve zorlaştırdığı üzerine vurgusu da var. Onu atlamayalım. Ve son olarak eklemek istediğin varsa, dündeki katılan, bu resepsiyona katılan isimler üzerinden de konuşuldu. Böyle senin resepsiyona ilişkin dikkat çekeceğin bir nokta var mı Nasuhi?
0: Ya şöyle Kemal Kılıçdaroğlu Muharrem İnce'yi yanına çağırıp konuştu. O katılım önemli. Orada partide Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir üçüncü yolu temsil ettiği ifade edilen Oğuzhan Salıcı'nın katılımı yoktu mesela. Sabah Anıtkabir'e giden belediye başkanlarından sadece Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı vardı.
1: Akın.
0: Yani bunların her biri dikkat çekici noktalar ama evet, coşku kalabalık açısından benim de beklediğimden daha kalabalıktı. Özellikle Anıtkabir programı. Ama Mansur Yavaş'la ilgili bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi Manisa Belediyesi ile ilgili bir projede de ortaya çıktı. Hani Cumhurbaşkanlığı'nın o proje ile ilgili devasa bir proje. Yani yaklaşık 100 milyon euronun üzerinde bir rakam. Şu an net rakamı hatırlayamadım. Ya bütün bunlar yani merkezi iradeyle, siyasetle, işte iktidarla ilişkiler her zaman yerel yönetimlerde farklı bir parti olduğunda çelişkili ya da rekabet halinde gidebiliyor. Ama büyük projelerde yani o şehrin gerçekten nefes alacağı projelerde ben bunların söz konusu olacağını düşünmüyorum. Bu diyalog yani Mansur Yavaş'la Cumhurbaşkanı'nın bir araya gelmesinin ortaya çıkardığı diyalog da bence her şeyden önce
1: Bu arada
0: Ankara'ya
1: hangi
0: kazandırır. Yani
1: belli
0: onun
1: bir
0: da bir
1: proje
0: altını
1: var mı
0: çizmek
1: böyle
0: istiyorum.
1: demişken, yani dünkü görüşmede spesifik olarak duydunuz mu? Hani özellikle şu konu konuşuldu gibi. Yoksa genel bazı
0: Ya
1: başlıklar mı?
0: bir proje olduğunu yok. Genel başlıklar da var. İşte hani onun NATO sürecinde de biliyorsun iyi bir işbirliğiyle hani Ankara'da hani yollar vesaire girişler çıkışlar birçok düzenleme yapıldı. Yani Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi ve Cumhurbaşkanlığı'nın koordinasyonunda onlar da konuşulmuş. Yani o örnek bir koordinasyondu ama Ankara'nın elbette büyüyen bir şehir, gelişen bir şehir, her zaman yeni ve dinamik ihtiyaçları var.
1: Tabii.
0: Bildiğim kadarıyla bir proje ama detayına dair bir bilgim yok.
1: Peki, çok
0: Özel
1: teşekkür
0: olarak bir
1: ederim.
0: proje üzerinden konuşulduğunu.
1: Çok teşekkür
0: Evet.
1: ederim
0: Ben
1: Nasuhi.
0: teşekkür
1: Yarın
0: ederim.
1: tekrar
0: Sağ ol Serap.
1: görüşmek üzere. Sıcak açıklamalarını konuştuk. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın. Şimdi Arzu Kaya'ya gidelim. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Saralları örgütüne bir operasyon yapıldı. Çok sayıda silah da ele geçirilmiş. Ayrıntıları alalım mı senden Arzu?
2: Serap Bilet, suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir operasyona imza attı. Çünkü bir örgütün bir diğer örgütün liderine suikast hazırlığı yaptığı da ortaya çıktı. Biliyorsunuz ki kırmızı bültenle ve yurt dışında aranıyor suç örgütü lideri mensubu Saralların aynı zamanda Sedat Şahin'e yönelik bir eylem hazırlığında olduğu belirlendi. Suikaste kullanılmak üzere Beykoz'da bir adrese de baskın yapıldı ve bir sera da adeta cephanelik ele geçirildi. Roket atar, 3 tane tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikov ve aynı zamanda otomatik silahlar da çok sayıda ele geçirildi. Operasyon kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada toplamda 19 şüpheli tutuklanmış oldu. Aslında bu soruşturmanın başlangıcı Kadıköy'de aslında alevlendi. Çünkü bir araç durduruldu ve içinde 3 kişinin kaçmaya çalıştığı belirlendi. Emniyet ekipleri o insanları, o kişileri, o şüphelileri tespit ettiğinde aslında Beykoz'daki bir adrese çıktı yol ve bu adreste yapılan baskında da birçok mühimmat ele geçirildi ve gözaltına alınan toplamda da 19 şüpheli tutuklandı. Aynı zamanda dijital materyallerinde inceleme yapıldı. Sedat Şahin'in hemen her noktada gözlendiği, katıldığı toplantıların ve organizasyonların takip edildiği, adım adım izlendiği de ortaya çıktı ve soruşturma kapsamında da 7'si İran vatandaşı olmak üzere toplamda 19 şüpheli tutuklanmış oldu.
1: Arzu Kaya'ya çok teşekkür ediyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bilirkişi raporları ve yeni deliller tek tek incelendi. Bu doğrultuda dernekten mal ve hizmet alımı adı altında para çıkışı gerçekleştirildiği tespit edildi. Tespit sonrası bu kişiler ve şirketleri mercek altına alındı. Gözaltına

0: Alınan 48 şüpheliden 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. 45 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da görev yapan adliye muhabirlerini bakanlıkta kabul etti. Kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturmalarla ilgili son durumu paylaştı. Ucu nereye giderse gitsin ifadesini tekrarladı. Hem FETÖ hem de suç örgütleriyle mücadelede kararlıyız dedi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına sözü getirdi. 4 ayda faili meçhul 40 dosyayı aydınlattık dedi. Gülistan Doku soruşturmasına dair çok önemli bir gelişmeyi duyurdu. Kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi. Ve eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü, Gürlek 15 yıl aranın ardından raftan indirilen dosyayla ilgili FETÖ'nün hedefi haline getirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin incelendiğini söyledi. Adalet Bakanı Ahbap Derneği soruşturmasında gelinen aşamayı da paylaştı. Dosyadaki çok sayıda taşınmaza ilişkin işlemlere dikkat çekti. Dini duyguları sömüren suç yapılarının üzerine de kararlılıkla gidilecek dedi. FETÖ'yle mücadeleye de değinen Gürlek, bu örgütün amaçlarından ve yöntemlerinden vazgeçtiğini düşünmemek lazım dedi. Sızma girişimlerine karşı devlet son derece dikkatli ifadelerini kullandı. Merkez Bankası bugün yılın 6. faiz kararını açıklayacak. Peki ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
1: Para Politikası Kurulu Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanacak. Yılın 6. faiz kararı açıklanacak. Piyasaların gözü faiz kararında. Anadolu Ajansı Finans'ın beklenti anketine katılan 25 ekonomisten 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağı görüşünü bildirdi. Bir ekonomist faizin 100 bas puan indirilerek %36'ya çekileceğini tahmin etti. Bloomberg HT'nin Eylül ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası faiz kararına ilişkin anketine de 19 kurum katılım sağladı. Ankete göre Merkez Bankası'nın 10 Eylül'de yapılacak toplantısında faizi %37 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. Yılın ilk faiz kararında 100 bas puan indirime gidilmiş, politika faizi %38'den 37'ye düşürülmüştü. Kurul, Mart, Nisan, Haziran ve Temmuz aylarında politika faizini sabit tuttu. Son Para Politikası Kurulu'nun ardından Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada jeopolitik gelişmelerin enflasyona etkisinin takip edildiği kaydedilmişti.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Beştepe'de yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cevdet Yılmaz, döviz korumalı mevduatların sıfıra düştüğünü belirtti. Bakan Şimşek de kur rejimi ve enflasyona ilişkin mesajlar verdi.
2: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, rezervlerin arttığını söyledi. Döviz korumalı mevduatlardaki düşüşe dikkat çekti.
3: Türk ekonomisi için çok önemli bir koşullu yükümlülük olan döviz korumalı mevduatlar artık sıfır seviyesinde. Yani tamamen ortadan kaldırıldı. Ve bunu finansal piyasalara veya finansal istikrara zarar vermeden sorunsuz bir süreçle başardık.
2: Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Beştepe'de yabancı basın mensuplarıyla görüştü. Şimşek, orta vadeli program uluslararası medya buluşması kapsamında soruların yanıtladı.
4: Fiyat istikrarına olan bağlılığımız tamdır. Enflasyon hala yüksek ve enflasyon beklentileri henüz çıpalanmış değil. Programa bağlılığımız tamdır. Programı kararlılıkla sürdüreceğiz ve dezenflasyonu tesis edeceğiz. Dezenflasyon programı başladığından bu yana Türkiye'de gelir dağılımında belirgin bir iyileşme kaydedildi. Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bizi görevlendirdi. Kararlılığımız tamdır ve bu yolda tavizsiz devam edeceğiz.
2: Şimşek, kur rejimine ilişkin açıklamalar da yaptı.
4: Serbest dalgalı kur rejimine dönmek arzu edilen bir şeydir. Çünkü serbest dalgalı kur bir şok emici işlevi görür. Ancak yönetimli dalgalanma rejimindeyken serbest dalgalanmaya geri dönebilmeniz için bazı koşulların oluşması gerekir. Dalgalı kur rejimine geçiş için hala görece yüksek bir enflasyon oranımız var. Kur rejimine ilişkin spekülasyonların hiçbir dayanağı yok.
0: Gaziantep'te 3 yıl önce geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan Abdülrezzak Baysal yoğun bakımda hayatını kaybetmişti. Adli tıp raporunda hemşireler kusurlu bulundu. 2023 yılında trafik kazasında dizinden yaralanan Abdülrezzak Baysal bilinci açık şekilde tedaviye alındı. İddiaya göre hastanede hemşireyle tartışınca sakinleşmesi için

0: kas gevşetici olduğu öne sürülen başka bir hastaya ait ilaç Baysal'a enjekte edildi. Kısa süre sonra fenalaşan adam hayatını kaybetti. Olayı şüpheli bulan aile otopsi istedi. Adli tıp raporu dava dosyasına girdi. Raporda enjeksiyonla ölüm arasında illiyet bağı vardır denildi. İki hemşire kusurlu bulundu. Savcı hemşirelerin tutuklu yargılanmasını istedi ve duruşma ertelendi. Hatay'da bir oto tamirhanesindeki patlama can aldı. Hem de 13 yaşındaki bir çocuk çırak başına parça isabet ettiği için hayatını kaybetti. Ne yazık ki patlama sonrasında salı günü Samandağ ilçesinde yaşandı. Olay Hatay Samandağ ilçesinde 13 yaşındaki Tunçam, ekranda görüyorsunuz pırıl pırıl bir çocuk, daha küçük yaşta oto tamirhanesinde çırak olarak çalışıyordu. 13 yaşında tamir için bir araç getirildi ve aracın motor kısmında bir patlama oldu. Ve buradan kopan, motordan kopan parça çocuğun başına isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekibi 13 yaşındaki çocuğun öldüğünü tespit etti. Çam'ın cansız bedeni adli tıp kurumuna götürüldü. Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı. Habertürk Akdeniz temsilcisi Yasin Anzerli'ye şimdi Antalya'ya gidelim. 3 gün önce çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı ama çok ciddi bir alanda, hektarlarca alanda ormanlar yandı. Evler, ahırlar, elbette oradaki bütün canlılar. Yasin, son bilgiler nedir? Hasar ne boyutta?
1: Evet Serap Pelet, pazartesi günü öğleden sonra çıkan orman yangınları Aksu'da birçok mahalleyi tespit etmişti. Söylediğiniz gibi bazı evler yandı, zarar gördü, ahırlar ve yine tarım arazileri. Biz de şu anda Yeşil Karaman köyünün yakın bir noktadayız. Hemen hemen köyün girişi diyebileceğimiz bir nokta. İşte zarar gören seralardan bir tanesinin oradayız. Buradaki seranın da bir bölümü alevlerden nasibini almış durumda. Kameraman arkadaşım Mustafa Akpınar'ın da ekrana getirdiği gibi işte bu noktaya alevler gelmişti. Yine orman hemen arkamızda zaten, ormanlık alandan buraya doğru geldi. O kadar fazla enerjisi var ki, hani ısı var ki orman yangınında. Buradaki naylon diye tabir ettiğimiz işte örtüyü buradaki seraların üzerindeki eritti ve tamamıyla ilk başta bulunan bu karkası sadece bırakmış durumda. Tabi burada odunlar var. Odunların da yandığını görüyorum. Hani bu odunlar neye yarıyor derseniz, bunlar hani kışın seralarda don nöbetleri oluyor ya. İşte o don nöbetlerinde seraların içerisinde mahsul donmasın diye bunlar yakılıyor. Yani buradaki yakıt olarak kullanılacak odunlar da zarar görmüş. Onlar da yanmış durumda. Seranın içerisindeki vatandaşın kullandığı, çiftçimizin kullandığı eşyalar var. Bir tane buzdolabı var. Kullanılamaz hale gelmiş o da tam anlamıyla. Yine ileriye geçiyorum. Bu noktada da bazı eşyalar, işte sandalyeydi. Yine fırın var orada. Fırın da tamamıyla küle dönmüş neredeyse. Burada yine metal aksamlı bazı ürünler var. Yani maalesef işte bölge halkı bu durumdan etkilendi. Bir de vatandaşımız, yine bulunduğumuz bu noktada Yeşil Karaman Mahallesi'nde bir vatandaşımız da hayatını kaybetti. Ekiplere yardım eden 52 yaşındaki Hasan Kahya işte panik ve korkuyla bir anda alevler geldiği anda o köyün orta yerine hem kendi evini kurtarmak için mücadele ediyordu hem de ekiplere yardımcı olmaya çalışıyordu. Maalesef kalp krizi geçirdi. Ambulanslar vardı zaten bölgede. Hastaneye kaldırıldı ama yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve dün de defin işlemi gerçekleşti o vatandaşımızın. 47 kişi bu yangından etkilendi. Bir yandan hava araçlarının sesini duyuyorum ama ormanın biraz daha zirve noktasında hala tüten yerler var. Oraların soğutma çalışmaları devam ediyor. Büyük ölçüde kontrol altına alındı ama işte hava araçlarıyla birlikte yine o zirvedeki duman çıkan yerlere atışlar, su atışları yapılıyor. 47 vatandaşımız bu durumdan etkilendi. 11'i bölgedeki hastanelere kaldırıldı. Neyse ki ciddiyet taşıyan, yani durumu ciddi olan birisinin olmadığını söyleyelim. 36 vatandaşımız da yine bölgedeki ambulanslar tarafından, oradaki sağlık ekipleri tarafından ayakta müdahale edildi. 3 tane ağır hasarlı ev var. Yıkılacak karar alındı. 11'de hasarlı ev var. Bunun dışında zarar gören yanan evler var. Maalesef işte yangın önüne ne aldıysa yaktı geçti.

0: birlikte büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında da soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim Serap Belet.
1: Yasin Azerli, çok teşekkürler. İstanbul'da öldürüldükten sonra cansız bedeni valiz içinde yol kenarına atılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın davasında karar açıklandı. Genç kızı öldüren Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
2: Genç kızı öldürdü. Cansız bedenini bir valize koydu, yol kenarına attı. Üniversiteli Ayşe Tokyaz'ın katiline en ağır ceza verildi. Ayşe Tokyaz daha 22 yaşındaydı. Geçen yıl İstanbul Küçükçekmece'de polislikten ihraç Cemil Koç tarafından öldürüldü. Katil cesedi valize koyup yol kenarına attı. Cemil Koç ve ona yardım ettiği iddia edilen 10 sanık son kez hakim karşısına çıktı.
3: Ben 3 gün ulaşamadım ama 3 günde gitmediğim yer kalmadı tek başıma.
2: Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşiyle annesi de duruşmadaydı. Sanık Cemil Koç genç kızı öldürmediğini, Ayşe Tokyaz'ın düşme sonucu öldüğünü iddia etti. Mahkeme sanık Koç'a canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ayrıca şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından da 10 yıl hapse mahkum edildi. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla yargılanan 5 sanık 5 yıl ceza aldı. Bir sanığa suçluyu kayırma suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi.
1: Tatil sezonu neredeyse artık bitti. Yıllık izne çıkanların çoğu işe geri döndüler ama tatil sonrası çalışma ortamına adapte olmakta zorlananlar var. Hatta buna dair bir araştırma da yapıldı. Tatilini bitirip işe başlayanlar daha motive olarak mı işe başlıyor yoksa performansları tatilin ardından düşüyor mu? İrem Şimşek'in haberi.
4: Tatil dönüşü ilk gün, o ilk pazartesi ruh halin nasıl oldu?
5: Yani neyse sorun ne bir söyleyelim onu çok kötü.
6: Tatil sezonu bitti. Çalışanlar izinden dönmeye başladı. Fakat iş ortamına adapte olmak herkes için kolay değil.
7: Tatilden sonra işe gitmek insanı çok yoruyor kesinlikle. Motivasyon kaynağı bence. Ama kötü etkilediği yanlar da var. Bir sürü birikmiş mail, telefonlar, biriken işler tabii bir performans düşüklüğüne neden olacaktır.
6: Tam da bu konuyla ilgili 1000 kişinin katılımıyla bir araştırma yapıldı.
8: Araştırmaya göre iş hayatında çalışanların %49'u tatil dönüşü performans düşüklüğü yaşıyor.
9: Tabii ki yaşadım. Tatilde alışıyorsun o rahatlığa. Ondan sonra işe başlayınca bir duraksama oluyor.
5: Motivasyon düşüyor tabii.
6: Elbette bu ruh halinin tersini yaşayanlar da var. Yani enerjisini toplayıp daha da motive işe dönenler.
10: Tatil iyi geliyor ya. Motivasyon arttırıyor bence. Ben daha iyi çalıştığımı fark etmiştim.
11: Bence pozitif etkilemesi lazım. Fakat bizde tam tersi çünkü tembelliğe alıştık.
6: Araştırma verilerine göre çalışanların sadece %19'u daha motive işe başladığını söylüyor.
12: Odaklanmayla alakalı problem olmuyor. Yani döndüğümde ertesi gün bile olsa sorun yok.
13: Tatil sonrası daha motive bir şekilde çalışıyorum.
1: Öğrenciler artık üniversite okuyacakları şehirlere yerleşiyor. Üniversiteyi kazanmak yetmiyor. Büyük şehirlerdeki okulları yazmak cesaret istiyor. Pek çok orta ve dar gelirli aile ve öğrenci için. Çünkü orada öncelikle bir ev tutmak, yurt herkese çıkmayabiliyor elbette. Bunun masrafları sadece evin kirası değil, o evin yerleştirilmesi, o evin eşyaları, her birini, beyaz eşyasını, mobilyasını, yatağını düşünmek gerek. Çoğu da öğrencilerin aslında spot eşyalar alıyor. İkinci el mağazalarında eşyalarla bu ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk de hem spotçuları gezdi, onlardan fiyatlar aldı, hem de bir öğrencinin ev kurma maliyetini çıkardı.
14: Üniversite kayıtlarını yaptıran öğrencilerin aileleri teker teker gelip alışverişlerini hızlı bir şekilde yapıyorlar.
15: Eşya almak şu an 150-200 bin lira tutuyor bir öğrenci için.
16: Öğrenciler ve yeni tayin olmuş memurlar genellikle ikinci elde tercih ediyor.
6: Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kaldı. Okuma hayaliyle şehir değiştiren öğrenciler barınmak için ya yurtlara yerleşti ya da ev tuttu.
15: Konya'dan geldim.
17: Ev tuttuk mu?
15: Yeni tuttum. 1+1. Toplam 140 bin lira gibi bir bedel ödedim. 2 depozito, bir emlak komisyonu, bir kira bedeli. İşte şu anda işe bakmaya geldim buraya.
6: Üniversite öğrencileri için şimdi yeni bir telaş başladı. Kiraladığı o dairenin içini dizme telaşı. Peki bir öğrenci evini sıfır eşyalarla dizmenin maliyeti ortalama ne kadar? İstanbul'da mobilya ve beyaz eşya üzerine satış yapan yaklaşık 300 mağazanın bulunduğu bir çarşıya geldik. Gezelim, hesaplayalım.
17: Yatağını, dolabını, komodini, şifon yerine, kanepesi, bunları içinde 55'e dizebiliyor.
6: 55 bin lira.
17: Evet.
18: Baza başlık yatağım var. Hemen yanında 160'lık %100 MDF konsolum var. 3-1 koltuk konseptim. Onun yanında masa, 4 sandalyemiz var. 4 kapılı 160 santim dolabımız var.
6: Peki bu saydıklarınızın hepsi ne kadar?
18: 85 bin TL.
14: No Frost 520 litre buzdolabımız, çamaşır makinemiz 9 kilo. İnvertör motor, bulaşık makinesi 4 program sadece öğrencilere özel 65 bin lira.
6: Gardırop, koltuk takımı, masa, buzdolabı derken liste uzuyor. Sıfır eşyayla ev dizmek isteyenlerin en az 130 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Okul ödemesi, kira, emlak komisyonu, depozito derken yüklü miktarda masraf yapan öğrenci ve aileler en azından eşyada bu masrafı kısmak için ikinci ele yöneliyor. Peki bir öğrenci evini ikinci el eşyalarla dizmenin maliyeti minimum ne kadar?
19: Yarı yarıya fiyat oynuyor. 3 kat 4 kat da fiyat ettiği oluyor. Böyle iki kapılı kahverengi beyaz renklerimiz var ikinci el olarak 2500 lira. Koltuk olarak da şöyle üçlü koltuk 4000 lira.
6: Yeşil koltuk.
19: Evet. En uygun masa sandalyeleri de onlar da ikinci el var. 3500 lira masa. 4 sandalye bir masa. Baza yatak başlık. Teklisi 3500, çiftlisi de 7000 lira.
16: İkinci elde şöyle, buzdolabıları 10 bin liradan başlıyor. Buzdolabı. Mesela buzdolabı 4-5 senelik bir buzdolabı. 6 ay burada garanti veriyoruz. Şu anda fiyatı 10 bin lira. Şuradaki cihazın mesela 7 yıllık bir cihaz. Şu anda 6000 lira kadar bir ücreti var bunun. Daha yeni cihazımız var. Bunlar da 4-5 senelik. Bunlar da 7,5'tan başlıyor. Çamaşır makinelerimiz. 5-6 yıllık cihazlar dediğim gibi 6000 liradan başlıyor.
6: İkinci el eşyayla ev dizmekse 50.000 liradan başlıyor. Eşyanın durumu ve kalitesine göre fiyat artıyor. Öğrenciler tercih ediyor mu bunu?
19: Evet, öğrenciler genelde ikinci elleri tercih ediyorlar.
1: Bursa'da evini kiracılara göstermeye giden ev sahibi büyük şok yaşadı. Komşusunun bahçesinden evine uzanan tünellerle karşılaştı.
20: Buradan şöyle bir baktığımda buranın anormal şekilde kazılmış olduğunu gördüm.
21: Evini yeni kiracıya göstermeye gitti. Neye uğradığını şaşırdı. Bahçede evine uzanan tünellerle karşılaştı.
20: Kazan kişileri de azıttılar. Daha fazla kazmaya başladılar. Her gelişimizde malzemenin arttığını görüyoruz. Tünelin daha fazla kazıldığını görüyoruz.
21: Salih Gürsoy, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yaşıyor. Boş evini kiracılara göstermek için mahalleye gitti. Bahçeye girdiğinde evin altından uzanan tünelleri gördü.
20: Anormal bir şekilde kazılmıştı. Bizim evimizin temeline doğru kazılmıştı.
21: Gürsoy'un iddiasına göre tüneller define için kazıldı. Komşuları da kazan kişileri gördü.
20: Define kazıyorlar, ne olabilir başka? Çevreye, komşulara karşı su kazıyoruz falan demişler. Kepçe falan kullanmışlar. Böyle su kazılır mı?
21: Ev sahibi kazı yapanlarla ilgili şikayette bulundu. İncelemeler sürüyor.
20: Hatta öyle oldu ki yani güzel bir yağmur yağsa evin göçeceği şüphesi uyanmaya başladı bizden. Endişeye kapıldık yani.
1: Dünya Kulak Burun Boğaz Kongresi İstanbul'da düzenlendi. Kongrenin açılışında konuşan Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle ameliyathanelerin bile çalışamaz hale geldiğini söyledi.
22: Özellikle son yıllarda Türkiye'nin uluslararası alandaki önemi giderek artmaktadır. Sadece bu yıl içerisinde her birisi dünya çapında olan önemli siyasi ve akademik etkinliklere Türkiye olarak ev sahipliği yapıyoruz.
23: Türkiye 33 yıllık aranın ardından Kulak Burun Boğaz Kongresi'ne ev sahipliği yaptı. 120 ülkeden 8000 hekim kongreye katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da kongrenin açılış törenindeydi. İsrail'in saldırdığı Gazze'de binlerce kişinin sağlık hizmetlerine erişemediğini söyledi.
22: Bugün Gazze'de maalesef ameliyathanelerin, temel tıbbi bakım yerlerinin çalışamaz halde olduğu ve Gazze'nin de dünyadaki onlarca böylesine büyük yıkım

0: alanlarından sadece birisi olduğunun altını çizmek istiyorum.
1: Kongre kapsamında dünyanın birçok ülkesinden gelen hekimler kulak burun boğaz alanına dair yenilikleri konuşacak.
2: Dünyanın kulak boğazının bir araya geldiği bir toplantı bu. Kulak boğaz alanındaki yeniliklerin, teknolojilerin, firmaların, medikal firmaların, ilaç firmalarının da stand açtığı, katıldığı bir kongre.
3: Evet, bu arada bir sıcak gelişme var. Onu da birazdan paylaşırız. Kaşif Kazinoğlu soruşturması ile ilgili şüphelilerin 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı olduğu belirtiliyor. Amatör ligde mücadele eden Turgutluspor'un yeni teknik direktörü 22 yaşındaki Zeynep Mestan görmüşsünüzdür. Kulüp tarihine geçen, daha doğrusu daha önce de bir amatör ligin teknik direktörü bir kadın olmuş. İkinci kadın ama kulübün tarihinde bir ilk. Eleştirileri nasıl yanıt verdi izleyeceğiz ama az önceki son dakikayı hemen seslendireyim. Kozinoğlu'nun fethi bir karar çıktı biliyorsunuz. Mezarı açılacak, bir adli inceleme yapılacak. Ölüm nedeninin tespit edilmesi ilişkin soruşturma kapsamında 9 kişi daha gözaltına alındı. Onu da paylaşmış olalım. İzleyelim haberi.
1: İmzayı attı. Kulüp tarihinin ilk kadın teknik direktörü oldu. Kendisine yönelik eleştirilere yeşil sahada topuklu ayakkabıyla top koşturarak yanıt verdi. Turgutluspor yıllarca 2. ve 3. liglerde top koşturdu. Geçen sezon ilk kez amatör lige kadar düştü. Kulüp teknik direktör arayışını 22 yaşındaki Zeynep Mestan'la imza atarak sonlandırdı.
4: Bir altyapımızı da çok geliştireceğiz. Kadın takımlarımız olacak, kadın spor okullarımız olacak. Umarım sezon sonu şampiyon olup 2. liglere, 1. liglere kadar bu camiayı hak ettiği noktaya götüreceğiz.
1: Genç teknik kadın Zeynep Mestan gelen eleştirilere de yanıt verdi.
4: Neden olmasın? Neden yapamıyorum? Ben de spor bilimleri fakültesi mezunuyum. Futbol oynadım. Vakit ayırdım. Yani 10 senedir futbolun içindeyim, takip ediyorum. Eleştirilerin olacağını açıkçası bekliyordum. Cevabı inşallah şampiyon olduğumuz zaman sezon sonunda vereceğiz.
3: Evet, bu durumun şaşkınlık yaratmadığı günlerde gelir umarım ve yaygınlaşır. Biz para gündemi noktalayalım. Birazdan Selen Güldayıoğlu spor haberleriyle karşınızda olacak. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: Mutlu günler. Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Dün akşamın maçına bakarak başlayacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e konuk oldu. Lizbon'da oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Sarı Kırmızılar Devler Ligi'ne mağlubiyetle başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar maçın ilk yarısında etkili bir ön alan baskısıyla öne geçip oyuna hakim olsa da ikinci yarıda ev sahibinin duran toplardan bulduğu gollerle sahadan yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray'da Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfred Tsingo gibi kritik isimler sakatlıkları nedeniyle bu mücadelede forma giyemedi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk 3-1 kaybedilen Sporting maçı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Buruk rakibini tebrik ederken hakem yönetimiyle ilgili tepkilerini de dile getirdi.
1: Bugün en başta şöyle başlayacağım. Rakibimi tebrik ederek başlayacağım. Çünkü bu söyleyeceklerimin onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı, oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok. Ama bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltının olmadığını orta hakeme bildirseydi. Birçok verilmeyen sarı kart var oyun içi ve dediğim gibi çok iyi başladığımız, çok rahat götürdüğümüz maç. İlk yarı bence çok açık ara çok üstün oynadık, 1-0'ı yaptık. Zaten kalemize ilk gelen top belki ilk yarı için ilk ve son toptu. Bir tane top geldi, o da gol oldu. İkinci yarı dediğim gibi penaltı, yanlış penaltı, olmayan penaltı bir kırılma noktasıydı bizim için. Oyuncularımın bence biraz hem özgüvenleri düştü. Ben de bir de rakibimize burada kendi sahasında oynayan bir takıma özgüven verdik ve 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar 2-1'den sonra. Ve dediğim gibi rakibimi tebrik etmek istiyorum. Onlarla alakalı bir şey yok. Ama bizim açımızdan gerçekten Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları burada oyunu çok fazla değiştirdi.
0: Bu akşamın maçına geçelim. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ilk hafta karşılaşmasında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Sarı lacivertler kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
2: 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandıran Fenerbahçe dev turnuvaya Roma maçıyla dönüyor. Sarı lacivertliler lig aşamasındaki ilk hafta maçında İtalyan ekibini konuk edecek. Çobani Stadı'nda oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Şampiyonlar Ligi elemelerine ikinci turdan katılan Fenerbahçe sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olympic Lyon'u geçerek lig aşamasına yükseldi. Fenerbahçe Roma karşısına iki eksikle çıkacak. UEFA'dan iki maç men cezası alan Matteo Guendouzi ile sakatlığı bulunan Marco Asensio bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe Roma maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 307. sınavına çıkacak. Sarı lacivertliler geride kalan 306 maçta 122 galibiyet, 67 beraberlik ve 117 mağlubiyet elde etti. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde ise 41. kez mücadele edecek. Sarı lacivertliler 40 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik, 23 mağlubiyet elde etti. Serie A'ya 3'te 3 yaparak başlayan Roma, İstanbul'a son derece moralli geldi. İtalyan ekibi Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak.

0: Bu maç öncesindeki açıklamalara kulak verelim. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve futbolculardan Milan Škriniar açıklamalarda bulundular. Her iki isim de rakibi çok iyi analiz ettiklerini söyledi.
1: Roma takımının bütün detaylarına kadar bütün analizlerini yaptık. Hep beraber iyi çalıştık. İki gündür de güzel antrenmanlar yaptık. Roma'ya gelince tarihinin en güçlü kadrosuna sahip. Şu anda formdalar, ligde 3 maç yaptılar, 3'ünü de kazandılar. Sonuçta 2 senedir birlikte çalıştıkları Caspirino gibi çok deneyimli, çok bilgili, çok üretken bir teknik adamları başlarında var. Roma takımı nasıl bir takım derseniz, sahanın her yerinde adam adam oynamaya çalışan, fiziği hep ön planda tutan, kazandıkları topla da rakip ceza sahasında çok çabuk çoğalabilen bir takım. Bununla beraber tabii ki oyunun kendi açılarından riske ettikleri bölümler var. Biz de bunları tespit ettik. Yarınki maçla ilgili biz de bunlara hazırız. Onun için sadece savunma değil, hücum anlamında da biz rakibi bu eksikliklerini tespit ettiğimiz için maçta elimizden gelenin, oyuncularımızla birlikte hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Burada taraftarlarımızın bize vereceği destekle, moralle de bizi en önemli itici gücümüz olacak her zamanki gibi, her zaman olduğu gibi. Sonuçta biz kendimize yarınki maçta güveniyoruz.
2: Çok güçlü bir rakip bizi bekliyor. Sezonun başından itibaren iyi mücadele ediyorlar. Dybala ve Malin gibi çok iyi oyunculara sahipler. Sadece defansif açıdan değil, tüm güçlerimizi birleştirip onların da güçlü noktalarını hedef almalıyız. Fenerbahçe her zaman kazanmak için oynar. Atalanta'yı çalıştırdığı dönem Gasperini ile birçok kez rakip olduk. Maçlar zordu. Çünkü takımları fiziksel bir oyun ortaya koyuyor. Roma ile oyununun kalitesi daha da yükseldi. Çok koşuyorlar. Çok iyi çalıştık. Kapsamlı ve detaylı analizler yaptık. Bu karşılaşma için hazırız.
0: Bu açıklamaların ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra gün ortasında Sena Alkan sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Mardin güneşli 27 derece.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
0: Plastikler 1940'lı yıllarda dünya genelinde kullanılmaya başlandı. 1960'lardan itibaren ise çok yaygın ve her sektörde plastiklerle karşılaşır olduk. Bilim insanları hayatı kolaylaştıran plastik ve türevlerinin doğada öyle kolayca çözülmediğini, ufak parçalara ayrıldığını keşfetti. Derin okyanusların diplerinde, hatta kutupların el değmemiş buzulları dahil tüm ekosistemlerde bugün boyutları 5 milimetre ile 1 nanometre arasında değişen plastik parçaları, yani mikroplastikler bulunuyor. Yapılan güncel araştırmalara göre doğaya karışan plastiklerin %9'u taşıtların lastiklerinden, en az %15'i ise boyalardan kaynaklanıyor. Eski binalar, otomobiller ve her sektörde kullanılan çeşitli boyalar mikroplastiklere dönüşüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
3: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye.

0: Sanayi Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

10 Eylül Perşembe gününden merhaba değerli izleyenler. Gün ortasındasınız. Ben Sena Alkan. Hoş geldiniz. Çok sıcak bilgilerle güne başlıyoruz. Şimdi devletin kara kutusu olarak da anılan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci dalga

0: bu operasyon düzenleniyor. Bir yandan bir Fethi Kabir kararı da vardı. 9 şüphelinin gözaltına alındığı bilgisi var. Ali Antok'a gideceğiz. Kozinoğlu'nun mezarının olduğu noktada bu gözaltına alınanlar kimler, ne biliyoruz soruşturmanın seyrine dair? Fethi Kabir kararı ne zaman hayata geçecek? Tüm yanıtlar sende Ahlihan.
1: Evet, aslında Fethi Kabir yarın yapılacak ama soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle son gözaltılarla beraber aslında soruşturmanın nereye doğru gittiği önceden de belliydi. Neden? Çünkü gözaltına alınan kişiler bir muhabir, bir kameraman, 7 de sağlık çalışanı var. Toplamda 9 kişi ve toplam gözaltı kararı verilen sayısı 20'ye yükselmiş oldu. Şimdi nelerden bahsediyoruz? Mesela gözaltına alınan kişiler arasında ambulans şoförleri de var. Gözaltı kararı verilen. O dönem çünkü Kaşif Kozinoğlu bir ambulansa bindirilmiş ve daha sonra sedyedeyken doğrulduğu iddiaları var. Tutanaklarda yer aldı ve yeni bir müdahale ile bir ambulansa götürüldüğü. Ambulansta doktorun olmadığı ve o ambulansın daha sonra yol kenarında bekletilerek arkadan bir başka ambulansla değiştirildiği, vakit kaybettirildiği. Ciddi iddialar bunlar. İşte bu iddialarla artık soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Ve o bahsettiğimiz içerisinde acil tıp teknisyenlerinin de olduğu, doktorun ve ambulans şoförlerinin de olduğu toplamda 7 sağlık çalışanı, bir muhabir ve bir kameramanın da olmak üzere toplamda 9 kişi hakkında da yeniden gözaltı kararı verildi. Bir de Ümraniye'de Kocatepe Mezarlığı'nda Kozinoğlu'nun mezarı açılacak yarın ve buradan örnekler alınacak. Bu örneklerle birlikte yeniden bir rapor oluşturulmuş olacak. Bu da çok önemli olacak. Yarın yapılması planlanan bu Fethi Kabir işlemine 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi tekniklerinden oluşan heyet burada bu işlemi gerçekleştirilecek ve alınacak kemik, toprak ve diğer örnekler ile Ceza İnfaz Kurumu kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleri birlikte değerlendirilecek. Yani burada topraktan da örnek alacaklar. Çünkü bahsettiğimiz, daha önceden de bahsettiği Kozinoğlu'nun ilaçları vardı, kendisine verilen ilaçlar. Şimdi gözaltına alınanlar gardiyanlar da aslında. Yani orada cezaevinde çalışan, 2011 yılında cezaevinde çalışanlardı. Şimdi soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ediyor. 112 çalışanlarına, güvenlik kamerası görüntüleriyle beraber. Çünkü 112 çalışanlarının da ve aynı zamanda işte doktorun o zaman müdahale etmemiş olduğu iddia edilen acil tıp teknisyenlerinin de dahil olduğu soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam edecek. Burada amaç Kozinoğlu'nun mezarından örnek alınarak toksikolojik ve kimyasal inceleme yapılacak. Yani sadece kemik örnekleri değil, topraktan da örnek alınacak ve burada savcılık ölümünden önce kendisine farklı bir ilaç veya madde verilmediğini araştıracak. Araştırma sadece kendisinin istediği vitamin ilaçlarına başka bir zehir karıştırılmış mı? Bu birinci safa. Bir diğeri, müdahalede geciktirildi mi? Yani iki aşamalı olarak devam ediyor burada. Hem burada kalp rahatsızlığını tetikleyecek herhangi bir ilaç ve madde verilip verilmediği. Bir diğeri de burada o kalp krizini geçirdiği anda müdahale geciktirildi mi? Dışarıdan müdahaleyle, biliyorsunuz çünkü Feytullahçı terör örgütünün aslında hedefinde olan bir isimdi. Burada daha önceden ciddi yazışmalar var, ciddi iddialar var. FETÖ'nün hedefinde olan, özellikle Asya'daki Feytullahçı yapılanmalarına karşı yaptıkları çalışmalarla aslında örgütün hedefindeydi. Dolayısıyla burada 2012'deki raporda kronik istemik kalp hastalığı olarak belirlenmişti ölüm sebebi, ama zehirlenme iddiaları nedeniyle toksikolojik incelemeler şimdi ciddi bir şekilde yapılacak ve 10 Nisan 2012'de takipsizlik kararı verilen bu soruşturma aslında Faili Meşhur Suçları Araştırma Daire Başkanlığı tarafından tekrar ele alındı 26 Ağustos'ta ve takipsizlik kararı kaldırıldı ve artık soruşturma hem gardiyanlar sağlık müdahalesini geciktirdi mi, hem de Kozinoğlu'na ölümüne yol açılabilecek bir madde ve ilaç verilmiş olabilir mi sorusunu da aslında araştırılmış olacak. Burada çok önemli, yarın yapılacak Fethi Kabir işlemi. Kemik ve dişlerden mesela bazı ağır metaller ve uzun süre kalabilen kimyasal maddeler araştırılacak. Özellikle arsenik, kurşun, civa gibi metaller de araştırılacak ki bunlar yıllar sonra dahi saptanabilir yani. Özellikle yeni tekniklerle tüm bunlar saptanabilir. Dolayısıyla yarınki Fethi Kabir işlemi soruşturmanın seyrini değiştirebilir.

0: aydınlatabilir, çok önemli olacak. Ama bahsettiğimiz en sıcak gelişme yeni gözaltılar var. Hem gardiyanlar bir yanda, diğer yanda da müdahaleyi geciktirenler var mı? İşte acil tıp teknisyenleri, doktorlar ve bir muhabir ve kameraman da yine gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Bizler de yakından takip edip sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
1: Peki, Alihan Tok aktardı, soruşturmadaki en sıcak bilgileri aldık. Şimdi Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da görev yapan adliye muhabirlerini bakanlıkta kabul etti. Kamuoyunun yakından takip ettiği birçok soruşturmayla ilgili son durumu paylaştı. Ucu nereye giderse gitsin ifadesini tekrarladı. Hem FETÖ hem de suç örgütleriyle mücadelede kararlıyız mesajı verdi. Bir bakalım Bakan Gürlek'in açıklamalarını.
2: Güristan, Kozinoğlu, Ahbap, Alihan Kuriş dosyaları soruşturmalardaki son durumu paylaştı. Hem FETÖ hem de suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da görev yapan adliye muhabirlerini bakanlıkta kabul etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına sözü getirdi. 4 ayda faili meçhul 40 dosyayı aydınlattık dedi. Bakan Gürlek, Gülistan doku soruşturmasına dair çok önemli bir gelişmeyle duyurdu. Kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı dedi. Rojin Kabayı soruşturmasında da cep telefonu üzerinde teknik incelemelerin sürdüğünü belirtti. Ve eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü. Gürlek, 15 yıl aranın ardından raftan indirilen dosyayla ilgili FETÖ'nün hedefi haline getirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin incelendiğini söyledi. İleride büyük tablonun daha net ortaya çıkacağını düşünüyorum dedi. Akın Gürlek, Alihan Kuriş soruşturması için de Almanya'dan adli yardım talebinde bulunduk dedi. Adalet Bakanı Ahbap Derneği soruşturmasında gelinen aşamayı da paylaştı. Haluk Levent bir iyilik sembolüne dönüştürüldü diyen Gürlek, dosyadaki çok sayıda taşınmaza ilişkin işlemlere dikkat çekti. Bu taşınmaz devirlerinin başka bir mali ilişkinin parçası mı olduğu veya sisteme para sokmaya yönelik bir mekanizma bulunup bulunmadığına ilişkin iddiaların araştırıldığını söyledi. Adalet Bakanı dini duyguları sömüren suç yapılarının üzerine kararlılıkla gidilecek mesajı verdi. Dini duygular üzerinden kendisine özel bir mali alan ya da ayrıcalıklı bir yaşam düzeni oluşturan yapılara karşı hukuk çerçevesinde mücadelemiz devam ediyor açıklaması yaptı. Sosyal medyadaki menzil cemaati operasyonu iddialarına yanıt verdi.
3: Bizim bir cemaatle, dini oluşumla veya sivil toplum kuruluşuyla ilgili özel bir gündemimiz yok. Ancak bir yapı din kisvesi altında devleti ele geçirmeye yönelik faaliyet yürütürse veya suç teşkil eden yöntemlerle maddi menfaat sağlarsa, yetkili savcılıklar deliller çerçevesinde hukuken gerekeni yapar.
2: Gürlek, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların da devam edeceğini söyledi. Uyuşturucu da kesinlikle taviz vermiyoruz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı FETÖ ile mücadeleye de değindi. Bu örgütün amaçlarından ve yöntemlerinden vazgeçtiğini düşünmemek lazım diyen Gürlek, yeni yapılanma arayışlarına dikkat çekti. Sızma girişimlerine karşı devlet son derece dikkatli dedi. Ve Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası. Başka soruşturmaların da devam ettiğini söyleyen Gürlek, ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.
1: Şimdi dün akşam Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Beştepe'deydi ve bu görüntü paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi Mansur Yavaş. Bunun üzerine tabii Türk siyasetinde çokça şey konuşuldu, yazıldı, çizildi. Sosyal medya hesabından da bugün sabah saatlerinde bir açıklama yaptım. Hem ziyarete hem de şu anki politik tutumuna ilişkin mesajlar var o açıklamada. Uzunca da bir açıklama. Aslında Mansur Yavaş çok açıklama yapmıyordu son zamanlarda. Ama bu görüntülerden sonra geldi o açıklama. Peki ne söylüyor Mansur Yavaş? Mahir Kılıç Ankara'dan aktaracak. Mahir.
4: Evet, Sen Alkan görüşmesi sonrası konuşulan, yazılan, çizilen her şey bir cevabı oldu Mansur Yavaş'ın, dersek herhalde. Yanlış olmaz. Satır başlarına bakacak olursak her görüşmenin tek gündeminin, ana gündeminin Ankara olduğunu ifade etti Mansur Yavaş yaptığı açıklamada. Tek bir gündem vardı. Ankara, Ankara'nın yatırımları vardı. Ankara'nın geleceği vardı ifadesini kullandı Mansur Yavaş ve Ankara'nın bir sorununu çözmek için görüşmesi gerekiyor.

olsa bugün ya da yarın tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşebileceğini kaydetti. Bu noktada çekinmeyeceğini söyledi ve görüşmenin hemen ardından özellikle bazı medya organlarında konuşan, tartışan parti değiştirme iddialarını hatırlattı Mansur Yavaş'a. Bunlara da yanıt verdi. Şu ifadeyi kullandı: beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz ifadesini kullandı. Akıllardaki soru, bu görüşmeden, bu kabulden Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Özgür Özel'in haberi var mıydı? Buna da yanıt verdi Mansur Yavaş. Hem CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem de yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in bu görüşmeden haberi, bilgisi olduğunu

0: de belediye meclisimizde gördük. Tüm çabalara rağmen CHP ve Yeni Parti olarak hiçbir fire vermeden belediye meclisindeki seçimi kazandıklarını ifade etti ve takındığı tutumu da doğru olarak gördüğünü ifade etti Mansur Yavaş. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezi tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem dedi. Bir kez daha belirtelim. Mevcut tutumunun CHP ya da Yeni Parti rahatsızlık yaratması ve bunun kendisinin önüne konulması halinde ise gereğini yapmaktan çekinmeyeceğini ifade etti. Ancak bugüne kadar her iki genel başkan tarafından da bu tutumumdan rahatsız olduklarını ifade eden herhangi bir söylem tarafıma iletilmemiştir dedi. Kendi durduğu yerin sağduyu olduğunu belirtti. Gerginin arttırılması yerine diyalogun, konuşma kanallarının açılması gerektiğini kaydetti Mansur Yavaş yaptığı açıklamada ve kendisiyle ilgili zaman zaman medyada yer alan bazı kulis haberlerine de tepki gösterdi. Benim ağzımdan duymadığınız hiçbir söze itibar etmeniz ifadesini kullandı. Toparlayacak olursak eğer dün Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Beştepe'de bir görüşme gerçekleştirildi ve bir kare fotoğraf paylaşıldı. O görüşmeden, o fotoğraftan sonra çokça iddia gündeme geldi. Konu tartışıldı. Tamamına neredeyse tek tek yanıt verdi Mansur Yavaş. Görüşmenin tek gündeminin Ankara olduğunu, Ankara'nın sorunları olduğunu belirtti. Ankara'nın bir sorunu çözmek için görüşmekten de imtina etmeyeceğini kaydetti. Parti değiştirme iddialarını yalanladı. Kendisine güvenen, kendisine inanan insanları incitecek bir durum içerisinde olmayacağını ifade etti. Ayrıca söz konusu görüşmeden hem Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel'in bilgisi olduğunu belirtti Sena Alkan.
1: Peki, Mahir Kılıç bize o açıklamanın tüm detaylarını aktardı. Konuklarımız var, konuşacağız. Siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk ve Kanal 7 Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acet bizimle. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sena Hanım. Merhabalar Mehmet.
3: İyi yayında. Merhaba.
1: Teşekkürler,
3: hocam.
1: Teşekkürler. Sağ olun. Dün CHP'nin kuruluşunun 103. yıl dönümüydü. Sabah Anıtkabir'de Mansur Yavaş yoktu. Akşam resepsiyonda yoktu. Sonra külliyede bu görüntü ortaya çıkınca o kadar çok şey yazıldı, çizildi ki Özgür Özel hatta canlı yayında dedi benim onayımla, bizim bilgimiz var, bilgimiz ve onayımızla orada dedi. Kemal Kılıçdaroğlu tarafının acaba CHP'nin bilgisi var mı diye soruluyordu. Ona ilişkin Kemal Kılıçdaroğlu'na resepsiyonda soru sorulmuş ama yanıt vermemeyi seçti dendi. Öte yandan bazı iddialar aldı yürüdü. AK Parti'ye bile geçişi konuşuluyor. Yavaş yavaş Mansur Yavaş AK Parti'ye yaklaşıyor diye. Hepsine upuzun bir yanıtla Mansur Yavaş çok uzun zaman sonra cevap vermiş oldu. Peki bu sadece Mehmet Acet, buyurun sizinle başlayalım. Yani bir zemin oluşturmaya çalışıyorum iki taraf arasında. Yürüdüğüm yolun doğru olduğunu düşünüyorum diyor Mansur Yavaş. Siz bu mesajdan hangi satır başlıklarını çıkardınız ya da nerelerin altını çiziyorsunuz? Ne söylüyor Mansur Yavaş?
3: Şöyle yani 3-4 tane başlık ya da manşet çıkartıyorum. Ben de biraz önce Mahir Kılıç'ın aktardığı o uzun açıklamasını ben de dikkatli bir şekilde okudum Sayın Yavaş'ın. Bir defa şöyle yani bir AK Parti'ye katılmanın öncü işareti biçiminde yapılan yorumların doğru olmadığı anlaşılıyor. Burada beyan esastır ilkesinden hareket edeceksek Mansur Yavaş benim yerim belli ve bu yeri muhalefet saflarıdır demiş oluyor. Bütününe baktığımız zaman bu açıklamaları ve örtülü de olsa AK Parti'ye katılacağı yönünde yapılan televizyon programı yorumlarından rahatsızlığını beyan ediyor. Bir bu. İkincisi
1: sanki
3: yeni partili
1: değil de çok açık beyan ediyor gibi. Yani bu kulis bilgisi biz sizi yalanlamaktan
3: direkt zikretmediği için yani AK Parti'ye yani AK Parti'ye katılacağım yönündeki iddialar doğru değildir şeklinde bir cümleye de rastlamadım ben ama bu anlama gelen ifadeler var. Yani anlaşılabiliyor yani bu anlamda böyle bir durumun söz konusu olmadığını ve kendi yerinin pozisyonunun muhalefet cephesi olduğunu anlıyoruz bu açıklamasında. İkincisi yeni parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir denge duruşu burada. Buna da Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki ince hassas dengelere atıfla bir izahat getiriyor. Yani bir taraftan Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir taraftan yeni partiyi kollamak durumunda olduğunu beyan eden bir mazeret beyanı var tabir yerindeyse. Dolayısıyla iki taraftan da kendisine yönelik eleştirilere karşı böyle bir denge oluşturmaya çalışıyor. Yani hem CHP içinde rahatsızlıklar var. İşte biliyorsunuz CHP'nin programlarına katılmadı Mansur Yavaş. Yeni partide yeni partiye katılmadı. Oradan da buna dönük bir takım eleştiriler söz konusu olabiliyor. Veyahut dün akşamki o fotoğraf külliyatı.

0: Suriye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la verdiği fotoğraftan daha çok ben Yeni Parti Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu cephesinin çok rahatsız olduğunu olabileceğini düşünüyorum. Onlara da bu anlamda bir cevap vermiş oluyor bu açıklamasıyla. Ben hani kişisel yorum olarak da şunu ekleyebilirim. Mansur Yavaş esasen Cumhurbaşkanı adayı olmayı arzu ediyor. Bunu kafasına bir yere koymuş durumda. Ama bunun için erken olduğunu, bu potaya girmenin vakti olduğunu düşünüyor ve benim gündemim Ankara biçiminde bir cümleyle orayı daha örtülü bir şekilde ileriye dönük o hesaplarını şu anda gündemde kalmasını arzu etmiyor. En azından kendi beyanları üzerinden bu konuda bir açık vermiyor. Bir taraftan bir denge siyaseti, bir taraftan da güvenli bir alanda bir pozisyon tutarak ileride yapılacak olan seçimlerde muhalefetin ortak adayı olma gibi bir hesap içerisinde, bir plan içerisinde bence Mansur Yavaş. Yani bütün bu tartışmalardan sonra, bugün kendi açıklamasına da baktıktan sonra benim yaptığım yorum bu biçimde. Dolayısıyla yani bu 2-3 anlamda da çok da esasen önceki pozisyondan bir değişiklik olmadığı gözüküyor. Yani o ahlat dönüşü dediği 2 hafta önce bir randevu talebinde bulunmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan. Orada da Ankara'nın meselelerini gündeme getirmiş, bir takım taleplerini gündeme getirmiş. İşte siyasetle alakalı bir konunun olmadığı yönünde yine ifadeleri söz konusu. Dolayısıyla hepsini bir araya getirdiğimizde ben dediğim gibi böyle bir yorum yapıyorum.
1: Size bir şey sorabilir miyim Mehmet Hoca? Yani bu böyle
0: Buyurun.
1: siyasi magazin işi bu tarafında diyebilirsiniz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan yanlış hatırlamıyorsam Marmaris'te yine CHP'li ya da yeni partili bir ismi gördüğünde ya gel seni de alalım bizim tarafa geçme halinde bir açıklaması görüntüsü çok konuşulmuştu. Cumhurbaşkanının tarzı bu dendi bunun üzerine. Bunu neden soruyorum? Dün akşam görüşmede siz bunun olma ihtimalini görür müsünüz? Yani Mansur Yavaş'a ya gel sen de bize geç gibi bir yaklaşımı olmuş mudur Cumhurbaşkanı? Bu çok konuşuldu çünkü Mansur Yavaş demese de Cumhurbaşkanı bunu söyleyebilir diyen de oldu.
0: Evet. Şimdi ben şöyle tabii yani burada AK Parti'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir pozisyonu olabilir bu konuda. Bir de Mansur Yavaş'ın biraz önce Mansur Yavaş'ın kendi durduğu yeri kendi cephesinde ne olduğunu ben kendi cephemden ifade etmeye çalıştım. Şimdi şöyle tabii yani Mansur Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da muhalefet cephesinden ipleri koparıp başka bir tercihte bulunması elbette AK Parti çevreleri tarafından hüsnü kabulle karşılanır. Bu anlamda siyaseten böyle bir durum söz konusu olursa bunu ben ifade edebilirim. Marmaris'te o tabii ayaküstü belki biraz da esprili bir
1: Hayır, aynı
0: Marmaris
1: tutumu
0: Belediye
1: acaba aynı
0: Başkanı'nın.
1: esprili yaklaşımı burada da yapmış mıdır Mansur Yavaş'a diye çok konuşuldu ya merak ediyorum sizce. Hızlıca bir
0: Evet,
1: yanıt
0: yani
1: alayım.
0: şöyle tabii olsa olsa böyle olmuştur mantığıyla bir yorum yapmayı da doğru bulmam. Yani bunun bir
1: Pekala.
0: verisinin olması gerekir. Böyle bir talep iletildi mi? Şimdi böyle bir talebin iletilmiş olduğuna dair bir işaret görmedim ben Mansur Yavaş'ın uzun açıklamasında. Dolayısıyla ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın da böyle bir talepte bulunduğu kanaatine sahip değilim şu anda. Bir bilgi, bir veri ortaya çıkması lazım. Bu anlamda ki onun üzerine bir değerlendirme yapma imkanımız olsun.
1: Peki. Armağan Hocam, bu çok konuşuldu, çok söylendi. Cumhurbaşkanı böyle bir şey demiş olabilir dendi. Ama bugün Mansur Yavaş çok da pozisyonunu net bir şekilde ortaya da koydu esasında. Bir, Mansur Yavaş'ın bu denge politikası ile ilişkin ne söylersiniz? İki, dün akşamki görüşmede sadece Ankara konuşulmuştur, başka hiçbir şey konuşulmamıştır demek çok mu iddialı bir yorum olur?
2: Şimdi dünkü görüşmeyi bugünkü açıklamayla birleştirerek isterseniz yorumlayalım.
1: Buyurun.
2: Daha sonra açabiliriz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ama sadece Büyükşehir Belediye Başkanı değil. 2023 seçimlerinden önceki anketler dahil olmak üzere o yılları da hatırlayalım. Son yıllarda yapılan neredeyse tüm anketlerde muhalefetin Erdoğan karşısında görmeyi arzuladığı en popüler adayı aslında tarif ediyoruz Mansur Yavaş ismini. Yani sadece bir büyükşehir belediye başkanını kastetmiyoruz. Bu arada görüşmenin kendisi kadar bunun basına açıklanmasını da ben önem görüyorum. Bunu da söyleyeyim. Ya çünkü Sayın Erdoğan, Sayın Yavaş veya o çaptaki büyük işte önemli siyasetçiler, devlet adamlarının tüm görüşmelerini biz basın ve kamuoyu olarak o an takip edemiyoruz. Özel görüşme yapıp bunu Tabii. daha sonra da öğrenebiliriz.

0: edebilirdik. Hatta hiç öğrenmeyebilirdik. Yani demek ki her iki tarafta, Mansur Yavaş önce açıkladı, her iki tarafta bu görüntüyü vermeyi, bu görüşmeyi yapmayı kendileri bakımından sorunu görmediler. Bununla dair çok sayıda siyasi tartışma, spekülasyonun çıkma ihtimalini de göze alarak Erdoğan tabii eli daha rahat, o hani görüşmeyi kabul eden Cumhurbaşkanı makamındaki kişi ve aynı zamanda son bir yıl bakımından da politik bir avantaj da elde etti. CHP'nin bölünmesi ve çözüm sürecinin getirdiği işte iç politik, dış politik süreçler bağlamında. Ama Mansur Bey bağlamında tabii hem Mansur Bey'in muhalefetle ilişkisi, muhalefet CHP'nin bir üyesi hala, hem CHP yeni parti bağlamında hem de Mansur Bey'in iktidarla ilişkisi. Yani geçen hafta bir Melik Gökçek soruşturması oldu. Bu hafta Melik Gökçek'in en önemli siyasi rakibi Sayın Erdoğan'la görüşüyor mesela. Yani ayrıca
1: Nedir
0: Mansur
1: sizce
0: Bey'in...
1: bunun bizatihi anlamı? Yani dün bir Melik Gökçek, geçen hafta bir Melik Gökçek soruşturması vardı.
0: Evet.
1: İfadeye gitti. Bugün Mansur Yavaş ya da dün akşam Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti. Ne anlama gelir bu
0: Şimdi
1: siyasete?
0: Gökçek soruşturması başladığında, Gökçek soruşturması tabii bütün soruşturmalar gibi adli bir yanı da var. Kanıtlar, yurt dışına para çıkarma falan. Onları parantez içine alarak bir kenara bırakıyorum. Ama siyaseten yorumladığımızda Gökçek soruşturması başladığında iki şekilde yorumlandı bu. Bir, Gökçek'te başlayan soruşturma hattının Mansur Bey'e doğru ilerleyeceği, yani bir topyekün mıntıka temizliğinin olacağı. İki, Gökçek'in aradan çekilmesi, onunla ilgili soruşturma kararının alınması ki yıllarca bu konuda bir ilerleme de kat edilmedi ve bu da muhalefet tarafından yoğun bir şekilde eleştirildi. Aslında Mansur Bey dahil, Mansur Bey özelinde iktidarla Mansur Bey arasındaki sıcak temasın işte ilk başlangıcı veya bu temas sürecinin de önemli bir adım olarak görüldü. Bunlar birbirine zıt yorumlar ama ikisinde gerçekleşme ihtimali söz konusuydu. Ben bir hafta önce bu olmuş ya, bu arada bu haftanın başında Gökçek ailesinin de oğlu ve gelini bu arada adliyedeydi, onu söyleyeyim. Yani tam bu haftada Sayın Erdoğan'ın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanının bu randevuyu vermiş olması en azından Gökçe'ye ve diğer Adalet ve Kalkınma Partisi içerisindeki bazı kliklere verilmiş bir mesajdır. Yani bu arada görüşmenin günü bağlamında da bir şey söylemek lazım. Biliyorsunuz talep Mansur Bey'den geliyor. Talebi yanıtlayansa Sayın Erdoğan ve dolayısıyla görüşme günde kendisi tercih ediyor. O gün 9 Eylül oldu. 9 Eylül'ün seçilmesi aynı zamanda Mansur Bey'in Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti, yani muhalif kamuoyunda eleştirilmesi, yoğun bir şekilde eleştirilmesine yol açtı. Yani Mansur Bey Cumhurbaşkanı randevu verdiği zaman hayır ben bugün gelemem demesi çok da ihtimal içerisinde, yani ihtimal dahilinde olamaz. Ama o günün seçilmiş olmasının da muhalefet bağlamında bir anlamı olduğunu ve Mansur Bey'e yönelik eleştiri hattını da güçlendirdiği söylenebilir. İki şeyi söylemek istiyorum muhalefet ve iktidar bağlamında. Biliyorsunuz her iki lider de bilgi verdiğini söyledi. Ama mesela dün Özgür Özel bilgi ve onayım dahilinde diye bir ifade kullandı. O onay ifadesi ağır bir kavram. Çünkü yani Özgür Özel ile Mansur Yavaş bu arada hala şu an aynı partide değiller. Özgür Özel başka bir parti kurdu. Yani onay genelde üst makamdan istenir. Onay ifadesinin kullanılmasının Mansur Bey bakımından anlamı bence tartışılacaktır. Yani iki tarafa da bilgi verdi ama biri bu benim onayım dahilinde dedi. Öyle bir şey var. Bir diğer husus, biliyorsunuz Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu görüntü vermiyor Mansur Yavaş. Epey zamandan beri. Ama Recep Tayyip Erdoğan'la verdi. Bu da muhalif kesimler bakımından, her iki genel merkez bakımından da dikkatlice değerlendirilecektir. O uzun açıklamada bir ifade de vardı. Eğer bundan rahatsızlık duyulursa ben kendim gereğini yaparım dedi. Mesela bu da iki genel merkezin konumuna dair. Çünkü bir ara biliyorsunuz Mansur Bey'in daha net bir pozisyon takılması noktasında hem Yeni Parti hem de CHP'nin aşırı bir ısrarı vardı. Özgür Özel o bizimle hareket ediyor diyordu. CHP'lerse Mansur Bey'in Vahap Seçer gibi davranması, aslında CHP ile daha organik bağını vurgulaması gerektiğini kanaatindeydi. Bence iki genel merkez bağlamında da anlamlıdır bu görüşmenin kendisi. Mansur Bey kendi pozisyonunu koruyacağını bir açıklama ve bir görüşmeyle belli etti. Ve aynı zamanda Yeni Parti ve CHP'den bağımsız bir gündemi olduğunu da, ya ben Ankara için görüşüyorum dedi.
1: Af buyurun
0: Buyurun.
1: hocam. Diyor ki eğer bu tutumum, yani bir zemin korumaya çalışıyorum, tarafsız kalmaya çalışıyorum dediği mealen o tutumum her iki parti genel merkez tarafından rahatsızlık sebebi olursa, öyle görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem. Buradaki ifade ne demek? Gereği ne olur? Neyi kastediyor?
0: Ya mesela bu ifadenin kendisi de çok önemli.

0: var bir ifade. Yani eğer Mansur Yavaş üzerindeki bu muhalif iki genel merkezin baskısı, sosyal psikolojik kuşatması devam ederse daha net bir tarafsız konum. Şu anda mesela tarafsız konum nasıl tarif ediyor? Ben seçildiğim partiden ayrılmayacağım. CHP'den ayrılmayacağını söylüyor. Ama CHP'deki bu mutlak mutlak yönetimin arasında bir mesafe bırakıyor. Aynısı yeni partiyle ilgili. Eğer devam ederse daha tarafsız bir konum. İki partinin genel merkezine karşı da eleştirel açıklamalar, hatta ayrılığa kadar gidebilecek bir politik hattı temsil edebilecek. Bence bu güçlü bir uyarı, bu uzun açıklama seyri içerisinde. Ha, bu arada şey de sordunuz. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçiş, biliyorsunuz Mansur Bey çok sık açıklama yapmıyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimi, CHP içi tartışmalar, yani büyük polemik siyasi konularda çok sık açıklama yapmıyor. Açıklama yaptığı zaman da genelde onun arkasında duran biri. Daha önce yakın tarihte söylediği için söylüyorum. Parti değiştirmeyi yanlış bulduğuna dair net açıklamaları var. Yani bir belediye başkanının, bir milletvekilinin seçildiği partiden başka bir partiye geçmesini, ben kendi sözlerini çiğneyeceğini ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçeceğini
1: Bir
0: düşünmüyorum.
1: de bu açıklama da çok uzun, çok kapsamlı ve detaylı bir açıklama. Yani normalde hiç aslında bu kadar sıklıkta görmediğimiz bir açıklama. Mansur Yavaş, benden duymadığınıza inanmayın diye genelde kısa açıklamalar yaptığı oldu ama bu hakikaten kapsamlı da bir açıklama sanki.
0: Ya o
1: Buyurun
0: da bir
1: hocam,
0: başka
1: hızlı.
0: tartışma konusu, biliyorsunuz. Genelde Mansur Bey çok sık konuşmaz. Mansur Bey ile ilgili spekülasyonlar Mansur Yavaş çevresi üzerinden anlatılır. Bu da bir dolayımlı ilişkiye yol açmakta ve iletişim tekniği bakımından da çok da doğru değil. Yani Mansur Bey'in kendisiyle ilgili iddialara ve eleştirilere kendi ağzından yanıt vermesi bence çok daha uygun. Ama tabii açıklamalar çok uzun. Onun takibi, oradaki argümanların işte ayrıştırılması da ayrı bir tartışma konusu. Ez cümle, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçişi ben ihtimal dahilinde görmüyorum. Ama dün yapılan görüşme hem zamanlaması hem iktidar ve muhalefet arasında ve muhalif kesimin kendi içindeki dengeyi gözetmesi bağlamında bence çok manidardır. Son cümlemle şu olsun, elbette ki teknik konuları görüştüler. Keşke tüm büyükşehir belediye başkanları Sayın Cumhurbaşkanı'na görüşebilse ve işte merkezi yönetimle yerel yönetimler arasında daha güçlü bir işbirliği olsa. Ama o görüşmenin kendisi bu iki kişinin siyasi konumu nedeniyle tabii siyaseten bence görüşmenin içeriğinden daha fazla konuşulacaktır. Bu bağlamda Türk siyasetinde bence dün bir kırılma yaşandı. Bunun sonuçlarını ileride takip edeceğiz.
1: Bir de 9 Eylül'de olunca tabii daha da çok konuşuldu. Yani eş zamanlı olarak bir resepsiyon da vardı. O yüzden de bu kadar konuşulur hale geldi tabii bu görüşme. Ankara tek gündem diyor. Yani Ankara'da ciddi mesela yol sıkıntısı var. İşte havalimanı, metro çözülür mü ki artık? Hadi inşallah onlar da orada da ilerleme olur mu Mehmet Bey? Ankara'da yaşamış biri olarak tahmin edebiliyorum oradaki zorlukları.
2: Evet, ben hala Ankara'da bir taraftan yine
1: Evet.
2: yaşamaya devam ediyorum, gidip geliyorum. Yani şimdi Sayın Yavaş 2019'dan beri Ankara'yı yönetiyor. 7 sene doldu, 7,5 sene oldu. Böyle çok göze batan, işte bu dedirtecek bir icraatı söz konusu olmadı. Aksine Ankara'nın problemleri arttı. Özellikle trafik anlamında bu problemler arttı. Dolayısıyla öncelikli olarak 2019'da, 2024'te verdiği sözleri yerine getirmesi anlamında Ankaralıların beklentileri var. Yani sadece trafik değil, yani su fiyatlarından başka pek çok konuya kadar seçimler öncesinde yaptığı açıklamalar, verdiği sözlerle seçimden sonra ortaya çıkan tablo arasında uçurumlar oluştu. Dolayısıyla bu anlamda tabii ki merkezi yönetimle koordinasyon işbirliği bir avantaj sağlar bütün belediyeleri, ama öncelikli olarak kendi üzerine düşeni yapması beklenir. Ankaralılar açısından da durum böyle. Şimdi bu tabii rahatsızlık varsa gereğini yaparım ifadesinin ben de altını çizmek isterim. Bu önemli çünkü bir anlamda bir rest çekme durumu da var orada. CHP yönetimine ve yeni parti yönetimine. Eğer benim mevcut bu pozisyonumda, hatta işte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidip orada ziyaret etmem, fotoğraf vermem, bundan duyduğunuz bir rahatsızlık varsa bunun gereğini yaparım. Şimdi gereğini yaparım demek ne demek? CHP bundan rahatsızsa CHP'den istifa ederim demek. Yeni parti bundan rahatsızsa CHP'de kalırım, yeni partiye geçmem demek. Yani bunun açıklaması, izahı budur. Daha ötesinde başka bir anlamda ifade etmez. Ben yani kendi özgür ağırlığını siyaset

0: Yani şu anda muhalif çevrelerde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ismi ön planda olan bir kişi olduğu için bunun özgür ağırlığını da siyasi pozisyonuna taşımaya çalışıyor Sayın Mansur Yavaş. Bu tutumunda, bu açıklamalarında, bu duruşunda bunu görüyorum. Benim açımdan bu yönüyle sürpriz bir durumda söz konusu değil.
1: Gerçekten.
0: Esasen yani her iki cepheye de ben buyum, bu şekilde devam edeceğim. Bir nevi canınız isterse mesajı vermiş oluyor. Ama bir taraftan da bir strateji izliyor, bir taktik izliyor. Bu da yeni değil, yani bu görüşmeyle ortaya çıkan bir durum değil. Epey bir süredir erken görünür alana çıkmaktan, yani Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda erken renk vermekten imtina ediyor.
1: İmtina ediyorum. Peki.
0: İmtina ediyor. Burada bir yıpranacağını, hırpalanacağını da hesaba katarak zaman kazanmaya çalışıyor. Zamana oynuyor. Ankara şu anda benim tek gündemim diyerek bu pozisyonunu ortaya koyuyor. Bu görüşmede, Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede tek gündemin Ankara olduğuna dair mesajlar veriyor. Ama ben yani bunu dediğim gibi ileriye dönük bir hesabın bugünkü karşılığı olarak görüyorum.
1: Okuyorsunuz.
0: Bilinçli
1: Peki.
0: bir stratejiye dayalı olduğunu düşünüyorum.
1: Hiç vaktim kalmadı ama Armağan Hocam size hızlı bir soru sormak isterim. Hızlı da bir yanıt alırsam sevinirim. Biz dün kendi aramızda çok konuştuk çünkü dün akşam bunu programda. Ya bu 9 Eylül'de olmasaydı da 15 Eylül'de olsaydı, 5 Eylül'de olsaydı bu kadar konuşulur bir ziyaret olur muydu? Bu kadar konuşmamızın sebebi tarihi mi yoksa bu görüntü mü?
2: Yani tarih çok önemli ama oldukça kısa yanıt vereyim. Şimdi biliyorsunuz muhalif kesim Erdoğan'la görüşmeye, o görüşmenin yapıldığı yere, mesela saraya giden CHP'li diye bir gündem var muhalif kesimde. Muharrem İnce tartışmalarından beri hatırlayayım. Yani külliyede ya da sarayda yapılmasına ve 9 Eylül gibi meselelere, bunlar sembolik okumalar, bunların tamam bakımından bir kırgınlık, bir sorun yaratacaktır. 9 Eylül'de olmasaydı, başka bir günde olsaydı gündemin bir kısmı, eleştirinin bir kısmı geri çekilecekti. Ama her halükarda yani o görüşmenin külliyede yapılması ile ve Erdoğan'la o görüşmenin şu konjonktürde yapılmasının muhalif kesim tarafından, en azından seçmenlerin bir kısmı tarafından ve siyasetlerin bir kısmı tarafından da olumsuz karşılanacağı açıkça ortada. Ama bunu biz şeyde göreceğiz. Mesela bir sonraki ankette Mansur Bey'in popülerliğinde bir azalma oldu mu olmadı mı? Belki orada test etmek lazım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Siyaset hızlı daha da hızlanır gibi görünüyor. Bakalım önümüzdeki günler ne getirecek? Siyaset bilimci Profesör Doktor Armağan Öztürk ve Kanal D Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Acat. Çok sağ olunuz bize katıldığınız için. Devam edelim haberle. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in 3 ayrı konuşması nedeniyle açtığı manevi tazminat davalarında karar çıktı. Özel Cumhurbaşkanı'na yönelik sözleri nedeniyle toplam 800 bin lira manevi tazminata hükmedildi. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın bir açıklama yaptı. Ankara 44. Asliye Hukuk Mahkemesi Özel'in 13 ve 18 Ağustos 2026 tarihlerinde yaptığı konuşmalar nedeniyle toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme Marmara Cezaevi çıkışındaki açıklamalar için 200 bin, Bayrampaşa mitingi için 300 bin, Aydın mitingi için de 300 bin lira tazminata karar verdi. Gaziantep'te tünel inşaatında iskele çöktü, bir işçi hayatını kaybetti. Düllük tüneli inşaatında betonu sabitlemek için kullanılan demir iskele çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İskele ile demir arasında sıkışan işçilerden biri kendi imkanlarıyla kurtuldu. Diğerini ekipler bulunduğu yerden çıkarttı. Hastaneye kaldırılan yaralı işçi hayatını kaybetti. Gaziantep Valiliği tünelde herhangi bir göçük meydana gelmediğini açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan 9 soruşturmasına dair kimyasal madde kullanımına işaret etti. Soruşturmaya dair detayları Veysi İpek'ten alacağız şimdi. Bu ne demek Veysi? Adalet Bakanı neyi işaret etti? Soruşturmada ne üzerinde duruluyor?
3: Evet, aslında Adalet Bakanı Akın Gürlek çok önemli kan dondurucu aslında bulguları da paylaştığını ifade edelim. Bunlardan biri özellikle Gülistan Doku'nun kaybolduktan sonra birkaç yerde naaşının gizlendiğini, en son olarak Pertek yolunda bir noktada bulguların tespit edildiğini ifade etti. Diğer taraftan Adalet Bakanı aslında ailenin Gülistan Doku'nun

0: cesedini alarak bir kabrinin olmasını, başında dua etmesi için çalışma yürüttüklerini söyledi. Ancak naaşının kimyasal bazı maddelerle tamamen yok edildiği ihtimali üzerine de durulduğunu ifade etti. Bu noktada özellikle bazı kamu görevlilerinin önemli aslında bu ifadede, bazı kamu görevlilerinin kendi nüfuslarını kullanarak delilleri yok ettiği, gizlediği, sakladığı, soruşturmayı engellediği yönündeki iddialar, bulgulardı. Bu vali veya bir başka kamu görevlisi olsa da gereği yapılacağı ifadesinde kullandı. Hem Tunceli Cumhuriyet Başsavcısını hem de soruşturma yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın önemli bulgular, bilgiler soruşturma aşamasında elde ettiğini, çalışmaları yoğun bir şekilde yürüttüğü vurgusunu yaptı. Bu kapsamda da aslında bu bilgilerle, bu bulgularla birlikte yeni operasyonların sinyalini de verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü soruşturmaların, incelemelerin devam ettiğini söyledi. Özellikle Gülistan 9 soruşturmasının çok önemli aşamalara geldiğini, ancak soruşturmanın tamamen bittiği yönündeki bitmediği yönündeki ifadesi de dikkat çekici olduğunu söyleyelim. Bu noktada da başsavcılıkların çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. Umut Altaş'la ilgili önemli bir vurgu vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde ifadesini alındığını, en son olarak da dosyaya ifadesinin girdiğini söyledi. İadesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini, taleplerinin olduğunu yeniledi. Ancak adli makamların, Amerika Birleşik Devletleri'nin adli makamlarının son kararı vereceği vurgusunu da yaptığını belirtelim. Tabii diğer taraftan da Gülistan 9 soruşturması ile ilgili devletin bütün imkanları ve kararlılıkla çalıştıklarını ifade etti. Gülistan 9'un naaşının bulunması ve en azından ailesinin başında dua etmesi için de yoğun bir mesai harcadıkları vurgusunda yaptığını söyleyerek söz size bırakalım.
1: Veysi İpek aktardı. Ekranlarınıza getirdik o kan donduran ihtimal üzerinde duruluyor. Ahbap Derneği'ne yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şimdi detayları Arzu Kaya'dan alacağız Arzu.
2: Sen Alkan, sabah saatlerinde şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. 45 şüpheli, toplamda 48 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bunlardan 3'ü emniyetteki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. 45'inin şu anda savcılıkta işlemleri devam ediyor. Hafta başında 5. dalga operasyon düzenlenmişti. Peki hangi kapsamda? Mülki müfettiş raporları ortaya çıkmıştı. Envanter kayıtları ortaya çıkmıştı. Hatırlayacaksınız bir depo bulunmuştu. Ahbap Derneği'nin İzmit'teki deposunda çok sayıda depremzedeye gönderilmek üzere hazır bekletilen ancak çürümeye bırakılan envanterler ele geçmişti. Onların da savcılık tarafından deprem bölgesine daha fazla zarar görmeden gönderilmesi noktasında bir karar da alındı. Aynı zamanda yine soruşturma kapsamında itirafçı beyanları ortaya çıkmıştı. Çarpıcı bir itirafçı beyanından bahsedeceğim şimdi. Toplamda 125 milyon liralık tır dorsesi alımı için bir ihale yapıldı. Ancak bu tır dorselerinin alınmadığı, ancak hesaptan 125 milyon liralık bir para çıkışı gerçekleştiği belirtildi. Tabii itirafçı ifadeleri aynı zamanda kayyumların çalışması doğrultusunda da soruşturma genişliyor her geçen gün. Şimdi 5. dalga operasyon düzenlendi. Bu 5. dalga operasyon kapsamında da pazartesi günü düzenlenmişti biliyorsunuz. 4 günlük emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler şu anda Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nda soruşturma savcısında ifade veriyor. Tabii soruşturma kapsamında çarpıcı tespitler de var. Toplamda toplanan bağış miktarının 950 milyon liralık bir bölümü olduğu ve bunun 500 milyonunun nakit bir şekilde çekilip hiçbir şekilde faturalandırılmadığı ve nereye aktarıldığı noktasında da çalışmaların devam ettiği, şüphelilerin hesaplarında oldukça yüklü miktarda dernekten ele geçirilen yardım paralarının şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı ve bunların nereye kullanıldığı noktasında herhangi bir faturalandırma işleminin de yapılmadığı aktarıldı. İşte tüm bunlar ışığında şu anda 45 şüphelinin savcılıktaki işlemleri devam ediyor. İfadeleri alındıktan sonra da savcılığın kararını aktarmayı sürdüreceğiz sizlere.
1: Arzu Kaya İstanbul Adliyesi'nden aktardı. Ekranlarınıza getirdik. Devam edelim şimdi haberle. İstanbul'da NATO'nun iletişimciler konferansı düzenlendi. Konferans kapsamında Türkiye'ye gelen Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexius Grinkeviç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile görüştü. NATO'nun üst düzey komutanı İstanbul'da

0: Diyarbakır'ı da ziyaret etti.
1: Modern savaş alanındaki stratejik iletişim, ittifakın küresel bilgi ortamındaki gücünü koruması ve savaş ortamında dezenformasyonla mücadele. NATO İletişimciler Konferansı İstanbul'da düzenlendi. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus Grinkeviç, İstanbul'da düzenlenen NATO İletişimciler Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Grinkeviç'le ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Bölgesel ve küresel konular ele alındı. NATO İletişimciler Konferansı her yıl dönüşümlü olarak farklı bir müttefik ülkede düzenlenen bir forum olarak ön plana çıkıyor. Programın amacının ise ittifakın küresel bilgi ortamında gücünü korumak, harp ortamında dezenformasyonla mücadele etmek ve sivil askeri iletişim stratejilerini senkronize etmek olduğu belirtiliyor. Orgeneral Grinkeviç başkanlığındaki NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı heyeti İstanbul programında Baykar'ı da ziyaret etti. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde incelemelerde bulunan Grinkeviç, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la da görüştü.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Beştepe'de yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cevdet Yılmaz, döviz korumalı mevduatların sıfıra düştüğünü belirtti. Bakan Şimşek de kur rejimi ve enflasyona ilişkin mesajlar verdi.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, rezervlerin arttığını söyledi. Döviz korumalı mevduatlardaki düşüşe dikkat çekti.
2: Türk ekonomisi için çok önemli bir koşullu yükümlülük olan döviz korumalı mevduatlar artık sıfır seviyesinde. Yani tamamen ortadan kaldırıldı. Ve bunu finansal piyasalara veya finansal istikrara zarar vermeden sorunsuz bir süreçle başardık.
1: Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Beştepe'de yabancı basın mensuplarıyla görüştü. Şimşek, orta vadeli program uluslararası medya buluşması kapsamında soruları yanıtladı.
3: Fiyat istikrarına olan bağlılığımız tamdır. Enflasyon hala yüksek ve enflasyon beklentileri henüz çıpalanmış değil. Programa bağlılığımız tamdır. Programı kararlılıkla sürdüreceğiz ve dezenflasyonu tesis edeceğiz. Dezenflasyon programı başladığından bu yana Türkiye'de gelir dağılımında belirgin bir iyileşme kaydedildi. Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bizi görevlendirdi. Kararlılığımız tamdır ve bu yolda tavizsiz devam edeceğiz.
1: Şimşek, kur rejimine ilişkin açıklamalar da yaptı.
3: Serbest dalgalı kur rejimine dönmek arzu edilen bir şeydir. Çünkü serbest dalgalı kur bir şok emici işlevi görür. Ancak yönetimli dalgalanma rejimindeyken serbest dalgalanmaya geri dönebilmeniz için bazı koşulların oluşması gerekir. Dalgalı kur rejimine geçiş için hala görece yüksek bir enflasyon oranımız var. Kur rejimine ilişkin spekülasyonların hiçbir dayanağı yok.
0: İsrail Dışişleri Bakanlığı Ankara'daki Büyükelçiliğin güvenlik gerekçesiyle fiilen kapalı olduğu bir dönemde Joel Lyon'u Türkiye'ye Maslahat Güzel olarak atadı. Lyon, çarşamba günü Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanlığı'na güven mektubunu sundu. Lyon, Nisan 2025'e kadar İsrail'in Moldova'daki ilk yerleşik büyükelçisi olarak görev yapmış. Ağustos 2026'ya kadar ise Ermenistan'da yerleşik olmayan büyükelçi olarak bulunmuştu. Atama İsrail'in Türkiye Büyükelçisi Lilian'ın bu yıl emekliye ayrılmasının ardından geldi. Rick Lilian görevden ayrıldı ve Ankara'daki Büyükelçilik makamı boş kaldı. Norveç Başbakanı Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'nin saldırıdan kıl payı kurtulduğunu söyledi. Başbakanın açıklamasına göre Zelenski'nin uçağı Moldova'dan kalktığı sırada Rus İHA'sı tarafından vurulmaktan son anda kurtuldu.
1: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçağı saldırıdan kıl payı kurtuldu. İddia Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'den geldi. Başbakan Zelenski'nin uçağının Moldova'dan Norveç'e doğru havalandığı sırada Rus İHA'sı tarafından vurulma tehlikesi atlattığını söyledi. Olay Zelenski'nin Norveç Kralı 5. Harald'ın cenaze törenine gitmek üzere Oslo'ya doğru yola çıktığı sırada Moldova hava sahasında yaşandı. Norveç Başbakanı bilginin kaynağını ve İHA'nın uçağa ne kadar yaklaştığını güvenlik gerekçesiyle açıklamadı. Krizin yaşandığı anlarda Moldova hava sahasına iki Rus İHA'sının girdiği tespit edilmişti. İHA'lardan biri boş bir araziye düşerek yangına yol açtı. Diğer İHA ise Romanya hava sahasına ilerledi. Yaşanan ihlal nedeniyle Kişinev Havalimanı'nda uçaklandı.

0: uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Kral 5. Harald'ın cenaze törenine katılan Ukrayna lideri törenin ardından Oslo'dan ayrılarak Kanada'ya geçti. Olay 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında tarafları yeniden barış masasına oturtma çabaları sürerken meydana geldi. Rusya en son Harkov'un Ozernoye yerleşim birimini ele geçirdiğini, Kiev yönetimi de çeşitli Rus üslerinin vurulduğunu duyurmuştu.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın diplomasi masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken karşılıklı tehditlere yeni saldırılar eklendi. Sahada hareketlilik sürerken Amerikan Başkanı Trump savaşın Kasım ayındaki seçimlerden hemen sonra bitebileceğini söyledi. Amerikan basınına göre ise savaş 2029'a kadar sürebilir.
0: Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmedi. Keşm Adası'ndan bir kez daha patlama sesleri yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran'ın diplomasi masasına oturup oturmayacağı belirsizliğini korurken karşılıklı tehditlere yeni saldırılar eklendi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a ait 5 petrol tankerini batırmasının ardından Tahran, Hürmüz Boğazı çevresinde 2 Amerikan gemisi ve 8 tankeri hedef aldığını açıkladı. İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası ile Sirik ve Minab kenti açıklarında da patlama sesleri duyuldu. İran'ın Ürdün'e yönelik misilleme saldırısında ise Amerika Birleşik Devletleri'ne ait çok sayıda askeri uçağın hasar gördüğü öne sürüldü. Sahada hareketlilik sürerken Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, İran'a yönelik tehdit mesajlarını sürdürdü. İran, Amerikan savaş gemilerine ateş açmayı sürdürürse ekonomik bedel ödeyecek diyen Rubio, gemilerimize isabet ettiremiyorlar ancak tanker kaybediyorlar ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump ise İran'a büyük ölçüde yenilgiye uğrattıklarını savunarak bence bundan sonra Hürmüz Boğazı'na Trump Boğazı demeliyiz dedi.
2: We control the Hormuz Strait. I think we should call the Hormuz Strait. We should call it the Trump Strait. I should get something out of it. The Trump Strait.
0: Trump, İran'la savaşın ne zaman biteceğine ilişkin de Kasım ayına işaret etti.
3: I think the war will end immediately after the election. Because they can't hold out any longer. They're desperate.
0: Wall Street Journal'ın haberine göre ise Beyaz Saray danışmanları İran'la yaşanan krizin başkanlık döneminin sonuna yani 2029'a kadar uzayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
1: Körfez ülkeleri arasında seyahati kolaylaştıracak ortak vize projesinde sona gelindi. Schengen modeliyle uygulanacak yeni sistemde tek vize ile 6 Körfez ülkesine seyahat imkanı sağlanması hedefleniyor.
0: Körfez'de tek vize dönemi başlıyor. Körfez İşbirliği Konseyi'nin ortak turist vizesi projesinde sona gelindi. Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Kuveyt, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni tek vize altında buluşturacak projede son aşamaya geçildi. Grand Tourist Visa adı verilen sistem Avrupa'daki Schengen vizesine benzer bir sistemle işleyecek. Turistler tek vizeyle 6 Körfez ülkesine giriş yapabilecek. Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Budeyvi'nin açıklamasına göre vize ücreti ve kalış süresi gibi detaylarsa yakında açıklanacak. Ortak vize projesinin yanı sıra Körfez ülkeleri arasında seyahat işlemlerini hızlandırmaya yönelik başka bir uygulama da devreye girdi. Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında biyometrik veriye dayalı tek noktalı kontrol sistemi uygulanmaya başladı. Sistem ilk kez Abu Dhabi ve Bahreyn havalimanlarında uygulandı. Yeni sistemle birlikte yolcuların uçuştan sonra pasaport işlemlerinin hızlandırılması ve bekleme sürelerinin kısaltılması hedefleniyor.
1: Filipinler açıklarında yolcu feribotunda yangın çıktı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti. 87 kişi kayboldu. Kayıplar için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Filipinlerin başkenti Manila'dan Palawan eyaletine giden yolcu feribotunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yetkililer 117 yolcu ve 17 mürettebat olmak üzere 134 kişinin bulunduğu feribotun alev alması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Şu ana kadar 42 kişi kurtarıldı. Kayıp 87 kişi için arama kurtarma çalışması yürütülüyor. Norveç 28 Ağustos'ta vefat eden Kral 5. Harald'a son görevini yerine getirdi. Kralın cenaze törenine binlerce Norveçlinin yanı sıra dünyanın dört bir yanındaki kraliyet aileleri mensuplarıyla devlet başkanları katıldı.

0: Norveç Kralı 5. Harald son yolculuğuna uğurlandı. Kralın cenaze törenine binlerce Norveçli ve birçok kraliyet ailesi katıldı. 5. Harald'ın cenaze töreni 13 günlük yas sürecinin ardından yapıldı. Kralın Norveç bayrağına sarılı tabutu Kraliyet Sarayı'ndan alınarak Oslo Katedrali'ne götürüldü. Cenaze saraydan ayrıldığı sırada top atışı yapıldı. Norveç'in yeni kralı 8. Hakon'la ailesi babasının tabutunun ardından katedrale kadar yürüdü. Katedraldeki tören ülke çapında yapılan bir dakikalık saygı duruşunun ardından başladı. Törene birçok ülke lideriyle kraliyet ailesi temsilcileri katıldı. İngiltere Veliaht Prensi William, İspanya Kralı 6. Felipe, Danimarka Kralı 10. Frederick, İsveç Kralı 16. Gustav, Hollanda Kralı William Alexander, Japonya Veliaht Prensi Akishino ve Ürdün Kralı 2. Abdullah törende hazır bulundu. Ayrıca Almanya, Ukrayna, Finlandiya ve Çekya gibi birçok ülke devlet başkanları seviyesinde temsil edildi. Kral 5. Harald'ın maaşı katedraldeki törenin ardından Akershus Kalesi'ne götürüldü. Buradaki şapelde aile üyeleri ve konuklar için özel bir cenaze töreni yapıldı. 5. Harald kalenin altında bulunan kraliyet mozolesine defnedildi. Kale Norveç kraliyet ailesi için mezarlık görevi görüyor.
1: Costa Rica'da bulunan Cardinal'de yaşayan Jose Flores dünyanın en yaşlı erkeği olabilir. 119 yaşında olan Flores'in doğum tarihinin uluslararası kurumlarca teyit edilmesi bekleniyor.
0: Costa Rica'nın Sardinal kasabasında yaşayan 119 yaşındaki Jose Flores, dünyanın en yaşlı erkeği olabilir. Ancak bu unvanı almak için kimlik doğrulama sürecini bekliyor. Jose Flores kimlik kartına göre 11 Temmuz 1907'de doğdu. Ailenin elinde doğum belgesinden vaftiz belgesine kadar birçok kanıt bulunuyor. Ancak Flores'in dünyanın en yaşlı erkeği unvanını alması için bunların doğrulanması gerekiyor. Onay verebilecek kurumlar arasında Guinness Dünya Rekorları da bulunuyor. Torununun baktığı Flores günlerini şekerleme yaparak ve torunuyla bilek güreşi yaparak geçiriyor. 8 çocuğu bulunan Flores'in 23 torunu bulunuyor. 119 yaşındaki Jose, uzun yaşamanın sırlarından birinin ailesi olduğunu belirtiyor. Costa Rica'nın Sardinal kasabası dünya genelinde mavi bölgeler olarak bilinen bir bölgede yer alıyor. Bu bölgeler insanların daha uzun yaşadığı ve 100 yaşına ulaşma ihtimallerinin yüksek olduğu yerler olarak kabul ediliyor. Sardinal sakinleri uzun yaşamın sırrının kalsiyum ve magnezyum zengini su, mısır ve fasulye ağırlıklı diyetle güçlü toplumsal ilişkiler olduğunu düşünüyor.
1: Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ilk hafta maçında İtalyan ekip Roma'yı konuk edecek. Sarı lacivertliler kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapma hedefinde.
2: 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandıran Fenerbahçe dev turnuvaya Roma maçıyla dönüyor. Sarı lacivertliler lig aşamasındaki ilk hafta maçında İtalyan ekibini konuk edecek. Çobani Stadı'nda oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Şampiyonlar Ligi elemelerine ikinci turdan katılan Fenerbahçe sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olympique Lyon'u geçerek lig aşamasına yükseldi. Fenerbahçe Roma karşısına iki eksikle çıkacak. UEFA'dan iki maç men cezası alan Matteo Guendouzi ile sakatlığı bulunan Marco Asensio bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe Roma maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 307. sınavına çıkacak. Sarı lacivertliler geride kalan 306 maçta 122 galibiyet, 67 beraberlik ve 117 mağlubiyet elde etti. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde ise 41. kez mücadele edecek. Sarı lacivertliler 40 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik, 23 mağlubiyet elde etti. Serie A'ya 3'te 3 yaparak başlayan Roma, İstanbul'a son derece moralli geldi. İtalyan ekibi Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak.
1: Bu haberle gün ortasının ilk dilimini noktaladık. Kısa bir aradan sonra ikinci saate başlayacağız.

0: Ni sunar. Seymen.
1: Soğuk zincir kırıldığında bakteri riski hızla artar. Çiğ ve pişmiş gıdaların aynı yüzeyde temas etmesi çapraz bulaşma yaratır ve en yaygın zehirlenme nedenlerinden biridir. Gıdaları 5 santigrat derece altı veya 60 santigrat derece üstü sıcaklıkta tutmak bakteriyel çoğalmayı ciddi ölçüde sınırlar. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre her yıl 10 kişiden biri güvenli olmayan yiyecekler yiyerek hastalanıyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

0: Bir reklamın ardından gün ortasının ikinci saatine hızla başlayalım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önce cezaevindeki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında ikinci dalga operasyon yapıldı. 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Daha önce gözaltına alınan dönemin 10 cezaevi görevlisi ise yine gözaltı kararı var mı yok mu? Alihan, söz sende, detayları aktar bize.
1: Evet, öncelikle 10 cezaevi çalışanı vardı. O 10 cezaevi çalışanı, aslında 11 tabii ama biri firari, Ferhat Veysigül. Kendisi darbe girişiminden sonra firar etti yurt dışına. 10 gözaltına alınan cezaevi şüphelisi, jandarmadaki sorguları bitti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildiler, adliyeye sevk edildiler. Ve yeni gözaltılar oldu. Kim onlar? 9 kişi, 7'si sağlık çalışanı, doktor, ambulans çalışanları, acil tıp teknisyenleri ve 2 gazeteci, biri kameraman, biri muhabir olmak üzere 2 de gazeteci var. Toplamda 9 gözaltı kararı var. Bu karar aslında çok önemli çünkü soruşturmanın genişlediğini, başka bir safhaya geçildiğini de aslında gösteriyor. Çünkü iddialar nelerdi? Burada Kaşif Kozinoğlu'nun hapishanede kalp krizi geçirdikten sonra ambulansa bindirildiği, ambulansta doktorun olmadığı, ambulansın daha sonra bekletildiği yol kenarında yeni bir ambulansla değiştirildiği, birçok şüpheli işlem vardı. Yani bu işlemler işte müdahaleyi geciktirdi ve dolayısıyla hastaneye geldiğinde Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmiş olduğu ortaya çıktı. Dolayısıyla bu şüpheler üzerinde de zaten ambulans şoförleri var gözaltına alınanlar arasında. İşte acil tıp teknisyenleri var ve soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi gözaltı kararları bunlar. Bir de tabii Fethi Kabir işlemi var ki aslında en önemli unsur o. Burada Fethi Kabir işleminin yarın yapılması bekleniyor. Kozinoğlu'nun Ümraniye'de, Kocatepe'de bulunan mezarı açılacak ve buradan alınacak örneklerle aslında çok önemli bir araştırma yapılacak. Burada yarın yapılacak aslında işleme, Fethi Kabir işlemine 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikleri eşlik edecek. Ve burada alınacak kemik, toprak, sadece kemik örnekleri değil, toprak örnekleri de alınacak Sena Alkan. Aynı zamanda diğer örnekler ile Ceza İnfaz Kurumu kamera görüntüleri ve 112 kayıtları, tüm bunlar hastane belgeleriyle birlikte değerlendirilecek ve yeniden bir rapor oluşturulacak. Burada tabii ki en önemli unsur aslında buradan alınacak örnekler, toksikoloji ve kimyevi araştırma yapılacak. Ve burada herhangi bir zehirlenme var mı? Kozinoğlu'nun ilaçlarına, çünkü kalp rahatsızlığı olduğu söyleniyordu 2004 yılında, kırık kalp sendromu geçirdiği, ama bunun mesela kalp damar tıkanıklığı krize sebep olmayacağı iddiaları da vardı. Dolayısıyla istediği ilaçlara herhangi bir şey eklendi mi ve burada bu ilaçlarla beraber kalp krizi riskini tetikleyecek herhangi bir dış müdahale oldu mu, işte tüm bunlar ortaya çıkacak. Çünkü gardiyanların sağlık müdahalesini geciktirdiği, işte o firari gardiyanın mesela acil butona basıldıktan sonra radyonun sesini açtığı, o acil durum sinyalinin duyulmaması için çaba sarf ettiği de aslında biliniyor. Dolayısıyla burada hem sağlık müdahalesinin geciktirilip geciktirilmediği, hem de Kozinoğlu'nun ölümüne yol açabilecek bir maddi ilaç verilmiş olup olmayacağı da burada araştırılmış olunacak. Kemik ve dişlerden burada tabii ki kalan tüm örnekler alınacak ve bu örnekler üzerinde yeni metotlarla teknik incelemeler yapılacak. Hastane belgeleriyle beraber de bir rapor oluşturulacak. Şimdiye kadar gözaltı kararı sayısı 20'ye yükseldi ve 10 kişi de adliyeye sevk edildi. Soruşturma geniş kapsam devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz, sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Alihan Tok aktardı, ekranlarınıza getirdik. Şimdi devam edelim. İstanbul'da Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheli tutuklandı. Roket atar ve anti tank mühimmatı dahil, tank savar mühimmat dahil çok sayıda ağır silah ele geçirildi. Arzu Kaya bize adliyeden detayları aktaracak. Arzu.
2: Büyük ve önemli bir soruşturmadan bahsediyoruz aslında. Bir suikast girişimi. İstanbul'da suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir operasyona imza attı. Sarallar suç örgütü mensubu Yakup Kerem Saral'ın Sedat Şahin'e yönelik suikast girişiminde bulunduğu iddiasına yönelik bir operasyondan bahsediyoruz. Ve bu operasyon kapsamında Beykoz'da bir adrese baskın yapıldı ve o baskında adeta mühimmat deposu ortaya çıktı. Neler ele geçirildi? 3 anti tank roket mühimmatı, roket atar, 2 kalaşnikov ve otomatik silahlar ele geçirildi. Tabii bu soruşturma kapsamında 7'si İran uyruklu, 19 şüpheli tutuklandı. Büyük bir soruşturmadan bahsediyoruz dedik. Soruşturmanın başlangıcına götürelim isterseniz sizleri. Kadıköy'de bulunan 3 şüphelinin takipte olduğu ve polis kontrolünden kaçmaya çalışırken yakalandı. Sonrasında teknik takipler üzerine Beykoz'da işte mühimmatların bulunduğu adrese bir baskın yapıldı. Aynı zamanda şüphelilerden dijital veriler de ele geçirildi. O dijital verilerde de Sedat Şahin'in aslında suikast hazırlığında adım adım izlendiği, gittiği her noktanın takip edildiği, toplantılarının takip edildiği, sosyal medya paylaşımlarının takip edildiği noktasında da veriler ulaşıldı. İşte tüm bu verilerden hareketle de

0: bir operasyon gerçekleştirildi ve operasyon kapsamında birçok mühimmat ele geçirilirken 19 şüpheli de tutuklandı.
1: Arzu Kaya aktardı gelişmeleri. İstanbul'da öldürüldükten sonra cansız bedeni valiz içinde yol kenarına atılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz. Hepimizi çok üzen, çok öfkelendiren, kamuoyunda infial yaratan bir cinayetti. Davada karar açıklandı. Genç kızı katleden Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
2: Genç kızı öldürdü. Cansız bedenini bir valize koydu, yol kenarına attı. Üniversiteli Ayşe Tokyaz'ın katiline en ağır ceza verildi. Ayşe Tokyaz daha 22 yaşındaydı. Geçen yıl İstanbul Küçükçekmece'de polislikten ihraç Cemil Koç tarafından öldürüldü. Katil cesedi valize koyup yol kenarına attı. Cemil Koç ve ona yardım ettiği iddia edilen 10 sanık son kez hakim karşısına çıktı.
3: Ben 3 gün ulaşamadım ama 3 günde gitmediğim yer kalmadı tek başıma.
2: Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşiyle annesi de duruşmadaydı. Sanık Cemil Koç genç kızı öldürmediğini, Ayşe Tokyaz'ın düşme sonucu öldüğünü iddia etti. Mahkeme sanık Koç'a canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ayrıca şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından da 10 yıl hapse mahkum edildi. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla yargılanan 5 sanık 5 yıl ceza aldı. Bir sanığa suçluyu kayırma suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi.
1: 26 yıl önce işlenen Çağla Tuğaltay cinayetiyle ilgili kritik bir gelişme var. Cinayet günü Çağla'nın üzerindeki şort yeni teknolojik imkanlarla bir kez daha incelendi. Şortta bir erkeğe ait iki DNA örneği bulundu ve o DNA örneği Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA ile uyumlu çıktı.
2: Kaldır. 26 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi aralanıyor mu? Çağla Tuğaltay'ın şortunda bir erkeğe ait iki DNA bulundu. Bu örnekler Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA ile eşleşti. Yani Çağla'nın üzerinden çıkan DNA örnekleri aynı erkeğe ait. Çağla Tuğaltay 15 yaşındaydı. Lise öğrencisi Çağla 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürülmüştü. Dosyada olay günü elde edilen bulgular ve Tuğaltay'ın kıyafetleri yeni teknolojiyle tekrar incelendi. O gün Çağla'nın üzerinde bulunan şortun iki noktasında bir erkeğe ait DNA bulundu. DNA'lar şortun belindeki lastikte ve paçasında tespit edildi. 2013 yılında Çağla'nın tırnaklarında da bir erkeğe ait DNA belirlenmişti. Ancak bu örneğin kime ait olduğu bulunamadı. Şortta bulunan DNA'lar tırnak altı DNA ile uyumlu çıktı. Şimdi ekipler DNA'nın sahibini bulmaya çalışıyor. Aynı zamanda herkesin sonucunu merakla beklediği işlemler de var. Geçtiğimiz günlerde Çağla'nın komşuları da dahil 4 kişi için fethi kabir işlemi yapılmıştı. Buradan alınan örneklerdeki inceleme sürüyor. Ekipler ailenin yaşadığı evde de yeniden keşif yapmıştı. Şüpheli ve tanık ifadeleri de yeniden değerlendirildi.
1: Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadele 4. gününde devam ediyor. Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı paylaşıldı. Şimdi bir gidelim Yasin Anzerli o noktada. Yasin, nedir son durum? Söz sende.
4: Teşekkürler Sena. Evet, söylediğin gibi yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Özellikle yerleşim alanlarından alevler uzaklaştı. Biraz daha dağlık alana doğru zirve noktalarda az da olsa hani tüten yerler var. Oraya da hava araçlarıyla müdahale ediliyor. Bazı noktalarda da kara araçları kontrol altına alınan yerlerde soğutma çalışmaları yapıyor. Ama maalesef o pazartesi günü başlayan yangın yerleşim yerlerinde de hasara neden oldu. Şu anda da bulunduğumuz bu noktada bir ev ve evin işte bahçesindeki hemen hemen her eşya yangından etkilendi. Kullanılamaz hale geldi. İşte karşımızda gördüğümüz gibi o evde 4 kişilik bir aile oturuyordu. Ahmet Çelik, 2 çocuğu ve eşiyle birlikte burada yaşıyorlardı. Alevler bu noktaya geldiğinde maalesef onlar da çaresizce panikle buradan uzaklaşmaya çalıştılar. Ve bazı hayvanlar...

0: Hayvanları da telef oldu. Burada eşyalar da var. Ahmet Bey, sizle de soralım.
1: Evet.
0: Yani geçmiş olsun
1: Sağ
0: diyelim.
1: olun, sağ olun, sağ
0: Var
1: olun.
0: mı da sizin de hayvanlarınız
1: Hayvanlarımız, 25 tane tavuklarımız vardı. Onlar yanmış. Ağaçlarımız yanmış.
0: Bu arka tarafta mıydı,
1: Eşyalarımız
0: kümesin
1: kümesin içindeydi, buradaydı. Hayvanlarımız. Hepsi yanmış. Eşyalarımız yanmış.
0: O, görüyorum orada beyaz eşya
1: Evet,
0: kapağı
1: evet.
0: var. İşte
1: Eşyalarımız.
0: ütünün

0: Evet, biraz kontrol altına alıyoruz ama sonuçta vatandaşlar, insanlar olarak biz zaten tüketmeden yaşayamıyoruz. Bu politikanın özellikle herkesin de çok muzdarip olduğu bu gıda enflasyonu üzerindeki, yani biz o noktada neredeyiz? Şimdi barınma enflasyonu, kira enflasyonu, eğitim çok yüksek çıkıyor ve okullar açıldı herhalde önümüzdeki ay, bu rapora da yansır ama hani burada evet, nasıl bir tablo beklemek zorundayız? Çünkü insan yemeden de yaşayamıyor.
1: Doğru. Yani Merkez Bankası zaten son 2 yıldır, 3 yıldır enflasyon raporu toplantılarında veya işte bu metinlerde bu kira enflasyonuna, gıda enflasyonuna, hizmet sektörü enflasyonuna çok vurgu yaptı. Gerçi son enflasyon raporu toplantısında biraz kira enflasyonunun işte belinin kırıldığı, ondan sonra hizmet sektörü tarafında da olumlu gelişmenin olduğu vurgulanmakla birlikte bu gıda enflasyonu tarafını bir türlü çözemiyoruz maalesef. Yani çok yüksek. Yani OECD ortalamasına baktığınız zaman, Türkiye ile aynı kategorik ülkelere baktığınız zaman, yani savaşta olan Ukrayna'ya bakıyorsunuz, Lübnan'a bakıyorsunuz, tek haneli gıda enflasyonu var orada. Bizde %34'lük, 35'lik gıda enflasyonu var. Ya bu zaten para politikasıyla çözülebilecek bir şey de değil.
0: Neyle
1: yani
0: bizde gıda bir şey bu?
1: Ya yapısal reformlara çözecek bir şey Ayşe Hanım. Yani bu, yani faiz arttırarak gıda enflasyonunu kıramazsınız. Kıramıyoruz da zaten burada. Yani üretim arttırmak gerekiyor. Tarım politikalarına önem vermek gerekiyor. Bana göre tarım bir milli güvenlik meselesi. Tüm dünyada da böyle artık yani. İşte bu savaşlar çıkıyor, arz zincirleri kırılıyor vesaire. Yani üretimi arttıracak politikaları bir an önce hayata geçirmek gerekiyor. Yani teşvikler veriliyor. İşte 2026-2027 teşviklerini gördük, tarım için söylüyorum yani. Ama işte petrol fiyatı artıyor, mazot fiyatı çok yükseliyor. O teşvikler çok geç veriliyor. Arada bir kopukluk var, zaman kopukluğu var yani. O nedenle de çiftçinin malı elinde kalıyor vesaire. Yani üretimi ciddi şekilde arttıracak, ithalatı kısacak yapısal reformları bir an önce hayata geçirmeden sadece işte yüksek faizle, para politikasıyla bu gıda enflasyonu çözemeyiz. Yani bugün Mehmet Şimşek de aynı şeyi söylüyor zaten. Cevdet Yılmaz da aynı şeyi söyledi orta vadeli programda, sunumda. Yani bu gıda enflasyonu para politikası çözecek bir şey değil. Topyekün bir mücadele gerekiyor. Dediğim gibi üretimi arttırmak gerekiyor. Üretim artacak politikaları hayata geçirmek gerekiyor.
0: Pekala hocam, çok teşekkür ediyorum. Görüşleriniz ve bilgilerinizi paylaştığınız için Doçent Doktor Atılım Murat, sağ olunuz. Teşekkürler. Evet, Merkez Bankası sabit tuttu. Bakalım önümüzdeki aylarda nasıl karar verecek, biz de konuşmaya çalıştık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilmesi siyasetin en önemli gündem maddesi haline geldi. Görüşmeye dair Mansur Yavaş'tan da yeni bir açıklama var. Parti değiştiğine dair iddiaları yalanladı. Görüşmeden hem Özgür Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi olduğunu söyledi Mansur Yavaş.
2: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin tek gündeminin Ankara olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görüşme öncesinde hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in bilgisi vardı dedi.
3: Son günlerde şahsım, siyasi tutumum ve gerçekleştirdiğim görüşmeler üzerinden çeşitli yorumlar yapılmakta, iddialar ve senaryolar üretilmektedir. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ankara halkının bana verdiği görev, siyasi dedikoduların peşinden gitmek, her gün üretilen senaryolara cevap yetiştirmek değil, Ankara'nın sorunlarını çözmek, yatırımlarını hayata geçirmek ve 6 milyon vatandaşımıza hizmet etmektir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara'dır. Ayrıca bilinmesini isterim ki Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özgür Özel'in bilgisi vardı.
2: Yavaş görüşme sonrası yaptığı açıklamada parti değiştirme iddialarını da yalanladı. Benim durduğum yer belli dedi. Hem yeni parti hem de CHP arasında kurduğu dengeye dikkat çekti Yavaş. Tutumunun rahatsızlık yaratması halinde gereğini yapacağını söyledi.
3: Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz. Ankara'da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi belediye meclisimizde gördük. Tüm çabalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti olarak hiçbir fire vermeden seçimi kazandık. Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in 3 ayrı konuşması nedeniyle açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.

0: Cumhurbaşkanına yönelik sözleri nedeniyle toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedildi. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın açıklama yaptı. Ankara 44. Asliye Hukuk Mahkemesi Özel'in 13 ve 18 Ağustos 2025 tarihlerinde yaptığı konuşmalar nedeniyle toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme Marmara Cezaevi çıkışındaki açıklamalar için 200 bin, Bayrampaşa mitingi için 300 bin, Aydın mitingi için de 300 bin lira tazminata karar verdi. Şimdi gündem yoğun, canlı yayın noktalarımız olacak. Alihan Tok, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasına ilişkin son bilgileri bizlere aktaracak. Diyarbakır'dan Veysi İpek Gülistan doku dosyasına ilişkin son gelişmelerle karşımızda. Elif Yavuz ise bize Çağla Tuğaltay dosyasına dair son gelişmeleri aktaracak. Ve adliyeden yine Arzu Kaya karşımızda. Çünkü bu Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonun detayları sanırım biraz daha çıkmaya başladı. Ama önce gelin bir Alihan Tok'la başlayalım. Çok konuşuyoruz çünkü Kaşif Kozinoğlu'nun soruşturmasına dair gelişmeleri. Seni dinleyelim Alihan.
1: Evet Ayşe Süperker, şimdi yeni gözaltılar aslında daha önceki şüpheleri de biraz daha üzerine gidildiğini gösteriyor bize. Nedir? 9 gözaltı var ve 7'si aslında sağlık personeli. Bir doktor, ambulans şoförü çalışanı, acil tıp teknisyeni ve 2 de gazeteci. Dolayısıyla burada şimdi aslında şu safhaya geçildi. Evet, gardiyanlar vardı, cezaevi çalışanları 10 gözaltı. Şimdi diğer aşama, Silivri cezaevinde Kaşif Kozinoğlu hayatını kaybettikten sonra ambulansla hastaneye giderken müdahalenin geciktirilmesi. Dolayısıyla burada bu süreç artık ambulans çalışanları, acil tıp teknisyenleri müdahaleyi geciktirdiler mi? Neden geciktirdiler? Tüm bunlar ortaya çıkacak. Dolayısıyla bu gözaltı kararları da ona bağlı. Neden ölmüştü? Neden hayatını kaybetmişti? Kalp krizi dendi. Ama içeriye ilaçlar verilirken bir dış müdahale oldu mu? Yarın da fetih haber olacak. Dolayısıyla çok önemli, soruşturma devam ediyor. Bizler de takip ediyoruz ve sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Teşekkürler Alihan Tok. Muhabirlerimize döneceğiz ama öncesinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum konuşuyor. O noktaya bir gidelim.
2: Bu güveni boşa çıkarmamak için o, inanamazsınız ne acılar var orada. O acıları gidermek için biz de canla başla ekibimizle birlikte çalıştık. Bunu bu devlet yaptı. Bunu bu millet başardı, Türkiye başardı. Bu çok önemli. Yani ben yurt dışına gittiğim her yerde bu başarıyı anlatıyorum. Ve inanamıyorlar. Hakikaten 2 yılda bunu yaptınız mı? Gelin, görün, şehirlerimizi gezin diyorum. Ve devletimizle, cumhurbaşkanımızla, milletimizle gurur duyuyoruz. Gerçekten milletimizi açta açıkta bırakmadık ve sözümüzü 25 yıldır olduğu gibi tuttuk. Hamdolsun. Allah'a şükürler olsun ki bu aziz millete hizmet etme şerefine eriştik. Benim çocuklarıma bırakacağım en önemli miras budur. Ben oradaki 14 milyon vatandaşımız, 81 ilimiz için görev yaptığım süre boyunca o hizmetleri yaptım. Bu aşkla, bu şevkle, bu inançla gece gündüz çalıştım ve şükürler olsun ki Rabbimize, milletimize mahcup olmadık. Değerli kardeşlerim, şimdi asrın inşasındaki başarımızı 81 ile taşıyoruz. Biliyorsunuz ev sahibi Türkiye diyerek 81 ilimizde 500 bin sosyal konut için kurallarımızı çektik, temellerimizi attık. Ve Trabzon'umuza da bu kapsamda 2000'i Orta Hisar'da olmak üzere 3734 yuvamızı hızlı bir şekilde inşa ediyoruz. Ama biliyorsunuz bu projemizde bir de kiralık konutlarımız var. Sosyal konut hamlemizin yanında ilk kez İstanbul'da başlattığımız kiralık konut projemizi de hızlıca yürütüyoruz. Çalışmalarımızı tamamladık ve İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.

0: TOKİ'miz tüm hukuki altyapıyı hazırladı. Takvimimizi adım adım belirledik. Şimdi müsaadenizle bu detayları da Trabzon'umuzdan milletimizle paylaşıyorum. Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık. Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yıl vatandaşımız bu kiralık evlere girecek ve 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kura ile belirleyeceğiz. Kura şartları şöyle: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi. Gelelim fiyatlara. İlçelere göre kiralar ne kadar, hepsini çıkardık. Bütün oradaki rayişleri arkadaşlarımız inceledi ve vatandaşlarımızın konuta ulaşımını kolaylaştırmak. İşte piyasayı dengelemek adına 4 ayrı büyüklükteki evlerimizi piyasa rayişlerinin çok altında kira bedelleriyle vatandaşlarımızın kullanımına sunuyor olacağız. 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira. Burada tabii 1+1, 2+1 vatandaşlarımızın orada çocuk sayısına göre, başvurularına göre adetleri değişiyor. 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. Yani bölge rayişlerine baktığınızda emin olun yarısından bile az diyeceğimiz rakamlar. İki asgari ücretli vatandaşımız çok rahat bir şekilde bu konutlarda oturabilecek. Bir memurumuz, bir emekli vatandaşımız yine bu konutlarda çok rahat bir şekilde oturuyor olabilecek. Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız ve hemen hak sahibi vatandaşlarımızı tespit edeceğiz ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Geçen sene başladık. Bu yıl Ekim'de konutlarımızı teslim ediyoruz. Ne hedefliyoruz? Bir, burada zaten düşme seyrine giren kira fiyatlarını inşallah daha da aşağı çekeceğiz. Ve işte burada biraz da alt gelir grubu vatandaşlarımızın konuta erişimini hızlandıracağız. Kimsenin barınma kaygısı çekmediği, orada yuvalarının huzurla dolduğu bir Türkiye için hep birlikte durmadan, yorulmadan çalışacağız. Ben bu projemizin de İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Bu duygularla Uzunkum Yaşam Alanı Millet Bahçemizin Trabzon'umuza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Rabbimden Bismillah diyerek temelini attığımız bu büyük eserin kazasız belasız tamamlanmasını temenni ediyorum ve bu projede gerçekten uzun bir uğraş var, uzun bir emek var, alın teri var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, kıymetli milletvekillerimiz, bakanlarımız, teşkilatımız, vatandaşımız hep birlikte omuz omuza verdik ve emeği geçen TOKİ'mize, Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyor. Sizleri bir kez daha saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun.
1: Evet, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Trabzon'da konuştu. İstanbul'a 15 bin kiralık konut

0: Projesinin detaylarını aktardı. 12 ilçede hayata geçeceğini belirtti Murat Kurum. Ve vatandaşlara 3 yılına kiraya verileceğini, bunun için de en az 1 yıldır İstanbul'da ikamet etmeleri gerektiğini söyledi. Detayları tabii ki daha sonraki bölümlerde konuşuruz, aktarırız sizlere. Ama sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin birçok şehrinde yapılan TOKİ binalarına dair detayları verdi. İstanbul tabii önemli. Şimdi bir Veysi İpek'e gideceğiz. Çünkü Murat Kurum'a dönmeden önce muhabirlerimizle konuşuyorduk. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün gazetecilere pek çok başlık altında aslında açıklamalarda bulundu. Onlardan biri de Gülistan doku soruşturmasıydı. Kimyasal maddeler kullanılarak Gülistan'ın tamamen ortadan kaldırılmış olabileceğini söyledi. Değil mi Veysi? Neler aktarırsın?
1: Evet, aslında soruşturmada çok önemli ilerlemeler sağlandığını ifade etti Bakan Gürlek. Diğer taraftan da soruşturmanın tamamlandığına yönelik ise tamamlandığını söyleyemeyiz. Daha çok erken ifadelerini kullandı. Daha sonra da kan donduran ifadeler peş peşe geldi. Özellikle Gülistan Doku'nun birkaç yerde aslında gizlendiği, saklandığı, naaşının değiştirildiğini söyledi. Ancak işte o kan dondurucu ifadede kimyasal maddelerle naaşının tamamen ortadan kaldırılmış olabileceği ifadesini kullandı. Diğer taraftan da şu anda çok önemli, bizim için çok önemli olduğunu ifade etti. Gülistan Doku'nun naaşını bulmak, en azından ailesinin bir mezarı başında dua etmesini çok istediklerini ifade etti. Diğer tarafta Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığında yoğun soruşturma ve incelemelerin devam ettiğini ifade etti. Önemli bulgular elde edildiğini söyledi. Özellikle kamu görevini kullanarak, bunu usulsüz olarak kullanan kişilere yönelik incelemeler, soruşturmaların devam ettiğini, bu soruşturma kapsamında da yeni gözaltıların olabileceğini ifade edelim. Diğer taraftan Umut Altaş'la ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Dosyaya Amerika Birleşik Devletleri'nde ifadesinin girdiğini vurguladı. Ancak adli makamlardan talep ettiklerini, Umut Altaş'ın da Türkiye iadesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini ifade etti. Diğer taraftan da soruşturma kapsamında vali de olsa veya bir başkası da olsa mutlaka ama mutlaka üzerine gidileceğini söyledi. Bir suçun veya bir cinayetin bu noktada ortada kalmayacağını, birkaç sene sonra da olsa ortaya çıkarıldığını ifade etti. Hem arkadaşların hem de bakanlığın bu noktada çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Kamu görevlileri de olsa, ki kamu görevlileri de önemli bir açıklama yaptı, bazı kamu görevlilerinin delilleri yok ettiği, gizlediği veya soruşturmayı engellediği yönde ciddi bilgi ve bulguların olduğunu ifade etti. Bu kapsamda da hem Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hem de Erzurum Cumhuriyet Başsavcılıkları'nın incelemelerinin, soruşturmaların sürdüğünü ifade etti. Bu kapsamda da anlaşılacağı üzerine 5. dalganın ardından da yeni operasyonların gelebileceğini söyleyerek sözü size bırakalım.
0: Pekala, teşekkür ediyoruz Veysi İpek. Durum böyle maalesef. Bir başka kadın cinayetiyle devam edelim. Çağla Tuğaltay soruşturmasını, çünkü bir yeni gelişme var. Çağla'nın şortunda bir erkeğe ait DNA bulundu. Detayları bize Elif Yavuz aktaracak. Elif.
2: Ayşe Süberker, evet, yeni ve önemli bir gelişme yaşandı. Çağla Tuğaltay'ın okul kıyafetinin altında bulunan şortunda iki farklı noktada bir erkek DNA'sı belirlendi. Bu DNA'nın ortaya çıkması neden önemli? 2013 yılında da Çağla Tuğaltay'ın tırnak arasında bir DNA bulunmuştu. İşte 2013 yılında tespit edilen o DNA ile şu anki teknolojiyle yeni belirlemelere göre ortaya çıkan erkek DNA'sı eşleşti. Yani Çağla'nın tırnak arasındaki erkek DNA'sıyla şortundaki erkek DNA'sı benzer kişiye, aynı kişiye ait olduğu ortaya çıktı. İki farklı noktada bu bulgulara ulaşıldı. Ve bu yüzden de bu noktalardan birisi şortunun bel kısmındaki, lastik kısmındaki nokta. Bir diğeri ise ise paça kısmında, alt kısmında olduğu ortaya çıktı. Şimdi tabii bazı soru işaretleri oluyor insanların kafasında. Bunlar daha önce tespit edilemedi mi, belirlenemedi mi gibi soru işaretleri ortaya çıkıyor. Bu noktada aslında 2000 yılında bu cinayet işlendi. 2026'dayız ve hatta 27'ye girmek üzereyiz artık bu cinayetin soruşturmasında. İlerleyen teknolojiyle birlikte yeni bulgulara ulaşılıyor. Yeni bulgular birbirleriyle eşleşiyor.

0: tırnak arasındaki DNA'nın bulgusu 2013 yılında ortaya çıkmıştım. Ve burada 2026 yılının artık 9. ayında şortunda da bir DNA tespit edildi. İki farklı noktada olduğu ortaya çıktı bu DNA'ların. Ve bu iki DNA da birbiriyle eşleşti. Yani tırnak arasında olanla şortunda olan DNA aynı kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Tabi burada insanın bazen söylemeye dili varmıyor ama Çağla'nın kendisini öldüren kişiyle mücadele ettiği, ona saldırdığını anlıyoruz tırnak arasındaki bulgulardan kaynaklı olarak da. Ve şortunda da DNA analizinin olması bir istismar söz konusu mu? Buna dair soru işaretlerini ortaya çıkarıyor artık. Ve iki farklı noktada bulunan DNA'nın bir erkeğe ait olduğu da tespit edildi. Yakın zamanda da hatırlarsanız geçtiğimiz aylarda 4 farklı fetih kabir işlemi yapıldı. Buradan yine DNA örnekleri alındı, adli tıpa gönderildi. Buradan çıkacak sonuçlar belli edecek aslında detayları. 4 farklı kişiye ait fetih kabir işlemi yapıldı. Onlardan gelecek sonuçlar da bekleniyor. Her geçen gün Çağla'nın katilini bulmak için çalışmalar daha ileri bir safhaya taşınıyor. Ancak tabii çok önceki yıllarda yaşandığı için adım adım ilerleniyor. Özellikle burada teknoloji büyük bir önem arz ediyor. Teknolojinin ilerlemesiyle elde edilen bulgular yeni sonuçlar doğuruyor. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne gibi sonuçlar çıkacak, takip edeceğiz. Ayşe Süberkay.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Elif Yavuz. Bir başka operasyonla devam edelim. İstanbul'da Sarallar suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 19 şüpheli tutuklandı. Ama operasyonda dikkat çeken detaylar var. Onları da bize Arzu Kaya anlatacak. Arzu.
2: Ayşe Süperker, Sarallar ve Şahinler yıllardır aralarında bir husumet var. Bugün de ortaya çıkan şu ki 19 şüphelinin tutuklandığı soruşturma kapsamında Sedat Şahin'e bir suikast girişimi ortaya çıktı. Kırmızı bültenle aranan ve yurt dışında bulunan Sarallar mensubu Yakup Kerem Saral'ın Sedat Şahin'e yönelik bir suikast girişiminde bulunduğu, bunun hazırlıklarını yaptığı ortaya çıktı. Peki nasıl ortaya çıktı? Günler öncesinde aslında Kadıköy'de 3 şüpheli kişi araç içerisinde durdurulmaya çalışıldı. Ancak o şüpheliler kaçmaya çalışınca yakalandılar. Üzerlerinde de çok sayıda silah ele geçirildi. İşte o şüphelilerden hareketle Beykoz'da bir villaya baskın yapıldı. Bir saraya baskın gerçekleştirildi ve suikaste kullanmak üzere birçok mühimmat ele geçirildi. Adeta bir cephanelik gibiydi. Ele geçirilenleri aktarayım isterseniz. Roket atar, 3 antitank roket mühimmatı, Kalaşnikov, otomatik silahlar, çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi. Tabii ciddi ve önemli bir soruşturmadan bahsediyoruz. Soruşturma kapsamında da 7'si İran vatandaşı, toplamda 19 şüpheli tutuklandı. Soruşturma kapsamında mühimmatların yanı sıra aynı zamanda şüphelilerin dijital materyalleri de incelendi. O materyallerde aslında Sedat Şahin'in adım adım takip edildiği, sosyal medya hareketlerinin bulunmaya çalışıldığı, nerede ne yapıyor şeklinde bulguların bulunmaya çalışıldığı ve izlendiği noktasında da tespitler var. Tabii bir suikast girişiminden bahsediyoruz. Buna ilişkin de tetikçilerin sonrasında yurt dışına kaçırılmasına kadar bu planın detaylı bir şekilde çizildiği, daha öncesinden rotanın ortaya çıkarıldığı belirlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında da şu anda 19 şüpheli tutuklanmış bulundu.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Arzu Kaya da aktardı bu operasyonun detaylarını. İzmir Karabağlar'da banka şubesine silahlı soygun girişimi yaşandı. 5 banka çalışanını silahları hin alan şüpheli nefes kesen bir operasyonla yakalandı. Banka çalışanları da kurtarıldı.
3: Özel güvenliğin silahını aldı. Çalışanları rehin tuttu. İzmir'deki banka soygunu girişimi polisi alarma geçirdi. 25 yaşındaki Can A, İzmir Karabağlar ilçesi İnönü Caddesi'ndeki banka şubesine girdi. Özel güvenlik görevlisinin silahını alan şüpheli, içerideki 5 çalışanı da rehin tuttu. Olayın bildirilmesi üzerine çok sayıda polis ekibi bankanın etrafını sardı. Bankanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı. Müzakereci ve özel harekat timleri de bankaya sevk edildi. Yaklaşık 3 saat süren müzakereler sonuç verdi. Şüpheli ikna edilerek teslim oldu. Rehin alınan 5 çalışan da serbest bırakıldı. Şüphelinin aşçı olarak çalıştığı, geçmiş döneme ait 4 psikiyatri kaydının olduğu tespit edildi.

0: İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili başlatılan soruşturmada 2 başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.
1: Kaç gündür konuşuyoruz orman yangınlarını. Antalya'nın Aksu ilçesine çıkan orman yangını geniş bir alana yayıldı. Yerleşim yerleri zarar gördü. Çok sayıda evde tahliye edildi. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı.
0: Rüzgar aniden yön değiştirdi. Ekipler alevlerin arasında kaldı. Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Ekipler havadan ve karadan 3 gün boyunca alevlerle savaştı. Yerleşim yerleri de büyük zarar gördü.
2: Duman kapladı her yeri.
3: Alevler tarım arazilerinin olduğu noktaya kadar ilerledi. Bazı seralar bu durumdan etkilendi, zarar gördü. Seraların içerisinde bulunan eşyalar da kullanılamaz hale geldi.
0: Rüzgar o kadar etkiliydi ki mücadele kolay olmadı. Sık sık yön değiştiren alevler ekipleri de tehlikeye attı. Kızıllı Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekipler bir anda alevlerin arasında kaldı. Ekipler canlarını kurtarmak için zamanla yarıştı. Araçlar da hızla bölgeden uzaklaştırıldı. Üç gün süren yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Valilik yangın nedeniyle Karaöz Mahallesi'nde 10, Yeşilkaraman'da 69 ve Çamlıca Mahallesi'nde 175 hanenin tahliye edildiğini açıkladı.
3: Yangında bölgedeki elektrik hatları da zarar gördü. 2000'in üzerinde haneye elektrik veremedi. Bölgeye gelen ekipler hatları değiştirmek için çalışmalara başladı.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. 3 binanın acil yıkılması gerektiği belirlendi. 13 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edildi.
1: İsrail Dışişleri Bakanlığı Ankara'daki Büyükelçiliğin güvenlik gerekçesiyle fiilen kapalı olduğu bir dönemde Joel Lyon'u Türkiye'ye maslahatgüzar olarak atadı. Lyon çarşamba günü Ankara'ya gelerek Dışişleri Bakanlığı'na güven mektubu sundu. Lyon Nisan 2025'e kadar İsrail'in Moldova'daki ilk yerleşik büyükelçisi olarak görev yapmış. Ağustos 2026'ya kadarsa Ermenistan'da yerleşik olmayan büyükelçi olarak bulunmuştu. Atama İsrail'in Türkiye Büyükelçisi Lilian'ın bu yıl emekliye ayrılmasının ardından geldi. Lilian'ın görevden ayrılmasıyla Ankara'daki Büyükelçilik makamı boş kalmıştı. Ve Amerikan Başkanı Donald Trump Kasım ayında yapılacak ara seçimler için hazırlıklara başladı. Vaatlerini sıralayan başkan, Kongre'nin iki kanadında da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde her yetişkin Amerikan vatandaşına $5,000 ödeme vaadinde bulundu. Böyle bir taahhüdün yasal olup olmadıysa tartışma konusu.
0: Ara seçimler için kolları sıvadı, vaatlerini sıraladı. Cumhuriyetçi Parti'nin kazanması halinde her Amerikan vatandaşına $5,000 vereceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimler için hazırlanmaya başladı. Cumhuriyetçi Parti kongrelerinin ilkinin düzenlendiği Dallas'ta seçim vaatlerini açıkladı. Kongrenin iki kanadında da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde her yetişkin Amerikan vatandaşına $5,000 ödeme vaadinde bulundu.
4: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history we've never had anything like what's happening, but because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000. Caveat I have is that the dividend that we're making must be spent in the United States of America.
0: Demokratlar bunu boş bir vaat olarak nitelendirirken böyle bir taahhüdün yasal olup olmadığı da sorgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde harcamalar konusundaki kararlar Kongre tarafından onaylanıyor. Ülkede yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunuyor. Bu da $5,000'lık bir ödeme yapmanın Amerikan hükümetine yaklaşık $1,3 trilyon mal olacağı anlamına geliyor.

0: Trump daha önce de uygulamaya soktuğu ek gümrük vergilerinden her vatandaşa 2000 dolarlık ödeme yapma vaadinde bulunmuştu. Amerikan Kongresi'nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti 214'e karşı 218 sandalye ile, Senato'da da 47'ye karşı 53 sandalye ile çoğunlukta bulunuyor.
1: Bu arada Norveç Başbakanı Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin saldırıdan kıl payı kurtulduğunu söyledi. Başbakanın açıklamasına göre Zelenski'nin uçağı Moldova'dan kalktığı sırada Rus İHA'sı tarafından vurulmaktan son anda kurtuldu.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçağı saldırıdan kıl payı kurtuldu. İddia Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'den geldi. Başbakan Zelenski'nin uçağının Moldova'dan Norveç'e doğru havalandığı sırada Rus İHA'sı tarafından vurulma tehlikesi atlattığını söyledi. Olay Zelenski'nin Norveç Kralı 5. Harald'ın cenaze törenine gitmek üzere Oslo'ya doğru yola çıktığı sırada Moldova hava sahasında yaşandı. Norveç Başbakanı bilginin kaynağını ve İHA'nın uçağa ne kadar yaklaştığını güvenlik gerekçesiyle açıklamadı. Krizin yaşandığı anlarda Moldova hava sahasına iki Rus İHA'sının girdiği tespit edilmişti. İHA'lardan biri boş bir araziye düşerek yangına yol açtı. Diğer İHA ise Romanya hava sahasına ilerledi. Yaşanan ihlal nedeniyle Kişinev Havalimanı'nda uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Kral 5. Harald'ın cenaze törenine katılan Ukrayna lideri törenin ardından Oslo'dan ayrılarak Kanada'ya geçti. Olay 4 yılı aşkın süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında tarafları yeniden barış masasına oturtma çabaları sürerken meydana geldi. Rusya en son Harkov'un Ozernoye yerleşim birimini ele geçirdiğini, Kiev yönetimi de çeşitli Rus üslerinin vurulduğunu duyurmuştu.
1: İstanbul'da NATO'nun iletişimciler konferansı düzenlendi. Konferans kapsamında Türkiye'ye gelen Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus Grinkeviç, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ile görüştü. NATO'nun üst düzey komutanı İstanbul'da Baykar'ı da ziyaret etti.
0: Modern savaş alanındaki stratejik iletişim, ittifakın küresel bilgi ortamındaki gücünü koruması ve savaş ortamında dezenformasyonla mücadele. NATO İletişimciler Konferansı İstanbul'da düzenlendi. NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanı Orgeneral Alexus Grinkeviç, İstanbul'da düzenlenen NATO İletişimciler Konferansı'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Grinkeviç'le ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı. Bölgesel ve küresel konular ele alındı. NATO İletişimciler Konferansı her yıl dönüşümlü olarak farklı bir müttefik ülkede düzenlenen bir forum olarak ön plana çıkıyor. Programın amacının ise ittifakın küresel bilgi ortamında gücünü korumak, harp ortamında dezenformasyonla mücadele etmek ve sivil askeri iletişim stratejilerini senkronize etmek olduğu belirtiliyor. Orgeneral Grinkeviç başkanlığındaki NATO Avrupa Müttefik Yüksek Komutanlığı heyeti İstanbul programında Baykar'ı da ziyaret etti. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nde incelemelerde bulunan Grinkeviç, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'la da görüştü.
1: Sıcak bir gelişme var. İstanbul Maltepe'de ev sahibiyle işletmeci arasında silahlı kavga çıktı. Olay yerinde yaralılar olduğu da öğreniliyor. Şimdi detayları alacağız Elif Yavuz'dan. Elif.
2: Başüstü Baykar, evet, çok sıcak bir olay yaşandı Maltepe Gülsuyu mahallesinde. İddialara göre bir ev sahibiyle işletmeci arasında kısa süreli bir tartışma yaşandı. O tartışma silahlı kavgaya, hatta çatışmaya dönüştü. Olayla alakalı olarak ise iki kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bir kişinin ise yaralandığı belirtildi. Özel hareket polislerince olay yerinde çalışmalar halen devam ediyor. Drone destekli olarak da sürüyor bu çalışmalar. Polis dronuyla havadan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor. Geniş güvenlik önlemi alınmış durumda çatışmanın, olayın yaşandığı mahalle ve sokak çevresinde. Ancak sebebine ilişkin henüz bir detay yok. Çok yeni yaşanmaya başladı bu çatışma. Silahlı kavgaya dönüştü. Karşılıklı açılan ateşin sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralandı. Yaralının hastanede tedavisi sürüyor. Olay anına ilişkin görüntüler de çıktı. Çevrede bir panik hali mevcut. Sağlık ekipleri olay yerinde, özel harekat polisleri olay yerinde. Öte yandan yine olay yerinde mahallenin etrafında drone ekipleriyle, polis drone

0: ekipleriyle çalışmalar devam ediyor. Şüphelileri yakalamak üzere. Olaya tanık olmuş kişiler de yaralıları kurtardıklarını, kendilerinin zor kaçtığını, hatta gelen bir kişinin "abi beni kurtarın" diyerek geldiğini ifade etti. Olay yerine çok sayıda güvenlik ekibi, sağlık ekibi gönderildi. Müdahale halen sürüyor Ayşe Süberker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Müdahale sürüyor dedi Elif Yavuz, aktardı. Maltepe'de çıkan silahlı kavgada iki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralandı. Bölgeye polis, özel harekat ve sağlık ekipleri de sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Olay yerindeki yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti. Bölgedeki çalışmaları sürüyor polisin. Ve yılın ilk 7 ayında esnaf ve sanatkarlara 87,4 milyar lirayı aşan kredi kullandırıldı. İlk 7 ayda 73 binden fazla esnaf işletmesi kapandı. Yeni açılan iş yeri sayısı da 169 bini aştı.
2: Esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 7 ayında 87,4 milyar lirayı aşan kredi verildi. 2025'te 257.709 kredi kullandırıldı. Toplam 175,8 milyar liralık finansman sağlandı. Küçük esnafın finansman ihtiyacı meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtladığı soru önergesine göre esnafa 2002 yılından itibaren 826,6 milyar liraya yakın faiz indirimli kredi kullandırıldı. Yılın ilk 7 ayında açılan ve kapanan iş yeri sayısı da belli oldu. Türkiye genelinde 169.835 iş yeri açılırken 73.159 iş yeri ise kapandı. Ticaret Bakanlığı soru önergesine verdiği yanıtta iş yerlerinin kapanmasının yalnızca ekonomik nedenlerden kaynaklanmadığına dikkat çekti. Meslek değiştirme, emeklilik, vefat, tacir sınıfına geçiş ya da farklı bir sektöre yönelme gibi nedenlerle terkin işlemi yapılabildiği belirtildi. Bakanlık ayrıca küçük esnafın zincir mağazalar karşısında rekabet gücünün korunması için de düzenlemeler yapıldığını kaydetti. Alışveriş merkezlerinde toplam satış alanının en az %5'inin esnaf ve sanatkar işletmelerine ayrıldığı ifade edildi.
1: Artık üniversiteyi kazanmak yetmiyor. Sırada öğrencinin yeni hayatını kurmasına geliyor. Şehir dışında ev tutan öğrenciler için asıl masraf kira ödemesinden sonra geliyor. Evi düzmek için gerekli olan mobilyalar, beyaz eşyalar derken liste böyle uzayıp gidiyor. Peki sıfır veya ikinci el eşyalarla ev düzmenin maliyeti ne kadar? Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk spotçuları gezdi. Öğrencinin ev kurma maliyetini ortaya çıkardı. Bir izleyelim.
3: Üniversite kayıtlarını yaptıran öğrencilerin aileleri teker teker gelip alışverişlerini hızlı bir şekilde yapıyorlar.
4: Eşya almak şu an 150-200 bin lira tutuyor bir öğrenci için.
5: Öğrenciler ve yeni tayin olmuş memurlar genellikle ikinci elde tercih ediyor.
6: Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kaldı. Okuma hayaliyle şehir değiştiren öğrenciler barınmak için ya yurtlara yerleşti ya da ev tuttu.
4: Konya'dan geldim.
7: Ev tuttuk mu?
4: Yeni tuttum, 1+1. Toplam 140 bin lira gibi bir bedel ödedim. İki depozito, bir emlak komisyonu, bir kira bedeli. İşte şu anda işe bakmaya geldim buraya.
6: Üniversite öğrencileri için şimdi yeni bir telaş başladı. Kiraladığı o dairenin içini dizme telaşı. Peki bir öğrenci evini sıfır eşyalarla dizmenin maliyeti ortalama ne kadar? İstanbul'da mobilya ve beyaz eşya üzerine satış yapan yaklaşık 300 mağazanın bulunduğu bir çarşıya geldik. Gezelim, hesaplayalım.
8: Yatağını, dolabını, komodini, şifon yerine, kanepesi, bunları içinde 55'e dizebiliyor.
7: 55 bin lira.
8: Evet.
9: Baza başlık yatağım var. Hemen yanında 160'lık %100 MDF konsolum var. 3-1 koltuk konseptim. Onun yanında masa, 4 sandalyemiz var. 4 kapılı 160 santim dolabımız var.
7: Peki bu saydıklarınızın hepsi ne kadar?
9: 85 bin TL.
3: No Frost 520 litre buzdolabımız, çamaşır makinemiz 9 kilo. İnvertör motor, bulaşık makinesi 4 program, sadece öğrencilere özel 65 bin lira.
6: Gardırop, koltuk takımı, masa, buzdolabı derken liste uzuyor. Sıfır eşyayla ev dizmek isteyenlerin en az 130 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.
7: Okul ödemesi, kira, emlak komisyonu, depozito derken yüklü miktarda...

0: Masraf yapan öğrenci ve aileler en azından eşyada bu masrafı kısmak için ikinci ele yöneliyor. Peki bir öğrenci evini ikinci el eşyalarla dizmenin maliyeti minimum ne kadar?
1: Yarı yarıya fiyat oynuyor. 3 kat 4 kat da fiyat ettiği oluyor. Böyle iki kapılı kahverengi beyaz renklerimiz var ikinci el olarak 2500 lira. Koltuk olarak da şöyle üçlü koltuk 4000 lira.
0: Yeşil koltuk.
1: Evet. En uygun masa sandalyeleri de onlar da ikinci el var. 3500 lira masa, 4 sandalye bir masa. Baza yatak başlık. Teklisi 3500, çiftlisi de 7000 lira.
2: İkinci elde şöyle, buzdolabıları 10.000 liradan başlıyor. Buzdolabı. Mesela buzdolabı 4-5 senelik bir buzdolabı. 6 ay burada garanti veriyoruz. Şu anda fiyatı 10.000 lira. Şuradaki cihazın mesela 7 yıllık bir cihaz. Şu anda 6.000 lira kadar bir ücreti var bunun. Daha yeni cihazımız var. Bunlar da 4-5 senelik. Bunlar da 7,5'tan başlıyor. Çamaşır makinelerimiz. 5-6 yıllık cihazlar dediğim gibi 6.000 liradan başlıyor.
0: İkinci el eşyayla ev dizmekse 50.000 liradan başlıyor. Eşyanın durumu ve kalitesine göre fiyat artıyor. Öğrenciler tercih ediyor mu bunu?
1: Evet, öğrenciler genelde ikinci elleri tercih ediyorlar.
3: Böylece ilk dilimi tamamladık. Saat başında yeniden görüşmek üzere.

0: Seymen güvenli gıda rehberini sunar. Seymen.
1: Son kullanma tarihi geçmiş ürünler kadar uygun koşullarda saklanmayan ürünler de sağlık açısından tehdit oluşturuyor. Uzmanlar tüketicilerin yalnızca fiyat değil, ürünün saklama koşulu, etiketi ve üretim zincirinde dikkate alması gerektiğini vurguluyor. İklim değişikliği, su kaynaklarındaki azalma ve aşırı hava olayları küresel ölçekte gıda güvenliği risklerini arttıran temel faktörler arasında.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş kabulünün perde arkası ne? Mansur Yavaş'ın açıklaması nasıl okunmalı? Özgür Özel, İmamoğlu siyasi tutuklu değil diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na ne yanıt verdi? Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu ile pozu ne anlama geliyor? Üsküdar'da olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de olabilir mi? Kübra Nur Uslu soruyor. AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Bülent Kaya, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya ve hukukçu Yiğit Acar yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Mardin güneşli 27 derece.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Saatlerimiz 15'e geliyor. Haber hattındasınız. Ben Ayşe Süberker. Geçtiğimiz ilimin sonlarında sizlere İstanbul Maltepe'deki silahlı kavgadan bahsetmiştik. Şimdi son gelişmeleri alacağız. Elif Yavuz'dan. Seni dinleyelim Elif.
1: Ayşe Süberker, edindiğimiz bilgilere göre ev sahibi kiracı arasındaki bir tartışma olduğu ortaya çıktı.

0: tartışmada kiracı tartıştığı ev sahibi çifte silahla saldırdı. Ev sahibi çiftin yanında bulunan avukat da vardı. Maalesef ev sahibi çift hayatını kaybetti. Yanlarında bulunan avukat da ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi ve olaya özel hareket ekipleri de dahil oldu. Sağlık ekipleri de yine o bölgede. Drone'la ve özel harekat polisleriyle bölgede çalışmalar halen devam ediyor. Müdahalenin sürdüğünü söyleyebiliriz. Saat 14.30 civarında yaşandı bu silahlı saldırı. Ve ev sahibiyle kiracı arasındaki sözlü tartışma sonucunda silahlı saldırıya dönüştü. Bu saldırıda ev sahibi çift hayatını kaybetti. Ev sahibinin yanında bulunan avukat da ağır yaralandı. Doktor avukat hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavisi halen sürüyor ama hayati tehlikesinin bulunduğu ifade ediliyor. Özel harekat polislerinin desteğiyle müdahale başlatıldı. Hem karadan hem de havadan drone polis ekiplerine ait drone'la çalışmalar sürdürülüyor. Bölgede ise geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Ve bu saldırıya, silahlı saldırıya müdahale halen sürüyor Ayşe Süberker. Tartışmanın ev sahibi ve kiracı arasındaki husumet olduğu bilgisine ulaşmış durumdayız. Maalesef kiracısıyla konuşmaya giden ev sahibi çift de hayatını kaybetti. Çiftin yanında bulunan avukat da ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden zaten görüntüler de ortaya çıkmış durumda. Peş peşe silah sesleri duyuluyor.
1: Evet.
0: Ve bölgedekiler de aynı şekilde müdahale ettiler. Hemen polislere haber verdiler. Hala müdahalenin sürdüğünü de belirtilemiş Ayşe Süberker.
1: Pekala, Elif Yavuz aktardı. İstanbul Maltepe'de çıkan silahlı kavga, çatışma. İki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Şimdi Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı bugün İstanbul'da yapıldı. Habertürk ekibinden de Emine Derya takip ediyor o toplantıyı. Detayları bir dinleyelim. Önemli açıklamalar var.
2: Evet Ayşe Süberker, sizin de söylediğiniz gibi Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısı bu haftada İstanbul'da yapıldı. Bu kez çok uluslu müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda toplantı gerçekleştirildi ve önemli başlıklar ele alındı. Bu başlıkları ise Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk bizlerle paylaştı. Şimdi öne çıkan başlıklara baktığımızda daha çok sınırlarımız dışındaki gelişmelerin bu hafta toplantının öne çıkan gündem maddelerini oluşturduğunu görüyoruz. Onlardan bir tanesi yine SDG'nin fesih süreci. SDG'nin fesih süreciyle ilgili iki kavrama vurgu yapıldı. Bunlardan bir tanesi Suriye Devleti'nin tek devlet ve tek ordu anlayışıyla ilerlemesi, hareket etmesi. İşte bu anlayışın güçlendirilmesi amacıyla da bu kapsamla yürütülen fesih ve entegrasyon sürecinin Türkiye tarafından yakından takip edildiğine dikkat çekildi. Yine Suriye'de iç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan ya da hali hazırda uluslararası güçler tarafından terörle mücadele gerekçesiyle sağlanan askeri veya silah yardımlarının da yine Suriye ordusuna teslim edilmesinin süreç için daha sağlıklı ilerleyebilme açısından önemli olduğuna vurgu yapıldı. Ve tabii ki Suriye'den Orta Doğu'ya doğru ilerleyelim. Orta Doğu'da İsrail tarafından hem Filistin'de, Gazze'de hem de Lübnan'da uzun zamandır sistematik bir şekilde saldırılar sürüyor. Bir yandan da bölge halkı göçe zorlanıyor. İşte bu da bugün yine toplantıda öne çıkan gündem maddelerinden bir tanesiydi. Yine bazı rakamlar paylaşıldı. Örneğin Lübnan'da Mart ayından bu yana İsrail saldırılarında 4.000'den fazla insan hayatını kaybederken 12.000'den fazla insan yaralandı. Yine Filistin'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından ne yazık ki 300'den fazla Filistinli hayatını kaybederken Ekim 2023'ten bu yana da 75.000'den fazla Filistinli insan hayatını kaybetmişti. İşte bu rakamlar paylaşıldıktan sonra şuna dikkat çekildi. İsrail bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında artık uluslararası toplum somut ve etkili tedbirler almalıdır. Bu konuda sorumluluğun bir kez daha hatırlatıldığını da toplantıda aktarabiliriz. Ve Suriye ve Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından topraklarımıza oldukça yakın Kıbrıs'ı ilgilendiren yine bir gelişme var. Avrupa Parlamentosu'nda alınan bir karardan söz ediyorum. Avrupa Parlamentosu Kadın Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Komisyonu'nca yine Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılması tavsiye edilmişti. Daha

0: öncesinde. Bununla ilgili aslında bakanlığın bugün dikkat çeken bir açıklaması oldu. Dedi ki tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik yaklaşımların bu yeni bir örneğidir. Sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı bir yaklaşımdır açıklaması yapıldı. Ve bu iddiaları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik yöneltilen mesnetsiz iddiaları da reddediyoruz diye açıklamaya vurgu yapıldı. Ve şimdi sınır ötesinden sınırlarımıza da gelelim. Son olarak terörle mücadele konusunda da bazı yeni rakamlar paylaşıldı. Biliyorsunuz terörle mücadele aralıksız bir şekilde sürüyor. Bu hafta içerisinde iki PKK'lı teröristin daha teslim olduğuna dikkat çekildi. Bunu da paylaşmış olalım. Toplantıda öne çıkan başlıklar Ayşe Süberker bu şekildeydi.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. Emine Derya da aktardı. AK Parti'de bugün MKYK var. Bazı isimlerin AK Parti'ye katılması bekleniyor. Detayları bir alacağız şimdi. Kimden? Emre Karaca'dan. Seni dinleyelim.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Şimdi sürpriz bir görüşmeyle başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki görüşme maratonuna. AK Partili kadın belediye başkanlarını kabul etti. Önemli ve anlamlı bir görüşmeydi. Şimdi ilerleyen dakikalarda da Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının başlamasını bekliyoruz. Tabii Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantılarının hemen öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan MKYK'ya katılan partililere yönelik olarak kısa bir hitapta bulunuyor. Bu artık gelenekselleşmiş bir konuşma oluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada gündeme ilişkin olarak konu başlıklarını değerlendirmesini bekliyoruz. Tabii burada ön plana çıkan başlıklar terörsüz Türkiye sürecinde gelen aşama şüphesiz ki özellikle Eylül ayı ile birlikte AK Parti'nin ilgili organları sahaya inmişti ve terörsüz Türkiye sürecini vatandaşlara, partilere yönelik olarak anlatma çabasına girilmişti. Bu konunun bugün MKYK'nın gündeminde olmasını bekliyoruz. Bugün iki sunum gerçekleşecek. Bunların başında Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılacak sunum var. Hatırlanacaktır, geçtiğimiz pazar günü orta vadeli program açıklanmış ve önümüzdeki 3 yılda Türkiye'nin ekonomik tablosu ortaya çıkmıştı. Tabii MKYK üyeleri hem vatandaşlardan gelen ekonomi başlığı altındaki soru, öneri ve görüşleri ilgili muhataplarına iletecekler. Hem de önümüzdeki döneme ilişkin bu orta vadeli program ekseninde politikalar bir kez daha masaya yatırılacak. Güncel politik başlıklara ele alınacak. Yerel yönetimler başlığında da bir sunum gerçekleşecek. Tabii yerel yönetimler demişken AK Parti'nin özellikle genel merkezde düzenlediği son 3-4 aylık zaman dilimindeki toplantılarda en çok ön plana çıkan temada partiye yönelik katılımlar olmuştu. Bugün de katılımlar olmasını bekliyoruz. Özellikle İzmir'in Foça Belediyesi'nin AK Parti'ye katılımının bugün söz konusu olabileceği belirtiliyor. Tabii dinamik bir süreç içerisinde olduğumuzu söyleyelim. Zaman zaman son anlarda iptaller oluyor, geri çekilmeler oluyor, takvim biraz daha ileriye taşınabiliyor. O nedenle bugün 4 civarında belediyenin AK Parti'nin bünyesine katılmasının söz konusu olduğunu söyleyelim. Yani son dönemlerde aslında son aylara yansıyan AK Parti'nin o buradaki toplantılarına yansıyan trendin devam etme beklentisinin de mevcut olduğunu ifade edebiliriz. Terörsüz Türkiye süreci, ekonomik anlamdaki tablo ve vatandaşlardan aksedenler bugünkü MKYK'nın ana omurgasını oluşturacak başlıklar olacak. Katılımların söz konusu olacağını söylemiştim. İlerleyen dakikalarda bunlar da netleşmiş olacak. Bununla birlikte yine gündeme ilişkin olarak soruları yöneltilecek bir başka toplantıda AK Parti sözcüsü Ömer Çelik tarafından gerçekleşecek. Onun da saat 16'dan sonraki zaman diliminde gerçekleşmesini bekliyoruz. Gündeme ilişkin olarak konu başlıklarını Ömer Çelik cevaplayacak.
1: Pekala, teşekkürler. AK Parti Genel Merkezi'nden aktardı Emre Karaca. Bugün CHP'de de MYK toplantısı var. Peki orada gündem ne? Mahir Kılıç onu da bize anlatacak. Seni dinleyelim.
3: Evet Ayşe Süberger, hem dünkü 9 Eylül etkinlikleri hem de bundan sonrasındaki yol haritası bugün detaylı kapsam bir şekilde ele alınacak diyebiliriz. Dün aslında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurultay takviminde açıklamasını bekliyorduk. İl ilçe kongreleri ne zaman yapılacak? Bu tarih aralıklarının açıklanacağı ifade edilmişti. Fakat öyle olmadı. Bugünkü MYK'da bu konu konuşulup toplantının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yargı süreci henüz kesinleşmediği için genel başkan ve parti meclis üyelerinin seçileceği büyük kurultay tarihi verilemeyecek, ancak en azından süreç netleşene kadar il ilçe kongrelerin yapılması noktasında bir hedef var. Bunun ilişkin takviminde dediğim gibi kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bir diğer başlık hiç şüphesiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun il gezileri olacak. Önümüzdeki hafta itibariyle Anadolu'ya tekrar illere il gezilerine başlamasını bekliyoruz Kılıçdaroğlu'nun. Nereden başlayacağım merak ediyordu. O soruda yanıt buldu diyebiliriz. Edindiğimiz bilgilere göre CHP lideri Doğu ve Güneydoğu illerinden başlayarak bir il gezisi turu gerçekleştirecek. gerçekleştirecek. Özellikle Güneydoğu bölgesindeki illerde yapacağı

Görüşmelerde, temaslarda terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere güncel siyaset ilişkin tüm başlıklar ele alınacak. STK temsilcileri, kanaat önderleri, il ve ilçe başkanları, o bölgenin ileri gelenleriyle toplantılar olacak Kılıçdaroğlu'nun. Görüş alışverişinde bulunacağını ifade edebiliriz. Doğu Güneydoğu bittikten sonra Akdeniz ve Ege'de de yine bazı illerde temaslar olacak. Tabi dünden bu yana en çok konuşulan başka şüphesiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın

0: Geçer Ahmet Akın gibi Büyükşehir Belediye Başkanları vardı. Fakat Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş etkinliklere katılmadı. Kamera önünde çok dile getirilmesi de bu durumun CHP Genel Merkezi'nde rahatsızlık yarattığını ifade edebiliriz. Tam o rahatsızlık konuşulurken akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi, kamuoyuyla paylaşıldı. Bu konuda yine etraflı bir şekilde, detaylı bir şekilde bugünkü toplantıda görüşülecek ve saatler 17'yi gösterdiğinde parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşı toplantının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Yargı süreci henüz kesinleşmediği için genel başkan ve parti meclis üyelerinin seçileceği büyük kurultayın tarihi verilemeyecek. Ancak en azından süreç netleşene kadar il ilçe kongrelerin yapılması noktasında bir hedef var. Bunun ilişkin takviminde dediğim gibi kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Bir diğer başka hiç şüphesiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun il gezileri olacak. Önümüzdeki hafta itibariyle Anadolu'ya tekrar illere, il gezilerine başlamasını bekliyoruz Kılıçdaroğlu'nun. Nereden başlayacağım merak ediyordu. O soruda yanıt buldu diyebiliriz. Edindiğimiz bilgilere göre CHP lideri Doğu ve Güneydoğu illerinden başlayarak bir il gezisi turu gerçekleştirecek. Özellikle Güneydoğu bölgesindeki illerde yapacağı görüşmelerde, temaslarda terörsüz Türkiye süreci başta olmak üzere güncel siyasete ilişkin tüm başlıklar ele alınacak. STK temsilcileri, kanaat önderleri, il ve ilçe başkanları, o bölgenin ileri gelenleriyle toplantıları olacak Kılıçdaroğlu'nun. Görüş alışverişinde bulunacağını ifade edebiliriz. Doğu Güneydoğu bittikten sonra Akdeniz ve Ege'de de yine bazı illerde temaslar olacak. Tabii dünden bu yana en çok konuşulan başka şüphesiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı görüşme dün akşam saatlerinde kabul edilmişti. Bugün de Mansur Yavaş'tan bir açıklama geldi. Ancak o açıklama ve daha fazlası yine bugünkü MK toplantısında ele alınacak. Dün hem Anıtkabir'de hem de gün içinde genel merkezde 9 Eylül etkinlikleri vardı. Mansur Yavaş hiçbirine katılmadı. Anıtkabir'de Zeydan Karalar, Vahap Seçer, Ahmet Akın gibi Büyükşehir Belediye Başkanları vardı. Fakat Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş etkinliklere katılmadı. Kamera önünde çok dile getirilmesi de bu durumun CHP genel merkezinde rahatsızlık yarattığını ifade edebiliriz. Tam o rahatsızlık konuşulurken akşam saatlerinde de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi, kamuoyuyla paylaşıldı. Bu konuda yine etraflı bir şekilde, detaylı bir şekilde bugünkü toplantıda görüşülecek ve saatler 17'yi gösterdiğinde parti sözcüsü Müslüm Sarı kameraların karşısına geçecek. Mansur Yavaş'ın hem dünkü etkinliklere katılmaması hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşme ilişkin sözcünün de bilgi vermesini bekliyoruz diyelim ve sözü CHP Genel Merkezi'nden tekrar size bırakalım.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz. CHP cephesindeki son gelişmeleri aktarıcı sözcü de 17 civarında bir basın açıklaması yapacak. Çünkü neden? Dünden beri çok konuşuluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Erdoğan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görüşmesi. Şimdi onu bir konuşalım. Tartışmalara aslında Mansur Yavaş bugün sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak noktayı koydu kendi açısından. Ama tartışmalar sürüyor. Şimdi değerlendirmeleri alacağız. Konuklarım var. AK Parti MDK üyesi, hukukçu Aydoğan Ahı Akın ve Cumhuriyet Gazetesi yazarı Mustafa Balbay. Merhabalar, hoş geldiniz Haber Hattı'na.
2: Merhabalar.
3: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Aydoğan Bey, sizinle başlayalım. Mansur Yavaş dün akşamdan bu yana özellikle sosyal medyada ve tabii ki televizyonlarda yapılan bu tartışmalar üzerine artık bu tartışmaya son verilmesi gerektiğine yönelik çok uzunca da bir açıklama yaptı. Siz nasıl değerlendirdiniz?
3: İyi yayınlar diliyorum Mustafa Bey'e de selamlar. Yani bu tabii Sayın Cumhurbaşkanımızdan külliyede görüşme talebi Mansur Yavaş'tan gelmiş. Sayın Cumhurbaşkanımızın Ahlat'taki program dönüşünde havalimanında karşıladığını ve böyle bir talepte, görüşme talebinde bulunduğunu söylüyor. Yani basına yansıyan notlarla tabii biz de konuşabiliyoruz. Yani burada Mansur Yavaş'ın da X paylaşımında Ankara'nın sorunlarıyla alakalı, işte Ankara yatırımlarıyla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret ettiğinden bahsediyor Mansur Yavaş. Tabii bu meseleyle ilgili bir de Mansur Yavaş cephesine Cumhuriyet Halk Partisi'nden, işte oranın kurmaylarından gelen bazı tepkiler var. Yeni Parti'den bazı tepkilerin konuşulduğu söyleniyor. Kendisi Sayın Özgür Özel'in ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun onayıyla ve rızasıyla bu görüşmeyi talebinde bulunduğunu ifade ediyor. Ancak şunun altını çizmek lazım. Yani burada tabii Mansur Yavaş sonuç itibariyle bir Büyükşehir Belediye Başkanı. Kendi eli ki Ankara başkentle ilgili yerel sorunlarını vesaire aktarmak üzere bir görüşme talep etmiş ve bu görüşme gerçekleştirilmiş. Ancak paylaşımda bir şey dikkatimi çekti. Yani burada

0: Bu iki partinin içerisinde de bir rahatsızlık varsa kendisinin hani burada gereğini de yapabileceğinden bahsediyor. Yani bu aslında şu anlama geliyor. Yani burada muhalefet partileri tabii hem ana muhalefet hem de hem CHP hem Yeni Parti burada bugüne kadar hem Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Özgür Özel bugüne kadar hep muhalefet anlayışlarında AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımıza karşıtlık üzerinden, Erdoğan karşıtlığı üzerinden muhalefet yaptılar. Yani burada Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin birazdan detaylara da girerim. Çok büyük bir aslında bütçesi var. Yani şimdi ben baktığımda 2026 bütçesi 205 milyar TL'lik Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bir bütçesi var ve son 7 yılda 1 trilyon 435 milyar TL'lik bir bütçe Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde oluşturulmuş ve gelmiş. Yani gelen bu paraların mesela ben şunu merak ediyorum. Mesela Ankara'da gezdiğimizde ben dün Ankara'daydım. Mesela dün Ankara'daki trafik çilesini gördüm. Yani Ankara'daki baktığımızda Sayın Mansur Yavaş'ın mesela vermiş olduğu işte 58 kilometrelik metro sözünün halen yerine getirilmediğini görüyoruz. Ankara'daki trafik çilesinden tutun yani elle tutulur bir somut projenin en azından 10 milyar TL'lik bir somut proje gösterin deseniz ben gösteremem açıkçası. Yani bu para ne oldu? Tabii neden hizmet olarak Ankaralılara bugüne kadar aktarılmadı ve tek görüşmenin gerekçesi olarak da Ankara'daki tabii ki yatırımların ve Ankara'nın sorunları ile ilgili görüştüğünü ifade etmişti Sayın Mansur Yavaş. Yani burada yani mesela biraz geçmişe gidip baktığımda sadece konser harcamaları için 5 yılda 810 milyon TL'lik bir harcama yapılmış. Bunları konser harcamalarına yapmak yerine keşke Sayın Mansur Yavaş Ankaralılara hizmet olarak yapsaydı. Sadece bu iş tabii sosyal yardımlarla olmuyor. Vatandaş sonuçta bir kentin, bir şehrin dinamiklerinin, yerel hizmetlerinin devamı noktasında hizmet bekliyor, eser bekliyor ama şunu görüyorum ben yani son 7 yılda 1 trilyon 435 milyar TL bütçe gelmesine rağmen 10 milyar TL'lik bir yatırım veya Ankaralı vatandaşlarımıza bir eser kazandırdı mı derseniz yani bir belediye başkanının bence karnesi yapmış olduğu hizmetler ve yerel olarak yapmış olduğu yatırımlardır. Vatandaşa ne kazandırdığıdır. Yani geleceğe dair tabii ki siyasi ihbar konusunda bazı beklentileri varsa vatandaş her zaman buna bakar. Belediye başkanının karnesine bakar diye düşünüyorum.
1: Bu sizin işaret ettiğiniz 1 trilyonluk bütçeyle 10 milyarlık yatırım yapıldı mı? Belki şu da ek olabilir. Çünkü Mansur Yavaş paylaştığı sosyal medya mesajında başkanlık sisteminin getirdiği zorunluluklar nedeniyle diyor. Büyükşehir belediyelerinin
0: Ya
1: hayata
0: böyle bir
1: geçirmek...
0: zorunluluk yok.
1: Efendim?
0: Evet. Böyle bir zorunluluk yok yani orada da ben şöyle eleştiriyorum. Başkanlık sistemi sonuçta Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Hani yürütmenin sonuçta Cumhurbaşkanlığı başkanlığında etkin ve hızlı kararlar alması amacıyla oluşturulmuş bir sistem. Yani bir hükümet sistemi. Ama siz bir belediye başkanı olarak, bir büyükşehir belediye başkanı olarak eğer kendi kentinizde sadece 2026'da 205 milyar TL para geliyorsa Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne siz bu gelen 205 milyar TL'den 5 milyar TL'lik bile elle tutulabilir somut bir projeyi hayata geçiremiyorsanız bu bence bahaneden ibarettir diye
1: Peki.
0: düşünüyorum. Ben yani bir yerel anlamda değerlendirdiğimde.
1: Pekala. Mustafa Balbay, sizin yorumlarınızı alarak devam edelim.
2: Tabii Ayşen, Aydoğan Bey yelpazeyi çok geniş tuttu. Hani Mansur Yavaş'ın seçildiği partiden şu andaki icraata artı trafik sorunundan yatırımlara kadar. Ben de öncelikle tabii trafik dün benim de dikkatimi çekti. Dün biraz da olağanüstü, normalden fazla da bir yoğunluk vardı. Sanıyorum okulların açılacak olmasının nedeniyle herkes Ankara'ya dönmüş. Tabii 6-7 yıldır görevde olan bir belediye başkanının önceki yönetimleri topu önceki yönetimlere atmasın şık olmaz. Ama şunu vurgulamak isterim. Çok uzun yılların sorunu Ankara'da trafik. Ne yazık ki yani örneğin şu anda daha tesadüfen dün tanıştığım bir kişi işte Ankara'nın çok hatta Bağlıca'da villa yapmışlar. Ya oraya yol ve elektrik gelmek istiyor. Bir tanıdığınız var mı diye sordu. Yani önce oraya imar çıkmış yıllar önce. Maalesef genel bir sorunumuz bu. Trafik

0: Sorun yani hakikaten haklı Aydoğan Bey orada ama uzun yılların getirdiği bir sorun bu. Örneğin önceki başkanlar döneminde 10 kat verilen bir imar değişikliği 6 ay sonra 30 kata çıkmış. İncek ve Bağlıca bölgesi başta olmak üzere çok ciddi bir sorun. Başta trafik olmak üzere trafik, deprem ve yangın konusunda bence yerel yönetimler ve merkezi yönetim birlikte çalışmalı. Türkiye'nin neresinde olursa olsun. Tabii işin proje bağlamında da doğrusu Mansur Yavaş'ın en büyük projesi bence huzur. Yani başkentte insanlar siyaset ve belediye başkanı deyince gerilim değil. Bu CHP içinde de geçerli, iktidar muhalefet ilişkilerinde de geçerli. Şu anda ekrandaki fotoğrafta bir bakıma belki de ne bileyim pek çok Ankaralı'nın da ya böyle olmalı doğrusu budur diyeceği bir tablodur. Mansur Yavaş klasik tabi bildiğimiz klasik siyasetçi tablosunun biraz dışında bir siyaset uyguluyor. Ben de dün akşam saatlerinden beri Mansur Bey'in etrafıyla biraz daha yoğun konuştum. Ne oluyor, ne bitiyor. Aydoğan Bey vurguladı. Belki onun biraz da öncesine giden böyle bir karşılıklı diyalog da var. Büyükşehir Belediyesi ile Cumhurbaşkanlığı arasında. Onu onlar da teyit ettiler genel anlamda. Ve en son işte Azat'tan dönmeden önce Erdoğan normalde Başkan Vekili'nin gitmesi planlanmış. Mansur Yavaş son anda ben gideceğim. Konuyu da anlatmış. Demiş ki bir randevu isteyeceğim ve özellikle başta metro olmak üzere bu yatırımlarla ilgili aksamaları kendisine ileteceğim demiş. Bu diyalog hakikaten olması gereken de bence. Hani eski iyidir kötüdür ayrı ama örneğin hani iyisine iyi kötüsüne kötü demek lazım. Örneğin Demirel'in Cumhurbaşkanlığı döneminde böyle ayda bir liderler zirvesi olurdu. Yani Demirel bütün liderleri konuşurdu. Hiçbir şey çıkmasa bile karşılıklı bir değerlendirme olurdu. Ben bugün hiçbir konuda olması bile özellikle dış konularda bir liderler zirvesinin yapılabileceğini düşünüyorum. Cumhurbaşkanı ile liderler arasında. Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi hani ben bunları başlıklarıyla vurguluyorum
1: Biraz
0: ki eğer soru
1: hızlanabilirsek.
0: olursa açarız. Ankara'da yeni bir parti doğdu. MYP. Mansur Yavaş Partisi. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi bağlamında vurgulamak gerekirse Mansur Yavaş bu aşamadan sonraki belediye başkanlığını benim aldığım hava belediye başkanlığını böyle tarafsız seçildiği belediye meclis üyelerinin birlikte seçildiği belediye meclis üyelerinin birlikteliğini korumak hedefiyle yürütecek. Medyaya da yansıdı biliyorsunuz. Önceki hafta Mansur Yavaş bütün yeni parti, bağımsız ve CHP'li belediye meclis üyeleriyle birlikte bir uzun toplantı yaptım. Oraya bütün belediye hepsi katıldı. Tüm katılım vardı. Ve onlarla şu konuda mutabık kaldılar. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu dönemini hep birlikte yürütelim. Yani yeni partili, bağımsız, CHP'li ve Mansur Yavaş'ta tam bir güven vermişler. Orada karşılıklı bir güven alışverişi olmuş ve biliyorsunuz bunun ilk meyvesi de meclis başkan vekili Mansur Yavaş'ın meclisteki vekili Emre Doğan'ın tutuklanmasının ardından başkan vekilinin seçiminde meyvesini verdi. Bu tartışmalar bir yana ama Mansur Yavaş Ankara'daki konumunu Büyükşehir Belediye Meclisi'ni yönetme konumunu her iki partinin de partini hem toparlayan kucaklayan ve onların biraz üstünde bir şekilde sürdürecek diye değerlendiriyorum ben.
1: Peki siz nasıl değerlendiriyorsunuz Aydoğan Bey? Mustafa Balbay biraz bahsetti ama diyor ki ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum. Mevcut pozisyonumu koruyorum. Her iki taraftan da diyor destekleyen tabanda karşılıklı ciddi bir öfke ve kırgınlık var. Bunu da anlıyorum. Zaman içinde bu geçecektir diye de düşünüyorum. Taraf olmayı da tercih etmiyorum diyor. Sizce bu sürdürülebilir bir şey midir? Çünkü dün 9 Eylül resepsiyonuna katılan belediye başkanları da vardı. Mansur Yavaş resepsiyona da katılmadı. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şimdi şöyle bir durum var. Yani Mansur Yavaş'ın sonuçta CHP'nin bir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak CHP'nin kuruluş yıl döneminde resepsiyona katılmaması veya işte Anıtkabir ziyaretine katılmaması gibi durumlar. Bu sadece CHP için veya başka bir parti için demiyorum. Hiçbir siyasi partide belediye başkanlarına yazılı olarak yapılan bir davet üzerine o programa katılmayan bir belediye başkanı en azından mazereti var.

0: mesela Anıtkabir ziyaretinde bunu tabii ki genel başkana ve ilgili yerel yönetim başkanlıklarına iletmek zorundadır. Çünkü partilerin içerisinde bir disiplin vardır. Her siyasi partinin içerisinde siz parti disiplinine uygun bir şekilde hareket etmezseniz parti disiplini de sonuçta yetkili kurullar gereğini yaparlar. Şimdi Mansur Yavaş'ta ben şunu görüyorum. Bir taraftan CHP'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devam ederken mesela işte Sayın Özgür Özel'in bayramlaşması ve diğer programları dahil, destek mesajları dahil. Yani CHP'nin içerisinde kalıp yeni partiye çalışmak gibi bir durum görünüyor. Yani vatandaş da bu şekilde görüyor. Siyasette bu şekilde bir okuma var. Yani burada şöyle bir aslında handikap var. CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu tekrar mahkeme kararıyla birlikte görevine iade edildiğinde, geri döndüğünde yani kendisinin ve yetkili kurullarının yaptığı açıklamalarda CHP'nin içerisinde kalıp yeni partiye çalışanları kabul etmiyoruz şeklinde bir beyanatta bulunduğu parti sözcüleri ve disiplin kurulu işlemleri başlatıldı.
1: Sizce
0: Şimdi
1: Sayın
0: burada
1: Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı disipline sevk edebilir mi?
0: yani bu ben onu bilemem. Tabii ki CHP'nin kendi iç işleyişi ama burada bundan sonraki tutum ve davranışları işte çünkü parti disiplinini genel başkanın oturtması ve takip etmesi en önemli görevlerinden biridir. Yani burada şunu görüyorum. Bir taraftan CHP'de kalıp Sayın Mansur Yavaş bir taraftan yeni partiye destek vermesi çalışması. Yani tabii biraz önce Mustafa Bey Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki meclisle ilgili tarafsız duruşundan bahsetti ama mesela işte Tekirdağ'da meclisin kilitlenmesi söz konusu. İzmir Menderes'te seçim sonrasında bir takım tartışmalar ve arbedeler yaşanmış. Diğer belediyelerde de bunu yeni parti ile CHP arasındaki bu kavganın ve bu öfkenin aslında sadece partiler arasında değil, partiden tabana kadar bir öfke yayıldığını görüyoruz. Yani burada Kemal Bey'i veya iradesini tanımayan Mansur Yavaş CHP'de kalabilir mi? CHP'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı sürdürebilir mi? Birinci soru bu. Buna cevap vermek lazım. İkinci soru CHP'de kalıp yeni partiye çalışan bir belediye başkanını Cumhuriyet Halk Partisi kabul eder mi? Bugüne kadar vatandaşa dediğim gibi bir büyükşehir belediye başkanı ben her zaman bunu düşünüyorum ve her zaman söylüyorum. Belediye başkanlarının karnesi vatandaşa vermiş oldukları hizmetler, yerel hizmetler, vatandaşın taleplerini yerine getirip getiremediği, kendi ilçesinde veya ilinde yapmış olduğu eserler ve yatırımlardır. Burada sadece tarafsız kalmak veya sakin kalmak, hiçbir şey yapmamak bir belediye başkanının karnesi açısından bence başarılı bir durum olarak görülemez. Şunu görüyorum ben Cumhuriyet Halk Partisi ile yeni parti arasında bir öfke ve bir bölünme devam ediyor. Zaten Sayın Özgür Özel CHP'den ayrıldığında mesela istifa etmeden eğer yargı sürecini bekleseydi Sayın Özgür Özel tekrar belki Yargıtay'dan bir bozma kararı çıkma ihtimaline binaen Cumhuriyet Halk Partisi'ne geri dönebilirdi ama şu an üyelikten de istifa ettiği için artık bu yolda hukuken kapanmış görünüyor. Tabelalar değişebilir ama bu öfke ve kendi siyasi geçmişini bir siyasetçinin hiçbir zaman unutmaması gerekir diye düşünüyorum. Yani bu anlamda muhalefette, ana muhalefet ve muhalefet partisinde bir kırılmanın devam ettiği, bir öfkenin devam ettiği görülüyor.
1: Mustafa Bağbay, Mansur Yavaş bugünkü paylaşımda aslında bu tartışmalara kendi açısından bir nokta koyduğunu da söylüyor ve diyor ki tutumum rahatsızlık olarak görülürse de gereğini yaparım. Biraz önce Mahir Kılıç da Ankara'dan anlattı, işte CHP'de MYK toplantısı var. CHP içerisinde bu tutuma dair bir rahatsızlık olduğu da dile getiriliyor en azından iddialar arasında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz, son olarak alayım?
2: Şimdi tabii Aydoğan Bey öfke dedi. Gerçekten genel bir öfke var. Doğrusu bazen de ben o öfkenin arasında kalabiliyorum. Ne olursa olsun Üsküdar seçimlerinde örneğin birlikte hareket etmelerini çok önemsediğimi vurguladım. Ama tabii ki sonuç ayrı bir tartışma konusu. Yalnız şu gerçekten bunu bir hani bakın şurası iyi gibi bir iyimserlikle söylemiyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bir farklı tablo oluşturulmuş. Ben de hem bu program öncesi belki yeni şeyler söylemek gerekebilir diye birkaç belediye meclis üyesiyle konuştum. Hem yeni partili hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin kalmış olan. Şu an Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 62 üyeyle en büyük grup AKP'nin, ikinci grup CHP 46 üye var, düzeltiyorum. Üçüncü Yeni Parti 30 üye var. Ama CHP'ler ve Yeni Partililer tabii ayrılıktan sonra daha önce ortak bir WhatsApp grubu kurmuşlar. Şimdi onu bile değiştirmemişler. Yani mesela CHP ABB imiş, kaldırmışlar, ABB grup demişler. Yani olabildiğince birlikte hareket ediyorlar. Ama gerçekten geleceğe dönük, bu öfkenin evrileceği yere, tarafa dönük de kim bir garanti vermekte de mümkün değil.
1: Evet.
2: Ama görünür tabloda Mansur Yavaş'ın özellikle öteki ilçe belediye başkanlarıyla da olabildiğince diyaloğunu koruyarak, burada çok kamuoyu önünde değil ama Fethi Yaşar'ı küçümsememek gerekir. Fethi Yaşar partinin ağabeyi şu anda, yani en deneyimli, birikimli Yeni Mahalle Belediye Başkanı. O da blok olarak şu anda CHP'de kalınmasından yana tavır koydu. Çankaya ağırlıklı olarak Yeni Parti dedi ama Büyükşehir'deki şu anda ortak payda birlikte yürümekten yana. Ama Mansur Yavaş, yani çok kısa, hani belki de zamanımız kalmadı ama 5 büyük, yani ilden söz edersek İstanbul tutuklu, İzmir bağımsız, Bursa efendim tutuklu, Adana görevine dönemedi, Ankara'da şu anda böyle bir tartışmanın içinde. Hani bence Türkiye'de demokrasimiz açısından çok da sağlıklı bir tablo değil diye değerlendiriyorum.
1: Pekala, çok teşekkür ediyorum sorumun sonuna.
2: Ben de teşekkür ediyorum.
1: Süremin sonuna gelmişim. Sağolunuz Aydoğan Ahı Akın ve Mustafa Balbay. Teşekkürler. Evet, devam edelim. Ekonomiyle malum bugün Merkez Bankası'nın kararı vardı. Faizi %37'de sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir denildi. Yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu da belirtildi.
3: Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 5. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin gerilediği belirtildi.
4: Aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
3: Açıklamada sıkı para politikası duruşunun süreceği, ihtiyaç halinde daha da sıkılaşmaya gidileceği vurgulandı.
4: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
3: Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makro ihtiyati adımlarla destekleneceği de belirtildi.
1: Bu arada Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum kiralık sosyal konut projesine dair detayları paylaştı. İstanbul'un 12 ilçesine yapılacak konutlarda kiraların 10.000 TL ile 18.000 TL arasında değişeceğini söyledi.
5: Evlerimizi 3 yıllığına kiralayacağız. 3 yılın ardından yeni hak sahiplerini yine kura ile belirleyeceğiz. 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi. 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira, 3 artı 1 konutlar için 15 bin lira, 4 artı 1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız. İlk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da görev yapan adliye muhabirlerini bakanlıkta kabul etti. Kamuoyunun yakından takip ettiği birçok soruşturmayla ilgili son durumu paylaştı. Ucu nereye giderse gitsin ifadesini tekrarladı. Hem FETÖ hem de suç örgütleriyle mücadelede kararlıyız dedi.
6: Gülistan, Kozinoğlu, Ahbap, Alihan Kuriş dosyaları soruşturmalardaki son durumu paylaştı. Hem FETÖ hem de suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da görev yapan adliye muhabirlerini bakanlıkta kabul etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına sözü getirdi. 4 ayda faili meçhul 40 dosyayı aydınlattık dedi. Bakan Gürlek, Gülistan doku soruşturmasına dair çok önemli bir gelişmeyle duyurdu. Kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı dedi. Rojin Kabayı soruşturmasında da cep telefonu üzerinde teknik incelemelerin sürdüğünü belirtti. Ve eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü. Gürlek, 15 yıl aranın ardından raftan indirilen dosyayla ilgili FETÖ'nün hedefi haline getirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin incelendiğini söyledi. İleride büyük tablonun daha net ortaya çıkacağını düşünüyorum dedi. Akın Gürlek, Alihan Kuriş soruşturması için de Almanya'dan adli yardım talebinde bulunduk dedi. Adalet Bakanı Ahbap Derneği soruşturmasında gelinen aşamayı da paylaştı. Haluk Levent bir iyilik sembolüne dönüştürüldü diyen Gürlek, dosyadaki çok sayıda taşınmaza ilişkin işlemlere dikkat çekti. Bu taşınmaz devirlerinin başka bir mali ilişkinin parçası mı olduğu veya sisteme para sokmaya yönelik bir mekanizma bulunup bulunmadığına ilişkin iddiaların araştırıldığını söyledi. Adalet Bakanı dini duyguları sömüren suç yapılarının üzerine kararlılıkla gidilecek mesajı verdi. Dini duygular üzerinden kendisine özel bir mali alan ya da ayrıcalıklı bir yaşam düzeni oluşturan yapılara karşı hukuk çerçevesinde mücadelemiz devam ediyor açıklaması yaptı. Sosyal medyadaki menzil cemaati operasyonu iddialarına yanıt verdi.
7: Bizim bir cemaatle, dini oluşumla veya sivil toplum kuruluşuyla ilgili özel bir gündemimiz yok. Ancak bir yapı din kisvesi altında devleti ele geçirmeye yönelik faaliyet yürütürse veya suç teşkil eden yöntemlerle maddi menfaat sağlarsa, yetkili savcılıklar deliller çerçevesinde hukuken gerekeni yapar.
6: Gürlek, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların da devam edeceğini söyledi. Uyuşturucu da kesinlikle taviz vermiyoruz ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı FETÖ ile mücadeleye de değindi. Bu örgütün amaçlarından ve yöntemlerinden vazgeçtiğini düşünmemek lazım diyen Gürlek, yeni yapılanma arayışlarına dikkat çekti. Sızma girişimlerine karşı devlet son derece dikkatli dedi. Ve Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası. Başka soruşturmaların da devam ettiğini söyleyen Gürlek, ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.
1: Ve Ahbap Derneği soruşturmasına dair de gelişmeler var. Gözaltına alınan 45 şüpheli adliyeye sevk edildi. Son durum ne? Arzu Kaya aktaracak. Arzu.
8: Ayşe Süperker, sabah saatlerinde şu anda bulunduğumuz Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi şüpheliler ve şu dakikalarda hala savcılıktaki işlemleri devam ediyor. 48 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bunlardan 3'ü emniyetten serbest kaldı savcılık talimatıyla. 45'i için ise savcılıkta ifade işlemleri sürüyor. 5. dalga operasyon pazartesi sabah erken saatlerde başlamıştı. Biliyorsunuz Adalet Bakanı Akın Gürlek de bir açıklama yapmıştı basın mensuplarına ve orada soruşturmanın ilerleyerek devam edeceği ve yeni operasyonların gelebileceği noktasında sinyaller de vermişti. Keza öyle oluyor. 5. dalga operasyonu konuşuyoruz bugün. Peki bu operasyon neden gerçekleşti? Hem itirafçı beyanları hem de aynı zamanda dosyaya gelen bazı müşteki mağdur ifadeleri bu operasyonun fitilini ateşledi. Biliyorsunuz yine Ahbap'ın deposuna da bir bir baskın yapılmıştı. Orada da birçok deprem malzemesinin vatandaşlara gönderilmeyip depremzede

0: gönderilmeyip orada adeta çürümeye terk edildiği noktasında da tespitler yapılmıştı. İşte tüm bu tespitler kapsamında 5. dalga operasyon geldi ve operasyon kapsamında 53 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bunlardan 48'i gözaltına alınırken 45'i şu anda adliyede savcılık karşısında ifade veriyor Ayşe Süperker.
1: Pekala, teşekkür ediyoruz Arzu Kaya'da APAP soruşturmasına dair son detayları aktardı. İstanbul'da öldürdükten sonra cansız bedeni valiz içinde yol kenarına atılan üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz'ın davasında karar açıklandı. Genç kızı öldüren Cemil Koç'a ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi.
2: Genç kızı öldürdü. Cansız bedenini bir valize koydu, yol kenarına attı. Üniversiteli Ayşe Tokyaz'ın katiline en ağır ceza verildi. Ayşe Tokyaz daha 22 yaşındaydı. Geçen yıl İstanbul Küçükçekmece'de polislikten ihraç Cemil Koç tarafından öldürüldü. Katil cesedi valize koyup yol kenarına attı. Cemil Koç ve ona yardım ettiği iddia edilen 10 sanık son kez hakim karşısına çıktı.
3: Ben 3 gün ulaşamadım ama 3 günde gitmediğim yer kalmadı tek başıma.
2: Ayşe Tokyaz'ın ikiz kardeşiyle annesi de duruşmadaydı. Sanık Cemil Koç genç kızı öldürmediğini, Ayşe Tokyaz'ın düşme sonucu öldüğünü iddia etti. Mahkeme sanık Koç'a canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ayrıca şantaj ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından da 10 yıl hapse mahkum edildi. Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçlamasıyla yargılanan 5 sanık 5 yıl ceza aldı. Bir sanığa suçluyu kayırma suçundan 7,5 yıl hapis cezası verildi.
1: Bu arada Gaziantep'te tünel inşaatında iskelenin esnemesi sonucu işçiler sıkıştı. Ağır yaralanan 2 işçiden biri hayatını kaybetti. 3 kişi gözaltında. Düllük tüneli inşaatında betonu sabitlemek için kullanılan demir iskele esneyince çalışan işçiler kaçamadı ve sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İskele ile demir arasında sıkışan işçilerden biri kendi imkanlarıyla kurtuldu. Diğerini ekipler bulunduğu yerden çıkardı. Hastaneye kaldırılan yaralı işçi hayatını kaybetti. Olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. 3 kişi gözaltında. Evet, maalesef bu haberle de haber hattını bugünlük noktalıyoruz. Sırada spor bülteni var. Selen Güldayıoğlu karşınızda olacak. Yarın saat 14'te yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Mutlu günler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Spor bültenimizle karşınızdayız. Akşamın maçıyla başlayacağız. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ilk hafta maçında İtalyan ekibi Roma'yı ağırlayacak. Lacivertler kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmaya hedefliyor. Kadıköy'de Esra Köse bizleri bekliyor. Esra, merhaba diyelim sana. Çok önemli bir karşılaşma. Fenerbahçe tam 18 yıl aranın ardından geri döndüğü UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk sınavına çıkıyor. Çünkü İsmail Kartal'ın sistem operasyonu nasıl olacak? Orta sahada önemli eksikler var. Çok önemli bir detay. Bu konuda Kartal'ın nasıl bir çözümü olacak? Roma cephesine baktığımızda Gasperini cesur takımlar yaratan bir teknik adam. Sistem önceliği her zaman ön planda. Dün Milan Škriniar'da rakibiyle ilgili çok güçlü bir takım bizi bekliyor dedi. Senin değerlendirmelerini alalım.
1: Selam, Kadıköy'den selamlar yayınlar. Oldukça sıcak bir havanın olduğunu belirterek başlamak istiyorum. Tabii bugün Kadıköy'de coşkulu bir hava var, güzel bir hava var. 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırdı Fenerbahçe. Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk mücadelesinde evinde Roma'yı konuk edecek, Çobani Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.45'te başlayacak. Tabii hasret bitti. Fenerbahçe taraftarlarıyla günün erken saatlerinden itibaren konuşma fırsatımız oldu. Herkesin heyecanının çok yüksek olduğunu söylemem lazım. Bu doğrultuda da zaten Fenerbahçe taraftarları satışa çıkan tüm biletleri tüketti. Bugün Roma'ya Kadıköy'de cehennemi yaşatacak diyebiliriz. Hali hazırda zaten bir koreografi hazırlığı da var. Tüm hazırlıklar artık tamamlandı diyebiliriz. Teknik direktör İsmail Kartal ve Milan Škriniar dün basın toplantısında Roma'yı her yönüyle analiz ettiklerini ifade etmişti. Bugün artık bunu sahaya yansıtmak isteyecek Fenerbahçe. Tabii geçen hafta derbide Beşiktaş'ı burada konuk etmişti ve bu mücadeleden mağlubiyetle ayrılmıştı. Ama Roma karşılaşmasının önemli bir anlamı da var. Fenerbahçe'nin 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasreti sonlandı. Hem derbi mağlubiyetinin ardından Sarı Lacivertler Kadıköy'de kendi taraftarı önünde moral bulmak istiyor. Hem de Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak istiyor diyebiliriz. Fenerbahçe'nin iki eksiği bulunuyor. Marco Asensio aslında geçen haftadan beri en çok merak edilen konulardan birisi. Henüz daha takımla birlikte çalışmalara başlamadı İspanyol Yıldız. Bu karşılaşmanın da kadrosunda yer almayacak. Matteo Guendouzi UEFA'dan iki maçlık bir ceza almıştı. İlk karşılaşmada Roma karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak ve Roma maçıyla birlikte Guendouzi de ilk cezasını çekmiş olacak. Tabii Gasperini'nin takımına Roma'ya da değinmek gerekiyor. Gasperini yönetiminde aslında geçtiğimiz sezondan yükselen havayı bu sezonda sahaya yansıtıyor diyebiliriz. İtalya Serie A'da ilk 3 maçtan galibiyetle ayrıldı ve Roma İstanbul'a oldukça moralli geldi. Kadroda eksik bir oyuncu bulunmuyor. Bugün Fenerbahçe karşısında tam kadro yer alacak. Tabii iki ekip nasıl bir muhtemel 11 ile sahaya çıkabilir onu da aktararak devam edelim. Bu Fenerbahçe cephesinden baktığımızda İsmail Kartal'ın en azından orta sahada elinin kolunun biraz bağlı olduğunu söylemek lazım. Orta sahada Fred ayrılığı ardından Anderson Talisca ayrılıkları gerçekleşmiş. Bunun yanı sıra Asensio'nun henüz daha iyileşme süreci devam ediyor ve Matteo Guendouzi'nin de cezası nedeniyle bugünkü karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak. Bu yüzden sürpriz bir kadroyla da sahaya çıkma ihtimali oldukça yüksek. Biz kalede Ederson'u bekliyoruz. Savunmada Mert Müldür, Škriniar, Ake ve Arşibran. Orta sahada Bartu, Kante, İsmail Yüksek. Kanatlarda Greenwood ve Kerem. İleri uçta da Vedat Muriç 11 ile bugün temsilcimiz Fenerbahçe'nin sahaya çıkmasını bekliyoruz. Konuk ekip Roma'da üçlü savunma dizilimiyle sahada olacaktır. Kalede Siviler, savunmada Mancini, Endika ve Hermoso olacak. Orta saha dörtlüsü Molina, Cristante, Kone ve Wesley. Kanatlarda Dybala ve Sule. İleri uçta da Malen. Roma'nın da sahaya çıkacak 11'i olmasını bekliyoruz. İki teknik ekip takımlarını bugünkü karşılaşma için hazırladı. Elbette iki takımın da amacı Şampiyonlar Ligi'ne iyi bir başlangıç yapmak. Diliyoruz ki temsilcimiz Fenerbahçe 18 yıl sonra sonlandırdığı hasretini Kadıköy'de taraftarı önünde Roma'yı mağlup ederek moralli bir şekilde Şampiyonlar Ligi grup aşamasına başlar. Eğer sorun yoksa selam, ben Kadıköy'den sözü yeniden stüdyoya merkeze bırakayım.
0: Esra Köse, çok teşekkür ediyoruz. Sana kolay gelsin diyoruz. Umarım temsilcimiz yüzümüzü güldürür. Keza dün Galatasaray bizi çok üzdü. UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında temsilcimiz deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'e konuk oldu. Lizbon'da oynanan zorlu mücadele ev sahibi ekip 3-1 kazandı. Sarı Kırmızılar Devler Ligi'ne böylelikle mağlubiyetle başlamış oldu. Maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulunan Okan Buruk da rakibini tebrik etti. Ayrıca hakem yönetimiyle ilgili tepkilerini de dile getirdi.
2: Bugün en başta şöyle başlayacağım. Rakibimi tebrik ederek başlayacağım. Çünkü bu söyleyeceklerimin onlarla hiçbir alakası yok. Onlar sonuçta çıktı, oynadılar. Böyle bir hakem yönetiminin rakibimizle hiçbir alakası yok. Ama bir tane çok net kırmızı kart ve olmayan penaltıyla maça direkt olarak etki etmiş bir hakem var. VAR hakemi bugün herhalde statta değildi. Çünkü hiçbir şeye karışmadı kendisi. Keşke o da stada gelseydi ve bu maçla ilgili hem kırmızı kartı hem penaltın olmadığını orta hakeme bildirseydi. Birçok verilmeyen sarı kart var oyun içi. Ve dediğim gibi çok iyi başladığımız, çok rahat götürdüğümüz maç ilk yarı bence çok açık ara çok üstün oynadık. 1-0'ı yaptık. Zaten kalemize ilk gelen top belki ilk yarı için ilk ve son toptu. Bir tane top geldi, o da gol oldu. İkinci yarı dediğim gibi penaltı, yanlış penaltı, olmayan penaltı bir kırılma noktasıydı bizim için. Oyuncularımın bence biraz hem özgüvenleri düştü. Ben de bir de rakibimize burada kendi sahasında oynayan bir takıma özgüven verdik ve 2-1 öne geçtiler. Sonra bizden çok daha iyi oynadılar 2-1'den sonra. Ve dediğim gibi rakibimi tebrik etmek istiyorum. Onlarla alakalı bir şey yok. Ama bizim açımızdan gerçekten Şampiyonlar Ligi seviyesinde yapılmayacak hakem hataları burada oyunu çok fazla değiştirdi.
0: Okan Buruk'un açıklamalarının ardından spor bültenimizi noktaladık. Az sonra HT360'da Dilek Gül sizlerle olacak. Hoşçakalın.

0: Uluslararası Enerji Ajansı'nın ürettiği gelecek modelinde 2030 yılında %14 daha fazla enerji talep edeceğiz ve üretim bu talebe bağlı olarak artacak. Büyük şehirlerin harcadığı enerjinin önemli ve fark yaratacak kısmını temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan sağlayabiliriz. Dünya ülkeleri büyük hızla üstlerine gelen yeni enerji krizlerine hazırlanmaya çalışıyor. Elektrik enerjisine ihtiyaç artıyor. Artan enerji ihtiyacını çevreci ve sürdürülebilir enerji kaynaklarıyla karşılamak, daha kaliteli ve temiz havada yaşamak demektir.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce Halkbank.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Mardin güneşli 27 derece.

Merhabalar, Habertürk'ten HT360'tan herkese ben Dilek Gül. Bir saat boyunca HT360'ta biraz memleket, biraz dünya diyeceğiz birlikte. Editörüm Kemal Hamşoğlu ile beraber hazırladığımız bültenin manşetleriyle başlayalım. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada ikinci dalga gözaltı geldi. Hakkında gözaltı kararı verilen isimler arasında gazeteciler de var. Daha fazlası var elbette bu haberin. Bakacağız ayrıntılarıyla. Şimdi Osmanlı'da tahta çıkan padişahın asker ve memurlara dağıttığı cülüs bahşişini bilirsiniz. Bu kez Trump ABD'li seçmenlere benzer bir şey vaat etti. Cumhuriyetçiler ara seçimde istediği sonucu alırsa her seçmene $5000 ödenecek. Fena rakam da değil ama bu vaadin altında neler var? Daha önce Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinde benzeri örneği var mı? Biraz böyle etraflıca konuşacağız, masaya yatıracağız. Orta Doğu'daki gerilim yeniden alevlenirken Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Para politikası kurulu politika faizini %37'de sabit bıraktı. Daha fazlası için HT360'ı başlatalım.

0: İstanbul Maltepe'de ev sahibi kiracı tartışması silahlı kavgaya dönüştü. İki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi de yaralandı. Daha fazlasının için olay yerinde bulunan arkadaşımız Elif Yavuz'a soracağız. Elif, olayın en azından bir kiracı ev sahibi kavgası olduğunu biliyoruz ama detaylar sende. Konuşulanlar neler ve süreç nasıl ilerliyor?
1: Evet Dilek, öyle saatlerinde başlayan ev sahibi kiracı tartışması maalesef kanlı bitti. Ev sahibi çift hayatını kaybetti. Biz Maltepe Gülsuyu mahallesindeyiz. Kameraman arkadaşım Fatih Mehmet Coşkun'la beraber olayın yaşandığı nokta tam da burası. İddialara göre ev sahibi Osman Akyol ve Nursen Akyol çiftiyle tartışan Mehmet Taşkaya arasında bir tartışma çıktı. Bu tartışma çevredekilerle konuştuk, mahalleliyle konuştuk. Düne kadar da dayanıyor aslında. Dün iddialara göre olayın yaşandığı apartmanın alt katında bulunan bir iş yeri gibi bir yer var. Burayı büro olarak kullanıyordu Mehmet Taşkaya. İcra memurları eşliğinde bürodan eşyalar çıkarıldı. Buradan bazı kişisel eşyalar çıkarıldı ve kepenkler indirildi. Bugün o çift tekrar avukatlarıyla birlikte buraya geldiler. Kapı önünde sohbet etmeye başladıkları sırada kısa süre içerisinde tartışmaya dönüştü. Tartışmanın ardından da kiracı Mehmet Taşkaya silahıyla Osman Akyol ve Nursen Akyol çiftine ateş açmaya başladı. İki kişi hayatını burada kaybetti. Avukatları, yanlarında bulunan avukatları Emir Ali Spor'sa ağır yaralandı. Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Şimdi burada başka ambulanslar da görüyoruz. Tabii bütün mahalleli etkilendi. Çünkü o saldırgan silahını alıp en üst kata dairesine çıktı ve daireden ateş açmaya devam etti. Özel harekat polisleri bölgeye geldi. Polislerin müdahalesi uzun sürdü. Polislerin ikna çabası uzun sürdü ve karşılıklı olarak polisle saldırgan arasında silahlar ateş açıldı. O silah kurşun izleri de yine polis ekiplerinin saldırgana etkisiz hale getirmek üzere açtığı kurşun izleri. Olay yeri inceleme ekiplerinin de çalışması orada halen devam ediyor. Kameraman arkadaşım da ekranlarınıza yansıtacak. Uzun bir süre camda elinde silahla bekledi o saldırgan. Daha sonra özel harekat polislerinin müdahalesiyle teslim oldu, gözaltına alındı. Biraz önce de söyledim, iddialara göre ev sahibi kiracı arasındaki bir anlaşmazlık, bir husumet bu. Dünden itibaren süren bir tartışma. Dün icra memurlarının eşliğinde binanın alt katında bulunan iş yeri, ofis boşaltıldı. Bugün yine Akyol çifti buraya gelip Mehmet Taşkaya ile konuşmak üzere geldiklerinde yanlarında avukatları da vardı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre Akyol çifti Mehmet Taşkaya'nın üzerine de yürümüş. Yani karşılıklı olarak bir kavga çıkıyor. O kavganın neticesinde kiracı Mehmet Taşkaya belinden çıkardığı silahıyla ateş açmaya başlıyor.

0: Akyol çifti de yanlarında bulunan avukat da kaçmaya başlıyor. Hepsi yapma abi diyerek kaçmaya başladıklarını söyledi çevredekiler. Ancak peş peşe ateş açıyor. Çift burada hayatını kaybetti. Yanlarında bulunan avukatları da ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şimdi bir ambulansı gördük. O ambulansa da muhtemelen çevrede tabii uzun süre silah sesleri duyuldu. Çok mahalleliyi de tedirgin eden bir durum. Bu konudan dolayı rahatsızlanan birisi ambulansa bindirildi. Fenalaşan birisi ambulansa bindirildi muhtemelen. Tabii soruşturma halen devam ediyor. Saldırgan özel harekat polisleri eşliğinde gözaltına alındı. İfadesi alınacak. Bu tartışmanın neden yaşandığı sorulacak elbette. Ancak ev sahibi kiracı tartışması maalesef kanla bitti. İki kişi hayatını kaybetti. Bir kişinin ise hastanede tedavisi sürüyor. Dilek Gül.
1: Elif, çok teşekkür ederiz. Kolaylıklar sana. İki kişi hayatını kaybetti ev sahibi kiracı tartışmasında. Son zamanlarda çokça karşılaştığımız meseleler bunlar. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl önceki şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor ve 9 yeni gözaltı kararı var. Daha önce gözaltına alınan şüpheliler ise adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınanlar arasında, bu arada yeni gözaltılar arasında gazeteciler de var. Alihan Tok takipte. Alihan, bir kere kabri ne zaman açılacak? Şu an zaten olduğu yerdesin herhalde. Bir ikincisi de gazeteciler neyle suçlanıyor?
2: Evet, yani kabrinin yarın açılması bekleniyor. Diğer taraftan da bir adliyeye sevk edilenler vardı, cezaevi çalışanları. Biliyorsunuz o dönemlerde Fethullahçı terör örgütünün yuvalandığı, örgütlendiği birçok farklı noktalar var. Şimdi cezaevi çalışanları gözaltına alındı. Diğer bir kısımda sağlık çalışanları, yani Kozinoğlu'na müdahaleyi geciktirenler, geciktirmesine sebep olanlar, içlerinde acil tıp teknisyenleri var, doktorlar var, ambulans şoförü var ve diğeri de bir gazeteciyle tabii ki bir kameraman. Şimdi burada tabii o dönem geçilen haberler, verilen bilgiler, tüm bunlar Fethullahçı terör örgütüyle bir bağlantısı var mı yok mu araştırılıyor. Dolayısıyla soruşturma geniş kapsam bir şekilde devam ediyor. Özellikle burada ambulans çalışanlarına da dikkat çekmek gerekiyor. Çünkü o dönem Kozinoğlu Silivri'de kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye gitmesinin de aslında geciktirilmesi, işte bu, orada ambulans değişikliği mesela, ambulansın içerisinde doktor olmaması, o değişiklik neden yapıldı, otobanda 10 dakika bekletildiği söyleniyor. Tüm bunlar gün yüzüne çıkacak soruşturma kapsamında, soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde devam ediyor. Şimdi Kozinoğlu'nun mezarı da yarın açılması bekleniyor. Yarın burada 3 adli tıp bilirkişisi, aynı zamanda bir otopsi teknikeri ve bir kimyager. Burada örnekler alacaklar, topraktan da örnekler alacaklar Dilek Gül. Ve burada esas şüpheler şunlar. Evet, gardiyanların geç müdahalesi burada baş şüphe. Orada biliyorsunuz bir firari Fethullahçı, bir firari gardiyan da var zaten. Darbe girişiminden sonra yurt dışına kaçmıştı. Orada geç ihbar ettiği, acil durum butonu buna basıldıktan sonra ses duyulmasın diye radyonun sesini açtığı. O biliniyor. Ama bunun yanı sıra bir de İlaçlar vardı mesela Kozinoğlu'nun aldığı. Çünkü 2004 yılında kendisine kırık kalp sendromu testi konmuştu. İşte kalbinde rahatsızlık olduğu biliniyordu. Bazı ilaçlar alıyordu. O ilaçlar temin edilirken kalp krizini tetikleyecek başka ilaçlar da verildi mi? Bir dış müdahale var mı? Tüm bunların üzerine gidecek tabii ki ekipler. Buradan alınan örneklerle bunlar belli olacak. Bunun yanı sıra acil müdahaleye geciktirildiğinde, evet, orada hastaneye kaldırılmak üzereyken, sedyedeyken doğrulduğu iddiası var mesela. Tekrar bir müdahale yapıldığı. Bunlar da araştırılacak. Ve bir diğer konu da tabii ki aslında kendisinin son olarak yazdığı bir mektuptan da bahsediliyor. Mesela kayıp bir mektup var. Sümenaltı edilen, kaybedilen. O mektup nereye kayboldu, kim kaybetti? Tüm bunların üzerine gidilecek. Hatta gizemli bir e-posta olduğu da yine avukatlarına gönderilen. Ama bunun o dönemin hem emniyetin hem de yargının içerisinde yuvalanan o Fethullahçı terör örgütü mensupları tarafından işte göz ardı edildiği, saklandığı, temizlendiği iddiaları var ki zaten Kozinoğlu Orta Asya'da özellikle bu yapıya karşı ciddi mücadele vermiş bir devlet adamıydı. Bunlar Fethi Kabir'den sonra yapılacak incelemeler ve çıkarılacak raporlarla gün yüzüne, aydınlığa kavuşacak. Takipçisi olacağız, sizlere aktaracağız.
1: Alihan, çok sağ olasın, teşekkürler. 15 yıl sonra gelen bu soruşturmada ne kadar çok soru var, öyle değil mi? Alihan Tok aktardı bizlere. Şimdi siyasetin en önemli, daha doğrusu en tartışmalı başlıklarından biri de hiç şüphesiz bu görüşme. Ankara Büyükşehir

0: Belediye Başkanı Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı tarafından Beştepe'de kabul edildi. Şimdi görüşmeye dair zaten Mansur Yavaş'tan bir açıklama geldi. Neden yapıldığına dairdi bu açıklama, ama bir açıklama daha yaptı Mansur Yavaş. Bu kez parti değiştirdiğine dair iddiaları yalanladı. Görüşmeden hem Özgür Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberinin olduğunu açıklamak zorunda kaldı.
1: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin tek gündeminin Ankara olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görüşme öncesinde hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in bilgisi vardı dedi.
2: Son günlerde şahsım, siyasi tutumum ve gerçekleştirdiğim görüşmeler üzerinden çeşitli yorumlar yapılmakta, iddialar ve senaryolar üretilmektedir. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ankara halkının bana verdiği görev, siyasi dedikoduların peşinden gitmek, her gün üretilen senaryolara cevap yetiştirmek değil, Ankara'nın sorunlarını çözmek, yatırımlarını hayata geçirmek ve 6 milyon vatandaşımıza hizmet etmektir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara'dır. Ayrıca bilinmesini isterim ki, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özgür Özel'in bilgisi vardı.
1: Yavaş görüşme sonrası yaptığı açıklamada parti değiştirme iddialarını da yalanladı. Benim durduğum yer belli dedi. Hem yeni parti hem de CHP arasında kurduğu dengeye dikkat çekti Yavaş. Tutumunun rahatsızlık yaratması halinde gereğini yapacağını söyledi.
2: Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz. Ankara'da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi belediye meclisimizde gördük. Tüm çabalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti olarak hiçbir fire vermeden seçimi kazandık. Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem.
0: Şimdi güven para ilişkisi denilince birçoğumuzun aklına Alman sanayici Bosch'a atfedilen şu söz gelir. İnsanların güvenini kaybetmektense para kaybetmeyi tercih ederim. Aslında bu bir zamanların sözü gibi duruyor artık. Çünkü ara seçimlerin yaklaştığı Amerika Birleşik Devletleri'nde Başkan Donald Trump güven para ilişkisine bambaşka bir boyut kazandırdı. Anketlere göre güvenlerini kaybettiği seçmene oyları için $5000 teklif etti.
1: Ara seçimler için kolları sıvadı, vaatlerini sıraladı. Cumhuriyetçi Parti'nin kazanması halinde her Amerikan vatandaşına

0: bin dolar vereceğini açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, Kasım ayında yapılacak ara seçimler için hazırlanmaya başladı. Cumhuriyetçi Parti kongrelerinin ilkinin düzenlendiği Dallas'ta seçim vaatlerini açıkladı. Kongrenin iki kanadında da çoğunluğun Cumhuriyetçi Parti'de kalması halinde her yetişkin Amerikan vatandaşına 5 bin dolar ödeme vaadinde bulundu.
1: If the Republicans win the House of Representatives and the United States Senate, both of them, because of our economic, tremendous economic success, like in history we've never had anything like what's happening, but because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000. Caveat I have is that the dividend that we're making must be spent in the United States of America.
0: Demokratlar bunu boş bir vaat olarak nitelendirirken böyle bir taahhüdün yasal olup olmadığı da sorgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde harcamalar konusundaki kararlar Kongre tarafından onaylanıyor. Ülkede yaklaşık 270 milyon yetişkin bulunuyor. Bu da 5 bin dolarlık bir ödeme yapmanın Amerikan hükümetine yaklaşık 1,3 trilyon dolara mal olacağı anlamına geliyor. Trump daha önce de uygulamaya soktuğu ek gümrük vergilerinden her vatandaşa 2 bin dolarlık ödeme yapma vaadinde bulunmuştu. Amerikan Kongresi'nin iki kanadını oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçi Parti 214'e karşı 218 sandalye ile, Senato'da da 47'ye karşı 53 sandalye ile çoğunlukta bulunuyor.
2: Şimdi biz bu meseleye biraz bakacağız. Yani Trump'ın bu uygulamaları ABD tarihinde bir ilk mi, yoksa geçmişi var mı? Ne kadar seçmene 5 bin dolar vaat ediyor? Konuklarım var HT360'ın bu diliminde. Habertürk Dış Haber Müdürümüz Gizem Özsün bizimle stüdyoda olacak. Hoş geldin Gizem. Selamlar. Uzaktan bağlantıyla da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Helin Sarı Ertem bize destek verecek. Hocam selamlar, merhabalar.
3: Merhabalar Dilek Hanımcığım.
2: İzninizle stüdyodan başlayacağız çünkü Gizem'le beraber güzel ledlerimiz var. Biraz böyle işin detayına bakacağız, sonra hızla size döneceğim. Şöyle seçmen sayısı Amerika Birleşik Devletleri'nde 245 milyonu bulmuş. Hesaplayınca çok ciddi para değil mi Gizem?
4: Tabii çok ciddi bir parayla karşı karşıyayız şu an, Trump'ın vaadiyle karşı karşıyayız. Ama Trump olunca bu şaşırılmıyor. Tabii yayının başında söylediğin gibi tabii başka benzeri örnekleri de var, onun üzerine konuşuruz. Ama yine Trump olunca konu, bu gerçekten gerçekleşebilecek bir vaat mi acaba dedirtiyor. Yeter ki cumhuriyetçileri seçin, üstünlüğümüz bozulmasın. Ben herkese 5 bin dolar dağıtacağım dedi Trump, ama bu ne kadar gerçekleşebilir? Buradaki rakamlara bakarsan dediğin gibi 245 milyonluk bir yetişkin nüfustan bahsediyoruz. Ve bunun toplam faturası da 1,3 trilyon dolara yaklaşıyor. Pandemi döneminde dağıtılan desteklerin bile çok çok üzerinde. Haberde bir detay vardı. Hani Trump gümrük vergileri döneminde de böyle bir vaatte bulunmuştu. Biz çok fazla para kazanınca ikişer bin dolar yatıracağız diye biz ona bir baktık. Maalesef hayata geçmemiş. Dolayısıyla böyle bir durumda yine hayata geçebilecek mi? Soru işareti.
2: Bir seçim vaadi ama olmaya da bilir Trump'ın önceki uygulamalarına bakarsak.
4: Evet, Trump'ın geneline bakarsak olmaması.
2: Peki, geçmişte ne demiştin? Başka örnekler de var demiştin
4: herhalde. Vardı. Evet, yani Trump'ın ilk olmadığını söyleyebiliriz. Yani geriye dönüp Amerikan tarihine baktığımızda ta 1970'li yıllara kadar benzer örnekleri görüyoruz. Yani çok mu? Değil. Ama belli başlı örnekleri burada var. Biraz istersen üzerine konuşalım. 1972 yılına ilk gittiğimizde bir başkan adayı George McGovern'dan bahsediyoruz. Yılda 1000 dolar vereceğim.
2: İyi paraymış güzel.
4: İyi paraydı evet. Yani. O dönemi de düşünürsek şu an çok tahayyül edemiyorum ama. Evet. Fakat başkan seçilemedi. Nixon'a karşı da ağır bir yenilgi aldı. Dolayısıyla havada kaldı. Bir yere de varamadı diyebiliriz. 2020 yılına geldiğimizde ki artık yakın bir tarihten bahsediyoruz. Demokratların başkan adayı olmak istemişti Andrew Yang. Bu da ayda 1000 dolar, yani yıllık 12 bin dolar gibi bir rakamla karşı karşıya kalıyor. Tabii bütün bu vaatler çok ciddi tartışmaları da beraberinde getiriyor. Yani maliyet tartışması ve hayata geçip geçemeyeceği konusunda. Fakat başkan adayı seçilemedi Andrew Yang. Dolayısıyla onun da vaadi havada kalmış oldu. Burada aslında yani en çarpıcı örnek belki de 2021 yılı. Yani orayı biraz anlatabiliriz. Şimdi 2020 yılında normalde Georgia'da işte eyalet seçimleri yapıldığında tıpkı günümüzde olduğu gibi 2020 yılında bir sonuca varılamamıştı. 2021 yılında tekrar bir seçime gidildi ve o zaman bu Demokrat Parti'nin iki adayı John Ossoff ve Warnock dediler ki ya bizi seçin, 2000 dolarlık bir destek çekini hayata geçirelim.

0: Oradaki seçimlerin çok kritik olduğunu söyleyeyim. Çünkü Senato'daki eşitlik söz konusuydu. Yani eğer burada demokrat adaylar seçilirse Senato'da eşitlik sağlanacaktı Cumhuriyetçilerle demokratlar arasında. Dolayısıyla Biden da destekledi bu teklifi. Evet, hayata geçirilirse bu verilebilir diye. Tam da o dönemde pandemi dönemi Dilek. Ve 600 dolarlık zaten herkese yardım yapılmıştı hükümet tarafından. Bu ikili seçildikten sonra da 1400 dolarlık bir ödeme
1: tamamlama
0: yapıldı.
1: Tamamlama yapıldı yani.
0: Tamamlama yapıldı. O zaman da tabii tartışmalara yol açtı. Yani tam 2000 demiştiniz, öyle olmadı gibi. O yüzden de burada bir kısmen tutuldu şerhimizi. Düştük. Şimdi de Trump'la tabii ki karşı karşıyayız.
1: Affedersiniz.
0: Seçilirseniz... seçilirsek 5000 dolar herkese ödeyeceğiz. Bu da bizim ekonomik başarımızı gösterecek diyor.
1: Ekonomik başarımızı gösterecek.
0: Evet.
1: Peki şunu merak ediyorum. Yapabilir mi uygulamalarına bakılırsa, Amerika'daki ekonomik sorunlara da, gidişata da bakılırsa gerçekten hayata geçirilebilir bu proje mi Trump açısından?
0: Şöyle söyleyelim. Trump bunu söyledikten sonra başkan yardımcısı Vance bir tabii toparlama atağına geçti. Aha. Yani nasıl olabilir diye bazı kısımların muaf tutulabileceğini, bazı zenginlerin muaf tutulabileceğini söyledi. Dolayısıyla şurada yazdığımız gibi bu kısmen tutuldu gibi bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü Trump açısından hayli önemli, hayli kritik bir seçim. Şu önümüzdeki yarı seçim daha detaylı konuşuruz. Dolayısıyla şu an bunu kesinlikle yapamaz diyemeyiz. En azından kısmen tutma ihtimali yüksek diyebiliriz ama.
1: Peki Helin Hocam, size döneyim. Şimdi Financial Times'ın son yapmış olduğu bir araştırma var. Seçmenlerin Trump'ın ekonomi, yaşam maliyeti ve ticaret politikalarından ciddi biçimde memnuniyetsiz olduğunu ortaya koydu. Şunu merak ettim ben o ankete bakarken, daha doğrusu araştırmaya bakarken. Şimdi tüm bunlara sebep olan bir ABD başkanı var. Yani Trump'ın seçim vaatlerini nasıl yorumluyorsunuz bu aşamada? Ve elbette tüm bunlara sebep olan bir başkanın 5000 dolar dağıtması da biraz garip değil mi? Ne dersiniz bu seçimler için? Sebep sonuç ilişkisini aynı yerden bakınca çok kuramadım açıkçası.
2: Evet, bir taraftan kötüye giden ekonomiyi konuşuyoruz Amerika'da ve dünyada. Bir taraftan da kendi kişisel servetine rağmen zannediyorum ki bunu cebinden ödemeyecektir. Trump'tan gelen büyük bir vaat görüyoruz. Bence kritik nokta seçmenlerin bu vaadi ne kadar ciddiye alıp almayacağında kilitleniyor. Ağustos ayında okuduğum bir analiz yazısında yaklaşık %37 gibi Trump'ın destek seviyeleri. Dolayısıyla hani çok parlak bir durumda değil, bunu kendisi de görüyor. %60'ı da onaylamıyor Trump'ın politikaları. Şimdi Clinton zamanını hatırlayalım. 1990'lara damga vurmuştu. Pek çoğumuz hatırlayacağız Clinton'ı. Göreve gelirken sansasyonel bir cümlesi vardı. Hep öğrencilerime hatırlatırım. "It's economy stupid" demişti. Yani şöyle kibarca çevirelim. Her şeyin başı ekonomi, görmüyor musunuz diye. Şimdi Amerika'da olsun, dünyanın başka bir yöresinde olsun, gerçekten seçmenlerin ilk elden verdiği tepki daha çok bu meselenin ceplerine nasıl yansıyacağı ile ilgili. Evet, diyelim ki %37, hadi maksimum %40 Trump'ı destekliyor. Bu %40 açısından işte 5000 dolarlık seçim vaadi ne ifade edecek? Geri kalan zaten bence oynayacaktır. Yani Trump bence burada yüzdelere oynuyor. Çünkü Temsilciler Meclisi ve Senato'yu düşündüğümüzde, ara seçimleri konuştuğumuz için, her iki kanatta da kongrenin aslında böyle bir arada kalmışlık söz konusu. Yani biz bugünden bakarak çok iddialı bir şekilde Amerikan Kongresi'ni demokratlar kazanacak diyemiyoruz. Özellikle kritik eyaletler yine dikkatimizi çekiyor. Wisconsin gibi, Pennsylvania gibi. Dolayısıyla bazı kritik eyaletlerde diyelim, eğer Trump'ın bu vaadi seçim sonuçlarını değiştirebilecek bir etki yaratırsa, evet, o zaman şu anki Kongre'deki Cumhuriyetçi çoğunluğunu bir sonraki ara seçimde de Kasım ayında da koruyabilme potansiyeli ortaya çıkıyor.
1: O zaman bu vaatler öylesine vaatler değil, çünkü yüzdelere oynuyor dediniz. Aslında böyle altı üstü hesaplanmış vaatler gibi değerlendirmek lazım, öyle mi?
2: Yani kanaatimce böyle siyah beyaz diye iki kutuplu düşünmemek gerekiyor. Amerikan seçmeni de aslında altını çizdiğimiz bazı eyaletlerde ciddi kararsızlıklar yaşıyor. Ama bir taraftan da bir önceki görev dönemine göre çok da iyi bir performans sergilemediğini düşündüğümüz Trump var. Devam eden inişli çıkışlı bir savaş var. Yine aynı şekilde devam eden Ukrayna-Rusya savaşı var. Bütün bunlar aslında Amerikan seçmeninin cebine gidecek parayı da etkileyecek unsurlar. Bu noktalarda alacakları kararlarında çok kritik olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla daha çok sertleşen bir Trump mı göreceğiz önümüzdeki aylarda? Yoksa özellikle iç politikaya ve Amerikan ekonomisine yoğunlaşan, kendi seçimini bir şekilde kotarmaya çalışan bir Trump mı göreceğiz? Ama şunu da biz çok vurguluyoruz uluslararası ilişkilerciler. İç ve dış politika arasında bir Çin Seddi yoktur. İç politika dış politika ile günümüzde neredeyse iç içe geçmiştir. Dolayısıyla dış politikada alacağı kararlar aslında doğrudan Amerikan iç kamuoyunu, iç ekonomisini de etkileyecek unsurlardır. Yani evet, kesin bir şekilde konuşmamız çok kolay değil Dilek Hanımcığım. Ama Trump bu yine yapacağını yaptı. $5000 gibi ciddi bir vaatte bulundu. Şu noktayla kapatayım bu bölümü. Seçim özellikle pandemi zamanında Amerika'da yaşayan arkadaşlarımızın, Türkiye'den göçmen giden arkadaşlarımızın vurguladığı bir nokta vardı. Trump sayesinde iş yerlerimiz açık kaldı demişlerdi. Çok ciddi ekonomik yardımlar yapmıştı halka, özellikle küçük esnafa iş yerlerini açık tutabilmeleri için. Çünkü ekonomi neredeyse durma noktasındaydı o tarihlerde. İşte o an verdiği kritik ekonomik destekle aslında Trump gerçekten büyük bir sempati toplamıştı Amerikan kamuoyunda. Dolayısıyla bu sefer yapacakları da bence yine doğrudan ekonomiyle ilgili olacak ve ciddi önemli nokta seçmen bunu ne kadar satın alacak?
1: İçte ve dışta ne kadar güçlü olup olmadığına dair ya da bundan sonraki politikaların nasıl şekilleneceğine dair ekonomistin bir yazısı var. Biraz ondan referansla ilerleyeceğim ama bir sonuç var, onu da gizemle paylaşalım izleyicilerimizle. Bu da önemli, Trump yönetimine güven eriyor. Bir kere bu neden oldu? Ve Trump yönetimi derken Amerika Birleşik Devleti'nin devlet sistemine mi yoksa sadece Trump'ın şahsına karşı bir güvensizlik mi söz konusuydu?
0: Elbette Trump öne çıkıyor bu sorduğun soruda. Oradan başlayacak olursak Dilek, yani bu üç veriyi aslında şunun içinde seçtik. Ara seçime giderken çok önemli üç kriter var, belirleyici olan üç kriter. Biri senin de sorduğun gibi Trump'a olan güvenin azalması. Yani gitgide ilk baştan beri Helin Hanım'ın da dediği gibi hem iç politikada hem dış politikada çok fazla memnuniyetsizlik yarattı Trump'ın politikaları. Dolayısıyla o gitgide de destek eridi. %33'lere kadar düştü ABD başkanına olan destek. Üç kriter var demiştik. Bir tanesi başkanın popülaritesi. Bu ara seçimin belirleyici olmasında bir tanesi ekonomi, ki aslında az önce söylediğimiz o senin de sorduğun neden sonuç ilişkisinde bir ekonomik memnuniyetsizlik var halkta ve Trump aslında o $5000 vaadiyle bu memnuniyetsizliği bir seçim vaadine dönüştürüyor. Kendisi için bir avantaj oluşturmak istiyor.
1: Aslında anketlerdeki sonucu kendi lehine dönüştürmeye dağıtarak çalışıyor.
0: Evet. Yani bir ekonomik memnuniyetsizlik varsa bunu böyle giderebileceğini
1: düşünüyor. Ki bu da benim ekonomik başarım diyor. Öyle değil mi? Öyle dedim.
0: Elbette yani, çünkü bunu yapabilecek gücümüz var mesajı vermeye çalışıyor bir yandan da. Ama buradaki verileri de baktığımız zaman evet, senin de dediğin gibi ne oldu? Trump yönetimine olan destek de eridi. Güven de eridi. Ve üçüncü kriter de seçmen motivasyonu. Seçmen motivasyonu dediğimiz zaman da işte burada pek çok başlık çıkıyor. Göçmenlerin durumu malum. Aysin politikalarını gördük. Sağlık sistemini durumu. Hayat pahalılığı, çevre ve dış politika. İran savaşından memnun olmadığını halkın pek çok anketle gözler önüne seriyor Amerika Birleşik Devletleri. Yapılan son anketler de savaşın devam etmesini istemediğini gösteriyor. Çünkü Trump her ne kadar bu savaş bizi etkilemiyor dese de Amerika Birleşik Devletleri'nde günlük hayata bu yansıyor. Ekonomik olarak da yansıyor. Brent petrolün fiyatı 100 doların üzerinde seyrediyor. Dolayısıyla bundan etkilenmemesi mümkün değil ABD halkının. Şu an geldiğimiz noktada bu her üçüne birden de tabii ki şu an bastırıyor Trump. Nasıl bastırıyor? Dün yaptığı kongrede hem $5000 vaadinde bulunarak hem savaş bitecek ara seçimden sonra diyerek bütün tuşlara şu an aynı anda bastığını söyleyebiliriz.
1: Ya şunu merak ettim. Şimdi çok ciddi bir artıştan bahsediyoruz. İşte 2019 çok da uzak bir tarih değil açıkçası. 37'den 53'e yükselen bir güvensizlik meselesi söz konusu. Bunun sebebi sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne elbette anlatıyor ama ben burada dış politikadaki %58'i çok yüksek buldum. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun? Yani bir ülkenin gündemini bu kadar meşgul etmesi bana biraz fazla gibi geldi. Birazdan Helin Hoca'ya da soracağım ama mesela uyguladığı bu politikalar, dünyaya karşı bu savurganlığı da ciddi bir mesele haline gelmiş olabilir mi Amerika Birleşik Devletleri'nde?
0: tüm bu tarih aralığı içerisinde çok ciddi kırılmalar yaşandı Amerika Birleşik Devletleri'nin hem dış politikasında hem iç politikasında. Yani 2019'dan bu yana 2026'ya baktığımızda İran'la ilgili tek savaş değil, geçen yıl gördüğümüz savaş vardı. Ondan öncesinde Afganistan'dan çekilmesi vardı, yine deprem etkisi yaratan Amerika Birleşik Devletleri.

0: Devletlerinin hem dışarıda hem içeride ve en önemlisi senin de işaret ettiğin gibi göç ve ekonomi ve kürtaj ve pek çok hak gibi noktalarda da halk içerisinde büyük ayaklanmalar yaşandı. George Floyd'lar, göçmen karşıtı politikalar, polis şiddeti, pek çok sorun, pek çok kırılma var 2019'dan 2026'ya doğru. Dolayısıyla ister istemez o güvensizlik her geçen yıl artıyor ama Helin Hanım'ın da dediği gibi başta ekonomi burada en çok ipi göğüsleyenlerden biri Amerika Birleşik Devletleri için özellikle.
1: Şimdi görev süresi dolmak üzere olan başkanları unutun. Amerika'nın başkanı yaşlanan bir gümüş sırtlı goril gibi hakimiyetini savunacak. The Economist dergisi başkanlığı sallantıya girerken Trump her zamankinden daha tehlikeli başlıklı makalesinde böyle bir tespite imza attı. Görsel de bu şekilde. Kameraman arkadaşımdan biraz daha yakınlaştırmasını istedim ve dergiye göre bu direnç kendini 3 farklı dönemde şekillendiren bir dünya görüşünden besleniyor. Mesela 2017-2021 yılları arasını mağduriyet olarak tanımlıyor. Amerika'nın müttefikler ve ticaret ortaklarınca sömürüldüğü inancı söz konusu bu dönemlerde. Suç ülkeyi gereksiz savaşlara sokan seçkinlere yükleniyordu. 2025'e geldi de burası da hakimiyet dönemi olarak adlandırılıyor. Neden böyle adlandırılıyor? Grönland ve Panama kanalının geri istenmesi, Venezuela liderinin evinden yatağından kaçırılıp yerine itaatkar bir yöneticinin konması şüphesiz bu başlığı dolduran olaylar arasında. Ve şimdiye baktığımızda ise intikam olarak dolduruluyor bu başlık. İran'a saldırı kararının asıl itici gücü kişisel hesap kapatmaktı. Ve kamuya sunulan rejim değişikliği gerekçesinin arkasında da rejimin geçmişteki suikast girişimi ve başkalarını küçük düşürmesinin bedelini ödetme isteği yatıyordu dedi ekonomist bu tespitinde. Dolayısıyla Helin Hocam size döneyim sorayım. Şimdi Trump'ın gerçekten zayıfladığı bir döneme mi giriyoruz? Yoksa tam tersine görev süresinin sonuna yaklaştıkça kaybedecek daha az şeyi olduğu için daha riskli kararlar alma ihtimali artıyor mu? The Economist'in tespitlerine de ne dersiniz elbette bu bağlamda?
2: Bence ikisi de Dilek Hanımcığım, çünkü ikisi birbiriyle çok yakından ilintili. Bir taraftan zayıflayan bir başkan profili, diğer taraftan da bu zayıflığı hoyratlıkla, zorbalıkla yok etmeye çalışan, bu şekilde rüştünü ispat etmeyi seven bir başkan profili. Dolayısıyla ikisi iç içe geçmiş durumda. Önümüzdeki aylarda daha da sertleşeceğini öngörebiliriz, özellikle dış politikada öngörebiliriz. Pardon. Ama bununla birlikte kongrede şu anda özellikle Kasım ayına kadar çoğunluk elinde olduğu için bir parça daha rahat olacaktır. Ama eğer çoğunluğu kaybederse ondan sonraki 2 yılı oldukça zor geçireceğini, işte meşhur tabiriyle topal ördek yakıştırmasının uygulanacağını, devam edeceğini öngörebiliriz, düşünebiliriz. Ben zorbalık çağı dedim, hoyratlık çağı dedim. Bence Amerikan seçmeninin sizin de KJ'ye, altyazıya vurguladığınız, yansıttığınız gibi. Yani Amerikan solu acaba üstesinden gelecek mi bu krizin? Ben hangi Amerikan solu diyeceğim? Çünkü ortada gerçek bir sol var mı? Onu da ayrıca tartışmak lazım ama Amerika'nın ruhuna uymayan bir şey var. Evet, arka planda Amerikan tarihinde çok sayıda zorbalık, çok sayıda haksız tutum, işgaller, müdahaleler, darbeler olduğunu biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Başta Latin Amerika olmak üzere, Orta Doğu olmak üzere. Ama bununla birlikte Trump kadar bunu alenen ilan eden, pervasız davranan başkan sayısı çok azdır, istisnadır. Peki. İşte Amerikalı'nın sevmediği şey bence malumun ilanının hani bu kadar hoyratça ve bu kadar zorbaca dile getirilmesidir. Şimdi, biraz da bu ego ve işte kendini beğenmişlik, narsisizmin sınırlarında dolaşan Hürmüz Boğazı'na da en son Trump Boğazı dediğini duyduğumdan beri hani işin ucu çoktan kaçmış demektir.
1: Sizin vurgunuzda vardı sol ne kadar sol ya da ne kadar var diyebiliriz diye. Dolayısıyla şöyle bir soru sorayım hemen peşine. Demokrat Parti ön seçimlerinde arda arda zafer kazanan bir sol kanat var. Adayları söz konusu. Dolayısıyla bu ara seçimde cumhuriyetçi seçmenden oy alabilecek mi? Ne dersiniz?
2: Yani kemikleşmiş bir takım gruplar var. Dolayısıyla onlardan çok oy alabileceklerini zannetmiyorum. Çekebileceklerini zannetmiyorum. Ama bununla birlikte tabii ki kararsız seçmen üzerinde yani iki parti arasında geleneksel olarak

0: olarak gidip gelmeye alışmış seçmen üzerinde bir etki yaratabilir. Bizler çoğu zamandır son yıllarda Trump ilk seçildiğinden bu yana daha fazla tekrar ederek Amerika'nın aslında bir kimlik krizinden geçtiğini söylüyoruz. Burada varoluş sebebini, dünya üzerindeki anlamını, liderlik algısını kaybetmiş kuşaklardan bahsediyoruz. O yüzden tesadüf değildi ki Trump Obama'ya karşı ilk seçimlerde, ilk başkan olduğunda politikasını ilan ederken sen bir başkan olarak Amerika'nın liderliğine olan inancını kaybettin demişti. Yani birbirlerini aslında suçladıkları nokta Amerika ne kadar özeldir, Amerika ne kadar istisnaidir konusunda yaşadıkları kafa karışıklığı. Bir de tabii ki elimizde Soğuk Savaş'ta alıştığımız gibi bir Sovyet ya da komünizm tehlikesi yok. Ortak bir tehdit etrafında buluşmayı da beceremedikleri için günün şartları gereği aslında Amerikan seçmeni giderek parçalanıyor, bölünüyor. Bu da aslında onun kimlik bağlamında, dünyada kendini ifade etme ve ülkesinin geleceği bağlamında öncelikleri açısından ciddi bir kafa karışıklığını ortaya koyuyor.
1: Bir de azim meselesi var Gizem. Yani olur da bir başarı sağlanamazsa. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Çünkü bunun olabileceğini söyleyenler var ama teknik olarak mümkün değil diyenlerde ne konuşuluyor bu konuda?
2: Trump bunu eşinden çok gitti geldi hatırlayacaksın. Hakikaten bir şekilde oradan çıkmayı başarıyor. Tabii önemli olan burada artık bu ara seçimin biraz tablosu. Yani bize bir tablo anlatacaktır en azından temsilciler meclisinde sağlanan dengeyle ilgili. En azından çok yakın bir dönemde bir azil süreci ben beklemiyorum. Çünkü her karşılaştığımda bununla da bir şekilde bunu altından üstesinden kalkmayı başardı Trump. Ama şu sol adaylara bir şey eklemek isterim müsaadenle. Evet, sol adaylar var öne çıkan bu yarışta. İşte az önce örneklerden biri mesela John Ossoff'tu. Yine Georgia'da sıkı bir rakip, hatta 2028'in başkan adaylarından olarak bile görülüyor. Michigan'ın Müslüman adayı var. Fakat tabii Trump bunları işte onlar zaten komünist diyerek alt etmeye çalışıyor bu sıralar. Adaylar var ama şunu söylemek istiyorum, eklemek istediğim nokta şu. Her ne kadar cumhuriyetçilerden ya da Trump'tan memnuniyetsiz olsa da seçmen, bir Demokrat Parti'ye yönelim eğilim görmüyoruz. Yani Cumhuriyet Parti'den mutsuz olanlarda da keskin bir yönelim demokratlara karşı yok diyebiliriz. Öne çıkan adaylar
1: aynı
2: var.
1: Aynı yerde kalmaya devam ediyor seçmen.
2: Çok öncelikle bir kitlesi hala, tabanı var Trump'ın. O MAGA dediğimiz MAGA tabanı hala var ve bazı şeyleri tolere ediyorlar. Ne kadar tolere edeceklerini tabii bilmiyoruz ama bu seçimde hakikaten Helin Hanım'ın da en başta söylediği gibi bazı kritik eyaletler var. Yani bu genel seçimlerdeki gibi o salıncak eyaletlerin aksine başka bir 9 yanılmıyorsam eyaletten bahsediyoruz. Ve 4 eyalete falan ihtiyacı var sadece demokratların öne geçmesi için. Yani çok imkansız değil. Çok da kritik olduğunu gösteriyor. Fakat o yönelim tam olmadığı için hakikaten sonucu öngöremiyoruz. Çünkü çok baş başa anketlerde bazı eyaletler, bazılarında demokratlar kıl payı önde. Biraz belirleyici bir süreç bizi bekliyor bundan sonrası için.
1: Gizem çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Hem netler için hem anlatımın için bilgilendirdin bizi, sağ olasın. Gizem Özsün aktardı efendim ve Helin Sarı Ertem konuğumuzdu. Hocam çok teşekkürler, sağ olun desteğiniz için.
0: Rica ederim sevgiler.
1: Devam edelim dünyaya bakmaya. İsrail'de bir Filistinli mahkumun cezaevinde dövülerek öldürülmesine ilişkin soruşturma gardiyanların yazışmalarını ortaya çıkardı. Haaretz gazetesinin ulaştığı mesajlar gardiyanların Filistinli mahkumun ölümünü kutladığını ve mahkumlara yönelik işkencenin rutin hale geldiğini gösteriyor.
3: Filistinli mahkumları kanlar içinde kalana kadar dövdüler. Organlarını patlattılar. Vahşi işkencelerle öldürdüler. Hepsi İsrail'in Ketziot cezaevinde yaşandı. Haaretz gazetesinde yer alan yazışmalar Filistinli mahkumlara yönelik ağır şiddet iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Habere göre Filistinli mahkum Sahir Semih Ebu Asab'ın Kasım 2023'teki ölümüne ilişkin soruşturmada gardiyanların telefon mesajları delil dosyasına girdi. İddianameye göre Ebu Asab, hücresine giren gardiyanlar tarafından ağır şekilde dövüldü. Aldığı darbeler kalbinde hasara yol açtı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan yaklaşık 3 yıl sonra 12 gardiyan hakkında iddianame hazırlandı. Soruşturmaya giren WhatsApp mesajları şiddetin boyutunu ortaya çıkardı. Gardiyanlardan biri mesajında Asab'ın ölümünden "Aşkım, son durum, az önce öldü" diyerek bahsetti. Başka yazışmalarda ise Mahkumların dövülmesinin rutin olduğunu anlatan ifadeler yer aldı. Bir gardiyan da sorgusunda mahkumları dövmeleri gerektiğini anladıklarını ve komutanlarının o gece yapılacaklar için üstlerinden onay aldığını söyledi. Haritz'e göre kadın gardiyan Avia Arusi'nin o akşam sevgilisine attığı mesajlar şiddetin münferit olmadığını, cezaevinde yerleşik bir uygulamaya dönüştüğünü gösteriyor. Haberde müfettişlerin tüm yazışmalara rağmen mahkumların rutin olarak darp edildiğini anlatan mesajlarla ilgilenmediğine dikkat çekiliyor.
1: ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden şiddetlenmesi enerji piyasalarında hareketliliği arttırdı. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde seyrederken Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelere fırladı. ABD ise petrol fiyatı tahminlerini yükseltmek zorunda kaldı.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki restleşme küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Brent petrol 100 doların üzerine demir attı. İran savaşı 6 ayı geride bırakırken gözler bir kez daha gemi trafiğinin durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Orta Doğu'dan enerji arzında daha fazla aksama yaşanabileceğine dair endişeler arttı. Karşılıklı saldırılar, abluka ve ekonomik yaptırımların etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde seyrederek Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. Amerikan Enerji Enformasyon İdaresi ise bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre bu yıl Brent petrolün ortalama varil fiyatının 91 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bu fiyat önceki raporda 86 dolar olarak tahmin edilmişti. Piyasaya sunulan petrol miktarının azalmasının genellikle arzı daraltarak fiyatları yukarı çektiği belirtiliyor. Uzmanlara göre artan fiyatlar küresel enflasyonu körükleme ve ekonomik büyümeyi yavaşlatma riski taşıyor.
1: Merkez Bankası faizi %37'de sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini işaret etmektedir denildi. Yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu da belirtildi.
4: Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 5. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin gerilediği belirtildi.
5: Aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
4: Açıklamada sıkı para politikası duruşunun süreceği, ihtiyaç halinde daha da sıkılaşmaya gidileceği vurgulandı.
5: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
4: Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makro ihtiyati adımlarla destekleneceği de belirtildi.
1: Adana'nın Kozan ilçesinde başlayan ve 3 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı. Orman yangını Kozan'da başlayıp İmamoğlu ve Aladağ ilçelerine sıçramıştı. Havadan ve karadan müdahalelerle yoğun çatışmaların yürütüldüğü bölgede bir gün önce yangının enerjisi düşürüldü. Gün boyu ekipler bölgedeki çalışmalarını sürdürerek yangını kontrol altına almayı başardı. Bazı evlerin yandığı, mahallelerin boşaltıldığı yangında hektarlarca ormanlık alan küle döndü maalesef. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor efendim. Ve dünya tarihinin en sıcak Ağustos ayını yaşadı. Ağustos'ta 16.96 derece hesaplanan ortalama yüzey sıcaklığı kayıtlardaki en yüksek seviye oldu.
3: Avrupa, Amerika, Asya kıtalarda birbiri ardına kaydedilen

0: Sıcaklık rekorları Ağustos'ta zirve yaptı. Dünya kayıtlardaki en sıcak ayını yaşadı. 2026'nın Ağustos ayı dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16,96 dereceye ulaştığı en sıcak ay oldu. Dünyanın doğal sıcaklık ortalaması 1,65 derece arttı. Avrupa'da da yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı normalin 1,17 derece üzerinde ölçüldü. Açıklama Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisinden geldi. Verilere göre Temmuz 2023 sıcaklığı 16,95 derece ölçülmüştü. Ağustos 2026'da ise küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 16,96 derece olarak kaydedildi. Bu değer 1991-2020 dönemindeki Ağustos ortalamasının 0,85 derece üzerinde gerçekleşti. Batı Avrupa genelinde 2003 yılındaki ölümcül sıcaklıkları geride bırakan bir yaz mevsimi yaşandı. 2026 yazı İngiltere'nin 1884'ten bu yana en sıcak yazıydı. Amerika Birleşik Devletleri anak arasında da Haziran-Ağustos ayları arasındaki ortalama sıcaklık 23,6 santigrat derece ölçülerek son 132 yılın en sıcak yaz mevsimi oldu. Rekor sıcaklıkların atmosfer ve okyanuslardaki olağan dışı ısı birikiminden kaynaklandığı bildirildi. Bu ısı birikiminin insan kaynaklı iklim değişikliğiyle Pasifik Okyanusu'nda güçlenen El Niño hava olayının birleşmesi sonucu olduğu belirtildi. Giderek şiddetlenen El Niño etkisinin gelecek aylarda zirveye ulaşacağı, bu nedenle yeni küresel sıcaklık rekorlarının kırılabileceği düşünülüyor.
1: Yaklaşan kış mevsimi öncesi çatılarda tabii son tadilatlar başladı ama Elazığ'da iki kişi olukları temizlemek için 6 katlı binanın çatısına çıktı. Normalmiş gibi görünebilir ama aldıkları önlem pes edirtti.
0: Biri beline ip bağlayıp olukları temizledi, diğeri de düşmesin diye ipi tuttu. Görenleri endişelendiren olay Elazığ'da yaşandı. 6 katlı binanın çatısındaki oluklar dolmuştu. İki kişi olukları temizlemek için çatıya çıktı. Biri beline halat bağlayıp çatının uç kısmındaki olukları temizledi. Diğeri ise o ipi tutarak olası düşmenin önüne geçmeye çalıştı. Zaman zaman yer değiştiren kişiler tehlikeye aldırış etmeden işe devam etti. 6 katlı binanın çatısındaki o anlar kameraya böyle yansıdı.
1: Yani böyle yine ne yapıyorsunuz Allah aşkına dedirtecek bir haber. Adana'da bu kez hırsızlar üreticiden önce davrandılar. Tarladaki salçalık biberleri çaldılar. Gece saatlerinde gelen hırsızlar biberlerle birlikte kayıtlara karıştı.
2: Biz sabah köründe tarlaya gelmiştik. Bizden önce hırsızlar hasat etmiş.
0: Aylardır emek verdikleri biberleri toplamaya gittiler. Manzara karşısında şaşkına döndüler. Salçalık biberi üreticiden önce hırsızlar hasat etti.
2: Biz şok olduk zaten. Biz ilk başta hayvanların yaptığını zannediyorduk. Meğerse hırsızlarmış.
0: Adana'da salçalık biber üreten Özkan ailesi sabah tarlaya geldiklerinde gözlerine inanamadı. Gece yarısı tarlaya gelen kimliği belirsiz kişiler bir tona yakın salçalık biberi toplayarak kayıplara karışmıştı.
2: Biz emek ediyoruz, çalıp götürüyor insanlar, ne diyeceksin? Hırsızlara ait eşyalar bulduk. Yaklaşık bir tona yakın biberimiz gitti. Çok üzücü.
0: Salçalık biberler tarlada kilosu 35-40 liraya satılıyor. Özkan ailesi hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyor.
2: İnsani duyguları olmayan kişiler geliyor. İnsanların emeklerini boşa götürüyor. Allah'ından bulsunlar, ne derim?
1: Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları Afrika kıtasındaki ilk gösterisini Mısır'da gerçekleştirdi. Tim lideri Yarbay Hasan Kocabaş ve pilotlar o uçuşu anlattı.
3: Mısır gösterisi bizim için çok özel. Çünkü Türk Yıldızları olarak Afrika kıtasındaki ilk gösterimizi Mısır'da Giza piramitleri üzerinde 7 Eylül'de icra ettik.
0: Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi kabiliyetini Afrika'da ilk kez sergiledi. Türk Yıldızları Mısır'da gösteri uçuşu yaptı.
3: Türk Yıldızları olarak dünyanın farklı coğrafyalarında bayrağımızı dalgalandırmaya ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz.
0: Türk Yıldızları Mısır'ın El Alamein kentinde düzenlenen El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. 3 günlük fuar boyunca nefes kesen manevralara imza attı. Mısır piramitleri üzerinde yapılan gösteri ise unutulmazlar arasına girdi. tim lideri Yarbay Kocabaş, gösteri timinin icra

0: ettiği uçuşları sıraladı.
1: 10 gün içerisinde 3 farklı kıtada gösteri icra ettik. 29 Ağustos'ta Romanya'da, 30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nda ülkemizde, 7 Eylül'de de Mısır'da icra etmiş olduk. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye ve bayrağımızı gökyüzünde ve farklı coğrafyalarda dalgalandırmaya devam ediyoruz.
0: Türk yıldızlarının Mısır semalarındaki gösterisine tanık olan pilotlar gurur ve heyecanlarını anlattı.
2: Türk mührünü Mısır semalarına kazıdık. Bunun için de ayrıca heyecanlı ve gururluyuz.
3: Antik dünyanın 7 harikasından biriyle modern dünyanın harikası Türk yıldızlarını Mısır'da bir araya getirdik.
4: Ve Apple ilk katlanabilir iPhone modelini tanıttı, arkamda görüyorsunuz. Yeni CEO'sunun ilk kez sahneye çıktığı bu tanıtımda yeni telefon modellerinin yanı sıra kulaklık ve akıllı saatler de yer aldı.
5: This is iPhone Duo.
0: Amerikalı teknoloji devi Apple merakla beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıttı. Katlanabilir telefonun yanı sıra yeni nesil kulaklık ve akıllı saat modelleri de sahneye çıktı. Etkinliğin dikkat çeken bir diğer gelişmesi, 1 Eylül'de Tim Cook'tan görevi devralan yeni CEO John Ternus'un ilk kez sahneye çıkması oldu. Ternus, yeni telefonu son derece kişisel ve ihtiyaç duyulan anlarda akıllı çözümler sunabilen bir cihaz olarak tanımladı. iPhone Duo açıldığında içerik görüntüleme, oyun oynama ve çoklu görevler için 7,6 inçlik iç ekrana sahip olacak. Amerikalı teknoloji şirketi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo'yu tanıtmasının ardından diğer iPhone modellerine de $100 zam yaptı. Katlanabilir telefonunsa başlangıç fiyatı $1,999 olacak. 16 Ekim'de ön siparişi açılacak telefon 23 Ekim'de 70'ten fazla ülkede satışa sunulacak. Türkiye'de ise başlangıç fiyatı 229 bin lira olacak.
4: Ve Fenerbahçe ilk hafta maçında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Sarı lacivertliler kazanarak tabii turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.
6: 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandıran Fenerbahçe dev turnuvaya Roma maçıyla dönüyor. Sarı lacivertliler lig aşamasındaki ilk hafta maçında İtalyan ekibini konuk edecek. Çobani Stadı'nda oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Şampiyonlar Ligi elemelerine ikinci turdan katılan Fenerbahçe sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olympic Lyon'u geçerek lig aşamasına yükseldi. Fenerbahçe Roma karşısına iki eksikle çıkacak. UEFA'dan iki maç men cezası alan Matteo Guendouzi ile sakatlığı bulunan Marco Asensio bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe Roma maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 307. sınavına çıkacak. Sarı lacivertliler geride kalan 306 maçta 122 galibiyet, 67 beraberlik ve 117 mağlubiyet elde etti. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde ise 41. kez mücadele edecek. Sarı lacivertliler 40 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik, 23 mağlubiyet elde etti. Serie A'ya 3'te 3 yaparak başlayan Roma, İstanbul'a son derece moralli geldi. İtalyan ekibi Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak.
4: Efendim ben Dilek Gül, HT360'ı noktalıyorum. Benden sonra manşet programıyla Zülfikar Alaaddin sizlerle olacak. Hoşça kalın, iyi akşamlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş kabulünün perde arkasını. Mansur Yavaş'ın açıklaması nasıl okunmalı? Özgür Özel, İmamoğlu siyasi tutuklu değil diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na ne yanıt verdi? Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu ile pozu ne anlama geliyor? Üsküdar'da olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de olabilir mi? Kübra Nur Uslu soruyor. AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Bülent Kaya, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici ve hukukçu Yiğit Acar yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 32, Muğla güneşli 35 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 33, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da Ankara güneşli 31, Kayseri güneşli 29 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 25, Van güneşli 24 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 35, Mardin güneşli 27 derece.

0: her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.
4: Gün biter ama haber nöbeti devam eder. Sokakta yankı bulan sesler, perde arkasında kalan detaylar ve dünyanın dört bir yanından sıcak gelişmeler.
5: Günün öne çıkan başlıklarını aktarırken yeni güne dair gelişmelere de ışık tutuyoruz.
4: Hepsi ve daha fazlası hızlı, güvenilir habercilik anlayışıyla Gece Raporu'nda. Evren Aydın'la Gece Raporu. Hafta içi her akşam 23'te Habertürk'te.

0: Merhabalar, ben Zülfikar Ali Aydın. Habertürk manşetle karşınızdayız. Kritik soruşturmalarda önemli gelişmeler ve dikkat çeken açıklamalar var. En önemlisi de Milli İstihbarat Teşkilatı'nın baş müşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünde savcılık bu sabah yeni bir operasyon düzenledi. 9 gözaltı var. Kozinoğlu'nun mezarı yarın açılacak. Detaylara bakacağız. Bugün İstanbul'da istihbarat yöntemleri de kullanıp keşif ve gözetleme yapan bir suç örgütüne polis operasyon düzenledi. Ağır silahlar, roket atarlar, suikast planları, Sarallar suç örgütünün Sedat Şahin'e yönelik suikast hazırlığında olduğuna dair iddia ve bilgilere bakacağız. Yanıtı manşette olacak ve bu suç gruplarından yola çıkıp yeni nesil çetelerden bugüne, bu gruplara suçun dönüşümünü, suç gruplarının dönüşümüne bakacağız. Kabadayılıktan yeni nesil suç gruplarına, bu suç örgütlerinin nasıl evrildiğini mercek altına alacağız. Manşet başlıyor. Evet, önce gündemin öne çıkan başlıkları ile ilgili sıcak noktalara, canlı bağlantılara başlayacağız manşetin bu bölümünde. Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek, Gülistan 9 soruşturmasındaki yeni bilgileri aktaracak. Zira Adalet Bakanı Akın Gürlek gazetecilerle bir araya geldi ve Gülistan'ın cesedinin kaç kez yer değiştirdiğini ve cesedin nasıl yok edildiğine dair bazı emarelerin ve beyanların olduğundan bahsetti. Neydi onlar? Veysi'yi gördük. Veysi, seni dinliyoruz. Neden bahsetti Sayın Gürlek? Ne tür şekilde ceset kaybedilmiş? Seni dinliyoruz.
1: Öncelikle isterseniz Adalet Bakanı Akın Gürlek şunu söyledi. Çok önemli ilerlemeler kaydedildiğini vurgusu yaptı ama soruşturmanın tamamlanmadığını da ifade etti. Bunu söylemek için çok erken olduğunu kaydetti. Diğer taraftan tabii cesedin birkaç kez aslında yer değiştirdiğini söyledi. En son olarak da Pertek yolu üzerinde bir noktada tespit edildiğini, bulgulara ele geçirildiğini ifade etti. Bu dosya kapsamının içerisinde yer aldığını belirtti. Tek istedikleri şu an itibariyle Gülistan Doku'nun naaşına ulaşmak, en azından ailesinin bir mezarın başında dua etmesini istediklerini ifade etti. Ancak naaşın diğer taraftan da kimyasal maddelerle tamamen ortadan kaldırılmış olabileceğini değerlendirdiklerini de ifade etti. Kan dondurucu bu ifade tabii çok önemli. Naaşın birkaç kez aslında yer değiştirdikten sonra da tamamen yok edilmek için kimyasal madde kullanıldığı bilgisi önemliydi. Diğer taraftan Umut Altaş Amerika Birleşik Devletleri'nde de ifadenin dosyaya girdiğini söyledi ve bu dosya kapsamında da iadesiyle ilgili işlemlerin devam ettiğini, ancak Adalet Bakanlığı nezdinde bu girişimler devam ederken de Amerikalı yargıçlar

0: ve yargının aslında bu kararı vereceğini ifade etti. Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ve yine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bazı kamu görevlilerine ulaşıldığını söyledi. Kim olursa olsun üzerine gidileceğini söyledi. Bu noktada da önemli operasyon sinyallerini de verdiğini söyleyebiliriz. Çünkü bazı kamu görevlilerinin delilleri yok ettiği, gizlediği, sakladığı ve soruşturmayı engellemeye çalıştığı yönde aslında ifadeler de kullandı. Bu kapsamda da üzerine gidileceği vurgusu önümüzdeki günlerde 6. dalganın da gelme olasılığının olduğunu ifade ederek sözü size bırakalım.
1: Peki, Habertürk Diyarbakır temsilcisi Veysi İpek aktardı. Aktardığı şeyler önemli. Gülistan Dokun'un cesedi hala aranıyor ve bulunamadı. Cesedin 2 ya da 3 kez değiştirilmiş olma ihtimalinden ve bir noktada da kimyasal madde kullanılarak yok edilmiş olma ihtimaline dair bazı beyanların olduğundan bahsediyor Sayın Akın Gürlek. Soruşturma devam ediyor. Bir başka çözülemeyen cinayet 26 yıl önce işlendi. 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinden bahsediyoruz. Cinayet günü Çağla'nın üzerinde bir şort vardı. O şort yeni teknolojiyle yeniden incelendi. Önemli sonuçları var. Şortta bir erkeğe ait 2 DNA örneği bulundu ve o DNA örneği Çağla'nın tırnağından çıkan DNA ile uyumlu. Mustafa Şekeroğlu'nun özel haberindeki ayrıntılara bakalım.
2: ...26 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi aralanıyor mu? Çağla Tuğaltay'ın şortunda bir erkeğe ait 2 DNA bulundu. Bu örnekler Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA ile eşleşti. Yani Çağla'nın üzerinden çıkan DNA örnekleri aynı erkeğe ait. Çağla Tuğaltay 15 yaşındaydı. Lise öğrencisi Çağla 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürülmüştü. Dosyada olay günü elde edilen bulgular ve Tuğaltay'ın kıyafetleri yeni teknolojiyle tekrar incelendi. O gün Çağla'nın üzerinde bulunan şortun iki noktasında bir erkeğe ait DNA bulundu. DNA'lar şortun belindeki lastikte ve paçasında tespit edildi. 2013 yılında Çağla'nın tırnaklarında da bir erkeğe ait DNA belirlenmişti. Ancak bu örneğin kime ait olduğu bulunamadı. Şortta bulunan DNA'lar tırnak altı DNA ile uyumlu çıktı. Şimdi ekipler DNA'nın sahibini bulmaya çalışıyor. Aynı zamanda herkesin sonucunu merakla beklediği işlemler de var. Geçtiğimiz günlerde Çağla'nın komşuları da dahil 4 kişi için fethi kabir işlemi yapılmıştı. Buradan alınan örneklerdeki inceleme sürüyor. Ekipler ailenin yaşadığı evde de yeniden keşif yapmıştı. Şüpheli ve tanık ifadeleri de yeniden değerlendirildi.
1: Evet, Kaşif Kozinoğlu Milli İstihbarat Teşkilatı Asya Başmüşaviriydi. Bundan 15-16 yıl önce Silivri Cezaevine konuldu, tutuklandı ve kumpas olduğu sonradan tespit edilen delillerle onun şüpheli ölümü çok tartışıldı, çok konuşuldu. Bugün sabah saatleri itibariyle yeni bir operasyon dalgası, ikinci dalga operasyon düzenlendi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gözetiminde ve polisin ev baskınlarıyla bu operasyonun yapıldığını söyleyelim. 9 gözaltı var. İddialar ve tartışmaları Uzay Kesmen'le, Habertürk İstihbarat Şefi Uzay Kesmen'le konuşacağız. Uzay, bu operasyonla ilgili bize bilgileri bir aktar istersen, öyle başlayalım.
3: Şimdi bugün bahsettiniz, yeni bir ikinci dalga operasyon yapıldı. Şimdi öncelikle şey isimlere bakmak lazım. Kimler gözaltında? Şimdi zaten daha önce de konuşmuştuk ama bazı iddialar dosyaya yeni giren deliller, yan delillerle beraber daha da kuvvetlenmeye başladı. Buna dair zaten kuvvetli suç şüphesi varsa burada bazı gözaltı işlemleri yapıldı. Bir kere o dönem Kaşif Kozinoğlu cezaevinde rahatsızlandıktan sonra ambulansla hastaneye sevk eden ekiplerden ambulans şoförü ve ATT personeli, yani acil tıp teknisyenleri gözaltına alındı.
1: Evet.
3: Şimdi burada sayı biraz çok, 9. Çünkü neden? İki ambulans var olayda. O gün de konuşmuştuk daha önceki programda da. Şimdi evet. Kaşif Kozinoğlu cezaevinde rahatsızlandıktan sonra burada arkadaşlarımız da ekrana veriyorlar. LED'de saat akşam 18.08'de rahatsızlanıyor. Evet. Ambulansa 18.37'de biniyor. Bakın burada dikkat çeken bir detay var. Yolda 10 dakika başka ambulansa aktarılmak için beklenen bir süre var.
1: O iki ambulanstakiler bir kere gözaltında. Evet. Öyle tahmin ediyoruz. İsimler de var elimizde. Evet. Neden? Çünkü butona basıldığında önce bir gardiyan

0: olayı geciktiriyor, evet, müdahaleyi geciktiriyor. Sonra ambulans ekibi arandığında merkezde durmaları gerekirken cezaevi merkezinde neredeler? Silivri'de yemekteler.
1: Evet. Evet. Şimdi dolayısıyla zaten bir gecikme var. Yani şöyle, o dönemki belgelere yansımış zaten, savcılığın dosyasında var. Burada Kaşif Kozinoğlu'nun mahkum kabul kapısına getirildiği ama kapıda bir süre bekledikten sonra ambulansın geldiği ve ambulansa bindirildiği var. Şimdi buradaki en dikkat çekici nokta şu. Burada Kınalı gişelerde ikinci ambulans talebi var. Yani ilk giden ambulans ekibi diyor ki bizim takviye ekibi ihtiyacımız var. Bu nedenle ikinci ekibi yönlendirin deniliyor ve bir başka ekip gidiyor. Şimdi evet, bir başka ekip neden gitti? Kaşif Kozinoğlu'na orada ambulansın içinde nasıl bir müdahale yapıldı?
0: Çünkü, ne verildi?
1: Ne verildi? Çünkü cezaevinden çıktığında hayatta olduğunu biliyoruz. Buna dair beyanlar var. Ancak hastaneye geldiğinde zaten saat 19.10 itibariyle ölü kabul edildiğiyle ilgili de dosyada, evet, saat yani olarak
0: aslında cezaevinden
1: var.
0: Çıkarılırken sedyenin üzerinde doğrulduğu, normal, evet, konuştuğu, bilinçli, evet, cevaplar verdiği, öyle çok
1: şurunun
0: ağır bir durum
1: açık olduğuyla ilgili, evet, bazı tespitler var.
0: Bilgiler var.
1: Şimdi cezaevinden bu şekilde çıkan bir kişi ambulansa bindiriliyor. Ambulansta ne tür bir işlem yapıldı da hastaneye geldiğinde dakikalar sonra öldüğü kabul ediliyor. Dosyada saat 19.10 itibariyle öldüğü kabul edildiğiyle ilgili bazı tespitler var. Şimdi tabii burada şuna bakmak lazım. Gözaltındaki işlemler, gardiyanlar var şimdi cezaevi personeli. Onlar da bugün itibariyle adliyeye sevk oldular. Şimdi, evet, onların beyanları çok önemli. Savcılıkta sorulacak. O dönem bu konuyla ilgili dahliniz nedir diye başka iddialar vardı. İşte burada acil durum butonuna, burada koğuşta basıldığında orada işte şu anda FETÖ firarisi olan bir kişinin
0: olan bir gardiyan var.
1: Bir gardiyan var. Oradaki radyonun sesini açtı ve bir anlamda da sesi açarak diğer mahkumların koğuşa gelmesini geciktirdiği, yani bir anlamda müdahaleyi geciktirdiği ile ilgili iddialar da var. Bunlar sorulacak bugün. Bakalım ifadeleri söyleyecekler. Biraz daha
0: bu konu o günlerde de çok tartışıldı ama o gün yeterli araştırma yapılmadığına dair ciddi tespitler de var. Bütün bunlar gözaltına alınan isimlere sorulacak. Hemen Kaşif Kozinoğlu'nun 34 yıl terörle mücadelede görev almış ama 15 yıl önce ilk kez bu vakayla Oda TV soruşturmasında fotoğrafı ortaya çıkmış bir isim, MİT Asya Bölge Baş Müşaviri olarak görev yapıyor. Kritik bir görevde, önemli bir görev yapıyor ve tutuklanıyor. Sonrasındaki şüpheli ölüm. Yarın fethi kabir işlemi yapılacak. Yani mezarı açılacak. Acaba son gün ölmeden önce, şüpheli bir şekilde ölmeden önce ona bir ilaç verildi mi? O ilaçlarda bir şey kalmış olabilir mi bugüne kadar? Fethi kabir kararı ile bu araştırma yapılacak. Evet. Yarın olacak. Bir Alihan Tok'u görelim. Alihan bize, evet, Alihan Tok, Kaşif Kozinoğlu'nun hekim başındaki mezarının başından bildirecek. Fethi kabir işlemiyle ne olmasını bekliyoruz Alihan Tok? Detaylar sende.
2: Evet, burada yarın bu işlem başlayacak. Tabii 3 adli tıp bilir kişisi, bir kimyager, çok önemli kimyager detayı, topraktan da örnek alınacak çünkü, ve bir otopsi teknikeri burada heyete eşlik edecek. Şimdi burada hemen arkamızda Kozinoğlu'nun mezarı. Burada teknik ekip alacağı örneklerle, kemik, toprak ve diğer örnekler ile hem kamera görüntüleri hem de hastane belgeleri birlikte değerlendirilecek. Tabi burada birçok aslında detay ortaya çıkabilir. Evet, kemik ve dişlerden bazı ağır metaller ve uzun süre kalabilen kimyasal maddeler araştırılabilir. Yani uzun yıllar geçmesine rağmen arsenik, kurşun, cıva gibi metaller yıllar sonra dahi saptanabiliyor. Tabi gelişen tetkikler var. Dolayısıyla burada alınacak her türlü örnek, eski otopsi örnekleri de çok önemli. Onları da alacaklar ve buradan alınacakları yeni teknolojiyle yeniden analiz edilecek. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle alakalı bahsettiğimiz hem kemik ve dişlerinden hem de burada toprağından örnekler alınacak. Ve bu örnekler Adli Tıp Kurumu'nda tekrar incelenecek, bir rapor oluşturulacak. Ve bu raporla birlikte aslında kalp hastalığı bulunan Kozinoğlu'na kalp ritmini, tansiyonunu etkileyebilecek veya ölümünü kolaylaştırabilecek başka bir ilaç ya da kimyasal madde verildi mi? Aslında aranan bu. Herhangi bir dış müdahale var mı? Eğer ki sizin de bahsettiğiniz gibi burada işte o ambulans değişikliği yapılırken, sedyede bilinci açıkken doğrulduğuna dair iddialar var çünkü. Bir müdahale yapıldı mı? Bu müdahaleler ve tabii ki ve verdikleri ilaçta, yani istedikleri ilaca da bir dış müdahale var mı? Evet. Bunlar ortaya çıkacak. Yarın fethi kabir işleminin yapılması bekleniyor. Bizler de takip edip aktaracağız.
0: Alihan Tok, fethi kabir işleminin bütün detaylarını olası

0: olasılıklarıyla birlikte aktardı. Potasyum klorür verildiğine ve bunun daha sonradan tespit edilme ihtimalinin daha az olduğuna dair bazı bilgiler de var. O bilgiler çerçevesinde devam edelim. Şimdi FETÖ elebaşına yazılmış mektuplar da var. Kısaca ondan da bahsedelim Uzay. Ve Fethullah Gülen'e şikayet eden isim kim? Enver Altaylı. Şu anda siyasi askeri casusluk suçlaması ve FETÖ örgütü kapsamında iki suçtan tutuklu bir isim. Ne diyor Enver Altaylı Fethullah Gülen'e yazdığı, terör örgütü elebaşına yazdığı mektupta?
1: Şimdi mektubun tarihi de önemli tabii, o da söyleyelim. Ekim 2008.
0: Evet.
1: Şimdi şunu söylüyor, burada farklı tespitler var, öne çıkanları yazdık. Kozinoğlu cemaat üyelerini takip ediyor diyor.
0: Evet.
1: 20 MİT görevlisini takip ediyor diyor.
0: Evet, Fethullah okullarından geldiği, evet, iddia edilen 20 MİT görevlisini takip ediyor diyor.
1: Doğru. Evet. Yine Taşkent'te

0: Evet. Sık sık Habertürk manşette suç dünyasındaki değişim, dönüşüm ya da işlenen suçların niteliğine bakıyoruz. Sokakta nasıl suçlar işlendiğini manşette de dün altını çizdik. Günümüzde suç işlenme şekilleri, özellikle bu suç örgütlerinin çok farklı ama biraz geçmişten, 25 yıl öncesinden, biraz daha eskiden, kabadayılar kültüründen bugüne, mahalle abilerinden bugüne bu suç işlenme şeklindeki değişime bakacağız. Yeni nesil çeteler, bu suç çeteleri, özellikle sokak eşkıyalığı sistemi, biliyorsunuz özellikle gençleri hedef alıyor, dijital yöntemler kullanıyor, motorlu tetikçiler kullanıyor, şifreli haberleşme yöntemleri kullanıyor. Biraz suçun değişimine bu işin uzmanı, emekli emniyet müdürü ama emniyet amirliği, sokak polisliği ne varsa yapmış Gazi emekli emniyet amiri Deniz Acar'la birlikte konuşacağız. Uzay'da bize bugüne dair bazı notlarda yardımcı olacak.
1: Evet.
0: Deniz Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, kolay gelsin.
0: Şimdi mahalle abiliği, kabadayılık, külhanbeylik,
1: evet,
0: ve 90'lar Türkiye'sinin mafyası ve yeni nesil suç çeteleri ve gangster gibi acımasız grupların sağa sola ateş eden motosikletli gruplar. Bu, evet, suç değişimi ne anlatıyor bize?
1: Şimdi şöyle, tabii ki Osmanlı dönemini bahsettik ya, kabadayılar. Kabadayılar mahalle abileri yani, diğer isimleriyle. Evet. Mahallelerindeki insanlara sahip çıkıyorlar. Fakiri, fukarayı kolluyorlar. Mahallenin namusunla ilgileniyorlar. Hatta yeri gelirse zabitlere yardımcı oluyorlar. Ama kendi kuralları var. Kendi kurallarına, raconlarına göre hareket ediyorlar. Ancak bunların yabancı köken, Rum kökenli olanlar, o zamanki İstanbul'da Ermeni
0: eski
1: kökenli
0: İstanbul'dan
1: olanlar.
0: Bahsediyoruz,
1: tabii evet. Eski İstanbul'dan bahsediyoruz. Yani dedik ya, mahalle abileri ve kabadayılıktan geleceğiz. Bu Külhanbey'i kabadayılılar kabul etmiyor. Külhanbey daha çok gösteriş için yapılan bir şey. Ama kabadayılıkta sahip çıkma içgüdüsü var onlarda. Onların kanunları var, ona göre hareket ediyorlar. Daha sonra yeniye gelecek olursak 90'lı yıllara.
0: Aslında onları suç grubu gibi tarif edemeyiz. Mahallenin güvenliğini sağlayan, polisin yetmediği yerde bulunan insanlara.
1: Kesinlikle, ama bazı yerde de dediğim gibi zabitlere karşı geliyorlar. Yani o günkü emniyete karşı geliyorlar. Neden? Kendi kurallarına uymazsa düşünceleri. Karşı, fakat hiçbir zaman Osmanlı'da olan Türk kökenliler polise karşı, yani zabite karşı ateş etmemişler. Hiçbir zabite saldırmamışlar. Ama Rum ve Ermeni, mesela Hristantos çetesi, işte Rum Niko, ondan sonra Odesalı Niko, bunlar gibi Rumlar polislere, zabitlere ateş etmişler.
0: Çok sayıda cinayetleri var.
1: Aynen. Hristantos'un, özellikle Hristantos çetesinin, çünkü son İstanbul'un işgali dönemlerine de rastlıyor. O zamanlar muazzam şekilde palazlanmışlar. Zabitlere artık, yani Osmanlı'yı Türkleri saymıyorlar, öyle düşünelim. Bayağı saldırmışlar. Dediğim gibi, ama kabadayılar dediğimiz kişiler, mahalle abileri, gerçekten mahallesine sahip çıkıyor, mahallesi bazında. Pek suç, zaten onlar tulumbacılık görevi üstleniyorlar. Yangınlarda yardımlara koşuyorlar falan.
0: Evet.
1: Fakat
0: şimdi mahalle kabadayıları arasında şimdi bir İpsiz Recep örneği var. Yayından, evet, önce de konuştuk.
1: Evet.
0: Şimdi bunların içinden böyle milli mücadele kahramanları da çıkıyor.
1: Kesinlikle.
0: Ama tam tersi otoriteyle, problemle ve başka motivasyonları olan insanlar da çıkıyor.
1: Aynen, kesinlikle. Evet. O dönemler böyleymiş, ama daha sonraki döneme geldiğimizde, yani o zamanlar çıkar yokmuş, çıkar gözetmiyorlarmış. Mahallenin huzurunu gözetiyorlarmış, namusunu gözetiyorlarmış, garibanları, fakirleri koruyorlarmış yaptıkları işlere göre. Ama daha sonra 90'lı yıllara geldiğimizde, yani babalık literatürü geldiğinde, bakıyoruz ki çek senet mafyası, öyle de biliyorsunuz.
0: Her şey o çek senet hikayesiyle değişiyor galiba.
1: Kesinlikle.
0: Suç hikayesinde. Suç
1: çek senet başladı, sonra ihale mafyaları başladı. Sonra yakıt kaçakçılığı başladı, yani kazanç kapısı
0: arttıkça
1: gördüler.
0: Arttıkça kazanç, arttıkça.
1: Aynen, arttıkça. Dediğimiz gibi yasal olmayan sokak arkası kumarhaneler, onlar mafyalaştı. Onların başında bir grup var, çete var. Bunun yanında hani bahsetmiştik, oto hırsızlık şebekeleri, çeteler var ayrı böyle. Hı hı. Yani şimdiki nasıl uyuşturucu, özellikle uyuşturucu kovalayan, o zaman da böyle belli noktaları kovalayan adam, mesela dedim ya, kendine bir örgüt kurmuş. O zamanlar 90 senesinde Doğan Neler, Füme Doğan

0: Çok meşhur. Sıraya giriyor millet, fabrikadan alamıyor.
1: O zaman
0: alamıyor.
1: Doğan sahibi olmak çok tabii, önemli bir şey.
0: Kesinlikle. Evet. Yani o zamanın parasında gerçekten 30 milyon civarında bir paraydı. Adamlar 100-150 tane böyle Doğan ne çalmışlar. Hı-hı. Çalıyorlar ve ne yapıyorlar? O zamanlar bilgisayar sistemimiz daha net değil. Bilgisayara geçilmemiş.
1: Kartla, sizin polislik yani yaptığınız dönemlerden
0: tabii
1: bahsediyoruz.
0: Tabii ki kesinlikle. Tabii, evet, o dönemler yaptığınız bizzat yaptığımız operasyon bu. Bunda mesela adam ne yapmış? Eski dolmuşların plakalarını ortadan kesiyorlar, hurdaya satıyorlar. Ama bunlarda bir mühür var. O mühür Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mühürü. Ruhsatlar da kağıt ruhsat. Kağıt ruhsata döndü defterden. Hı hı. Adamlar ne yapmış? Bir örgüt kurmuş kendine, böyle bir suç örgütü. Alıyor o plakayı hurdacıdan gidip. Hurdacı da farkında değil onun nerede kullanılacağını. Getiriyor bir tahta, takozun üstüne koyuyor. Tahtayla bir vuruyor. Gerçek soğuk damga mühür oluyor.
1: Bakın, yani bildiğiniz mühürü kopyalıyor aslında.
0: Kesinlikle.
1: Bir işlemle.
0: Kriminal şubeler, yani kriminal daire dahi bu mühür orijinal. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün mühürü. Çünkü plakaya basılmış ya, aynı orijinal mühür soğuk damga yapılıyor. Evet. Düşünün. Ve adamlar öyle bir şey ki joker kullanıyorlar. Joker dediğimiz nedir? Hırsızlar arabayı çaldıktan sonra joker'e teslim ediyorlar. Diyelim ki joker X ilinden. Hı hı. Başka bir ilden. Joker oraya nüfusuna kayıtlı. İki arabayı alıyor, diyor ki ben İstanbul ilinden araba satın aldım. Arabaların plakaları aslında harfiyatlarda çalışan harfiyat kamyonlarının veya traktör plakaları. Veya eke çıkmış, şurada yarılmış dolmuşların plakaları.
1: Sistem de yok ki anlık kontrol edip bakabilirsiniz.
0: Aynen, sistem yok, anlık kontrol edemiyor. Evet. Vatandaş getiriyor, diyor ki X ilinden ben buradayım, iki araba satın aldım ve resmi kayıtlıyor. O ilin plakası takıldığı zaman o araç orijinal oluyor. Yazı yazılıyor İstanbul Emniyetine. Ama ne zaman geliyor? 2 ay sonra, 3 ay sonra, 6 ay sonra o yazı geliyor.
1: Yani kamyon aslında bir anda binek otomobili.
0: Aynen, binek. 3 il değiştirdiği zaman orijinal. Yani buna mahkeme bile karar verememişti o zaman, biliyor musunuz? Siz gerçek sahibisiniz, arabayı satın aldınız 30 milyona. Bu işlemler yapıldıktan sonra ben de galeriden gidip satın alıyorum. Ben de 30 milyona satın aldım. Evet. Ben de gerçek sahibiyim. Ben onun, yani şimdi 20 liraya alsam, 25 liraya alsam, evet, sahte. Ama orijinal parasını verip satın alıyorum ve mahkeme karar veremediği için araçlar o zaman 7 Emin parklarında çürüdü maalesef.
1: Evet. Yıllarca şimdi 100 yılın belki başından bugüne böyle kısa bir özet, evet, yaptık ama şimdi kadın kabadayı hikayemiz de var. Onu da bir hatırlatacağız, sonra yavaş yavaş yine günümüze, evet, geleceğiz. Baltalı Ano ilk kadın kabadayı olarak geçiyor. Tam 21 cinayeti var baltayla. Bir başka bir kabadayının da sevgilisi. Bu tip vukuatları olanlar da var. Mesela, evet, gayrimüslim diğer cemaatlerden insanlar da şıkman oldu. Onlardan, kesinlikle, bir tanesi. Çok böyle eski kabadayılıklı ve suça meraklı olanların karşılaşacağı, araştırdığında karşılaşacağı bir fotoğraftan bahsediyoruz. Evet. Şıkman o fotoğrafı da hemen arka planda görüyorsunuz. Bu da cinayeti olmayan ama yumruk ve kafasıyla, kafa atmasıyla meşhur bir isim. Yani bir geleneğin takip edilmesi,
0: evet,
1: devredilmesi süreci var ama dediğiniz gibi 90'larda bütün bu hikaye tersine dönüyor.
0: Aynen, tersine dönüyor. Menfaate dönüyor 90'larda. Evet. Yani kazanç kapısı oluyor 90'larda.
1: Orada bir değerlerin çürümeye başlaması, belirli, evet, geleneklerin takip edilmesi sürecinin sona ermesi de etkili galiba.
0: Kesinlikle. Ama şöyle günümüze gelecek olursak günümüz kadar acımasız değil bakın. O zamanlar, o zamanlar tehditler var. Yani mafya dediğimiz, babası dediğimiz, baba dediğimiz kişi herkese hükmediyor. Yani onun sözünden kimse çıkmıyor. Ama yeni nesil çetelerde bu yok. Yani karşılaştıracak olursak yeni nesil çeteler Instagram, işte efendim dijital kanallar üzerinden yönetiliyor. Ama en alt kadroları dahi inisiyatif alıp suç işleyebiliyor. Birini vurabiliyor, birini öldürebiliyor, kurşunlama yapabiliyor. Yukarıdakinin de haberi olmadan. Evet. Bunları yapabiliyorlar. Ama 90'lı yıllardaki mafya dediğimiz, yani mafya babalar dediğimiz kişiler kendilerinin kararından kimse dışarı çıkamaz. Ve gizli kalmıyorlardı kendi isimlerini kullanarak.
1: Şimdi bizim, benim hatırladığım böyle bir geriye dönük baktığımda o babalar operasyonu diye bir operasyon.
0: Evet. İki dönem yapıldı. İki dönemde yapıldı.
1: Evet. Eski Ankara Emniyet Müdürlüğü de yapan, yanlış hatırlamıyorsam Atilla Aytek ya da müdür yardımcısı.
0: Emniyet Genel Müdürlüğü Emniyet Kaçakçılık Genel, Daire Başkanı'ydı.
1: Kaçakçılığın başındaki isimdi. Düzeltim,
0: Sayın Müdürümüz, evet.
1: O da merhum. Onun yaptığı operasyon. Şimdi babalar operasyonunda evet bir ranta ortak olma hali var. Bölüşme hali var.
0: Evet.
1: Ama böyle siyasi farklı görüşlerden isimler olmasına rağmen belirli alanlarda uzlaşma da var.
0: Kesinlikle.
1: Siz o döneme tanıklık ettiğiniz için oradaki bölüşüm, yani menfaat kavgası belirli uzlaşmalar üzerinden de ertelenebiliyordu belki.
0: Aynen, kesinlikle, evet, öyle. Çünkü bir de dediğim gibi hiyerarşi babanın sözü geçiyor hiyerarşide. Evet. Baba ne derse, baştaki adam ne derse alttakiler ona uyuyorlar. Hiç böyle büyük bir menfaat gözetmiyorlar. Baba neyi paylaştırdıysa Onu paylaşıyorlar, hiçbir sıkıntı yok. Şimdi yeni nesil çetelerde öyle bir şey yok.
1: Baba figürü yok orada.
0: Yok, baba figürü yok. Evet. Patron figürü yok. Herkes münferit kendine. Tamam, emir geliyor, bir emir yapılıyor ama parayla dönen bir şey. Hı. Ne verirsen onu alırsın diyor yapacak olan kişiler.
1: Ben genelde şimdikileri biraz şöyle diyorum, çeteler konsorsiyumu gibi.
0: Z
1: farklı
0: kuşağı.
1: Farklı grupların bir kişinin liderliği altında, tırnak içinde aynen, buluşup farklı farklı bölgeleri bölüşmesi hali.
0: Kesinlikle.
1: O çok doğru. Yani.
0: Kesinlikle.
1: Sizin söylediğiniz
0: evet,
1: açısından da çok doğru. Şimdi tabii burada biz bazı isimleri koyduk ama 90'lar 2000'ler arasında işte mafya, siyaset ve güvenlik kurumları arasında belirli ilişkiler olduğuna evet, dair iddialar var. Bunlar çok konuşulan şeyler. Tabii silah kaçakçılığı da 90'lar ve 2000'lerdeki işte bu mafya gruplarının yöneldiği
0: evet,
1: fazla gelir getiren tırnak içinde
0: kesinlikle
1: başlıklardan bir tanesiydi. Silah kaçakçılığı da bununla çok etkili oldu mu bu grupların gelişmesinde?
0: Tabii ki olmaz olur mu? Silah kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı bunlar büyük gelir kapılarıydı. Dediğim gibi akaryakıt kaçakçılığı. Tabii silah daha büyük. O dönemlerde bu Kalaşnikov dediğimiz silahlar yeni çıkmıştı. Rusya'dan gemilerle getiriyorlar. Yani bu kaçakçılığı yapıyorlardı yani. Evet, evet. Ciddi oranda ne kadar da önlenebilse. Biliyorsunuz suyun yani su aktığı kanalda belli bir ölçüde engelleniyor ama yol bulursa kanallardan parçalar çıkıyor ve yöntemleri vardı mafyanın o zaman.
1: Evet.
0: Örneğin kendi gönderiyordu. Bakın kendi gönderiyor. Bir iki kamyonu gönderiyor. Polise ihbar ediyor kendisi, teslim ediyor. Ama öteki taraftan 10 kamyon geçiriyordu belki fark etmeden.
1: Evet.
0: İhbar olmadan, anlatabildim mi? Şimdi uyuşturucuda aynısını yapıyorlar maalesef. Yeni nesil çetelerde.
1: Evet, önce silah kaçakçılığı, arkasında uyuşturucu. Çünkü uyuşturucunun rantı silah kaçakçılığının rantını dövdü.
0: Kesinlikle.
1: Evet. Bugün de aynı rant, yani sentetik uyuşturucu, işte ismini vermeye çok gerek yok. Bu yeni
0: evet,
1: nesil grupların
0: evet,
1: en çok odaklandığı, sokakta özellikle odaklandığı şeylerden birincisi. Bölüşme hali, bunun kavga da daha çok bunun üzerinden devam ediyor galiba.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Çünkü çok büyük paralar dönüyor bunun içerisinde. Şimdi az evvel bahsettiğiniz gibi 90'lı ile 2000'li yıllar arasında veya bugünümüze gelen pozisyonda çok fazla aslında uyuşturucuya geçit vermiyorlardı. Eski mafya babaları daha fazla dediğim gibi işte çek senet, ondan sonra mazot kaçakçılığı, kumarhanecilik, ihalelerden alıyorlardı. Uyuşturucuya geçit vermek istemiyorlardı. Biraz daha milliyetçi davranıyorlardı.
1: Evet.
0: Ama şimdi yeni nesil çetelerde öyle bir şey yok. Kim olursa olsun para burada. Yani para nereden gelirse gelsin. Ve diyorum ya, mesela bir kişiyi tehdit ediyorlar. Diyelim ki yeni nesil çetelerde bu. Motosikletliği gönderiyorlar, bir yeri kurşunlatıyorlar. Kurşunlattıktan sonra aynı adamı arayıp sizi biz koruyacağız diye adamdan para istiyorlar. Aslında kurşunlatan kendileri zaten.
1: Evet.
0: Yani nerede bir gelir kapısı varsa oraya yöneliyorlar. Hiç fark etmiyor.
1: Evet.
0: Evet.
1: Sokağın hakkı dedikleri bir şey var.
0: Kesinlikle.
1: Onu da konuşacağız ama böyle müzik mesela 90'lar Türkiye'sindeki suç dünyasını bildiğiniz için, özellikle de sokakta çalıştığınız için,
0: evet,
1: bu isimlerin çoğunu da gördüğünüz için, küçük büyük hepsini gördüğünüz için, böyle müzik onların motivasyonu ya da eğlence motivasyonu muydu? Çünkü burada rap ayrı bir motivasyon.
0: Yani onlarda öyle bir şey yok. Onlarda şöyle söyleyeyim, onları motive eden müzik, o zamanın müziği daha çok Esengül parçaları gibi düşünelim.
1: Hı-hı.
0: Biliyorsunuz Esengül'ün pozisyonunda da Stardust gazinosunda o zaman biliyorsunuz şeyler, cinayetler işlendi biliyorsunuz Esengül'ün muhabbetine. Ondan sonra daha çok Esengül tarzı, arabesk tarzı, bir de Türk sanat müziğinin tarzı.
1: Hı-hı.
0: Müzikler dinleniyor, daha ağır. Yani o zamanlar şöyle diyorlardı, onlar kendilerine tabii mafya baba demiyorlar, ağır abi. Hı-hı. Daha ağır pozisyonda. Yani şimdiki gibi rap müzik, işte kopma gençlik, yani Z kuşağındaki gibi değil. Daha ağır takılan. Ya o zamanlar biliyorsunuz İstanbul'da lüks gazinolar, Maxim gazinoları, işte Çakıl gazinoları.
1: Evet, gazinoların etrafındalardı.
0: Evet. Yani. Oradalar, daha çok oradalar. Şimdi ne oldu? Barlara düştü olaylar. Şimdi yeni nesiller barlarda. O zamanlar daha büyük kalite. Kalite vardı yani. Mafyada bile kalite vardı. Şimdi yok öyle bir şey. Mafyada bile şöyle bir şey vardı. Nasıl diyeyim size, bir söz verdiyse sözünü tutardı. Şimdi yok. Şimdi ne yapıyor? Genç geliyor, 17 yaşında çocuk, ateş ediyor tak tak tak. Kimsenin haberi yok. Ben bu kararı kendim aldım diyor mesela. Patronun haberi yok, sonradan haberi oluyor.
1: Evet. Şimdi şöyle, biraz sonra aktaracağız. Halil Ay Fransa'da öldürüldü, bu gruplardan
0: evet,
1: bir tanesi. İstanbul'da bir gece kulübüne gidiyor ama yanına bir kadın tuzağı kuruluyor.

0: oluyor. Kadın aracına GPS cihazı takıyor. Seyir halindeyken o GPS cihazı önden arkadan araçlarla takip ediliyor. Motosikletli bir grup var. Ateş ediliyor. Hani biraz önce söylediniz ya, eskiden hani bir sözün ağırlığı vardı. Yeraltı dünyası ya da kabadayılıkta vardı ama burada tamamen tuzak sistemi işliyor.
1: Artı bir de dijitalden uzak duruyordu eski babalar. Dijitale yaklaşmıyorlardı. Şimdi yeni nesil her şeyi dijitalden görüyor. Biliyorsunuz Instagram, işte Telegram, WhatsApp gruplar, yani bir sürü grup var. Bunlar üzerinden işlerini görüyorlar ve dijitalde iz bırakıyorlar. Ama onlarda öyle bir şey yok. Eskiler dijitalle hiç alakası yok. Her şey doğal.
0: Suç, hani biliyorsunuz mesela suç talimatı nasıl veriliyordu? Mafya diye grupları telefon kullanma.
1: Hayır, yüz yüze. Yüz yüze.
0: Doğrudan talimat.
1: Doğrudan talimat, yüz yüze. Kendisi bizzat babayla yani muhatap oluyor ve onun talimatına gidip adını da söyleyerek, yani hiçbir şeyden çekinmeden, işte ben X gönderdi, X'in adamıyım, bu X için geldim buraya diyorlardı direkt. Aynen. O dönem öyleydi. O dönem öyle, ama bu dönemde öyle bir şey yok maalesef.
0: Şimdi o zaman da başka şehrin dışından ya da yoksullukla beslenen kişileri alıp yanlarına kullanabiliyorlardı.
1: Kesinlikle.
0: Ama bugünküler biraz daha farklı sanki. Yani tamamen istismar etmeye ve kara bir teröre yönlendirmeye dönük bir
1: kesinlikle
0: yöntem.
1: Aralarındaki en büyük fark o zaten. Evet. Bakın. O dönemlerde de evet çağırıyorlardı. Mesela diyelim ki X ilinden genç çocukları çağırıyor buraya. İstanbul'u gösteriyor, yaşatıyor. Ondan sonra işte beline silah koyuyor, saldırı yaptırıyor falan ama cezaevine düştüğü zaman ona sonuna kadar bakıyor. Ailesine bakıyor, her türlü yardımı yapıyor. Şimdi öyle bir şey yok. Şimdi diyor ki yeni nesil çetede bir talimat gönderiyor. Diyor ki bir kurşunlama kaç para? Atıyorum işte 100 lira, 500 lira, 1000 lira. Bu para hesabına yatacak diyor. Bazen vermedikleri bile oluyor. Yani yapılan soruşturmalardan bazen takip ediyorum, basından olsun, resmiyetten olsun. Mesela diyor ki 400 bin lira alacaktım, 200 bin lira gönderdiler, üstünde vermediler paranın.
0: Evet. Yani o yeni arada zaten sizi suça bulaştırmış da oluyor.
1: Kesinlikle.
0: Geri dönüşünüz kesinlikle de çok olmuyor.
1: Artık cezaevinde bakma diye bir şey de yok.
0: Evet.
1: Yeni nesil çetelerde. Yani söz geçmiyor artık yeni nesil çetelerde. Evet. Mevzu bu.
0: Şimdi artık iş başka bir şeye dönüştü. Yöntemler değişti. Çok kısa bir özet yaptık. Sahte banka hesapları birazdan bu yeni nesil grupların yasa dışı bahis, sadece uyuşturucu değil, yasa dışı bahisle de bağlantıları evet var. O da enteresan, çok rastlandık bir şey değil. Yani daha doğrusu birkaç yıl öncesine, 10 yıl öncesinde çok gördüğümüz bir şey evet değil ama artık yasa dışı bahis de bu yeni nesil çetelerin hedef işlerinden birisiydi. Hala devam ediyor mu, ona dair sizin görüşünüz nedir?
1: Tabii ki. Şöyle söyleyeyim Zülfikar Bey. Uyuşturucudan daha büyük para var biliyor musunuz şu anda sahte bahiste? Adamlar şöyle bir şey yapıyorlar. Büyük paralar döndüğü için dijitalde her yerde var. Bütün herkes bunu. Sokaklarda çocuklar artık 16-17 yaşında elinde telefonlarla oynuyorlar. Yaş görmüyor. Açıyorlar bir grup, oynuyorlar. Ve bu paraları göndermek için bakın sahte restoranlar, sahte işte kafeteryalar açıyorlar. Nasıl? Örneğin post makinesini kullanacak. Çok meşhur bir restoran açıyor. Çok kalite bir yerde. Post makinesini kullanıyor. Yurt dışından paralar geliyor işte. Dubai üzerinden veya başka bir yer üzerinden.
0: Aslında posttan kafe, restoran çekiyor sandığınız şey arka planda post üzerinden.
1: Aynen, kesinlikle.
0: Sürekli kara paranın sistemi,
1: kara para yaklıyor. Ama yani siz mesela arayın. Deyin ki bu akşam restoranınız açılmış. Çok hoşuma gitti. Geleceğim. Kusura bakmayın. Rezervasyonlarımız dolu. Alamayız. İki masa, üç masa kendi çevresindeki insanları oturtturuyorlar. İçeriye kimseyi almıyorlar. Kendi insanlarına döndürüyorlar. Herkes zannediyor ki bu restoran muazzam çalışıyor, büyük paralar kazanıyor, harika bir yerde, meşhur. Ama öyle bir şey yok. Tamamen evet sahte. Her evet şey sahte. Parayı aklıyorlar.
0: Evet. Şimdi bu tespitler önemli. Zaten bu suç çok yayıldığı için özellikle zaman zaman hatırlatıyorum bu stüdyoda. İşte Milli Güvenlik kararıyla bu gruplara karşı işte İçişleri, Adalet Bakanlıkları ve Kolluk Kuvveti ciddi bir şekilde devlet kararı gibi doğrultusunda bir mücadele yürütüyorlar.
1: Kesinlikle.
0: Özellikle İstanbul'da, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde, bu suçların görüldüğü şehirlerde suç oranının %50 oranında, hani genel rakamları bilerek söylüyorum detayına girmeden, %50 oranında azaldığını söyleyebiliriz. Şimdi ama tabii suç örgütlerinin birbirleriyle çatışması devam ediyor. Bir son örnek bugün. Şimdi anti tank mayınından bahsedeceğiz. İranlı tetikçilerden bahsedeceğiz bu bölümde. Neden? Çünkü iki suç örgütünün birbirine kurduğu tuzak ve aradaki rekabetin yarattığı sonuç. O grafiği verelim uzayla. Evet.
2: Evet.
0: Sarallar suç örgütü. Bu kavga, bu çatışma ve sokağa yansıyan bu şiddetin geçmiş arka planı var. Ama bugünküyle başlayalım Uzay. Bugün ne oldu? O, polis İstanbul Emniyet Müdürlüğü nasıl bir operasyon yaptı? Antitank mayınına giden süreç ne? İranlıların bu konuyla alakası ne? Anlatalım çünkü önemli.
2: Şimdi güç ve rant odaklı bir aslında örgütler arasında çatışma var, kavga var. Evet. Şimdi bunun bir neticesi olarak birazdan varacağımız yere geleceğiz ama bahsettiğiniz operasyon şöyle başlıyor aslında. Şimdi Kadıköy'de bundan 15 gün öncesinde bir araç durdurulmak isteniyor.
0: Asayiş kontrolü.
2: Evet, asayiş kontrolü, rutin bir kontrol. Bu kontrolde araçtan 3 kişi çıkıyor. Yapılan arabalarında üzerlerinde silah var ve uyuşturucu var. Şimdi dolayısıyla soruşturma, tahkikat başlatılıyor ve genişletiliyor ve incelenen dijital materyallerinde Beykoz'da ciddi anlamlı bir cephaneliğin olduğu ortaya çıkarılıyor. Şimdi bununla ilgili incelemeler yapıldığında haliyle başka destekleyeceği deliller de dosyaya ilave olduktan sonra buraya baskın yapılıyor. Şimdi bahsettiniz, burada yazmıyor, hemen söyleyelim. Bakın, o depo yapılan baskında bir roket atar.
0: Hemen Uzay'ın arka planına o görüntüleri de verebilir miyiz arkadaşlar? Oraya verebilirsek daha iyi olur. Hani kamera açısından da daha iyi olur. Evet.
2: Şimdi bir roket atar, 3 roket atar sevk fişeği, 3 anti-tank roket mühimmatı, 2 Kalaşnikov, işte yine başka türlerde otomatik silahlar.
0: Evet. Şimdi bu hemen arka planda, biraz sağına dönersen Uzaycığım göreceksin. Evet. Şimdi görüntüler bunlar. Kalaşnikov, doldurulmuş şarjörler, işte kısa saplı, uzun saplı, daha doğrusu dipçikli ağır silahlar diye tarif edebileceğimiz silahlar. Polis baskın yapıyor ve o araçtaki, yani asayiş kontrolündeki yakalanan 3 kişinin telefonundan mı çıkıyor?
2: Evet.
0: Evet, çok enteresan. Yani orada yakayı ele vermişler İstanbul polisine, kontrol, yol kontrolü yapar.
2: Evet. Evet. Şimdi tabii dolayısıyla bu ciddi anlamda, yani neredeyse tırnak içinde, yani bir orduda olabilecek mühimmatlar var. Şimdi bu mühimmatlar şu soruyu ortaya çıkartıyor, sormamız gerekiyor. Bu mühimmatlarla ne yapılacak? Şimdi normal bir işte operasyonda 2-3 tabanca ele geçirilir ve bu böyle bir şey değil. Tank mühimmatını ne yapacaklar? İşte roket atar, ne yapılacak?
0: Bir lafını unutma, hemen bu görüntüyü başa aldığımızda o anti tank mühimmatını burada hazır, Deniz Bey de buradayken bir teyit edelim. Özel harekat polisi yapıyor. Operasyonu girdiği adreslerde çekilmiş görüntüler, raflar var, şarjörler var. Hemen şu, durduralım görüntüyü, şu olabilir mi?
1: Mayın, evet, mayın.
0: Şu anti-tank mühimmatı.
1: Doğru, evet, evet, anti-tank mayını.
0: Bu önemli bir şey. Kesinlikle. Muhtemelen biraz sonra anlatacağımız suikast planında yola döşenme ihtimali var. Geçiş güzergahına, onu da anlatacağız. Aracı devam edelim. Için. O anti-tank mühimmatını göstermek istedim. Özel bu hikayede önemli çünkü.
2: Evet. Şimdi geldik bu hikayeye. Şimdi burada neden biz şu anda
0: alalım görüntüyü arkadaşlar.
2: Ve işte hedef şahıs olarak da Sedat Şahin'i yazdık. Şimdi bakıldığında burada iki örgüt var, iki suç örgütü var. Bu örgütlerin buluştuğu da bir yer var. İşte rant ve suç kavgası diyoruz ama rant ve yine burada yer paylaşımıyla ilgili kavgalarda oluyor ama.
0: Ama bir husumet var, husumet, bir intikam hikayesi var.
2: Husumet var. Yani evet. Bunun bundan 20-25 yıla dayalı bile husumetli vakalar var. Yani evet, gerçekleşmiş saldırılar var vesaire karşılıklı. Şimdi burada dosya derinleştiriliyor ve şöyle bir bilgi ediliyor. Sarallar suç örgütünün burada bir başka örgütün lideri olan Sedat Şahin'e bir planlı suikast yapacağı ile ilgili çok ciddi ifadeler, dosyada bilgiler giriyor.
0: Tamam, planı şimdi burada duralım. Planı yapan kişi Yakup Kerem Saral. Nerede bu? Yurt dışında.
2: Evet.
0: Neden? Çünkü Sedat Şahin'in kardeşini İstanbul Nişantaşı'nda.
2: Sedat Şahin.
0: Evet, Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin'i İstanbul'da Nişantaşı'nda pusu kurup öldürüyor. Öldürdükten ya da öldürttükten sonra yurt dışına kaçıyor. Evet, kırmızı bülten var hakkında.
2: Kırmızı bülten var hakkında.
0: Devam.
2: Aranıyor ve daha sonra bu operasyon yapılıyor. Şimdi burada gözaltılar var. Şimdi dikkat çekici nokta, buraya da konuşmamız lazım mutlaka. İranlı taşeron tetikçileri olduğuyla ilgili de, çünkü gözaltılanlar arasında İranlılar da var.
0: Evet.
2: Şimdi 7 İran uyruklu şüpheli tutuklandı dosyada. Toplamda 19 tutuklu olması lazım. Evet. Şimdi bunlarla ilgili bazı yapılanmaların bu kişileri taşeron olarak bu örgütleri kullandığı ile ilgili zaten geçmiş tecrübemiz var. Şimdi bununla ilgili iddialar da araştırılıyor. Ama bunun geçmişine baktığımız zaman da zaten Sedat Şahin'e yönelik bu işte suikast girişimi çok ciddi anlamda bir organizasyonu yapılmış.
0: Evet, o organizasyonda da tıpkı bir istihbarat örgütü gibi,
2: evet,
0: keşif, gözetleme, takip var.
2: Ve hatta kaçma metotları bile önceden çalışılmış.
0: Çalışılmış, çok önemli. Çünkü Sedat Şahin'in güzergahı belki içeriden ya da çevresinden birilerinden alınan bilgiler ya da etrafına yerleştirilen çevresinde olan, sosyal çevresinde olan kişilerden alınan bilgiler de olduğunda belli ki bir rota, evet, ve güzergah çizilmiş.
2: Evet.
0: Şimdi... bu silahların gömüldüğü bir yer var. Oraya da belki dikkat çekmek lazım. Beykoz'da bir sera
2: ve evet, burada aşık alana bunlar gömülüyor. Şimdi bu operasyondan, yani polis buraya baskın düzenlemeden önce de aynı alanda bir konteyner var. Oradaki mühimmatı da oraya taşıdıkları belirleniyor yapılan incelemede. Yani bir gün öncesinde olması şans eseri mi, yoksa bir işte duyum mu alındı da yer değiştirildi,
0: mı yaptılar, bir hazırlık mı yapıldı?
2: Buna dair şu an tahkikat devam ediyor. Ama burada dikkat çekici nokta şu, bahsettiniz, belki açmak lazım.
0: Evet.
2: Sedat Şahin takip ediliyormuş. Yani gideceği organizasyonlar, işte İstanbul'da ya da başka yerlerde hangi noktaya, hangi sıklıkla gidiyor, günün rutininde ne yapıyor, günlük bir rutin, işte örnek veriyorum, işte belli noktalara gittiği anlaşılıyor. Bu noktalara adam yerleştiriliyor. Sedat Şahin takibi alınıyor. Bunu örgüt üyeleri yapıyor.
0: Evet.
2: Yani tıpkı işte ciddi bir organizasyon yapılanmasından bahsediyoruz. İstihbarat örgütü gibi peşine adam takıyorlar kaba tabirle. Ve Sedat Şahin'i izlemeye başlıyorlar.
0: Evet.
2: İzleme var. Bu suikast, eğer polis bu takibi bu şekilde neticelendirmeseydi, gerçekleşseydi ne şekilde yapılacaktı bu plan? Nereden saldıracaklardı, hangi mühimmatı kullanacaklardı, bunları önceden çalışmışlar, bunları, evet, temin etmişler, bunları muhafaza altına almışlar.
0: Evet. Şimdi Saral kendilerini, yani Sarallar suç örgütü diye tarif edilen örgütle, yapıyla, suç organize suç örgütüyle, Sedat Şahin etrafındaki suç örgütü, aslında onun başında olduğu suç örgütü arasındaki kavga, evet, çatışma çok uzun süredir,
2: evet,
0: devam ediyor. Şimdi bunun için işte belirli soruşturmalarda biliyoruz ki bu sorunun çözümü için araya girenler de var. Ama husumet basit bir husumet değil.
2: Hı.
0: Burada İranlı meselesine belki dikkat çekmek lazım. İz bırakmamak için İranlılar kullanılmış olabilir mi? Mesele bu. Yani çünkü kaçış planı da yapılmış.
2: Evet, yurt dışına kaçış,
0: yani bir
2: yapılmış,
0: uyuşturucu çatışması gibi, evet, gösterilip ya da uyuşturucu rantından dolayı çıkmış bir şeymiş gibi gösterip İranlılara bu işin yaptırılması da bir planlama dahilinde olmuş gibi değerlendiriliyor.
2: Evet, evet. Şimdi bunun tabii arka planına baktığımızda, şimdi burada başka bir örgüt daha devreye giriyor. Herhalde oraya da geleceğiz şimdi.
0: Tabii.
2: Barış boyuna geleceğiz. Şimdi buraya baktığımız zaman burada birbiriyle husumetli olan, bir de işte husumetli olduğu için birbirine yanaşan zaman zaman örgütler de var. Yani evet, şöyle, bu tamamen belli bir dönem kendi menfaatleri için bu arada.
0: Evet.
2: Kendi çıkar ilişkileri, menfaatleri için o güç çıkar çatışması içinde birbirine yanaşmak zorunda olan örgütler de var. Şimdi daha önce de Barış Boyun çetesinde, şu anda burada değil ama
0: yani bu Sarallar grubu Sedat Şahin,
2: evet,
0: grubuna bir suikast hazırlığı suçlanıyor bu soruşturmada. Ama aynı Sarallara,
2: evet,
0: onlarla güç mücadelesine giren, bu şu anda İtalya'da tutuklu, evet, olan Viterbo'da yakalanan ve cezaevine konulan Barış Boyun'da kısa bir süre önce Çorlu'da,
2: evet,
0: Saral ailesinin mensup bazı isimlere suikast hazırlığı yaptı. Onu söyleyeyim.
2: Şimdi size, orada da dikkat çekici bir nokta var. Orada da benzer silahlar ele geçirilmişti.
0: Evet, aynı silah.
2: Yani hatta yanlış hatırlamıyorsam orada lav silahı da vardı. Şimdi orada yapılan planlamada, ki o zaten yine aynı şekilde, onun o operasyonun, daha doğrusu oradaki o saldırının önü nasıl alındığı konusu da bence çok önemli. Şimdi İtalya'da bahsettiğiniz Barış Boyun tutuklu. Şimdi orada o dönem cezaevinde, daha doğrusu kelepçesine bir dinleme cihazı yerleştiriliyor.
0: Evet.
2: Şimdi İtalyan polisinin yaptığı bir çalışma bu. O cihaz dinleniyor. Şimdi dinlenen veriden şu yola çıkıyor ki bir saldırı yapılacak. Kime yapılacak bu saldırı? Sarallar.
0: Evet.
2: İşte Çorlu'daki, işte Tekirdağ'daki fabrikada. Bu emare alınıyor, Türkiye'ye bilgi veriliyor, burada hemen tahkikat başlatılıyor ve daha sonrasında da orada bu saldırı gerçekleşmeden şüpheliler yakalanıyor ve ifadeler alınıyor. Aynı şekilde şu an bu operasyonda eğer Beykoz'daki mühimmatlar bulunmasaydı, orada da benzer bir hikaye, ağır silahlar var, mühimmat, işte roket atar var, lav silahı olduğu belirtiliyor ve ne şekilde saldırı da fabrikada gerçekleştireceklerini anlatıyorlar ifadelerinde. Onlar tutuklandı ve yine aynı şekilde motosikletle gelecekleri, farklı

0: farklı noktalardan gelecekleri ve burada bu cihazları, bu işte ağır silahları kullanarak bu saldırıyı gerçekleştireceklerini söylüyorlar.
1: Evet. Peki şimdi bir de yabancı plakalı bir araç var. O araçla da kaçma planı da yapılmış. İranlılar üzerinden planlanan, hani suikast gerçekleşirse, düzenlenebilirse kaçış planı da hazırlanmış. Bunu da söyleyelim. Bu tabii bu çatışmanın, yani suç örgütlerinin işte kabadayılıktan mafyalığa, mafyalıktan uyuşturucu ticaretine ve rantın, bu suç gelirinin bölüşümü kavgasında çok önemli bir hikaye. Belki bir yüzyılın kısa bir özetini de yapmış olduk. Suç grupları, kişisel olarak işlenen suçlar, bir örneğimiz var. Ona da bir bakalım. Uzay Kesmen'e teşekkür edelim uzay katkıları için. Bu önemli. Bir de Antalya'ya gideceğiz. Antalya'da bir dolandırıcılık vakası var. Deniz Bey bu konuda da çalıştığı için.
2: Evet.
1: Şimdi bir kuru yemişçi Vanlı, Van'dan geliyor Antalya'ya. Evet. 1,5 milyar TL'lik bir vurgun yapma tırnak içinde becerisini gösterebiliyor. 300'den fazla mağdur var. Yüksek kar vaadi var. Yasin'i görebilirsek arkadaşlar. Yasin hazır mı bilmiyorum ama. Şimdi bu Çek Koçan'ı çok fazla dolandırıcılığa da neden oluyor. Şimdi maalesef bir insanın ticaret yapıyor diye bu kadar kolay Çek Koçan'ı sahibi olması ne kadar doğru? Bu tartışılır. Bu olayda da görüyoruz. Şimdi Yasin bize detaylarını anlatacak. Biz stüdyoda Deniz Acar'la konuşmaya devam edeceğiz. Yasin, çok inanılmaz çarpıcı bir dolandırıcılık ve parayla insanların parasını alıp daha fazla para verme vaadiyle bedava peynir fare kapanında olur derler ama burada bu söz çok yerleşmemiş insanlarda. Burada da benzer bir hikaye var galiba. Nedir hikaye, senden dinleyelim.
3: Evet Zülfikar Ali Aydın, aslında hikayenin evveliyatı 3-4 senelik bir olay. Şimdi şöyle yapıyor bu dolandırıcılık şebekesi. Antalya'da itibarlı bir şirket var. O itibarlı şirketi alıyorlar. Daha sonra itibarlı şirkette yaptığı firmalarla bunlar da iş yapmaya başlıyor. Sonra daha yeni pazarlar açıyorlar kendilerine. İlk zamanlar belki birkaç sene içerisinde düşük miktarlı işler yapıyorlar. Ben hani ceplerindeki para kadar işlem yapıyorlar. Burada güven kazanıyorlar. Tabii sadece piyasadaki güveni kazanmıyorlar. Aynı zamanda da bankalardan güven kazanıyorlar. Biliyorsunuz işte yapay zeka destekli bankadaki kredilendirme derecelerini de arttırıyor firma. Tabii ardından bu güven kazanıldıktan sonra çok fazla çek koçanı alıyorlar. Başlıyorlar çekleri doğramaya, tabiri caizse. Mesela diyelim ki 1 milyonluk bir arabanız var. Ben vadeli alacağım, 2 milyon keseyim sana diyor. Tabii arabanın sahibi diyor ki ya 1 milyonluk araba 2 milyon alacağım diyor. Biraz bekleyeceğim ama diyor 2 milyon alacağım. Veriyor arabasını. Aynı şekilde ev için de geçerli. Bu gayrimenkuller için de geçerli.
1: Yasin.
3: Tabii bir an...
1: Yasin duyuyorsa bir virgül koyalım. Şimdi sözünü kestim, çok özür diliyorum. Yasin
3: duyuyorum,
1: güzel de anlatırken ama burada bu kar vaadine inanma hikayesi, bir suçu tespit eden, işte ortaya çıkaran bir eski polis gözüyle nasıl inanıyor insanlar? Bu kadar konuşulurken 1 milyonluk arabayı, Yasin diyor ki işte dinliyoruz, 1 milyonluk arabayı 2 milyon liraya tırnak içinde okutabileceğini düşünüyor.
2: Maalesef çekle. Para insanları çekiyor. Gözlerini boyuyor. Beyinlerini kapatıyor. Önünde dahi olsa, yapılsa, biliyorsunuz yıllarca yaptı, kuyumcular yaptı, büyük karlar vereceğim. İlk başta dedi arkadaşımız, anlatıyor, güven. Güveni sağladılar mı bir kere? Artık iyi çalışıyorlar, güveni de sağlamışlar. Bankalara güveni sağlamışlar. Bankalardan çekleri var, biliyorsunuz adam çeki soruyor bankaya. Banka diyor ki tamam, karşılığı var, sıkıntı yok. Sağlamadığımız hep ödemeleri sağlam diye, hiç sorun yok diyor. O zaman diyor ki ha, ben 1 milyonluk araba 2 milyon alacağım, çok güzel diyor. Paraya atlıyor herkes maalesef.
1: Evet.
2: Bütün olay bu. Başka evet. Hiçbir şey değil yani.
1: Peki Yasin, devam edelim. Bu da hemen sağ tarafta da mağdurları da görüyoruz. 1 milyonluk arabayı 2 milyon. Peki daha sonrası?
3: Hemen bir örnekten daha bahsedelim. Mesela bir tane arsa alıyorlar. Bu arsanın üzerine kendileri müteahhitlik yapmak istiyor. Arsayı almışlar. Zaten parasını ödemeyecekler. Bu sefer malzeme lazım o yapıyı yapmak için. Malzemeciye gidiyorlar. Tabii çekleri ona da kesiyorlar. Malzemeleri de alıyorlar bu sefer. Başlıyorlar müteahhitliğe. Yani yer bedavaya geliyor kendilerine, ödemiyorlar sonra, tabii çek karşılıksız çıkıyor. Bakıyorlar malzemeyi alıyorlar, malzemeyi çekli alıyorlar. Ama ortaya çıkan mal tamamıyla bunların oluyor ve geri alınması da ciddi anlamda zor oluyor. En azından bir süreç işliyor. Tabii şöyle de bir şey var. Savcılık dosyasında daha önce 4 kişi tutuklanmıştı. Onlardan bir tanesi aslında şebekeyi ele verdi. Nasıl çalışmaları gerektiğini anlattı. Etkin pişmanlıktan faydalandı. Bu sefer ikinci bir operasyon oldu. 7 kişi alındı. Bunların 5'ini de tutuklama talebiyle suç ceza hakimliğine sevk edildi yaklaşık 2 saat önce. Savcılık dosyasında 200 milyon liralık bir para hareketli bir hacim var. Hani mağdur müşteki ifadelerinden gelen rakam bu ama 1,5 milyar konusuna hemen biraz daha açıklık getirelim. Şöyle de bir durum var. Vadesi gelmeyen çekler var. Şimdi vadesi gelmeyen çek olduğu zaman mağduriyetiniz aslında oluşmuyor. Gittiğiniz zaman ya burada benim çekim var atıyorum işte 11. ayda çek var. Süresi gelmedi. Süresi gelecek ki o zaman ödenmezse şikayetçi olacaksınız. Evet. Bir de vadesi gelmeyen çekler var. Aslında mağdurlar biz mağdur olacağız şüphesiyle de şikayetçi olanlar var. Yani bu rakam dediğiniz gibi milyarın üzerine çıkacak. Şu anlık durum bu.
1: Evet. Şimdi Daniel Soydoğan bütün hikayenin başlangıcı olan kişi hemşerilerini hemen burada gördüğünüz hemşerilerini dolandıran kişi.
2: Evet.
1: Suç böyle daha tam böyle nihayetlenmeden çekleriniz vadesi gelmeden olay patlamış dedim yerindeyse.
2: Bazı uyanıklar var tabii içeride. Dedi ki aynen arkadaşımızın bahsettiği gibi diyor ki ya bunları olduysa yarın bana da gelecek. Tamam gelmemiş benim daha ödemem ama demek ki bu onları ödemediğine göre bana da ödemeyecek. Ve ne yapıyor bu sefer mağdurlar çoğalmaya başlıyor.
1: Evet.
2: Ve sıkıntı doğacak hakikaten ödeyemeyecek kaçacak adam muhtemelen. Yok evet. Zaten bildiğim kadarıyla piyasada yok alınmış mı şu anda? Gözaltında
1: alınan kişiler arasında var mı Yasin? Daniel Soydoğan.
3: Alınan kişiler arasında Dalyan ismini tam yok. Şey yapamadım şu anda. Çünkü sayılar çok iç içe girdiği farklı, için evet. Rakamlarla birlikte. Peki. Dalyan ismi yok diye hatırlıyorum ama yok. Tabii ki bakmam.
1: Peki.
2: Yok. Ben takip etmiştim yok.
1: Bu ceza soruşturması acil.
3: Yok
1: bir...
3: son alınanlarda yoktu.
1: Yok evet peki. Teşekkür ediyoruz Yasin'e de verdiği bilgiler için. Başta dedim ya bedava... peynir fare kapanında olur aynen. Diye. Belki bir güvenlik ve suç konusunda uzman bir isim olarak vatandaşlara bu konularda bazı uyarılarda bulunmak gerekebilir. Buyurun.
2: Her zaman yapıyoruz. Vatandaşımıza diyoruz ki yani malınız ne kadar sizin malınız? Satacaksınız malınız. Fiyatı ne? Az evvel bahsettiğim olayda hani dedik ya araç 30 milyon lira o zamanki durumda. 30 milyon. 29'u alırsan anla ki bunun içerisinde bir Çapanoğlu var veya 28'i evet. Alırsan. Ama 30 milyon gerçek parasını veriyorsun. Sen şimdi 1 milyonluk arabana 2 milyon para beklersen olacak ortada maalesef. Yani bir telefon kaç para? 150 lira diyelim. Bunu eğer 60 liraya satıyorsa sana demek ki adam salata gönderecek kargodan. Bunu anla. Vatandaşımıza diyoruz ki böyle şeylere kanmasınlar. Gerçek hayat çok başka. Sonra adliyeler, mahkemeler, sorunlar, şikayetler uğraşacaklar. Paraları gidecek, malları gidecek. Maalesef vatandaşlarımız bunlara uyanık olsunlar.
1: Evet, bir son hatırlatmayla bu. Şimdi Daniel Soydoğan, Yasin muhtemelen sesten de anlamamış olabilir ama göz altında ifade de verdi. 300'den fazla mağdur var ve çoğu kendisi, kendi köylüsü. Yani Van'dan Antalya'ya geliyor, işte ticaret yapıyor. O köylülerin kuru yemişçilik yapıyor. Toplamda işlem hacmi yani dolandırdığı rakamların toplamı, aldığı rakam 200 milyon ama toplam dağıttığı çek koçanıyla birlikte 1,5 milyarlık bir suç işlemi hacminden bahsediyoruz. Tabii yüksek kar vaadi var.
2: Ciddi bir para.
1: Son bir cümle şunu da sorayım. Buyurun. 493 çek koçanı. Bu çekler bu kadar bankalar tarafından kolay veriliyor olması doğru mu?
2: İşte ilk başladığında arkadaşımız anlattı ya. Bu vatandaş bir güven sağlamış bankalara. Demek ki iş yapmış, gelmiş, gitmiş, gelmiş, gitmiş. Bankalar biliyorsunuz bankaların bir ortak bir sistemi var. Hı-hı. Bankalar Birliği'nin bir ortak sistemi. Orada görüyor. İşte paralarını zamanında yatırıyor, borçlarını ödüyor, evet. Hiçbir sıkıntısı yok. Her şeyini normal yapmış. Bankalara ilk önce güveni sağlamış bu vatandaş. Bankalara güveni sağladıktan sonra bankalar veriyorlar. Belli paraları da var. Evet. Bankalar veriyorlar, normal olarak
1: çünkü
2: veriyorlar.
1: İşlem kapasitesi, aynen, ticareti, kapasitesi var. Hesapları yetiyor.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi şöyle kapatalım. Daniel Soydoğan demiş ki, ben demiş kimseyi dolandırmadım, işlerim yolunda gitmedi. Hikaye
2: her
1: böyle
2: bütün bitiyor. Dolandırıcıların evet. Söylemiş olduğu mutat laftır bu.
1: Evet.
2: Sonucu görüyoruz hep beraber.
1: Peki Deniz Acar çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Yüzyılın özetini yaptık suç türleriyle de.
2: Evet.
1: Çok teşekkürler katkılarınız için. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Erzincan güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.
1: Karşımda yepyeni bir yiğit var.
2: Yardım eliniz olmasaydı bugün bu sandalye boş kalacaktı.
1: Sizleri kazanmak için buradayız. Size çok teşekkür ederim.
3: Yiğit! Ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun?
1: Bazen birey ailesiyle ilişkilerinde yolunu kaybeder. Olduğu yerde döner, kızar, küser. Siz aile olarak büyük bir sınavı inancınızla, kenetlenmeniz sayesinde başarıyla geçtiniz. Yolunuz açık olsun.
4: Bağımlılıktan kurtulmak için ücretsiz psikoterapi ve sosyal hizmet desteği Yeşilay'da seni bekliyor. 115'i ara, yeni hayatına hemen başla.

0: Efendim, iyi akşamlar. Akşam haberlerindeyiz. Hülya Hökenek ben. Perşembe günü. Saatlerimiz 18'e 2 dakika var. Beklenen faiz kararı da açıklandı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası politika faizini %37'de sabit tuttu. Böylelikle faiz oranı 5 toplantıdır değişmedi. Yansımalarına elbette bakacağız. Ve İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi de başlıyor. Daha önce açıklanan 100 bin sosyal konutu ek olarak 15 bin kiralık konut da vatandaşların hizmetine sunulacak. Eylül ayında tamamlanacak başvuruların ardından Ekim'de anahtar teslimi yapılacak ve projeye ilişkin açıklama Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı'ndan da geldi. Ama kiralama süreci var. O nasıl işleyecek? Şartlar neler? Onların hepsini elbette aktaracağız ve spor diyeceğiz. Üçüncü gündem maddesi olarak bizim öne çıkardığımız editörüm Yeliz'le birlikte. Çünkü biliyorsunuz UEFA Şampiyonlar Ligi başladı. Galatasaray dün ilk maçına çıktı. Sporting Lisbon'a 3-1 yenildi. Bu akşam saat 19.45'te Fenerbahçe 18 yıl aradan sonra Devler Ligi'nde boy gösterecek. Roma'yı ağırlayacak sarı lacivertliler. Maça nasıl hazırlandı, neler bekliyor onu da konuşacağız. Başlasın akşam haberleri efendim. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gözaltı kararı geldi ve aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu 9 kişi için gözaltı kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma bu. Bu soruşturma sürüyor. Başsavcılık 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler arasında bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanı var. Kozinoğlu hayatını kaybettiği dönemde Silivri cezaevinde görevli olan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de tamamlandı ve şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildiler. FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti ve cezaevinde rahatsızlanıp hastanede hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı yarın açılacak. Ölüm nedeninin belirlenmesi için mezardan örnekler de alınacak diyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in 3 ayrı konuşması nedeniyle açtığı manevi tazminat davalarında karar çıktı. Özgür Özel, Cumhurbaşkanı'na yönelik sözleri nedeniyle toplam 800 bin TL manevi tazminata hükmedildi. Konuya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın bir açıklama yaptı. Ankara 44. Asli Hukuk Mahkemesi Özel'in 13 ve 18 Ağustos 2025 tarihlerinde yaptığı konuşmalar nedeniyle toplam 800 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti. Mahkeme Marmara Cezaevi çıkışındaki açıklamalar için 200 bin, Bayrampaşa mitingi için 300 bin, Aydın mitingi için de 300 bin lira tazminata karar verdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edilmesi siyasetin en önemli gündem maddesi diyebiliriz. Görüşmede tek gündem Ankara'dır başlığıyla veriyoruz. Çünkü yeni bir açıklama geldi Mansur Yavaş'tan. Parti değiştirdiğine dair iddiaları yalanladı. Görüşmeden hem Özgür Özel'in hem de Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberinin olduğunu da söyledi.
1: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin tek gündeminin Ankara olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görüşme öncesinde hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in bilgisi vardı dedi.
2: Son günlerde şahsım, siyasi tutumum ve gerçekleştirdiğim görüşmeler üzerinde

0: üzerinden çeşitli yorumlar yapılmakta, iddialar ve senaryolar üretilmektedir. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ankara halkının bana verdiği görev, siyasi dedikoduların peşinden gitmek, her gün üretilen senaryolara cevap yetiştirmek değil, Ankara'nın sorunlarını çözmek, yatırımlarını hayata geçirmek ve 6 milyon vatandaşımıza hizmet etmektir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara'dır. Ayrıca bilinmesini isterim ki, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özgür Özel'in bilgisi vardı.
1: Yavaş görüşme sonrası yaptığı açıklamada parti değiştirme iddialarını da yalanladı. Benim durduğum yer belli dedi. Hem yeni parti hem de CHP arasında kurduğu dengeye dikkat çekti Yavaş. Tutumunun rahatsızlık yaratması halinde gereğini yapacağını söyledi.
0: Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz. Ankara'da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi belediye meclisimizde gördük. Tüm çabalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti olarak hiçbir fire vermeden seçimi kazandık. Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem.
2: Merkez Bankası faizi %37'de sabit tuttu. Bankadan bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada önce göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğini işaret etmektedir denildi. Yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu da belirtildi.
3: Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 5. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin gerilediği belirtildi.
4: Aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
3: Açıklamada sıkı para politikası duruşunun süreceği, ihtiyaç halinde daha da sıkılaşmaya gidileceği vurgulandı.
5: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
3: Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makro ihtiyati adımlarla destekleneceği de belirtildi.
2: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik Partisi'nin MKYK toplantısına ilişkin açıklama yapıyor. Ses açalım.
6: Şeref Güleser, Muş Merkez Sungu Belde Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'a AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz. Partimize gerek meclis boyutunda gerekse belediyeler boyutunda yoğun bir şekilde katılım talebi var. Tabii bunlar partinin ilkeleri, prensipleri, gelenekleri çerçevesinde değerlendiriliyor. O değerlendirme çerçevesinde de bu kararlar veriliyor. Kararlar verildikten sonra da bu toplantılarımızda bu katılımlar gerçekleşmiş oluyor. Bugün aramıza katılan belediye başkanı arkadaşlarımıza tebriklerimizi iletiyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Hepimiz hep beraber kutladık ama o kadar büyük bir başarı ki buradan bir kere daha Filenin Sultanlarını tebrik ediyoruz. Gerçekten hepimizin göğsünü kabartan, hepimizi çok mutlu eden bir başarı elde ettiler ve bu başarıyı üst üste elde ettiler. Bütün Türkiye'yi birleştiren, al yıldızlı bayrağımızı gönderde dalgalandıran, hepimize son derece mutluluk veren başarılara imza atıyorlar. Bunda çok güzel bir şey.

şekilde takım ruhuyla genç arkadaşlarımıza, genç kardeşlerimize örnek olacak ve ilham kaynağı olacak şekilde yapıyorlar. En üst standartlarda bir çaba ortaya koyuyorlar. Bütün takımın yöneticilerine, tabii ki değerli oyuncularımıza buradan bir kere daha tebriklerimizi iletiyoruz. Bu Sayın Cumhurbaşkanımızın külliyede kabulleri sırasında oyuncularımız çok güzel açıklamalar yaptılar. Ama özellikle genç arkadaşlarımızın, takımımızın kaptanı Eda Hanım'ın yaptığı konuşmayı dinlemesini çok öneririm. Çok kıymetli, kapsayıcı, çok zarif bir şekilde takımı, kendisini, yapmak istediklerini, gençler için sunmak istedikleri vizyonu ortaya koyan bir açıklama yaptı. Son derece kıymetliydi. Bütün yöneticileri ve tabii ki filenin sultanlarını bir kere daha tebrik ediyoruz. Bundan sonra çok daha büyük bir başarıya imza atacaklarına, başarıların üst üste geleceğine dair hiçbir kuşkumuz yok. Değerli arkadaşlarım, gündemimiz çeşitli konularla ilgili olarak takibimiz devam ediyor. Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge sürecini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Mecliste yüksek bir oyla kabul edilen yasadan sonra biliyorsunuz Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir kurul kuruldu. Bu kurul ilk toplantısını yaptı ve bir takım alt komisyonlar belirledi. Bundan sonrasında da bu kurul düzenli bir şekilde bu silahsızlanma, örgütün feshi ve tasfiyesi sürecini takip edecek. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu feshi ve tasfiye süreci tamamlandıktan sonra yasadan faydalanma mümkün olacak. MGKK ile teyit edildikten sonra. Tabii silahsızlandırma kapsamında ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede Iraklı muhataplarıyla yoğun bir mesai içerisindeler. Bu tabii terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge süreci iç içe olduğu için, aslında tek bir tanımı ifade ettiği için, tabii ki komşu ülkelerle, terör örgütünün bulunduğu ülkelerdeki yöneticilerle de, yoğun hükümetlerle, yoğun bir şekilde muhataplarımızla bu çalışmaları sürdürüyoruz. Tabii bu başlık altında en önemli konulardan bir tanesi Suriye'deki durumdu. Suriye'deki durum, Suriye'nin Esad rejiminin karanlığından çıkmasından sonra daha da kritik bir hal almıştı. Yukarıda SDG'nin oluşturduğu yapı, güneyde ayrılıkçı bir dürzi yapılanması, çeşitli şekillerde ortaya çıkan etnik ya da dini provokasyonlar süreci daha önemli hale getirmişti. Gelinen noktada biz her zaman şunu söyledik. Irak için ayrı bir model söz konusu olabilir. Örgütün feshi açısından İran için ayrı olabilir. Avrupa için ayrı ve Suriye için ayrı olabilir diye. Burada gelinen noktada SDG'nin feshedilmesi gerektiğini ve silahlı unsurlarının terörden arındırılarak, terörist unsurlardan ve Suriyeli olmayan unsurlardan arındırılarak Suriye'ye entegre olması gerektiğini ifade etmiştik. Şu anda SDG feshedildi. Oradaki entegrasyon sürecini yakinen takip etmeye devam ediyoruz. Çünkü bunun sahada gerçekleşmesinin, yani bu feshi süreçlerinin teoride ve retorikte kalmamasının, sahada gerçekleşmesinin bölgedeki herkes için, bütün etnik gruplar için, bütün dini gruplar için son derece iyi bir geleceği inşa edeceğine inanıyoruz. Türkmen, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Alevi, Nusayri, Dürzi, Ezidi, hangi etnik gruptan ya da dini gruptan olursa olsun hepsinin geleceği için son derece kıymetli süreçlerdir bunlar. O sebeple etnik gruplar ya da dini gruplar adına ayrılıkçılık peşinde koşanların, bulundukları ülkeleri istikrarsızlaştırmaya çalışanların, örgütlerinin adı ne olursa olsun, örgütlerinin savunduğu ideoloji ne olursa olsun ya da örgütlerinin ifade ettiği,

ettiği hedefler ya da dayandıklarını iddia ettikleri sosyoloji ne olursa olsun, ki böyle bir sosyoloji genelde olmuyor, bunun Siyonizmin ve emperyalizmin bölgedeki çıkarlarına hizmet ettiğini gördük. Bundan sonrasında da bölgeye daha çok kan vaat edenlere karşı terörsüz bölge sürecinin ne kadar kıymetli olduğunun, bu bölgeye daha çok kan vaat edenlerin planlarının bozulması bakımından ne kadar stratejik olduğunun görüldüğünü değerlendiriyoruz. Tabii önemli olan konu şu.

kaderdaşlık, duygudaşlık dünyasını her zaman korumuştur. Bunun korunmasının bundan sonrasında çok daha kıymetli olduğunu görüyoruz. Herkesin makul bir dil kullanması gerekir. Burada da aslında çok basit bir ölçü vardır. Kullandığınız dil meşruiyet çerçevesinde başkalarıyla köprü mü kuruyor, araya duvar mı örüyor? Eğer kullandığınız dil meşruiyet çerçevesinde hareket ederken, meşru odakları muhatap alırken daha çok köprü kuruyorsa, kendini mağdur hisseden, dışlanmış hisseden, ötekileştirmiş hisseden insanlarla arada daha çok köprü inşa ediyorsa doğru bir dildir ve bugünün dünyasının ihtiyaç duyduğu dildir. Ama çok doğru şeyler söyleseniz bile araya duvar örüyorsanız bu kesinlikle doğru sonuçlar doğurmayan bir dildir. Bir de tabii doğru şeyler söylemeyip etnik aşırılık, mezhepçi aşırılık, dini istismar eden aşırılık üzerinden çeşitli duvarlar inşa edilmeye çalışıldığı zaman aslında bunun hiçbir etnik ya da dini gruba faydasının olmadığını bir takım siyonist ve emperyalist hesapların muhasebe kaydı olarak ortaya çıktığını şimdiye kadar defalarca gördük. Onun için her bakımdan sağduyulu bir dil kullanmak önemlidir. Kapsayıcı, kuşatıcı bir dil kullanmak önemlidir. Bunun yanı sıra tabii ki kapsayıcı ve kuşatıcı siyasetlerin ortaya konulması önemlidir. Yani dil sadece havada kalan, askıda kalan bir şey olmamalıdır. Bir somut bir gerçekliği ifade etmelidir. Onun için marjinal ajandalar yerine daha büyük ufuklara bakabilmek, daha kapsayıcı bir gelecek ufku üzerine konuşabilmek önemlidir. Bir diğer konu da budur. Gerçekten konuşulan şeyler geleceğin daha iyi olmasına mı hizmet ediyor? Yoksa geleceğe dönük olarak bir takım kaldıraçlar vasıtasıyla yeni provokasyonların, toksik bir takım süreçlerin, yeni travmaların yaratılmasına mı yol açıyor? Buna iyi bakmak gerekir. Yani kullanılan dilin, üretilen siyasetin, durulan yerin toplamda herkes için daha çok oksijen üretmesi lazım. Toksik yapıdan herkesi daha çok uzak tutması lazım. Dünyanın geçtiği bu dönem, bütün kurumların parçalandığı, bütün değerlerin paramparça olduğu, şimdiye kadar bugün medeni dediğimiz bütün ilkelerin, prensiplerin, uluslararası hukuk normlarının darmadağın olduğu bir dönem, biz her şeye rağmen medeni bir hayatı, kurallara dayalı bir düzeni, demokratik bir siyaseti, ilkelerin çalıştığı bir kamusal alanı, toplumsal düzeyde etnik ya da mezhebi temelde bölünme ve referans verme üzerine değil, ortaklıklar üzerine, ortak duygular, ortak yaşanmışlıklar ve ortak gelecek üzerine konuşan bir yaklaşım sergilemeliyiz. Bugünün dünyasında en kolay şey, her yerde görüyoruz, demokrasi düşüncesi büyük yaralar alıyor. Demokrasi düşüncesi büyük saldırılar altında. Artık liberal faşizm diye kitaplar yazılıyor. Yani liberalizmin imkan ve kabiliyetlerinden faydalanıp yapay zeka ya da işte tekno oligarkların kurduğu dünyayla insanlığın yeni tehditlerle karşı karşıya kaldığı bir durum var. Dün değil evvelsi günde gündemdi biliyorsunuz. Yapay zeka şirketlerinde çalışan birisinin yaptığı açıklama, insanlığa dönük uyarısı. Tüm bunun içerisinde daha çok parçalanma, mikro milliyetçilikler, mikro bir takım ideolojik ajandalar daha büyük kötülüklere hizmet eder. İlk başta bu ajandaları kullanan kişiler belli bir etnik grubun, mezhep grubunun ya da dini grubun çıkarlarını savunduklarını düşünürler. Ama aslında büyük devletlerin, büyük oyuncuların çıkarlarına hizmet etmekten başka bir işe yaramazlar. Onun için kapsayıcı olmak, duvar örmek yerine köprü kurmak, yumrukları sıkmak yerine el ele sıkışarak konuşmak esasında her türlü siyaset teorisinin üstünde doğru sonuçlar doğuracak bir yaklaşımdır. Değerli arkadaşlarım, bir diğer konu Rusya-Ukrayna savaşını yakın bir şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Maalesef

bir sürü masa kurma girişiminden sonra gelinen noktada Rusya-Ukrayna Savaşı uzun soluklu bir yıpratma mücadelesine dönmüştür. Ve bir döngü içerisinde günlük taktiksel kazanımlarla iki tarafında birbirini yoğun bir şekilde yıprattığı bir hale gelmiştir. Ve burada savaşın seyrini değiştirecek hiçbir şey olmamasına rağmen taktiksel kazanımlar üzerinden bu yıpratma savaşı devam etmektedir. Birincisi, bu her bakımdan kötüdür. Yani insan hayatının bu kadar karşılıklı olarak birçok insanın ölmüş olması, insan hayatının tehlikeye atılmış olması tabii ki en baştaki konudur. Onun dışında savaşın daha geniş bir bölgeye yayılma ihtimali, NATO, Avrupa Birliği çerçevesinde ortaya çıkan tartışmalar, maalesef daha ileri düzeyde silahların kullanılmasından bahsedilmesi, tabii ki Karadeniz'deki durum son derece sakıncalı bir hale gelmiştir. Hususen burada Karadeniz'deki sivil Türk gemilerinin hedef alınmasının da son derece reddedilmesi gereken bir durum olduğunu ifade ediyoruz. Şimdiye kadar Rusya kaynaklı 8, Ukrayna kaynaklı 35 Türk işletmeli gemi maalesef hedef alınmıştır. Bu savaş ortamında maalesef böyle bir tablo ortaya çıkmıştır. Bu konudaki uyarılarımızı sürdürüyoruz. Bu konudaki hassasiyetlerimizi ve takibimizi en üst düzeyde devam ettiriyoruz. Ama kısır döngünün bir an evvel sona ermesi, İstanbul'da bir masa kurularak muhakkak surette artık bir sonuca varılması gerekmektedir. Tabii dünyanın aynı anda birden çok bölgesinde savaşın olduğu bir dönemdeyiz. Bu da tedarik zincirlerinden tutun da küresel barış, bölgesel barış konularını doğrudan olumsuz etkileyen bir durum. Maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin ve İsrail'in İran'a saldırısından sonra herhangi bir barış zemini kurulamadı. Bu haksız ve hakkaniyetsiz saldırının arkasından İslamabad mutabakat zaptı ortaya çıkmıştı. Barış için bir umut olarak bu değerlendirilmişti ve düşünülmüştü. Ama şimdi barış için bir umut olan İslamabad mutabakat zaptının Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalar sebebiyle tamamen işlevsiz kaldığını söylemek yanlış olmaz. Tabii İran'a dönük olarak daha çok ekonomik yaptırımın uygulanması, İran'daki rejimin İsrail'in ajandası çerçevesinde hedef alınmasının aslında hiçbir sonuç getirmeyeceği de ortadadır. Daha uzun süreli bir savaş dünyanın her tarafını etkileyecek. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının ya da Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalı ve gergin durumun dünyanın her tarafına daha yoğun bir şekilde sıçrayan sonuçları olacaktır. Bunun yolu savaşı yoğunlaştırmak, İsrail'in ajandası doğrultusunda İran'a daha çok saldırmak değil, tam tersine bir an evvel barışın sağlanacağı bir ortamın tesis edilmesine çalışmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız savaşın başladığı andan itibaren çatışmanın daha derinleşmemesi için ve sivil kayıpların durdurulması için büyük bir inisiyatif ortaya koydu. İslamabad mutabakat zaptının ortaya çıkmasında da Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesinin çok büyük katkıları oldu. Provokasyonlardan kaçınma ve yeniden müzakere masasına dönülmesi konusunda da Sayın Cumhurbaşkanımız diplomatik trafiğini devam ettiriyor. Tabii bütün bir bölgeye baktığımızda sorunun kaynağı Netanyahu hükümetidir. Yani bugün Lübnan'da, Suriye'de, İran'da ve diğer alanlardaki bu ortaya çıkan tablo Netanyahu hükümetinin saldırganlığı ve soykırımcı politikalarının neticesi olarak ortaya çıkmıştır. En son biliyorsunuz yeni yerleşim yerleri ilan etmişlerdi. Fakat ilan ettikleri yeni yerleşim yerleri çok stratejik yerler. İki devletli çözümü tamamen imkansız kılacak şekilde yeni yerleşim yerleri ifade ediyorlar, ortaya koyuyorlar. Bunun ihalesini yapmaya hazırlanıyorlar. Tabii buna İngiltere ve Avrupa Birliği'nin çok güçlü bir şekilde karşı çıkması,

Ve belki de ilk defa İsrail'in bu eylemlerinin etnik temizlik olarak onlar tarafından bu şekilde adlandırılması artık vahşetin hangi boyutlara geldiğini göstermektedir. Cumhurbaşkanımız bu İsrail saldırganlığının başladığı dönemlerde Netanyahu'nun soykırımcı şebekesine karşı en güçlü sesi, en güçlü sözü insanlık ittifakı olarak ortaya koyduğunda insanlık ittifakının son derece şahsiyetli üyeleri benzer doğrultuda açıklamalar yapıyorlardı. Fakat bazıları geri duruyordu ya da daha işte ortalama açıklamalar yapmaya çalışıyorlardı. Ama bugün geri duranların bile artık bu çizgi dışında bir açıklama yapma imkanının kalmadığını kabul ettikleri bir durumla karşı karşıyayız. Dolayısıyla burada sorun, bazen bize böyle soruyorlar, Türkiye İsrail arasındaki bir gerilim var mı, bu gerilim nereye evrilir diye. Sorun Türkiye İsrail arasındaki gerilim değildir. Sorun İsrail'in dünyanın tamamıyla neredeyse arasında yaşadığı gerilimdir. Sorun İsrail'in ve Netanyahu hükümetinin bölgenin tamamıyla yaşadığı çatışmacı, gerilimci ve soykırımcı politikalardır. Sorun İsrail'in uluslararası hukukun bütün normlarına, kurala dayalı düzenin bütün temellerine ve insanlık ittifakının bütün değerlerine yaptığı saldırıdır. Dolayısıyla karşı karşıya olunan şey bütün uluslararası hukuk açısından, demokrasi açısından, hukuk devleti açısından insanlığın elde ettiği bütün kazanımların tehdit edildiği fanatik bir grupla, bir soykırımcı şebekeyle karşı karşıya koyulduğumuzun adının koyulması gerekir. Bir diğer konu da şu tabii, sürekli olarak bu yerleşimci ya da yerleşim yerleri diye bir takım ifadeler kullanılıyor. Daha önce de ifade ettim bunu. Bunlara yerleşimci denmesi bunu masumlaştıran bir şey. Yerleşimci değil o kişi. O hırsız. Filistinli ailenin toprağını çalan, Filistin'in öz vatanındaki toprağını çalan kişi. Yerleşim demek, işgal demek, hırsızlık demek, utanmaz bir ikiyüzlülük demek. Yani bu dilin muhakkak surette değişmesi lazım. Yerleşimci diye bir şey yok. Hırsız diye bir şey var. İşgalci diye bir şey var. Ve bunu giderek dozunu artıran bir şekilde yapıyorlar. Türkiye'nin buna en güçlü şekilde karşı çıktığı zamanlarda Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden defalarca bunu ifade ettiği zamanlarda yeterince ses çıkmıyordu. Ama işte dün değil evvelsi günde gördünüz, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkeleri de benzer doğrultuda açıklamalar yaptılar. Burada şunu unutmamak gerekir. Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsünden sorduğu bir soru var. Haritayı göstererek, 1948'den bu tarafa İsrail'in işgal haritasını göstererek sorduğu soru. İsrail'in sınırları neresidir? Bugün İsrail'in sınırlarının neresi olduğunu bilen yok. Çünkü İsrail bu belirsizlik üzerinden işgal politikasını, yerleşimci adı altında da hırsızlık politikasını sürdürmeye devam ediyor. Dolayısıyla uluslararası hukuk açısından baktığınızda İsrail'in kendi sınırlarını belli etmemesi bile aslında işte bahsettiği Arz-ı Mevut, David koridorunu kuracağız gibi bir takım ifadelerle çok geniş bir işgal politikasını sürdürmeye çalıştığını gösteriyor. Dolayısıyla bugün uluslararası toplum, insanlık ittifakı sadece Gazze'yi değil, sadece Batı Şeria'yı değil, sadece Doğu Kudüs'ü değil, esasında bütün insanlığı tehdit eden bir şebekeyle karşı karşıyadır. Bu bir ülkenin meselesi, iki ülkenin meselesi ya da sadece bölge ülkelerinin meselesi değil. İnsanlık ittifakı dediğimiz bu değer kümesini savunan bütün insanların meselesi olarak ele alınmalıdır. Şimdi daha utanmazca, daha saldırgan bir aşamaya geçtiler. İsrailler diyerekten kendilerine, kendilerinin açıkça seçilmiş insanlar olduğunu ifade eden bakanları var. Ondan sonra da Gazze'dekilerin, Filistinli kardeşlerimizin tırnak içinde gönüllü göçünden bahsediyorlar.

Tabii onların gönüllü göç dediği şeyin Gazze'yi Filistinlilerden tamamen arındırmaya dönük vahşi bir politikanın estetize edilmesinden başka bir anlam ifade etmediğini biz biliyoruz. Gönüllü göç, gönüllü sürgün, almak isteyen ülkeler var mı gibisinden yaklaşımlar esasında daha büyük bir takım vahşetlerin estetize edilmesi, üstünün örtülmesine dönük bir yaklaşımdan ibaret. Tabii bütün uluslararası toplumu şu açıdan uyarmak isteriz. Netanyahu ve şebekesinin İsrail'deki seçim yaklaştıkça daha saldırgan olacağı ve daha büyük cinayetlere imza atmaya hazırlandığı görülüyor. Ya bugün ya toplu bir şekilde somut eylemlerle buna karşılık verilecek, bunun durması için bir inisiyatif ortaya koyulacak ya da bu kademe kademe herkesi içine çeken bu vahşet sarmalı büyüyerek yoluna devam edecek. Nitekim Gazze'ye yaptığını Batı Şeria'ya da yapmak istiyor. Doğu Kudüs'ü de yapmak istiyor. Fiilen 1967 sınırlarındaki bir başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletini imkansız hale getirmek istiyor. Ama daha da kötüsü Lübnan'dan Suriye'ye kadar bu vahşetin boyutlarını devam ettirmesidir. Nitekim Lübnan'da ta Litani Nehri'ne kadar olan bölgeyi işgal etmiş, binlerce ölü ve binlerce yaralı ortaya çıkmıştır. Suriye'ye dönük saldırıları da aynı istikrarsızlaşma faaliyetinin bir devamıdır. Yani bakın Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan açıklamalarda bile İsrail'in Suriye'yi hedef almaya dönük gerekçelerinin tamamen asılsız olduğu, İsrail'in saldırdığı o bölgelerde İsrail'e tehdit teşkil eden herhangi bir unsura rastlanmadığı Amerika Birleşik Devletleri tarafından bile açık bir şekilde ifade ediliyor. Demek ki burada saldırmak için saldıran, insan öldürmek için soykırım yapan ve bölgenin istikrarının ve küresel barışın düşmanı olan bir şebekenin faaliyetlerinden başka bir şey yok. Dolayısıyla İsrail kaynaklı sorunlar, Netanyahu hükümeti kaynaklı sorunlar bugün herkesin önünde en ağır problem olarak duruyor. Bir diğer konu arkadaşlar, Mekke Anlaşması ile ilgili olarak bir takım spekülasyonlar yapılması. Mekke Anlaşması, biz öteden beri şunu savunuyoruz. İçinde olduğumuz güvenlik örgütlerine zıt ya da alternatif güvenlik anlaşmaları yapmıyoruz. İçinde bulunduğumuz güvenlik örgütlerini tamamlayan, tüm bölgesel barışın sağlanması açısından daha pratik, daha işlevsel sonuçlar doğurabilecek yaklaşımlar sergiliyoruz. Dolayısıyla şu anda Suudi Arabistan ve Pakistan'la birlikte ilk toplantısı da yapılan Mekke Anlaşması aslında bölgedeki devletlerin, komşularımızın, kardeşlerimizin kendi iradeleriyle barışın korunmasına dönük bir inisiyatifin nasıl oluşturulacağına dair bir mikro model olarak ortaya çıkıyor. Tabii ki bundan sonra yeni katılımlar olacaktır. Ama henüz her şey çok yeni. İttifak bölgedeki tabii ki bütün devletlere açık. Ama prensiplerinin, giriş kurallarının oturması biraz daha zaman alacaktır. Olgunlaştıkça bölge barışına ve küresel barışa katkıda bulunacak, bölgedeki istikrara katkıda bulunacak bir yapı olarak yoluna devam edecektir. Dolayısıyla bununla ilgili olarak bir takım spekülasyonlar yapılması, yani bu organizasyonlar şu güvenlik örgütünün alternatifi olarak yapılıyor ya da şurada şu kişilere karşı yapılıyor gibisinden bir takım yaklaşımlar değil. Esas olan burada hedef bölge barışının sağlanması ve bölge barışını tehdit eden unsurların bu tehdidinin ortadan kalkması. Esas mesele bölge barışının tehdit edilmemesini sağlayacak bir takım dayanışmaların ortaya koyulması. Değerli arkadaşlar, çok güzel bir haber. OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Türkiye'nin PISA başarısına büyük bir övgü ifade ettiler. Milli Eğitim Bakanlığımızın

0: yaptığı açıklamada bu uluslararası öğrenci değerlendirme programı PISA 2025 döngüsünde Türkiye'nin elde ettiği başarıyı tebrik etti. Tabii burada öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin, Milli Eğitim Bakanımızın, Milli Eğitim Bakanlığımızın, tüm bu öğrencilerimizin topyekün olarak aslında dünyada geriye gidilen konularda ileriye donup dönük olarak bu adımın atılmış olması son derece kıymetli. Bu bakımdan mesela Türkiye'deki öğrenci performansı her üç alanda birden gelişim gösteren ve az sayıdaki örnek gösterilen performanslardan bir tanesi. Matematik, okuma, fen alanlarında ortalama sonuçların 2022 ile 2025 arasında artması son derece önemli. Burada dünyanın çeşitli yerlerindeki geriye gidişle mukayese edildiğinde bu başarılar çok daha kıymetli. Tabii ki değerli öğretmenlerimiz, kıymetli öğretmenlerimiz, hocalarımız, tabii ki sevgili öğrencilerimiz, Milli Eğitim Bakanımız, bakanlığımız, bütün yönetici arkadaşlarımız topyekun olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimizin şimdiye kadar eğitim alanına yaptığı yatırımlar, destekler bu şekilde sonuçlarını vermeye devam ediyor. Bir diğer konu da YÖK Başkanımız tarafından Tarafsız Türkiye konusunda üniversitelerin üzerine düşeni yapması, akademik çalışmalar yapması, Tarafsız Türkiye konusuna katkı sağlayacak şekilde bir takım çalışmaları ortaya koymasına dönük olarak bir üniversitelere yazı gönderdi YÖK Başkanımız. Bu tabii akademik hayatımızın bölgedeki bu büyük sorunlar, büyük altüst oluşlar, büyük kaynamalar söz konusuyken bölgenin gelecek vizyonuna katkı sağlayacak bir hareketlenme içerisine girmesi, akademik hayatımızın da buraya odaklanması bakımından son derece kıymetli bir yaklaşımdır. Bugün sizinle paylaşacağım konular bunlar arkadaşlar. Sorunuz varsa sorularınızı cevaplayayım. Buyurun. Arkadaşımız cevaplasın, sonra size gelsin.
1: Teşekkürler efendim. A Haber Televizyonu Mert Acalioğlu. Soykırımcı İsrail yönetimi ve Netanyahu'nun provokasyonları devam ediyor. Son olarak işgal altındaki Suriye topraklarına geçti gayri resmi bir şekilde. Orada Şeyh Dağı kendi ifadeleriyle Hermon Dağı'ndan bazı açıklamalarda da bulundu. Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol altında tutuyoruz ifadesini de kullandı. Neler söylersin, nasıl değerlendirirsiniz?
0: Biliyorsunuz Hermon Dağı ile ilgili olarak daha önce dağın gerisindeydi birlikleri. Daha sonra o bölgeyi işgal ettiler. Suriye'deki durumdan istifade edip orada geçici olarak bulunduklarını söylüyorlardı. Fakat sonra kalıcı bir şekilde oraya yerleştiler. Dolayısıyla orası üzerinden de çok geniş bir alanda istihbarat faaliyeti, gözetleme faaliyetleri yaptığını tespit ediyoruz. Yani buradaki konu şudur esasında. Devletlerin egemenliğine saygı, ülkelerin toprak bütünlüğüne saygı ilkesi ortadan kalktığı zaman dünya vahşi bir ormana döner. Bugün devletlerin egemenliğine en büyük saygısızlığı Netanyahu ve şebekesi yapmaktadır. Devletlerin toprak bütünlüğüne saygı ilkesini en çok zedeleyen Netanyahu ve şebekesidir. Dolayısıyla orada sadece Hermon Dağı bölgesinde sadece Suriye topraklarına dönük olarak yapılan bir saygısızlık ve yanlış eylem olarak görmemek lazım. Devletlerin egemenlik ilkesine ve devletlerin toprak bütünlüğü ilkesine saygı duyan herkesin ve tüm kurumların reddetmesi gereken bir yaklaşımdır. Ama görüldüğü gibi provokasyonlarını artırma konusunda özellikle seçime doğru giderken Netanyahu'nun daha ciddi sıkıntılarla dünyayı ve bölgeyi baş başa bırakacağı görülmektedir. Başka soru var mı arkadaşlar? Buyurun.

0: TGRT Haber, Merve Şahin Poyraz. Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Muhalefet cephesinden görüşmeye ilişkin yorumlar geldi. Sizin değerlendirmeniz ne olur? Teşekkür ederim.
1: Arkadaşlar, gayet doğal bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanımızdan pek çok belediye başkanı randevu talep etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi programlarının uygunluğuna bağlı olarak kendi takdirleriyle çeşitli zamanlarda bu randevuları vermektedir. Geçmişte de oldu biliyorsunuz. Bildiğim kadarıyla Ahlat dönüşü Sayın Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu gerçekleşti. Sayın Yavaş'ın yaptığı açıklamada da var. Ankara'nın sorunlarını, önümüzdeki dönemdeki yatırımları ifade etmişler. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii belediye başkanlığından da geldiği için şehirleri daha ileriye götürecek projeler konusunda, şehirlerin altyapı sorunlarının çözülmesi konusunda, şehir hayatının standartlarının yükseltilmesine dönük bir takım projelerin hayata geçmesi konusunda her zaman çok hassastır. Burada da parti ayrımı gözetmeksizin çeşitli partilerde mensup belediye başkanlarına zaman zaman bu randevuları verirler. Tabii Ankara başkentimiz, Ankara'nın önümüzdeki dönemdeki yatırımlarını, yatırım beklentilerinin, projelerinin Sayın Cumhurbaşkanımıza sunulmasından daha doğal bir şey yoktur. Yine tabii Sayın Yavaş'ın açıklamasında da var. NATO zirvesiyle Ankara'nın tabii bütün dünyada var olan marka değeri daha çok yükseldi, ses daha çok duyuldu. Bununla da ilgili bir teşekkür ziyareti olduğu ifade ediliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Dolayısıyla devletimizin başı olarak kendisinden randevu talep eden farklı siyasi partilerden milletvekillerine de çeşitli zamanlarda vakit ayırmaktadır. Belediye başkanlarına da vakit ayırmaktadır. Dolayısıyla Ankara'nın ihtiyaçları doğrultusunda yapılmış son derece doğal bir görüşmedir. Muhalefetten gelen yorumlara dan bahsettiniz. Tabii bu yorumlar çeşitli konularda yapılıyor. Ama gördüğümüz kadarıyla muhalefetin hayatında siyaset, siyasetin standartlarının yükseltilmesi, iyi bir belediyecilik yapılmasıyla ilgili herhangi bir gündem olmadığı için her olaydan büyük spekülasyonlar çıkarma konusunda son derece iştahlı bir muhalefet anlayışı var. Onları kendi spekülasyonlarıyla, kendi tartışmalarıyla baş başa bırakıyoruz. Başka var mı arkadaşlar? Buyurunuz.
2: Efendim, A Haber Televizyonu Mert Acaloğlu. Tekrar bir sorum olacak Yunanistan'la ilgili bu sefer. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis aslında Türkiye ifadesini kullanarak son dönemde kapı kapı dolaşıyor bilindiği üzere. Son olarak da Meis Adası'nı ziyaret edeceği yönünde açıklamalarda bulundu. Hatta onun ardından da farklı noktaları ziyaret edecek. Maksimalist yaklaşımlar var Ege Denizi'nde. Özellikle 12 mil noktasında da birçok kışkırtmaları sürüyor. Bu süreci ve o Meis Adası ziyareti konusunu nasıl değerlendirirsiniz?
1: Tabii daha büyük bir yerden bakmak lazım. Yani dünyada şu anda hemen bir çırpıda saysam 10 tane ağır kriz alanı, ağır çatışma alanı sayarım. Ve bunların 3-4 tanesinin bütün sadece bulunduğu bölgeyi değil, bütün dünyayı yıllar boyunca sarsacak potansiyele sahip olduğunu söyleyebilirim. Onun için daha çok gerilim üretmek, daha çok kriz üretmek bir siyasi yetenek değil. Yani herhangi bir siyasetçi daha çok kriz üretecek, daha çok gerilim üretecek bir yaklaşım içerisine giriyorsa çok yetenekli bir iş yapmıyordur. Çok doğru bir iş yapmıyordur. Biz başından beri söylüyoruz, Yunanistan'la bütün sorunları masada çözebiliriz ve bunlarla ilgili olarak Türk diplomasisinin kabiliyetleri çok yüksektir. Burada biz komşuyuz, başkaları gider biz kalırız diyoruz. Bunu da bir eksiklik olarak söylemiyoruz. Hem masada hem sahada son derece güçlü bir ülke olarak biz bunu söylüyoruz. Ama Yunanistan'ın bir takım işlevsiz ittifaklara girerek ya da kendi ülkesinin bir takım süreçlerini

0: İsrail'e teslim ederek Türkiye'yi kuşatabileceğini zannetmesi son derece boş bir yaklaşım, altı boş bir yaklaşım. Bunun Yunanistan'a da büyük bir zararı olur. Yani bugün Netanyahu gibi bir Nazi ile yan yana gelmeyi kabullenen siyasetçinin herhangi bir şekilde dünyanın gidişatını okuma konusunda büyük yetersizlikleri olduğu görülür. Biz ve bu bir meşruiyet meselesidir aynı zamanda. Hiç kimsenin meşru siyasete, meşru dünyaya inanan hiç kimsenin bunlarla yan yana gelmek gibi bir yaklaşımı olmaz. Ama bugün Netanyahu'yla ve İsrail'in bu saldırganlığıyla yan yana gelme konusunda Yunanistan Başbakanlığı'nın özel bir iştahı, özel bir çabası olduğu görülüyor. Kuşkusuz bu Yunan halkı için de iyi bir şey değil. Bizim açımızdan baktığımızda bunlar reddedilmesi gereken ama herhangi bir şekilde bizim için bir tehdit teşkil eden unsurlar değil. Türkiye'nin masadaki ve sahadaki gücü tüm bu bir takım kumpasları, sözde ittifakları eğer bir zarar verme potansiyeli varsa engelleyebilecek durumdadır. Ama yine ifade ediyorum, diyorum ki akıllı davranmak lazım, siyasi akıllı hareket etmek lazım, siyasi sağduyuyla hareket etmek lazım. Herkes gider, bu bölgede biz ve Yunanistan kalırız yine sonunda. Yunanistan'ı bir takım böyle büyük güçlerin başka hesaplarının, macerlarının arkasına sürüklemek bir Yunan siyasetçisinin yapmaması gereken bir iştir. Sonuçta bu sorunlar Türkiye ile Yunanistan arasında masada çözülmelidir. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum hepinize. Bütün vatandaşlarımıza buradan sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Hepinize de iyi hafta sonları diliyorum. Sağ olun.
1: Peki devam edelim biz. İstanbul'da bir kiracı ev sahibi çifte kurşun yağdırdı ev sahibine. Çift bu arada olay yerinde hayatını kaybediyor. Bakın avukatları ağır yaralı. Yaşanan korku dolu anlar da kameraya yansımış.
2: Ev sahibiyle kiracı kavgası cinayetle sonuçlandı. İki kişi hayatını kaybetti. Bir kişi ağır yaralı.
3: Bu olay tam bir evimin karşısında zaten cereyan etti.
2: Silah seslerinin yankılandığı adres İstanbul Maltepe. 61 yaşındaki Osman Akyol ve eşi Nursel Akyol, kiracıları Mehmet Taşkaya ile konuşmak için evlerine gitti. Yanlarında avukatları Emir Ali Spor da vardı. Kiracı silaha sarıldı.
4: Akyol çift avukatlarıyla birlikte kiracılarıyla görüşmek üzere evlerinin önüne geldiler. O konuşma kısa sürede tartışmaya döndü ve silahlı saldırıya dönüştü. Akyol çifti olay yerinde hayatını kaybetti.
3: Mehmet abi kadının peşine giderken Mehmet abi yapma ne olursun dedim. Olan oldu. Ateş açmış.
2: Ağır yaralanan avukat Emir Ali Spor tanımadığı bir kişinin otomobiline binerek kurtuldu.
5: Şu yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Abi beni kurtarın diye. Arabaya atladı. Ondan sonra en yakın hastaneye götürdüm.
2: İddiaya göre bu tartışma ilk değildi.
4: Olaydan 3 saat önce bir tartışma yaşandı. Evet. Sebebi ne o tartışmanın?
3: Sebebi sadece kepekler neden kapalı? Dün de Mehmet abinin üstüne yürüdüler.
2: Saldırgan kiracı olayın ardından evine gitti. Elinde silahla pencereye çıktı. Özel harekat ekipleri devreye girdi. Saldırgan gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
1: Emine Erdoğan Fethiye'de denizleri koruma seferberliğine destek verdi. Dip çamuru temizliğini, deniz ekosisteminin korunması ve doğal yaşamanın sürdürülebilirliği açısından son derece önemli buluyorum ifadesini kullandı. Emine Erdoğan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Yaptığı paylaşımda maviliklere nefes olacak Mapa Şamandıra sisteminin deniz çayırlarını ve doğal dengeyi gözeteceğine de dikkat çekti. Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde Mapa Şamandıra sistemi hayata geçiriliyor. Bu yöntemle teknelerin kontrolsüz demirleme yaparak deniz tabanını tahrip etmesinin önüne geçilmesi de amaçlanıyor. Ayrıca Fethiye Körfezi'nde deniz dibinde biriken 16 milyon metreküplük çamurun 3 yıl içinde çıkarılması da planlanıyor diyelim. İstanbul'da iş yerine kurşun yağmurunu tutan silahlı saldırganla polis arasında kovalamaca

0: yaşandı. Saldırgan kıskıvrak yakalandı, kameralara yansıdı.
1: Pasaja girdi, tetiğe bastı. İş yerini kurşun yağmuruna tuttu. Çevredekiler korku ve panikle ne yapacağını bilemedi.
2: Biz zaten çok korktuk. Yani göz göze gelmek çok korkunçtu onunla.
1: İstanbul Küçükçekmece'de akşam saatleriydi. Şapkalı saldırganın hedefinde bir gümüşçü vardı. Pasaja girdiği anda silahını çıkarıp iş yerine kurşun yağdırdı.
3: Ben dedim hatta ya yaz gününde ne işi var bunun böyle uzun kolları giymiş dedim. Çocuk gitti abi oraya kadar. Çocuk sıktı. Bayağı bir sıktı yani.
1: Silahlı saldırgan koşarak pasajdan çıktı. Yakındaki polis ekibi durumu fark etti. Şüphelinin peşine düştü. Sokak aralarında kovalamaca yaşandı.
2: Silahlı bir çocuğun bize doğru koştuğunu görünce tabii bizler de panik yaptık.
1: Saldırgan çok geçmeden yakalandı.
3: Buraya doğru geldiler. Ben de bakıyorum abi çocuk üstüme doğru falan koştu ama onu birisi galiba düşürdü abi. Ondan sonra polisler geldi tuttular zaten abi.
1: Silahlı saldırganla bağlantılı bir şüpheli daha yakalandı. İki şüphelinin işlemleri sürüyor.
0: Ve Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ilk hafta maçında İtalyan ekibi Roma'yı konuk edecek. Hareketli bir akşam yaşanacak. Fenerbahçe-Roma maçı saat 19.45'te bu arada. Sarı lacivertliler kazanarak turnuvaya iyi bir başlangıç yapmayı da hedefliyorlar. Bakalım.
4: 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandıran Fenerbahçe dev turnuvaya Roma maçıyla dönüyor. Sarı lacivertliler lig aşamasındaki ilk hafta maçında İtalyan ekibini konuk edecek. Çobani Stadı'nda oynanacak maç saat 19.45'te başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Şampiyonlar Ligi elemelerine ikinci turdan katılan Fenerbahçe sırasıyla Gornik Zabrze, Sturm Graz ve Olympic Lyon'u geçerek lig aşamasına yükseldi. Fenerbahçe Roma karşısına iki eksikle çıkacak. UEFA'dan iki maç men cezası alan Matteo Guendouzi ile sakatlığı bulunan Marco Asensio bu maçta forma giyemeyecek. Fenerbahçe Roma maçıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 307. sınavına çıkacak. Sarı lacivertliler geride kalan 306 maçta 122 galibiyet, 67 beraberlik ve 117 mağlubiyet elde etti. Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi'nde ise 41. kez mücadele edecek. Sarı lacivertliler 40 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik, 23 mağlubiyet elde etti. Serie A'ya 3'te 3 yaparak başlayan Roma, İstanbul'a son derece moralli geldi. İtalyan ekibi Fenerbahçe karşısına tam kadro çıkacak.
0: Kısa bir reklam arası verelim.

Akşam haberlerini noktalayalım. Ben yayını ana habere devrediyorum ama her zaman olduğu gibi yani Faruk Aksoy'a tüm gelişmeleri Faruk Aksoy aktaracak. Görüşmek üzere efendim. İyi akşamlar. Habertürk'te kalın.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Dünya sıcaklık ortalamasının adım adım yükselmesi buzulların erimesini hızlandırıyor. Deniz seviyelerinin yükselmesine yol açan bu erime 2025 itibariyle özellikle kıyı bölgelerde yaşayan topluluklar için ciddi tehdit oluşturuyor. Deniz seviyesinin yükselmesi tuzlu suyun tarım arazilerine sızmasına ve içme suyu kaynaklarının kirlenmesine yol açarak insan yaşamını ve emeğini olumsuz etkiliyor. Türkiye gibi çevresi denizlerle çevrili ülkelerde su seviyelerinin yükselmesi toprak kaybına varan ciddi sonuçlar doğurabilir. 1994'ten 2024'e 30 yıl içinde deniz seviyelerinin yaklaşık 10 santimetre yükseldiği kaydediliyor. Ortalama sıcaklık artışını 1,5 derecede durdurabilirsek 200 yıl içinde su seviyelerinin 2 ila 3 metre artış kaydedeceği, 2,5 derecelik sıcaklık artışındaysa bu seviyelerin 6 metreye kadar yükselebileceği tahmin ediliyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mansur Yavaş kabulünün perde arkasını. Mansur Yavaş'ın açıklaması nasıl okunmalı? Özgür Özel, İmamoğlu siyasi tutuklu değil diyen Kemal Kılıçdaroğlu'na ne yanıt verdi? Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu ile pozu ne anlama geliyor? Üsküdar'da olan İstanbul Büyükşehir

0: Belediyesi'nde de olabilir mi? Kübra Nur Uslu soruyor. AK Parti 26. dönem milletvekili Mehmet Metiner, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Avukat Bülent Kaya, Habertürk Ankara temsilcisi Nasuhi Güngör, akademisyen doçent doktor Turgay Yerlikaya, kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici ve hukukçu Yiğit Acar yanıtlıyor. Enine boyuna bu akşam 20'de Habertürk'te.
1: Ziraat Bankası sunar.

0: Burası Habertürk. Ana habere hoş geldiniz. Ben Faruk Aksoy. 10 Eylül Perşembe günündeyiz. Ve ana haberde hem içeriden hem dışarıdan bir sürü önemli ve özel başlığımız var. Sayın seyirciler, dün akşama gideceğiz. Herkes Mansur Yavaş'ı konuşuyordu. 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu. Mansur Yavaş CHP'nin resepsiyonuna katılacak mı, katılmayacak mı? Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nde devam edecek mi, etmeyecek mi? Mansur Yavaş yeni partiye geçecek mi, geçmeyecek mi? Kısaca son 1-2 haftadır, belki yeni parti kurulduktan bu yana bir Mansur Yavaş başlığı var Türkiye'nin. Fakat dün akşam birdenbire bir fotoğraf ve neler oluyor dedi herkes. Dün akşam Beştepe'de çok ama çok dikkat çeken bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Mansur Yavaş hem görüşme hakkında hem de siyaseten nasıl bir yol izleyeceğine dair açıklama yaptı. Parti değiştirdiğine dair iddiaları yalanladı. Başka konuşmalar da vardı. Mansur Yavaş olanı biteni anlattı ama herkes şimdi Cumhurbaşkanı ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı elbette şehre hizmet konusunda başka konularda görüşebilirler ama ne oluyor sorusunu da sordu. Peki Mansur Yavaş ne söyledi? Bununla başlayalım.
1: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin tek gündeminin Ankara olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş görüşme öncesinde hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in bilgisi vardı dedi.
2: Son günlerde şahsım, siyasi tutumum ve gerçekleştirdiğim görüşmeler üzerinden çeşitli yorumlar yapılmakta, iddialar ve senaryolar üretilmektedir. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ankara halkının bana verdiği görev, siyasi dedikoduların peşinden gitmek, her gün üretilen senaryolara cevap yetiştirmek değil, Ankara'nın sorunlarını çözmek, yatırımlarını hayata geçirmek ve 6 milyon vatandaşımıza hizmet etmektir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara'dır. Ayrıca bilinmesini isterim ki Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özgür Özel'in bilgisi vardı.
1: Yavaş görüşme sonrası yaptığı açıklamada parti değiştirme iddialarını da yalanladı. Benim durduğum yer belli dedi. Hem yeni parti hem de CHP arasında kurduğu dengeye dikkat çekti Yavaş. Tutumunun rahatsızlık yaratması halinde gereğini yapacağını söyledi.
2: Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz. Ankara'da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi belediye meclisimizde gördük. Tüm çabalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti olarak hiçbir fire vermeden seçimi kazandık. Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi

0: olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem.
1: Yani aslında Mansur Yavaş birçok başlığa açıklama getirmiş, birçok soruya cevap vermiş ama bizim gibi gazeteciler, televizyoncular elbette başka ihtimalleri de düşünüyor. Vatandaş da düşünür. Normaldir. Herkes kafasında bir senaryo kurabilir. Ama yetkililerin söylediği nihayetinde bağlayıcıdır. AK Parti bu görüşmeyi nasıl gördü? Ne dedi? Ömer Çelik, Mansur Yavaş'ın talebi üzerine gerçekleştirildi dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik dedi ki bu normal, doğal, zaten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın isteğiyle gerçekleşmiş bir görüşmedir.
2: Gayet doğal bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanımızdan pek çok belediye başkanı randevu talep etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi programlarının uygunluğuna bağlı olarak kendi takdirleriyle çeşitli zamanlarda bu randevuları vermektedir. Sayın Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiriyle de bu gerçekleşti. Ankara'nın sorunlarını, önümüzdeki dönemdeki yatırımları ifade etmişler. Muhalefetin hayatında siyaset, siyasetin standartlarının yükseltmesi, iyi bir belediyecilik yapılmasıyla ilgili herhangi bir gündem olmadığı için her olaydan büyük spekülasyonlar çıkarma konusunda son derece iştahlı bir muhalefet anlayışı var. Onları kendi spekülasyonlarıyla, kendi tartışmalarıyla baş başa bırakıyoruz.
1: Ömer Çelik diyor ki kendi spekülasyonlarıyla, tartışmalarıyla baş başa bırakıyoruz. CHP ve Yeni Parti arasındaki atışmaları, tartışmaları, hatta sert çekişmeyi gündeme taşıyor. Peki Cumhuriyet Halk Partisi tarafı nasıl değerlendirdi bu ziyareti, daha doğrusu bu görüşmeyi? Erdoğan Yavaş görüşmesini Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Müslim Sarı değerlendirdi. Görüşmenin problem olmadığını vurguladı. Buraya dikkat. Ancak bunun, yani bu görüşmenin 9 Eylül'e denk gelmesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş gününe denk gelmesi kamuoyu açısından problem oluşturdu dedi.
3: Yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Yani yürütmenin başında olan bir kişi Cumhurbaşkanı mevcut hükümet sistemine göre ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'da özellikle merkezi hükümetle ilişkili olan konularda düşüncelerini, fikirlerini, görüş alışverişinde bulunmalarını, taleplerini iletebilir. Bunda ilkesel olarak bir problem yok. Bunun 9 Eylül gününe denk düşüyor olması bence kamuoyu açısından bir problem oluşturdu. 9 Eylül günü bizim yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir. Bir defa bunu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunmak isteriz. Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte, hele ki Ankara'da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik.
1: Şimdi bu görüşmenin herkese ilginç geldiği, yani bu süreçte enteresan bir görüşme olduğunu nereden anlıyoruz? Çünkü herkes birdenbire açıklama yapıyor. Yani Cumhuriyet Halk Partisi açıklama yapıyor, Yeni Parti açıklama yapıyor. Ömer Çelik de ya bu normal bir görüşmedir. Yani bizi çok ilgilendiren bir tarafı yok. CHP ve Yeni Parti kendi arasında bu işleri tartışıyor. Ama bu zaten rutin bir görüşmedir. Ülkenin Cumhurbaşkanı'yla başkentin belediye başkanı görüşebilir dedi. Ama olayın dikkat çekici boyutu herkesin İvedilikle açıklama yapıyor olması. Bakın Yeni Parti'den de bir açıklama var. Mesela Koza TV'de konuştu. Koza TV, Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı. Dedi ki, görüşmeden haberim var. Böyle bir görüşme yapılacağından haberim var. Mansur Yavaş son görüşmemizde böyle bir görüşme olacağını söyledi. Önceden planladığı, haberimiz ve onayımız olan bir görüşmedir. Mansur Bey ile kardeşlik hukukuna sahibiz. Özgür Özel, Yeni Parti Genel Başkanı. Kardeşlik hukukuna sahibiz. Bu karşılıklı bakış açısı siyaset açısından iyi. Yani karşılıklı kardeşlik hukukuna sahip olmak, birbirlerinin haklarına, hukuklarına riayet etmek, bunlar Türk siyaseti adına önemli şeyler. Fakat iki cümle var. Müslim Sarı'nın açıklaması. Mesela Müslim

0: Sarı şunu söyledi. 9 Eylül'e denk gelmesi bu görüşmenin kamuoyunda rahatsızlığa yol açtı. Peki Mansur Yavaş'la ilgili o zaman şöyle bir ihtimali de akla getirmemiz lazım, düşünmemiz lazım. Acaba Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin resepsiyonuna katılmak istemedi ve bu görüşmeyi özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o tarihte randevu vermesini gerekçe göstererek o tarihte mi yaptık dedi mesela diyebilir mi? Bu bir savunma mıdır? Evet savunmadır. Bunu söyleyebilir. Yani Müslüm Sarı'nın 9 Eylül'de bu görüşmenin olması kamuoyunda rahatsızlığa yol açtı demesini Mansur Yavaş o topu göğsünde böyle yumuşatabilir. İkinci soru, Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partili hala istifa etmedi, ayrılmadı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ama CHP'li. Peki o zaman Cumhurbaşkanı'yla görüşeceğini ya da böyle bir görüşmenin olası olduğunu Özgür Bey'e niye söylüyor? Özgür Bey CHP'den ayrıldı, bir başka parti kurdu. Yani bunu söyleme ihtiyacını niye duyuyor? Başka bir partinin genel başkanına, başka bir partinin belediye başkanı ben Cumhurbaşkanı ile görüşeceğim derse biz ne düşünmeliyiz? Peki, bütün hikaye aslında şuraya gidiyor. Mansur Yavaş'ın Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesi Türkiye'de gerçekten dikkat çeken bir şeydi. Elbette dedikodu kazanı kaynar. Mansur Bey detaylı bir açıklama yaptı. Dedi ki yani herhangi bir şey yok ortada. Herhangi bir şey yok. Ben zaten Ankara'daki seçimde, belediyenin içindeki meclis başkan yardımcılığı seçiminde öyle bir politika güttüm ki hem yeni partinin hem de CHP'nin oylarını bir arada tuttum. Bir arada tuttum. Benim politikam doğru dedi Mansur Yavaş. O da kendini böyle savundu. Ama Ankara bugünlerde kim ne derse desin en popüler büyükşehir belediyesi. Ne yapıyoruz Gökhan? Devam ediyoruz. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü MYK toplantısında 4 isme de rozet taktı. Bu isimler kim? Elif Ergen telefonda. Elif merhabalar, kolay gelsin. Kimdir bu isimler?
1: O isimleri AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısından sonra yaptığı basın açıklamasında duyurdu. Hemen söyleyelim. İzmir'in Koç ilçesinin CHP'li belediye başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye katıldığını açıkladı. Yine Kayseri'de CHP'de istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser ve Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve Muş'un Sungu Belediyesi'nin Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'ın da AK Parti'ye katıldığını duyurdu. Bu duyuruyu MYK, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sonrasında yaptı Ömer Çelik. Basın mensuplarının karşısına geçti ve soruları yanıtladı. Söze ilk olarak AK Parti'ye katılan yeni belediye yeni isimlerle başladı. Tekrar edelim, bir kez daha söyleyelim. İzmir'in Foça ilçesinin CHP'li belediye başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye katıldı. Ayrıca Kayseri'de CHP'den istifa eden Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Akkışlı Belediye Başkanı Mustafa Dursun ve Muş'un Sungu Belediyesi'nin Yeniden Refah Partili Belediye Başkanı Burhan Sayılgan AK Parti'ye katıldı. Duyuruyu AK Parti sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrasında yaptı.
0: Peki Elif Ergen, çok çok teşekkürler. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. 3 CHP'li bir Yeniden Refah Partili isim AK Parti'ye katıldı. Elif Ergen bize detayları anlattı. Ama gündem sadece siyaset değil sayın seyirciler. Elbette başka başlıklar, önemli gelişmeler var. Gündemin en önemli maddesi Şampiyonlar Ligi. İki takımla temsil ediliyoruz yıllar sonra. Dün akşam Galatasaray Lizbon'dan 3-1'lik mağlubiyetle döndü. Fenerbahçe lig etabının ilk haftasında İtalyan devi Roma'yı sahasında ağırlayacak. Kadıköy'e bakalım. HT Spor muhabiri Esra Köse karşımda. Esra, Kadıköy'de mutlaka iyi bir hava vardır. Mutlaka neşeli ve coşkulu bir hava vardır ama genel olarak kadrolarla, Fenerbahçe'nin durumuyla ve maç tahminiyle başla lütfen.
2: Faruk Aksoy, Kadıköy'den selamlar, iyi yayınlar. Fenerbahçe 18 yıllık Şampiyonlar Ligi hasretini sonlandırdı ve Devler Ligi'ne sarı lacivertler Roma karşısında çıkacak. Tabii 18 yıllık hasret sona erdi diyoruz. Fenerbahçe taraftarlar için bugün çok özel ve anlamlı bir gün. Günün erken saatlerinden itibaren

zaten bu maç için Kadıköy'deydik. Fenerbahçeli taraftarların coşkusunun, heyecanının çok büyük olduğunu söylemek lazım. Gün boyu yüzlerin güldüğünü, tezahüratların yapıldığını ifade etmem lazım. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında bugün İtalya devi Roma'yı konuk edecek. Sarı lacivertlerin konuk edeceği mücadele saat 19.45'te başlayacak. Artık çok az bir süre kaldı. Heyecan ve coşku her geçen

0: Sarı lacivertlerin konuk edeceği mücadele saat 19.45'te başlayacak. Artık çok az bir süre kaldı. Heyecan ve coşku her geçen dakika daha da artıyor. İki takıma baktığımız zaman Fenerbahçe açısından geçtiğimiz hafta burada derbide Beşiktaş'ı konuk etmişti ve mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı. Bu karşılaşma hem yeniden moral bulmak açısından hem de Şampiyonlar Ligi grup aşamasına iyi bir başlangıç yapmak açısından oldukça kritik. Sensio takımla birlikte çalışmalarda yer almadığı için bu karşılaşmanın kadrosunda yer almıyor. Matteo Guendouzi'nin de 2 maçlık bir cezası bulunuyordu UEFA'da. Roma karşısında ilk cezasını çekmiş olacak. 2 2011'leri belli oldu. Fenerbahçe'nin 11'i bugün verdiğimiz muhtemel 11 ile aynı. İsmail Kartal'ın orta sahada elinin bir hayli sıkışık olduğunu söylemek lazım. Sarı lacivertlerde kalede Ederson olacak. Savunmada Mert Müldür, Şikrinyar, Ake ve Arşibran. Orta sahada Bartu Elmas, Kante ve İsmail Yüksek. Kanatlarda Greenwood ve Kerem. İleri uçta da Vedat Muriç bugün Fenerbahçe'nin Roma karşısında sahaya çıkacak 11'i olacak. Konuk ekip Roma'da. Kalede Siviler olacak. Üçlü savunmada Mancini, Endika ve Hermoso. Dörtlü orta saha Renç, Cristante, Kante ve Wesley olacak. Kanatlarda Dybala ve Sule. İleri uçta da Malen. Bugün Roma'nın da Fenerbahçe karşısında sahaya çıkacak ilk 11'i olacak. Fenerbahçe iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Roma buraya bir hayli moralli geldi. Geçtiğimiz sezon Gasperini ile birlikte bir rüzgar arkasına
1: almış. Esra, bir şey soracağım.
0: Ve bunu bu sezon özelinde de sahaya yansıttıkları... Tabii ki dinliyorum.
1: Bir şey söyleyeceğim. Çok kısa lütfen. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım böyle birkaç gün içerisinde Mert Müldür'den bir bahsetti mi? Yani bir hatırlatma yaptı mı Mert Müldür,
0: evet,
1: hatırlatması? Aziz Yıldırım Mert Müldür'den bahsetti. Mert Müldür'ü 11'de gördük. Öyle mi?
0: Şöyle oldu. Beşiktaş derbisinin ardından Başkan Aziz Yıldırım basın açıklamalarında bulunmuştu ve şu ifadeyi kullanmıştı. Mert Müldür gibi bir oyuncumuz var. Neden onu kullanmıyoruz? Cümlesini kullanmıştı. Teknik direktör İsmail Kartal bu ifadelerin ardından bugün Roma karşısında sağ bekte Semedo yerine Mert Müldür'ü ilk kez tercih etti. Tabii
1: Mert olur, bunlar olur.
0: Kez tercih et. Aziz Yıldırım'ın açıklamalarının ardından İsmail Yüksek de tercihini Mert Müldür'den yana kullandı.
1: Peki, çok teşekkürler. Esra, Esra sen İsmail Kartal ve İsmail Yüksek arasında soyadlarda epey bir gidip geliyorsun. Kolay gelsin, çok teşekkürler. Çok teşekkürler, sağ ol. Sağ ol. Esra bize Kadıköy'deki durumu anlattı. Fenerbahçe Roma ile karşılaşıyor. Tarihte hiç Roma ile oynadı mı bilmiyorum ama... Yani Fenerbahçe kendi evinde hiç de küçümsenmeyecek bir kadrosu var. Guendouzi yok ama iyi bir kadro. Fenerbahçe niye galip gelmesin? Şimdi dönelim diğer başlıklara. Biraz ekonomiye bakalım. Merkez Bankası faizi %37'de sabit tuttu. Dün akşam ana haberde sabit tutarlar demiştim. Yani ekonomiden de şaka yapıyorum. %37'de faiz sabit. Bankadan yapılan açıklamada öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir denildi. Yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu da belirtildi. Kısaca Merkez Bankası ipleri sıkı sıkı tutuyor.
2: Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 5. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin gerilediği belirtildi.
3: Aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
2: Açıklamada sıkı para politikası duruşunun süreceği, ihtiyaç halinde daha da sıkılaşmaya gidileceği vurgulandı.
3: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalı

0: kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
1: Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makro ihtiyati adımlarla destekleneceği de belirtildi.
2: Ekonomideki gelişmelerle devam edelim. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Beştepe'de yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bu son derece önemli bir toplantı. Cevdet Yılmaz, döviz korumalı mevduatların sıfıra düştüğünü belirtti. Bakan Şimşek de kur rejimi ve enflasyona ilişkin mesajlar verdi. Ve yabancı yatırımcı için Türkiye güvenli bir ülkedir dedi.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz rezervlerin arttığını söyledi. Döviz korumalı mevduatlardaki düşüşe dikkat çekti.
4: Türk ekonomisi için çok önemli bir koşullu yükümlülük olan döviz korumalı mevduatlar artık sıfır seviyesinde. Yani tamamen ortadan kaldırıldı. Ve bunu finansal piyasalara veya finansal istikrara zarar vermeden sorunsuz bir süreçle başardık.
3: Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Beştepe'de yabancı basın mensuplarıyla görüştü. Şimşek, orta vadeli program uluslararası medya buluşması kapsamında soruların yanıtladı.
5: Fiyat istikrarına olan bağlılığımız tamdır. Enflasyon hala yüksek ve enflasyon beklentileri henüz çıpalanmış değil. Programa bağlılığımız tamdır. Programı kararlılıkla sürdüreceğiz ve dezenflasyonu tesis edeceğiz. Dezenflasyon programı başladığından bu yana Türkiye'de gelir dağılımında belirgin bir iyileşme kaydedildi. Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bizi görevlendirdi. Kararlılığımız tamdır ve bu yolda tavizsiz devam edeceğiz.
3: Şimşek, kur rejimine ilişkin açıklamalar da yaptı.
5: Serbest dalgalı kur rejimine dönmek arzu edilen bir şeydir. Çünkü serbest dalgalı kur bir şok emici işlevi görür. Ancak yönetimli dalgalanma rejimindeyken serbest dalgalanmaya geri dönebilmeniz için bazı koşulların oluşması gerekir. Dalgalı kur rejimine geçiş için hala görece yüksek bir enflasyon oranımız var. Kur rejimine ilişkin spekülasyonların hiçbir dayanağı yok.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın her gün çelişkili ifadelerine tanıksınız. Aslında tüm dünya tanık. Bir gün bir şey söylüyor, ertesi gün o söylediği şeyin tam aksi bir şeyi dünyaya deklare ediyor. Yani Trumpoloji diye bir külliyat oluştu. Trump'ın gafları mı dersiniz, yoksa bilerek yaptığı yanıltmacalar mı bilemiyorum. Ama çok acayip bir Trump doktrini devrede. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde bir seçim meselesi var. Trump'tan çok dikkat çeken açıklamalar geldi. Şu İran Savaşı ile ilgili. Bakın gelin neler söylüyor Donald Trump bakalım. Barışı ABD seçimlerine mi bağladı başlığını attık buraya. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimler Trump'ın Orta Doğu ve İran Savaşı ile ilgili ne yapacağına dair esas ana bileşen, ana nokta mı? Yani seçimlerin sonucuna göre ya da seçimleri etkilemek için mi İran'a saldırıyor ya da savaşta ateşkes ilan ediyor, barış görüşmeleri yapalım diyor, savaş bitsin diyor ya da saldıracağım diyor. Amerikan kamuoyundaki ortaya çıkan duruma göre Trump açıklama yapıyor, yorumları da var. Donald Trump diyor ki savaş seçimden hemen sonra bitecek. Şimdi buraya noktayı koydu, savaş seçimden hemen sonra bitecek. Peki neden önce değil? Yani seçim bir günde yapılıyor. Ertesi gün savaş bitecekse, savaş seçimin yapılacağı günün bir önceki gün niye savaş bitmiyor? Herkes Trump'a bunu soruyor. Sonra Trump muhtemelen bu soruyu kendi zihninde tartıştıktan sonra şöyle diyor. İran artık daha fazla dayanamaz. Yani İran Amerika'daki seçim gününe kadar dayanıyor ama seçim gününden bir gün sonra o dayanıklılığını kaybediyor ve yıkılıyor. İran rejimi çöküyor. Tabii buna kimse inanmıyor. Trump'ın da hesabı kitabı başka. İçerideki seçimleri konsolide etmeye çalışıyor. Oradan bir zaferle çıkmaya çalışıyor. Amerikan kamuoyundaki desteği tartışıyor.

0: Konuşuluyor artık ciddi şekilde. Orta Doğu politikası, başta Gazze, İsrail'in önünü açan, daha doğrusu İsrail'in her söylediğini yapan politikaları dünyada çok ciddi eleştiriliyor. Kıta Avrupa'sına karşı davranışları ayrı bir başlık. Dolayısıyla Donald Trump'ın kalkıp işte savaş seçimden hemen sonra bitecek demesi, ardından da İran artık daha fazla dayanamaz demesi, Allah Allah, her şey Amerikan seçimlerinin yapıldığı günle mi alakalı? Milat o mu? Yani orada Amerika seçimi Trump tarafından kazanılan bir seçim olursa savaş bitiyor, kaybedilen bir seçim olursa savaş devam mı ediyor sorularını soruyor. Genel olarak dedim ya, Trumpoloji diye bir külliyat var artık. Bugün böyle, yarın böyle. Şimdi dönelim içeriye. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısına gidelim. SDG'nin fesih sürecinin yakından takip edildiği belirtildi. İsrail'in Lübnan ve Gazze'de devam eden saldırılarına da tepki gösterildi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık değerlendirme toplantısı.
1: SDG'nin fesih sürecinin yakından takip edildiği belirtildi. Silah ve askeri araçların orduya teslim edilmesi sürece katkı sağlayacak denildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Milli Savunma Üniversitesi Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda yapıldı. SDG'nin entegrasyon sürecinin Suriye'nin toprak bütünlüğüyle tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında takip edildiğinin altı çizildi.
2: Bu çerçevede silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi entegrasyon sürecinin ve tek ordu ilkesinin doğal bir gereğidir. İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.
1: Bakanlık, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını da sistematik şekilde sürdürdüğüne dikkat çekti. İsrail bölge halkını göçe zorlamaya devam etmektedir denildi.
2: Dünya Gıda Programı, Gazze nüfusunun 2/3'ünün kritik veya acil düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirmiştir. İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.
1: Bakanlık, Avrupa Parlamentosu'nda alınan karara da tepki gösterdi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi ve tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir ifadeleri kullanıldı.
2: Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı iddia ve söylemlerini esas alması, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır.
1: Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri 50 yılı aşkın süredir adadaki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir açıklamasını yaptı. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır denildi.
0: Sayın seyirciler, İsrail Suriye topraklarında cirit atmaya devam ediyor. Tepkiler de var. İsrail Başbakanı Netanyahu, işgal altındaki Suriye topraklarında İsrail birliklerini ziyaret etti. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kendilerinin kontrol ettiğini iddia etti. Tabii bu açıklamalar ve Netanyahu'nun işgalci ordusunu ziyaret etmesi, başta Suriye olmak üzere Ürdün ve diğer ülkeler tarafından sert bir dille eleştirildi.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'ndaki İsrail birliklerini ziyaret etti. Başbakan, Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol altında tuttuklarını savundu.
2: Hermon Dağı'nın zirvesindeyiz. Şam burada, Lübnan orada, Suriye Golan Tepeleri orada ve Hermon Dağı'ndan Yermuk'a ve oradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz. Daha önce hiç görülmemiş mutlak bir kontrol. Sınırımız

0: Toprağımızda hiçbir terörist ordunun yerleşmesine izin vermeyeceğiz.
1: Netanyahu'ya Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı da eşlik etti. Başbakan, ana hedeflerinin ise İran rejimini yenmek olduğunu ve buna çok yaklaştıklarını ileri sürdü. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu'nun ziyaretinin provokatif bir adım olduğunu belirterek kınadı. Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirildi. İsrail'in 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına dönmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı. Ürdün de ziyareti kabul edilemez bir provokasyon olarak nitelendirerek kınadı. Golan Tepeleri yakınındaki Şeyh Dağı, Suriye-İsrail temas hattına hakim konumu nedeniyle stratejik önem taşıyor. İsrail, dağın bazı bölümlerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.
2: Gerçekten enteresan. Bir başka ülkenin topraklarına giriyor, çıkıyor. O ülkeye ait bir dağın üstünde, kendi askerlerinin yanında. İşte Şam orası, Beyrut burası, buralar bizim diyor. Buraları kontrol ediyoruz diyor. Tarihte hiç olmadığı kadar geniş bir alana hükmediyoruz diyor vesaire. Bütün bunlar pek iyi işler değil. Sayın seyirciler, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gözaltı kararı geldi. Aralarında sağlık çalışanlarının da olduğu 9 kişi için gözaltı kararı verildi. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Başsavcılık 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler arasında bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanı var. Kozinoğlu hayatını kaybettiği dönemde Silivri cezaevinde görevli olan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen bir şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmişti. Cezaevinde rahatsızlanıp hastanede hayatını kaybeden Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı yarın açılacak. Ölüm nedeninin belirlenmesi için mezardan örnekler alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adliye muhabirlerini bakanlıkta kabul etti. 4 ayda faili meçhul 40 dosyanın aydınlatıldığını söyledi. En dikkat çeken açıklaması ise Gülistan Doku cinayeti soruşturmasına dairdi. Peki neler söyledi? Bakanın sözlerini harfiyen aktaralım. Akın Gürlek, Adalet Bakanı diyor ki, Gülistan'ın naaşına ne oldu sorusuna şöyle diyor, kimyasal madde ile ortadan kaldırılmış olabilir. Kimyasal madde ile ortadan kaldırılmış olabilir. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı. Burası önemli, bazı beyanlar ortaya çıktı diyor. Ve kimyasal madde ile ortadan kaldırılmış olma ihtimalinden bahsediyor. Kaşıkçı, Cemal Kaşıkçı, işte Suudi Arabistan ve öldürülen bir gazetecinin kimyasal madde ile ortadan kaldırıldığı gibi burada da Akın Gürlek Adalet Bakanı Gülistan Doku'nun kimyasal madde ile ortadan kaldırılmış olabileceğini söylüyor. Neresinden bakarsanız bakın, korkunç bir cinayet. Ama beyanların ortaya çıkmış olması, bu yönde beyanların olması bu iddiayı güçlendiriyor. Bakalım ne olacak. Gelelim şu Ahbap Derneği'ne. Ahbap Derneği'ne yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliye tutuklama talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilirkişi raporları ve yeni deliller tek tek incelendi. Dernekten mal ve hizmet alımı adı altında para çıkışı tespit edildi. Bu kişiler ve şirketleri mercek altına alındı. Yeni dalga operasyonda gözaltına alınan, adliyeye sevk edilen şüphelilerden 20'sine tutuklama, 29'una da adli kontrol talep edildi. Sayın seyirciler, günler önce yakalanan 3 şüpheli roket atarlı suikast planını ortaya çıkardı. O suikastin arkasından Sarallar Silahlı Suç Örgütü çıktı. 19 kişinin tutuklandığı operasyonda küçük bir cephanelik ele geçirildi.
1: Roket atarlar, kalaşnikoflar, mühimmat. Tüm bu cephanelik bir suikast hazırlığı içindi. Sarallar suç örgütünün hedefi Sedat Şahin'di. İstanbul Emniyet Müdürlüğü suikast girişimini engelledi. Suikast planını ortaya çıkaran olan...

0: Olaylar zinciri 31 Ağustos'ta başladı. O gün Kadıköy'de polisin şüphe üzerine durdurmak istediği araçtan 3 kişi kaçmaya çalıştı. Ekipler şüphelileri kısa sürede yakaladı. Analiz ve istihbarat çalışmaları güvenlik güçlerini Beykoz'a götürdü. Peyzaj alanı olarak faaliyet gösteren bir adrese baskın yapıldı. Saksılar ve ağaçlar arasında deyim yerinde ise cephanelik bulundu. Roket atar fişeği, uzun namlulu silahlar, çalıntı bir motosiklet ve yabancı plakalı otomobil ele geçirildi. İlerleyen günlerde soruşturma derinleştirildi. Bulunan silah ve mühimmatın Sedat Şahin'e yönelik suikasta kullanılacağı belirlendi.
1: Yapılan incelemelerde şüphelilerin adreslerinde Sedat Şahin'in fotoğrafları, katılacağı davet ve organizasyonların bilgileri bulundu. Aynı zamanda şüphelilerin tüm bu adreslerde keşif yaptığı ortaya çıktı.
0: Emniyetin tespitine göre suikastın planlayıcısı, kırmızı bültenle aranan Sarallar suç örgütü üyesi Yakup Kerem Saral'dı.
1: Sarallar suç örgütünün suikast sonrası planları da deşifre oldu. Firari Yakup Kerem Saral'ın suikastı gerçekleştirecek tetikçileri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkaracağı ve karşılığında da yüklü bir ödeme yapacağı iddia edildi.
0: Sarallar suç örgütüne yönelik operasyonda 7'si İran uyruklu, 1'i çocuk, 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
2: ...26 yıl önce işlenen 15 yaşındaki Çağla Tualtay cinayetinde önemli bir gelişme var sayın seyirciler. Cinayet günü Çağla'nın üzerindeki şort yeni teknolojiyle yeniden incelendi. Şortta bir erkeğe ait iki DNA örneği çıktı. O DNA da, o şortun üzerinde çıkan DNA örneği de Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA ile uyumlu çıktı.
0: Kaldı. 26 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi aralanıyor mu? Çağla Tualtay'ın şortunda bir erkeğe ait iki DNA bulundu. Bu örnekler Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA ile eşleşti. Yani Çağla'nın üzerinden çıkan DNA örnekleri aynı erkeğe ait. Çağla Tualtay 15 yaşındaydı. Lise öğrencisi Çağla 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tualtay boğazı kesilerek öldürülmüştü. Dosyada olay günü elde edilen bulgular ve Tualtay'ın kıyafetleri yeni teknolojiyle tekrar incelendi. O gün Çağla'nın üzerinde bulunan şortun iki noktasında bir erkeğe ait DNA bulundu. DNA'lar şortun belindeki lastikte ve paçasında tespit edildi. 2013 yılında Çağla'nın tırnaklarında da bir erkeğe ait DNA belirlenmişti. Ancak bu örneğin kime ait olduğu bulunamadı. Şortta bulunan DNA'lar tırnak altı DNA ile uyumlu çıktı. Şimdi ekipler DNA'nın sahibini bulmaya çalışıyor. Aynı zamanda herkesin sonucunu merakla beklediği işlemler de var. Geçtiğimiz günlerde Çağla'nın komşuları da dahil 4 kişi için fethi kabir işlemi yapılmıştı. Buradan alınan örneklerdeki inceleme sürüyor. Ekipler ailenin yaşadığı evde de yeniden keşif yapmıştı. Şüpheli ve tanık ifadeleri de yeniden değerlendirildi.
2: Atlas Çağlayan davasında 14 yaşındaki katil 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Acılı anne karar sonrası tehdit mesajları aldığını söyledi. Oğlunun mezarının başında isyan etti.
3: Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye tehditler almaya başladım. Duruşmadan sonra bu 1-2-3 değil yani.
0: Oğlu cinayete kurban gitti. Evladını kaybetmenin acısıyla başa çıkmaya çalışan acılı anne aldığı tehdit mesajlarıyla da mücadele ediyor.
3: Bu nasıl bir cesaret ya? Bu nasıl bir cesaret yani? Evladını kaybetmiş bir anneye tehdit mesajı atmak ne demektir? Zaten evladımı kaybettim. Bunun için mücadele veriyorum. Bir de bu kendini bilmez insanlarla uğraşmak zorunda kalıyorum.
0: 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki kafeden çıktığı sırada bir çocukla tartışmaya girdi. Atlas aldığı birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Karar duruşmasından katil zanlısına 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
4: Atlas Çağlayan davasının karar duruşmasının ardından ölüm tehditleri alan acılı anne, verilen cezaya da oğlunun mezarının başında isyan etti.
3: Benim yavrum katledildi. Katilin alması gereken ceza bu değil.
0: Anne Gülhan Ünlü aldığı tehdit mesajlarıyla ilgili savcı

0: da gidip suç duyurusunda bulundu.
1: Üniversiteyi kazandınız. Fakat üniversiteyi kazanmak yetmiyor. Şimdi sırada öğrencinin yeni bir hayat kurması aşaması var. Şehir dışında ev tutan öğrenciler için asıl masraf kira ödemesinden sonra başlıyor. Evi dizmek için gerekli olan mobilyalar, beyaz eşyalar derken liste uzayıp gidiyor. Peki sıfır veya ikinci el eşyalarla ev dizmenin maliyeti ne kadar? Yani bir başka şehre gittiniz, okuyacaksınız, öğrencisiniz, çocuğunuz orada bir ev tuttu. O evi kaç liraya yaşanır hale getirebilirsiniz? Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk spotçuları gezdi. İkinci el eşya, spotçular öğrencinin ev kurma maliyetini çıkardı. Tabii ki spotçular da.
2: Üniversite kayıtlarını yaptıran öğrencilerin aileleri teker teker gelip alışverişlerini hızlı bir şekilde yapıyorlar.
3: Eşya almak şu an 150-200 bin lira tutuyor bir öğrenci için.
4: Öğrenciler ve yeni tayin olmuş memurlar genellikle ikinci elde tercih ediyor.
5: Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kaldı. Okuma hayaliyle şehir değiştiren öğrenciler barınmak için ya yurtlara yerleşti ya da ev tuttu.
3: Konya'dan geldim.
6: Ev tuttuk mu?
3: Yeni tuttum, 1+1. Toplam 140 bin lira gibi bir bedel ödedim. 2 depozito, bir emlak komisyonu, bir kira bedeli. İşte şu anda eşya bakmaya geldim buraya.
5: Üniversite öğrencileri için şimdi yeni bir telaş başladı. Kiraladığı o dairenin içini dizme telaşı. Peki bir öğrenci evini sıfır eşyalarla dizmenin maliyeti ortalama ne kadar? İstanbul'da mobilya ve beyaz eşya üzerine satış yapan yaklaşık 300 mağazanın bulunduğu bir çarşıya geldik. Gezelim, hesaplayalım.
7: Yatağını, dolabını, komodini, şifon yerine, kanepesi, bunları içinde 55'e dizebiliyor.
6: 55 bin lira.
7: Evet.
8: Baza başlık yatağım var. Hemen yanında 160'lık %100 MDF konsolum var. 3-1 koltuk konseptim. Onun yanında masa, 4 sandalyemiz var. 4 kapılı 160 santim dolabımız var.
6: Peki bu saydıklarınızın hepsi ne kadar?
8: 85 bin TL.
2: No Frost 520 litre buzdolabımız, çamaşır makinemiz 9 kilo. İnvertör motor, bulaşık makinemiz 4 program, sadece öğrencilere özel 65 bin lira.
5: Gardırop, koltuk takımı, masa, buzdolabı derken liste uzuyor. Sıfır eşyayla ev dizmek isteyenlerin en az 130 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.
6: Okul ödemesi, kira, emlak komisyonu, depozito derken yüklü miktarda masraf yapan öğrenci ve aileler en azından eşyada bu masrafı kısmak için ikinci ele yöneliyor. Peki bir öğrenci evini ikinci el eşyalarla dizmenin maliyeti minimum ne kadar?
8: Yarı yarıya fiyat oynuyor. 3 kat 4 kat da fiyat ettiği oluyor. Böyle iki kapılı kahverengi beyaz renklerimiz var ikinci el olarak 2500 lira. Koltuk olarak da şöyle üçlü koltuk 4000 lira.
6: Yeşil koltuk.
8: Evet. En uygun masa sandalyeleri de onlar da ikinci el var. 3500 lira masa, 4 sandalye bir masa. Baza yatak başlık teklisi 3500, çiftlisi de 7000 lira.
4: İkinci elde şöyle buzdolabıları 10 bin liradan başlıyor. Buzdolabı. Mesela buzdolabı 4-5 senelik bir buzdolabı. 6 ay burada garanti veriyoruz. Şu anda fiyatı 10 bin lira. Şuradaki cihazın mesela 7 yıllık bir cihaz. Şu anda 6 bin lira kadar bir ücreti var bunun. Daha yeni cihazımız var. Bunlar da 4-5 senelik. Bunlar da 7,5'tan başlıyor. Çamaşır makinelerimiz. 5-6 yıllık cihazlar dediğim gibi 6 bin liradan başlıyor.
5: İkinci el eşyayla ev dizmekse 50 bin liradan başlıyor. Eşyanın durumu ve kalitesine göre fiyat artıyor.
6: Öğrenciler tercih ediyor mu bunu?
8: Evet, öğrenciler genelde ikinci elleri tercih ediyorlar.
1: Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiliyor. Ana kubbedeki çalışmalar devam ediyor. Aynı zamanda Doğu Yarım Kubbe'nin de güçlendirilmesine karar verildi. O çalışmalar da başlayacak. Peki bu çalışmalar yapılırken hem ana kubbe hem Doğu Yarım Kubbe'deki çalışmalar devam ederken Ayasofya'nın durumu ne olacak? Hem ibadete hem de ziyarete açık olacak.

0: Ayasofya Camii için yeniden analiz yapıldı. Modelleme ve statik analizler caminin doğu yarım kubbesinin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Restorasyonu devam eden ana kubbeye ek olarak yeni proje hazırlandı.
1: Deprem simülasyonlarında en çok zafiyet gösteren kısım burası olduğundan biz önceliği buraya verdik.
2: Dünya kültür mirasının en nadide eserlerinden biri olan Ayasofya Camii'nin korunması ve gelecek nesillere güvenle aktarılması için restorasyon çalışmaları bir süredir devam ediyor. Ana kubbeye ek olarak Doğu Yarım Kubbe'de de restorasyon çalışmalarına başlanacak.
0: Çalışmalar yalnızca taşıyıcı sistemle sınırlı kalmayacak. Kubbenin iç yüzeyindeki mozaikler ve kalem işi bezemeler de tek tek ele alınacak.
1: Evet, şu an Ayasofya restorasyonunun en önemli kısmına geçmiş bulunmaktayız. O da yapının en çok zafiyet gösteren ve öncelikli müdahaleye muhtaç kısmı olan Doğu Yarım Kubbesi ve Ana kubbeyle Doğu Yarım Kubbe'yi birbirine bağlayan ana kemer.
0: Restorasyon başlamadan önce mihraf ve minber gibi tarihi mimari unsurlar özel koruma sistemleriyle güvence altına alınacak. Özgün mermer döşemelerin zarar görmemesi için çok katmanlı yükseltilmiş bir zemin oluşturulacak.
1: Şu Doğu Yarım Kubbe'nin altına mihrap yönüne gelecek şekilde yine ziyarete ve ibadete mani olmayacak bir iskele kurulumu gerçekleştirilecek.
0: Ayrıca platform kurulmadan önce zemin yükleme ve titreşim testlerinin yapılması da planlandı.
1: Görmüş olduğunuz gibi dökülen sıvalar var.
2: Evet.
1: Kaybolmuş bezeme düzeyleri var. Bunlar kesinlikle olması gerektirdiği şekilde bir çalışma sürecek. Bizler de sadece Ayasofya'nın Bizans katmanları yok, Osmanlı katmanları da var. Onları da anlamaya çalışacağız.
0: Çalışmalar ana kubbenin restorasyonuyla birlikte yürütülecek.
1: Zaten bu çalışmanın en özel tarafı bütüncül bir şekilde zafiyet gösteren bütün noktaların hep birlikte ele alınabiliyor olması.
0: Çalışmaların bir kısmının önümüzdeki yıl tamamlanması bekleniyor.
1: Özellikle dış cephelerde önümüzdeki yılda epey bir mesafe kat etmiş olacağız. Ana kubbeye yönelik olan güçlendirme müdahalelerini de yapmış olacağız. Birkaç yıla epey bir şey ortaya çıkar diye düşünüyorum.
0: Restorasyon devam ederken Ayasofya Camii ibadet ve ziyaretler için açık kalmaya devam edecek.
3: İstanbul'un tarihi surlarının dibinde yüzyıllardır süren bir gelenek var. Bu gerçekten çok eski bir gelenek. Ya gelenekten öte zaten bir ihtiyaç. Bostancılık. Şimdi o asırlık gelenek, tırnak içinde ihtiyaç, yeniden canlandırılmak için çalışmalar yapılıyor. O geleneği tekrar başlatmak için. İsmail Paşa Bostanı'nda 100 yıl sonra üretim yeniden başlayacak. Şimdi buna aslında sadece bir gelenek mi? Yoksa Türkiye'nin İstanbul dahil her şehrinde çok ciddi tarım çalışmaları mı yapılması gerekiyor diye sorarak habere paslayalım.
4: Toprak işlendi, marul, turp, maydanoz bu bostanlarda yetişti. Zamanla üretim durdu, toprak atıl kaldı. Şimdi ise yaklaşık 100 yıl sonra yeniden yeşermeye hazırlanıyor. İstanbul Yedikule'de tarihi kara surlarının hemen dibindeki bu alan bir zamanlar İstanbul'un en eski bostanlarından biriydi.
5: Tarih boyunca bu alan aslında bostanlarıyla meşhur. Fakat çok uzun bir zamandır bu alan maalesef atıl bir şekilde anılıyordu.
4: Şimdi İsmail Paşa Bostanı'nda toprak yeniden üretime hazırlanıyor.
6: Bu toprakların hafızasında bostancılık var. Yedikule'de yaklaşık 100 yıl sonra bostanlar yeniden yeşerecek.
7: Bu bahçelerde burada şeyimiz oluyor, roka, maydanoz, pazı, karalahana, turup kendimiz yetişip kendimiz satıyorduk. Üreteceğiz, beraber yiyeceğiz.
8: Buralarda eskiden beri Yedikule marulu, kırmızı turp, dereotu, maydanoz gibi şeyler meşhur zaten. Verimi de çok güzel. Tarım bittiği zaman her şey biter.
4: Toprağı yine bostancılar işleyecek. Üretim geleneksel yöntemlerle yapılacak.
5: Bu tarihi bostanları geleneksel dönemdeki yani tarihi dönemdeki fonksiyonlarına uygun olarak yine geleneksel metotla üretim yapacak bir bostana çeviriyoruz. Geleneksel bostancıların şu anda sur dışında da üretim yapan ki bunların çoğu Kastamonu Cide'den gelmiş ailelerimiz yani yaklaşık 100 yıllık aileler onlar üretim yapacaklar.
4: Amaç sadece asırlık bir geleneği yaşatmak değil. İstanbul'un ortasında toprağı yeniden üretimin bir parçası haline getirmek.
5: Şehir içi tarıma örnek olacak. Bir projeyi hayata geçiriyoruz. Yılbaşına kadar bu alan bitmiş olacak ve üretime başlayacak.
3: Kasketli beyefendi güzel söylüyor. Birlikte üreteceğiz, birlikte yiyeceğiz. Gayet güzel. Reklam.

Ana haber bitti. Kübra Nur Uslu enine boyuna şimdi başlıyor. Stüdyo hazır, konuklar hazır, Kübra Nur Uslu hazır. Az sonra program başlıyor. Yarın akşam 19'da Habertürk'te ana haberde birlikteyiz. İyi akşamlar Türkiye.

0: Güvenli Gıda Rehberini sunar. Seymen.
1: Yetersiz pişirme özellikle tavuk ve deniz ürünlerinde ciddi sağlık riskleri oluşturabiliyor. Buzdolabının yanlış sıcaklıkta çalışması gıdaların güvenliğini doğrudan etkileyebiliyor. Dünya genelinde milyonlarca ton gıda yanlış depolama ve lojistik sorunları nedeniyle tüketilemeden kaybediliyor.
0: Seymen, güvenli gıda rehberini sundu. Seymen.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Erzincan güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Habertürk ekranlarından merhaba, saatlerimiz artık 20'ye doğru geliyor. Ben Kübra Nuruslu, enine boyuna başlıyor efendim. Yine gündem oldukça yoğun, özellikle siyaset o fotoğrafı konuşuyor. Çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Tam da 9 Eylül günü, tam da CHP'nin kuruluşunun yıl dönümünde, hatta resepsiyon sırasında bu fotoğrafın gelmesi de epey konuşuldu. Bugün de öyle oldu. Bazı CHP'lerin hatta sitem ettiği de söylendi, kırgın olduğu da söylendi. Tüm bu eleştirilerin ardından da Mansur Yavaş'tan bugün şöyle uzun uzadıya bir açıklama geldi. Tek tek bu eleştirilere aslında yanıt veriyor bu açıklamasında. Her ne kadar görüşme teknik bir görüşme dese de satır aralarında yine de siyaset okuma yapmak için pek çok başlık var efendim. Konuklarımızla değerlendireceğiz tüm bunları. Ve bir diğer başlığımız, az önce, daha yeni, yaklaşık bir saat kadar önce İzmir'in Foça ilçesinin CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Bu arada sadece o değil, Kayseri ve Muş'tan da katılanlar oldu. Şimdi İzmir Foça olunca akıllara bir kez daha acaba sırada İzmir mi var, Cemil Tugay mı var, AK Parti'ye katılır mı soruları da gündeme geldi. Yine onu da konuklarımızla konuşacağız. Ve bir diğer başlığımız şu. Efendim, dün Özgür Özel'e soruldu, CHP ile hareket eder misiniz diye. Özgür Özel çok net bir ifade kullanıyor. Diyor ki asla ve asla mümkün değil. Bu arada İBB'de soruldu Özgür Özel'e, Üsküdar'daki gibi bir risk var mı denildi. Ona ilişkinde bir açıklaması var. Yaklaşmakta olan tehlikeyi görüyoruz dedi. İBB'de yaklaşmakta olan bu tehlike nedir? Onu da yine konuklarımıza değerlendireceğiz. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen size konuklarımızı da tanıtayım. Önce şöyle bir Ankara ile başlayalım. Ankara'da bugün iki konuğumuz var. Bir yanda Nasuhi Güngör'ü gördüğünüz Habertürk Ankara temsilcimiz. Hoş geldiniz efendim.
1: Çok teşekkür ederim Kübra Nuruslu, sağ olasın. İyi yayınlar şimdiden. Bütün İstanbul'daki konuklarımıza teşekkürler ve hoş geldiler.
0: Çok teşekkür ederiz, sağolunuz. Ve hemen yanında da avukat Yiğit Acar var. Biz onu aslında İstanbul stüdyoda görmeye alışırız ama bugün Ankara'dan bağlanacak. Zannediyorum CHP'nin o resepsiyonuna da katılan isimlerden biri. Tam da ondan dolayı Ankara'daydı. Dolayısıyla ondan da bugün muhtemelen çok şey öğreneceğiz. Hoş geldiniz Yiğit Bey.
2: Hoş bulduk Kübra Nur Hanım. Ben orada sizinle olmayı çok seviyorum normalde. Yine orada olmayı isterdim ama bugün Nasuhi Bey'in ev sahipliğinde Ankara'nın güzel stüdyosundayız. Ama hasret kısa sürecek. Hemen geleceğim zaten. Yine İstanbul stüdyolarında birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyorum.
0: Pekala, çok teşekkür ederiz. Bekleriz efendim. Şimdi hemen stüdyoya dönelim. Stüdyodan kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici bizimle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya. Hoş geldiniz.
4: Merhaba, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Ve bir diğer tarafta AK Parti 26. dönem Milletvekili Mehmet Metiner. Merhaba. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk.
0: Ve efendim aramızda artık bir profesör var. Bugüne kadar biz hep onun için doçent doktor derdik ve bugün profesör olduğunu öğrendik. Hocam çok tebrik ederim. Turgay Yerlikaya bizimle, hoş geldiniz.
6: Teşekkür ederim, sağ olun Kübra Hanım.
0: Hayırlı uğurlu olsun profesörlüğünüzde. Bize kısmetmiş bugün ilk gün kutlamakta efendim. Turgay Yerlikaya da bugün bizimle olacak. Şimdi biraz önce konu başlıklarından bahsettim. Oldukça geniş konuşacağımız meseleler var. Gelin şöyle önce bir reklam arasına gidelim. Ardından uzun uzadıya konuşalım. Kısa bir ara.

ve enine boyuna başlıyor. Şöyle başlayacağız, gördüğünüz arkamda o fotoğrafı işte dünden beri konuşulan o fotoğrafla başlayacağız. Önce gelin bir dün akşama dönelim. Şimdi dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Beştepe'de külliyede kabul etti. Hemen ardından da Mansur Yavaş bir paylaşım yaptı. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. İşte konumuz Ankara'mızın ulaşım altyapısına yönelik katkı sağlayacak metro yatırımlarıydı. Böyle devam ediyor ve sonunda da nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum dedi. Dün tam da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bir resepsiyon vardı. Önce bir Anıtkabir'e gidecek mi acaba Mansur Yavaş diye bekledik sabah saatlerinde, gitmedi. Resepsiyona da katılmadı. Tam da resepsiyon sırasında bu fotoğraf gelince de hemen böyle siyasi okumalar yapıldı. Sonrasında da Mansur Yavaş'ın böyle bir açıklaması var. Şimdi bugünkü açıklaması daha da önemli. Ona geleceğiz ama isterim ki önce şu görüşmenin bir perde arkasını öğrenelim. Nasuhi Güngör'de belki haber vardır, şöyle Ankara kulislerinde dolanıyordur. Çünkü anladığımız kadarıyla talep Mansur Yavaş'tan gelmiş. Kendisi de aslında bunu söylüyor. Fakat dünden beri bir takım iddialar vardı. İşte bu görüşmeye ilişkin son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam vakti 17 gibi gel dedi tabir yerindeyse. Oradan randevu verildi diyenler vardı. Ya da bir gün önce söylendi Mansur Yavaş'a diyenler vardı. Dolayısıyla bu zamanlama konusunda da bir kafa karışıklığı oldu. Hakikaten bu görüşmenin perde arkası nasıldır Nasuhi Bey? Sizde ne tür bir...

0: şeyler var.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi kendimde çok bilgi varmış gibi davranmayı sevmem. Yani bu görüşmelerde bazen şunu hayretle izliyorum. Bazı eskiden beri dostluğum olan meslektaşlarıma da bir göndermede bulunuyorum. Yani o görüşmenin ortasında sanki hani Sayın Cumhurbaşkanı ile Mansur Yavaş görüşürken oradaymış gibi anlatan arkadaşlarımız var. Ben öyle bir role sahip değilim. Yani sadece bir parça perde arkasına dair duyduklarım var. Bir parça da kendim analitik olarak bakıyorum meseleye. Şimdi önce bir şey söylemek istiyorum. Bu çok tartışıldı memleketimizde. Oradaki değerli katılımcılar da hatırlayacaklardır. Özellikle işte 2024, hatta ondan önce 19 seçimlerinde hem Sayın İmamoğlu'nun hem de Sayın Yavaş'ın seçilmesi itibariyle işte Cumhurbaşkanı'ndan randevu alamıyoruz, istiyoruz, vermiyor, işte görüşemiyoruz gibi. Şimdi ben size çok net bir şey söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı, eğer çok özel bir hani yurt dışında falan değilse haftada bir gün, en az bir gün uçakla Ankara'ya iniyor ve Ankara'dan bir yere gidiyor. Yine en az bir gün İstanbul'a gidiyor ya da İstanbul'a iniyor. Şimdi dolayısıyla Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yıllardır böyle, özellikle de İstanbul için söylüyorum bunu. Yani Cumhurbaşkanı'na görüşemiyoruz. Cumhurbaşkanı'na görüşmek için hiç kimse de olmayan bir kolaylığa sahipsiniz. O da şudur. Ya uçağa binerken onu uğurlamak için belediye başkanı olarak kendi vekillerinizi göndermek yerine kendiniz gidebilirsiniz ve doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı ile istediğiniz gibi temas edersiniz. Bir problemim var, projem var, şu konuda sıkıştık, şu konuyu aşamıyoruz gibi. Şimdi bunlar yapılmadı o zamanlar, kıyamet koparıldı. Gördüğünüz gibi Sayın Yavaş da ifade etmiş, Ahlat dönüşünde Sayın Cumhurbaşkanı'nı karşılıyor. Uzun zamandır da genelde belediye başkan, Büyükşehir Belediye Başkan vekillerini karşıladığını ben biliyorum. Takip ediyorum o işleri biraz.
0: Mansur Yavaş genel
1: Kendisi
0: olarak
1: karşılıyor.
0: karşılıyor
1: Bir
0: muydu
1: randevu
0: peki,
1: talebini.
0: yoksa bu da yeni bir şey mi? Yani bir bilginiz var mı o konuda? Genel
1: Çok
0: olarak
1: sık değil.
0: Cumhurbaşkanı
1: Yani
0: Erdoğan'ı karşılar mıydı?
1: Evet, protokolde genelde işte valinin, yani Ankara valisinin, nadir zamanlarda vali yardımcılarının, Büyükşehir Belediye Başkanlarının yahut vekillerinin karşılaması söz konusu. Bu duruma göre zaten Sayın Cumhurbaşkanı'na bildiriliyor. Şu gelecek, şu sizi karşılayacak gibi. Ama ben de bir zamandır kendisinin o karşılamalarda bulunmadığına dair bir bilgiye sahibim. Hani birebir yanılabilirim de. Ama tekrar söylüyorum, söylemek istediğim bu randevuyu alma konusunda bir sıkıntının olmayışı, koparılan gürültünün de kuru bir gürültü oluşu. Şimdi ikincisi, eğer katılmak isteseydi Sayın Mansur Yavaş, sabahki Anıtkabir programına veyahut resepsiyona, ya buradaki programın o katılımı engelleyecek şekilde planlanması çok nadir zamanlarda işte yine söz konusu olmaz. Çünkü bu özel kalem müdürleri arasında, yani protokol gereği, bir görüş alışverişidir. Yani bir talep var. Bunu ne zaman gerçekleştirelim? Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu tarihleri uygundur, şu tarihlerde kendisini davet edecek, kabul edecek, ondan sonra Sayın Yavaş'ın ekibinin ya da kendisinde buna yönelik cevapları olur. O bakımdan hani bu katılamama halinin Cumhurbaşkanı'yla bir randevusu olma noktasına bağlanmasının zaten fizik olarak da şartlara uygun değil, protokol açısından da uygun değil. Böyle bir açıklamada bence izahı çok güzel olan bir izah değil, ama bunu Mansur Yavaş yapmadı zaten. Hani Mansur Yavaş'ın
0: Evet.
1: bu görüşmesine tepki gösterenler yaptı.
0: Yani son
1: Yani
0: dakika
1: burada 9
0: görüşmesiydi bu
1: Eylül
0: şeklinde.
1: tarihi.
0: Yani son dakika bir randevu verildi, arandı saat 17
1: Hayır,
0: gibi. Müsait Cumhurbaşkanı Erdoğan dendi diye iddialar dolaştı.
1: Şöyle Kübra Hanım, bu görüşmeler, burada protokol bilgisi olan dostlarımız da var. Hepimiz bir iyi kötü bu işleri yani biliriz, yani ben de kötü bilenlerden olayım mesela. Ama ya bu önceden konuşulur. Yani o gün hiç daha öncesinden görüşme yapılmamış da saat 17'de mesela, öyle bir aramada bilmiyorum bu arada var mıdır yok mudur. Bu öyle olmaz. Yani öncesinden diyelim ki zaman aralığı daraltılır. Yani diyelim ki 8'i ve 9'u daha uygundur. Daha sonra aralık diyelim ki 9'a düşürülür. 9'unda da Sayın Cumhurbaşkanı size bir saat verecek denilir. O saat verilir. Yoksa bu son saniye, son dakika. Ha, akşam resepsiyon var. Şimdi bir randevu verelim, resepsiyona gitmesin hamlesi değil. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Ama 9 Eylül tarihini manidar bulanlar sanıyorum devam edecek. Birkaç şey daha söyleyeceğim. Hemen hızlıca bitireyim eğer zamanımız varsa. Bununla ilgili şöyle bir şey de var. Yani Ankara merkezli olduğunu zaten ifade ediyor Sayın Mansur Yavaş. Fakat Mansur Yavaş açısından da bir ilke işaret ediyor neredeyse bu. O da şudur. Genelde Sayın Mansur Yavaş'tan bilgi almak kendisine çok zor değil, ama o bilgiler genelde bize Mansur Yavaş'ın çevresinden diye aktarılıyordu genelde. Bu defa ilk kez özellikle bugün yayınladığı o uzun mesaj, ki bu uzunluğu da daha önceden ben hatırlamıyorum. Dostlarımızdan hatırlayan varsa söylesin. Mansur Yavaş'ın kamuoyuyla iletişim açısından doğrudan ve çok açık, net şeyler söylediği bence ilk mesajı. Yani bu da bence tartışmaya değer bir konu. Bizim açımızdan, yani gazeteciler açısından iyi, kendisi açısından iyi midir, değil midir? Zaten şu anda

0: Tam da resepsiyonun olduğu vakitlere, saatlere. Şimdi bu fotoğraf geldi. Dün şöyle şeyler dolaşmaya başladı. Ya CHP'ler bu fotoğrafı gördü ve kırıldılar. Sitem ettiler, kırgındılar. Hatta resepsiyonda da bu konuşuldu şeklinde mesela iddialar da vardı. Çünkü Mansur Yavaş sabah Anıtkabir'e gitmemişti, resepsiyona da katılmamıştı. Sizin elinizde böyle bir bilgi var mı? Siz de o resepsiyona katıldınız mı? Neler gözlemlediniz? CHP'liler bu fotoğrafı görünce ne düşündüler? Dahası neden mesela Mansur Yavaş sabah Anıtkabir'e gitmemiş? Bununla ilgili neler konuşuldu CHP'de?
1: Tabii aslında çok güzel sorular yönelttiniz. O yüzden bunların hepsine kapsamlı cevap vermeye çalışacağım. Ama önce bir kendi görüşlerimi ileteyim. Sonra bir de analiz ettiğim ve ağırlıklı olarak muhalefet tabanı, CHP tabanı diyebileceğimiz seçmenlerden, vatandaşlardan gördüklerimi iletmiş olayım sıralı bir şekilde. Birincisi, Sayın Yavaş herkesle görüşebilir. Elbette ülkenin Cumhurbaşkanı'yla direkt, birebir, belli zamanlarda görüşmesinde de hiçbir sakınca yoktur. Hele de yani Ankara gibi büyük şehrin, bir başkentin belediye başkanı olarak bu görüşmeleri de en sağlıklısıdır. O anlamda böyle bir görüşmeye karşı olmadığımın ya da böyle bir görüşmenin yapılması sebebiyle bir insanın linç edilmemesi gerektiğinin altını çizerek başlayayım. Fakat kendi görüşlerimden sonra muhalefet tabanında dünden beri konuşulan, sorduğum sorulara da gördüğüm kapsamda bir analizde bulunacağım. Şimdi öncelikle Sayın Yavaş'la ilgili CHP seçmeni, yeni parti seçmeni, milliyetçi seçmen nereden bakarsanız bakın, muhalefet seçmenin içindeki hemen herkese ilişkin şöyle ciddi bir beklenti var. 2029 belediye seçimlerinden ziyade öncesinde yapılacak 27 ya da 28 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir adaylık iddiası olması gerektiği ve kapsayıcı bir adaylıkla ya bir siyasi partinin ya birden çok siyasi partinin adayı olarak çıkması gerektiği yönünde bir beklenti var. Bu muhalefet seçmeninde bu beklenti Sayın Yavaş'ın daha önce de kendisinin özellikle 2023 seçimlerine giderken hiçbir zaman ben adaylık konusunda yokum demediği için üstü kapalı bir şekilde hep de o göreve bir talebi olduğu bilindiği için de besleniyor. İki, Murat Gezici de orada belki doğrular. Birçok kamuoyu anketinde de sorulan isimlerden biri olmasından da sebep. Bu gerçekleri de bir araya koyduğumuzda şimdi muhalefet seçmeni şuna da bakıyor. Sayın Yavaş Erdoğan'a karşı hangi eksende bir politikat çiziyor, hangi söylemi büyütüyor, Erdoğan'a karşı hangi tepkisel duruşta bulunuyor gibi muhalefet bu soruları da soruyor tabana en azından. Geldiğimiz 9 Eylül'de bu anlamda çok önemli bir gün. Yani hem İzmir'in kurtuluşu hem de 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu. Resepsiyona gelip gelmeme tartışmalarını 8 Eylül'de Yavaş kendisi başlattı hatırlarsanız. Gelmeyeceği yönünde bir kulis haber yaydı. Ve akabinde aslında CHP yönetimi ya da tabanından yüksek bir tepki de gelmedi hatırlarsanız. Yani kendi kararı olduğu, bu kararın saygı duyulması gerektiği yönünde bir karar olduğu ve yine Sayın Kılıçdaroğlu tarafından da Sayın Yavaş'ın bir kişi olduğu, önemli olan vatandaşlara yapılan davete vatandaşların icabet etmesi gerektiği yönünde aslında ayrıcalıklı ve mutlaka o resepsiyonda olması gereken bir kişi noktasında bir değerlendirme yapılmadı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği tarafından. Bu bağlamda bu önemliydi. Yani aslında başrolünün Yavaş'ta değil, başrolünün kurumsal kimlik bugüne kadar ayakta tutan seçmenin ve vatandaşlarda olduğu hatırlatılmış oldu.
0: Yani herkes gibi Mansur Yavaş'ın da gelmesi ama beklendi, öyle değil mi? Yani herkesi eşit konuma koyuyor CHP yaptığı açıklamalarda.
1: Mesela Müslüm Sarı'nın Ankara'da bulunan
0: bugünkü açıklamasını da hemen size aktarayım. O da yürütmenin başında olan birinin Ankara Büyükşehir'i sorunlarını konuşması problem değil diyor CHP sözcüsü. Sayın Yavaş CHP'nin başkanıdır, CHP'nin üyesidir diye altını çiziyor. Fakat mesela son cümlesi dikkat çekici Müslüm Sarı'nın, diyor ki 9 Eylül'deki etkinliğe genel merkez olarak katılmasını beklerdik. Yani burada da bir sitem yok mu? Evet, CHP'nin üyesidir hala derken bir anda da katılmasını beklerdik diyor mesela Müslüm Sarı.
1: Yani sitem olması çok doğal. Neticede yani Sayın Müslüm Sarı'nın dediği gibi de Sayın Yavaş oranın ev sahibi hatta neredeyse Ankara'nın belediye başkanı olarak. Gelmemesinde elbette bir sitem olur ama temel gündem onun gelip gelmemesi değil de o anlamda söylüyorum. Temel gündem orada parti üyesi olan ya da partinin lehine bugüne kadar çalışma yapmış herkes.

0: Herkese bir açık davetti bu ve orada bulunmayıp Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tayyip Erdoğan'la görüşmesi muhalefet seçmeninin gönlünde bir gönül kırıklığına yol açar. Ve açtığını da aslında dünden beri gördüğümüz için bugün hepimizin okuduğu Sayın Yavaş'ın iki tweette uzun uzadıya yazdığı açıklamaydı. Bu aslında Mansur Yavaş'ın siyasi hayatında belki de bir ivme yaratacak.
1: Sizce
0: belki
1: mesela
0: bir düşüş,
1: gönlünü
0: belki
1: alabildi
0: bir,
1: mi Mansur Yavaş o açıklamasıyla, bugünkü açıklamasıyla? O seçmenin.
0: Yani benim gözlemlediğim açıklama gönül kırıklığını giderici bir nitelikte değildi. Sadece izah etmeye çalışan bir tutumdu. Onun altını çizmem gerekir. İkincisi, bir de resepsiyondan da önemlisi, 9 Eylül sabahında Sayın Yavaş Anıtkabir'de bizlerle birlikte olsaydı, ben de çünkü ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partili üyelerden biriydim. Orada gönül veren, Cumhuriyet Atatürk sevgisi olan vatandaşlardan biriydim. Sayın Yavaş da kalkıp oraya gelseydi ve akşam da bu kendisinin ifade ettiği Ankara'nın sorunların Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesindeki toplantıya da iştirak etseydi, inanın ki bu etki yarı yarıya olurdu. Ben onu söyleyebilirim size. Fakat Sayın Yavaş bunu tercih etmedi, bakın altını çizmek lazım. Anıtkabir'e dahi gelmedi 9 Eylül'de. Elbette başka bir programı olabilir ama bir Anıtkabir ziyaretinde de siyasi olarak mesafe koymak dışında başka bir programınız varsa bu da izaha muhtaç olur. Bu yüzden sözün özü, Sayın Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir tavır, bir tutum aldığına yönelik de bir kanaat oluşuyor. Şimdi bunların hepsini topladığımızda Ankara'nın bu sıcak siyasi ortamında, aynı zamanda sıcak yargı gündemi de bir arada düşünüldüğünde yine şöyle bir soru akıllara geliyor. Acaba Ankara'da bugüne kadar çeşitli gerçekleşen ilçe belediyelerine yönelik kimi soruşturmalar Ankara'nın yine başka ilçe belediyelerinden birinde ya da Ankara'nın iştirak şirketlerinden birinde başlayarak belki ucu Sayın Yavaş'a dokunmaksızın büyükşehirdeki kimi bürokratlara, kimi isimlere kadar uzanacak mı diye de, ben şu an Ankara'da olduğum için, biraz da bunları duyduğum için söyleyebiliyorum. Böyle de bir tereddütün hasıl olduğu, Sayın Yavaş'ın belki de bunları da izah etmek için Sayın Erdoğan'la bir görüşme yapma ihtimali de konuşuluyor.
1: Yani teknik meseleler, metro konuşuldu, altyapı konuşuldu. Hani açıklama bu yönde ya, Mansur Yavaş'tan gelen açıklamada başka şeyler de konuşulmuştur
0: yani,
1: bu görüşmede.
0: Ben şimdi
1: görüşme
0: az önce Nasuhi Bey'in söylediği, tabii orada olmadığımız için bilemeyiz ama bunlar da konuşuluyor. Şimdi bunların da konuşulmasına ben çok karşı da değilim. Peki. Sebebi şu, elbette ne olduğunu biz bilmiyoruz. İki tarafın açıklamaları, beyanı bizi kesinlikle bağlar. Fakat siz sorduğunuz için, hani vatandaşlar ne düşünüyor, üyeler ne düşünüyor gibi. İki konu, hani acaba görüşmenin içeriğinde bizim bilmediğimiz, taraflarca açıklanmayan hususlar da mı var? Ve aynı zamanda gün boyu Cumhuriyet Halk Partisi ile hiç yan yana gelmeyip sadece Erdoğan'la yan yana gelmesinde de bir kopuş mu, bir gönül kırıklığı mı var Sayın Yavaş'ın tabana karşı? Bunu soruyorlar. Ama bir de kanaatleri var, onu söyleyebilirim. Sayın Yavaş'a ilişkin bir üzüntü hakim. Ben onu görüyorum Cumhuriyet Halk Partisi tabanında.
1: Peki, ve bu üzüntüyü Mansur Yavaş da görmüş olacak ki efendim. Bugün işte o bahsettiğimiz, program başından beri bahsettiğimiz uzun açıklamasını yaptı. Şimdi Yiğit Bey'e göre çok da aslında gönlünü alamadı bu açıklamayla o kırgın olan kesimin. Şimdi o açıklamadan şöyle detaylara hemen hızlıca bakalım. Görüşmenin gündemi Ankara'ydı dedi. Yani Mansur Yavaş bu konuda oldukça net. Gündem Ankara, Ankara'daki yatırımları konuştuk dedi. Ankara'nın bir sorunu çözmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm. Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olmaz dedi. Biraz önce aslında bahsettiğimiz, Yiğit Bey'le de değindiğimiz o kesime yönelik, ben sizi incitecek bir şey yapmam diyor. İşte bu eleştirilerin ardından bu ifadeleri kullanıyor. Hemen bir sonraki açıklamasına da bakalım. Bu kısmı böyle hızlıca ben geçeyim ki konuklarımıza da vakit kalmış olsun efendim. Mansur Yavaş'ın ifadelerinde başka neler var diye onu da şimdi size aktarayım. Arkadaşlarımız OLED'i de getirirler. Şimdi Mansur Yavaş diyor ki, bilinmesini isterim ki Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özgür Özel'in bilgisi vardı.

0: görüşmenin başka anlamlara çekilmesini doğru bulmuyorum. Şimdi bu ifadeyi bugün paylaştı Mansur Yavaş. Tam da o fotoğraf geldiğinde Özgür Özel bir yayındaydı. Özgür Özel'e bu fotoğraf soruldu. Özgür Özel de dedi ki Mansur Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Bir takım projelerle ilgili randevu istediğini söylemiş, bilginiz olsun demişti. Talepten önce söylemişti, son görüşmemizde de böyle bir görüşme olacağını söylemişti. Haberim var, bir sıkıntı yok diyor. Ardından da diyor ki önceden planlandığı gibi bu haberimiz ve onayımız olan bir görüşmedir. Şimdi Özgür Özel'in bu onayımız ifadesi de dünden beri konuşuluyor. Mehmet Metiner, sizinle devam edelim. Şöyle bir dönelim stüdyoya. Şimdi buradaki sorulardan biri şu. Mansur Yavaş, CHP'nin belediye başkanı, CHP üyesi, bağımsız değil. Aynı anda hem Özgür Özel'e söylemiş hem Kılıçdaroğlu'na söylemiş. Biliyoruz ki Kılıçdaroğlu'ndan da Özgür Özel'in de haberi varmış. Fakat Özgür Özel'in bu onayımız var ifadesi de bir CHP'li başkan neden gidip de başka bir partiden onay alıyor şeklinde bir eleştiriye de yol açtı. Ne dersiniz, nasıl değerlendirirsiniz bu perspektifi?
1: Yani öncelikle şunu belirteyim. Bir belediye başkanının cumhurbaşkanı ile görüşmesinin bu kadar çok polemik konusu edildiği bir başka ülke var mıdır bilmiyorum. Son zamanlarda siyaseten kötü bir hastalık belirdi. O da şudur. Belediye başkanları belediye başkanlığı yapmak yerine siyaset yapmaya başladılar. Tabii ki belediye başkanlarının siyasi bir aidiyetleri vardır ama yapıp ettikleriyle kendi partilerine katkı sağlarlar. Mesela belediye başkanları parti sözcüsü gibi konuşmazlar. Mesela belediye başkanları ülke meseleleri konusunda fikir beyan etmezler. Türk-Yunan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini vesaire vesaire. Ve de süreçle ilgili desteklediklerini söylerler ama böyle sanki o partinin siyasi sözcüsüymüş gibi konuşmazlar. Çünkü seçildikten sonra herkesin belediye başkanıdırlar. Dikkat ederseniz bizim AK Partili belediye başkanlarımızın hiçbirinden bu yönde bir şey sadır olmaz. Çünkü partimizin sözcüsü vardır, çünkü bakanlarımız vardır, çünkü cumhurbaşkanımız vardır yani. Son zamanlarda İstanbul ve Ankara özelinde, özellikle CHP'de bu yönde bir şey belirdi. Belediye başkanları kendilerini bir partilerinin üstünde de görmeye başladılar. İki, kendilerine bir gelecek tasavvuru çizdiler.
0: Ama partileri de onları öyle görmüyorum. Mesela hem Yeni Parti hem CHP'ye baktığımız zaman Mansur Yavaş'ı potansiyel bir aday olarak, Cumhurbaşkanı adayı olarak görüyorlar.
1: İşte zaten bütün şey oradan doğuyor. Hem kendileri böyle bir şey oluşturuyorlar. Bu oluşan dalga üzerinden sörf yapıyorlar. Çok ayrıntısına girmeden söylüyorum. Mesela bugün itibariyle CHP'den seçilen Mansur Yavaş gerçekten CHP'li midir? Gerçekten CHP'li bir belediye başkanı ise partisinin 103. doğum gününde partisinin resepsiyonunu bir tarafa bırakınız. Çünkü akşam Cumhurbaşkanı ile görüşmeye gitmiştir. Anlaşılabilir bir yanı vardır bunun gitmemesinin. Ama Anıtkabir ziyaretinde sen genel başkanın yanında olmaması, burada işte iki siyasetçi, yıllardan beri de siyaset yapan insanlar olarak biz biliriz yani. Bunun anlamını biliriz yani.
0: Nedir anlamı?
1: Anlamı şu, yani ben senden kopmak istemiyorum, yeni partiye de gitmek istemiyorum. Yarın öbür gün siyaseten aday olmak istediğimde her iki toplumsal tabanın da desteğini alırım. Böyle bir siyaset olmaz.
0: Bu arada
1: olmaz.
0: Bugün neredeyse açıkça bunu söyledi zaten Mansur Yavaş. Yani benim bu tutumum bence doğru diyor. Yani tarafsız kalmaya çalışmak, dengeyi sağlamaya çalışmak doğrudur diyor.
1: Ama hayır ama.
0: Ya bugünkü ifadelerinde bu da açıkça denge var. Mantıklı değil mi yani bu tavrı?
1: Hayır, bakın tarafsız davranması şu şekilde doğru bir tavırdır. Yani iki partiye birden de katılmazsınız. Veyahut da iki partinin birden etkinliklerine katılırsınız. İki partiyi de kendinizden bilirsiniz. Kendinizi de iki partiye ait bilirsiniz. Özgür Özel de etkinlik yaptığında gider katılırsınız. Ama CHP'de etkinlik yaptığında gider katılırsınız. Hali hazırda siz CHP üyeliği taşıyorsanız sizin önceliğiniz kendi kurumsal partinizdir. Bir de 103. yaş günü kutlanıyor. Siz Anıtkabir'deki gösteride sen genel başkanınızın yanında durmuyorsunuz. Bunun tarafsızlıkla bir alakası yok.
0: O ifadeyi bu arada tam aktarayım mı? Diyor ki her iki tarafı da destekleyen tabanda da karşılıklı ciddi bir öfke ve kırgınlık görüyorum. Böyle bir ortamda taraf olmayı da atacağım herhangi bir adımın taraflarından birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum. Denge politikasının sonucu kendi belediye meclisimizde gördük diye de örnek veriyor.
1: Doğru.
0: Benim tavrım budur diye açıkça söylüyor.
1: Kendi belediye meclisinde yaptığı doğrudur çünkü

0: CHP ile yeni partinin üyeleri arasında bir uzlaşı sağlamadığı zamandan itibaren oradaki başkanlığı bile sıkıntıya düşer. Hı hı. Ama bu genel siyasete bu şekilde yansıtılmaz. Giderek iki tarafı da küstüren, iki tarafı da kendine karşı bloke eden bir şey profiline dönüşebilir. Bu onun sorunu.
1: Ne İsa'ya ne Musa'ya yaranamayabilir diyorsun.
0: Efendim?
1: Ne İsa'ya ne Musa'ya.
0: Evet yani bir de şey çok yanlış. Yani Özgür Özel rolünü gerçekten çok abartıyor yani. Birazdan mütevazi olsun. Biz beraber mecliste çalıştık. Yani hem yaşından dolayı insan genel başkan olabilir ama yaş önemlidir, siyasal tecrübe önemlidir. Orada onay kelimesini kullanmaması gerektiğini bilmiyorsa siyaset yapmasın. Bence bilerek söyledi onu. CHP'nin içine, CHP'nin tabanına yönelik
2: zaten bir ona da bir cevap var Metin Er. Evet.
3: Ne cevabı var Nasuhi Bey?
2: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi olduğunu söylüyor. Yani bu aslında eski bir deyimdir bilirler dostlarımız. Tahtında müstetir ona cevaptır. Ya ben kimsenin onayıyla görüşmedim. Bilgisi vardı diyor. Bilgiyle onay arasında dağlar kadar fark var. O yüzden hani Mehmet Metiner söylediği çok doğru. Hani kendi rolünüzü de fazla abartmayın. Çünkü anında cevap alıyorsunuz muhatap tarafından.
3: Yani şöyle Özgür Özel haberimiz ve onayımız vardır derken bugün Mansur Yavaş diyor ki haberi var.
1: Zaten zannedersem dünkü görüşmeyi
2: çok farklı.
1: Dün Sayın Özgür Özel ile görüşmedi. Daha öncesinde bahsetmiş. Böyle bir gelişme olabilirdi ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Bülent Kuşoğlu üzerinden
0: bir belediye başkanı
1: göndermiş.
0: Bir cumhurbaşkanı ile görüşmeye giderken niye her iki partinin genel başkanına bilgi verme ihtiyacı hissedir onu da anlamıyorum.
1: Mehmet abi yani son zamanlarda dikkat ederseniz hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye olan transferler, işte Marmaris Belediye Başkanı'yla karşılaşırken Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte gelmek istiyorsan buyur gel kapımız açık şeklindeki söylentiler de ortalıkta dolaşınca yani bir Cumhurbaşkanı'yla partinin haberi olmaksızın görüşmesi
0: Hangi parti?
3: Yanlış anlaşılır diye herhalde düşündüm.
1: Bulunduğu parti Cumhuriyet Halk Partisi.
0: Mansur Yavaş'ın bir partisi yok şu an. Yani
1: şu an en azından bağımsız değil ama her iki partiyle de diyaloğu var ve bu diyaloğun farklı yerlere çekilebileceğini düşünerek önceden bir bilgi vermişti. Bir onay söz konusu olduğunu
0: ama onay kelimesi...
3: Şunu bir netleştirelim. Mansur Yavaş şu an CHP'de değil mi? Yani CHP üyesi. Ama aslında, bir yandan da yeni Mansur, partiye de haber veriyor.
1: Yani
3: İki parti.
1: Mansur Bey'in durumunu...
0: Her iki partiyi de kendinden biliyor. Kendini her iki partiye ait biliyor. İki taraf arasında bir kavga çıkarsa uzlaştırmaya çalışacağını söylüyor. Böyle bir role soyunmuş durumda. Bunu kendi meclisinde yapması anlamlıdır, değerlidir. Başka türlü başkanlığını sürdüremez. Ona hiçbir itirazım yok. Ama bu siyaseti bu şekilde yapmaya devam ederse o onun sorunudur. Bizim partimizin sorunu değildir, hiçbirimizin sorunu değildir. İki taraftan da olabilir. Çünkü bakınız şunu yapabilirdi. Yani Anıtkabir'deki şeye gidebilirdi, sonrasında katılmayabilirdi. Evet Özgür Özel de çağırdığında geçmişe dayalı hukuklarından dolayı onda bir etkinliğine katılabilirdi. O zaman tarafsızlığın bir anlamı olurdu. Ama burada Müslüm Sarı'ya katılıyorum. Çok nezaketen bir sistemde bulunmuş. Aslında bu dinamit gibi olan, çok dibini kurcaladığında bir parti sözcüsü bunu bu şekilde ifade ediyorsun. Aslında büyük bir patlama var orada. Onu nezaketen o şekilde.
1: Ama şöyle yani Sayın Mansur Yavaş'ın bugünkü durumu sürpriz bir durum değil. Yani çünkü 2014'te ilk kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 2019'a kadar biz Sayın Mansur Yavaş'ı seçimi kaybetti ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir aktif çalışmanın içine görmedik. Daha sonra 2019'da yine aday oldu ki o zaman İYİ Parti ile beraber ortak bir adaydı, ittifak adaydı. Daha sonra 2023'te yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Mansur Bey Cumhuriyet Halk Partisi ile organik bir bağ kurduğu 2014'ten bu yana hiçbir gün parti siyaseti yapmadı. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde aktif bir siyasal müdahalede bulunmadı. Ne il kongrelerine, ne genel merkezdeki büyük kongrelere, ne de partinin gidişatına dair. Yani kendini belediye başkanı olarak konumlandırdı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu şekilde kabul görmeyi arzu etti. Ardından 2019'da belediye seçimini kazandıktan sonra da hani, Mehmet abinin de dedik ve dikkat ederseniz genel siyasete dair Mansur Bey'den herhangi bir beyanat pek duymayız yani.
3: O zaman tutarlı buluyorsunuz Mansur Bey'i.
1: Şöyle yani belediye hizmetlerine odaklanan
2: bir tane istisnası
1: yalnız,
2: var ama.
1: Yalnız şu Mansur Bey'in tabii ki şöyle...
3: Bir istisnası var diyor Nasuhi Bey. Evet. Bir istisna paylaşsın
1: ben de işte onu söyle. Parti siyaseti değil de...
3: Sizden önce Bülent Bey de tam o istisnayı paylaşacakmış
1: parti,
3: galiba.
1: Parti siyaseti değil ama Sayın Mansur Yavaş... Şimdi elbette bir cumhurbaşkanı sevdası,

0: iddiası var. Ama bunu bir partiye dayanarak değil de toplumsal bir uzlaşının, ortak bir siyasal yapının adayı olarak yapmak istiyor. 2019'dan beri bu böyle. Dolayısıyla Mansur Bey'in bu pozisyonunu dikkat ettiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki parti içi tartışmalara girmek istemiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti siyasetinde Mansur Bey'in bir gelecek iddiası yok. Ya dolayısıyla o sebeple de yeni parti CHP ayrımında yine taraf olmak istemiyor.
1: Mansur Bey'in gelecek iddiası ne?
0: Gelecek iddiası elbette.
1: Cumhurbaşkanlığı
0: olmak istediği sır değil ki Mansur Bey'in. Anketlerde bu kadar Sayın Cumhurbaşkanı'na zorlayan bir ismin elbette günü geldiğinde ve şartlar olgunlaştığında bir cumhurbaşkanlığı adaylığına hayır demeyeceğini siyaseti takip eden herkes bilir.
1: Masuhi Bey bir şey ekleyecekti.
0: Ama bir de şey
1: unutmadan,
0: zaten kendisine dikkat ederseniz.
2: İstisnayı ben söyleyebilirim de.
1: Evet. Masuhi
0: Bey söylesin ondan sonra
1: buyurun,
0: devam edeyim.
2: Ya ben Bülent Bey'in de metinlerini genel olarak söylediklerine katılıyorum. Bugüne kadar da işte taraf olmayı doğru bulmuyorum falan, bunlar güzel de. Ya biraz da hafıza lütfen. Yani şimdi bir bayramlaşma, yani mutlak kararının çıkmasının ardından gerçekleşen bayramlaşma töreni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı. Özgür Özel nerede yaptı? Ankara'da Güven Park Meydanı'nda yaptı. Hı. Yanında kim vardı? Sayın Mansur Yavaş vardı. Ya taraf olmuyorum, taraf tutmuyorum vesaire dediğiniz hikayenin daha birkaç ay öncesinde böyle bir şey var. Sonra yürüdüler beraber. O meşhur işte yağmur
0: ama
2: yağdı.
0: Ama Nasuh Bey şöyle, yani ben şahsen o tercih Mansur Bey'in şahsi tercih olmasından daha ziyade o günlerde oluşmuş olan özellikle muhalif seçmenin sesi gür çıkan muhalif seçmenin bir zorlaması ve mecburiyetiydi. Ben Mansur Bey'in, yani eğer o muhalif seçmenin tabiri caizse o günlerde Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşen herkesi böyle hain ilan ettiği bir dönemde, hatta Özgür Bey'in ve yeni partinin yanında yer almamayı ihanet olarak suçlandığı bir dönemde Mansur Bey oraya gitmeyi kendini mecbur hissetti. Bir tercih olduğunu düşünmüyorum ben yani. O açıdan bugün geldiğimiz noktada
2: böyle,
0: o baskılar biraz...
2: Bu böyleyse daha da facia.
0: Benim yani, kanaatim o yani. Dolayısıyla
2: çünkü öyle bir atmosfer...
0: hatta Sayın Mansur Bey şuna...
2: Bir atmosfer vardı, haklısınız. Evet.
0: Yani mesela bu açıklamasında ne diyor? Birlikte yani CHP ve Yeni Parti arasındaki tartışmalara değinirken sağduyu çağrısında bulunuyor. Diyor ki biz kavga edersek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimini bile kazanmakta zorlanırız. Belediye meclisini bile çalıştıramayız. Şimdi belediye meclisinde bile Cumhuriyet Halk Partisi...
2: Benim söylediğim şu Bülent Bey, müsaadenizle. Evet, özür dilerim, müsaadenizle benim söylediğim şu: kavganın ya da rekabetin en sıcak anlarından birisinde saf tutuyorsunuz. Hatta ben kendi şeyimi de söyleyeyim o konuda, yanılgımı. Ondan o meydandaki görüntünün yarım saat öncesinde Habertürk ekranındaydım. Sevgili Serap Belet de dedi ki Mansur Yavaş nasıl bir tavır alır? Ben Mansur Yavaş'ın izlediği politikanın burada herhangi bir yerde olmaya uygun olmadığını düşünüyorum dedim. Bilgi olarak değil, analiz olarak doğru söyledim. Yarım saat sonra Mansur Bey'i orada gördüm. Doğru, ben yanıldım ama ben analitik olarak yanılmadım. Çünkü Mansur Bey oradan çok çabuk çıktı.
0: Ya ben de aynı kanaatim. Bana göre de Mansur Bey, yani benim tanıdığım Mansur Bey o bayramlaşma törenine gitmezdi yani. Benim tanıdığım ve hani bu 2014'ten bu yana o çizgiyi çizen, bana sorsalar ben de aynı şeyi söyledim. Mansur Bey gitmemeyi tercih ediyordu.
1: Yani şöyle, biraz
0: ama
1: önce Mehmet Metiner de onu söyledi ya, her ikisine birden katılmıyor olmanın bir anlamı vardır ama CHP'nin programına katılmayıp da yeni partinin herhangi bir programına katılıyor olmakta başka bir mesaj
0: işte
1: doğurur.
0: O katıldı,
1: hatta size şunu söyleyeyim.
0: Ben de o katıldığı tarihlere dikkat çekiyorum.
1: Çok
0: Kürem,
1: iyi anlıyorum ama
0: diyorum
1: inanın
0: ki o 1,5-2 ay öncenin psikolojisiydi, atmosferiydi. Mesela bugün...
1: Peki CHP'ler öyle... bunu böyle okuyor mu? Yani bunu şunun için soruyorum. Mesela bu kırgınlığın oluşmasının nedeni bu tavırlar mıdır diye de konuşulduğu
0: işte
1: için
0: tam da öyle yani.
1: Siz parti iç işlerini ben bilirsiniz.
0: Ben de şunun için
1: ya
0: söylüyorum.
1: Partililer
0: yani,
1: duygusal
0: Mansur
1: bakmaz
0: Bey şunu istiyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nda randevu vermesinin sırrı burada yatıyor bence. Çünkü Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasındaki bu iflah olmaz tartışmanın artık kendisinin etrafında bir ortak adaylıkla ilgili hususta bence bir olumlu bir sonuca gitmeyeceğini görüyor ve Sayın Mansur Yavaş'ın dünkü görüşmeden sonra bence Cumhurbaşkanı adaylığı ciddi manada zayıfladı. Bunun iki sebebi var. Yani bir, Sayın Mansur Yavaş bu ortamı gördüğü için artık Cumhurbaşkanlığı adaylığının çok da mümkün olmadığını, aday gösterilse bile bu ortak zeminin bulunamamasından dolayı başarılı olamayacağını, dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne odaklanmayı kendi siyasi geleceği açısından daha uygun görüyor. O gün yani, dolayısıyla bugün artık Sayın Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayıyla

0: belediye başkanlığı arasında bir denge kuran Sayın Mansur Yavaş'ın o dengeyi belediyeye odaklanma noktasında kullanmış. Ben Sayın Erdoğan'ı da az çok siyaseten okuyan biri olarak şunu net söyleyebilirim ki Sayın Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimali zayıflamamış olsaydı Sayın Erdoğan bu görüşmeyi ve bu fotoğrafı vermezdi. Tecrübeli bir siyasetçi Sayın Erdoğan. Çünkü kendisiyle bu kadar rekabet içerisinde olan bir siyasiyi kamuoyunda meşrulaştıracak, normalleştirecek bir görüntüyü Sayın Erdoğan'ın vermesi onun hiç siyasi zekasıyla yok. Alay etmek manasında
1: müsaade eder misiniz? Yani
0: şunu burada söylemeye çalışıyorum. Bakın 2019 seçimlerinde yaptığı stratejik bir hatadır Sayın Erdoğan'ın seçimler öncesi Ekrem İmamoğlu'na randevu vermesi. Çünkü o güne kadar İstanbul seçmeninin bile %14'ünün tanıdığı bir Ekrem İmamoğlu'nu o görüşme sonrası hemen hemen İstanbul'un geneline tanıtmış oldu. Bence stratejik bir hatadır. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı herkesle görüşürün bir tarafına bırakıyor. Herkesle görüşse herhalde 2019'dan bu yana 7 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış biriyle daha sık görüntüler verebilir
1: şey
0: yani.
1: Eklemem lazım. Yani sanki sen
0: bu kötü bir şey değil Mehmet abi. Yani siyasi iletişime dikkat eden siyaseten verdiği fotoğrafın ne anlama geldiğini, ne getirip ne götürüleceğini bilen bir genel başkanın bunu yapması doğal bir şey. Ben kötülemek için söylemiyorum yani.
1: Ben sen siyasetçi olarak cevap vermiyorum. Reisine kadar çok yakından tanıdı bilirim. Geçmişe dayalı bir okumuş var. Yani aynı gelenekten geliyoruz. Evet. Yıllar yılı aynı mahallenin tozunu yutmuşuz yani. O ayrı. Ama insan bazen yanlış da anlar yani. Mesela sanki ilk defa Mansur Yavaş'ta Sayın Cumhurbaşkanımız...
0: Evet ilk kez baş başa görüşme
2: fotoğrafı görüyoruz. Ama yıllar sonra ilk defa diyebiliriz Mehmet.
1: Hayır daha önce
2: kaç defa verilmesini.
0: 2020'de herhalde. Evet. O da bütün belediye başkanlarıyla bir zannedersem şeydi.
1: İzin versen yani Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce zaten Mansur Yavaş'la görüştü.
0: Ne zaman diyorum ben de işte.
1: Yani şu an tarihlerini çıkarabilir miyim? Yapay zekaya hemen başvurayım
0: ben
1: istersen.
0: Ben sordum bulamadım da onun için.
1: Ben buldum. Dün akşam söyleyeyim. Buldum da gene unuttum. Yani yapay zekanın benim zekamı...
0: Demek ki hemen hemen için. Hiç denileceği kadar görüşmemiş ki bizim bile aklımıza.
1: Şimdi senin şu analizine katılmıyorum. Yani sen Cumhurbaşkanı CHP'nin yeni partinin içine hamle yapmak istedi.
0: Hayır hamle yapmak istedi demedim. Dedim ki kendi rakibini... normalleştirecek, meşrulaştıracak bir fotoğraf vermez benim.
1: Ben pratik çıkarımlarda bulunayım. Bir, ben bundan sonra Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı iddiasında olabileceğini varsaymıyorum.
2: Siz de Bülent Bey'le aynı iddiada.
0: Ben varsaysaydı diyorum Sayın Erdoğan fotoğraf vermezdi diyorum.
1: Verirdi canım. Ya bizim sen Cumhurbaşkanımızı Mansur Yavaş'tan çekinen bir politikacı şimdi, olduğunu düşünüyorsan yani, sen o zaman sen Cumhurbaşkanımızı tanımıyorsun demek.
3: Bu ben çok tanıyorum.
2: Bir şey sorabilir miyim? Bu görüşmede
0: mesela... Neyse bu benim kanaatim. Abi siz de kendi kanaatinizi söyleyin.
1: Tabii ki ben de kendi kanaatimi.
0: Takdiri seyirciye bırakalım yani birbirimizi
1: biz ikna etmek durumunda değiliz. Biz tam tersine bakınız. Mansur Yavaş, İmamoğlu 7 tane sizler de hepiniz aynı masada karşı çıkarken bile hiçbirinizden çekinmedi.
0: Çekin,
1: yani.
0: EYT'yi onun için mi çıkardınız?
2: Mehmet Bey çok özür dilerim.
0: Korkmadığınız için mi EYT'yi çıkardınız Mehmet abi?
1: Efendim?
0: Siyasi hayatıma mal olsa bile EYT'yi çıkarmam dediniz. EYT'yi seçimden bir ay önce hiç korkmadığınız için mi çıkarttınız?
1: Sen Ankara'da tam
0: memurlara 8000 TL seyyanen zammı korkmadığınız için mi çıkarttınız?
1: Ben seninle o günlere girmeyeyim gereksiz politiklere.
0: Ama siyaseten meydan okuyabilirsin de.
4: Ben o günlere girmek isterim.
0: Bizim
2: bir söyleyeyim. Ben bir şey sormak istiyorum Mehmet Metin'e.
4: Bir cümle şöyle söyleyeyim hemen sonra Mehmet Bey'i bölmemiş olayım. Şimdi o günlerde DEM Parti'yi Altılı Masa'nın bir parçası ve terör örgütünün lehine faaliyetler gösteren Millet İttifakı'ymış gibi müthiş bir algı propagandası yapılıp aslında bugün Türkiye'nin tarihsel bir dönüm noktasında olduğu çözüm sürecinin fikrinin kenarından köşesinden Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak bir öneride bulunacağı yerde müthiş bir saldırıda bulunan Cumhur İttifakı vardı. Yani o günlerde fikri birliktelikte yan yana gelme ihtimali olabilir ama siyasi olarak yan yana olmayan yapıları bir arada gösteren Cumhur İttifakı bugün de hatırlıyorsanız çözüm sürecini en net noktada ortaya koyuyor. EYT örneğini Bülent Üstad'ın verdiği için rahatça söylüyorum. Öyle bir seçim kaybı tehlikesi vardı ki EYT'yi çıkardılar. Millet İttifakı'nı sanki terör örgütüyle yan yanaymış gibi gösterildi. Sayın Metinler'i tabii ki hariç tutuyorum ama Cumhur İttifakı'nın pratiğinde o seçimi kazanmak için her şey yapıldı. Tam ben bu örneği vermeden önce de şunu hatırlatacaktım. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri Sayın Akşener'di. Sayın Erdoğan kendisiyle görüştü. Yine yardımcılarından biri Mansur Yavaş'tı. Bugün de kendisiyle görüşüyor. Bunu da kamuoyunun dikkatine sunmak istiyorum.
3: Peki. 1 Eylül 2020'de de görüşmüşlerdi.
2: Ben diyecektim.
3: O
2: şimdi hemen araya gireyim
3: şey
2: müsaadenizle. Ben de 2020'de diye hatırlıyordum. Biraz önce
4: eski.
2: Editör arkadaşımız Erdem'le yapay zekaya sordum. Mehmet Metin Erdem'e yapay zekaya
0: olduğunu söyledim zaten.
2: Diye. Aynen öyle. O da bizi doğruladı. 1 Eylül 2020'de en son görüşülmüş. İşte bugün 9 Eylül 2026'da görüşüldüğü söyleniyor. Şimdi siz dediniz ya ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iyi tanırım. Sizce bu görüşmede hani metronun konuşulduğunu, altyapı ile ilgili problemlerin konuşulduğunu biliyoruz. Başka bir şey konuşulmuş mudur? Çünkü biraz önce
1: hiç
2: Yiğit Acar'da ya CHP'liler başka bir şey de konuşulmuştur şeklinde bir algıya kapılabilir bu görüntüyü gördükten sonra.
1: Hiç zannetmiyorum.
2: Diyor.
1: Hiç zannetmiyorum.
2: Tamamen, siyaset gündeme gelmemiş
1: hiç,
2: midir?
1: Hiç zannetmiyorum. Ankara'nın meseleleri konuşulmuştur. Zaten kendisinin talebi üzerine bu görüşme gerçekleşmiştir. Bu resmin kendisini çok anlamlı buluyorum. Çok değerli buluyorum. Siyasetin normalleşmesi açısından çok değerli buluyorum. Yani Cumhurbaşkanımız kendisinden istenen bir randevuya karşılık vermiştir. Bundan sonra da diğer belediye başkanlarımızın hatta diğer siyasal parti genel başkanlarının da Sayın Cumhurbaşkanımızdan görüşmelerinde son derece şey buluruz.
2: Peki
1: yani.
2: AK Parti'de hiç şu konuşuluyor mu? Mansur Yavaş AK Parti'ye geçebilir şeklinde bir beklenti,
1: hayır, hayır.
2: Talep, istek
1: yani
2: var
1: geçerse,
2: mı?
1: Geçerse Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yani kapımız herkese açıktır. Yani Mansur Yavaş bu ülkenin bir değeridir. AK Parti'nin ideallerini benimsediğini söylerse, AK Parti'ye geçmek istediğini söylerse, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir elbette ki. Tabii ki başımızın tacıdır, kapımız ardına kadar açıktır kendisine. Ama yani bu tür görüşmelere hemen parti değiştirecek şeyle yaklaşmak doğru değil. Bu hem görüşen kişiye saygısızlıktır, hem de artık CHP'nin yeni partinin acayip bir özgüvensizlik içinde olduğunu gösteren bir siyasi gevşeklik ifadesidir. Yani kendi insanlarına, adamlarına güvenmiyorsan niye belediye başkanı seçiyorsun, seçtiriyorsun? Yani ben şunu söyleyeyim. Ben bundan sonra Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığının çok zayıfladığı kanaatindeyim. Hatta artık bundan sonra böyle bir iddiayla yol yürüyeceğini de zannetmiyorum. Çünkü
3: Kübra Nur, senden bir rol çalabilir miyim bu
2: tabii
3: konuda?
2: Lütfen.
3: Bu çok önemli
2: ben
3: bir
2: de,
3: noktada. Sevgili Metin abinin neredeyse 40 yıla yaklaşan bir dostluğumuz var. Bülent Kaya da çok sevdiğim bir siyasetçi. Ama ikisi de aynı şeyi söyledi de, ikisi aynı gerekçe ve dinamikle mi söylüyor? Bu görüşmeden sonra mı Mansur Yavaş artık Cumhurbaşkanı adayı olmaz ya da yavaşlar.
1: Hayır,
3: yoksa
1: öncesinde böyle bir kararlılığı vardı.
0: Bence adaylık ihtimali zayıfladığı için bu görüşmeyi Mansur Bey de arzu etti.
1: Ben öncesinde
3: ama
1: böyle
3: başka bir şey söylüyor. Sanki bu görüşmeden sonra.
1: Ben öncesinde böyle bir kararlılığın olduğunu şahsen gözlemlemiştim, hissetmiştim. Bir siyasetçi olarak artık bu iddiasından vazgeçtiğini. Ama bu görüşmeyle bir alakası yok. Yani görüşmeden sonra değil. Ama bu görüşmeden sonra şöyle zayıfladı. Şimdi ne CHP kitlesine yaranabiliyor, yeni parti kitlesine yaranabiliyor. Peki kimden oy alacak bu? Çözüm sürecine karşı. Yani bu ülkenin Kürtlerinden oy alama. Kimden oy alacak yani Cumhurbaşkanı? Onun için ben bu saatten sonra zaten daha önce vermiş olduğu kararının doğru bir karar olduğunu, bundan sonra da bu iddiasını artık yinelemeyeceğini varsayıyorum.
0: Ben de
1: bu görüşmeden bağlantısız
0: yani
1: olarak
0: bu fotoğraf tan sonra değil, bu fotoğrafın öncesinde hem Sayın Mansur Yavaş'ta hem Sayın Erdoğan'da Sayın Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimalinin zayıfladığı kanaatiyle bu görüşmenin
2: peki
0: daha rahat gerçekleşmiş
2: peki
0: olduğunu düşünüyorum.
2: Konuklarımız arasında aksini düşünen var mı? Yani Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimali azaldı diye mi bakıyor herkes? Yoksa aksini düşünen bir konuğumuz var mı? Ya da bu fotoğraftan sonra azaldı şeklinde bir yorum yapan da konuğumuz var mı? Ne dersiniz Murat Bey? Sizin yorumunuz nedir? Azaldı mı sizce de?
5: Biraz öncesine temel bilgi vermek isterim. Mansur Yavaş esasına baktığımız zaman 6 ay öncesinde ciddi anlamda bir cumhurbaşkan adayıydı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkan adayının tutuklu olması ve onun imkansızlaşması, artık aday olması onun önünü açabiliyordu. Ve bunu ara ara da kendisi parlamenter sistemi dile getiriyordu. Yani ben bu yarışta varım diyordu.
1: 1 Eylül 2020. Sayın evet, Cumhurbaşkanımızın kendisiyle evet.
2: Aktarmıştık 6, Mehmet Bey bize 1 Eylül 2020 diye 6, doğruladı yani.
0: 6 sene önce.
5: 6 ay öncesinde Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı'nın adaylığıyla ilgili bir iddiasını, varlığını konuşabilirdik. Ama şu an bunun daha az olduğunu, fakat bu görüşmeden dolayı değil. Mansur Yavaş kamuoyu araştırmalarına çok önem veren ve profesyonel hizmet alan önemli bir siyasetçi. Ve yeni partinin Cumhurbaşkanı adayı

0: olma ihtimalinin zayıf olduğunu kendisi görüyor. Çünkü Özgür Özel'in liderliği tartışılamayacak bir boyutta yükselişte. Bu bir gerçek. Ve açık uçlu sorularda da artık mevcut imkanlarda, yani Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olamadığı bir seçenekte Mansur Yavaş'ın geride kaldığını görüyoruz. Yani Özgür Özel'in adaylığının daha önde olduğunu görüyoruz. Yani Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olmama durumunda sizin adayınız kim olmalıdır muhalefete sorulduğunda Mansur Yavaş'ı geçiyor.
1: Bu Özgür son, Özel, Mansur evet, son Yavaş'ı geçiyor. Bu yeni partiler arasındaki
0: son bir ay içerisinde, yani tüm muhalefet içerisinde. Bu önemli bir bulgu. Mansur Yavaş...
1: CHP'ler ne diyor? Öyle bir ayrımınız var mı? Mesela CHP'lere sorulduğunda kim olsun Cumhurbaşkanı adayı diye?
0: Burada birçok isim öne çıkabiliyor. Gerek Kemal Bey'i de ismi çıkabiliyor. Özgür Özel'in de adaylığı çıkabiliyor. Mansur da, ama anlamlı bulguyu tüm muhalefetin ortak anlamda ne ifade ettiğine bakmak lazım. 50 artı bir sistemde bu önemli. Burada...
1: Yani Özgür Özel an itibariyle anketlerde Mansur Yavaş'ı geçiyor mu?
0: Geçiyor. Liderliğinin öne geçtiği bir ambiyansın içerisinde, yani Özgür Özel'in artık farklı bir kategori içerisinde olduğunu unutmamamız lazım. Mansur Yavaş bunu görüyor. O yüzden kendisinin CHP'de de aday olsa dahi yeni partinin adayı olan Özgür Özel'in karşısında ikinci tura gidemeyeceğini biliyor. O yüzden ben iktidarla farklı bir diyalog kurmaya çalıştığını, aradaki kopan köprüleri tadilat etmek istediği, belki de 2028 sonrasında gerçekleşecek yerel seçimde AK Parti'nin Ankara Büyükşehir adayı olmak isteyecektir Mansur Yavaş. O yüzden bu sürecin doğru mu yönetiliyor, buna bakmak lazım. Düşünün, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin 103. kuruluş yıl dönümünde Ankara'da yapılan çok önemli, anlamlı bir anma törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı katılmıyor. Ve burayı tercih etmeyip AK Parti Genel Başkanı'nı ziyarete gidiyor. Bu aynı günde, aynı sürecin içerisinde farklı bir yerde olmak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin...
1: Cumhurbaşkanı diye Nasuhi Bey bir altını çiziyor. AK Parti Genel Başkanı olarak değil de aslında Cumhurbaşkanı'nı
2: ziyaret ediyor. AK Parti Genel Başkanı'nı ziyaret ediyor.
0: Doğru. Yani, aynı zamanda
2: çok
0: Cumhurbaşkanı.
2: Çok büyük fark var Murat Bey, takdir edersiniz.
1: Çünkü hani burası Beştepe Külliye, evet. AK Parti Genel Merkezi değil. Belki oradan mı bir ayrım yapmak?
0: Aynı günde bu ziyaretin gerçekleşiyor olması Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görünürlüğünü gölgelemiştir. Çünkü tarihi bir toplantı yapılmıştır. Ve Anıtkabir'de yüz binlerin toplandığı hepimiz gördü. Ve çok önemli açıklamalar yaptı. Kemal Bey'in bugün Nasuhi Bey önemli bir bilgi verdi.
1: Kemal Bey'e nasıl ulaşmış diye onu, Mansur Yavaş. Çünkü bir takım iddialar var. Bizzat aramadı.
0: Nasuhi Bey'in söylediği aslında...
1: Bülent Kuşoğlu üzerinden aradı mesela şeklinde bir değerlendirme
0: doğru,
1: var. Doğru.
0: Ben Mansur Yavaş'ın açıklamasını Nasuhi Bey bir gazetecilik örneğini gösteriyor. Orada aslında... bir ifade biçimi var. Burada ortaya çıkıyor. Aslında bilgi verildiği, yani Özgür Özel'i doğrudan kendi cep telefonundan arıyor fakat Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramıyor. Bu bilgiye dayalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Deniz Bey'den aldım. Medyadan sorumlu. Bunu ifade edebileceğimi ifade etti. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramıyor. Doğrudan Bülent Kuşoğlu'nu arıyor ve böyle bir şeye katılacağını bilgisini veriyor. Yani onay almıyor veya bir geri dönüş beklemiyor. Sadece bilgi verip kapatıyor. Yani böyle bir süreç. Buradaki önemli olan...
1: Onay mı alması gerekirdi bir CHP'li belediye başkanı olarak bilmiyorum. Aramızda çok fazla siyasetçi var. Hani böyle mi? Usul
0: bir,
1: bu mudur?
0: Bir partinin aynı zamanda Cumhurbaşkanımız bir partinin siyasi genel başkanıdır. O yüzden bu süreci farklı okumak gerekiyor. Burada aynı günde bu ziyaretin yapılış olması önemli. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ni gölgede bırakmak, gölgelemek, medyadaki görünürlüğünü geriye çekmek. İkinci bir konu, son 6 ayda ve özellikle son 2,5 aydır Sayın Erdoğan'a olan güven duygusu artmıştır Türk toplumunda. Özellikle 7 Temmuz'daki NATO görüşmesinin ardından... Son dönemde baktığınız zaman bütün kamuoyu araştırmalarında AK Parti'nin oyunun artışını görüyoruz. Bunu ekranlarda Nasuhi Bey de takip ediyordur. Ciddi anlamda bir yükseliş var. Bakın. Evet.

0: oy artışından daha önemli bir artış var. Güven oranı artıyor. Ve Türkiye'deki seçmenin muhalefete güvenmediği, seçmenin neredeyse %57-58 bandında muhalefete güvenmediğini ifade ediyor. Cumhurbaşkanına güven oranı ise şaşırtacak bir boyutta. %58'e çıkmış durumda. Bu yüzden Mansur Yavaş birincisi bunu görüyor. O yüzden Mansur Yavaş'ın önümüzdeki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olsa dahi veya bağımsız adayı dahi olsa Sayın Erdoğan'ın karşısında kazanamayacağını görüyor. Çünkü Özgür Özel Mansur Yavaş'ın üzerinde oy almaya başladı. Bu bulguyu gören bir Mansur Yavaş var.
1: Bunu gördüğü için o halde siyasi kariyerini belediye başkanlığına doğru çizmeye başladı Mansur Yavaş. Bu mudur değerlendirmeniz?
0: Evet, ama bir de şunu söyleyelim. Bugünkü Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarla konuştuğumda Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nden gönül bağıyla koptuğunu, artık mesafeli olduğunu yakında...
1: Kırgınlar mı, sitemleri var mı? Biraz önce de aslında, aktarmıştım. Böyle şeyler söyleniyor. Ne gözlemlediniz?
0: Aslında bir kızgınlığı ya da bir tepkisi yok. Cumhuriyet Halk Partisi çok nötr davrandı. Yani daha kucaklayıcı davrandı. Özellikle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu. Fakat Mansur Yavaş kendisini Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiçbir zaman yakın görmemiştir. 2014'ü hatırlayalım. O dönem Cumhurbaşkanı, Ankara Büyükşehir Başkan adayı olduğunda, seçimi kazanamadığında birkaç hafta içerisinde Yargıtay'a giderek dilekçe verdi. CHP'den istifa etti. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne dahi dilekçesini getirmemişti. O yüzden baktığımız zaman gönül bir bağı olmayan bir belediye başkanı. O yüzden kendi siyasi kariyerini planladığını görüyoruz. Önümüzdeki Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlardan duyduğum, önümüzdeki süreçte belki Kasım ayından sonra Mansur Yavaş'ın bağımsız aday olarak ortaya çıkabileceği söyleniyor. Ve bunun bugünkü bir sinyali de Mansur Yavaş'ın açıklamalarına baktığımız zaman meclis dengesinin dinamiğini ortaya onu yönetmeye çalıştığını ve çok zorlandığını ifade ediyor.
1: Evet. Hatta ben o ifadeyi şöyle aktarayım. Bence en dikkat çekici noktalardan biri şuydu. Diyor ki şimdi, ben Özgür Özel'e de haber verdim, Kemal Kılıçdaroğlu'na da haber verdim ve aslında bir rahatsızlık yok her iki tabandan da şeklinde bir değerlendirmesi var. Yönünde bir değerlendirmesi var. Şimdi diyor ki ben bugün ihtiyacımız olan şey yeni cepheler açmak değildir. Bugün ihtiyacımız olan zamanı geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturabilecek zemini korumaktır. Ben de o zemini korumaya çalışıyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem. Yani şimdi bu ifade şu mu demek?
2: Tarafsız kalmaya devam ederim ama tarafını seç diyorlarsa herhangi bir tarafı değil bağımsızlığı tercih ederim demeye getiriyor. Yani
1: baskı uygulanırsa CHP'den tarafını seç diye veya yeni partiden
2: bağımsız kalmayı tercih ederim.
1: Bakın eğer böyle bir rahatsızlık varsa ben de bağımsız kalırım mı demeye çalışıyor.
0: Demek istiyor. Ve Kemal Bey dün bir mesaj verdi. Bakın
3: yani restinizi Kemal görürüm Bey diyor yani.
0: Kemal Bey'in bir açıklaması
3: size de gösteririm
0: var.
3: Diyor.
1: Murat Bey diyor ki beklenen bu arada.
0: Evet, partide bu konuşuluyor.
1: O yönde de tahmini olan varsa
0: bakın
1: dinleriz.
0: Kemal Bey Mansur Yavaş için çok açık ve net somut bir kelime kullanıyor. Bir kişinin katılıp katılmaması önemli değil diyor. Yani ne normalde kadar büyük bir önemli olarak ama görüyoruz. Ama burada Sayın Kılıçdaroğlu kamuoyu önünde çok net ve sert bir şekilde bunu
3: ama
0: söyledi.
3: Ama bir kişi de diyor bakın.
0: Efendim? Evet.
3: Bir kişi demesi bir genel başkan, tabii, bir büyükşehir belediye başkanı kendi partisinden
1: yani
3: bir kişi için.
1: Herhangi bir üye gibi mi görüyor onu?
3: Bir kişi gibi. Hayır bakınız, siyasetin dili çok farklıdır. Orada sildiğini, gönlünden sildiğini, artık kendinden bilmediğini, çok sert bir ifadedir o.
1: Peki. Şimdi Turgay Hoca'ya dönelim. Şöyle bir toparlayalım hocam. Şöyle ifadeler çıktı buradan. Ya ne İsa'ya ne Musa'ya yaranabildi dedi mesela Bülent Bey. Yine üç konuğumuz da stüdyodaki, hakikaten artık bu ihtimal azaldı Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik değerlendirmeleri oldu. Sizin değerlendirmeniz nedir? Bugünden sonra, bu fotoğraftan sonra bu ihtimal daha da mı azaldı Mansur Yavaş için?
4: Ya uzunca bir süredir Mansur Yavaş'ın, sembolik bir isim olarak Mansur Yavaş'ın özgür ağırlığı itibariyle özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'nde Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışması yapılırken İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismi sorulduğunda Mansur Yavaş'ın neredeyse kamuoyu araştırmalarının kair ekseriyetinde İmamoğlu'nun önünde çıktığı görülüyordu. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki o süreci sevk ve idare noktasındaki bazı usuller İmamoğlu'nun daha fazla öne geçmesine neden olmuştu. Ama bugün o özgür ağırlığı kaybetti mi? Soru işareti. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'yla Mansur Yavaş görüştü diye o sembolik ağırlığını kaybetti ya da Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili daha mesafeli bir tutum takındı diyemem. Çünkü yani Bülent Bey'in söylediğine de bir şart koyarak devam edeyim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın özellikle siyasette normalleşme süreci tartışmalarına bakıldığında hem Özgür Özel'le daha öncesinde Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki sevk ve idare süreçlerinde genel başkanın fevkinde bir aktör olan İmamoğlu'yla görüşmeleri söz konusu olmuştu. Dolayısıyla kendisine rakip olma ihtimali olan aktörlerle talep edildiğinde bir zemin oluştuğunda müzakere edebiliyor, görüşebiliyor. Bunun yolu açık Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından. Çünkü kesintisiz iktidar sahibi olan bir siyasi profilin ki Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece Türk siyasi tarihi açısından değil, dünya demokrasi tarihi açısından da çok hakikaten pozitif ayrışan bir örnek. Dolayısıyla böyle bir örneğin kendisine rakip olma iddiasında olan aktörlerle görüşmekten imtina etmesi, hele de Cumhurbaşkanlığı statüsü gerekçesiyle ya da o pozisyonu gerekçesiyle çok da mümkün değil. Olası rakipleriyle görüşebilir yani. Ama Mansur Yavaş tabii seçimler yaklaştığı zaman diliminde bu kendisi açısından tevil edilebilir pozisyonu ne kadar sürdürecek o tartışma. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeseydi bu pozisyon sürdürülebilirdi. Evet, Kemal Bey sistem edebilirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmasına dönük bir beklentisi var. Özgür Özel tırnak içerisinde onay makamı olduğunu hissettirerek Mansur Yavaş'ın üzerinde bir vesayet kurma iddiasında olabilirdi. Ama Mansur Yavaş da onay makamı olmadığını çok böyle rafine bir biçimde izah ederek yola devam edebilirdi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşüyorsa bu bir kırılma. Normalde olması gereken bu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı vasfıyla bütün aktörlerle görüşebilir. Yani sivil toplum, siyaset, yerel yönetimler. Ama şöyle bir tartışma var. Az önce siyasette normalleşme tartışmalarını hatırlatmam bu gerekçeyleydi. O bir milattı. O tartışmaların hemen akabinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu siyasette normalleşme tartışmalarına, Özgür Özel'le Erdoğan'ın görüşmesine ciddi bir mukavemet vardı. Ki o zaman Sayın Kılıçdaroğlu da mücadele meselesini ön plana çıkartarak o da dışarıdan buna mukavemet ediyordu. Ama o içeride mukavemet edenler bugüne kadarki süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ya da AK Parti'yle tırnak içerisinde onların ifadesiyle rejimle aynı pozisyonda görünmek rejimi meşrulaştıracağı gerekçesiyle karşı çıkılan bir şeydi. Onun için
1: ya bakın son nasıl gidersiniz, orayı nasıl meşrulaştırırsınız yani gibi bir eleştiri
4: var. Son iki senedir mesela daha çok İmamoğlu'na yakın aktörler üzerinden bu pozisyon eşitlemesi siyasette normalleşme tartışmalarında kesintiye uğratan bir sürecin başlangıcıdır. Özgür Özel mesela, ben soruyorum, o gün verilere de bakılabilir. O normalleşme tartışmaları yapıldığında hem genel başkanlığını ki liderlik sorgulamaları ve eleştirileri yapılıyordu. Yani genel başkan ama lider değil deniliyordu. Hem liderliğini tahkim ediyordu hem de anketlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ni bambaşka bir yere götürüyordu. Şimdi öyle bir yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı hüviyetiyle Özgür Özel'le görüştüğü bir esnada bugün neden henüz adaylık iddiası bile olmayan Mansur Yavaş'la görüşmesin? Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu tür görüşmeler taraflar açısından bakıldığında, mesela CHP açısından biraz daha açık, tevil edilebilir. Çok böyle kategorik olarak dışlanmayan görüşmeler. Ama yeni Hüsnü parti
1: Sarı
4: içerisinde...
1: Normal diyor, yürütmenin başında olan birinin Ankara Büyükşehir'in sorunlarını konuşması problem değil.
4: Tabii, tam da onu söyleyeyim. Başka meselelerde konuşabilir ama yeni partinin bu meselelere ilişkin tutumu çerçeve yasada da gördüğümüz gibi o eşitlenme gerekçesiyle ya da o aktörü, o tırnak içerisinde onların ifadesiyle rejimi meşrulaştırdığı gerekçesiyle kesin telin ediliyor. Yani bu derecede bir siyaset anlayışı
1: yeni
4: var.
1: Yeni partinin tabanında ya da camiasında böyle olsa da hani siz dediniz ya bir kırılma. Özgür Özel diyor ki Mansur Yavaş'tan şüphem olmaz. Yani Özgür Özel hala bu iddiada. Yani son açıklamasında da bu iddiası var. Mansur Yavaş da zaten beni sevenleri ben hayal kırıklığına uğratmam diyor. Yani iki tarafında bu konudaki sözleri net değil mi sizce?
4: Şöyle, yani Özgür Özel'inki de net değil. Çünkü Özgür Özel Mansur Yavaş gibi bir ismi kaybetmek istemez. Ama az önce ifade ettim ya, iki hafta önce yine Mansur Bey'le ilgili, Vahap Seçer'le ilgili, Zeyden Karalar'la ilgili bir tartışma yaptığımızda siz ekrana yansıttınız. Ben o isimler içerisinde Mansur Yavaş'ın, yani özgür ağırlığı sebebiyle ne Yeni Parti'nin ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin vazgeçebileceği bir isim olmadığını ifade etti. Nedeni şu.

0: Çünkü farklı siyasi yapılardan, seçmen grubundan destek alabilecek bir isim ve bunun farkında. Bir pozisyon ihsas ettiğinde, pozisyon belirlediğinde kendisine yönelik o diğer seçmen gruplarından oluşabilecek teveccühü de arka plana atmak istemiyor yani. Bununla ilgili bir tedirginliği var. Onun için ben hali hazırda, evet, Özgür Özel önemli bir aktör Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde, ama Mansur Yavaş'ın Özgür Özel'in önünde olduğu kanaatindeyim. Bir süre daha yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğü gerekçesiyle ona siyaseten böyle bir anlam yüklemek çok, hani ne kadar makul, ne kadar rasyonel bilmiyorum.
1: Bir de bu şüphem olmaz lafı
2: yeterli değil mi yani? Hayır, benim Mansur Yavaş'tan yok, şüphem yok diyor mesela.
1: Şüphem olmaz
2: Özel.
1: Lafı
2: ben ona diyor.
1: Şüphem olmaz lafı örtük bir şüpheyi. Ya niye bir genel başkan bir görüşme üzerinden benim şüphem olmaz? Çok, demek ki bu yönde o kadar çok yoğun şüpheler var ki. Peki. Yani herkes şüphe duysa bile benim şüphem yok.
3: Şimdi Kübra Nur Hanım.
2: Buyurun.
3: Bir de şöyle bir ifadesi var. Mansur Yavaş'ın insanların gözüne sokarcasına bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm. Evet. Bu
2: arkadaşlar 5 numaralı LED'imizi bir alabilir miyiz? Bu baskıyı, sonra da 3'ü alırız, 5'i görelim.
3: Bu baskı cümlesinin ne gerek var? Yani siz burada Türkiye'de muhalif belediye başkanlarına kayyum atandığı bir dönemde, muhalif belediye başkanlarının tutuklandığı bir dönemde siz çıkıp muhalefetin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm anlamı ne mesaj veriyor?
2: Çünkü benim yani totalde anladığım Mansur Yavaş'tan benim tutumum doğru demeye getiriyor. Bakın buradaki ifadeleri de öyle.
1: Ama burada
2: Üsküdar'da
1: bir cümle...
2: yaşananları hep birlikte gördük. Kübra Ankara'da bugün... Müsaade ederseniz hemen bitireyim mi?
1: Yok yok, şey diyorum ama bir cümlesi şey olmasın. Muhalif belediye başkanlarının tutuklandığı bir ülkede yaşamıyoruz. Kimse muhalefet ettiği için tutuklanmıyor. Bakınız bu hem iktidarımıza hem de yargı sistemimize çok büyük bir ağır bir ifadedir. Bu doğru değil yani.
2: Peki. Düzeltmenizi de yapmış olduğunuz Mehmet Metiner bu ifadeyi bir şerh koydu efendim. Şimdi diyor ki Mansur Yavaş, Üsküdar'da yaşananları hep birlikte gördük. Ankara'da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi belediye meclisimizde gördük. Çünkü meclis ikinci başkan vekilinin tekrar efendim seçimi olmuştu. Bir birlikte hareket etti orada Yeni Parti ile CHP. Tüm çabalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti olarak hiçbir fire vermedik ve o seçimi kazandık diyor. Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Çok net yine Mansur Yavaş. Her iki tarafı da destekleyen tabanda da karşılıklı ciddi bir öfke ve kırgınlık bulunduğunu görüyorum. Bunun zaman içinde de dineceğine inanıyorum. Yani her iki tarafı da aslında yakınlığını bir manada belli ediyor. Bir sonrakine de hemen bakalım arkadaşlar. Şu,
4: aslında
2: hızlıca.
4: Bu... son yani her zaman içerisinde dineceğine inanıyorum da kişi bu sağduyu çağrısının karşılık bulacağını, dolayısıyla bu tarafsız tutumuyla ilgili ne Yeni Parti'nin ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarafını seç baskısında bulunmayacağına inanıyor. En azından Mansur Bey.
2: Evet, 3 numaralıya da bir bakalım arkadaşlar.
5: Şimdi Kübra Nur Hanım, bunu geçmeden ben de bir cümlesine ilişkin aslında katılmadığım kısmı söyleyerek düzeltme yapmak isterim, hani siyaseten en azından. Üsküdar örneğini veriyor ya Sayın Yavaş. Denge politikasıyla Üsküdar örneğinin bir ilgisi yok. Üsküdar'da Yeni Parti ya da CHP farklı düşündüğü için Üsküdar Belediyesi kaybedilmedi. Özgür Özel yönetimi tarafından yazılan meclis üyelerinin AKP'ye geçmesi ya da AKP yönetiminin adayına oy vermesi sebebiyle Üsküdar kaybedildi. Bunun altını çizelim. İlk seçimde 27 oy alan Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, Yeni Parti'nin de Sayın Yavaş'ın denge örneğini vererek hani yan yana geldiği, desteklediği yerde önce 4 üye AKP'ye geçti, katıldı. Akabinde de 2 üye bir gün öncesinde bile yan yana 21 kişi fotoğraf verirken 2 üye de oylama sırasına gitti, AKP'nin adayına oy verdi. Şimdi burada denge politikasıyla ne ilgisi var? Yanlış belediye meclis üyelerinin yazılmasıyla birlikte ortaya çıkan seçilmiş kişilerin taraf değiştirmesiyle bir seçmen iradesinin %46, %47'lik seçmen iradesinin alınıp seçimde %37-38 oy alan bir partiye belediyenin verilmesi sonucuyla karşı karşıyayız. Yani yaptığı analizin de aslında siyasi bağlamda eksik olduğunu ortaya koyuyor burada.
2: Peki Ankara ile ilgili yaptığı analize ne dersiniz? Orada bakın bir denge politikası yürüttük, beraber hareket ettik ve kazandık diyor Ankara'daki bu meclis ikinci başkan vekilinin seçiminde.
5: Ankara'da
2: bu bir başarıdır
5: kendi,
2: diyor yani.
5: Kendi yaptığı Tamam, bu bir başarısızlık demiyorum, elbette başarı. Ama Ankara'da kendi yaptığıyla Üsküdar örneği aynı değil diyorum. Üsküdar'da bambaşka bir durum. Yani denge politikası değil burada. Yazılan meclis

0: üyelerinin rakip partiye geçmesi. İkisi çok ayrı. Hani biz burada izleyicimizi de doğru bilgilendirelim istiyorum. İkisi aynı örnek değildir asla.
1: Peki. Şimdi 3 numaralı görsele de bir tekrar bakalım arkadaşlar. Şöyle ki efendim, bu da oldukça kritik ifadeler. Her iki tarafı destekleyen tabanda da karşılıklı ciddi bir öfke ve kırgınlık var. Bunu zaman içinde dineceğine inanıyorum. Böyle bir ortamda taraf olmayı da, atacağım herhangi bir adımın taraflarından birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum. Bugün ihtiyacımız olan, zamanı geldiğinde yeniden aynı masa etrafında oturabilecek bir zemini korumaktır. Eğer bu tutumum, biraz önce aktardığım gibi, her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse, gereğini yapmaktan da çekinmem. Biraz önce konuklarımıza bunu da değerlendirdik. Bu, yani istifa da edebilirim CHP'den, bağımsız da kalabilirim bir rahatsızlık varsa demek şeklinde yorumladı konuklarımız. Ancak bugüne kadar her iki genel başkan tarafından da bu tutumumdan rahatsızlık duyduklarını ifade eden herhangi bir söylem tarafıma iletilmemiştir. Yani ne Kılıçdaroğlu, ne Özgür Özel, Mansur Yavaş'ın bu tutumundan bir rahatsızlık hissettiğini söylememiş. Benim durduğum yer açıktır, sağduyunun olduğu yerdeyim. Şimdi özellikle şu ifadeler bize şunu göstermiyor mu? Yani yeni partinin tabanıyla CHP'nin tabanını neredeyse bir görüyor Mansur Yavaş ve günün birinde bir masa etrafında toplanılmasının mümkün olduğuna inanıyor. Şimdi tam da Mansur Yavaş buna inanırken, sağduyu derken, günün birinde bir masada toplanacağız derken, Özgür Özel tam aksini söyledi. Dedi ki, biz muhalefetle birlikte oluruz da, meşru muhalefetle birlikte oluruz. Bizim Butlan yönetimiyle birlikte yürüyecek bir santim yolumuz yok. Onlarla birlikte herhangi bir işbirliği yapmamız asla ve asla mümkün değil. Çok taban tabana zıt ifadeler değil mi bunlar Nasuhi Bey? Ne dersiniz? Yani Mansur Yavaş diyor ki, tabir yerindeyse hakikaten iki partinin camiasını bir görüyor ve bir gün bir masa etrafında toplanmalıyız vurgusu varken, Özgür Özel çok net, asla ve asla bir araya gelmeyeceğiz bu yönetimle diyor CHP yönetimi için.
2: Evet. Şimdi bazı anlatımlar şöyle başlar ya, bu uzun ama çok uzun bir hikaye diye. Aslında bu uzun ama çok uzun bir hikaye değil. Bu hikayenin 2024 tarafına bir hatırlayalım bakalım çok hızlıca. Hemen öncesinde gençlik yıllarında handbol oynamış olsa da Özgür Özel bir takım futbol terimleri kullanmaya başladı. Dedi ki, iki tane forvetim var benim. Hatta birisine sağ açık Mansur Yavaş için, diğerine sol açık dedi. İşte ben dedi şeydeyim, teknik direktörüm, onlardan hangisi formdaysa şöyle yapacağım, böyle yapacağım falan derken, birdenbire baktık 2024'ün son çeyreğinde Ekrem İmamoğlu'nu adaylaştırmakla ilgili bir hikaye başladı. Üstelik bunlar İmamoğlu ile ilgili, eğer takvimi yanlış hatırlamıyorsam, ki yanlış hatırlamadığımdan eminim, o süreçten hemen önce, yargısal süreçlerden hemen önce oldu. Soru şu, Özgür Özel ve çok yakın arkadaşları, Ekrem İmamoğlu ile ilgili henüz dava açılmamış olsa bile bu soruşturma süreçlerinden haberdar değil miydi? İstanbul ya da Ankara ya da yargıdaki herhangi bir alanda gayet net söyleyebiliriz ki bunlardan haberdar olmama ihtimalleri sıfıra yakın. İki tane değerli hukukçu var burada. Onlar bize söylesinler.
0: Ben ufak bilgi vereyim hemen Nasuhi Bey. 2024 Ekim ayında açılan soruşturmadan 2024 Aralık ayında haberlerin olduğunu İBB davasında savunmaları dinlerken tekrar teyit etmiş olduk. Yani evet. Bir ay sonra.
2: Evet. Şimdi hemen dedi ki Ekrem İmamoğlu'nu adaylaştırıyorum. Yani ona dediler ki tamam da sen iki tane forvet ilan ettin. Ya bir tanesini saha dışına değil, kulübeye değil, tribün dışına attın yani. Yok adam yani orada. Mansur Yavaş yok. Mansur Yavaş bu erken olur, zarar verir, ekonomik sorunlar var, memlekette bu gündemi yaratmayalım falan dediyse de laf dinletemedi. Ben o günde söyledim. Dedim ki Özgür Özel kendi adaylığını hazırlıyor. Cumhurbaşkanı adaylığını. Her hafta Silivri'ye gidiyor. Olabilir. Ben siyasette biraz savaş sanatı kitaplarına meraklı bir arkadaşınızım. Şunu öğrendim, iyi bir şey midir değilimdir takdirinize sunuyorum. Siyaset sevdiklerinize adım adım tasfiye etme sanatına dönüştü zaman içinde. Yani Machiavelli böyle hani mezarında ters döndürecek kadar da ustalaştı Türkiye'de birileri bu anlamda. Ben tekrar söylüyorum. Özgür
1: yani
2: Özel'in
1: Özgür Özel mi Mansur Yavaş'ı siyasetten tasfiye etti?
2: Sadece onu demiyorum ben. Aslında
1: İmamoğlu'nu da Mansur Yavaş'ı da mı? Doğru mu anladım?
2: Evet. Evet, evet, evet. Tam olarak onu söylüyorum. Şimdi geriye doğru bakarsak o kronolojide aslında buna dair çok şey göreceğiz. Bir siyasetçiyi her hafta gidip Silivri'de ziyaret ediyor olmanız, ona destek mesajları, mitingler vesaire yapıyor olmanız, bu sizi aldatabilir. Ya da siz bunu yaparken bir taraftan da ya tamam öyle de ki nitekim o süreçte Özgür Özel'in en az 5-6 tane beyanı var. Biz

Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmak için her şeyi yapacağız. Ama eğer olmazsa uygun aday. Kim o uygun aday? Mansur Yavaş'tan bahsetmiyorsunuz. Sonra bir ara tekrar bir Mansur Yavaş'a doğru bir hafif direksiyon kırımı oldu vesaire. Çok hızlı bugüne geliyorum. Şimdi Sayın Mansur Yavaş bu manzarayı bence doğru okuyor. Bugün

0: Görmüyor mu Sayın Yavaş? Cumhuriyet Halk Partisi yani ana muhalefetin dikişleri patladı. Bir tane parti çıktı içinden ve partideki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekillerinin önemli bir bölümü oraya katıldı. Yani burada işte 91 oldu, bu tarafta 45 kaldı filan. Peki bu hukuki bölünmeydi. Fiili bölünme nerede? Hemen onu da hatırlatayım size. Çerçeve yasa gününü hatırlayınız. Çerçeve yasa ile ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partinin yetkili isimlerine imza attırdı. Ama imzasına rağmen partide 29 kabul, 2 ret, 14 tane katılmayan isim çıktı. Yani partinin 3'te 1'i şuna attın yani. Yok adam yani orada. Mansur Yavaş yok. Mansur Yavaş bu erken olur, zarar verir, ekonomik sorunlar var, memlekette bu gündemi yaratmayalım falan dediyse de laf dinletemedi. Ben o günde söyledim. Dedim ki Özgür Özel kendi adaylığını hazırlıyor. Cumhurbaşkanı adaylığını. Her hafta Silivri'ye gidiyor. Olabilir. Ben siyasette biraz savaş sanatı kitaplarına meraklı bir arkadaşınızım. Şunu öğrendim, iyi bir şey midir değilimdir takdirinize sunuyorum. Siyaset sevdiklerinize adım adım tasfiye etme sanatına dönüştü zaman içinde. Yani Machiavelli böyle hani mezarında ters döndürecek kadar da ustalaştı Türkiye'de birileri bu anlamda. Ben tekrar söylüyorum
1: Özgür
0: Özel'in
1: başından
0: beri kendi
1: Cumhurbaşkanı. Yani
0: Özgür
1: Özel mi Mansur Yavaş'ı siyasetten tasfiye etti?
0: Sadece onu demiyorum ben aslında Ekrem
1: İmamoğlu'nu
0: İmamoğlu'ndan
1: da Mansur
0: bahsediyorum.
1: Yavaş'ı da mı? Öyle doğru mu anladım?
0: Evet. Evet, tam olarak onu söylüyorum. Şimdi geriye doğru bakarsak o kronolojide aslında buna dair çok şey göreceğiz. Bir siyasetçiyi her hafta gidip Silivri'de ziyaret ediyor olmanız, ona destek mesajları, mitingler vesaire yapıyor olmanız bu sizi aldatabilir. Ya da siz bunu yaparken bir taraftan da ya tamam öyle de ki nitekim o süreçte Özel'in en az 5-6 tane beyanı var. Biz Ekrem İmamoğlu'nu aday yapmak için her şeyi yapacağız ama eğer olmazsa uygun aday. Kim o uygun aday? Mansur Yavaş'tan bahsetmiyorsunuz. Sonra bir ara tekrar bir Mansur Yavaş'a doğru bir hafif direksiyon kırımı oldu vesaire. Çok hızlı bugüne geliyorum. Şimdi Sayın Mansur Yavaş bu manzarayı bence doğru okuyor. Bugün tarafsızlığını taraf olarak ilan etti. Ben bugünkü durumu ancak öyle değerlendirebilirim. Henüz bu konuda aktif bir pozisyon almış değil. Ben tarafsızım ve benim pozisyonum bu dedi çok açık bir biçimde. Şimdi şunu görmüyor mu Sayın Yavaş? Cumhuriyet Halk Partisi yani ana muhalefetin dikişleri patladı. Bir tane parti çıktı içinden ve partideki Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki milletvekillerinin önemli bir bölümü oraya katıldı. Yani burada işte 91 oldu, bu tarafta 45 kaldı filan. Peki bu hukuki bölünmeydi. Fiili bölünme nerede? Hemen onu da hatırlatayım size. Çerçeve yasa gününü hatırlayınız. Çerçeve yasa ile ilgili Sayın Kemal Kılıçdaroğlu partinin yetkili isimlerine imza attırdı. Ama imzasına rağmen partide 29 kabul, 2 ret, 14 tane katılmayan isim çıktı. Yani partinin 3'te 1'i, partinin yetkilileri bunu imzaladığı halde orada oy vermedi. Döndük Özgür Özel'in partisine. Yeni parti dedi ki ben süreci destekliyorum. Hakikaten de komisyona katıldılar. Hepsinin kıymetli katkıları oldu. Bunu inkar etmeyelim, bir kenara koyalım ama partisinin 3'te 2'si genel başkanın söylediğinin aleyhine oy kullandı ve ret verdi. Bu da her iki partinin içindeki fiili bir bölünmeye işaret ediyor. Şimdi siz bu manzaraya bakıp bu iki zemini birleştireyim. Buradan önüme sosyolojik bir zemin çıkar. Ben de buradan aday olurum diyebilir misiniz? Mansur Yavaş'ın amiyane bir deyimle ama gözünü diktiği, gözünü çevirdiği alan burası değil. O
1: neresi?
0: Kökenleri itibariyle milliyetçi kökenden geliyor. Buradaki duruşları, algısı, dünya görüşünü de değiştiğini düşünmüyorum ben. Hani değiştirir değiştirmez o da kendi tercihidir. Cumhuriyet Halk Partisi elbette onun bu görüşlerini bilerek kendisini aday yapmıştır. 14'te kazanamamıştır, 19-24'te kazanmıştır ama Mansur Yavaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisine sahip bir isim hiçbir zaman olmadı. Böyle bir iddiası da yok. Kimsenin ondan böyle bir beklentisi de yok zaten. Ama o şimdi Türkiye'de bir dalga var değil mi? Mesela bu süreç devam ediyor. İnşallah hayırla da en güzel şekilde tamamlanır. O temennimi de ayrıca ifade etmiş olayım. Ama orada bir savrulma yaşanabilir. İşte milliyetçi oylar bu sürece karşı olan bir takım alanlar oluşabilir, genişleyebilir. Ben oralarda siyaset yapabilir miyim'e bakıyor. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu tabanında yani bir de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile hikayeyi de unutmayalım. Yani o aday olmak isterken ne yaptı? Bülent Bey lütfen bunu bir şey olsun diye söylemiyorum. Yani seçim listesinde yani daha doğrusu milletvekili listesinde fevkalade geniş bir yer verdi. Deva'ya 14, Saadet'e 10, Gelecek Partisi'ne 10 tane, Demokrat Parti'ye de 3 tane. Bu biliyorsunuz haftalarca falan tartışıldı. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tırnak içinde bir siyasi rüşvet olarak hani kendi adaylığını onaylasınlar diye verdiği konuşuldu. Şimdi o günler geride kaldı ama o günlerden Kemal Kılıçdaroğlu bir şeyi unutmadı. Kendisinin adaylığı karşısında gündeme gelen iki isim vardı. Hani o günlerde onları siyasi olarak zapt etmeyi başardı ama birisi Sayın Yavaş, diğeri Ekrem İmamoğlu. Ama bugün de onlara güvenme ihtimalinden söz ediyorsak Bu da söz konusu değil. Dolayısıyla Mansur Yavaş gider gitmez. Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bunu çok umursadığını zannetmiyorum. Sayın Yavaş'ın da ya bana bugüne kadar bir eleştiri ifade etmediler hikayesinin şöyle bir tarafı var. Evet, bir kitlesel karşılığı var. Yani Anadolu'da gittiğinizde sevgili

0: Murat Gezici de söyledi, anketlerde de çıkıyor. Eskisi kadar yüksek midir? Benim gözlemlediğim anketlerde onun da o eski yüksek oyları yakalayamadığını ben de görüyorum. Kendisi ne der bu konuda bilmiyorum. Şimdi böyle bir manzarada Mansur Yavaş'ın yeni parti CHP Zemin... Evet. Düşüş var. Evet. Yani ben Mansur Yavaş'ın gözünü çevirdiği, siyaset yapmayı istediği alanın bu olmadığını düşünüyorum. Her iki dostuma da hem Metin Er'e hem Bülent Bey'e de katılıyorum. Mansur Yavaş'ın aday olma ihtimali aslında azaldı. Bana sorarsanız öncesinde de çok güçlü değildi ama bu görüşmeden sonra niye zayıfladı? İşte Yiğit Acar orada, değerli arkadaşımız. Ya inanılmaz bir tepki var dün geceden beri. Yani evet. Orada değil, burada olmalıydın. Hani böyle İsmet Özel'den mülhem söylersek, Baldo sen neden burada değilsin kabilinden sürekli bir suçlama, sürekli bir troller, linç etme şeyi var, anlayışı var. O bakımdan siyaset alanının daraldığı bir dönemde çok dikkatli hareket etmeye çalışıyor. Yani iki genel başkan bana şu ana kadar hiçbir uyarıda bulunmadı demek, siyaseten çok bir şey söylemiş olmak anlamına gelmiyor bence. Evet. O iki genel başkan da yeri geldiğinde çok ağır şeyler, çok farklı şeyler de söyleyebilirler.
1: Ama şimdi mesela Erdem o görüntüleri getiriyor ekrana. Hatırlarsınız bu görüntüleri. Kol kola Mansur Yavaş'la Özgür Özel. Yani bu görüntülerin mesela hiç mi kıymeti harbiyesi yok? Yani Özgür Özel'le yan yana yürüdüğü ve bugün yine Özgür Özel'in benim Mansur Yavaş'tan hiç şüphem yok demesinin hiç mi kıymeti yok?
2: Böyle mahkeme yani kararından kaç gün sonra? Koptu mu? Bu mahkeme kararından kaç gün sonra bu görüntü? Herhalde 3-4 gün sonra.
0: 3-4 gün sonra. Yani
2: o zaman
1: o günden bu bayramın sonra üçüncü günüydü. Aktı bu
2: görüntüleri. O günün psikolojisiyle, o günkü yoğun mahalle baskısıyla bugünü karşılaştırmamak lazım yani.
3: Ama kaç tane etkinliğe katıldı?
0: Yok, ama çıktı işte oradan Bülent Bey. Haklısın, ben sana veriyorum ama oradan çıktı. Mansur Yavaş oradan çıktı.
2: Şu an çıktı evet. Ama ben de hani bu, evet. Buna niye katıldı, Anıtkabir'e niye katılmadı diye karşılaştırıyoruz ya. O günün psikolojisi bambaşkaydı yani. Bugün gelinen nokta farklı. Bir de şöyle hani ben Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştüğü için Sayın Mansur Yavaş'ın adaylığı azaldı demiyorum yani.
1: Evet, öncesinde azaldı demiştiniz.
2: Çünkü onu... mesela hala şunu diyor. Bugün ihtiyacımız olan zamana geldiğinde yeniden aynı masanın etrafında oturulabilecek zemin. Yani onun için adaylığı bitti demiyorum. Azaldı diyorum. Azalmasının sebeplerinden bir tanesi de muhalefetin içerisindeki durumu. İşte Sayın Özel'in biz muhalefetle birlikte oluruz da mutlak yönetimiyle bir santim yürüyecek yorumumuz yok sözü Mansur Bey de bir şey üretiyor. Yani o sağduyu çağrısının tersine bir yaklaşım. Dolayısıyla bunlar bu kavgayı yürütürse ne belediye meclislerini yönetebiliriz ne de cumhurbaşkanlığında seçimi kazanabiliriz duygusunu azaltıyor. Yani bunun sebebi bence adaylığının ihtimalinin azalmasının sebebi Sayın Mansur Yavaş'ın Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesi değil. Muhalefetin, özellikle ana muhalefetin kendi içerisindeki kavganın artık bir zeminde buluşamama ihtimalini Sayın Mansur Yavaş gördüğü içindir yani. Dolayısıyla muhalefetin de buradan kendine bir ders çıkarması lazım. Yani Sayın Mansur Yavaş gibi ciddi bir aktör bile bugün artık Cumhurbaşkanı adaylığını düşünmeme gibi bir ihtimalini de seçenek olarak bir masaya koymuşsa bunu bence özellikle CHP ve Yeni Parti'nin iyi düşünmesi lazım diye düşünüyorum ben şimdi.
3: Bir ekleme yapabilir miyim? Tabii kısa. Bakın Mansur Yavaş siyasetten çekildiğinin bir mesajı var aslında. Bu konuştuklarımızın içerisinde mesaj yazdığı metinde de gizli. Eğer ki gerçek sorunlara sahte yanıt vermeden konuşabilse. Örneğin keşke bugünkü açıklaması şu olsaydı. Görüşme sonrasında hangi projeye, hangi kaynak, hangi takvim bilgisiyle ilerleyeceğini anlatabilseydi. Bunu yapabilirdi. Bugüne kadar hangi projelerine Sayın Erdoğan'ın hayır dediğini altını çizseydi. Ve son birkaç aydır aslında Sayın Erdoğan'a çok sayıda teşekkürler sunan bir isimdir Mansur Yavaş. Ve bugün de baktığımız zaman bugün de görüştüm, yarın da görüşeceğim altını çizerek bizlere gösteriyor. Keşke bugün karşımızda Mansur Yavaş hangi projelere, hangi somut kaynaklarla, nasıl bir takvimle ilerleyeceğini anlatmış olsaydı. Bugün ekranda bu yazıları yerine bunlar olmuş olsaydı Mansur Yavaş yıldızını parlatabilirdi. Ama bugünden sonra bakın CHP tabanından daha çok Yeni Parti tabanından daha büyük tepki var. Çünkü birkaç milletvekiliyle konuştum. Tabanımızda büyük bir öfke var. WhatsApp gruplarımızda dahi tepki var diyorlar.
1: Neden tepki gösteriyorlar Mansur Yavaş?
3: Mesela Sayın Özgür Özel'e de tepki var. Nasıl senin onayınla gider tepkisinin de olduğunu bir unutmamak lazım.
1: O yüzden önce o Turgay Bey'in meşruiyet noktasında böyle bir şey daha önce de vardı. Tabii, değerlendirmesi de paralel o halde.
3: Paralel. Bu o yüzden tepkiler. Sayın Erdoğan'la görüşmesi

0: çok kritik bir kavramdı. Yani nasıl oluyor da Sayın Mansur Yavaş'ın böyle bir ambiyansta, böyle bir ortamda, hele de CHP'nin kuruluş yıl döneminde ziyaret ediyor olması birçok mesajı içeriyor. Ve ben Mansur Yavaş'ın önümüzdeki süreçte aday olmayacağını düşünenlerdenim.
1: Yiğit Bey, size de şunu soracaktım. Siz de düşünür müsünüz, yani aday olur mu Mansur Yavaş, ihtimal azaldı mı bu soruyla birlikte? Bir yandan da Mansur Yavaş şöyle arayı da bulmaya çalışıyor. Yani ben sağduyunun tarafındayım. Ya bu iki taraf bir günü gelecek aynı masa etrafında oturması gerekir. Ya bir çabası da var sanki, öyle değil mi? Ne dersiniz? Mesela Mansur Yavaş'ın aslında bu hayal
2: ettiği...
1: Ama
2: tayin edilmediği bir maçta hakemmiş gibi davranıyor
3: bence. Tam olarak
2: bence.
3: Onu diyecektim. Nasuh Bey çok haklı. Şu anda yani evet, Yavaş Büyükşehir Belediye Başkanı ama iki lideri aynı masada buluşturacak isim değil. Bu fonksiyona, bu göreve ya da bu hakemliğe talip olması erken tarihte mümkündü. Bülent Kaya Üstadım'ın da vurguladığı gibi ilk gün siyasi ortamdan çekinip Özgür Bey'den yana bir ağır taraf ve tavır ortaya koyacağına, son seçimin Cumhurbaşkanı adayı ve başkentin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak daha bir biz bunları birlikte yaptık, niye ayrışıyoruz noktasında yan yana getirmeye çalışan siyasi akil adam rolüne kendisi o zaman soyunsaydı belki ciddiye alınabilirdi. Ama bugün Sayın Yavaş'tan tabanın, muhalefetin, seçmenin beklediği herhangi bir zikzak yapmadan belki bağımsız bir aday vurgusunun seçim sattım haline girildiğinde yapacağı, fakat o ana kadar da Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalmayı tercih edecekse Cumhuriyet Halk Partisi'nin en azından kurumsal kimliğine, liderine ya da Cumhuriyet Halk Partisi gibi Cumhuriyeti kuran köklü partinin kadrolarının anılacağı bir yer olan Anıtkabir'e teşrif etmesi, gelmesidir. Anıtkabir'de ev sahipliği yapmasıdır. Bakın, asla şunu demiyorum, gelsin Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanında dursun, bu değil söylediğim. Sayın Yavaş kendisi Anıtkabir'e gelse, o yürüyüşte en arkada, ortada bir yerde dursa belki biz bugün bu tartışmaların hiçbirini yapmayacaktık bu derece. Ama Sayın Yavaş
1: yani
3: burada bir irade ortaya koydu.
1: Önce Anıtkabir'e gidip sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuşmasını CHP'liler daha mı normal karşılardı? CHP'li üyeler, CHP'nin
3: en azından daha makul tartışmalar yürütülürdü şu anda hakkında. Ama şu an biz onun yerine, az önce herkesin de ifade ettiği gibi, sanki kendisini bu düzlemden yukarı çıkarıp kendisinin buralarla hiçbir ilişkisi, bağı yokmuş gibi görürüm. Aslında Murat Gezinci'nin de dediği gibi Ankara'nın hangi sorunu, hangi projesi, hangi yatırımını somutlaştırmadan, bir matufiyet ortaya koymadan, biraz yuvarlak kelimelerle, bir de az önce vurguladığım gibi yanlış örneklerle içeren, bence aceleye de gelmiş bir metinle karşı karşıyayız. Sayın Yavaş sosyal medyayı çok kullanıyor. Bence özellikle bu X platformu, Twitter'ı çok kullanıyor ve buralardaki tepkilerden de çekindiği için hızlıca bir açıklama yaptı. Ama halbuki birkaç gün özümseyip tepkilerin ne olduğu, vatandaşın hangi konuda kendisine ne dediğini görse daha sağlıklı bir açıklama da yapabilirdi.
1: Ama o halde sıcaklığı geçmez miydi bu eleştirilerin?
3: Ben bu açıklamanın da kendisini...
1: Şimdi her iki konumuz da buna dikkat çekti ama ya keşke işte mesela ne konuşulduğunu anlatsaydı. Ankara'nın metrosuyla ilgili şöyle şeyler konuştum deseydi diyorsunuz. Ama ya burada zaten bu konuşmayı, ya bu açıklamayı yapmasının maksadı oradaki görüşmenin içeriğini paylaşmak değil şöyle ki, zaten, eleştirilere cevap vermek.
4: Zaten bu Sayın Mansur Yavaş'tan gelen bir talep muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanı dinlemiştir. Yani daha henüz yeni... En azından gelen bir talebi o esnada evet veya hayır diyecek bir durumda olmaz Sayın Cumhurbaşkanı. Mutlaka bunu tetkik ettirir, yapabilecekleri var mıdır yok mudur? Yani orada bir cevap beklememek lazım Sayın Cumhurbaşkanı.
1: Yani sıcağına cevap vermesi daha doğru değil mi Yiğit Bey, sizce bu eleştirilere?
0: Bir de ekleme yapayım. Mesela Çevre Bakanı...
3: Hayır, sıcağı sıcağına elbet bir cevap vermesi gerekirdi ama...
0: Bir ekleme yapayım, izniniz olursa özür dilerim. Mesela Çevre Bakanı Murat Kurum... Neredeyse Türkiye'deki bütün muhalif belediye başkanlarıyla görüştü. Sosyal medyada gördük. Yani aslında iktidar muhalif belediye başkanlarıyla görüşüyor. Ve hayır dediği projelerin çok az olduğunu görüyoruz. Baktığımız zaman o da literatürüne uygun bir şekilde. O yüzden Mansur Yavaş'ın çıkıp konuşması gerekiyor. İktidarın bugüne kadar hangi projesine karşı çıktığını
4: mesela
0: söylemesi
4: havaalanı
0: lazım.
4: Mesela metrosuna karşı çıkıyor. İşte bize de yaptırmıyor, kendileri de yaptırmıyor diyor.
0: Çıkmadı.
4: Çıkıyor,
0: mesela,
4: çıkıyor.
0: Burada yani bunları somut olarak ifade etmesi gerekirdi Mansur Yavaş'ın. Bir anda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin kuruluş yıl dönümünde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Ankara'da Anıtkabir'e gelmemesi.

0: Bu öncelikle Ankara halkına değil, Atatürk'e büyük bir saygısızlıktı. Onun partisiyle belediye başkanı seçiliyorsun ama onunla ilgili anma programına katılmıyorsun.
1: Yiğit Bey, sözünüzü kestim ben, kusura bakmayın, lütfen devam edin.
2: Estağfurullah, olur mu? Murat Bey çok güzel bir örnekle bağladı. Ben de onu vurguluyorum. Elbette az önce dediğimin arkasındayım. Daha sağlıklı analiz edebilse daha kapsamlı bir açıklama yapacağını düşünüyorum. İlk an verdiği tepkinin aslında kendisine yönelik eleştirilere yönelik değil de siyasilerin sanki ilişki ağını tekrar hatırlatmaya yönelik olduğunu görüyorum. Ki onun içinde aynı zamanda Özgür Özel'e de cevap barındırıyor. Çünkü Sayın Özel genelde ilk tepkileri duygusal olan ve konuyu çok elini çok yukarıdan açan biri. Bu örnekte de gördük, bilgim dahilinde demiyor, onayım dahilinde diyor. Halbuki Sayın Yavaş metninde ona cevap veriyor. Onay değil, bilgi noktasına çekiyor işi. Hani bu yüzden tüm açılardan bakarsak Mansur Bey kırdığı kalpleri onarmak değil, aslında bir nevi böyle ilk tepkiyle tarihe not düşmek istiyor. Ben Sayın Yavaş'tan, ki yıllardır bu siyasi mücadelenin içinde olduğu için tecrübesinin de yüksek olduğunu düşünürdüm, ona uygun bir davranış beklerdim. Gün tercihi elbette Cumhurbaşkanlığı makamındadır, fakat kendisinin ileride neyle hatırlanacağına dair de Sayın Yavaş'ın doğru bir tercihte bulunması gerekirdi.
1: Bunu neyle yerine hatırlanacak getirmediğini, yani neyi kastediyorsunuz yerine, orada?
2: Açık açık söyleyeyim. Büyük Atatürk'ün makamına gitmek yerine Cumhurbaşkanlığı sarayına gitmekle hatırlanacak 9 Eylül gününde. İkisini birden yapmanın önünde hiçbir engel yok. İkisini birden yaptığınızda hiçbir siyasi yapı size hedef alamaz. Ama siz birinden imtina ederseniz böyle hatırlanırsınız.
1: Bu adaylıkla ilgili sizin görüşünüz nedir? CHP'nin adayı olur mu Mansur Yavaş? Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş'a bakışıyla ilgili bir değerlendirmeniz var mı, sizin bir okumanız?
2: Yani siyaseten çok uzun bir zaman var bence adayın belirlenmesine ilişkin. Biz bu konuşmaları bir hafta önce yaptığımızda buna evet olabilir diyordum. Ama şu anda bu kadar kesin bir şey söyleyemem. Çünkü hem kişilerin yapacakları kendilerini bağlıyor, hem de kurumların analizleri değişebiliyor. O yüzden bugün seçim sattım haline girmediğimiz bir noktada Cumhuriyet Halk Partisi'nin de aslında toparlanıp yapısal olarak ayağa kalktığı kitleleri tekrar peşinden sürükleyebileceği günleri yaşadık farkındaysanız. Böyle yapılar güçlendikçe kendi formülasyonlarına aday seçeneklerini de çoğaltırlar. O yüzden akla ilk gelen kişilerin yaptıkları hataları da göz önüne aldığımızda sorduğunuz soruya evet böyledir ya da değildir demek için çok erken olduğunu düşünüyorum açıkçası.
1: Peki. Şimdi efendim, gördüğünüz gibi aslında tüm Türkiye'yi tabiri yerindeyse siyaseti sallayan o fotoğrafı şöyle bir konuklarımızla değerlendirdik. Daha konuşacak çok şey var çünkü Özgür Özel'in de açıklamaları var. Peşi sıra bugün mesela Foça Belediyesi AK Parti'ye katıldı. Yine başka katılan belediyeler de vardı. Acaba İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay da katılır mı sorusu gündeme geldi. Onu da konuşalım istiyoruz. Bir de Özgür Özel'in İBB açıklaması var. Üsküdar örneğini veriyor. Ardından da İBB'de de benzer bir durum olabilir şeklinde bir değerlendirmesi var. Konuşacak çok fazla başlığımız var. Şimdi şöyle kısa bir ara verelim, ardından devam edeceğiz.

0: Efendim enine boyuna devam ediyor. Tam da şurada kalmıştık. Yiğit Bey demişti ki Anıtkabir'e gitmeyip de Mansur Yavaş'ın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi aslında bu şekilde hatırlanacağı anlamına gelir. Anıtkabir'e gitmedi de Beştepe'ye gitti şeklinde. Tam da şu sıralarda bu arada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Ankara Sanayi Odası'nın geleneksel büyükelçiler resepsiyonuna katılmış. Yani muhtemelen resepsiyonda devam ediyordur. Şöyle bir baktık. Hani bu katılımla ilgili neler söylenmiş diye biraz Yiğit Bey'in o söylediği sistemkar havada yorumlar var. Yani CHP'nin resepsiyonuna katılmayıp da mesela böyle normal sıradan bir resepsiyona, sıradan demeyelim tabii önemlidir oradaki resepsiyon ama katılması da eleştirilere neden olmuş. Hatta o resepsiyondan görüntülerde şimdi ekranlarınızda, yani dün neden CHP'nin resepsiyonuna katılmadı da bugün herhangi bir resepsiyona katıldığı şeklinde bir değerlendirme de olmuş. Ne dersiniz Bülent Bey?
1: Yani ilk kez katılmıyor. Bildiğim kadarıyla hem Ticaret Odası'nın hem Sanayi Odası'nın Büyükşehir Belediye Başkanı olarak müdavimlerindendir Sayın Mansur Yavaş. Bir de büyükelçiler niyetinde hangi partili olduğuna bakmazlar. Türk misafirperverliğini göstermek gerekiyor büyükelçilere. Dolayısıyla ben katılmasını doğal buluyorum. Ama bana da sorarsanız şahsen ben Mansur Bey'in yerinde olsam Anıtkabir'deki törenlere katılmaktan imtina etmezdim. Yani ve bu bir tepki de oluşturmazdı. Ama dediğim gibi kendince öyle bir denge kurdu. Bence Anıtkabir'deki törenlere katılmayı tercih etmesi. Çünkü bu yani genel başkanın bir etkinliğinden ziyade 103. yılın kuruluş yıl dönümüyle ilgili bir etkinlikti.
0: Yani o açıdan, Anıtkabir'deki törene katılmaması da ben tarafsız durayım şeklinde bir
1: biraz tarafsız maksat, dozunu aşan bir hassasiyet olarak
0: yani Anıtkabir deyince de tarafsızlık olmaz.
1: Bir de hani şey dedim, aslında partinin kuruluş yıl dönümü yani.
2: Nasuhi'nin dikkat çektiği husus çok önemli. Aslında tarafsız değil. Aslında bir taraf politikası izliyor. Ama kendi tarafı.
1: İki parti yani iki gene şey, daha doğrusu bu
2: hayır, her iki partiyi de
1: liderlik yarışmasında biliyorum,
2: her iki partiyi de kendi tarafına çekmeye çalışıyor.
1: Bir taraf kendi zeminini muhafaza etmek evet, istiyor.
2: Yani tarafsızlık dediği şey aslında bir taraf politikası. Bir de şunu çok anlamıyorum, anlamlandıramıyorum da. Yani Anıtkabir Atatürk'ün makamı da Cumhurbaşkanlığı Atatürk'ün makamı değil mi yani? Yani her şeyi Atatürk üzerinden tartışmak da çok da ya ben şey Yiğit Acar'ın söylediğini anlıyorum. Ya böyle algılanacağını biliyorum. Ama yani her şeye de böyle Atatürk üzerinden bakmanın Atatürk üzerinden yorumlamanın da çok anlamlı olmadığını siyaseten. Yani Çankaya daha önce Atatürk'le özdeşti. Şimdi diyecekler ki Çankaya değil Beştepe.
1: Yani makam yani Cumhurbaşkanı makamı önemli.
0: Öyle ama yine de Anıtkabir'in özel bir anlamı var sonuçta. Yani 103. yıl dönümünde CHP'ler oraya giderken.
2: Ben bunu söyledim zaten. Eğer sen CHP'liysen, senin partiyse 103. yılını kutladığı bir günde sen orada olmalısın. Değilsen partili değilsin. Bunun tarafsızlıkla bir alakası yok yani. Bu başka bir mesaj. Yok,
0: bir şey mi ekleyecektiniz Murat Bey bu konuyla ilgili?
3: Yani şunu ifade etmek isterim. Mansur Yavaş'ın Anıtkabir'de çadır kurup yatsın kalksın demiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletini kuran kurucu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu siyasi partinin kuruluş yıl dönümü. Bunun anlamı çok yüksektir. Bakın CHP tabanında tepki var ama yeni partinin tabanında da çok büyük tepki var. WhatsApp gruplarında Özgür Özel'e tepkiler var. Yani bunu gizleyemeyiz. O yüzden bu buradaki mevzunun
2: sadece... Yeni partililere de sormak lazım. Atatürk'ün kurmuş olduğu partinin yıl dönümü

0: Sizin orada değil dediniz.
1: Bu arada kısaca şunu da hatırlatayım
0: böyle,
1: size.
0: Böyle şey olur mu? Yani böyle bir paradoks olur mu?
2: Ankara'da
0: yani?
2: Sayın Erdoğan'ı ziyaretine tepki var. Yani o, benim onayımla gitti diyor ya Sayın Özgür Özel.
0: Yani yeni partiler Atatürkçü değil
3: çok
0: mi yani?
3: Doğru.
1: Buyurun hangisi?
3: Yani nihayetinde halk fırkı, eğer sadece Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal kimliği üzerinden bakacaksak tamam. Ama onu aşıp 9 Eylül kuruluş, tabii, Atatürk gibi bir takım şeylerle de tahkim edeceksek o cepheyi, o zaman yeni partilerin de hepsinin orada olması gerekiyordu. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nin şeyini aşıyorsa, yeni partinin yani Anıtkabir ziyareti. Onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Anıtkabir ziyaretini karşılaştırmanın da çok bir şeyi yok, zemini yok. İkisi de Cumhurbaşkanlığı makamı. Yani, İkisine de o zaman davet edildiğinde aynı şekilde bir teveccüh gösterilir. Hani bir problem yok makamlar açısından bakıldığında.
4: Buradaki az evvel Mansur Bey'in Anıtkabir'e gitmemesini nasıl aşırı bir hassasiyet olarak gördüysem, hani yeni partilerin de oraya gitmesini beklemek de biraz fazla aşırı.
3: Tamam, aynı yere geliyor. Hayır, ben onu doğru ya da yanlış
2: buradaki,
3: değil.
2: Buradaki kavram şu, ekseni kaybetmemek lazım. Yeni partinin tabanının tepkisi Özgür Özel'in onayıyla Ankara'da Sayın Erdoğan'ı ziyaret etmesi Mansur Yavaş'ın. Tepki burasıdır. Yani CHP'nin neden resepsiyonuna gitmedi ya da CHP'nin onay programına neden katılmadı değil tartışma.
0: Böyle şey olur mu ya?
2: Burada yeni partinin tabanının Özgür Özel'e tepkisi kendisinin onayıyla Sayın Erdoğan'ı ziyarete giden Mansur Yavaş'a.
1: Peki. Şimdi bütün değerlendirmeleri aldık bu konuyla ilgili. Bir de şunu hatırlatayım müsaadenizle. 7 numaralı dediğimiz arkadaşlar ekrana getirirseniz Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce de yan yanaydı dün. Belki bununla ilgili de bir yorumu olan vardır. Kemal Kılıçdaroğlu'na Muharrem İnce'nin resepsiyonda olduğu bilgisi verildi. Kılıçdaroğlu kurmayları aracılığıyla Muharrem İnce'yi yanına davet etti. İnce ile Kılıçdaroğlu genel merkeze bir araya geldi. İnce partimizi 103. yaş gününde yalnız bırakamazdık dedi. Yani o gün resepsiyonda olan isimlerden biri de Muharrem İnce'ydi. Fakat biraz önce hatırlattığınız gibi bazı mesela CHP'ler de eleştirildi. Bazı mesela CHP'li meclis üyelerinin şu sıralarda yeni partiye yakın olduğundan söz ediliyor ya. Hani o CHP'li meclis üyeleri de yani CHP'de olmalarına rağmen bir paylaşımda bulunmadılar, bir kutlama yapmadılar şeklinde de eleştirilerini o da aldı. Fakat Muharrem İnce burada aslında net bir biçimde tarafını ortaya koydu diyebiliriz. Şimdi bu bahsi kapatmak isterim. Son olarak bir yorumum olan varsa alalım konuklarımızdan bu fotoğrafa ilişkinde.
0: Ya ben bir cümle söyleyeceğim. Evet. Yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk şu ve bu nedenle parti kurdu. 1938'de de öldü. Yani Türkiye o Türkiye değil, o kuruluş dönemi bitti, konjonktür değişti, siyaset değişti, dünya değişti, her şey değişti. 38'de de öldü. Yani Atatürk tarafından bir kurulan bir partinin Atatürk üzerinden bu kadar çok ululanması doğru değil. Atatürk'ün bir ses partinin genel başkanı olarak ömür boyu artık. Peki o zaman yeni partililer Atatürk'ün kurmuş olduğu bir partiden mi kopmuş oldular? Dolayısıyla anti Atatürkçü mü oldular? Yani bence Atatürk'ü artık bu parti tartışmalarının dışına çıkartmamız lazım.
4: Çok kuruluş, çok partili hayata geçtikten
0: tabii,
4: sonra...
0: Hayır, kuruluş...
3: Halk fırkasının kuruluş motivasyonuyla çok tabii, partili hayat arasındaki...
0: Yani kuruluş döneminde gerekli olan bir şeydi bu. Belki de tarihsel bir mecburiyetti. Hadi Emre Kongar'ın çokça hoşlandığı bir kelimedir bu. Tarihsel mecburiyet, her şeyi meşrulaştırmanın bir diğer adı da bu. Kurdu, tamam. 38'de de öldü ya. Yani sonrasındaki CHP'yi Atatürk üzerinden okumanın ve de yaşatmaya çalışmanın CHP'li olmayan herkesi de sanki anti Atatürkçüymüş gibi, karşı devrimciymiş gibi takdim etmenin bir manası yok yani.
4: Birçok cumhurbaşkanının cumhurbaşkanı seçildikten sonra partisiyle bir didişme yaşaması gibi belki Atatürk yaşamış olsa, evet, çok partili olsa kendisine bir başka...
0: Bu da bahsi diğer yani.
1: Peki bahsi diğer ama neticede Atatürk'ün kurduğu bir partinin 103. yıl dönümünde Atatürk'ü ziyaret etmek de herhalde tabii, çok beklenen doğru, ve olması gereken bir şeydi. Onu da söylemiş
0: olduk. Özal'ın da kurmuş olduğu bir parti vardı ama Özal'ın elinden çıktı yani. Demirel'in kurmuş olduğu bir parti vardı. Demirel'in elinden çıktı yani.
1: Peki. Şimdi efendim biz yayına tam da girmeden önce AK Parti'ye yeni katılımların olduğunu gördük.
5: Ben de ama bu konuyla ilgili
1: Yiğit Bey'in bir değerlendirmesi var. Buyurun Yiğit Bey.
5: İzninizle Sayın Metiner'e saygım sonsuz ama bu konuda aynı düşünmüyoruz. Büyük Atatürk'ün vefatından sonra Cumhuriyet Halk Partisi Büyük Atatürk'ün kurduğu ilkeleri yaşatacak bir parti olarak devam etmeye çalıştı. Büyük

0: kahramanımız İsmet İnönü'nün ikinci genel başkanı olarak, yine hepimizin hayırla yad ettiği Kıbrıs Fatih'i Büyük Ecevit'in üçüncü genel başkanı olarak, siyasette birçok doğruyu hepimiz öğreten Sayın Baykal'ın da dördüncü genel başkanı olarak görev yaptığı bir partinin bu konuda anti-emperyalizm, bu konuda Türkiye'nin hem demokrasiyle cumhuriyetini tahkim etmesi, hem de toplumsal birlikteliğin, hayatın devam ettirilmesi için doğrusuyla yanlışıyla birçok hamleyi yapan, bugün çok güçlü küresel bir devlet vizyonuna sahip olmasında etkisi çok büyük olan, sizlerin de çok saygı duyduğu lider dediği Sayın Erdoğan'ın bile artık birçok konuda atıf yaptığı bir devlet vizyonunu ortaya çıkaran aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki kuruluş kodlarıdır. Bunu hani sadece Büyük Atatürk'ün vefatıyla sınırlamak o anlamda bence siyasi realiteye pek hizmet etmez. Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kadar bağdır eden darbeciler tarafından kapatıldıktan sonra yan yana gelen sosyal demokrasiye inanan, milli değerlere inanan insanlarla 92'de açılıp bugün bir mahkeme kararı sonrasında işte kendi üyelerinin iç tartışmalarında dahi bitmediğini de dün Anıtkabir'de de herkesin gördüğü bir tabloda 103. yılının daha da anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tabii bu benim sizlere göre subjektif değerlendirmelerim olabilir. Ama dün o resepsiyonda şu anki görüntülerde de olan bir kişi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarıyla hani altyazıda da olduğu gibi Sayın İnce, Sayın İlhan Kesici gibi aslında tamamen her konuda aynı düşünmese de CHP çatısı altında birlikte yan yana yürümek isteyen kadrolarıyla da geçmişten günümüze ileride de yani Türkiye Cumhuriyeti var oldukça olan bir siyasi parti olduğunun altını çizmek lazım. O yüzden yine Türkiye büyük emekleri olan rahmetli Özal ya da rahmetli Demirel'in kurduğu siyasi partiler gibi aynı düşünülmemesi gerektiği kanaatindeyim. Hemen hemen hepsi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altından farklı fikirlerle ortaya çıkmıştır. Türkiye'de çok değerli vizyonlar koymuştur. Hiç itirazım yok. Ama birçok parti lider partisi olarak bir süre sonra ikinci liderini yetiştiremezken Cumhuriyet Halk Partisi hep kalmıştır ve naçizane bence hep kalmaya devam
1: Öyle.
0: edecektir.
1: Peki, bu
2: 10 yılda
1: aldık.
2: bir darbe olan bir ülkede de kolay kolay siyasi partileri yaşatmak mümkün değil herhalde yani.
1: Pekala. Şimdi efendim biraz önce
0: çok haklısınız tabii. Bu da bir durum.
2: Evet.
1: Pekala, biraz önce efendim aktarmıştık. Bugün AK Parti'ye katılımlar oldu. Hemen şöyle bir kimler katıldı size onu da açıklayayım. Özellikle İzmir'in Foça ilçesinin CHP'li belediye başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye katıldı. Bu isim dikkat çekti. Çünkü ilk önce efendim biz şu fotoğrafı gördük bu arada. Fotoğrafın üstünde şu yazıyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili belediye başkanlarıyla görüştü. Şöyle bir fotoğrafa dikkat edince bir baktık ki Foça Belediye Başkanı da orada gördüğünüz gibi tam da böyle masanın sonunda sağ tarafında oturuyor. Demek ki gelecek herhalde, o da katılmış şeklinde yorumlar yapıldı. Bu fotoğrafın üzerinden çok geçmeden de bugün MKYK vardı. Sonrasında işte hemen bu fotoğraf geldi. İzmir'in Foça ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı AK Parti'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da böyle bir efendim poz verdi.
3: Ne kadar yakışmış ama.
1: Öyle mi? Yakışmış mı? Bu arada 2004'ten yani. Beri CHP'li olan bir isimden
3: tebrik
1: bahsediyoruz.
3: Ediyorum.
1: Yani uzun
3: tebrik
1: yıllardır
3: ediyorum.
1: Aslında CHP'de var olmuş bir isim.
3: Yani Foça çok güzel bir yer. Dolayısıyla AK Parti ile çok daha da güzelleşecek olan bir yer.
1: Peki.
2: Yani yakışıp yakışmadığını Foçalılara sormak lazım. Çünkü oy veren onlar. Yani biz kendi partimiz
3: biz de fotoğrafa bakarak konuşuyoruz
2: tabii
3: yani.
2: Tabii, ben de siyasi yani. Fotoğrafı değerlendiriyorum. Yani niyetinde seçmenin verdiği bir tercih var. O tercihin zıttı bir partiye katılan belediye başkanı ile ilgili herhalde seçmenin de duyguları vardır, yakıştı ya da yakışmadı.
1: Ne düşünmüştür seçmen sizce?
2: Bence yakıştırmamıştır seçmen, çünkü bir hayal kırıklığı yaşıyor. Hani birbirine daha yakın partiler içerisindeki gidiş gelişler biraz daha tolere edilebilir ama yani 2004'ten bu yana ilgili partiden adayken sürekli oy vermiş ve onu belediye başkanı tutmuş olan seçmenler bunun test etmek istiyorsak bence Mart veya Nisan 2027'de artık Türkiye için bir erken yerel seçimin ben de zorunlu olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü bu burada kalmayacak. Bu taşlar yuvarlanmaya devam ediyor. Yerini
1: Sıra
2: bulmayacak.
1: Sıra İzmir'e de gelir mi? Cemil Tugay'a
2: yani
1: da gelir
2: İzmir
1: mi?
2: Olur, İstanbul,
1: böyle bir değerlendirme
2: İstanbul
1: var.
2: Ama bence seçmenin verdiği yetkiyi tekrar seçmene götürebilmenin adı erken bir yer.

0: yerel seçimin artık siyaseten Türkiye'de ben bir zorunluluk haline geldiğini düşünüyorum.
1: Ne bugün, demek bu erken yerel seçim Bülent Bey? Yani efendim? Ne demek bu erken yerel seçim?
0: Şöyle, normalde yerel seçimler 5 yılda bir yapılır ve erkene alınamaz. Ama bir anayasa değişikliğiyle 5 yıllık süre dolmadan yerel seçimlerin tekrarlanabileceğine dair bir istisna hüküm getirilebilir. Çünkü siyasi konjonktür o kadar değişti ki, yani bambaşka partilerden bambaşka partilere geçiş var. Bugün neredeyse seçmenin oy kullandığı gün bulunduğu, yani seçtiği partinin dışında partiler tarafından yönetilen 3'te 2'lik bir seçmen grubu var. Çok ciddi bir oran yani. Ya tutuklu, ya görevden alınmış, ya da başka durumda. Dolayısıyla tekrar milletin hakemliğine başvurma ihtiyacı var. Bu siyasi meşruiyet açısından da şarttır. Seçmenin demokrasiye olan inancını tazelemek açısından da şarttır. Ve bu, dediğim gibi, bu fotoğrafın yakışıp yakışmadığına seçmenin karar vermesi açısından da şart olduğunu düşünüyorum.
1: Siz Özgür Özel'in açıklamasını dün gördünüz mü? O da aslında benzer bir ifade kullanıyor sizin gibi. Diyor yani ki,
0: bence o zaten
1: meydan okuyoruz. Yerel seçimleri öne alalım. İstedikleri tarihte bütün illerde yerel seçimleri yenileyelim. %38'e seçimleri kazanmıştık. %45'in altında kazanırsak hiçbir şey bilmiyorum. Her türlü meydan okuyorum diyor. Hadi gelin seçimleri öne alalım
0: ben bunu
1: şeklinde böyle
0: bir
1: değerlendirmesi var.
0: Bir siyasi
1: var
0: partinin iktidara ya da bir başka partiye meydan okumasının ötesinde, yani çünkü niyetlerini derler ya, muhalefet sürekli adı erken olsun, genel olsun, ara seçim olsun, sürekli bir seçim ister yani. Çünkü niyetinde iktidarı bir seçim sonucu üzerinden tabiri caizse olumsuz bir duruma düşürmek ister. Ama burada klasik manada bir muhalefetin seçim talebi olarak söylemiyorum bunu. Özellikle yerel yönetimlerdeki bu kadar tutuklama sebebiyle görevden alınmalar, bu kadar yer değiştirmelerin olduğu ve mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nden seçilip bugün yeni partide olan çok ciddi sayıda belediye var. Ya da AK Parti'ye geçmiş olan belediyeler var. Bu tablo bile seçmenin Mart 2024'te kullandığı tercihten çok farklı bir noktada olduğumuzu gösteriyor. Siyasi meşruiyet açısından ve bu geçişlere toplumun nasıl baktığını belirlemek açısından bence bir erken yerel seçim.
2: Sevgili Bülent Uzan, anayasa değişikliğine şöyle bir madde de eklemek lazım. Herhangi partiden seçilen bir belediye başkanı
0: tabii ki
2: zinhar kendi partisinden istifa edemez. İstifa ederse belediye başkanlığından istifa etmiş olur.
0: Doğru, yani niyetinde
2: hani ya şey, milletvekilleri için de yapmak
0: tabii
2: lazım.
0: Tabii ya, hatta şey de olabilir. Yani seçimlerin orada yenilenmesine karar verilebilir. Yani çünkü niyetinde belediye başkanı istifa edince onun yerine meclisten birini seçmenin ötesinde bence istifa halinde orada ilgili yerlerde yılın belli ayları olabilir. 6 ayda bir, ama bu da bu sefer şeyi gündeme getirmiyor tabii. Yani Türkiye'yi sık sık bir seçim atmosferine sokma gibi bir durum. Ya bu dengeyi korumak lazım. Ben şahsen bir partiden seçilmiş bir milletvekili ya da belediye başkanının partisiyle ender olarak, yani ayrı düşse dahi, en azından bağımsız olarak, hiç olmazsa ayrılmaması siyasi etik gereğidir. Ama diyelim ki ayrıldı, çünkü niyetinde insanlar bazen siyasetten ayrı düşebilir. Hiç olmazsa bağımsız olarak dönemini tamamlaması gerektiğini düşünenler dedi.
1: Murat Bey, böyle bir öneri var. Yani yerel seçimleri gerekirse işte erkene alalım diye. Özgür Özel de buna paralel aslında Bülent Bey ile aynı iddiayı söylüyor bir yandan. Siz tanıyor musunuz
0: benim mesela? Benim gerekçem biraz daha
1: tabii
0: farklı.
1: Tabii yani. Bülent Bey'in gerekçesi böyle herhangi bir siyasi meydan okumak değil, meşruiyet açısından.
0: Seçmenin tercihlerinin dışında bir siyasi tablo çıktığı için tekrar milletin hakemliğine başvurmak gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Böyle bir ihtiyaç var mı sizce de?
3: Şöyle. Öncelikle Foça Belediye Başkanı çok başarılı büyük bir belediye başkanı. Hatta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olabilecek statüde biri. Fakat son 2024 yerel seçimleri belirlenirken gerek yapay zeka ile belirledi Özgür Özel, gerekse meclis üyelerini Özgür Özel ağırlıklı olarak belirledi. O yüzden bu da örgütlerde belediye başkanlarına çok ciddi baskıları arttırdı. O yüzden bu belediye başkanları ayrılmak istiyor. Örneğin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, mesela muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olabilecek başarılı bir belediye başkanı, orada örgütün, işte görüyoruz, Bülent Tezcan'ın çok ciddi baskıları oldu. Mesela Melik Gökçe'nin dama oğlu ve gelini ifade verebiliyor, ama Bülent Tezcan'ın gelini ve oğlu ifade veremediğini görüyoruz. Yani burada şunu ifade etmek istiyorum. Muhalefetin rasyonel anlamda sürdürülebilir bir politikaya dönemedi.
1: Şunu anlayamadım. Siz şimdi Foça Belediye Başkanı tanıyorsunuz o halde. Başarılı bir belediye başkanı diyorsunuz.
3: Ama örgüt ve meclis üyelerinin baskısı.

0: baskısına maruz kalmış gibi.
1: Ne tür bir baskıya maruz kaldı mesela?
0: Yani usulsüzlük. Mesela şeyi gördük, Kuşadası'nı gördük. Mesela o şeye bulaşmışlardı. Birçok belediye başkanı tutuklananların aslında ister istemez usulsüzlüklere doğru gittiğini gördük. Baklava kutusundan para aldığını gördük. Neden? Çünkü bir şekilde örgütle veya kendi partisinin meclis üyelerinin baskısına maruz kaldı. O yüzden de tutuklamaları gördük. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nde kalan belediye başkanları bir direniş gösteriyor. Yani kenara itebiliyor bazı durumları. Ama bazıları ise sürecin içerisine gidenlerden biri. Baskıyı gören belediye başkanı da orada kalmak istemiyor. Foça bunlardan bir tanesi. Mesela kendisiyle ilgili hakkında şaibe yok. Bir yargı süreci yok. Mesela örnek gösterilebilecek bir belediye başkanı. Aslında baktığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ve AK Parti de temiz olmayan isimleri almadığını görüyoruz. Yani çok ince eliyor. Örneğin İzmir'in geçme ihtimali konuşuluyor. Evet, İzmir bugün CHP'li bazı arkadaşlarla da konuştuğum da şunu söyledi. Evet, biz de duyum alıyoruz. Hatta bu süreç Kasım ayına doğru sarkacağı, bağımsız olarak devam edeceği, AK Parti teşkilatlarının aslında Cengiz Bey'i AK Parti'nin işte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görmek istemeye başladığı...
1: Cemil
0: Bey'in artık belediye başkanı olarak görmek istediğini görüyoruz. Aynı keza Muğla'da için konuşuluyor, Edirne için konuşuluyor. Biz bunları yüksek ihtimal Eylül-Ekim'de değil ama Kasım ayında AK Parti'nin kongre öncesinde biz bunları görmüş olabiliriz. Diğer bir husus, yapısal olarak bakalım. Cumhuriyet Halk Partisi evet %38 civarında oy aldı. Fakat 2019'da da Kemal Kılıçdaroğlu'nun gittiği bir seçimde de %33 civarında oy aldı. Yani aslında yaklaşık 4 puan oy arttırdı Özgür Özel Bey. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye genelinde %64 ile CHP'li belediyeler tarafından ülkenin yönetildiğini görüyoruz. Türkiye'de iki yönetim biçimi var. Birisi yerel idareler, biri merkezi idare. Yerel idarenin %64'ü evet Cumhuriyet Halk Partisi'ndeydi. Fakat gelinen, baktığımız zaman belediyelerin korunamadığı, sürdürülebilir bir şekilde yönetilemediği, istifaların veya farklı siyasi partilere geçişlerle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin %50 civarında olmuştu. Yeni partinin ayrılmasıyla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelerin oranı aslında %38'e indiğini görüyoruz. Yani bu...
1: Yani yerel seçimler sizce de erken alınsın mı? Bu öneriye ne dersiniz?
0: Sayın Özgür Özel aslında rasyonel konuşmadığını görüyoruz. %38 civarında yerel seçimde oy elde ettiğinde Sayın Erdoğan'a ve Mehmet Şimşek'e, Sayın Bakan'a seslendi. Sayın Erdoğan'a seslendi. Ne dedi? Size 1,5-2 yıllık bir süre veriyorum. Ekonomiyi düzeltme fırsatı veriyorum. Yani erken seçim istemediğini, normalleşme istediğini, hatta kariyerin en önemli yükselişini Sayın Erdoğan'la yan yana gelmeyi bile ifade eder bir boyutta getirdi. O yüzden siz muhalefetin kuru soğan gibi katman katman ayrıldığı bir dönemde oyların bölüneceği bir gerçek. Siz böyle bir atmosferde rasyonel düşünmeden yapısal bölünmenin daha ciddi boyutlara gelebileceği bir dönemde yerel seçim istemek akıl tutulmasıdır.
1: Özgür Özel'e yaramaz yani.
0: Yaramaz.
1: Bu böyle bir
0: yani düşünün Cumhuriyet Halk Partisi de aday gösterecek İstanbul'da, Ankara'da, Yeni Parti de gösterecek. İzmir'de de aynısı olacak, Balıkesir'de de aynısı olacak, Denizli Büyükşehir'de olacak. Mesela Denizli Büyükşehir seçimleri 77 yıl aradan sonra kazanıldı. Şimdi tekrar bir seçim olsa, Özgür Özel'in ifade ettiği gibi bir seçim olsa tekrar Bülent Nuri Bey Çavuşoğlu kazanabilir mi orayı?
1: Yani
0: kazanamaz.
1: Birlikte hareket edemezler mi yerel seçimde ama yeni partilerle CHP'ler mesela biraz önce en başta başladık ya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş diyor ki biz birlikte hareket ettik meclis ikinci başkan vekilinin seçimi sırasında.
0: Bir sopa
1: yerel
0: gösteriyor.
1: Seçimlerde etmeyecekler mi sizce?
0: Etmezler.
1: Ayrı ayrı aday çıkarırlar diyorsunuz. Peki.
0: O şunu bekliyor. 2014'te hatırlayalım. Adana'da Milliyetçi Hareket Partisi'ne CHP tabanı oy verdi. 2014'te yine aynı şekilde Mersin'de MHP'nin adayına CHP'liler oy verdi. Yani Özgür Özel şöyle bir düşünce içerisinde. Nasıl olsa güçlü aday çıkartırım, CHP tabanı benim adayıma oy verir. Ama bu mümkün değil. Siz artık ciddi anlamda taraftarlaşmış, kutuplaşmışsınız. Hele de son dönemdeki açıklamalar. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na Özgür Özel aparat olarak ifade etti. Bu ifadeler

0: aradaki sorunları, çatlaklıkları daha da derinleştirdiğini görüyoruz. Anladım. Ülkenin bu kadar gerçek sorunları varken sahte yanıtlarla gündem işgal edilmekte.
1: Ki zaten nitekim de Özgür Özel asla ve asla birlikte yürümeyeceğiz demişti mesela bu Butlan yönetimiyle yürümeyeceğiz.
2: Yiğit Bey. Hayır, Üsküdar'da birlikte yürüdüler.
1: Evet, Üsküdar'da yani belki de dediğiniz gibi.
2: Ama ayrılanlar, Ankara'da birlikte bakın, yürüdüler.
0: Ayrılanlar Ankara'da birlikte yürüdüler. Yeni partinin
2: İstanbul'da,
0: adaylarıydı.
2: İstanbul'da
0: yeni
2: birlikte partinin, yürütme gayreti içerisindeler.
1: Ama yeni bu arada parti, İBB'ye de geleceğiz. Orada da Özgür Özel'in dikkat çekici ifadesi var efendim. İBB evet. AK Parti'ye geçer mi sorusu gündemdeydi. Buna ilişkin bir tehlike gördüğünü söyledi mesela Özgür Özel. Onu da birazdan konuşacağız.
0: 30'a yakın belediye başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye geçti. Yaklaşık 300'e yakın meclis üyesi CHP'den ayrılıp AK Parti'ye geçti. Bunların neredeyse %90'ını Özgür Özel belirledi. Üsküdar'daki de aynı. İstifa edip yeni partiye AK Parti'ye geçenler de aslında Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun direttiği isimlerdi.
1: Anladım. Yiğit Bey, Cemil Tugay Kasım ayında AK Parti'ye geçebilir şeklinde mesela bir değerlendirme var. Ne dersiniz? Ve bu Foça belediye başkanının geçişini de nasıl değerlendirirsiniz?
3: İkinci kısımdan başlayayım. Foça belediye başkanı her zaman olduğu gibi ilkesel olarak söylüyorum. Kendisine oy veren seçmene siyaseten ihanet etmiştir. Bunu açık yüreklilikle söylüyorum, mesele iktidar partisine geçmek değildir. Mesele size oy veren seçmenin beklentisini, bu beklentinin içinde hizmet olduğu kadar sizi partinizle birlikte görerek ve o partinin o kenti yönetmesini, o partinin belediyecilik anlayışının, yerel yönetim anlayışının orada tezahür etmesini isteyen seçmeni yok sayarak onun tam tersine bir yerde duran, o politikanın zıttı olan bir yapıya geçmeniz seçmeni açıkçası kandırmak, seçmeninle yaptığınız 5 yıllık sözleşmeye akta aykırı davranmak demektedir. Bu Foça Belediye Başkanı özelinde bugün söylüyoruz ama baştan beri Türk siyasetinde 90'larda da vardı, 2000'lerde de vardı ama özellikle 2024'ten beri gördüğümüz muhalefetten seçilip iktidara kaçmak ya da muhalefetten seçilip iktidarla örtülü bir şekilde iş tutarken bunu iyice abartıp ben bari orada siyaset yapayım noktasına gelmek noktasında Foça bunun son örneği oldu.
1: Ama mesela Murat Bey diyor ki çok baskı altındaydı belediye başkanı o noktada. Bazı belediye, CHP'li belediye başkanları da bu baskıyı hissediyorlar ve bunun için geçti. Aslında iyi bir belediye başkanıdır diye bir değerlendirmesi var mesela. Buna ne dersiniz?
3: Yani ben tabii memleketim İzmir, o yüzden biraz daha haber alabiliyorum. Çok da iyi bir belediye başkanı olduğu kanaatin bana ulaşmamıştı. Foça'yı da sevdiğim bir ilçedir. Önemli bir aslında yaz aylarında yoğun olarak herkesin de gittiği bir yerdir ama sanki bence bir önceki belediye başkanı daha kabul gören biriydi. Fakat yeni yönetim mesela bu hanımefendiyi aday yapmıştı. Adaylığında da en çok uğraşan kişiyi biliyorum açıkçası, Veli Ağbaba kendisi. Veli Ağbaba'nın önerdiği ve Özgür Özel'in belirlediği bir adayken ister meclis üyesiyle tartışsın, ister partisinin örgütüyle tartışsın. O bunlarla anlaşmadı. O sandıktan kendisini çıkaran Foça halkıyla bir anlaşma yaptı. Foça halkı dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi yönetsin 5 sene burayı. Bakın partiden insanlar ayrılabilir, partiden bazı kişiler gidebilir. Siz bu durumu yaşayıp ben iktidar partisine gidiyorum dediğinizde o seçmenle bir sorunuz var. Az önce Bülent Bey ve Sayın Metiner'in konuştuğu konuya ben de katılıyorum. Belki seçim olmayabilir ama mutlaka başka bir partiye geçmeyi düşünen belediye başkanının görevinden uzaklaşması gerekir. Bu olmazsa biz bu tarz geçişleri daha çok görürüz gibi. Eğer İzmir Büyükşehir'de de bunu yaşarsak ki hiç uzak ihtimal değil o konuda. Bayağı da belirtiler
1: mesela,
3: var önümüzde.
1: Biraz önce Murat Bey'in böyle bir öngörüsü
3: gününü,
1: oldu.
3: Gününü tarihini bilemiyorum elbet. Çünkü Cemil Tugay da çok belirli bir insan değil açıkçası. Yani onu Özgür Özel daha iyi anlatıyor. Hiçbir zaman aynı noktada buluşamadık diyor kendi aday yaptığı Büyükşehir Belediye Başkanı için. Ben Cemil Bey'i açıkçası tanımıyorum. Yani tanımadığım için de çok ne yapar bilemem ama iktidar partisiyle yakın temasta olduğu çok açık. Yani bu yüzden geçerse şaşırmam ama o da İzmir tarihine çok kötü geçer. Çünkü neticede AK Parti kurulduğu tarihten beri İzmir'den bu teveccühü alamadı. Giderek oylarını arttırdı ama seçilemedi. Seçilmemiş bir kişinin oraya geçmesiyle birlikte mecliste de tabii bir denge orada olmalı.

0: olmayacak bu kadar çoğu insanı geçirebilir mi? Hani bunu da öngöremiyorum. O kadar bir yönetimi olmaz ama Cemil Tugay'ın AKP'ye geçmesi durumunda gerçekten İzmir halkına bir siyasi ihaneti diğer ilçe örneğinde, Foça örneğinde gördüğümüz gibi yaşayabiliriz. Bu gerçekten oy veren seçmende bir duygu kırılmasına yol açtığı gibi siyasete olan güveni de toptan ortadan kaldırıyor. Bunun tehlikesini anlatmak istiyorum. Mesele AKP, CHP belediyeleri değil. Yani belediyenin kimde kaldığı da değil. Mesele seçmenin gittiğinde verdiği oyun belli koşullar altında da olsa, yani neler olduğunu az önce saydık, bir anda renginin değişebileceğini görmesi. O zaman bu ne oluyor? Siyaset kurumuna olan inancı, demokrasiye olan, en azından sandık görüntüsünde de olan bağlılığı ortadan kaldırıyor. Bu tehlikeyi bugün konuşmazsak, yok, her seferinde bir transfer haberini yeniden değerlendirmiş oluruz. Bunlar birbirinden ayrı konular değil. Yani her seferinde o onun için gitti, bu bunun için gitti demeyi ben gerekli bulmuyorum. Giden seçmenine ihanet ederek gidiyor. Ben bu ilkesel noktadayım. Bunu açıkça ifade edeyim.
1: Peki. Şimdi Mehmet Metin'lere sormak isterim. Bu konudaki cevabı acaba nedir? Çünkü Yiğit Bey çok net bir ifade kullanıyor. Ağır da belki bir ifade. Siyaseten ihanet. Yani bu belediye başkanları siyaseten ihanet etmiş mi oluyor sizce de? AK Partililer bu meseleyi nasıl görüyor? Yarın öbür gün mesela Cemil Tugay AK Parti'ye geçerse onun ki daha da büyük bir siyaseten ihanet mi? Eğer Yiğit Bey'in perspektifinden bakarsak ne dersiniz?
2: Yani ben ihanet kelimesinin çok sıkça her meselede kullanılmasından yana değilim. Ama ilkesel olarak durduğum yer şurası. Ben de milletvekiliyken bunu defalarca açıkladım. Bunu ilk defa da söylemiyorum. Kendi partisinden istifa eden bir milletvekilinin aynı zamanda milletvekilliğinden de istifa etmesi gerektiğine inanıyorum. Bunu daha önce defalarca söyledim ben. Bu ilkemin arkasındayım. Bağımsız kalmasını da. Bir de siyaseti o kadar çok itibarsızlaştırdık ki hepimiz, her birimiz. Tüm partiler bunu yapıyorlar. Yani işte AK Parti'den birisi CHP'ye gittiğinde hiçbir sorun olmuyor. Kimse ona ihanetçi gözüyle bakmıyor. Eğer onlar ihanetçisi
0: Yok
2: niye?
0: Mehmet Bey, sorundur.
2: Yok,
0: Sayın
2: yok.
0: Metiner, özür dilerim, eksik kaldıysa sorundur bu. Ben
2: Yok,
0: ona da
2: ben sana
0: ilkesel olarak
2: cevaben
0: öyle söylemek
2: demiyorum.
0: istedim.
2: Senin çerçeveni ilkesel
0: Estağfurullah, olsun.
2: açıdan...
0: Hani cümlem eksik kaldıysa diye dedim.
2: Yok yok,
1: Yani ilkesel olarak Yiğit Bey her
2: ilkesel
1: ikisi için de
2: olarak sen
1: ihanet
2: kendi
1: ediyor.
2: içinde tutarlısın. Ben başka bir şey açıyorum. Şimdi diyelim ki bir insan seçmenine ihanet etti, partisinden ayrıldı. Milletvekili, belediye başkanı. Bunun ihanet olduğuna inanıyorsan sen kendi partini niye arıyorsun?
1: Ne demek bu? Nasıl yani?
2: Şu demek, benim partimin kurucusu, benim partimin maliye bakanı, benim partimin bakanı günün birinde parti genel başkanı ile çelişkiye düşüyor. Şu ve bu nedenle ayrılıyor. Sen getiriyorsun, baş tacı ediyorsun. CHP'de söz gelimi. İsimlendirme yapayım mı? Abdullah Tifşener partimizin kurucularından biri. Maliye Bakanımız ilk.
3: Ayrıca AK Parti'de milletvekiliyken Cumhuriyet Halk Partisi'nde milletvekili olarak devam etmedi. Yani yeniden bir seçime girdi. Seçmen değerlendi. Yani ben de yani çünkü insanlar illa ömür boyu bir siyasi
2: Şimdi
3: partide kalmak
2: bakınız.
3: zorunda
1: Çok özür
3: ilkesel
1: dilerim.
3: olan
1: Bir virgül koyabilir miyiz? Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deydi. Konuşuyor, dinleyelim.
4: Gecemiz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun inşallah. Rabbim yar yardımcımız olsun. Ve sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz.

0: bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum. Sizleri çok daha fazla bekletmeden ailelerinizle birlikte bu yaz akşamını sizi istiyorum. Sayın Valim'den de öğrendiğim kadarıyla bu sene mevsim bayağı iyi geçiyor dedi. Buna da sevindim. Ve bu mevsim şartlarıyla inşallah çaylıklarda da herhalde fazla yorulmuyorsunuz. Rabbim yar yardımcınız olsun diyorum. Tüm geçmişlerimize rahmet okuyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun.
1: Erdoğan. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'deydi, memleketinde Güney Su'da hemşerileriyle buluştu. Şöyle kısaca bir konuşma da yaptı hemşerilerine yönelik. Bu güzel yaz akşamında birlikteyiz dedi. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun dedi. Şöyle bir mevsime de değindi, çay mevsimine. Mevsimin iyi olduğunu da öğrendim şeklinde de bir yine değerlendirmesi oldu. Görüntüler canlı olarak ekranlarınıza geliyor an itibarıyla. Rize'den Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de Güney Su'da memleketinde hemşerileriyle buluşuyor. Gelmiş meydanda onu bekleyen hemşerilerine de kısaca bir selamlama konuşması yaptı. Görüntüler an itibarıyla Rize'den, Güney Su'dan canlı olarak geliyor Erdoğan. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun şeklinde açıklamalarda da bulundu. Hemşerileriyle de şimdi birlikte olduğunu, fotoğraf çektirdiğini, tokalaştığını görüyoruz. Yine bu görüntülerde de canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Efendim tekrar dönelim stüdyoya. Tam da Mehmet Metiner'de kalmıştık.
2: Cumhuriyet Halk Partisi
1: siyaseten ihanet kavramını konuşuyorduk.
2: Doğru bu olmuyor.
1: Peşi sırada hemen şunu sorayım. Şimdi süremizi de dikkatli kullanmak için. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini istiyor mu AK Partililer? Ne okuyorsunuz?
2: Yani Cemil Tugay Başkan eğer AK Parti'mizi tercih ederse biz bundan büyük bir memnuniyet duyarız. Kendi takdiri. Yani çok böyle şey de yapmayız. Ağla yuvala böyle. Biz başkasının gücü üzerinden yükselen bir parti değiliz. Kendi gücümüzle. Ama hizmet etmek için ilkelerimizi benimseyen bütün herkese, partisine olursa olsun kapımız ardına kadar açık yani. Şunu söyleyeyim. Yani
3: peki sevgili Mehmet abi şeyi sormak istiyorum. Hukukumuza da sığınarak. Hiçbir zaman seçmen teveccühüyle yönetmeyi kazanamadığınız bir büyük şehri bir kişinin fikrini değiştirmesiyle aldığınızda yani en azından AKP gibi demokrasiyi önemseyen 25 yıldır da sandıktan çıkan bir siyasi partinin ilkeleri ya da tavrıyla çelişmez mi bu tutum, bu durum?
2: Ben de tam ona gelecektim. Şunun için bu bir sistem sorunu. Şimdi AK Partili bir belediye başkanı istifa ettiğinde CHP işini almıyor mu? Veyahut da bir milletvekili istifa ettiğinde veyahut da İYİ Parti'den istifa edip CHP'ye gelen milletvekilleri başka partilerden. Şimdi burada bir sistemik sorun var. Eğer ilke bazlı, değer bazlı siyaset yapacaksak ivedilikle anayasadan başlayarak bütün bu seçim sistemini, siyasal partiler kanunu yeniden yazmamız lazım. Arkadaşlar.
3: Yani çok şimdi, haklısınız ama örneğin bunun bir örneği var. Sayın Devlet Bahçeli o ilkeyi işleten bir siyasi lider. Türkiye'de bence örnek oluyor. Bence sadece yasal değil, en azından siyasi ilkesel olarak da Devlet Bahçeli'nin ortaya koyduğu, MHP'nin ortaya koyduğu yöntemi bence her partinin de uygulaması gerekiyor.
2: Tabii ki Sayın Bahçeli değerlerine, kendi değerlerine uygun ilkesel siyaset yapıyor. Kendisini takdirle anıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da öyle. Ama aynı zamanda eğer bir insan sizin partinizi tercih ediyorsa, geliyorsa, herhangi bir şaibesi de yoksa bunu kabul etmemezlik de edemezsiniz yani. Böyle bir şey yok. Ama eğer yeni bir düzenleme yapılacaksa ki ben bunun gerekliliğine inanıyorum. Yani bir milletvekillerinin doğrudan halk tarafından seçilmesini çok çok önemsiyorum. Partilerin vekilliği yerine milletin gerçek vekillerinin ortaya çıkmasını. Bu siyasal partiler kanunu, seçim kanunu

0: Tüm bunları sil baştan yeniden. Yani sen AK Parti'den partine geçtiğinde kabul edeceksin ağlayı vağlayı ile, ama CHP'den AK Parti'ye birisi geçtiğinde bunu ihanet kabul edeceksin. Böyle bir ilkesizlik olmaz. Bunu size cevaben diye söylemiyorum. Çünkü siz ilkesel bir tutarlılık içinde
1: biliyorum, biliyorum. Teşekkür ederim.
0: Ama burada
2: o sorusuna ilişkin
0: mesela işte ittifaklar sistemi de değişmeli. Diyelim ki Saadet Partisi, partimiz işte CHP ittifak yaparak ancak meclise girebildi.
3: Ama şimdi, bu yasayı da AK Parti getirdi. Hayır. Bu ta AK Parti öncesi hayır, bir yasa değil.
0: Bunu yani. Saadet Partisi'ne eleştirmek için söylemiyorum.
3: Ben şeyi söylüyorum, yani AK Parti'nin getirdiği bir yasa.
0: Peki Saadet Partisi demekten vazgeçtim. Herhangi küçük bir partimiz kendi başına.
2: Küçük dedi.
3: AK Parti Türkiye'de göre.
0: Peki herhangi bir partimiz kendi başına seçime gittiğinde hiçbir milletvekili ve belediye başkanlığını kazanamadığını bildiği için bir büyük partiyle, bir başka partiyle ittifak yaparak o partinin seçmenler tarafından almış olduğu oyla seçildikten sonra gene tekrar partisine geçebiliyor. Burada da yeniden düzenlenmesi gereken bir durum var. Burada da siyaseti hem amorf hale getiren hem de itibarsızlaştıran bir durum da var. Yani ittifaklar düzeneğinin de yeniden değiştirilmesi gerekiyor. Ben ilkemi söyleyeyim. Siyaset giderek değer kaybına, siyasetçi giderek değer kaybına uğruyor. Niye?
1: Ama
0: adam çıkıyor diyor ki mesela
1: en fazla AK Parti milletvekili topluyor. En fazla AK Parti belediye başkanları topluyor.
0: İzin ver de.

0: Adam çıkıyor, medya açıklama yapıyor. Diyor ki, ben ömür boyu AK Parti'ye oy vermedim. Ben ömür boyu Erdoğan'a da oy vermedim diyor. Ama 15 gün sonra bakıyorsunuz AK Parti'nin ya milletvekili ya da adayı oluyor. Şimdi burada bir çelişki var, bir tuhaflık var. Ben Mehmet Metin olarak benim partime girdiği andan itibaren onun hukukunu, itibarını kendi hukukum, itibarım olarak görürüm. Bu bahsi diğerdir. Parti aidiyeti, parti içinde çalışma, bu farklı bir şey. Veyahut da süreçle ilgili uygulamada ihanet, mühanet kelimelerini havada uçuşturuyor. Ertesi gün bakıyorsunuz süreci üreten partilerinden birine gidiyor, katılabiliyor.
1: Onu yani kabul... her ne kadar AK Parti'ye katılımlar olsa da bizim partimize yönelik bir sayıda artış olsa da diyorsunuz. Doğru siyasetin mu anlıyorum? İtibarında... olarak yine bu durumu da eleştiriyorsunuz.
0: Tabii ki siyasetin itibarında bir şey var.
2: Sistemle ilgili.
0: Ben mesela ben partime katılan her insanı geçmişte ne söylerse söylesin asla eleştirmem. Peki. Kendi onun hukukunu kendi hukum olarak bilirim. Bu parti aidiyetidir. O partide çalışıyorsan böyle düşünürüm. Ama ilkesel olarak siyasetin yeniden dizaynı konusunda elbette teorik olarak söyleyecek çok sözümüz var bizim. Peki. Mesela derim ki ben bunu yazdığım için de diyorum. Yani Siyasi Erdemler Risalesi kitabımda demişim. Cumhurbaşkanı halk nasıl doğrudan seçiyorsa vekilleri de halk doğrudan seçmeli. Niye? Ya partide en güçlü kişinin eteğine tutunduğunuz andan itibaren zaten kendi kişiliğinizden yeterince oluyorsunuz. Onun milletvekili oluyorsunuz. Doğrudan seçmene hesap vermiyorsunuz. Seçim bölgenize gitmiyorsunuz. Tozunu yutmuyorsunuz.
3: Karma oy sistemi vardı eskiden.
0: Onu dolayısıyla herkes şöyle düşünüyor. Bunu Bülent de bilir. Ya AK Parti'de kim güçlü? Saadet Partisi'nde kim güçlü? Kimin yanına yanaşırsan beni bir sonraki seçimde tekrar listeye koyar. Bu sistemin topyekün değişmesi lazım. Millete ait bir sistem, milletin emrinde bir sistem, milletin gerçek vekillerinin olduğu bir sistem, yasamanın güçlü olduğu bir sistem, siyasetin de ilkelere ve değerlere bağlı olarak sürdürüldüğü bir yeni sisteme ihtiyaç var. Bunun için de diyorum ki gelin Türkiye Yüzyılının yeni anayasasını birlikte yapalım. Peki. Gelin bütün bunları da yeni baştan değiştirelim yani.
1: Pekala. Bu arada problemi arkadaşlarımız biraz önce söylemeniz. Bir görüntü ekranlara getirdi. Tam da Cemil Tugay da elbette resepsiyon düzenlendi. Yine İzmir'in kurtuluşu vesilesiyle. O resepsiyona da şöyle iddialar var. CHP'li vekiller de yeni partili vekiller de katılmadı şeklinde. Ya da az sayıda katıldı diyelim. Belki katılan vardır, gözümüzden de kaçmış olabilir. Dolayısıyla Cemil Tugay'ın yanında ne yeni partililer var ne CHP'liler var yorumunun da yapılmasına yol açtı. Nasuhi Bey ne dersiniz? Ankara'da ne konuşuluyor bu konuyla ilgili? Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi yakın mıdır? Hatta Kasım ayı bile ifade edildi mesela burada.
4: Ya burada ilkesel olarak hani böyle tek tek konuşsak bir siyasi partiden seçilen bir milletvekili ya da belediye başkanından çok önemli bir şey olmadan yani ne bileyim partisi bir şey yapar da hani çok somut bir başka partiye geçişini hoş karşılayan kimse olmaz sanıyorum. Herkes bu konudaki ilkesel duruşunu ortaya koydu. Ancak bundan daha fazlası var bu geçişlerle ilgili. Bir de o tarafından bakalım. Şimdi az önceki Foça'yı konuşurken ben de oradaki tabloya baktım. Çok ilginç bir tablo. Yine yani tam kelimenin tam anlamıyla kavganın ortaya çıkacağı bir tablo orada şekillenmiş. Yeni Parti'nin orada 8 üyesi var. AK Parti'nin 3, Milliyetçi Hareket Partisi'nin 3 ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2 üyesi var. Yani 8'e 8 ancak başkan da gizli oylamalarda bir oy hakkı var. Normalde eşitlik olduğu takdirde de başkanın bulunduğu yerde bir sayısal üstünlük sağlanabiliyor. Onun dışında burada da bir niza çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Mesela burada diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi yeni parti birlikte hareket ederse seçilecek yeni belediye başkanı plan meselesi olsaydı bambaşka bir noktaya gelirdi iş. Ama şimdi bir taraf değiştirme var. Peki bunu koyduk bir kenara bu taraf değiştirme meselesini. Geldi AK Parti'ye katıldı rozetini taktı. Başka belediye başkanları da var. Ama Cemil Tugay ile ilgili mesele daha büyük ölçekte bir konu ve ben bir de şuradan bakalım derim. Yani şimdi mesela AK Parti'nin İzmir'de bir kadrosu var değil mi? Milletvekilleri var. Siyasette onlara emek vermiş olan insanlar var bir tarafıyla da. Şimdi yani AK Parti İzmir'i kazanamıyor. Yani uzun zamandır orada hem genel seçimlerde milletvekili sayısı açısından hem yerelde işte Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve birçok ilçe açısından Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçekten ciddi bir üstünlüğü var. Şimdi siz bunu siyaseten aşacak bir takım yollar bulmalısınız. Yani şimdi Cemil Tugay diyelim ki katıldı Kasım ayında veya Ekim'de veya başka X tarihte. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin ya da o seçimleri kazanan tabanı size alıp geleceğinin bir garantisi var mı? Bence yok. Ama şunun garantisi var.

0: Onu söyleyebilirim mesela, siyasette bu gözetilmeli mesela. Orada çalışan insanların, ya ben bunca yıldır bu işe emek veriyorum, bir yerden bir yere getirme gayretindeyim. Ama şimdi böyle bir paket haline geliyorlar. Yani işte Cemil Tugay yanında birkaç arkadaşı, ki Cemil Tugay'ın da çok isim koparabileceğini de düşünmüyorum. Orada büyük şehirdeki dengeler de çok farklı. Yani gerçekten hani AK Parti'nin herhangi bir şekilde Cemil Tugay olsa bile etkin olabileceği bir denge görünmüyor şu anda. Ben bu taraflarına da bakmaktan yanayım. Bu sadece geçip geçmemenin ahlakiliği, ilkeselliği açısından değil, aynı zamanda yani siyaset sosyolojisinin, bir başkan geçti ve tümüyle değişti. Başkan ve yanında işte diyelim şu kadar meclis üyesi geçti ve orada siyasi sosyoloji artık başka bir yere akıyor. Ya bu da söz konusu değil. Bu bence bu geçişleri yapan siyasi partilerin de oturup düşünmesi gereken bir şey. Bir yanıyla da sizi aldatabilir bu. Yani katıldı, bundan sonra ben İzmir'i alırım, veya tersi işte başka bir ilde de katıldı, ben Kayseri'yi, Konya'yı alırım. Siyaset böyle işlemiyor.
1: Anladım.
0: Siyasetin başka bir işleyiş mekanizması var, bir sosyolojisi var. Buraya daha çok dikkat çekmesi istedim, çünkü burası
1: Evet.
0: bence hiç konuşulmuyor. Böyle bir şey var mı, bir üye oldu meselesi? Bir iki arkadaşıma yazdım, şu ana kadar bana gelen bir bilgi yok. Olursa da hemen sizlerle paylaşırım
1: Pekala, çok
0: elbette.
1: memnun oluruz Nasuhi Bey. Turgay Hocam ne dersiniz? Yani bir de hakikaten Nasuhi Bey başka bir çerçeve de açtı. Yani AK Parti teşkilatı mesela böyle bir durumu nasıl okur? Hani biz yıllardır emek veriyoruz, birileri dışarıdan gelip de oralara yerleşiyor diye mesela okur mu? Ya da belki önceki tecrübelerimize de bakmak gerekir, bilemiyorum. Geçen mesela belediye başkanlarını acaba teşkilatlar kabul etti mi, etmedi mi? Bu yönde bir okumanız var mı sizin de?
2: Şimdi AK Parti, yani kendisine teveccüh edilen farklı motivasyonlarla olabilir, bir parti olduğu için bunun izahını kendisi yapmıyor. Mesela uzunca bir süredir tartışma var. En son Üsküdar örneği, bugün Foça örneği. Daha öncesinde büyük şehirler örneği söz konusu oldu. Yine Afyon oldu,
1: Aydın.
2: Aydın oldu. İdeolojik olarak aslında AK Parti ile çok özdeş olmayan aktörler de AK Parti'ye katıldı. Ama nihayetinde AK Parti bir iktidar partisi ve cazibe merkezi olma iddiasını sürdürüyor. Yani siyaseten evet, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ya da yeni partiden olması dahilinde AK Parti'ye katılımlar olduğunda bunu ideolojik olarak birbirine çok farklı yerde duran partiler üzerinden okuduğumuz için biraz hani siyasetin realitesine uzak kalıyor. Siyasetin realitesi dünyada da böyle, Türkiye'de de böyle. Yani mesela İlk çok partili hayat denemeleri nasıl kesintiye uğradı, sonrasında Demokrat Parti üzerinden kendisine bir alan bulduysa, Demokrat Parti'de mesela çok kritik bir bölünme oluyor. Hürriyet Partisi çok önemli sayıda milletvekili ayrılıyor. Sonrasında Hürriyet Partisi başarılı olamayınca tekrar o milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçiyorlar. Tabii bir istifa mekanizması
0: Evet.
2: işliyor. Aynısı mesela bu Güneş Motel olayını konuştuk. Siyasi motivasyonları farklı tabii ki. Yine mesela Altılı Masa sürecinde de yine birbirine benzemeyen aktörler bir motivasyon etrafında bir araya gelebildiler. Şimdi bugün her belediye başkanının katılma motivasyonu farklı olabilir. Ama o motivasyonlara ilişkin kimisinin ikbal arzusu olabilir. Siyaseten farklı bir yere gelme ya da siyaseten tutunma, milletvekili açısından baktığımızda. Ama yerel yönetimlerde bu oluyorsa bunu böyle hani biraz o cazibe merkezi üzerinden okumak gerekiyor diye düşünüyorum. Mesela şimdi Üsküdar örneği çok tartışıldı toplumsal meşruiyet açısından. Meşru mu, siyasi etik açısından kabul edilebilir mi diye. Mesela CHP ile Yeni Parti'nin pozisyonu niye orada örtüşmüyor? Yeni Parti çok açık bir biçimde orada bambaşka bir hikaye üzerinden okurken CHP mevcut AK Parti iktidarına kızıyor ama aynı zamanda bu delegelerin motivasyonları ile ilgili bir tartışma açıyor. Ve eğer diyor bunları İmamoğlu ya da Özgür Özel seçmeseydi farklı bir tutum alabilirdi. Şimdi siyasi açıdan etik mi, meşru mu? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde şimdi Foça ya da bir başka örnek. Evet, bir seçmen teveccühüyle oraya geliyor. Orada bir problem var.
1: Anladım.
2: Yani bunu açık açık söyleyelim. Orada bir problem var. Çünkü seçmen nihayetinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayına oy veriyorsa o yönde bir beklenti içerisinde. Ama başkan bir süre sonra mesela İzmir örneğinde Cemil Tugay bunu ifade etti. Ne CHP ile ne yeni partiyle uzlaşacak bir zemin
1: İşte
2: bulamıyorsa,
1: mesela
2: eğer bir hikaye
1: resepsiyona da iki
2: üretemiyorsa.
1: taraftan da vekiller katılmadı deniyor. Bu arada şuna not düşeyim. Biraz önceki iddia Nefes gazetesinden de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye üyelik formunu doldurdu. Birkaç gün sonra AK Parti'ye geçmesi bekleniyor. İddia bu.
3: Hayırlısı.
2: Artık bu
3: Hayırlısı.
2: dakikadan sonra benim için sürpriz yok. Yani İzmir'de olabilir. İzmir sembolik bir yer olduğu için biraz daha fazla tartışırız muhtemelen.
3: Yani İzmir AK Parti'mizin ama bir farkını görsün ya.
2: Yani kaybedilen görsün yani. İşte bu belediye meclisi üzerinden kaybedilen ya da geçiş yapılan belediyelerin hakikaten buradaki motivasyonlarına ilişkin bir tablo ortaya koyuyor. Yani Foça Belediye Başkanı konuştuğunda belki bambaşka bir hikaye üzerinden meseleyi çerçevelendireceğiz. Daha öncesinde Burcu Köksal konuştuğunda parti içerisindeki sıkışmışlığı ifade etmişti. Benzer bir biçimde Çerçioğlu yani Burcu Köksal'ın aksine daha CHP ile, CHP'nin kurumsal kimliğiyle, pozisyonuyla, ideolojisiyle örtüşen bir isim.
1: Foça ama Belediye motivasyonu da yani 2004'ten beri CHP'li yani o da
2: motivasyonu biraz daha hani o cazibe merkezinin içerisinde yer almak. Belki gerçekten hani o yerel yönetimde daha iyi bir hizmet kalitesi ortaya koymak isteyebilir. Ama günün sonunda tabii böyle Foça gibi İzmir gibi sembolik yerlerde iktidar partisine bir geçiş olduğunda bunun seçmen nezdinde de anlatılması gerekiyor. Ama şu da teorik olarak mümkün olduğu için meşruiyeti sorgulansa da teorik olarak mümkün. Ne o? Belediye meclisinde yapılan seçimler de nihayetinde
3: meşrudur yani.
2: Meclis üyelerini de seçen nihayetinde seçmenler. Dolayısıyla onların iradesi de bir yere yansıdığında bu da demokratik bir tercih teorik olarak. Pratik olarak o
3: meclis üyelerinde bir değişim olmamışsa seçmen meclis seçiminde X partiyi başkanı seçmişse başkasını hani, seçmişse
2: birkaç meclis üyesi üzerinden onların motivasyonuna ilişkin tartışma yapılıyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Yani orada bugün genel son cümle söyleyeyim. AK Parti hakikaten bir cazibe merkezi olma iddiasını sürdürüyor. Sürdürdükçe de kendisine katılımlar sürecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesela bunu izah etmek zorunda değil. Kendisi mesela birlikte yol yürüyeceği insanları da daha öncesinde siyaseten AK Parti ideolojisiyle, pozisyonuyla örtüşen isimleri de partiye eklemleyerek, onları katarak o partinin, AK Parti'nin parti hikayesini büyütmüştü. İşte Numan Bey örneği öyle, Süleyman Bey örneği öyle. Bunların hepsi aslında AK Parti'nin cazibe merkezi olduğu iddiasını sürdürdüğünü gösterir. Bugün de öyle, biraz daha fazla tartışıyor olmamız CHP'den AK Parti. Ama bu son böyle ilçelerdeki tartışmalar bir kenara. Yani Metiner'in söylediği çok haklı. AK Parti'den bakanlık düzeyinde birçok isim de Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Orada siyaset yaptı. Ama hiçbir mahalle baskısıyla da linç kültürüyle karşılaşmadı.
1: Pekala. Şimdi önemli, İzmir geçerse çok fazla bunu konuşuruz diyor konuklarımız. Bir de İBB var. Süremiz azaldı. Hızlıca İBB ile ilgili herkesten bir yorum almak isterim. Arkadaşlar Özgür Özel'in ifadesini ekrana bir taşıyabilir miyiz? Çünkü ya uzun zamandır aslında bu konuşuluyor. Yani çünkü malum bir ahmak davası var. Bunun sonuçlanacağına ilişkin iddialar var. Eğer bu sonuçlanır ve İmamoğlu ceza alırsa bu durumda İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi de tekrar bir seçim yapılacak. Tekrar seçim yapılması halinde de AK Parti'ye geçebilir İBB şeklinde. 8 numaralı dediğimiz arkadaşlar İzmir, Özgür Özel'den İBB açıklaması
3: İzmir'le
1: diye.
3: İzmir'le ilgili şöyle bir belki ayrı bir nokta, ayrı bir önlem koymak lazım. Şöyle belli bazı şehirlerdeki seçmenlerin yani hizmet siyasetinden öte bir politik duruşu vardır. Yani İzmir'in de en azından AK Parti'nin kurulduğundan bu yana niyetinde iktidarla ilgili bir seçmen duruşu var yani. Evet. Yerel seçimlerde de böyle, genel seçimlerde de böyle, referandumda da böyle. Dolayısıyla bu hizmet siyasetinin ötesinde bir siyasi duruş ortaya koyan seçmene karşı seçilen kişinin ayrı bir sorumluluğu var. Yani bu sadece bir belediye başkanının yer değiştirmenin ötesinde o şehirdeki insanların politik duruşuna karşı belli bir saygı da gerekiyor. Yani dolayısıyla ilçe belediyelerinin ötesinde bir anlam taşır. Örneğin kayyum atanan belediyelerde 2016'dan bu yana 2019'da yapıldı. 2024'te tekrar yapıldı. Yani seçmen şeye bakmadı. Çünkü zaten o belediye başkanlarının birçoğu bir hafta görev yapıp tekrar seçildi. Ama seçmen o politik duruşu ortaya koydu yani. Onu ifade etmeye çalışıyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi efendim ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi de görüyorsunuz. Biz böyle siyasetten tam da söz ederken Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal İstifa ettiğini açıkladı. Çünkü Roma ile oynadıkları bir maç vardı. Öyle değil mi? Ve maçın sonucu efendim 1-1 bitmiş. Biz tam da böyle burada konuşurken aslında. Dolayısıyla bunun neticesinde de İsmail Kartal da istifa ettiğini açıklamış. Bu arada benzer bir şey hatırlar mısınız? Fatih Tekke'de de önce olmuştu. O da bir istifa etti dedi. Sonra bir geri çekildi. Bilemiyorum. Belki İsmail Kartal'da da tekrar bir geri çekilme olur. Ya da kalıcı olur bu istifa meselesi. Çünkü günün sonunda Fatih Tekke de istifa etmişti. Trabzon'da hızlıca şöyle onu da duyurdum. Çünkü süremiz çok az efendim. Bazen ben de hızlı hızlı konuşuyorum. İstiyorum ki her şeyi konuşalım. Çünkü ne olur kusuruma bakmayın. Hemen şöyle Özgür Özel'in açıklamasını bir aktarayım. Özgür Özel'e soruldu. Denildi ki Üsküdar'daki gibi...

0: İBB'de de bir şeyler yaşanabilir mi? Şimdi Özgür Özel diyor ki Üsküdar'a yaptığını diğer belediyelere neden yapmasın? Önünde ne engel var? Sürekli İstanbul'da belediye meclisini oluşturan arkadaşlarımıza operasyonlar yapılıyor. Böyle bir işin seyrinin adım adım oraya gittiğinin bir erken tespitidir. Üsküdar'da demokrasi adına olmaması gereken her şey oldu. Bunu da yapamazlar dediğiniz her şeyi yapıyorlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de aslında AK Parti'ye geçebileceği yönünde iddialara böyle bir tehlike vardır şeklinde cevap veriyor Özgür Özel. Ne dersiniz, İBB AK Parti'ye geçer mi? Buyurun.
1: Özgür Özel'in bu açıklamasıyla aslında bu ihtimalin çok yüksek olduğunu okumak gerekiyor. Aslında bu sonucu kendisi yarattı baktığınız zaman. Cumhuriyet Halk Partisi'nde neye ve neden ve niçin karşı çıktığını tam somut olarak, rasyonel olarak ortaya koyamadı. Ama yapısal bir bölünmeyi gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partisi bölündü. Partinin bölündüğü, milletvekillerinin değiştiği rakamsal anlamda baktığınız zaman bir somut. Ve birçok ilde de meclis üyelerinin aslında bölündüğünü görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde de böyle bir tablonun olma ihtimali oldukça yüksek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2019'da İstanbul İl Başkan Yardımcılarıyla konuştum. Yani İmamoğlu'nu destekleyen o dönemki il başkan yardımcılarının dahi bu bölünmenin olacağı ve ister istemez AK Parti'ye İBB'nin geçeceğini söylüyor. Yani bunları söyleyen arkadaşlar Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve yeni partide de şu an görev yapan aktif siyasetçi arkadaşlar. Yani hem CHP hem yeni parti aslında bir şekilde kendilerini hazırlıyorlar. Hı. Bu ayrılığı görecekler ve İBB'nin AK Parti'ye geçme ihtimali yüksek.
0: Peki.
1: Ama bu fiziksel anlamda, bir yapısı anlamda geçecek. Ama şunu görmek lazım. İstanbul'da hangi belediye başkanı gelecek? İşte Fatih konuşuluyor veya farklı ilçe belediye başkanlarının İBB'ye başkanlık yapacağı konuşuluyor.
0: Bunu AK Parti yani kim bir aday gösterecek?
1: Evet, bunun da çok kabul görmesi gerekiyor. Yani doğru bir ismin gelmesi kıymetli olacaktır. Hem o bölgedeki İBB'nin hızlı toparlanması, hizmetlerin hızlı reaksiyon göstermesinden ziyade içerideki o çatışmayı da durduracak sağduyulu bir AK Parti'nin gelmesi kıymetli olacak. Aslında tabanı Özgür Özel hazırlıyor. Yani bu bölünmenin önemli bir işareti. Yani bunu aslında çok karşı çıkmadığını görüyoruz. Yani çok sağduyulu bir şekilde kabul ettiğini görüyoruz.
0: O halde bunu bekliyoruz diyor Yiğit Bey. Ne dersiniz Murat Gezici'de? 10 kritik üyeden mesela bahsediliyordu genel olarak yaklaşık. Hani bu üyeler eğer saf değiştirirlerse, AK Parti'ye geçerlerse, bir de DEM meselesi var malum. Onlar da ayrı bir grup kurarsa dengeler değişir ve bu mümkün şeklinde. Ne dersiniz Yiğit Bey?
2: Yani formül aradıktan sonra formül bulunur. Belediye CHP'den alıp AKP'ye vermek için. Bunun önünde çeşitli versiyonlar var. Ve sayılar zaten dediğiniz gibi değişiyor. Şöyle en son iki büyükşehir meclis üyesi zaten Üsküdar soruşturmasından tutuklandı. Onlar da oy kullanamayacaklar. Sonra bir meclis üyesi de taraf değiştirdi Üsküdar seçiminde. Düşünün, Üsküdar Belediyesi yer değiştirirken 3 büyükşehir meclis üyesi de taraf değiştirmiş oldu. Oy kullanamama ve taraf değiştirmeyi birleştirdiğimizde. Hani bu çeşitli versiyonlarla bu ihtimal dahilinde herkesin aklına geliyor ama ne yapılabilir? Hani bunu söylemek lazım. Eğer Sayın İmamoğlu ile ilgili bir kesin hüküm kararı verilir ve siyasi yasak bu sebeple gelirse, açıkçası bu tehlikeler de göz önüne alındığında, buradan belki ilk kez söylemiş olacağız, bence muhalefet seçime katılmamalı ve salt çoğunluk bulunamadığı için belediye meclisinde yeni bir belediye başkanı seçimi yapılmamalıdır. Bunu ben Üsküdar örneğinde de önerdiğimde,
0: İBB'de yani tekrar bir seçim yapılmasının önüne engel olarak katılmasınlar o oylamaya Üsküdar'da olduğu
2: için. Evet. Evet, şimdi bu söylediğim kimi stüdyodaki konuklarda aklı 367 olayını getirecek ama salt çoğunluk olmadığında, o zaman hatırlarsınız 2007 seçimlerinde anayasa maddelerine atıf yapılarak bu yapılmıştı. 2/3 çoğunluk aranmıştı ama belediye kanunu çok açık. Salt çoğunluk olmadan belediye başkanlığı ya da başkan vekili seçimi toplantısı başlayamıyor. Üsküdar'da

0: ilk turda hatırlarsanız birinci gün
1: Birinci gün böyle oldu ama
0: toplantıya
1: neticede
0: CHP'li
1: günün
0: meclis
1: birinde
0: üyeleri
1: tekrar
0: girmemişti.
1: toplandılar. Yani İBB'de de öyle olmaz mı? Tamam, ilk gün hani
0: Evet, ama
1: toplanmadı.
0: orada farkındaysanız CHP'li üyeler seçime girdi.
1: Evet.
0: Girmediğinde benim hukuki iddiam odur ki, belki Bülent Bey bu konuyu bakmıştır, o da söyler üstadım olarak. Girmeseydi 45 bölü 2 artı 1 dediğimiz, yani 23 üyeden fazla üye toplantıda hazır bulunmasaydı seçim yine yapılamazdı. Cumhuriyet Halk Partisi üyeler girdi ve girdiklerinde oylamaya katıldıkları için seçim yapılabilirdi. Ve
1: Yani nereye
0: böylelikle yine
1: kadar peki bu
0: seçmen
1: sürüyor
0: iradesi bence
1: hukuken? Hani
2: 15.
1: defalarca yenileniyor, yenileniyor ama onlar
0: Hukuken şöyle
1: gelmiyorlar.
0: diyeyim,
2: 15 gün içerisinde seçim tamamlanmazsa...
0: Belediye meclis üyelerinin Üsküdar'da seçimi yenilenirdi. Burada da belediye başkanlık seçimine kadar gidebilir, başkanlık makamı boşaldığı için. Hani bunları önümüzdeki günlerde bence teknik olarak da tartışmamız gerekir. Çünkü burada da şunun demokratik meşruiyetini söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu %51 oy aldı, unutmayalım. Murat Kurum da %39 oy aldı. Arada %12 dediğinizde İstanbul'da 1 milyondan fazla seçmenin oy farkı. Siz 1 milyondan fazla seçmenin
1: Anladım.
0: kanaatini belediye meclis üyesi eliyle ve bu türlü versiyonlarla, yani meclis üyesi devşirerek, meclis üyesinin tutuklandığı süreçleri yaşayarak, altını çizeyim, kimse
1: Anladım.
0: belediyeyi değiştirsin diye meclis üyesi tutukluyor demiyorum, ama denk geliyor değil mi bu süreçler nedense? Meclis üyeleri tutuklanıyor burada ve tutuklandıkları için oy kullanamıyorlar nedense, tam seçimlerin olacağı günlerde. Sayısı da çoğalıyor. DEM'i de söyledik. Eğer DEM Parti de zaten fikrini değiştirirse, ben burada salt çoğunluğun o seçim günü sağlanamaması durumunda yeniden halka başvurulması. Bakın, bir
1: Anladım.
0: seçim yapılsın elbet ama seçimi de İstanbul halkı yapsın önerisinde
1: Hı.
0: bulunuyorum. İlk kez söylemiş olduk bunu ekranlarda. Önümüzdeki günlerde ben bunun tartışılması gerektiğine inanıyorum.
1: Bülent Bey, sizin hukuki yorumunuz ne bu öneriye?
2: Böyle yani meclis başkanlığında bir boşanma olduğu takdirde valilik veya işte ilçelerde kaymakamlıkla ilgili bir 10 gün içerisinde seçimin tarihi belirleniyor. Ondan sonra 15 gün içerisinde bu başkanlık seçiminin sonuçlandırılması gerekiyor. 15 gün içerisinde sonuçlandırılmazsa bir seçim kararı alınıyor orada. Belediye meclisi açısından söylüyorum. Ya mesela Üsküdar'da eğer başkanlık seçimi 5 Eylül olarak belirlenmişti, 20 Eylül'e kadar başkanlık seçimi tamamlanamamış olsaydı Üsküdar'da meclis üyelerinin seçimi yenilenmiş olacaktı. Yani
1: Yani meclis üyeleri
2: 15
1: karar
2: gün,
1: almadan direkt böyle bir
2: tabii
1: şey mi
2: 15 gün
1: oluyor?
2: içerisinde başkan seçmeyi sağlamazsa meclis kendiliğinden fes olmuş ve seçime gitmeyi belediye kanunu düzenliyor. Yani öyle bir düzenleme olabilir ama burada da salt
1: İstanbul'da böyle
2: çoğunluk.
1: bir şey görebilir miyiz?
2: Şimdi Üsküdar'da tabii farklı olarak şöyle bir durum vardı. Bir kısım belediye meclis üyeleri tutuklu, bir kısmının da oy kullanma hakkı mahkeme kararıyla elinden alındığı için orada 21'e 21 olmasına rağmen buradaki salt çoğunluk toplantıya katılanların salt çoğunluğu değil. Üye sayısının salt çoğunluğu olarak
0: Biliyorum.
2: aranıyor. Dolayısıyla şu an İBB'nin
3: Tutuklu olan var İBB'de de,
2: işte
3: meclis üyelerinde.
2: onlar varmış gibi değerlendirir. Dolayısıyla salt çoğunlukta İBB'nin toplam meclis üyelerinin yarıdan bir fazlasını toplantıya
1: Tamam.
2: gelmesi lazım.
1: Yani şunu
2: Böyle
1: demeye çalışıyorum. Hani biraz daha
2: mümkün
1: süremize
2: yani.
1: daralmışken İBB'de meclis üyeleri İBB AK Parti'ye geçmesin diye o meclise katılmayarak sistemi kilitleyebilir ve yeniden seçime götürebilir mi?
2: Şöyle yani, hani demokraside çareleri tükenmez diyoruz ya. Eğer madem buna bir demokratik bir tepki geliştirmek istiyor. Örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis çoğunluğu olan yerlerde, ya da yeni partiyle beraber söylüyorum, meclis çoğunluğu olan yerlerde belediye başkanlığı görevlerinden istifa eder. Yerine yeni bir meclis üyesi seçimine katılmazlar. Otomatikmen orada yeniden bir yerel seçim yapılmak durumunda kalır.
1: Anladım.
2: Bunu Türkiye'nin belli noktalarında yaparsınız ve bu iktidarı mecburi bir Türkiye geneli bir ölçümlemeye götürmek durumunda kalır. Yani bunu mesela, bu demokratik tepkilerden bir tanesidir.
1: Anladım.
2: İkincisi, eğer siz gerçekten iktidarın bir operasyon olarak ve demokrasiye müdahalesi olarak görüyorsanız bu ve benzeri olaylarını, atıyorum bütün belediyelerden, bütün meclis üyeliklerinden çekilip oranın demokratik meşruiyetini de sorgulayabilirsiniz. Bu da
1: Anladım.
2: demokrasilerde bir tepkidir. Yani bunun gibi önlemler, mesela
1: Görebilir
2: örneğin
1: istiyorsunuz. Peki.
2: yani şunu kastediyorum. Şey için Mersin,
1: Evet.
2: Adana, Antalya, buralarda rahatlıkla görevdeki olan belediye başkanı istifa eder. İstifadan sonra valilik kararıyla 10 gün içerisinde seçim tarihi belirlenir. O meclisin yeni bir başkan seçmesi lazım 15 gün içerisinde. Toplantı yapmazsınız ve oralarda seçimi zorlarsınız. Bunlar da muhalefetin elinde seçenek olarak bulunmuş. Ama ben İBB ile ilgili birkaç nokta.
1: Şimdi, çok kısa alırsam efendim.
2: AK Parti'nin İstanbul ilgisi yeni değil. Yani 2019'da biliyorsunuz İstanbul seçimleri birçok itirazlarla, işte aynı sandıkta kullanılan oyların işte bir tanesinin geçersiz sayılması, diğerlerinin geçerli sayıldı ve seçmen bir tepki olarak 13 bin farkı bir ay sonra 800 bine çıkardı. Ve AK Parti ikinci tekrarlanan seçimde İstanbul'u almak istedi. Şeye rağmen, yani demokratik yönü tartışılıyor olmasına rağmen bunu yaptı. Ardından yine Sayın İmamoğlu 19 Mart'ta gözaltına alındığı zaman iki ayrı suçlamayla gözaltına alındı. Biri mali konulardı, diğeri kent uzlaşısından dolayı terör soruşturmasıydı. Eğer terör soruşturmasından bir tutuklama kararı söz konusu olsaydı, ki yasaya göre tutuklamaya bile gerek yok, İçişleri Bakanı dilediği an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir kayyum atayabilirdi. Çünkü bir belediye başkanı ile ilgili soruşturma başlatılmış olması dahi kayyum at. Hatırlayın o günlerdeki tartışmaları. İşte ekonomik bir kriz çıkar, bunu izah edemeyiz, onun için kayyum atamadan vazgeçildi diye bir yorum yapıldı. Yani doğrudur, yanlıştır, ayrı. Bugün de gelinen noktada 7 yıl önce 2019'daki işte kamuoyunda ahmak davası diye bilinen davadan dolayı 7 yıldır devam eden bir yargılamayı siz AK Partili meclis üyelerinin sayısı Yeni Parti ve CHP'nin bir önüne geçtiği tarihten hemen sonra Yargıtay bunu onarsa, bunun da kamuoyu bunu tartışır, hiç kimse kusura bakmasın. İşte yargı kendi işine bakıyor, ilgilenmez demesin. 7 yıl devam eden bir mahkeme tam da meclis üyelerinin AK Parti lehine değiştiği bir takvimde Yargıtay'ın onama kararı gelirse, hiç kimse bunun demokratik meşruiyetini tartışmanın dan azade tutamaz.
1: Bu arada belediye kanununda ikinci toplantıda eğer yeter sayı üye olmazsa tam sayının dörtte birinden az olamaz. Hani onu evet. da eklemiş olayım. Dolayısıyla daha da düşüyor oran. Evet. Yani daha az kişinin olması yeterli oluyor aslında bir sonraki toplantıda. Mehmet Metiner.
0: Yok Kübra Nur Hanım, onu bakın, onu şöyle ifade edeyim, bölüyorum çok kısa. O oylama için değil. O oylama özel madde. O belediye meclisinin faaliyetiyle ilgili.
1: Anladım.
0: Seçim bir faaliyet niteliğinde değildir. Seçim seçimdir. Seçimin özel maddesi var. O tartışmalar yapıldı. Yeni parti kadroları o bilgiyi verdi. Üsküdar bu yüzden kaybedildi.
1: Anladım.
0: Yani ben iki gün boyunca Üsküdar'daydım. İkna edemedik yeni parti kadrolarını. Yanlış bilgi veriyorlar. Bunun arkasına takılırlarsa özel maddeyi yok saymış olurlar. İstanbul örneğinde demek ki daha çok tartışacağız bunu.
1: Peki, evet, kesinlikle öyle. Yani bunları hakikaten çok tartışacağız ama Mehmet Metiner, buyurun, ne dersiniz?
4: Yani Üsküdar'da olan şey yasal ve meşrudur. Dolayısıyla buna gayrimeşruluk atfetmek doğru değildir.
1: İstanbul'da olur mu? AK Parti'ye geçer mi İBB?
4: Yani inşallah geçer. Yani ya meclis üyelerimiz, mevcut meclis üyelerimiz bu yönde bir irade beyanda bulunursa yasal ve meşrudur.
1: Bülent Bey'in eleştirileri var ama pek iyi olmaz diye. Üsküdar'da,
2: her yasal olan helal değildir.
4: Üsküdar'da çok değerli bir genç arkadaşımız Ziya Gültekin belediye başkanı seçildi. Herkes farkını görecektir yani. Bir diğer husus, ben hiçbir şekilde Özgür Özel'in paradigmasına katılmıyorum. Bu bir siyasi operasyon değil bir defa.
1: İBB'den mi bahsediyorsunuz?
4: Sırf İBB'den değil. Eğer siyasi operasyon olmuş olsaydı Türkiye'nin her yerindeki belediyelere bu operasyonlar yapılırdı. CHP'nin elinde bir sürü başka belediyeler var. Hiçbirine operasyon yapılmıyor da münhasıran belirli belediyelere niye operasyon yapılıyor? Bu bir siyasi operasyon değil. Sayın Kılıçdaroğlu da buna dikkat çekti. Öyle kimse burayı efendim demokrasiye yönelik siyasi operasyon falan, böyle bir şey söz konusu değil. Bu başka bir operasyon, hukuki bir operasyon. Onu da burada tartışmak bize düşmez. Biz hakim, savcı, avukat falan değiliz. Bize düşmez. Ama ısrarla siyasi operasyon olduğunu söylüyor. O zaman sormak lazım. Niye Moğla...
5: Şöyle, Kemal Bey sanki destekliyor gibi olmasın da, Kemal Bey siyasi tutuklu değildir diyor. Fakat
1: İmamoğlu'nun tutukluluğu siyasi tutukluluk değildir
5: değil
1: dedi.
5: Diyor. Fakat tutuklu yargılanmasında doğru bulmadığını ifade ediyor.
4: O ayrı bir şey. Bu basit
5: ediyor.
4: Yani
5: onu ayırmak lazım.
4: Biz de hiç kimsenin içeri girmemesini bile gönülden. Keşke hiç kimse içeri girmesin. Kimse suç işlemesin. Onu temenni etmek ayrı bir şeydir. Bir de vaka üzerinden konuşmak ayrı bir şey. Bir cümleyle bitireyim. Üsküdar'da örnek gösteriyor. Efendim demokrasi adına olmaması gereken her şey oldu. Hı hı.

0: Peki CHP Genel Kongresi'nde demokrasi adına olmaması gereken her şey olmadı mı? Her şey olduğu için böyle oldu.
1: Peki, bu soruyla da bırakalım. Şimdi kaldı son 2 dakikamız. Nasuhi Bey bence beni affeder. Yani onun affına sığınırım. Son 2 dakikayı da Turgay Bey'den dinlesek olur mu Nasuhi Bey? Müsaade edersiniz bence.
2: Ama olur.
1: Ya da biri
2: tabii
1: bir paylaşalım, ne dersiniz?
2: Çok güzel. Ben bir hemen söyleyeyim de, bir son dakika var bende de. Hani süreci ifade eden bir son dakika. Hocamın affına sığınıyorum. O bugün çok keyifli bir gününde süresinin tamamını bile verebilir bana. Bahçelievler Belediyesi'nde akşam saatlerinde önemli bir gelişme oldu İstanbul'da. CHP'li 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti ve orada da denge Cumhur İttifakı'nın lehine döndü. Yani onu da bir aktarmış olayım. Hani bunu niye söylüyorum? Rozetleri de takıldı yaklaşık 2 saat
3: belediye
2: önce.
3: Belediye meclis üyesi mi acaba aynı kişiler? Yani aynı zamanda büyük
2: isimleri biliyorum ama belediye meclis üyeleri olup olmadığını bilmiyorum. Ben sadece seyir açısından söyledim Bülent Bey. Dediğinizi ben de merak ediyorum ama ya isimleri var. Levent Arsüt, Barış Ural ve Cem Şafak AK Parti'ye katıldılar ve büyük orada 23'e 22'lik bir denge. Yani gidişat böyle. Hani yol işaretlerine bakarsak İstanbul Büyükşehir'de de şartlar olgunlaştığında bir değişimin habercisi olabilir bu gidişat.
1: Pekala, sıcak Turgay bir gelişme hocam, bu da bakmayın. Son
2: tekrar hayırlı olsun olarak
4: paylaşalım. Turgay Hocam'ı yürekten kutluyoruz. O bizim için hep çok kıymetli bir akademisyen, de artık profesör hocamız diyeceğiz.
1: Evet, açılışta da söylemiştik bu vesileyle hocam. Tekrar tebrik ederiz. Turgay Hoca artık profesör oldu efendim. Kutlarız bir kez daha. Buyurun hocam, son söz sizde olsun.
5: Ya son, bunların hepsi birer prova aslında. Yani biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi içinde konuşmaya başladıysak muhtemelen oradaki ağırlık dengelerinin değişmesi durumunda bambaşka tartışmaları, bambaşka senaryoları da gündeme getirebiliriz. Orada yine muhtemelen meclis üyeleriyle ilgili bir takım tartışmalar yapılacak motivasyonlarına dair.
1: Daha çok konuşacağız yani efendim. Çok teşekkür ediyorum tüm konuklarımıza. Şimdi kısa bir ara.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Erzincan güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz Habertürk Habertürk ekranlarına. Gece raporunun Evren Aydın ben. Sizlerle önümüzdeki 2 saat boyunca Türkiye ve dünya gündemi her zaman olduğu gibi gece raporunda olacak. Bilmeniz gereken her türlü gelişmeye yer vereceğiz. Son dakika gelişmeleri oldukça kritik. Biraz sonra bu konuya eğileceğiz. Önemli bir istifa kararı var Fenerbahçe'de. Şu dakikalarda da Aziz Yıldırım'dan açıklamalar var. Ama önce bir özetlerimiz diyelim. Hemen bu sıcak gelişmeye gideceğiz. Siyasetin gündemi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulü. Yavaş hem görüşme hakkında hem de siyaseten bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğine dair açıklamalar yaptı. Neler söyledi birazdan paylaşacağız. Ve MHP İstanbul İl Başkanlığı İstişare Kampı'na giriyor. Kamp boyunca da terörsüz Türkiye süreciyle ilgili önemli seminerler olacak. MHP Genel Başkan Yardımcısından da önemli açıklamalar var. Fethi Yıldız neler söyledi? Detaylar birazdan yine gece raporunda olacak. Ve Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısı vardı. Burada da SDG'nin fesih sürecinin çok yakın bir biçimde takip edildiği belirtildi. Aynı zamanda İsrail'in Lübnan'da Gazze'de süren saldırılarına da tepki vardı. Başlıklar bunlardı. Hadi başlayalım hızlıca. Bu gece spordan önemli gelişmelerle başlayacağız futbol dünyasından. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında Roma'yı konuk etti. 1-1 berabere bitti maç ama maçı aşan gelişmeler yaşandı. Hemen ardından maçın Fenerbahçe'den çok dikkat çekici bir istifa haberi geldi. Teknik direktör İsmail Kartal istifa etti efendim.
1: 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için,

0: ölümünün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Efendim dün akşam da Beştepe'de çok dikkat çekici bir görüşme vardı. Bu görüşmenin detaylarını vereceğim. Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor. Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Hemen bir kulak verelim bakalım neler söyleyecek. İspak.
2: Başarısızlık var diyoruz. 4 senesi bizim dönemimizden, işte 8 sene diğer yönetimlerden başarısızlık var. Fenerbahçeliler ağlıyor. Çocuklar üzülüyor diyoruz. Çocuklar şimdi sevinmiyorlar mı? Formaları giyip geliyorlar maça. Fenerliler geliyor. Herkes geliyor. Ama siz bunu tukaka yaptınız ya. Yani başarıyı mundar ettiniz. Bak bunu kabul etmiyorum. Ve bundan sonra bu konuda daha çok konuşma yaparız, haberiniz olsun. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. Bu şekilde şişe kafasına atarak sahip çıkılmaz. Ayıp. Bir Şampiyonlar Ligi maçıdır. 1-1 bitmişti. İyi oynamışız, fırsat yakalamışız. Bir taktik, sahada bir taktik savaşı vardı yani. Bunu görmemezlikten gelmek biraz ayıp olur yani. Onun için ricam, bakın hepinizden ricam, kamuoyuna doğru mesaj verin. Doğru mesaj. Kulüplerin adına konuşmayın. Diğer kulüpler için de söylüyorum yani. Lütfen. Buyur.
3: Başkanım, İsmail Kartal'la konuştunuz mu?
2: Konuştum. İşin içeride konuştum. Bu şişeyi söylüyor işte. Tamam mı? Bu baskıyı söylüyor. Tamam.
3: Ha,
2: ilaç alıyorum diyor. Tamam. Ben de 30 tane ilaç alıyorum. Tamam.
3: Geri dönmemek şeklinde bir ifade kullandı size.
2: Ay ay. Ya bizim evladımız ya. Benim Aziz Yıldırım olarak ve benim arkadaşlarımla, yöneticilerle beraber 20 sene başkanlık döneminde başladığım hocayla, iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden bıraktığımı, gönderdiğimi duydunuz mu, gördünüz mü, yaşadınız mı? Evet, o zaman başka, devam.
3: Yine Fenerbahçelilerin kursağında kaldı sevinci. Tam sevineceklerdi. Niye? Derken,
2: neden?
3: İsmail Hoca'nın ismi
2: ya ben de olsam, şimdi ben bir şey söyleyeyim. Biz de yani tecrübemiz şusu busu olmasa bu stresi kaldıramayız ya. Böyle stres olmaz beyler yani.
4: Başkanım aldı, sezon başından aldı. Beri birçok yalanlama yaptınız. Neden İsmail Hoca'nın istifa etmesini beklediniz açıklama yapmak için?
2: Neden anlamadım ki, İsmail kendisi aniden istifa etti. Beklemiyorduk ki.
4: Hafta içerisinde ha? Çok fazla haber çıktı, istifa edecek ya da yok.
2: Ya edecek, siz yazıyorsunuz kardeşim ya. Yazıyorsunuz, adam da istifa ediyor. Siz yazmayın. Yazmayın, bırakın bakalım istifa ediyor mu etmiyor mu? Çanağı tutuyorsunuz adamcağıza. Sosyal medyadan yükleniyor herkes. Ben sosyal medya okumadığım için de bilmiyorum konuları.
3: Efendim?
2: Aynı süreç devam edecek. Ne yaşandı abi?
3: İstifa kararı Alçı
2: Buran'a... Ya efendim?
3: Buran da çok şaşırdı duyunca bu karar
2: zamanında... Herkes geri dönsün. Açıklamayı yapmadan önceki pozisyonuna gelsin. Öyle bir şey yok.
3: Başkanım herhangi bir yaptırımınız olacak mı?
2: Kime?
3: Spekülasyon yapanlara çok net bir şekilde...
2: Savcılara, mavcılara, şimdi bir hukuk kurulu kuruyoruz. Dışarıdan arkadaşlar da geliyorlar. 5 kişi, 10 kişi. Onlar takip edecekler. Hepsini gerekli olan mercilere şikayet edeceğiz. Başka çaresi yok yani.
4: İsmail Kartal ya şimdi kesin bir devam edeceğini dile getirdi mi size?
2: Kim?
4: İsmail Kartal devam edeceğini dile getirdi mi şu an?
2: İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyüken. Efendim oradan bağırıyorlar. Tamam mı şimdi, oradan da seyirci taraftar bağırıyor. Ne olduğunu bilmeden bağırıyor. Tamam mı yani?
3: Başkanım, iyi bir oyundan sonra böyleyken daha bazen iyi oynamayacak takım. Her takım her maçı kazanabilecek.
2: O zaman seyirci...
3: Seyirciye söylemişsiniz bir mesaj.
2: Ya söylüyorum, taraftar Fenerbahçeliler kendi kulüplerinin değerlerine, her türlü değere say, o yalnız oyuncular, antrenör, yöneticiler değil. Bütün camiadaki değerlere Fenerbahçeliler sahip çıkmalı. O televizyonda yorum yapanlar tukaka yapıyorlar insanları. Kulüpten uzaklaştırıyorlar veyahut da istifa ettiriyorlar. Bunların olmaması lazım. Bak, net söylüyorum. Tamam mı? Sizler de yap.

0: yapmayın. Sizler de yapıyorsunuz. Hepiniz yapıyorsunuz. Alıyorsunuz, sonra yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Ondan sonra onun üzerine insanlar yorumlar yapıyor. O yorumlarla da işler bu noktaya geliyor. Onun için rica ediyorum, hiç kimse yalan haber yapmasın, tamam mı? Yalan haber yapmasın, doğruları yazın. Tenkit de edin, önemli değil. Ama yalan yazıyorsunuz çok ya. Yine bir oyuncu alıyormuşuz, adını söylediler bilmiyorum, tamam mı? Onu alıyoruz, bunu alıyoruz. Ya kimse demiyor, ya paraları bu kulüp nasıl öder diye ismini sormuyorsunuz, söylemiyorsunuz ya. Sizin aile bütçeniz böyle mi?
1: Başkanım, Yüksek Divan Kurulu'nda bu transferlerle ilgili, bütçeyle ilgili bir açıklama...
0: Hepsini anlatacağım, gelir dinlersiniz, tamam mı? Oldu mu çocuklar? Rica ediyorum hepinizden, lütfen yalan haber yapmayın. Bu sizin yaptığınız haberlerden dolayı kamuoyu oluşuyor ve bu kamuoyu da baskı yapıyor. Bu baskının sonu da bu. Bu yani. Ben bırakana kadar İsmail Kartal, antrenör, teknik direktör neyse odur. Onu da bilin. Ben gideceğim gün istiyorsa benimle beraber ayrılır. Ama ben gidene kadar buradan ayrılamaz. Onu da bilin. Hepiniz bilin. Onun için kendi yorumlarınızı ona göre yapın. Yok hafta içinde böyle yazdığında böyle şey. Ya şişe atıyorsunuz ya. Nasıl duracak adam? Ayıp yani ya. Tamam mı arkadaşlar? Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Lütfen Fenerbahçe camiasının değerlerine sahip çıkalım. Oldu. Hadi iyi akşamlar. Hadi bakalım.
2: Hayırlı akşamlar. Efendim gerçekten çok enteresan gelişmeler yaşanıyor Fenerbahçe Kulübü'nde bu akşam. Yıllar sonra sarı lacivertli takım Devler Ligi'nde sahne aldı. İlk karşılaşmadan da bir birlik beraberlikle ayrıldı. Ama sonrasında İsmail Kartal'ın yapmış olduğu açıklamalar gündeme gerçekten bomba gibi düştü. Bir istifa kararı aldı İsmail Kartal. Aslında sporseverler, bu konuları yakından takip eden sporseverler bilecektir. Trabzonspor'da da kısa bir süre önce Fatih Tekke'nin istifa sürecinde benzer gelişmeler yaşanmıştı. Bu kez de İsmail Kartal, Fenerbahçe Kulübü'nde dördüncü kez bu görevi yürüten Sayın Kartal görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bir birlik karşılaşma sonrası ama karşılaşma sonrası kameralar karşısına geçti. Aziz Yıldırım nevi şahsına münasır bir şekilde çok dikkatle dinledi kendisi neler söyleyeceğini ve gecenin başlığını da attı. Ben bırakana kadar İsmail Kartal görevinin başındadır dedi. Sanırım bir şişe atılması nedeniyle İsmail Kartal'ın bu geceye dair bazı hassasiyetleri, bazı problemleri var ve stres altında anladığımız kadarıyla ama bir konuşma gerçekleşmiş Sayın Başkan ve İsmail Kartal arasında ve sonrasında Aziz Yıldırım dedi ki ben bırakana kadar görevinin başındadır dedi ve zaten sezon bitmeden bir hoca ayrılığı konusuna çok da sıcak bakmadığını biliyoruz Sayın Aziz Yıldırım'ın Fenerbahçe Kulübü Başkanı'nın. Peki Habertürk Spor'dan Ata hemen telefon attığımız olacak bu son gelişmeleri. Ata Selçuk'la konuşacağız. Ata neler oluyor Fenerbahçe'de?
3: Evren şok bir gece. Hiç beklemediğimiz şeyler, beklemediğimiz anlar, beklemediğimiz haberler ve detaylar, açıklamalar. Beklemediğimiz derken yanlış anlaşılmasın. Bu süreci bir günde gelinmedi tabii ki ama beklemediğimiz durum şu. Bugün alınan sonuç, oynanan oyun, Roma karşısında Roma farka gider yahu denilen, konuşulan, işte sürekli olarak medya üzerinden aslında bunların konuşulduğu ve tartışıldığı bir süreçte Fenerbahçe özellikle hücum anlamında Roma'dan daha etkin bir oyun ortaya koydu. Bir birlik bir beraberlik aldı. 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi serüvenine aslında bir birlik beraberlikte bir puanla başlamış oldu. Bundan dolayı beklenmedik diyorum. Biz bunları konuşuruz diye hayal ederken biraz bunların planlamasını yaparken İsmail Kartal anladığımız kadarıyla hem medyada konuşulanlar hem yönetime dair belli ki bazı duyduğu durumlar hem diğer taraftan taraftarın kendisine yönelik bir kısmının en azından tepkileri, üzerindeki baskı, söylemler, açıklamalar ve biraz da İsmail Kartal bu durumdan etkilenmiş gibi gözüküyor. Hatta biraz da değil, göreve geri gelmemek üzere açıklaması bence orada istifa ediyorumdan daha önemli. Evet, çünkü biliyorsun evet. Geçtiğimiz hafta bir durum yaşadık. Fatih Tekke, Ferencvaros maçının ardından istifa etmişti. Sonrasında göreve geri döndü. Sonra tekrar yollar ayrılmıştı Ahmet mağlubiyetinin ardından. Ve o yüzden bence İsmail Kartal'ın biraz vurgusu da bu. Ben geri dönmeyeceğim açıklaması aslında bu. Ama diğer taraftan da Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da bu zamana kadar bize gösterdiği figür anlamında bu tip konularda ben ortaya bir şey atarım ve gerisinde kalırım demez. O da

0: İsmail Kartal görevinin başındadır diyorsa ben her türlü İsmail Kartal'a sahip çıkacağım, gitme ihtimali yok mesajını veriyor. Yani istifayı kabul etmiyoruz diyor. Bu yüzden
1: Atı Selçuk
0: buradaki...
1: Sayın Başkan da temas etti, Aziz Yıldırım da ifade etti. Sanırım bir şişe atılması durumu var, tribünlerden kendisine yönelik bir tepki. Bu olay, bu mevzu, hadise acaba Roma maçında mı yaşandı? Yeni bir olay mıdır? Acaba olayın sıcaklığıyla mı İsmail Kartal böyle bir anda kameraların karşısına geçip bu kritik kararı aldı? Yoksa senin de ifade ettiğin gibi çok uzun bir zaman birikim sonucunda mı yaşandı? Yani bir de Aziz Yıldırım sürekli stres unsuruna yani atıfta bulundu ama bilemedim yani bu kadar büyük camiaları yöneten isimlerin, böyle ikonik kişilerin, teknik direktörlerin biraz daha strese ve baskıya daha katlanabilir şekilde olması gerekmiyor mu? Bu konuda eğitimler ve bu konuda çalışmalar yapması gerekmiyor mu? Ne dersin?
0: Evren, dediğin şey aslında işin profesyonel tarafı ama Türkiye'de şöyle bir realite var. İsmail Kartal sadece bir Fenerbahçe teknik direktörü mü? Bir Fenerbahçe profesyoneli mi? Değil. İsmail Kartal Fenerbahçe'nin tırnak içinde evladı.
1: Neferi,
0: bu
1: evet.
0: Türkiye'de zaten çok fazla konuşulan bir şey. Okan Buruk Galatasaray'ın evladı, Fatih Tekke Trabzonspor'un evladı. Geçtiğimiz yıl işte Sergen Yalçın konuşuluyordu. Beşiktaş'ın evladı. Bu camianın evladı demek ne demek? Bu camianın ben evladıyım, bu camiada işte en zor dönemde de ben elimi taşın altına koyarım, en zor dönemde de olurum. İşin duygusal ve romantize tarafı.
1: Ata çok güzel ama söylüyorsun taraf... ama tabii bunlar çok büyülü, güzel kelimeler evlat ve bunların futbolda birleşmiş olması. Ama tabii burada kaçırdığımız bir nokta da herhalde profesyonellik unsuru. Ne dersin?
0: Ben zaten tam da aslında devamında oraya gelecektim. Sen orada pası güzel aldın. Şimdi bu işin dediğim gibi duygusal tarafı. Ama siz sonuçta bu işi maaşlı yapıyorsunuz değil mi? Sen şu anda yayına çıkıyorsun ve bir maaş alıyorsun. Burada çalışıyorsun, kurumda çalışıyorsun. Kuruma bir emek veriyorsun ve karşılığında para kazanıyorsun. Yani bu iş profesyonel bir iş. Tabii ki hepimizin kurumlarımıza aidiyetleri vesaire vardır. Onlar kadar da olamaz. Onlar o camiada top koşturmuşlar vesaire. Ama bir taraftan da işin profesyonellik kısmı var. Bu kadar olaylara duygusal yaklaşmak, bir kişinin yaptığı bir şeyi belki bir camiaya mal etmek, belki camianın %85'i %90'ı size karşı negatif bir düşünce içerisinde değilken bir kişinin yaptığı bir eylem, bunu asla desteklemek mümkün değil.
1: Tabii sonuçta talimatlar ortada Atı Selçuk. Bu işleme karışan kişi gerekli cezayı mutlaka alacaktır. Alması da mutlaka gerekiyor tabii.
0: Kesinlikle Evren, zaten bunu konuşmamıza bile gerek yok. Bu futbolun zaten şiddetin her türlü karşısında olduğumuzu, bu tarz kötü şeylerin her zaman karşısında olduğumuzu söylememize bile gerek yok. Ama geçtiğimiz yılda sen de bir Beşiktaşlı olarak yakından takip ettin Sergen Yalçın'ın ayrılık süreci. Onda da yine biliyorsun tribünlerden yönelik, kendisine yönelik tepkiler, sahaya yabancı madde atılması vesaire. Bunu yapan kişi sayısı 2-3. Koca camia, Beşiktaş camiası bize, bana böyle neden davranıyorlar? Ben çok duygusal yaklaşıyorum denildi. Ama halbuki %90 öyle davranmıyor. %90'ın, %95'in düşüncesi o değil. O 2-3 kişinin yaptığı rezalet bir eylem. Bundan dolayı etkilenip bıraktığını ben açıkçası düşünmüyorum İsmail Kartal'ın her şeye rağmen. Buradaki ana mesele üzerindeki baskı. Roma maçını kaybederse gidecek. Roma maçını kazansa da Gaziantep'i kaybederse gidecek. Zaten İsmail Kartal Şampiyonlar Ligi'ne kalmadı. Bu takım Şampiyonlar Ligi'ne kaldı. Zaten bu takım İsmail Kartal'ın takımı değil. Bu takım çok başarılı olacak. İsmail Kartal ona rağmen bir şeyler yapacak. Sürekli bunlar konuşulursa, sürekli camianın içerisinde de, bak buradaki kritik nokta burası Evren, camianın içerisinde de bunları konuşanlar olursa, olduğu konuşuluyor. Sadece taraftarın bunu söylemediği konuşuluyor. Bu hocanın kulağına gitmiyor mu? Gidiyor. Hoca da bu sefer diyor ki yahu ben ne yaparsam yapayım 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde bu takımı yer aldırdım. Devler Arenası'na bir kez daha benimle birlikte çıktı. Hı hı. Bu takıma ben her şeyimi verdim, 99 puanla şampiyon olamadım ama ikinci oldum. Bu takımın son yıllarda oynadığı en iyi futbolu ben oynattım. Ben en azından 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne sokmak bile bana bir maçlık bile kredi kazandırmıyorsa ben ne yaparsam yapayım zaten beni eleştirecekler. Beni ilk fırsatta burada zaten başarısız olmamı bekleyen bir kitle var. Başarısız olduğum anda ben gideceğim. O zaman ben neden bunun için mücadele vereyim demiş olabilir. O yüzden o az önce dediğin profesyonellik vesaire meselesi bence bugün İsmail Kartal özelinde geçerli olmayabilir. Çünkü hocanın

mutlaka duyduğu, ettiği, bildiği, takım içerisinde farkına vardığı şeyler vardır ki bugün bu kararı alıyor. Bugün Fenerbahçe'nin sahada gösterdiği oyun kötü bir oyun değildi. Roma 3 atar 4 atar konuşulmadı mı bütün hafta Evren? Tabii. Herkes bunu söyledi. İtalya'ya şöyle başladılar. Muhteşem gidiyorlar. Fenerbahçe'nin durumu kötü. Genduzzi yok. Asensio sakat. Fenerbahçe zaten burayı nasıl geçecek fark yemesek iyidir noktasına geldi taraftar. Ama realite ne? Bir birlik bir beraberlik. 18 yıl sonraki ilk maçında 1-0 geriye düşmene rağmen Gasperini'nin Roma'sına karşı bir puanı aldı.

0: etme. Değiştirirse o değiştirir evren.
1: Ata çok teşekkürler. Varsa eklemek istediklerini alayım. Sezgin abiye, Sayın Sezgin gelmese de gideceğim. HT Spor İstihbarat Şefi'ne. Son birkaç not alayım senden bu geceye dair.
0: Evren, zaten Sezgin gelmezde çok önemli notlar var. Ben biraz sana vereyim gibi olsun. Peki. Bir taraftan. Ama bir diğer taraftan da şu sözleri söyleyeyim. Ayrılayım. İsmail Kartal'ı benim de çok fazla eleştirdiğim, medyada da haklı olarak çok fazla eleştirildiği çok fazla konu var. Haklı olarak eleştirilerin yanı sıra çok da haksız ve çok da üzerine gidilen eleştiriler var başlangıçtan itibaren. Ama şöyle bir realite var. Evet, bir kısım bu olayı şöyle değerlendirebilir. Yahu işte burada bir profesyonellik var, bir teknik direktörlük var. Bir kişi bir şey dedi diye, iki kişi bir şey yaptı diye Fenerbahçe teknik direktörü istifa eder mi? Böyle bakabiliriz. Bir diğer taraftan da acaba İsmail Hoca neleri duydu, neleri yaşadı, neler yaşıyor, neler konuşuluyor içeride, camianın içerisinde, takımın içerisinde, Samandıra'da, Kadıköy'de neler konuşuluyor'yu bir taraftan da hocanın bilmiyor olma, kulağına gelmiyor olma ihtimali yok. Ve hoca da bence bundan dolayı bir reaksiyon göster diye düşünüyorum. Sezgin gelmez daha iyi anlatır şimdi.
1: HT Spor Haber Müdürü Ata Selçuk, çok teşekkür ediyoruz. Sıcağı sıcağına gecenin bu flash gelişmesini değerlendirdi bizler için. Hemen HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e de gideceğiz. Kendisine önemli bilgiler var bu geceye dair. Sezgin Gelmez, hoş geldin Gece Raporu'na, Habertürk'e.
2: Hoş buldum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Gerçekten fırtına gibi bir gece. Sahada da Fenerbahçe aslında fırtına gibiydi. Hiç beklentiler bu yönde değildi. Zaten Atay'la da konuştuk. İyi bir karşılaşma sonucu bir puanı cebine koymayı başardı ama sonrasında sürpriz bir şekilde İsmail Kartal'ın istifası geldi. Trabzonspor'daki sürece benzer bir süreç mi yaşıyoruz? Ne dersiniz Sezgin Gelmez? Bundan sonra tabii neler yaşanabilir? Biraz da size bu kısmı değerlendirelim. Yani bu karar ve sonrasında Aziz Yıldırım'ın Sayın Kartal'a sahip çıkması sizce İsmail Kartal'ı güçlendirir mi sezonun geri kalan sürecine dair? Yoksa artık bu işte bir kırılma yaşandı ve artık bundan sonra dikiş tutmaz mı diyorsunuz? Veya farklı yorumlarınız var, buyurun Sezgin Gelmez.
2: Teşekkür ederim. İsmail Kartal'ı güçlendirir tabii ki. İstersen oradan başlayalım öncelikle. Ya bizim bütün planımız maçta neler oldu, nasıl geçti, bir puan başarı mı, başarısızlık mı? Tabii. Aslında bunları konuşacaktık. Planımız bunun üzerineydi bu akşam. Fakat bir anda basın toplantısında İsmail Hoca'nın yaptığı açıklama her şeyi alt üst etti. Hatta Fenerbahçe'nin kimine göre başarılı, kimine göre başarısız futbolunu da bir anlamda ikinci planda bıraktı. Şimdi bana gelen bilgi çok enteresan bir bilgi ki çok güvendiğim bir kaynaktan gelen bilgi. İsmail Hoca'nın istifasının nedeni hani belki atılan şişe bir son damla olmuştur ki aklıma ister istemez Sergen Hoca'nın da Beşiktaş'tan ayrılışı geldi.
1: Ona da hemen hemen aynı olay.
2: Ona da bir şişe atılmıştı ama işte o bir şişe Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın teknik direktörünün gitmesine neden olur mu? Ata bana çok güzel pas attı aslında. Hani bir birikim, bunun bir altında bir neden vardır diye pası yuvarladı bana. Ben de şunu biraz önce HT Spor'da da söyledim. Burada da tekrarlamak istiyorum. Benim bir aldığım bilgi ki çok güvenilir kaynaktan aldığım bilgi bu benim. Futbolcuların İsmail Hoca'dan şikayetçi olması. Ama kendileriyle olan ilişkilerinde ama takım çalıştırmasındaki ilişkileriyle İsmail Hoca'dan şikayetçi olmaları ve bu bir futbolcu değil. Birden fazla futbolcunun yönetimle görüşüp bu konuyu yönetime, başkana bu konuyu aksetmeleri.
1: Yani ama, takım içinde bir iletişim problemi yaşandığını söylüyorsunuz oyuncularla kesinlikle. Ve... teknik kadro arasında.
2: Kesinlikle ki bu şikayet edecek duruma gelinen bir tartışma. İşte bunu üzerine aslında ben Aziz Başkan'ın açıklamalarından önce iki şık düşünüyordum. Ya yönetim İsmail Hocam bak böyle böyle bunlar oluyor. Sen istifanı ver istersen demiş olabilir diye düşünüyordum ki Aziz Başkan'ın konuşmasından sonra bu şık benim kafamdan tamamen silindi. Şu şimdi ortada kalıyor, tek neden olarak kalıyor. İsmail Hoca'nın bunları duymuş olmasından kaynaklanıyor ki İsmail Hoca da gururlu insandır. Bu tür şeyleri mutlaka hani sindirecek bir insan değildir. Belki de gelen bir şişe bardağı taşıran son damla oldu ve o da o açıklamayı yaptı. Ama şimdi şu var, Aziz Başkan'ın konuşmasını ben de dinledim ki Aziz Başkan burada net olarak İsmail Kartal'a desteğini verdi. Belki bu destek daha önce

0: verildi mi verilmedi mi bunu bilemem ama böyle bir şey olsaydı, yani İsmail Hoca'ya sen bu takımın patronusun, sen ne istersen o olur denseydi, büyük ihtimalle İsmail Hoca'dan da bugün öyle bir açıklama gelmezdi. Ama şimdi bu açıklama net olarak ortaya koyuyor. İsmail Hoca sen bu takımın her şeyisin, ne istersen yapabilirsin de getirildi konu ve bu mutlaka en kısa zamanda yarın yönetimle, başkanla İsmail Hoca'nın konuşup İsmail Hoca'nın yüzüne de bu söylenecektir. Sen bu takımdan sen sorumlusun, ne yaparsan bütün futbolcular uymak zorundadır açıklaması yapılacaktır diye düşünüyorum bu gelişmelerden sonra. İsmail Hoca'nın netti sözü, hepimiz birlikte duyduk. Ben buradan geri dönmeyeceğim dedi.
1: Evet.
0: İsmail Kartal buradan döner mi? İsmail Kartal buradan hiçbir şey için dönmez ama tek bir şey hariç, Fenerbahçe. Fenerbahçe içinse, Fenerbahçe için başarılı olacağını düşünüyorsa İsmail Kartal bu sözünü unutur ve Fenerbahçe'nin başında görevine devam eder. Ama net olarak söylüyorum, başka da hiçbir konuda İsmail Kartal sözünden dönmezdi.
1: Evet, takım içinde bazı iletişim problemleri olduğunu teknik kadroyla futbolcular arasında ifade ettiğini Sezgin Gelmez ve sonrasında da Sayın Aziz Yıldırım, Sayın Kulüp Başkanı ciddi şekilde arka çıktı İsmail Kartal'a. Ama camia içinde sence İsmail Kartal'ın çevresinde 30 milyonluk Fenerbahçe taraftarı toplanabiliyor mu Sezgin Gelmez? Yani böyle kolektif bir şekilde İsmail Kartal hem göreve geldikten sonra hem de şu anda geldiğimiz süreçte, yani bir bütünlük sağlanabildi mi sence İsmail Kartal'ın liderliğinde? Şimdi Beşiktaş'a bakıyoruz, İtalyano liderliğinde ciddi bir şekilde yani lige başladı ve iyi bir ritim tutturmuş durumda. Orada sorgulanmayan bir teknik direktör var. Galatasaray'a baktığımızda Okan Buruk son 4 yılın şampiyonu. Şimdi bu 3 takım da ciddi bir şampiyonluk yarışına girecek ve burada teknik direktör olan duyulan güvenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum ki ülkemizde, bizim memleketimizde bunlar ön planda tutuluyor. Ne dersin? Yani bundan sonraki süreçte sence İsmail Kartal neler bekliyor? Bunu da alalım senden son olarak.
0: Öncelikle İsmail Kartal olsun, İsmail Kartal'ı olsun diyeyim, başarıya götürecek olan, Fenerbahçe'yi götürecek olan futbolcular. Futbolcularla İsmail Hoca arasında eğer söylendiği gibi bir iletişimsizlik varsa bu en kısa zamanda ortadan kaldırılmak zorunda. Şimdi İsmail Hoca'ya bugün güvensizlik nereden kaynaklanıyor, o da varsa, hani parantez içinde söyleyeyim bunu. Fenerbahçe'nin ligde oynadığı 4 maç var. 2 galibiyet, 2 beraberliği var. Evet. Özür dilerim. 2 galibiyet, 2 yenilgisi var. Evet. Bu 2 yenilgi demek Fenerbahçe için, lig için şu anda çok büyük bir başarısızlık demek ki. Baktığımızda son 8-9 yılın ilk 4 haftalarına göre en kötü, en az puan toplayan Fenerbahçe'si 6 puan. Fenerbahçe'de bu yıl bütün hedef lig şampiyonluğu. Bakın, Avrupa'dan bahsetmiyorum. Şampiyonlar Ligi tabii ki bir başarı oldu katılmak ama Fenerbahçe için bütün her şey şampiyonluk ve Aziz Yıldırım yönetimiyle birlikte ben bu takımı şampiyon yapacağım sözünü vererek geldi. Yani şampiyonluk dışında hiçbir sonuç Fenerbahçe için başarı değil. İsmail Hoca galibiyet serilerine devam ettiği sürece, ki arada beraberlik olur, yenilgi olur, mutlaka bunlar çıkacaktır. Ama bu galibiyet serileriyle, alacağı 3 puanlarla eleştirilemez bile. Yani güvensizlik duyulabilir, acaba denilebilir, soru işaretleri kafada kalabilir. Ama başarılı olduğu sürece, ki başarı sadece 3 puan Fenerbahçe için, yoluna devam edecektir. Ama en ufak bir takılmada, en ufak bir tökezlemede ya da Asensio'yu niye oynatıyorsun, Kerem'i niye oynatmıyorsun söylentileri çıkmaya başladığı anda yine zarar görecektir. Bugünkü hareketi, evet, bir dolan bir bardağın, dolan bir sürahinin taşması gibi bir hareketti İsmail Hoca için. Ama tabii ki hem camiaya hem de kendisine zarar verdi.
1: Evet, gerçekten. Bir de yani sağ sonuçları üzerinden de gidersek, derbi sonrasında ciddi bir hezimet yaşamıştı Fenerbahçe ama sonrasında Roma karşısında, değil mi? Biraz maçı da konuşalım dilersen. Çok ciddi bir performans sergiledi. Özellikle maçtan önce yapılan yorumlara baktığımızda Roma'nın sürekli bu karşılaşmadan galip çıkacağı yönünde yorumlar öne çıkmıştı ama Fenerbahçe gayet iyi bir mücadele de ortaya koydu. Eksik kadrosunu hatırlatmamız gerekiyor, değil mi Sezgin Gelmez? Yani Asensio'nun olmaması, Gendüz'ün olmaması, ki böyle bir karşılaşmada Roma gibi kuvvetli bir takımdan da puan alması önemliydi. Ya ki de böyle bir karşılaşma sonrası bu kritik istifanın yaşanması çok daha enteresan oldu.
0: Şimdi biraz önceki konuya şunu da ilave ederek, buyurun, kapatalım istersen, buyurun, orayı. İsmail Hoca bugün yenilseydi, Gaziantep maçı belki de kendisi için pazartesi günü oynayacak.

0: oynanacak lig maçı Gaziantep deplasmanı belki kendisi için son şans olabilecekti. Evet. Bunlar hep konuşulan konulardı. Ama bugün Fenerbahçe Roma'ya yenilmedi. Senin de bahsettiğin gibi zaman zaman da çok iyi oyun oynadı ve Şampiyonlar Ligi'ne puanla başladı. En önemlisi. Yani İsmail Hoca'nın o basın toplantısında söylediği sözlerin nedeni bugün Roma maçında alınan sonucun bir etkisi yok bunda. Başka şeyler ve belirttiğim gibi futbolcularla arasındaki bir sorun, belki de hani basit bir konu, gelen şişe, ama ben haberimin doğruluğuna inanıyorum. Şimdi maça gelelim. Fenerbahçe belki de sahasında yıllardır yapmadığı bir şeyi yaptı. Topu rakibe verdi. Rakip oynadı. Rakip top dolaştırdı. En son gördüğüm benim %57'ye %43'lük Roma lehine bir topla oynama vardı. Fenerbahçe yarı alanında oynandı. Ama baktığınız zaman Fenerbahçe'nin çok etkili atakları vardı. Kontra atakları vardı. Roma'nın kaçırdığı, attığı golü demiyorum bakın. Kaçırdığı bir gol var. Ederson'un karşı karşıya bir pozisyonda çıkardığı bir top var. Onun dışında böyle net bir pozisyonu yok diyebiliriz. Gol ceza sahası dışından. Ederson'un biraz önü kapalı, çok köşeye gitti ve Ederson çıkaramadı. Yani çıkacak bir toptu. Öyle net bir gol pozisyonu diyemem ben bu top için. Ama onun dışında Fenerbahçe'nin yakaladığı net gol pozisyonları var. Direkten dönen topu var. Yani Fenerbahçe belki gol pozisyonları açısından daha etkiliydi. Oyunda etkili görünen takımsa Roma'ydı. Bir de şunu da ilave etmek gerekiyor. İlk yarı ile ikinci yarı arasında dünyalar kadar da fark var. İkinci yarı bir 10. dakikadan sonra Fenerbahçe'nin iki atağını gördük. Onun dışında hani gol noktalarında yoktu. Fenerbahçe hep rakibi tarttı. Üzerime gelsin diye bekledi. Ama ikinci yarının başında yani mükemmel bir gol. Orada söylenecek hiçbir söz yok. Birbirden sonra da zaten Fenerbahçe ben bu maçı alabilirim havasına girerek oyuna devam etti.
1: Yani taktiksel şimdi, anlamda İsmail Kartal derbi maçından bazı dersleri almış gibi gözüküyordu Sezgin Gelmez. Ki o karşılaşmada orta sahayı oldukça boşaltmıştı. Ancak bu maçta o orta saha direncinin olduğunu gördük Fenerbahçe'de. Bu da herhalde puanı getiren en önemli unsurlardan, etkenlerden biriydi.
0: Kesinlikle. Yani mesela bizim klasik sorumuzdur teknik direktörlere, futbolculara sorduğumuz. Hani berabere biten maçlardan sonra şunu sorarız. Bir puan mı aldınız, iki puan mı kaybettiniz? Şimdi bu sorunun cevabı bugün için, bir Fenerbahçe için cevap vermek gerekiyorsa ikisi de. Yani bir puan da almış olabilir Fenerbahçe bugün, iki puan da kaybetmiş olabilir. Çünkü gerçekten galibiyeti yakalayabileceği, galibiyeti hak ettiği oyunu, dakikaları ve pozisyonları vardı Fenerbahçe'nin. Yani 18 yıllardan sonra Şampiyonlar Ligi'ndesiniz. Çok önemli bir rakipte oynuyorsunuz. Bir puan, bir rövanş maçı olmayan bir karşılaşma. Sadece bir puan maçı ve bana göre de Fenerbahçe hani kötünün iyisi diyebilirim ben. Kazansa tabii ki çok çok iyiydi ama çok da büyük bir kayıp olmadığını düşünüyorum. En azından bir tecrübe oldu, bir deneyim oldu diye düşünüyorum.
1: Peki, Sezgin Gelmez çok teşekkürler. HT Spor İstihbarat Şefi önemli kaynaklardan önemli bilgiler de paylaştı. Habertürk ekranlarında bu sıcak gecede İsmail Kartal önce istifa etti, sonrası Aziz Yıldırım görevinin başındadır dedi. Biz de Sezgin Gelmez'le değerlendirdik. Çok sağ olun değerli katkılar için.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun efendim. Devam ediyoruz. Gece raporuna önemli haberlerimiz de var bu gece. Dün akşama döneceğiz şimdi. Beştepe'de de çok dikkat çeken bir görüşme vardı. Siyaseti hareketlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Yavaş'sa hem görüşme hakkında hem de bundan sonra siyaseten nasıl bir yol izleyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Parti değiştirdiğine dair bazı iddialar vardı. Bakın neler söyledi.
2: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin tek gündeminin Ankara olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görüşme öncesinde hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in bilgisi vardı dedi.
3: Son günlerde şahsım, siyasi tutumum ve gerçekleştirdiğim görüşmeler üzerinden çeşitli yorumlar yapılmakta, iddialar ve senaryolar üretilmektedir. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ankara halkının bana verdiği görev, siyasi dedikoduların peşinden gitmek, her gün üretilen senaryolara cevap yetiştirmek değil, Ankara'nın sorunlarını çözmek, yatırımlarını hayata geçirmek ve 6 milyon vatandaşımıza hizmet etmektir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara'dır. Ayrıca bilinmesini isterim ki Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özgür Özel'in bilgisi vardı.
2: Yavaş görüşme sonrası yaptı.

0: açıklamada parti değiştirme iddialarını da yalanladı. Benim durduğum yer belli dedi. Hem yeni parti hem de CHP arasında kurduğu dengeye dikkat çekti Yavaş. Tutumunun rahatsızlık yaratması halinde gereğini yapacağını söyledi.
1: Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz. Ankara'da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi belediye meclisimizde gördük. Tüm çabalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti olarak hiçbir fire vermeden seçimi kazandık. Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem.
2: Konu halen siyasetin en önemli gündem maddesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ı kabul etmesi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de bu konuya dair konuştu. Ankara'nın sorunlarının görüşmede gündeme geldiğini söyledi. Gayet doğal bir görüşmedir bu dedi. Yeni Parti ve CHP'den de önemli açıklamalar vardı.
3: Arkadaşlar gayet doğal bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanımızdan pek çok belediye başkanı randevu talep etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi programlarının uygunluğuna bağlı olarak kendi takdirleriyle çeşitli zamanlarda bu randevuları vermektedir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulüne dair bu değerlendirmeyi yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımız şehirlerin sorunlarının çözümünde çok hassastır dedi.
3: Ahlat dönüşü Sayın Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Ankara'nın sorunlarını, önümüzdeki dönemdeki yatırımları ifade etmişler. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii belediye başkanlığından da geldiği için şehirlerin altyapı sorunlarının çözülmesi konusunda her zaman çok hassastır. Parti ayrımı gözetmeksizin çeşitli partilerde mensup belediye başkanlarına zaman zaman bu randevuları verirler. Tabii Ankara başkentimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Her olaydan büyük spekülasyonlar çıkarma konusunda son derece iştahlı bir muhalefet anlayışı var.
1: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'sa bir sorun yok mesajı verdi.
4: Yaptığı açıklamayı da gördüm. Şunu söylüyor, Cumhurbaşkanıyla yalnızca Ankara gündemli ve yalnızca bu büyük yatırımları ilgilendiren konuşmalar yaptık. Ben buraya gitmeden evvel genel başkanıma bilgi sundum diyor. Burada da bir sorun yok. Ankara'nın hizmetini olmaya devam edeceğim. Kimseyi de hayal kırıklığına uğratmayacağım. Kimse buralardan senaryo üretmeye çalışmasın. Dedikodu üretenleri yalanlamaktan bıktık. Onlar utanmaktan bıkmadılar diyor.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan da görüşmeye dair açıklama geldi.
5: Yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Düşüncelerini, fikirlerini, görüş alışverişinde bulunmalarını, taleplerini iletebilir. 9 Eylül günü bizim yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir. Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Sayın belediye başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik.
2: Efendim Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketi Rize'nin Güneysu ilçesindeydi. Halka hitap etti burada. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı izleyelim.
6: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
2: Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada savcılık 9 kişi hakkında yeni gözaltı kararı verdi. Daha önce gözaltına alınan 10 kişiden biri ise tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla ikisi savcılıktan serbest bırakıldı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sürüyor. Başsavcılık 9 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüpheliler arasında bir muhabir, bir kameraman ve 7 sağlık çalışanı var. Kozinoğlu hayatını kaybettiği dönemde Silivri Cezaevinde görevli olan 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri de tamamlandı. Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Silivri Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme 10 şüpheliden biri için tutuklama, 7'si için adli kontrol kararı verdi. İkisi ise savcılıktan serbest bırakıldı. Cezaevinde rahatsızlanıp hastanede hayatını kaybeden Kozinoğlu'nun mezarı ise yarın açılacak. Ölüm nedeninin belirlenmesi için mezardan örnekler alınacak. Ahbap Derneği'ne yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheliye ise tutuklama talep edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilirkişi raporları ve yeni deliller tek tek incelendi. Dernekten mal ve hizmet alımı adı altında para çıkışı tespit edildi. Bu kişiler ve şirketleri mercek altına alındı. Yeni dalga operasyonda gözaltına alınanlarsa adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'sine tutuklama, 29'una ise adli kontrol talep edildi. Uyuşturucu soruşturmasında tutuklu yargılanan gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. Ersoy'un suç örgütü kurma ve yönetme, nitelikli cinsel saldırı ve uyuşturucu ticareti suçlamalarıyla yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. 3'ü tutuklu, 8 sanığın yargılandığı davada mahkeme Mehmet Akif Ersoy ile Mustafa Manaz'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Bir diğer tutuklu sanık Ufuk Tetik'in tahliyesine hükmedildi. Bir sonraki duruşma 9 Ekim tarihinde görülecek. Düğünde takılan altınlarla gündeme gelen sosyal medya ünlülerinin o düğünüyle ilgili MASAK raporu ortaya çıktı nihayet. 74 bin lira gelir beyan eden Kara Haydar'ın 115 milyon liralık hesap trafiği oldukça dikkat çekici. Bu arada çiftin banka trafiği de ortaya çıktı. O 220 milyon lirayı aştığı belirtiliyor o banka trafiğinin.
0: Başsavcılık talep etti. MASAK o çiftin mali kayıtlarını inceledi. Hazırlanan raporda milyonlarca liralık hesap hareketleri dikkat çekti. Çağla Öz ve Banlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü hala gündemde. Düğünde takılan takılar ve lüks paylaşımları üzerine başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı MASAK'tan çiftin mali kayıtlarıyla ilgili rapor istedi. Rapora göre Tançalan'ın sosyal medyada sergilediği ihtişamlı hayatla resmi kayıtlardaki mal profili arasında dikkat çekici bir uçurum var. MASAK'ın en çarpıcı tespitlerinden biri Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın görünen gelir düzeyi ile yaşam standardı arasındaki fark oldu. Rapora göre Tançalan'ın 2020'den itibaren adına tespit edilen kayıtlı ticari kar beyanı sadece 74 bin lira. MASAK kayıtlı gelirle lüks yaşam standardı arasında açık uyumsuzluk olduğuna dikkat çekti. İzah edilemeyen servet artışı olduğu değerlendirildi. 74 bin liralık gelire rağmen Mehmet Fatih Tançalan'ın banka hesaplarında 115 milyon liralık para transferi tespit edildi. MASAK Tançalan'ın yüksek hacimli para transferleri yaptığını belirledi. Eşi Çağla Öz'ün mali hareketleri de incelendi. Rapora göre 2020-2026 yılları arasında çiftin banka hesaplarında 222 milyon liralık transfer oldu. Kara Haydar ve eşinin lüks araçları da MASAK raporunda yer aldı. Bu araçların tamamına yakını ultra lüks segmentteydi. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Tançalan ifadesinde düğündeki altınları kuyumcudan emanet aldığını söylemişti. Kuyumcu ise ifadesinde bir setle iki kelepçe altının satıldığını ve faturası bulunduğunu söyledi. Hazırlanan bu rapor başsavcılığa gönderildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlayacağı iddianame bekleniyor.
2: Efendim gece raporunda gecenin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Ekonomiye pencere açmakta fayda var. Merkez Bankası'na bakacağız. Faizi %37'de sabit tuttu Merkez Bankası. Yapılan açıklama

0: Da önemli. Öncü göstergeler ve enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret ediyor denildi. Yüksek seyreden enerji fiyatlarına da değinildi ve enflasyon görünümü üzerinde bunun yukarı yönlü bir risk oluşturduğu belirlendi.
1: Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 5. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin gerilediği belirtildi.
2: Aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
1: Açıklamada sıkı para politikası duruşunun süreceği, ihtiyaç halinde daha da sıkılaşmaya gidileceği vurgulandı.
2: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
1: Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makro ihtiyati adımlarla destekleneceği de belirtildi.
0: Gece raporunun sıkı takipçileri hatırlayacak. Geçtiğimiz günlerde kiralık sosyal konutları konuşmuştuk. Şartlar nasıl, kira ödemeleri nasıl? Artık kritik bir sürece girdik ki hem şartlar hem de ödemeler. O tüm detaylar belli oldu. Kim açıkladı? Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum. Peki o uygun fiyatlı sosyal konutlarda nasıl bir takvim işleyecek? Hemen şöyle hızlıca bakalım. Kıymetli editörüm Aslı çok güzel bir grafik hazırlamış. Tüm bilgiler burada olacak şimdi ekranlarınızda. Kiralık sosyal konut dönemi başlıyor başlığını attık. Başvuru ve kura takvimi ise şöyle efendim. Başvuru tarihleri Eylül ayı içinde yapılacak. 14 ve 25 Eylül tarihleri arasında. Peki kura çekimi ne zaman ve konut teslimi Ekim'in 2026 yılının Ekim ayında gerçekleştirecek. Tabii önemli olan şimdi merak ediyorsunuz bu evler İstanbul'un hangi noktalarında. Şimdi 4 gruba ayrılmış durumda. Birinci grupta Anadolu yakası Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar aynı zamanda Maltepe, Tuzla ve Kartal'da yer alacak yüzlerce yeni sosyal konut. Yine üçüncü gruba baktığımızda Anadolu yakasında, Avrupa yakasında Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu, Güngören ve Arnavutköy'de bu sosyal konutları görebileceğiz efendim. Tabii şimdi merak ediyorsunuz şartlar nasıl, kimler başvurabilir? Hemen gelsin ekranlara kiralı konutta başvuru şartlarına bakalım. 5 tane önemli şart var uyulması gereken. Öncelikle 18 yaş üzeri ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, evli olmak. Aynı zamanda bundan önce herhangi bir konut satışında yer almamış olmak, yani konut sahibi olmamak. Ve İstanbul'da en az 1 sene boyunca yaşamış, ikamet etmiş olmak. Bu da önemli bir nokta. Aylık hane gelirinin ise 100.000 TL'den az olması gerekiyor efendim kiralık konutlara başvurabilmeniz için. En önemli başlıklardan biri de burada zaten ayrı bir şekilde verilmiş, başvuru ücreti alınmayacak. Şimdi aklınızda pek çok soru var. İstanbul'da kiraların gelmiş olduğu durum ortada. Malum birçok yayında bundan bahsediyoruz. Yani özellikle son dönemde en ciddi gider kalemleri arasında yer alıyor kiralar. İşte zaten bu krize çözüm bulmak adına gerçekleştiriliyor bu konutlar. Şimdi kiralara baktığımızda gerçekten sizi şaşırtacak fiyatlar var. Burada kiralar 4 ana başlık altında belirlenmiş. 1 artı 1'lik kiralar 10.000 TL olacak. 2 artı 1'lik evlerin kiraları 12.000 TL seviyesinde. 3 artı 1 evlerin kira seviyesi ise 15.000 TL. Tabii 4 artı 1 geniş bir eve sahip olmak istiyorsanız bu kiralı konutlarda 18.000 TL ödemeniz gerekiyor. Dar gelirli vatandaşlara bakalım can suyu olabilecek mi? Bu proje umut ediyoruz ki bu yönde olur. Devam edelim diğer gelişmelerle. Efendim üniversiteyi kazanmak yetmiyor. Şimdi sırada öğrencinin yeni hayatını kurması var. Şehir dışında ev tutan öğrenciler de özellikle kira ödemesinde büyük sıkıntı yaşıyor. Evi dizmek için mobilya gerekiyor, beyaz eşyalar gerekiyor. Peki sıfır veya ikinci el eşyalarla ev dizmenin maliyeti bugünlerde ne seviyede? Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk sporcuları teker teker gezdi. Öğrenciler için çok önemli bir rehber hazırladı. Buyurun gelsin.
3: Üniversite kayıtlarını yaptıran öğrencilerin aileleri teker teker gelip alışverişlerini hızlı bir şekilde yapıyorlar.
4: Eşya almak şu an 150-200 bin lira tutuyor bir öğrenci için.
5: Öğrenciler ve yeni tayin olmuş memurlar genellikle ikinci elde tercih ediyor.
6: Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kaldı. Okuma hayaliyle şehir değiştiren öğrenciler barınmak için ya yurtlara yerleşti ya da ev tuttu.
4: Konya'dan geldim.
7: Ev tuttuk mu?
4: Yeni tuttum, 1+1. Toplam 140 bin lira gibi bir bedel ödedim. 2 depozito, bir emlak komisyonu, bir kira bedeli. İşte şu anda işe bakmaya geldim buraya.
6: Üniversite öğrencileri için şimdi yeni bir telaş başladı. Kiraladığı o dairenin içini dizme telaşı. Peki bir öğrenci evini sıfır eşyalarla dizmenin maliyeti ortalama ne kadar? İstanbul'da mobilya ve beyaz eşya üzerine satış yapan yaklaşık 300 mağazanın bulunduğu bir çarşıya geldik. Gezelim, hesaplayalım.
8: Yatağını, dolabını, komodini, şifon yerine, kanepesi, bunları içinde 55'e dizebiliyor.
7: 55 bin lira.
8: Evet.
9: Baza başlık yatağım var. Hemen yanında 160'lık %100 MDF konsolum var. 3-1 koltuk konseptim. Onun yanında masa, 4 sandalyemiz var. 4 kapılı 160 santim dolabımız var.
7: Peki bu saydıklarınızın hepsi ne kadar?
9: 85 bin TL.
3: No Frost 520 litre buzdolabımız, çamaşır makinemiz 9 kilo. İnvertör motor, bulaşık makinesi 4 program, sadece öğrencilere özel 65 bin lira.
6: Gardırop, koltuk takımı, masa, buzdolabı derken liste uzuyor. Sıfır eşyayla ev dizmek isteyenlerin en az 130 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.
7: Okul ödemesi, kira, emlak komisyonu, depozito derken yüklü miktarda masraf yapan öğrenci ve aileler en azından eşyada bu masrafı kısmak için ikinci ele yöneliyor. Peki bir öğrenci evini ikinci el eşyalarla dizmenin maliyeti minimum ne kadar?
10: Yarı yarıya fiyat oynuyor. 3 kat 4 kat da fiyat ettiği oluyor. Böyle iki kapılı kahverengi beyaz renklerimiz var ikinci el olarak 2500 lira. Koltuk olarak da şöyle üçlü koltuk 4000 lira.
7: Yeşil koltuk.
10: Evet. En uygun masa sandalyeleri de onlar da ikinci el var. 3500 lira masa, 4 sandalye bir masa. Baza yatak başlık teklisi 3500, çiftlisi de 7000 lira.
5: İkinci elde şöyle buzdolabıları 10 bin liradan başlıyor. Buzdolabı. Mesela buzdolabı 4-5 senelik bir buzdolabı. 6 ay burada garanti veriyoruz. Şu anda fiyatı 10 bin lira. Şuradaki cihazın mesela 7 yıllık bir cihaz. Şu anda 6 bin lira kadar bir ücreti var bunun. Daha yeni cihazımız var. Bunlar da 4-5 senelik. Bunlar da 7,5'tan başlıyor. Çamaşır makinelerimiz. 5-6 yıllık cihazlar dediğim gibi 6 bin liradan başlıyor.
6: İkinci el eşyayla ev dizmekse 50 bin liradan başlıyor. Eşyanın durumu ve kalitesine göre fiyat artıyor.
7: Öğrenciler tercih ediyor mu bunu?
10: Evet, öğrenciler genelde ikinci elleri tercih ediyorlar.
0: Sevgili dostlar, kelimenin tam manasıyla yanıyoruz. Dünya tarihinin en sıcak Ağustos ayını yaşadı. Ağustos'ta 16,96 derece hesaplanan ortalama yüzey sıcaklığı kayıtlardaki en yüksek seviye durumunda.
11: Avrupa, Amerika, Asya kıtalarda birbiri ardına kaydedilen sıcaklık rekorları Ağustos'ta zirve yaptı. Dünya kayıtlardaki en sıcak ayını yaşadı. 2026'nın Ağustos ayı dünya genelinde ortalama yüzey sıcaklığının 16,96 dereceye ulaştığı en sıcak ay oldu. Dünyanın doğal sıcaklık ortalaması 1,65 derece arttı. Avrupa'da da yaz mevsiminin ortalama sıcaklığı normalin 1,17 derece üzerinde ölçüldü. Açıklama Avrupa Birliği'nin Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden geldi. Verilere göre Temmuz 2023 sıcaklığı 16,95 derece ölçülmüştü. Ağustos 2026'da ise küresel ortalama yüzey hava sıcaklığı 16,96 derece olarak kaydedildi. Bu değer 1991-2020 dönemindeki Ağustos ortalamasının 0,85 derece üzerinde gerçekleşti. Batı Avrupa genelinde 2003 yılındaki ölümcül sıcaklıkları geride bırakan bir yaz mevsimi yaşandı. 2026 yazı İngiltere'nin 1884'ten bu yana en sıcak yazıydı. Amerika Birleşik Devletleri anak arasında da Haziran-Ağustos ayları arasındaki ortalama sıcaklık 23,6 santigrat derece ölçülerek son 132 yılın en sıcak yaz mevsimi oldu. Rekor sıcaklıkların atmosfer ve okyanuslardaki olağan dışı ısı birikiminden kaynaklandığı bildirildi. Bu ısı birikiminin insan kaynaklı iklim değişikliğiyle Pasifik Okyanusu'nda güçlenen El Niño hava olayının birleşmesi sonucu olduğu belirtildi. Giderek şiddetlenen El Niño etkisinin gelecek aylarda zirveye ulaşacağı, bu nedenle yeni küresel sıcaklık rekorlarının kırılabileceği düşünülüyor.
0: Efendim, hırsızlığın da böylesi güz mevsimiyle birlikte bildiğiniz gibi salça sezonu da açıldı. Adana'da ise hırsızlar üreticiden önce davrandı ve tarladaki salçalık biberleri çaldı. Gece saatlerinde geldi hırsızlar, biberlerle birlikte şimdi kayıplara karıştılar.
12: Biz sabahın köründe tarlaya gelmiştik. Bizden önce hırsızlar hasat etmiş.
11: Aylardır emek verdikleri biberleri toplamaya gittiler. Manzara karşısında şaşkına döndüler. Salçalık biberi üreticiden önce hırsızlar hasat etti.
12: Biz şok olduk zaten. Biz ilk başta hayvanların yaptığını zannediyorduk. Meğerse hırsızlarmış.
11: Adana'da salçalık biber üreten Özkan ailesi sabah tarlaya geldiklerinde gözlerine inanamadı. Gece yarısı tarlaya gelen kimliği belirsiz kişiler bir tona yakın salçalık biberi toplayarak kayıplara karışmıştı.
12: Biz emek ediyoruz, çalıp götürüyor insanlar, ne diyeceksin? Hırsızlara ait eşyalar bulduk. Yaklaşık bir tona yakın biberimiz gitti. Çok üzücü.
11: Salçalık biberler tarlada kilosu 35-40 liraya satılıyor. Özkan ailesi hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyor.
12: İnsani duyguları olmayan kişiler geliyor. İnsanların emeklerini boşa götürüyor. Allah'ından mutsunlar, ne derim?
0: Gece raporunda ilk bölümü noktaladık. Çok kısa bir aramız var. Ardından devam edeceğiz. Ayrılmayın efendim.

0: Yeniden huzurlarınızdayız. Habertürk'tesiniz. Gece raporundasınız efendim. Evren Aydın bendeniz. Bir günü geride bırakıp yenisine yelken açıyoruz. Özetlerimizle başlayalım ikinci dilime. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı sürerken kameralar karşısına geçti ve terörsüz Türkiye sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bölgede devam eden savaşlara değinen Çelik, aynı zamanda AK Parti'ye katılan yeni belediye başkanlarını da duyurmuş oldu. CHP'de ise kongre süreci artık başladı. 14 Şubat'a kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Ardından toplanacak parti meclisinde ise kurultay tarihi belirlenecek. Bu arada Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da görev yapan adliye muhabirlerini bakanlıkta kabul etti. Kamuoyunun yakından takip ettiği pek çok soruşturma ile ilgili son durumu paylaştı. Ucu nereye uzanırsa uzansın ifadesini tekrarladı. Hem FETÖ hem de suç örgütleriyle mücadelede kararlıyız ifadesine imza attı. Bu arada 7 yıl hapis cezası alan FETÖ'cü Ankara'daki operasyon neticesinde gizli bir bölmede yakalandı. Yakalanan kişinin emniyetin mahrem yapılanması için de yer aldığı belirtiliyor. Ve kiralık sosyal konut için şartlar ve kira ödemeleri de netleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı ve başvuruların 14 Eylül'den itibaren alınacağını ifade etti. Efendim, bilim insanları ise kızıl gezegen Mars'la ilgili çok çarpıcı yeni bir keşfe imza attı. Gezegenin yüzeyinde sığ ve küçük delikler bulunduğu anlaşıldı. NASA'nın yaklaşık 14 yıldır Mars'ta bulunan aracı sayesinde keşfedilen yapıların nasıl oluştuğu araştırılıyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı. Maçın hemen ardındansa Fenerbahçe'den bir istifa haberi geldi. Teknik direktör İsmail Kartal görevinden istifa ettiğini açıkladı.
1: 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Evet, Sarı Dacivertler'de dördüncü kez koltuğa oturan Sayın Kartal bu açıklamaları yaptı ama hemen peşine de Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım konuştu. Kartal görevinin başında dedi. İsmail Kartal ben gidene kadar bu kulüpten ayrılamaz ifadesini kullandı.
2: Ya İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
3: Bir kenarında.
2: Biz gövüyoruz.

0: gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. Bir puan aldı. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. Ya bizim evladımız ya. Benim Aziz Yıldırım olarak ve benim arkadaşlarımla, yöneticilerle beraber 20 sene başkanlık döneminde başladığım hocayla iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden bıraktığımı, gönderdiğimi duydunuz mu, gördünüz mü, yaşadınız mı? Evet, o zaman devam. Herkes geri dönsün, açıklamayı yapmadan önceki pozisyonuna gelsin. Öyle bir şey yok. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyükken.
1: Sevgili dostlar, gece raporunun yayın sınırları içine yansıyan önemli bir son dakika gelişmesi var ekranlarınızda. Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten önemli açıklamalar geldi. Neler var detaylarında perde arkasında? Hemen gideceğiz Ankara'ya ve Emre Karaca muhabir arkadaşımız bizlerle paylaşacak. Emre?
2: Evet Evren Aydın, 2017 yılından bu yana firari olarak aranan uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünün lideri İslam Yakut İstanbul'da düzenlenen önemli bir operasyon sonrasında gözaltına alındı. Detayları Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Paylaşımda şu ifadeleri kullandı: bu mücadelede hedefimiz açık, hedefimizde uyuşturucu baronları var demiştik dedi. Bakan Gürlek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinasyonu'nda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ortak bir çalışma yürüttü ve bu çalışma sonrasında ise uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. İslam Yakut 2017 yılından bu yana firari olarak aranıyordu. Şüphelinin uzun süredir yurt içinde ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiği de ortaya çıktı. Yine şüphelinin kriptolu bir haberleşme sistemi üzerinden de örgüt üyelerine talimat verdiği de tespit edildi. Ayrıca İran ve Afganistan'dan Avrupa'ya eroin, Avrupa'dan Türkiye'ye ise sentetik uyuşturucu sevkiyatını organize eden suç örgütünün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden de sorumlu ortaya çıkarıldı. İşte bu gelişmeler sonrasında da İstanbul Emniyeti bugün çok önemli bir operasyon gerçekleştirdi. 2017 yılından bu yana firari olarak aranan, cezaevinden firar eden suç örgütü lideri, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü lideri İslam Yakut İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı. Bu detayı Adalet Bakanı Akın Gürlek paylaştı. Bakan Gürlek paylaşımda net mesajlar da verdi. Uyuşturucu baronları nerede saklanırsa saklansın, hangi yöntemlerle izini kaybettirmeye çalışırsa çalışsın, devletimiz kararlı takibinden ve adaletten kaçamayacaktır dedi. Gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz mesajını verdi Adalet Bakanı Akın Gürlek.
1: Emre Aytekin, çok teşekkürler. Suç örgütleriyle mücadele tüm hızıyla devam ediyor ve yeni güne yansıyan gelişme de buydu. Bir suç örgütü lideri daha yakalandı. Son durumu aldık. Devam edelim. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı sürerken kameralar karşısındaydı. Terörsüz Türkiye sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Bölgede devam eden savaşlara da değinen Çelik, AK Parti'ye katılan yeni belediye başkanlarını da duyurdu.
3: Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge sürecini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Komşu ülkelerle, terör örgütünün bulunduğu ülkelerdeki yöneticilerle de bu çalışmaları sürdürüyoruz.
4: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin takipteyiz mesajı verdi, Irak ve Suriye'deki son durumu değerlendirdi.
3: İlgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede Iraklı muhataplarıyla yoğun bir mesai içerisindeler. En önemli konulardan bir tanesi Suriye'deki durumdu. SDG feshedildi. Oradaki entegrasyon sürecini yakinen takip etmeye devam ediyoruz.
4: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı sürerken kameralar karşısına geçti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaş

0: savaşın tüm dünyaya yayılma riskinin bulunduğuna dikkat çekti. Yapılması gereken barışın sağlanacağı bir ortam için çalışmaktır dedi.
1: Daha uzun süreli bir savaş dünyanın her tarafını etkileyecek. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının ya da Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalı ve gergin durumun dünyanın her tarafına daha yoğun bir şekilde sıçrayan sonuçları olacaktır. Bunun yolu savaşı yoğunlaştırmak, İsrail'in ajandası doğrultusunda İran'a daha çok saldırmak değil, tam tersine bir an evvel barışın sağlanacağı bir ortamın tesis edilmesini çalışmaktır.
0: Çelik'in gündeminde Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da vardı. Kalıcı barışın tesis edilmesi için İstanbul'da masa kurulabilir vurgusunu yineledi.
1: Bir an evvel barışın sağlanacağı.
0: AK Parti sözcüsü AK Parti'ye katılan belediye başkanlarını da duyurdu.
1: Partimize katılan İzmir Foça Belediye Başkanı Sayın Saniye Fıçı, Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Sayın Mustafa Durgun, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Muş Merkez Sungu Belde Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'a AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz.
2: Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında SDG'nin fesih sürecinin yakından takip edildiği belirtildi. İsrail'in Lübnan ve Gazze'de devam eden saldırılarına da tepki gösterildi.
3: SDG'nin fesih sürecinin yakından takip edildiği belirtildi. Silah ve askeri araçların orduya teslim edilmesi sürece katkı sağlayacak denildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Milli Savunma Üniversitesi Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda yapıldı. SDG'nin entegrasyon sürecinin Suriye'nin toprak bütünlüğüyle tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında takip edildiğinin altı çizildi.
4: Bu çerçevede silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi entegrasyon sürecinin ve tek ordu ilkesinin doğal bir gereğidir. İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.
3: Bakanlık, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını da sistematik şekilde sürdürdüğüne dikkat çekti. İsrail bölge halkını göçe zorlamaya devam etmektedir denildi.
4: Dünya Gıda Programı, Gazze nüfusunun 2/3'ünün kritik veya acil düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirmiştir. İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.
3: Bakanlık Avrupa Parlamentosu'nda alınan karara da tepki gösterdi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi ve tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir ifadeleri kullanıldı.
4: Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı iddia ve söylemlerini esas alması, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır.
3: Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetleri 50 yılı aşkın süredir adadaki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir açıklamasını yaptı. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır denildi.
2: Efendim, MHP İstanbul İl Başkanlığı da şimdi önemli bir sürece giriyor. İstişare kampı başlayacak. Kamp boyunca terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de bazı seminerler yapılacak. Kamp gündemine dair açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız sürecin devlet politikası olduğunu hatırlattı.
3: İstanbul'da 39 ilçede terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasanın detayları ele alınacak. Kamp gündemine dair açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Türkiye süreciyle ilgili seminerler düzenleneceğini belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikası olduğunu vurguladı.
4: kanun mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran

0: suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumakta, suçun vasfına, mahkumiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
1: Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye süreci için Türkiye modeli yorumu da yaptı.
2: 40 yılı aşan mücadele birikimi dikkate alınarak ülkemizin kendi tecrübesi, toplumsal gerçekliği ve devlet geleneğiyle şekillenen özgün bir Türkiye modeli oluşturulmuştur. Sürecin dinamik yapısı dikkate alındığında, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda sürecin hedefine uygun şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla yasama organının takdiri çerçevesinde ilgili mevzuatta ilave değişiklikler yapılması veya yeni kanuni düzenlemelerin ihdas edilmesi söz konusu olabilecektir. Örgütün feshi ve silahların bırakılmasıyla başlayan süreç artık Türk milletinin eseri olmuştur.
3: Siyasetin gündemi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın sorunlarının bu görüşmede gündeme geldiğini söyledi ve gayet doğal bir görüşmedir dedi. Yeni Parti ve CHP'den de açıklamalar var.
4: Arkadaşlar, gayet doğal bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanımızdan pek çok belediye başkanı randevu talep etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi programlarının uygunluğuna bağlı olarak kendi takdirleriyle çeşitli zamanlarda bu randevuları vermektedir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulüne dair bu değerlendirmeyi yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımız şehirlerin sorunlarının çözümünde çok hassastır dedi.
4: Ahlat dönüşü Sayın Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Ankara'nın sorunlarını, önümüzdeki dönemdeki yatırımları ifade etmişler. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii belediye başkanlığından da geldiği için şehirlerin altyapı sorunlarının çözülmesi konusunda her zaman çok hassastır. Parti ayrımı gözetmeksizin çeşitli partilerde mensup belediye başkanlarına zaman zaman bu randevuları verirler. Tabii Ankara başkentimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Her olaydan büyük spekülasyonlar çıkarma konusunda son derece iştahlı bir muhalefet anlayışı var.
5: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'sa bir sorun yok mesajı verdi.
6: Yaptığı açıklamayı da gördüm. Şunu söylüyor, Cumhurbaşkanıyla yalnızca Ankara gündemli ve yalnızca bu büyük yatırımları ilgilendiren konuşmalar yaptık. Ben buraya gitmeden evvel genel başkanıma bilgi sundum diyor. Burada da bir sorun yok. Ankara'nın hizmetini olmaya devam edeceğim. Kimseyi de hayal kırıklığına uğratmayacağım. Kimse buralardan senaryo üretmeye çalışmasın. Dedikodu üretenleri yalanlamaktan bıktık. Onlar utanmaktan bıkmadılar diyor.
5: CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan da görüşmeye dair açıklama geldi.
7: Yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Düşüncelerini, fikirlerini, görüş alışverişinde bulunmalarını, taleplerini iletebilir. 9 Eylül günü bizim yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir. Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Sayın belediye başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik.
3: Evet, CHP sözcüsünün açıklamaları bu yöndeydi. CHP'de kalalım ki önemli bir, merakla beklenen bir süreç var. CHP'de kongre sürecinden bahsediyorum. 14 Şubat'a kadar il ve ilçe kongrelerinin şimdi tamamlanması bekleniyor. Ardından ne olacak? Parti meclisi toplanacak ve kurultay tarihi de belirlenecek. Kongre takvimini CHP sözcüsü Müslüm Sarı duyurdu. Takvime göre üye çizelgelerinin 28 Ekim'de askıya çıkarılacağını, ilçe kongre delegesi seçimlerinin ise 11 Kasım'da başlayacağını duyurdu. Takvime göre 12 Aralık itibarıyla ilçe kongreleri, 16 Ocak'ta ise il kongreleri başlayacak. 14 Şubat'ta ise tüm il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Sarı bu süre içinde CHP ile ilgili yargı sürecinin kesinleşmesini beklediklerini de kaydetti. Bu arada ardından parti meclisi toplanarak genel başkan ve parti meclis üyelerinin seçileceği büyük kurultay tarihi belirlenecek.

0: arttı. Çatışmalar ülkenin batısında yoğunlaşırken Husilerin özellikle stratejik öneme sahip Muha kentini ele geçirdiği öne sürülüyor.
1: Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar arttı. Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirdiği öne sürüldü. Çatışmalar ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki bölgelerde şiddetlendi. İki tarafın da kayıplar verdiği bildirildi. Hükümet kaynakları Husilerin Muha kentini ele geçirdiğini açıkladı. Ayrıca Husilerin Haniş adalarına yönelik saldırı başlattığı öne sürüldü. Hükümet güçlerinin Muha'nın güneyinde

0: Siler Haniş Adaları'nı da ele geçirirse, dünya ticareti için büyük öneme sahip olan Bab-ül-Mendeb Boğazı'ndaki kontrolü büyük oranda ele geçirmiş olacak. Husiler, Kızıldeniz'deki seyir seferin normal şekilde devam ettiğini açıkladı. Çatışmaların savunma amaçlı olduğunu savunan Husiler, Yemen'e yapılan saldırılar biter ve abluka sona ererse saldırılar durur açıklaması yaptı. İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in bazı bölgelerini kontrol ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgal altındaki Suriye topraklarında İsrail birliklerini ziyaret ederken ortaya çıktı. Netanyahu burada Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar o geniş bir bölgeyi kontrol ettiklerini savundu. Tabii bu ziyarete Suriye ve Ürdün'den hemen peşine sert tepki geldi.
2: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'ndaki İsrail birliklerini ziyaret etti. Başbakan, Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol altında tuttuklarını savundu.
3: Hermon Dağı'nın zirvesindeyiz. Şam burada, Lübnan orada, Suriye Golan Tepeleri orada ve Hermon Dağı'ndan Yermuka ve oradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz. Daha önce hiç görülmemiş mutlak bir kontrol. Sınırımızda hiçbir terörist ordunun yerleşmesine izin vermeyeceğiz.
2: Netanyahu'ya Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı da eşlik etti. Başbakan, ana hedeflerinin ise İran rejimini yenmek olduğunu ve buna çok yaklaştıklarını ileri sürdü. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu'nun ziyaretinin provokatif bir adım olduğunu belirterek kınadı. Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirildi. İsrail'in 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına dönmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı. Ürdün de ziyareti kabul edilemez bir provokasyon olarak nitelendirerek kınadı. Golan Tepeleri yakınındaki Şeyh Dağı, Suriye-İsrail temas hattına hakim konumu nedeniyle stratejik önem taşıyor. İsrail, dağın bazı bölümlerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ise 11 Eylül terör saldırılarının 25. yıl dönümü için hazırlıklar yapıyor ve bu kapsamda New York'ta yapılan drone gösterisi dikkat çekti. Burada ikiz kuleler dronlar yardımıyla yeniden oluşturuldu.
0: Amerika Birleşik Devletleri 11 Eylül saldırılarını anma etkinliklerine drone gösterisiyle başladı. Yapılan etkinlikte dronlar yıkılan ikiz kuleleri canlandırdı. New York kenti 11 Eylül terör saldırılarının 25. yıl dönümünü anmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda kentte bir drone gösterisi yapıldı. Saldırılarda hayatını kaybeden 2977 kişinin her biri için bir drone kullanıldı. Işık gösterisinde dronlar ikiz kuleleri oluşturdu. Dronlar daha sonra sarmal haline gelerek göğe yükseldi. New Yorklular gösteriyi ilgiyle izledi. Aralarında saldırıda yakınlarını kaybedenler de vardı.
3: O gün sadece eşimi kaybetmedim. Arkadaşlarımı ve iş arkadaşlarımı da kaybettim. Tek isteğim, insanların onların fedakarlığını hatırlaması ve hepimizin bu topluluğun bir parçası olduğumuzu bilmesi. Biz New Yorkluyuz. Her zaman da New Yorklu kalacağız ve birbirimize kenetlenmeliyiz.
0: Etkinliğin organizatörleri gösteri için saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarından ve saldırıdan kurtulanlardan destek aldıklarını açıkladı. El-Kaide'nin 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletleri'ne yaptığı saldırıda New York'un simgelerinden ikiz kuleler hedef alınmıştı. Canlı yayında çöken kulelerde resmi rakamlara göre 2977 kişi hayatını kaybetmişti.
1: Efendim, Amerikan Başkanı'nın Donald Trump'ın Dallas yolculuğu Air Force One'daki o tahliye kaydırağı alarmı nedeniyle bir aile gecikti. Trump uçağa binmek üzereyken bir anda acil tahliye kaydırağı açıldı. Amerikan Başkanı bu sorun giderilene kadar da helikopterde beklemek zorunda kaldı.
2: Katar tarafından hediye edilen Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık uçağı Air Force One'ın tahliye kaydırağı açıldı. Trump 20 dakika helikopterde uçağın kaydırağının değişmesini

0: bekledi. Sorun Trump Dallas'a gitmek üzere Joint Base Andrews askeri havalimanına geldiği sırada yaşandı. Uçağın tahliye kaydırağı açıldı. Uçak ekibi açılan kaydırağı uçaktan sökerek yenisini takmak için çalışmaya başladı. Trump ise bu sırada Marine One helikopterinde yaklaşık 20 dakika bekledi.
1: Burada kaydırağı kontrol ediyorlar ve sanırım 15 dakika sürecek. Acil durumla ilgili bir kontrol yapıyorlardı.
0: Uçuşu engelleyecek bir güvenlik problemi olmadığını ifade eden Trump, aksi halde uçağı kullanmazdım dedi. Açılan kaydırak söküldü, yerine yenisi takıldı. Sorunun giderilmesinin ardından Air Force One'a binen Amerikan başkanı yaklaşık 20 dakikalık gecikmeyle Dallas'a hareket etti.
2: NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ankara'daki NATO zirvesini işaret ederek adeta gözdağı verdi. Savunma konusunda ciddi olduğumuzdan şüphe ediyorsa zirveye bakması yeterli dedi. Bu arada NATO 3.0 inşa etmeye kararlıyız ifadesi de önemliydi.
0: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne işaret etti. NATO 3.0'ı inşa etmeye kararlıyız dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Berlin'de düzenlenen Almanya Büyükelçiler Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu. Rutte'nin gündeminde Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi vardı.
1: Ankara Zirvesi'nin ardından bir şey açıkça görülüyor. Müttefikler daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa inşa etmeye kararlı. Buna NATO 3.0 diyoruz. Bugün Avrupa genelinde savunma alanındaki çabalar hız kazanıyor. Ancak daha temel bir değişim de yaşanıyor. Gerçek bir zihniyet değişimi görüyorum.
0: Rutte, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Putin veya başka biri savunmamız konusunda ciddi olduğumuzdan hala şüphe ediyorsa Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine bakması yeterli dedi.
1: Rusya'nın her ay 40 binden fazla askerinin öldüğü veya ağır yaralandığı tahmin ediliyor. Bu ağır kayıplara rağmen Putin savaşı sona erdirme konusunda herhangi bir istek göstermiyor. Rusya'nın son dönemdeki düşmanca eylemleri sorumsuzca, ancak biz korkmuyoruz.
0: Rutte, Rusya'nın uzun vadeli tehdit teşkil ettiğini belirterek, kendimizi savunma konusunda ilerlemeye devam etmeli, saf olmamalıyız ifadesini de kullandı.
2: Gece raporuna Ahbap Derneği'ne yönelik 5. dalga operasyonuna devam edelim. Operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilirkişi raporları ve yeni deliller tek tek incelendi. Dernekten mal ve hizmet alımı adı altında para çıkışı tespit edildi ve bu kişiler ve şirketleri mercek altına alındı. Yeni dalga operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edilirken şüphelilerden 20'si tutuklandı. 29'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Efendim, Atlas Çağlayan davasında 14 yaşındaki katil 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı, hatırlayacaksınız. Acılı anne ise karar sonrası tehdit mesajları aldığını söyledi ve oğlunun mezarının başında yaşananlara isyan etti.
3: Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye tehditler almaya başladım duruşmadan sonra. Bu 1-2-3 değil yani.
0: Oğlu cinayete kurban gitti. Evladını kaybetmenin acısıyla başa çıkmaya çalışan acılı anne aldığı tehdit mesajlarıyla da mücadele ediyor.
3: Bu nasıl bir cesaret ya? Bu nasıl bir cesaret yani? Evladını kaybetmiş bir anneye tehdit mesajı atmak ne demektir? Zaten evladımı kaybettim. Bunun için mücadele veriyorum. Bir de bu kendini bilmez insanlarla uğraşmak zorunda kalıyorum.
0: 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan, İstanbul Güngören'deki kafeden çıktığı sırada bir çocukla tartışmaya girdi. Atlas, aldığı birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Karar duruşmasından katil zanlısına 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
4: Atlas Çağlayan davasının karar duruşmasının ardından ölüm tehditleri alan acılı anne, verilen cezaya da oğlunun mezarının başında isyan etti.
3: Benim yavrum katledildi. Katilin alması gereken ceza bu değil.
0: Anne Gülhan Ünlü aldığı tehdit mesajı

0: ile ilgili savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.
1: Ta 26 yıl önce işlenen 15 yaşındaki Çağla Tuğaltay cinayetinde de önemli bir gelişme var. Cinayet günü Çağla'nın üzerindeki şort yeni teknolojiyle yeniden incelenme fırsatı buldu. İşte o şortta bir erkeğe ait iki DNA örneği çıktı. O DNA da Çağla'nın tırnak altına bulunan DNA ile uyumluymuş.
0: Kaldı. 26 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi aralanıyor mu? Çağla Tuğaltay'ın şortunda bir erkeğe ait iki DNA bulundu. Bu örnekler Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA ile eşleşti. Yani Çağla'nın üzerinden çıkan DNA örnekleri aynı erkeğe ait. Çağla Tuğaltay 15 yaşındaydı. Lise öğrencisi Çağla 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürülmüştü. Dosyada olay günü elde edilen bulgular ve Tuğaltay'ın kıyafetleri yeni teknolojiyle tekrar incelendi. O gün Çağla'nın üzerinde bulunan şortun iki noktasında bir erkeğe ait DNA bulundu. DNA'lar şortun belindeki lastikte ve paçasında tespit edildi. 2013 yılında Çağla'nın tırnaklarında da bir erkeğe ait DNA belirlenmişti. Ancak bu örneğin kime ait olduğu bulunamadı. Şortta bulunan DNA'lar tırnak altı DNA ile uyumlu çıktı. Şimdi ekipler DNA'nın sahibini bulmaya çalışıyor. Aynı zamanda herkesin sonucunu merakla beklediği işlemler de var. Geçtiğimiz günlerde Çağla'nın komşuları da dahil 4 kişi için fethi kabir işlemi yapılmıştı. Buradan alınan örneklerdeki inceleme sürüyor. Ekipler ailenin yaşadığı evde de yeniden keşif yapmıştı. Şüpheli ve tanık ifadeleri de yeniden değerlendirildi.
1: 7 yıl hapis cezası alan bir FETÖ'cü Ankara'daki operasyonda gizli bir bölmenin içinde yakalandı. Yakalanan kişinin emniyetin mahrem yapılanması içinde yer aldığı belirtiliyor.
0: Saklandığı adres tespit edildi. Nokta operasyon düzenlendi. FETÖ'cü terörist gizli bölmede yakalandı. Operasyonu Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü düzenledi. Hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunan SD'nin saklandığı adres tespit edildi. Operasyonda FETÖ'cü terörist saklandığı gizli bölmede yakalandı. Yakalanan kişinin örgüt içindeki emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı belirlendi. Ayrıca örgütün kripto haberleşme programı olan Bylog kullandığı da ortaya çıktı. Örgüt içinde ise Uğur kod adının kullandığı belirlendi. Operasyona ilişkin görüntüler İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı. Bakanlığın açıklamasında FETÖ'ye yönelik mücadelemizde kararlılıkla devam ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Ayrıca devletimizin bütünlüğüne, milletimizin huzuruna kastedenler nereye saklanırsa saklansınlar, adaletin pençesinden kurtulamayacaklar mesajı da verildi.
1: Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşanan orman yangını çok geniş bir alana yayıldı ve yerleşim yerleri de ne yazık ki zarar gördü. Çok sayıda evin de tahliye edildiğini gördük. Rüzgarın da etkili olduğu bölgede ekipler zaman zaman zor anlar da yaşadı.
0: Rüzgar aniden yön değiştirdi. Ekipler alevlerin arasında kaldı. Antalya'nın Aksu ilçesinde 7 Eylül'de çıkan yangın geniş bir alana yayıldı. Ekipler havadan ve karadan 3 gün boyunca alevlerle savaştı. Yerleşim yerleri de büyük zarar gördü.
2: Duman kapladı her yeri.
3: Alevler tarım arazilerinin olduğu noktaya kadar ilerledi. Bazı seralar bu durumdan etkilendi, zarar gördü. Seraların içerisinde bulunan eşyalar da kullanılamaz hale geldi.
0: Rüzgar o kadar etkiliydi ki mücadele kolay olmadı. Sık sık yön değiştiren alevler ekipleri de tehlikeye attı. Kızıllı Mahallesi'nde yangına müdahale eden ekipler bir anda alevlerin arasında kaldı. Ekipler canlarını kurtarmak için zamanla yarıştı. Araçlar da hızla bölgeden uzaklaştırıldı. Üç gün süren yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Valilik yangın nedeniyle Karaöz Mahallesi'nde 10, Yeşil Karaman'da 69 ve Çamlıca Mahallesi'nde 175 hanenin

0: tahliye edildiğini açıkladı.
1: Yangında bölgedeki elektrik hatları da zarar gördü. 2000'in üzerinde haneye elektrik veremedi. Bölgeye gelen ekipler hatları değiştirmek için çalışmalara başladı.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı. 3 binanın acil yıkılması gerektiği belirlendi. 13 binanın ise az hasarlı olduğu tespit edildi.
2: Muş'ta Ağustos ayının son günü ortadan kaybolan Suat Balkaya'dan günlerdir haber yok. Ekipler arama çalışmalarının 11. gününde de herhangi bir sonuca ulaşamadı.
3: Kaybolmuş, haber alamıyoruz. Giren, duyan, bilen varsa Allah rızası için bir cevap versin.
0: Günler geçti. Ekipler seferber oldu. Ne bir iz, ne bir haber var. 30 yaşındaki Suat Balkaya, Muş'un Hasköy ilçesinde yaşıyordu. 31 Ağustos günü evden çıktı. O andan sonra da bir daha gören olmadı.
3: İşe gidip geliyordu, takside çalışıyordu. Birden kayboldu, bilmiyoruz.
0: Yakınları haber alamayınca ekiplere haber verdi. Jandarma, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan ekipler bölgeyi karış karış taradı. Nehirler, otluk ve dağlık alanlarda bakılmadık yer kalmadı. Çalışmaların 11. gününde de herhangi bir sonuç çıkmadı. Ekipler kayıp Suat Balkaya'dan bir iz arıyor.
2: Konya'dan herkesi korkutan bir görüntü var sırada. Bir iş yerinde tüp patladı. Tüm olan biten de kameraya, güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Bomba gibi patladı. Sokağı birbirine kattı. Çevredekiler büyük korku yaşadı. Patlama Konya'nın Ereğli ilçesinde bir iş yerinde oldu. İçerideki tüp bilinmeyen nedenle patladı. O sırada sokak kalabalıktı. Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı. İş yerinin pencereleri parçalandı. Kapısı yerinden söküldü. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Neyse ki patlamada kimseye bir şey olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Kış mevsimine yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Artık çatılarda da son tamiratlar, tadilatlar yapılıyor. Elazığ'da da iki kişi olukları temizlemek için 6 katlı bir binanın çatısına çıktı. Ama aldıkları güvenlik önlemi gerçekten pes dedirtti.
0: Biri beline ip bağlayıp olukları temizledi. Diğeri de düşmesin diye ipi tuttu. Görenleri endişelendiren olay Elazığ'da yaşandı. 6 katlı binanın çatısındaki oluklar dolmuştu. İki kişi olukları temizlemek için çatıya çıktı. Biri beline halat bağlayıp çatının uç kısmındaki olukları temizledi. Diğeri ise o ipi tutarak olası düşmenin önüne geçmeye çalıştı. Zaman zaman yer değiştiren kişiler tehlikeye aldırış etmeden işe devam etti. 6 katlı binanın çatısındaki o anlar kameraya böyle yansıdı.
2: Gerçekten iş güvenliği konusunda kat etmemiz gereken daha çok mesafe var. Sakarya'da ise film sahnelerini aratmayan bir hadise yaşandı. Aracını sanayiye bırakan bir kişi tamir zamanında tamamlanmayınca iş yeri sahibinin yanına gitti. Tamirci tüfeğine sarılınca da ortalık karıştı.
0: Aracı zamanında teslim edemedin tartışması büyüdü. İş yeri sahibi müşterilerine tüfekle ateş açtı. Müşteriler de iş yeri sahibine araçla çarpıp kaçtı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde müşteriler iddiaya göre araçlarını tamir için sanayi sitesindeki bir dükkana bıraktı. Ancak tamir süresi uzayınca müşteriler ve iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmaya iki tarafın arkadaşları da katılınca olay büyüdü.
4: Olay günde vatandaş arıyor. Herhalde arabayı teslim etmesi gerekiyor. Teslim edemiyor. Tartışmaya başlıyorlar. Kendileri burada silahlanmışlar. Burada bir şekilde bekliyorlar artık. İş orada dereceye geliyor.
0: Tamirci eline aldığı tüfekle rastgele ateş açtı. O sırada karşı taraf araçlarına binip kaçtı. Bir süre sonra tekrar geri dönenler bu defa iş yeri sahibine çarptı. İş yeri sahibi aracın altında kaldı. Bu sırada bir kişi tekme atmaya çalıştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan şüphelilerin tümü gözaltına alındı. İş yeri sahibi de tedavisinin ardından tutuklandı.

0: tutuklandı. İnceleme devam ediyor.
1: Dikkatle izlemenizi rica edeceğim, zira hepimizin başına gelebilir bu olay. Bir giyim mağazasına üyeliği bulunan bir müşteri sipariş vermemesine rağmen mesaj alınca hesabından bir işlem yapıldığını anladı. Başvuruda bulundu. Kişisel bilgilerinin şirket tarafından erişime açıldığı tespit edildi. Şirkete 200 bin lira ceza kesildi.
0: Bir giyim mağazasında üyeliği bulunan müşteri kendisi tarafından verilmeyen bir siparişe ilişkin mesaj aldı. Üyelik hesabına giriş yaptı. Kendi hesabı üzerinden işlem yapıldığını ve adres bilgilerinin değiştirilerek sipariş verildiğini gördü.
2: Eğer öyle bir şey güvenlik açığı varsa şayet onun cezasını çekmeli. Teknoloji devrindeyiz, bunun olmaması lazım.
3: Müşteri hemen KVKK'ya şikayette bulundu. Yapılan incelemede ise şu sonuç çıktı. Müşterilerin isim, soyisim, telefon numarası ve üyelik bilgileri şirketin internet sitesinde herkese açık haldeydi.
2: İnsanlar güvenerek verileri veriyorlar oraya. Yani ben de kendi kişisel bilgilerimin etrafta dolaşmasını istemezdim yani.
0: Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan giyim mağazasına 200 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kararda müşteri bilgilerinin üçüncü kişilerin erişimine açılmasının 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda yer alan kişisel veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı belirtildi.
4: Yani benim gıyabımda, benim iznim olmadan böyle bir işlem yapıldığı zaman tepkim tabi büyük olurdu. Mahkemeye verirdim.
1: Kiralık sosyal konutlar için şartlar ve kira ödemeleri netleşti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı kurum başvuruların 14 Eylül'den itibaren alınacağını söyledi. Peki uygun fiyatlı sosyal konutlara kimler başvurabilecek? Gelin izleyelim.
5: İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
0: Kiralık sosyal konutların olduğu ilçeler belli oldu. Detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.
5: Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
0: Kiralık sosyal konut için ilk adım İstanbul'da atıldı. Uygun fiyatlı evler 3 yıllığına kiralanacak. En önemlisi kimler başvurabilecek?
5: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız. Yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi.
0: Peki bu konutlar için ne kadar kira ödenecek?
5: 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira. Burada tabii 1+1, 2+1 vatandaşlarımızın orada çocuk sayısına göre, başvurularına göre adetleri değişiyor. 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
0: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 14 Eylül'den itibaren başvuruların alınacağını söyledi.
5: Hemen hak sahibi vatandaşlarımızı tespit edeceğiz ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Geçen sene başladık, bu yıl Ekim'de konutlarımızı teslim ediyoruz.
1: Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 4 Eylül itibariyle 28 trilyon 128 milyar 197 milyon liraya yükseldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun yayımladığı haftalık bültene göre bankacılık sektöründe toplam mevduat geçen hafta 31 trilyon 857 milyar 426 milyon liraya indi. Tüketici kredilerinin tutarı ise bu dönemde 6 milyar 670 milyon liralık artışla 3 trilyon 459 milyar 480 milyon liraya çıktı. Diğer yandan taksitli ticari krediler

0: Gelirlerin tutarı ise 17 milyar 169 milyon lira artarak 4 trilyon 252 milyar 251 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise 3 trilyon 469 milyar 172 milyon liraya yükseldi. Yılın ilk 7 ayında esnaf ve sanatkarlara 81,4 milyar liraya aşan kredi kullandırıldı. İlk 7 ayda 73 binden fazla esnafsa işletmeyi kapadı. Yeni açılan iş yeri sayısı da 169 bini aştı.
1: Esnaf ve sanatkarlara yılın ilk 7 ayında 87,4 milyar lirayı aşan kredi verildi. 2025'te 257.709 kredi kullandırıldı. Toplam 175,8 milyar liralık finansman sağlandı. Küçük esnafın finansman ihtiyacı meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtladığı soru önergesine göre esnafa 2002 yılından itibaren 826,6 milyar liraya yakın faiz indirimli kredi kullandırıldı. Yılın ilk 7 ayında açılan ve kapanan iş yeri sayısı da belli oldu. Türkiye genelinde 169.835 iş yeri açılırken 73.159 iş yeri ise kapandı. Ticaret Bakanlığı soru önergesine verdiği yanıtta iş yerlerinin kapanmasının yalnızca ekonomik nedenlerden kaynaklanmadığına dikkat çekti. Meslek değiştirme, emeklilik, vefat, tacir sınıfına geçiş ya da farklı bir sektöre yönelme gibi nedenlerle terkin işlemi yapılabildiği belirtildi. Bakanlık ayrıca küçük esnafın zincir mağazalar karşısında rekabet gücünün korunması için de düzenlemeler yapıldığını kaydetti. Alışveriş merkezlerinde toplam satış alanının en az %5'inin esnaf ve sanatkar işletmelerine ayrıldığı ifade edildi.
0: Kıymetli öğretmenim, Emrah Dumlu dışında tatil sezonu artık sona erdi. Yıllık izne çıkanlar yoğun mesaiye geri dönmüş durumda. Ancak tatil sonrası çalışma ortamına adapte olmakta zorlanan büyük bir kesim var. Hatta buna dair önemli de bir araştırma var. Peki tatilini tamamlayıp mesai yapanlar ne düşünüyor? Daha mı motive işe başlıyorlar yoksa performans düşüyor mu? İrem Şimşek bu soruların peşine düştü.
2: Tatil dönüşü ilk gün, o ilk pazartesi ruh halin nasıl olur?
3: Yani ne siz sorun ne bir söyleyelim, onu çok kötü.
4: Tatil sezonu bitti. Çalışanlar izinden dönmeye başladı. Fakat iş ortamına adapte olmak herkes için kolay değil.
5: Tatilden sonra işe gitmek insanı çok yoruyor kesinlikle. Motivasyon kaynağı bence. Ama kötü etkilediği yanlar da var. Bir sürü birikmiş mail, telefonlar, biriken işler tabii bir performans düşüklüğüne neden olacaktır.
4: Tam da bu konuyla ilgili 1000 kişinin katılımıyla bir araştırma yapıldı.
6: Araştırmaya göre iş hayatında çalışanların %49'u tatil dönüşü performans düşüklüğü yaşıyor.
7: Tabii ki yaşadım. Tatilde oluşuyorsun o rahatlığa. Ondan sonra işe başlayınca bir duraksama oluyor.
3: Motivasyon düşüyor tabii.
4: Elbette bu ruh halinin tersini yaşayanlar da var. Yani enerjisini toplayıp daha da motive işe dönenler.
3: Tatil iyi geliyor ya. Motivasyon arttırıyor bence. Ben daha iyi çalıştığımı fark etmiştim.
8: Bence pozitif etkilemesi lazım. Fakat bizde tam tersi çünkü tembelliğe alıştık.
4: Araştırma verilerine göre çalışanların sadece %19'u daha motive işe başladığını söylüyor.
9: Odaklanmayla alakalı problem olmuyor. Yani döndüğümde ertesi gün bile olsa sorun yok.
10: Tatil sonrası daha motive bir şekilde çalışıyorum.
0: Yurdum insanının sevdalısı, sevdalı olduğu içecek, çay en çok tüketilen içecek memleketimizde. Ama çayla ilgili bazı yeni uyarılar var. Eğer çok sıcak bir şekilde içilirse kanser riski tam 3 kat artıyor. Uzmanlar aşırı sıcak içeceklerin yemek borusuna verdiği o zararları anlatıyor. İzleyelim.
11: Fazla sıcak çay da pek başarılı olmuyor. Hem ağzını yakıyor, çayın keyfini alamıyorsun.
12: Çayı ben çok sıcak içiyorum. Zararlı olduğunu da bildiğim halde. Ama soğuk içince de bir tat almıyorum.
1: Çok sıcak içilen çayda kanser riski olduğu ortaya konuldu. İçmeden önce birkaç dakika beklenilmesi önerildi.
13: Burada önemli olan nokta kanserojen olanın içecek değil yüksek sıcaklıklarda tüketilmesidir.
1: Oxford Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmada sıcak içeceklerle yemek borusu kanseri arasındaki ilişki ele alındı. Orta yaşlı 977.282 kadın ve erkeğin verilerine dayanan araştırmaya göre günde 6 veya daha fazla sıcak içecek tüketmek kanser riskini artırıyor.
14: Araştırmada içeceklerini çok sıcak içen kişilerin ılık içenlere kıyasla kansere yakalanma riskinin 3 kat daha fazla olduğu kaydedildi.

0: %90'ı sıcak seviyor. Binde bir istiyorlar. Yani ılık.
1: 65 derece üzerindeki içecekler Dünya Sağlık Örgütü tarafından insan için muhtemel kanserojen olarak kabul edilmektedir. Yüksek sıcaklıktaki içeceğin içildikten sonra mikrotermal hasar, buna bağlı olarak yemek borumuzda gelişen kronik inflamasyon, buna bağlı hücre ölümü, hücre jenerasyon döngüsünü arttırarak burada bir mutasyon birikimine sebep olmaktadır. Mutasyonların birikimi de ileride kanser gelişimi için önemli bir mikroçevre oluşturabilmektedir.
2: Yeni kaynamış bir suyla hazırlanan çayın sıcaklığı kaynama noktası olan 100 dereceye yakın seyrediyor. Fincana döküldüğünde ise bu sıcaklık 90 ila 95 dereceye düşüyor. Uzmanlar 65 derece ve üstünün risk taşıdığını vurguluyor. Bu sebeple içilmeden önce birkaç dakika beklenmesi öneriliyor.
3: Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmalarında artık yeni bir aşamaya geçiliyor. Ana kubbedeki çalışmalar devam ederken Doğu Yarım Kubbe'nin de güçlendirilmesine yönelik bir karar alındı. Hatırlatalım, bu süreç devam ederken cami ibadete ve ziyarete açık olacak.
4: Ayasofya Camii için yeniden analiz yapıldı. Modelleme ve statik analizler caminin Doğu Yarım Kubbesi'nin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Restorasyonu devam eden ana kubbeye ek olarak yeni proje hazırlandı.
5: Deprem simülasyonlarında en çok zafiyet gösteren kısım burası olduğundan biz önceliği buraya verdik.
6: Dünya kültür mirasının en nadide eserlerinden biri olan Ayasofya Camii'nin korunması ve gelecek nesillere güvenle aktarılması için restorasyon çalışmaları bir süredir devam ediyor. Ana kubbeye ek olarak Doğu Yarım Kubbe'de de restorasyon çalışmalarına başlanacak.
4: Çalışmalar yalnızca taşıyıcı sistemle sınırlı kalmayacak. Kubbenin iç yüzeyindeki mozaikler ve kalem işi bezemeler de tek tek ele alınacak.
5: Evet, şu an Ayasofya restorasyonunun en önemli kısmına geçmiş bulunmaktayız. O da yapının en çok zafiyet gösteren ve öncelikli müdahaleye muhtaç kısmı olan Doğu Yarım Kubbesi ve Ana Kubbe ile Doğu Yarım Kubbe'yi birbirine bağlayan ana kemer.
4: Restorasyon başlamadan önce mihraf ve minber gibi tarihi mimari unsurlar özel koruma sistemleriyle güvence altına alınacak. Özgün mermer döşemelerin zarar görmemesi için çok katmanlı yükseltilmiş bir zemin oluşturulacak.
5: Şu Doğu Yarım Kubbe'nin altına mihrap yönüne gelecek şekilde yine ziyarete ve ibadete mani olmayacak bir iskele kurulumu gerçekleştirilecek.
4: Ayrıca platform kurulmadan önce zemin yükleme ve titreşim testlerinin yapılması da planlandı.
5: Görmüş olduğunuz gibi dökülen sıvalar var.
6: Evet.
5: Kaybolmuş bezeme düzeyleri var. Bunlar kesinlikle olması gerektirdiği şekilde bir çalışma süreci. Bizler de sadece Ayasofya'nın Bizans katmanları yok, Osmanlı katmanları da var. Onları da anlamaya çalışacağız.
4: Çalışmalar ana kubbenin restorasyonuyla birlikte yürütülecek.
5: Zaten bu çalışmanın en özel tarafı bütüncül bir şekilde zafiyet gösteren bütün noktaların hep birlikte ele alınabiliyor olması.
4: Çalışmaların bir kısmının önümüzdeki yıl tamamlanması bekleniyor.
5: Özellikle dış cephelerde önümüzdeki yılda epey bir mesafe kat etmiş olacağız. Ana kubbeye yönelik olan güçlendirme müdahalelerini de yapmış olacağız. Birkaç yıla epey bir şey ortaya çıkar diye düşünüyorum.
4: Restorasyon devam ederken Ayasofya Camii ibadet ve ziyaretler için açık kalmaya devam edecek.
3: Telefon çılgınlığında yeni bir perde açıldı. Amerikalı teknoloji devi Apple ilk katlanabilir iPhone modelini tanıttı. Yeni CEO'sunun ilk kez sahneye çıktığı o tanıtımda yeni telefon modellerinin yanı sıra kulaklıklar, akıllı saatler ve pek çok ürün tanıtıldı.
7: This is iPhone Duo.
2: Amerikalı teknoloji devi Apple merakla beklenen ilk katlanabilir telefonu iPhone Duo'yu tanıttı. Katlanabilir telefonun yanı sıra yeni nesil kulaklık ve akıllı saat modelleri de sahneye çıktı. Etkinliğin dikkat çeken bir diğer gelişmesi, 1 Eylül'de Tim Cook'tan görevi devralan yeni CEO John Ternus'un ilk kez sahneye çıkması oldu. Ternus, yeni telefonu son derece kişisel ve ihtiyaç duyulan anlarda akıllı çözümler sunabilen bir cihaz olarak tanımladı. iPhone Duo açıldığında içerik görüntüleme, oyun oynama ve çoklu görevler için 7,6 inçlik iç ekrana sahip olacak. Amerikalı teknoloji şirketi iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve iPhone Duo'yu tanıtmasının ardından diğer iPhone modellerine de $100 zam yaptı. Katlanabilir telefonunsa başlangıç fiyatı $1,999 olacak. 16 Ekim'de ön siparişe açılacak telefon 23 Ekim'de 70'ten fazla ülkede satışa sunulacak. Türkiye'de ise başlangıç fiyatı 229 bin lira olacak.
3: Bilim insanları Kızıl Gezegen Mars'la ilgili yeni bir keşfe

0: imza attı. Gezegenin yüzeyinde sığ ve küçük delikler bulunduğu ortaya çıktı. NASA'nın 14 yıldır Mars'ta bulunan aracı sayesinde keşfedilen yapıların nasıl oluştuğu araştırılıyor.
1: Mars yüzeyinde gizemli delikler bulundu. NASA'nın yeni keşfi, gezegenin jeolojik geçmişine dair yeni bir kapı araladı. Bilim dünyasında heyecan yaratan gizemli delikleri, NASA'nın Mars'taki Gale kraterinde 14 yıldır görev yapan Curiosity uzay aracı keşfetti. Bu keşfin gezegenin jeolojik geçmişine dair yeni ipuçları vereceği düşünülüyor. Sülfat açısından zengin katmanların yer aldığı bölgede, zemin üzerinde yaklaşık 1 santimetre genişliğinde sığ ve küçük delikler kaydedildi. Daha önce karşılaşılan çukurların aksine deliklerin çevresinde erozyon sonucu aşınarak ayrılmış çakıl veya mineral kalıntılarına rastlanmadı. Deliklerin yapısının Kızıl Gezegen'de bilinen aşınma süreçlerinden farklı bir tablonun varlığına işaret ettiği değerlendiriliyor. Curiosity ekibi, deliklerin nasıl oluştuğunu anlamak için aracın gövdesinde bulunan kameraları kullandı. Bölgeden alınan yakın çekimlerin ve 3 boyutlu yüzey modellerinin incelendiği belirtildi. Curiosity, bölgedeki farklı kayaç katmanlarının kimyasal yapısını ve aşınma özelliklerini de incelemeye devam ediyor. Bilim insanları tespit edilen bu yeni yapıların henüz bilinmeyen bir erozyon sürecinden mi yoksa kayaların farklı fiziksel özelliklerinden mi kaynaklandığını belirlemek için analizlerini sürdürüyor.
0: Bu gecede vedayı Mars görüntüleriyle yapıyoruz. Nokta aldık efendim gece raporunu. Yarın yine aynı saatte huzurlarınızda olacağız. Birazdan Ahmet Ali sizlerle olacak. İyi geceler efendim. Görüşmek dileğiyle.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Erzincan güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: İyi geceler, Habertürk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahmet Arı. Geceye yansıyan gelişmelerle haber bültenine başlıyoruz. Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve 2017 yılından bu yana firari olan suç örgütü lideri İslam Yakut, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in operasyonuyla İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu baronunun yakalandığı haberini Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek, zanlının yurt içi ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiğini vurguladı. İslam Yakut'un İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Bakan Gürlek, Yakut'un liderliğini yaptığı örgütün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunu da kaydetti. Zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında konuk ettiği Roma ile 1-1 berabere kaldı. Maçın hemen ardındansa Fenerbahçe'den bir istifa haberi geldi. Teknik direktör İsmail Kartal istifa ettiğini açıkladı.
1: 3 aydır buradayım. Sezon başından bugüne kadar oyuncularımla yapmış olduğum antrenmanlar, kamplar, başkanımız, yöneticilerimiz bize her konuda yardımcı olmaya çalıştılar. Çok güzel günlerdi. Bu akşam itibariyle ben oyuncularımı tebrik ediyorum ve görevimden istifa ediyorum. Onun için bana bugüne kadar destek veren bütün taraftarlarıma, siz mence mensuplarına, personelime, oyuncu kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Soru da almayacağım. Bu akşam ben görevimi bıraktım. Kulübümün önünü açmak için ben böyle bir karar aldım. Ekibimizle karar aldık. Bundan sonra Fenerbahçe'me, futbolcularıma, gelecek olan antrenörlerin de yardımcı olmak için şimdiden yol yakınken ben görevimden istifa ettim. Bir daha asla geri dönmemek kaydıyla herkese iyi akşamlar diliyorum.
0: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ın istifa kararına dair açıklama yaptı. Kartal'ın görevinin başında olduğunu vurguladı. İsmail Kartal, ben gidene kadar bu kulüpten ayrılamaz dedi.
2: Ya İsmail Hoca'nın kafasına su ile şişe attılar ya bu akşam.
3: Bir kenarında.
2: Biz gömüyoruz ya. O da gömüyor. Ondan dolayı üzüntülü. Sebep bu. Bizim takım iyi oynadı. Bir puan aldı. İsmail Kartal görevinin başındadır. Ama İsmail Kartal'a da bu camiye sahip çıksın. Ya bizim evladımız ya. Benim Aziz Yıldırım olarak ve benim arkadaşlarımla, yöneticilerle beraber 20 sene başkanlık döneminde başladığım hocayla, iki tanesi hariç, onun da sebepleri vardı. Hiçbir tanesi sezon bitmeden bıraktığımı, gönderdiğimi duydunuz mu, gördünüz mü, yaşadınız mı? Evet, o zaman devam. Herkes geri dönsün. Açıklamayı yapmadan önceki pozisyonuna gelsin. Öyle bir şey yok. İsmail Kartal'ın devam edeceğim demesine gerek yok. Ben onun büyüğüyüm. Devam edeceksin dedim, bitti. Biz bir aileyiz. Aile içerisinde böyle. Bakın diyorum, bizden dolayı bir şey yok. Olay ne? Şişe atıyor kafasına bir büyükken.
0: Dün akşam Beştepe'de çok ama çok dikkat çeken bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Mansur Yavaş hem görüşme hakkında hem de siyaseten nasıl bir yol izleneceğine dair açıklama yaptı. Parti değiştirdiğine dair iddiaları yalanladı. Peki başka neler dedi? Bakalım.
4: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin tek gündeminin Ankara olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görüşme öncesinde hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in bilgisi vardı dedi.
5: Son günlerde şahsım, siyasi tutumum ve gerçekleştirdiğim görüşmeler üzerinden çeşitli yorumlar yapılmakta, iddialar ve senaryolar üretilmektedir. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ankara halkının bana verdiği görev, siyasi dedikoduların peşinden gitmek, her gün üretilen senaryolara cevap yetiştirmek değil, Ankara'nın sorunlarını çözmek, yatırımlarını hayata geçirmek ve 6 milyon vatandaşımıza hizmet etmektir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara'dır. Ayrıca bilinmesini isterim ki, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özgür Özel'in bilgisi vardı.
4: Yavaş görüşme sonrası yaptığı açıklamada parti değiştirme iddialarını da yalanladı. Benim durduğum yer belli dedi. Hem yeni parti hem de CHP arasında kurduğu dengeye dikkat çekti Yavaş. Tutumunun rahatsızlık yaratması halinde gereğini yapacağını söyledi.
5: Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz. Ankara'da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi belediye meclisimizde gördük. Tüm çabalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti olarak hiçbir fire vermeden seçimi kazandık. Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem.
0: Siyasetin gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın sorunlarının görüşmede gündeme geldiğini belirtti. Gayet doğal bir görüşme dedi. Yeni Parti ve CHP'den de açıklamalar geldi.
3: Arkadaşlar gayet doğal bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanımızdan pek çok belediye başkanı randevu talep etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi programlarının uygunluğuna bağlı olarak kendi takdirleriyle çeşitli zamanlarda bu randevuları vermektedir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulüne dair bu değerlendirmeyi yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımız şehirlerin sorunlarının çözümünde çok hassastır dedi.
3: Ahlat dönüşü Sayın Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Ankara'nın sorunlarını, önümüzdeki dönemdeki yatırımları ifade etmişler. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii belediye başkanlığından da geldiği için şehirlerin altyapı sorunlarının çözülmesi konusunda her zaman çok hassastır. Parti ayrımı gözetmeksizin çeşitli partilerde mensup belediye başkanlarına zaman zaman bu randevuları verirler. Tabii Ankara başkentimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Her olaydan büyük spekülasyonlar çıkarma konusunda son derece iştahlı bir muhalefet anlayışı var.
5: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'sa bir sorun yok mesajı verdi.
6: Yaptığı açıklamayı da gördüm. Şunu söylüyor, Cumhurbaşkanıyla yalnızca Ankara gündemli ve yalnızca bu büyük yatırımları ilgilendiren konuşmalar yaptık. Ben buraya gitmeden evvel genel başkanıma bilgi sundum diyor. Burada da bir sorun yok. Ankara'nın hizmetini olmaya devam edeceğim. Kimseyi de hayal kırıklığına uğratmayacağım. Kimse buralardan senaryo üretmeye çalışmasın. Dedikodu üretenleri yalanlamaktan bıktık. Onlar utanmaktan bıkmadılar diyor.
5: CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan da görüşmeye dair açıklama geldi.
7: Yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Düşüncelerini, fikirlerini, görüş alışverişinde bulunmalarını, taleplerini iletebilir. 9 Eylül günü bizim yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir. Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Sayın belediye başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı sürerken kameralar karşısına geçti. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu. Bölgede devam eden savaşlara da değinen Çelik, AK Parti'ye katılan yeni belediye başkanlarını da duyurdu.
3: Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge sürecini yakın bir şekilde takip ediyoruz. Komşu ülkeler.

0: terör örgütünün bulunduğu ülkelerdeki yöneticilerle de bu çalışmaları sürdürüyoruz.
1: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin takipteyiz mesajı verdi, Irak ve Suriye'deki son durumu değerlendirdi.
0: İlgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Bu çerçevede Iraklı muhataplarıyla yoğun bir mesai içerisindeler. En önemli konulardan bir tanesi Suriye'deki durumdu. SDG pes edildi. Oradaki entegrasyon sürecini yakinen takip etmeye devam ediyoruz.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Karar Yürütme Kurulu toplantısı sürerken kameralar karşısına geçti. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail ile İran arasındaki savaşın tüm dünyaya yayılma riskinin bulunduğuna dikkat çekti. Yapılması gereken barışın sağlanacağı bir ortam için çalışmaktır dedi.
0: Daha uzun süreli bir savaş dünyanın her tarafını etkileyecek. Hürmüz Boğazı'nın kapalı olmasının ya da Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmalı ve gergin durumun dünyanın her tarafına daha yoğun bir şekilde sıçrayan sonuçları olacaktır. Bunun yolu savaşı yoğunlaştırmak, İsrail'in ajandası doğrultusunda İran'a daha çok saldırmak değil, tam tersine bir an evvel barışın sağlanacağı bir ortamın tesis edilmesini çalışmaktır.
1: Çelik'in gündeminde Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş da vardı. Kalıcı barışın tesis edilmesi için İstanbul'da masa kurulabilir vurgusunu yineledi. AK Parti sözcüsü AK Parti'ye katılan belediye başkanlarını da duyurdu.
0: Partimize katılan İzmir Foça Belediye Başkanı Sayın Saniye Fıçı, Kayseri Akkışla Belediye Başkanı Sayın Mustafa Durgun, Kayseri Felahiye Belediye Başkanı Şeref Güleser, Muş Merkez Sungu Belde Belediye Başkanı Burhan Sayılgan'a AK Parti ailemize hoş geldiniz diyoruz.
2: MHP İstanbul İl Başkanlığı istişare kampına giriyor. Kamp boyunca terörsüz Türkiye süreciyle ilgili seminerler düzenlenecek. Kamp gündemine dair açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sürecin devlet politikası olduğuna dikkat çekti.
3: İstanbul'da 39 ilçede terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili çerçeve yasanın detayları ele alınacak. Kamp gündemine dair açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Türkiye süreciyle ilgili seminerler düzenleneceğini belirtti. Terörsüz Türkiye sürecinin bir devlet politikası olduğunu vurguladı.
4: Kanun, mahkumiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle kesinleşmiş mahkumiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını korumakta, suçun vasfına, mahkumiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.
3: Fethi Yıldız, terörsüz Türkiye süreci için Türkiye modeli yorumu da yaptı.
4: 40 yılı aşan mücadele birikimi dikkate alınarak ülkemizin kendi tecrübesi, toplumsal gerçekliği ve devlet geleneğiyle şekillenen özgün bir Türkiye modeli oluşturulmuştur. Sürecin dinamik yapısı dikkate alındığında, uygulama sırasında ortaya çıkabilecek ihtiyaçlar doğrultusunda sürecin hedefine uygun şekilde ilerlemesini sağlamak amacıyla yasama organının takdiri çerçevesinde ilgili mevzuatta ilave değişiklikler yapılması veya yeni kanuni düzenlemelerin ihdas edilmesi söz konusu olabilecektir. Örgütün feshi ve silahların bırakılmasıyla başlayan süreç artık Türk milletinin eseri olmuştur.
2: Merkez Bankası faizi %37'de sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir denildi. Yüksek seyreden enerji fiyatlarının enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturduğu da belirtildi.
5: Merkez Bankası yılın 6. faiz kararını açıkladı. Politika faizi üst üste 5. kez %37'de sabit bırakıldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada enflasyonun ana eğiliminin gerilediği belirtildi.
6: Aylık dalgalanmalara karşın son dönem enflasyon gerçekleşmeleri ve öncü göstergeler enflasyonun ana eğiliminin gerilediğine işaret etmektedir. İktisadi faaliyete ilişkin veriler ve arz şoklarının yurt içi fiyatlara yansımasının sınırlı kalması iç talepteki zayıf seyri teyit etmektedir. Jeopolitik gelişmeler neticesinde yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyon görünümü üzerinde yukarı yönlü risk oluşturmaktadır.

0: bulunmaktadır. Jeopolitik gelişmelerin maliyet kanalı, iktisadi faaliyet ve beklenti kanalı üzerinden enflasyon görünümüne etkileri yakından takip edilmektedir.
1: Açıklamada sıkı para politikası duruşunun süreceği, ihtiyaç halinde daha da sıkılaşmaya gidileceği vurgulandı.
2: Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu, talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul, politika faizine ilişkin atılacak adımları, enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma olması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
1: Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizmasının ilave makro ihtiyati adımlarla destekleneceği de belirtildi.
3: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Beştepe'de yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Cevdet Yılmaz, döviz korumalı mevduatların sıfıra düştüğünü belirtti. Bakan Şimşek de kur rejimi ve enflasyona ilişkin mesajlar verdi.
4: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, rezervlerin arttığını söyledi. Döviz korumalı mevduatlardaki düşüşe dikkat çekti.
5: Türk ekonomisi için çok önemli bir koşullu yükümlülük olan döviz korumalı mevduatlar artık sıfır seviyesinde, yani tamamen ortadan kaldırıldı ve bunu finansal piyasalara veya finansal istikrara zarar vermeden sorunsuz bir süreçle başardık.
4: Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Beştepe'de yabancı basın mensuplarıyla görüştü. Şimşek, orta vadeli program uluslararası medya buluşması kapsamında soruların yanıtladı.
6: Fiyat istikrarına olan bağlılığımız tamdır. Enflasyon hala yüksek ve enflasyon beklentileri henüz çıpalanmış değil. Programa bağlılığımız tamdır. Programı kararlılıkla sürdüreceğiz ve dezenflasyonu tesis edeceğiz. Dezenflasyon programı başladığından bu yana Türkiye'de gelir dağılımında belirgin bir iyileşme kaydedildi. Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bizi görevlendirdi. Kararlılığımız tamdır ve bu yolda tavizsiz devam edeceğiz.
4: Şimşek, kur rejimine ilişkin açıklamalar da yaptı.
6: Serbest dalgalı kur rejimine dönmek arzu edilen bir şeydir. Çünkü serbest dalgalı kur bir şok emici işlevi görür. Ancak yönetimli dalgalanma rejimindeyken serbest dalgalanmaya geri dönebilmeniz için bazı koşulların oluşması gerekir. Dalgalı kur rejimine geçiş için hala görece yüksek bir enflasyon oranımız var. Kur rejimine ilişkin spekülasyonların hiçbir dayanağı yok.
3: Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile Ankara'da görüştü. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre iki ülke arasında güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve sorunların çözümü için atılabilecek adımlar değerlendirildi. Görüşmede Irak'ta silahların devlet kontrolünde sınırlandırılması sürecine ilişkin hususlar ele alındı. Halbusi, Türkiye'de devam eden terörsüz Türkiye sürecine yönelik desteğini yineleyerek, sürecin başarısının tüm bölge için önemli sonuçlar doğuracağını ifade etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında SDG'nin fesih sürecinin yakından takip edildiği belirtildi. İsrail'in Lübnan ve Gazze'de devam eden saldırılarına da tepki gösterildi.
4: SDG'nin fesih sürecinin yakından takip edildiği belirtildi. Silah ve askeri araçların orduya teslim edilmesi sürece katkı sağlayacak denildi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Milli Savunma Üniversitesi Çok Uluslu Müşterek Harp Merkezi Komutanlığı'nda yapıldı. SDG'nin entegrasyon sürecinin Suriye'nin toprak bütünlüğüyle tek devlet, tek ordu anlayışının güçlendirilmesi kapsamında takip edildiğinin altı çizildi.
2: Bu çerçevede silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesi entegrasyon sürecinin ve tek ordu ilkesinin doğal bir gereğidir. İç savaş döneminde eski rejim unsurlarından kalan veya terörizmle mücadele gerekçesiyle uluslararası aktörler tarafından sağlanan silah ve askeri araçların Suriye ordusuna teslim edilmesinin sürecin sağlıklı şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.
4: Bakanlık, İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını da sistematik şekilde sürdürdüğüne dikkat çekti. İsrail bölge halkını göçe zorlamaya

0: devam etmektedir denildi.
1: Dünya Gıda Programı, Gazze nüfusunun 1/3'ünün kritik veya acil düzeyde açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirmiştir. İsrail'in bu yayılmacı ve soykırımcı tutumu karşısında uluslararası toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.
2: Frau Präsidentin,

0: toplumun somut ve etkili tedbirler alma konusunda ortak bir sorumluluğu bulunduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.
1: Bakanlık Avrupa Parlamentosu'nda alınan karara da tepki gösterdi. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hedef alan sözde bir anıt projesine kaynak ayrılmasının tavsiye edilmesi ve tarihi gerçekleri çarpıtmaya yönelik taraflı yaklaşımın yeni bir örneğidir ifadeleri kullanıldı.
0: Kıbrıs Türk halkını sistematik saldırı ve katliamlardan kurtaran, adaya barış ve huzur getiren 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'na ve kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimize yönelik mesnetsiz iddiaları şiddetle reddediyoruz. Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı iddia ve söylemlerini esas alması, Kıbrıs meselesinin çözümüne katkı sağlamaktan uzaktır.
1: Bakanlık Türk Silahlı Kuvvetleri 50 yılı aşkın süredir adadaki barış ve istikrarın teminatı olmaya devam etmektedir açıklamasını yaptı. Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme kararlılığımız tamdır denildi.
2: İsrail Başbakanı Netanyahu işgal altındaki Suriye topraklarında İsrail birliklerini ziyaret ederken ortaya çıktı. Netanyahu, Şeyh Dağı'ndan Akdeniz'e kadar uzanan bölgeyi kontrol ettiklerini iddia etti. Ziyarete Suriye ve Ürdün'den sert tepki geldi.
1: İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, işgal altındaki Suriye toprağı Şeyh Dağı'ndaki İsrail birliklerini ziyaret etti. Başbakan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol altında tuttuklarını savundu.
3: Hermon Dağı'nın zirvesindeyiz. Şam burada, Lübnan orada, Suriye Golan Tepeleri orada ve Hermon Dağı'ndan Yermuk'a ve oradan Akdeniz'e kadar tüm bölgeyi kontrol ediyoruz. Daha önce hiç görülmemiş mutlak bir kontrol. Sınırımızda hiçbir terörist ordunun yerleşmesine izin vermeyeceğiz.
1: Netanyahu'ya Savunma Bakanı Katz ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı da eşlik etti. Başbakan ana hedeflerinin ise İran rejimini yenmek olduğunu ve buna çok yaklaştıklarını ileri sürdü. Suriye Dışişleri Bakanlığı ise Netanyahu'nun ziyaretinin provokatif bir adım olduğunu belirterek kınadı. Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası hukukun açık ihlali olarak nitelendirildi. İsrail'in 1974 tarihli kuvvetlerin ayrıştırılması anlaşmasına dönmesi için uluslararası topluma çağrı yaptı. Ürdün'de ziyareti kabul edilemez bir provokasyon olarak nitelendirerek kınadı. Golan Tepeleri yakınındaki Şeyh Dağı, Suriye-İsrail temas hattına hakim konumu nedeniyle stratejik önem taşıyor. İsrail, dağın bazı bölümlerini 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.
2: Yemen'de hükümet güçleri ve Husiler arasındaki yapılan çatışmalar son günlerde arttı. Çatışmalar ülkenin batısında yoğunlaşırken Husilerin stratejik öneme sahip Huma kentini ele geçirdikleri öne sürüldü.
4: Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar arttı. Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini ele geçirdiği öne sürüldü. Çatışmalar ülkenin Kızıldeniz kıyısındaki bölgelerde şiddetlendi. İki tarafın da kayıplar verdiği bildirildi. Hükümet kaynakları Husilerin Muha kentini ele geçirdiğini açıkladı. Ayrıca Husilerin Haniş adalarına yönelik saldırı başlattığı öne sürüldü. Hükümet güçlerinin Muha'nın güneyine çekildiği de iddialar arasında. Muha kenti Kızıldeniz'den geçen ticaret için stratejik bir öneme sahip. Husiler Haniş adalarını da ele geçirirse dünya ticareti için büyük öneme sahip olan Babül Mendeb Boğazı'ndaki kontrolü büyük oranda ele geçirmiş olacak. Husiler Kızıldeniz'deki seyrüs seferinin normal şekilde devam ettiğini açıkladı. Çatışmaların savunma amaçlı olduğunu savunan Husiler, Yemen'e yapılan saldırılar biter ve abluka sona ererse saldırılar durur açıklaması yaptı. İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in bazı bölgelerini kontrol ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.
2: ABD ile İran arasındaki çatışmanın yeniden şiddetlenmesi enerji piyasalarında hareketliliği arttırdı. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde seyrederek Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelere fırladı. ABD ise petrol fiyatı tahminlerini yükseltti.
1: Amerika Birleşik

0: Devletleri ile İran arasında tırmanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki restleşme küresel piyasalarda deprem etkisi yarattı. Petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı. Brent petrol 100 doların üzerine demir attı. İran savaşı 6 ayı geride bırakırken gözler bir kez daha gemi trafiğinin durma noktasına geldiği Hürmüz Boğazı'na çevrildi. Orta Doğu'dan enerji arzında daha fazla aksama yaşanabileceğine dair endişeler arttı. Karşılıklı saldırılar, abluka ve ekonomik yaptırımların etkisiyle Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde seyrederek Mayıs ayından bu yana en yüksek seviyelere ulaştı. Amerikan Enerji Enformasyon İdaresi ise bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre bu yıl Brent petrolün ortalama varil fiyatının 91 dolar seviyesinde olması bekleniyor. Bu fiyat önceki raporda 86 dolar olarak tahmin edilmişti. Piyasaya sunulan petrol miktarının azalmasının genellikle arzı daraltarak fiyatları yukarı çektiği belirtiliyor. Uzmanlara göre artan fiyatlar küresel enflasyonu körükleme ve ekonomik büyümeyi yavaşlatma riski taşıyor.
1: NATO Genel Sekreteri Rutte, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Ankara'daki NATO zirvesini işaret ederek gözdağı verdi. Savunma konusunda ciddi olduğumuzdan şüphe ediyorsa zirveye bakması yeterli dedi. NATO 3.0'ı inşa etmeye kararlıyız ifadelerini kullandı.
0: Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne işaret etti. NATO 3.0'ı inşa etmeye kararlıyız dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Berlin'de düzenlenen Almanya Büyükelçiler Konferansı'nda değerlendirmelerde bulundu. Rutte'nin gündeminde Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi vardı.
2: Ankara zirvesinin ardından bir şey açıkça görülüyor. Müttefikler daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa inşa etmeye kararlı. Buna NATO 3.0 diyoruz. Bugün Avrupa genelinde savunma alanındaki çabalar hız kazanıyor. Ancak daha temel bir değişim de yaşanıyor. Gerçek bir zihniyet değişimi görüyorum.
0: Rutte, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Putin veya başka biri savunmamız konusunda ciddi olduğumuzdan hala şüphe ediyorsa Temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO zirvesine bakması yeterli dedi.
2: Rusya'nın her ay 40 binden fazla askerinin öldüğü veya ağır yaralandığı tahmin ediliyor. Bu ağır kayıplara rağmen Putin savaşı sona erdirme konusunda herhangi bir istek göstermiyor. Rusya'nın son dönemdeki düşmanca eylemleri sorumsuzca, ancak biz korkmuyoruz.
0: Rutte, Rusya'nın uzun vadeli tehdit teşkil ettiğini belirterek, kendimizi savunma konusunda ilerlemeye devam etmeli, saf olmamalıyız ifadesini de kullandı.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilirkişi raporları ve yeni deliller tek tek incelendi. Dernekten mal ve hizmet alımı adı altında para çıkışı tespit edildi. Bu kişiler ve şirketleri mercek altına alındı. Yeni dalga operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklandı, 29'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Norveç Başbakanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin saldırıdan kıl payı kurtulduğunu söyledi. Başbakanın açıklamasına göre Zelenski'nin uçağı Moldova'dan kalktığı sırada Rus İHA'sı tarafından vurulmaktan son anda kurtuldu.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin uçağı saldırıdan kıl payı kurtuldu. İddia Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre'den geldi. Başbakan Zelenski'nin uçağının Moldova'dan Norveç'e doğru havalandığı sırada Rus İHA'sı tarafından vurulma tehlikesi atlattığını söyledi. Olay Zelenski'nin Norveç Kralı 5. Harald'ın cenaze törenine gitmek üzere Oslo'ya doğru yola çıktığı sırada Moldova hava sahasında yaşandı. Norveç Başbakanı bilginin kaynağını ve İHA'nın uçağa ne kadar yaklaştığını güvenlik gerekçesiyle açıklamadı. Krizin yaşandığı anlarda Moldova hava sahasına iki Rus İHA'sının girdiği tespit edilmişti. İHA'lardan biri boş bir araziye düşerek yangına yol açtı. Diğer İHA ise Romanya hava sahasına ilerledi. Yaşanan ihlal nedeniyle Kişinev Havalimanı'nda uçuşlar bir süreliğine durduruldu. Norveç'in başkenti Oslo'da düzenlenen Kral 5. Harald'ın cenaze törenine katılan Ukrayna lideri, törenin ardından Oslo'dan ayrılarak Kanada'ya geçti. Olay 4 yılı aşkın süredir devam ediyor.

0: Yani Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafları yeniden barış masasına oturtma çabaları sürerken meydana geldi. Rusya en son Harkov'un Ozernoye yerleşim birimini ele geçirdiğini, Kiev yönetimi de çeşitli Rus üslerinin vurulduğunu duyurmuştu.
1: İstanbul'da bir kiracı ev sahibi çifte kurşun yağdırdı. Çift olay yerinde hayatını kaybetti. Avukatları ise ağır yaralandı. Yaşanan korku dolu anlar kameraya yansıdı.
0: Ev sahibiyle kiracı kavgası cinayetle sonuçlandı. İki kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralı.
2: Bu olay tam bir evimin karşısında zaten cereyan etti.
0: Silah seslerinin yankılandığı adres İstanbul Maltepe. 61 yaşındaki Osman Akyol ve eşi Nursel Akyol, kiracıları Mehmet Taşkaya ile konuşmak için evlerine gitti. Yanlarında avukatları Emir Ali Spor da vardı. Kiracı silaha sarıldı.
3: Akyol çift avukatlarıyla birlikte kiracılarıyla görüşmek üzere evlerinin önüne geldiler. O konuşma kısa sürede tartışmaya döndü ve silahlı saldırıya dönüştü. Akyol çifti olay yerinde hayatını kaybetti.
2: Mehmet abi kadının peşine giderken Mehmet abi yapma ne olursun dedim. Olan oldu. Ateş açmış.
0: Ağır yaralanan avukat Emir Ali Spor tanımadığı bir kişinin otomobiline binerek kurtuldu.
4: Şu yukarıdan sokaktan bağıra bağıra birisi geldi. Abi beni kurtarın diye. Arabaya atladı. Ondan sonra en yakın hastaneye götürdüm.
0: İddiaya göre bu tartışma ilk değildi.
3: Olaydan 3 saat önce bir tartışma yaşandı. Evet. Sebebi ne o tartışmanın?
2: Sebebi sadece kepenkler neden kapalı? Dün de Mehmet abinin üstüne yürüdüler.
0: Saldırgan kiracı olayın ardından evine gitti. Elinde silahla pencereye çıktı. Özel harekat ekipleri devreye girdi. Saldırgan gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da görev yapan adliye muhabirlerini bakanlıkta kabul etti. Kamuoyunun yakından takip ettiği birçok soruşturmayla ilgili son durumu paylaştı. Ucu nereye giderse gitsin ifadesini tekrarladı. Hem FETÖ hem de suç örgütleriyle mücadelede kararlıyız dedi.
0: Gülistan, Kozinoğlu, Ahbap, Alihan Kuriş dosyaları soruşturmalardaki son durumu paylaştı. Hem FETÖ hem de suç örgütleriyle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da görev yapan adliye muhabirlerini bakanlıkta kabul etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gürlek, faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığına sözü getirdi. 4 ayda faili meçhul 40 dosyayı aydınlattık dedi. Bakan Gürlek, Gülistan 9 soruşturmasına dair çok önemli bir gelişmeyi de duyurdu. Kimyasal maddeler kullanılarak naaşın tamamen ortadan kaldırılmış olma ihtimalinin değerlendirildiğini söyledi. Bu yönde bazı beyanlar ortaya çıktı dedi. Rojin Kabayı soruşturmasında da cep telefonu üzerinde teknik incelemelerin sürdüğünü belirtti. Ve eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü. Gürlek, 15 yıl aranın ardından raftan indirilen dosyayla ilgili FETÖ'nün hedefi haline getirilmiş olabileceğine ilişkin değerlendirmelerin incelendiğini söyledi. İleride büyük tablonun daha net ortaya çıkacağını düşünüyorum dedi. Akın Gürlek, Alihan Kuriş soruşturması için de Almanya'dan adli yardım talebinde bulunduk dedi. Adalet Bakanı Ahbap Derneği soruşturmasında gelinen aşamayı da paylaştı. Haluk Levent bir iyilik sembolüne dönüştürüldü diyen Gürlek, dosyadaki çok sayıda taşınmaza ilişkin işlemlere dikkat çekti. Bu taşınmaz devirlerinin başka bir mali ilişkinin parçası mı olduğu veya sisteme para sokmaya yönelik bir mekanizma bulunup bulunmadığına ilişkin iddiaların araştırıldığını söyledi. Adalet Bakanı dini duyguları sömüren suç yapılarının üzerine kararlılıkla gidilecek mesajı verdi. Dini duygular üzerinden kendisine özel bir mali alan ya da ayrıcalıklı bir yaşam düzeni oluşturan yapılara karşı hukuk çerçevesinde mücadelemiz devam ediyor açıklaması yaptı. Sosyal medyadaki menzil cemaati operasyonu iddialarına yanıt verdi.
5: Bizim bir cemaatle, dini oluşumla veya sivil toplum kuruluşuyla ilgili özel bir gündemimiz yok. Ancak bir yapı din kisvesi altında devleti ele geçirmeye yönelik faaliyet yürütürse veya suç teşkil eden yöntemlerle maddi menfaat sağlarsa, yetkili savcılıklar deliller çerçevesinde hukuken gerekeni yapar.
0: Gürlek, uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyonların da devam edeceğini söyledi. Uyuşturucuda kesinlikle taviz vermiyoruz ifadelerini kullandı.

0: Adalet Bakanı FETÖ ile mücadeleye de değindi. Bu örgütün amaçlarından ve yöntemlerinden vazgeçtiğini düşünmemek lazım diyen Gürlek, yeni yapılanma arayışlarına dikkat çekti. Sızma girişimlerine karşı devlet son derece dikkatli dedi. Ve Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası. Başka soruşturmaların da devam ettiğini söyleyen Gürlek, ek iddianameye konu olabilecek yeni delil, rapor ve hukuki değerlendirmeler üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.
1: ...26 yıl önce işlenen 15 yaşındaki Çağla Tualtay cinayetinde önemli bir gelişme var. Cinayet günü Çağla'nın üzerindeki şort yeni teknolojiyle yeniden incelendi. Şortta bir erkeğe ait iki DNA örneği çıktı. O DNA da Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA ile uyumlu çıktı.
0: Kaldı. 26 yıl önce işlenen cinayette sır perdesi aralanıyor mu? Çağla Tualtay'ın şortunda bir erkeğe ait iki DNA bulundu. Bu örnekler Çağla'nın tırnak altında bulunan DNA ile eşleşti. Yani Çağla'nın üzerinden çıkan DNA örnekleri aynı erkeğe ait. Çağla Tualtay 15 yaşındaydı. Lise öğrencisi Çağla 5 Haziran 2000 tarihinde okuldan çıktı, evine gitti. Annesi ona ulaşamayınca komşularına haber verdi. Eve giren komşular Çağla'nın cesediyle karşılaştı. Çağla Tualtay boğazı kesilerek öldürülmüştü. Dosyada olay günü elde edilen bulgular ve Tualtay'ın kıyafetleri yeni teknolojiyle tekrar incelendi. O gün Çağla'nın üzerinde bulunan şortun iki noktasında bir erkeğe ait DNA bulundu. DNA'lar şortun belindeki lastikte ve paçasında tespit edildi. 2013 yılında Çağla'nın tırnaklarında da bir erkeğe ait DNA belirlenmişti. Ancak bu örneğin kime ait olduğu bulunamadı. Şortta bulunan DNA'lar tırnak altı DNA ile uyumlu çıktı. Şimdi ekipler DNA'nın sahibini bulmaya çalışıyor. Aynı zamanda herkesin sonucunu merakla beklediği işlemler de var. Geçtiğimiz günlerde Çağla'nın komşuları da dahil 4 kişi için fethi kabir işlemi yapılmıştı. Buradan alınan örneklerdeki inceleme sürüyor. Ekipler ailenin yaşadığı evde de yeniden keşif yapmıştı. Şüpheli ve tanık ifadeleri de yeniden değerlendirildi.
1: Atlas Çağlayan davasında 14 yaşındaki katil 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Acılı anne karar sonrası tehdit mesajları aldığını söyledi. Oğlunun mezarının başında isyan etti.
2: Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye tehditler almaya başladım. Duruşmadan sonra bu 1-2-3 değil yani.
0: Oğlu cinayete kurban gitti. Evladını kaybetmenin acısıyla başa çıkmaya çalışan acılı anne aldığı tehdit mesajlarıyla da mücadele ediyor.
2: Bu nasıl bir cesaret ya? Bu nasıl bir cesaret yani? Evladını kaybetmiş bir anneye tehdit mesajı atmak ne demektir? Zaten evladımı kaybettim. Bunun için mücadele veriyorum. Bir de bu kendini bilmez insanlarla uğraşmak zorunda kalıyorum.
0: 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan İstanbul Güngören'deki kafeden çıktığı sırada bir çocukla tartışmaya girdi. Atlas aldığı birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Karar duruşmasından katil zanlısına 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
3: Atlas Çağlayan davasının karar duruşmasının ardından ölüm tehditleri alan acılı anne, verilen cezaya da oğlunun mezarının başında isyan etti.
2: Benim yavrum katledildi. Katilin alması gereken ceza bu değil.
0: Anne Gülhan Ünlü aldığı tehdit mesajlarıyla ilgili savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.
1: Takılan altınlarla gündeme gelen sosyal medya ünlülerinin düğünüyle ilgili masak raporu ortaya çıktı. 74 bin lira gelir beyan eden Kara Haydar'ın 115 milyon liralık hesap trafiği dikkat çekti. Çiftin banka trafiği 220 milyon lirayı aşıyor.
0: Başsavcılık talep etti, Masak o çiftin mali kayıtlarını inceledi. Hazırlanan raporda milyonlarca liralık hesap hareketleri dikkat çekti. Çağla Öz ve Banlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğünü hala gündemde. Düğünde takılan takılar ve lüks paylaşımları üzerine başlatılan soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Masak'tan çiftin mali kayıtları ile ilgili rapor istedi. Rapora göre Tançalan'ın sosyal medyada sergilediği ihtişamlı hayatla

0: resmi kayıtlardaki mal profili arasında dikkat çekici bir uçurum var. Masa kadı en çarpıcı tespitlerinden biri Kara Haydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın görünen gelir düzeyi ile yaşam standardı arasındaki fark oldu. Rapora göre Tançalan'ın 2020'den itibaren adına tespit edilen kayıtlı ticari kar beyanı sadece 74 bin lira. Masak kayıtlı gelirle lüks yaşam standardı arasında açık uyumsuzluk olduğuna dikkat çekti. İzah edilemeyen servet artışı olduğu değerlendirildi. 74 bin liralık gelire rağmen Mehmet Fatih Tançalan'ın banka hesaplarında 115 milyon liralık para transferi tespit edildi. Masak Tançalan'ın yüksek hacimli para transferleri yaptığını belirledi. Eşi Çağla Öz'ün mali hareketleri de incelendi. Rapora göre 2020-2026 yılları arasında çiftin banka hesaplarında 222 milyon liralık transfer oldu. Kara Haydar ve eşinin lüks araçları da Masak raporunda yer aldı. Bu araçların tamamına yakını ultra lüks segmentteydi. Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan Tançalan ifadesinde düğündeki altınları kuyumcudan emanet aldığını söylemişti. Kuyumcu ise ifadesinde bir setle iki kelepçe altının satıldığını ve faturası bulunduğunu söyledi. Hazırlanan bu rapor başsavcılığa gönderildi. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlayacağı iddianame bekleniyor.
1: Yaklaşan kış mevsimi öncesi çatılarda son tadilatlar yapılıyor. Elazığ'da iki kişi olukları temizlemek için 6 katlı binanın çatısına çıktı. Çatıdaki kişilerin aldıkları güvenlik önlemi pes dedirtti.
0: Biri beline ip bağlayıp olukları temizledi, diğeri de düşmesin diye ipi tuttu. Görenleri endişelendiren olay Elazığ'da yaşandı. 6 katlı binanın çatısındaki oluklar dolmuştu. İki kişi olukları temizlemek için çatıya çıktı. Biri beline halat bağlayıp çatının uç kısmındaki olukları temizledi. Diğeri ise o ipi tutarak olası düşmenin önüne geçmeye çalıştı. Zaman zaman yer değiştiren kişiler tehlikeye aldırış etmeden işe devam etti. 6 katlı binanın çatısındaki o anlar kameraya böyle yansıdı.
1: Suç örgütü üyesi Muhammed Ali Çınar, İstanbul Şişli'deki Irak konsolosu ve Bahçeli Evler'deki bir kafeye yönelik saldırılar nedeniyle kırmızı bültenle aranıyordu. Gürcistan'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edilen Çınar, Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı.
2: Aç kapıyı! Polis!
0: Türkiye'deki iki saldırının failleri arasındaydı. Kırmızı bültenle aranırken ülkeye giriş yaptığı sırada yakayı ele verdi. 2 yıl önce 30 Kasım günü İstanbul Bahçelievler'de bulunan bir kafede saldırı oldu. Ardından 21 Mart 2025 tarihinde Şişli'deki Irak Başkonsolosluğu'na benzer şekilde silahlı saldırı düzenlendi. Başkonsolosluk binasına motosikletle gelen iki şüpheli silahlarla ateş açıp kaçtı. Polis her iki olaydan sonra geniş çaplı inceleme başlattı. Operasyonlarda gözaltına alınanlar oldu ancak bir isim dikkat çekiyordu. Saldırılarla ilgili Muhammed Ali Çınar ismine ulaşıldı. İki saldırıdan sonra yurt dışına kaçtığı tespit edilen şüpheli için kırmızı bülten çıkarıldı. Gürcistan'da tutuklu bulunan Çınar cezaevinden tahliye edildi. Çarşamba günü Ardahan Türk Gözü sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptığı sırada yakalandı. Suç örgütü üyesi olma suçundan hakkında açılan kamu davası devam ediyordu. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
1: Muş'ta 31 Ağustos günü kaybolan Suat Balkaya'dan günlerdir haber yok. Ekipler arama çalışmalarının 11. gününde de bir sonuca ulaşamadı.
3: Kaybolmuş, haber alamıyoruz. Giren, duyan, bilen varsa Allah rızası için bir cevap versin.
0: Günler geçti. Ekipler seferber oldu. Ne bir iz, ne bir haber var. 30 yaşındaki Suat Balkaya, Muş'un Hasköy ilçesinde yaşıyordu. 31 Ağustos günü evden çıktı. O andan sonra da bir daha gören olmadı.
4: İşe gidip geliyordu, taksiden çalışıyordu. Birden kayboldu, bilmiyoruz.
0: Yakınları haber alamayınca ekiplere haber verdi. Jandarma, AFAD ve güvenlik korucularından oluşan ekipler bölgeyi karış karış taradı. Nehirler, otluk ve dağlık alanlarda bakılmadık yer kalmadı. Çalışmaların 11. gününde de herhangi bir sonuç çıkmadı. Ekipler kayıp Suat Balkaya'dan bir iz

0: zarıyor.
1: Sakarya'da film sahnelerini aratmayan bir olay yaşandı. Aracını sanayiye bırakan bir kişi tamir zamanında bitmeyince iş yeri sahibinin yanına gitti. Tamirci tüfeğine sarılınca ortalık karıştı.
0: Aracı zamanında teslim edemedin tartışması büyüdü. İş yeri sahibi müşterilerine tüfekle ateş açtı. Müşteriler de iş yeri sahibine araçla çarpıp kaçtı. Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde müşteriler iddiaya göre araçlarını tamir için sanayi sitesindeki bir dükkana bıraktı. Ancak tamir süresi uzayınca müşteriler ve iş yeri sahibi arasında tartışma çıktı. Tartışmaya iki tarafın arkadaşları da katılınca olay büyüdü.
2: Olay günde vatandaş arıyor. Herhalde arabayı teslim etmesi gerekiyor. Teslim edemiyor. Tartışmaya başlıyorlar. Kendileri burada silahlanmışlar. Burada bir şekilde bekliyorlar artık. İş orada dereceye geliyor.
0: Tamirci eline aldığı tüfekle rastgele ateş açtı. O sırada karşı taraf araçlarına binip kaçtı. Bir süre sonra tekrar geri dönenler bu defa iş yeri sahibine çarptı. İş yeri sahibi aracın altında kaldı. Bu sırada bir kişi tekme atmaya çalıştı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan şüphelilerin tümü gözaltına alındı. İş yeri sahibi de tedavisinin ardından tutuklandı. İnceleme devam ediyor.
1: Konya'dan herkesi korkutan bir görüntü var sırada. Bir iş yerinde tüp patladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
0: Bomba gibi patladı. Sokağı birbirine kattı. Çevredekiler büyük korku yaşadı. Patlama Konya'nın Ereğli ilçesinde bir iş yerinde oldu. İçerideki tüp bilinmeyen nedenle patladı. O sırada sokak kalabalıktı. Çevredekiler neye uğradığını şaşırdı. İş yerinin pencereleri parçalandı. Kapısı yerinden söküldü. İhbar üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Çevrede güvenlik önlemi alındı. Neyse ki patlamada kimseye bir şey olmadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Bir giyim mağazasında üyeliği bulunan müşteri sipariş vermemesine rağmen mesaj alınca hesabından işlem yapıldığını fark etti. KVKK'ya başvurdu. Kişisel bilgilerinin şirket tarafından erişime açıldığı tespit edildi. Söz konusu şirkete 200 bin lira ceza kesildi.
0: Bir giyim mağazasında üyeliği bulunan müşteri kendisi tarafından verilmeyen bir siparişe ilişkin mesaj aldı. Üyelik hesabına giriş yaptı. Kendi hesabı üzerinden işlem yapıldığını ve adres bilgilerinin değiştirilerek sipariş verildiğini gördü.
3: Eğer öyle bir şey güvenlik açığı varsa şayet onun cezasını çekmeli. Teknoloji devrindeyiz, bunun olmaması lazım.
4: Müşteri hemen KVKK'ya şikayette bulundu. Yapılan incelemede ise şu sonuç çıktı. Müşterilerin isim, soyisim, telefon numarası ve üyelik bilgileri şirketin internet sitesinde herkese açık haldeydi.
3: İnsanlar güvenerek verileri veriyorlar oraya. Yani ben de kendi kişisel bilgilerimin etrafta dolaşmasını istemezdim yani.
0: Kişisel Verileri Koruma Kurumu, kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlemek amacıyla gerekli teknik ve idari tedbirleri almayan giyim mağazasına 200 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kararda müşteri bilgilerinin üçüncü kişilerin erişimine açılmasının 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu'nda yer alan kişisel veri işleme şartlarından herhangi birine dayanmadığı belirtildi.
5: Yani benim gıyabımda benim iznim olmadan böyle bir işlem yapıldığı zaman tepkim tabi büyük olurdu. Mahkemeye verirdim.
1: Güz mevsimiyle birlikte salça sezonu da açıldı. Adana'da hırsızlar üreticiden önce davranarak tarladaki salçalık biberleri çaldı. Gece saatlerinde gelen hırsızlar biberlerle birlikte kayıplara karıştı.
6: Bir götür Mehmet.
7: Biz sabahın köründe tarlaya gelmiştik. Bizden önce hırsızlar hasat etmiş.
0: Aylardır emek verdikleri biberleri toplamaya gittiler. Manzara karşısında şaşkına döndüler. Salçalık biberi üreticiden önce hırsızlar hasat etti.
7: Biz şok olduk zaten. Biz ilk başta hayvanların yaptığını zannediyorduk. Meğerse hırsızlarmış.
0: Adana'da salçalık biber üreten Özkan ailesi sabah tarlaya geldiklerinde gözlerine inanamadı. Gece yarısı tarlaya gelen kimliği belirsiz kişiler bir tona yakın salçalık biberi toplayarak kayıplara karışmıştı.
7: Biz emek ediyoruz, çalıp götürüyor insanlar, ne diyeceksin? Hırsızlara ait eşyalar bulduk. Yaklaşık bir tona yakın biberimiz gitti. Çok üzücü.
0: Salçalık biberler tarlada kilosu 35.

0: 40 liraya satılıyor. Özkan ailesi hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyor.
1: Şimdi insani duyguları olmayan kişiler geliyor. İnsanların emeklerini boşa götürüyor. Allah'ından bulsunlar, ne derim.
2: Ayasofya Camii'nde restorasyon çalışmalarında yeni bir aşamaya geçiliyor. Ana kubbedeki çalışmalar devam ederken Doğu Yarım Kubbe'nin de güçlendirilmesine karar verildi. Bu süreç devam ederken cami ibadete ve ziyarete açık olmaya devam edecek.
3: Ayasofya Camii için yeniden analiz yapıldı. Modelleme ve statik analizler caminin Doğu Yarım Kubbesi'nin güçlendirilmesi gerektiğini ortaya koydu. Restorasyonu devam eden ana kubbeye ek olarak yeni proje hazırlandı.
4: Deprem simülasyonlarında en çok zafiyet gösteren kısım burası olduğundan biz önceliği buraya verdik.
5: Dünya kültür mirasının en nadide eserlerinden biri olan Ayasofya Camii'nin korunması ve gelecek nesillere güvenle aktarılması için restorasyon çalışmaları bir süredir devam ediyor. Ana kubbeye ek olarak Doğu Yarım Kubbe'de de restorasyon çalışmalarına başlanacak.
3: Çalışmalar yalnızca taşıyıcı sistemle sınırlı kalmayacak. Kubbenin iç yüzeyindeki mozaikler ve kalem işi bezemeler de tek tek ele alınacak.
4: Evet, şu an Ayasofya restorasyonunun en önemli kısmına geçmiş bulunmaktayız. O da yapının en çok zafiyet gösteren ve öncelikli müdahaleye muhtaç kısmı olan Doğu Yarım Kubbesi ve Ana kubbeyle Doğu Yarım Kubbe'yi birbirine bağlayan ana kemer.
3: Restorasyon başlamadan önce mihraf ve minber gibi tarihi mimari unsurlar özel koruma sistemleriyle güvence altına alınacak. Özgün mermer döşemelerin zarar görmemesi için çok katmanlı yükseltilmiş bir zemin oluşturulacak.
4: Şu Doğu Yarım Kubbe'nin altına mihrap yönüne gelecek şekilde yine ziyarete ve ibadete mani olmayacak bir iskele kurulumu gerçekleştirilecek.
3: Ayrıca platform kurulmadan önce zemin yükleme ve titreşim testlerinin yapılması da planlandı.
4: Görmüş olduğunuz gibi dökülen sıvalar var.
5: Evet.
4: Kaybolmuş bezeme yüzeyleri var. Bunlar kesinlikle olması gerektirdiği şekilde bir çalışma süreci. Bizler de sadece Ayasofya'nın Bizans katmanları yok, Osmanlı katmanları da var. Onları da anlamaya çalışacağız.
3: Çalışmalar ana kubbenin restorasyonuyla birlikte yürütülecek.
4: Zaten bu çalışmanın en özel tarafı bütüncül bir şekilde zafiyet gösteren bütün noktaların hep birlikte ele alınabiliyor olması.
3: Çalışmaların bir kısmının önümüzdeki yıl tamamlanması bekleniyor.
4: Özellikle dış cephelerde önümüzdeki yılda epey bir mesafe kat etmiş olacağız. Ana kubbeye yönelik olan güçlendirme müdahalelerini de yapmış olacağız. Birkaç yıla epey bir şey ortaya çıkar diye düşünüyorum.
3: Restorasyon devam ederken Ayasofya Camii ibadet ve ziyaretler için açık kalmaya devam edecek.
2: Yapay zeka devi Anthropic çalışanı Jacob Cox'un bu teknolojinin 10 yılın sonuna kadar insanlığı öldürebileceğini savundu. Şirketin araştırmacısı Habinger de bu görüşe katıldığını belirterek uyarıda bulundu.
0: Yapay zekanın insanlığı yok etme ihtimali %10'dan fazla mı? Yapay zeka şirketi Anthropic'te görev yapan araştırmacı Evan Habinger, önümüzdeki 10 yıl içinde böyle bir riskin bulunduğunu ileri sürdü. Üstelik Habinger'e göre süper zekanın kontrolü için henüz net bir çözüm de yok. Tartışmayı başlatan isim Anthropic'ten istifa eden araştırmacı Jacob Cox'un oldu. Cox'un, yapay zeka şirketlerinin kendi kendini geliştirebilen süper zekaya ulaşmak için kontrolsüz bir yarış içinde olduğunu öne sürdü. Gelecekte bu sistemlerin siber saldırılar düzenleyebilecek ve insanüstü kapasitelere ulaşabilecek düzeye gelebileceği uyarısında bulundu. Cox'un yapay zeka geliştirenler bu teknolojinin 10 yıl içinde hepimizi öldürebileceğine inanıyor paylaşımına Habinger'den destek geldi. Yapay zekanın tüm insanları öldürebileceğine gerçekten inanıyoruz diyen Habinger, bu olasılığı %10'dan fazla gördüğünü söyledi. Anthropic'in çaba gösterdiğini, ancak süper zekayı insan değerleriyle uyumlu hale getirecek net bir planın henüz bulunmadığını belirtti. Nobel ödüllü yapay zeka uzmanı Jeffrey Hinton da İngiliz yayın kurumu BBC'ye yaptığı açıklamada %10'luk risk tahminini mantık dışı bulmadığını söyledi. Hinton, gelişmiş yapay zekanın siber ve biyolojik saldırılarda kullanılabileceği uyarısında bulundu.
2: Şimdi kısa bir ara.

Marmara bölgesinde İstanbul güneşli 28, Bursa güneşli 30 derece. Ege bölgesinde İzmir güneşli 34, Muğla parçalı bulutlu 36 derece. Akdeniz'de Antalya güneşli 34, Adana güneşli 35 derece. Karadeniz'de hava güneşli, Samsun 26, Trabzon ve Giresun 25 derece. İç Anadolu'da da hava güneşli, Ankara 32, Kayseri 30 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum güneşli 26, Erzincan güneşli 30 derece. Güneydoğu'da Diyarbakır güneşli 36, Şanlıurfa güneşli 37 derece.

0: Yeniden merhaba. Haber bülteninde gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde halka hitap etti. Birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.
1: Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Ve bu birlik, beraberlik içerisinde Rabbim bizlere daha nice başarılar nasip etsin. Bu birliğinizi, beraberliğinizi daim kılsın. Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
0: Dün akşam Beştepe'de dikkat çeken bir görüşme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Mansur Yavaş hem görüşme hakkında hem de siyaseten nasıl bir yol izleyeceğine dair açıklama yaptı. Parti değiştirdiğine dair iddiaları yalanladı. Peki başka neler dedi? Bakalım.
2: Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesinin tek gündeminin Ankara olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görüşme öncesinde hem Kılıçdaroğlu hem de Özel'in bilgisi vardı dedi.
3: Son günlerde şahsım, siyasi tutumum ve gerçekleştirdiğim görüşmeler üzerinden çeşitli yorumlar yapılmakta, iddialar ve senaryolar üretilmektedir. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanıyım. Ankara halkının bana verdiği görev, siyasi dedikoduların peşinden gitmek, her gün üretilen senaryolara cevap yetiştirmek değil, Ankara'nın sorunlarını çözmek, yatırımlarını hayata geçirmek ve 6 milyon vatandaşımıza hizmet etmektir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gerçekleştirdiğimiz görüşmenin de tek gündemi Ankara'dır. Ayrıca bilinmesini isterim ki, Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özgür Özel'in bilgisi vardı.
2: Yavaş görüşme sonrası yaptığı açıklamada parti değiştirme iddialarını da yalanladı. Benim durduğum yer belli dedi. Hem yeni parti hem de CHP arasında kurduğu dengeye dikkat çekti Yavaş. Tutumunun rahatsızlık yaratması halinde gereğini yapacağını söyledi.
3: Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olamaz. Ankara'da bugüne kadar kurduğum denge politikasının sonucunu kendi belediye meclisimizde gördük. Tüm çabalara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi ve yeni parti olarak hiçbir fire vermeden seçimi kazandık. Ben izlediğim yolun doğru olduğuna inanıyorum ve mevcut pozisyonumu koruyorum. Eğer bu tutumum her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem.
0: Siyasetin gündemi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın sorunlarının görüşmede gündeme geldiğini belirtti. Gayet doğal bir görüşme dedi. Yeni Parti ve CHP'den de açıklamalar geldi.
4: Arkadaşlar gayet doğal bir görüşme. Sayın Cumhurbaşkanımızdan pek çok belediye başkanı randevu talep etmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız da kendi programlarının uygunluğuna bağlı olarak kendi

0: takdirleriyle çeşitli zamanlarda bu randevuları vermektedir.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabulüne dair bu değerlendirmeyi yaptı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanımız şehirlerin sorunlarının çözümünde çok hassastır dedi.
0: Ahlat dönüşü Sayın Yavaş, Sayın Cumhurbaşkanımızdan randevu talep ediyor. Ankara'nın sorunlarını, önümüzdeki dönemdeki yatırımları ifade etmişler. Sayın Cumhurbaşkanımız tabii belediye başkanlığından da geldiği için şehirlerin altyapı sorunlarının çözülmesi konusunda her zaman çok hassastır. Parti ayrımı gözetmeksizin çeşitli partilerde mensup belediye başkanlarına zaman zaman bu randevuları verirler. Tabii Ankara başkentimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız devletimizin başıdır. Her olaydan büyük spekülasyonlar çıkarma konusunda son derece iştahlı bir muhalefet anlayışı var.
1: Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'sa bir sorun yok mesajı verdi.
2: Yaptığı açıklamayı da gördüm. Şunu söylüyor, Cumhurbaşkanıyla yalnızca Ankara gündemli ve yalnızca bu büyük yatırımları ilgilendiren konuşmalar yaptık. Ben buraya gitmeden evvel genel başkanıma bilgi sundum diyor. Burada da bir sorun yok. Ankara'nın hizmetini olmaya devam edeceğim. Kimseyi de hayal kırıklığına uğratmayacağım. Kimse buralardan senaryo üretmeye çalışmasın. Dedikodu üretenleri yalanlamaktan bıktık. Onlar utanmaktan bıkmadılar diyor.
1: CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan da görüşmeye dair açıklama geldi.
3: Yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Düşüncelerini, fikirlerini, görüş alışverişinde bulunmalarını, taleplerini iletebilir. 9 Eylül günü bizim yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir. Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Sayın belediye başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak katılmasını beklerdik.
4: CHP'de kongre süreci başladı. 14 Şubat'a kadar il ve ilçe kongreleri tamamlanacak. Ardından toplanacak parti meclisinde kurultay tarihi belirlenecek. Kongre takvimi CHP sözcüsü Müslim Sarı tarafından açıklandı. Takvime göre üye çizelgelerinin 28 Ekim'de askıya çıkarılacağını, ilçe kongre delegesi seçimlerinin ise 11 Kasım'da başlayacağını duyurdu. Takvime göre 12 Aralık itibarıyla ilçe kongreleri, 16 Ocak'ta ise İl kongreleri başlayacak. 14 Şubat'ta tüm il ve ilçe kongreleri tamamlanmış olacak. Sarı bu süre içinde CHP ile ilgili yargı sürecinin kesinleşmesini beklediklerini kaydetti. Ardından parti meclisi toplanarak genel başkan ve parti meclisi üyelerinin seçileceği büyük kurultay tarihi belirlenecek. Ahbap Derneği'ne yönelik 5. dalga operasyonda gözaltına alınan 20 şüpheli tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada bilirkişi raporları ve yeni deliller tek tek incelendi. Dernekten mal ve hizmet alımı adı altında para çıkışı tespit edildi. Bu kişiler ve şirketleri mercek altına alındı. Yeni dalga operasyonda gözaltına alınanlar adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 20'si tutuklandı, 29'u ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Kiralık sosyal konut için şartlar ve kira ödemeleri belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, başvuruların 14 Eylül'den itibaren alınacağını söyledi. Peki uygun fiyatlı sosyal konutlara kimler başvurabilecek? Detaylarına bakalım.
5: İstanbul'da inşa edeceğimiz 100 bin sosyal konuta ek olarak 15 bin kiralık konutu da vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.
6: Kiralık sosyal konutların olduğu ilçeler belli oldu. Detayları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı.
5: Kiralık konutlarımızı Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye, Üsküdar'da bulunacak. Yine Maltepe, Tuzla, Kartal, Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ilçelerimizde de yine Arnavutköy'de, Güngören'de bu konutlarımızı planladık.
6: Kiralık sosyal konut için ilk adım İstanbul'da atıldı. Uygun fiyatlı evler 3 yıllığına kiralanacak. En önemlisi kimler başvurabilecek?
5: 18 yaşını tamamlamış evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve aylık hane geliri, bir hanenin tüm geliri 100 bin liradan az olanlar bu kampanyadan istifade edebilecekler. Burada başvuracak kişinin en az bir yıl İstanbul'da ikamet etmesi şartını arayacağız.

0: yine üzerinde tapuda kayıtlı konutu olmaması yine şartlarımızdan bir tanesi.
1: Peki bu konutlar için ne kadar kira ödenecek?
0: 1+1 konutlar için kira bedelini 10 bin lira, 2+1 konutlar için 12 bin lira. Burada tabii 1+1, 2+1 vatandaşlarımızın orada çocuk sayısına göre, başvurularına göre adetleri değişiyor. 3+1 konutlar için 15 bin lira, 4+1 konutlar için ise 18 bin liradan başlayan fiyatlarla bu konutları kiralayacağız.
1: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 14 Eylül'den itibaren başvuruların alınacağını söyledi.
0: Hemen hak sahibi vatandaşlarımızı tespit edeceğiz ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle birlikte ilk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Geçen sene başladık, bu yıl Ekim'de konutlarımızı teslim ediyoruz.
2: Uluslararası uyuşturucu ticareti yapan ve 2017 yılından bu yana firari olan suç örgütü lideri İslam Yakut, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet'in operasyonuyla İstanbul'da kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu baronunun yakalandığı haberini Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu. Gürlek, zanlının yurt içi ve yurt dışında saklandığı yerlerden suç örgütünü yönetmeye devam ettiğini vurguladı. İslam Yakut'un İstanbul Emniyeti, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandığını açıkladı. Bakan Gürlek, Yakut'un liderliğini yaptığı örgütün Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen toplam 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğunu da kaydetti. Zehir tacirlerine karşı mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Atlas Yağlayan davasında 14 yaşındaki katil 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Acılı anne karar sonrası tehdit mesajları aldığını söyledi. Oğlunun mezarının başında isyan etti.
3: Seni de öldürüp bir ormanlık alana gömeceğiz, cesedini kimse bulamayacak diye tehditler almaya başladım duruşmadan sonra. Bu 1-2-3 değil yani.
1: Oğlu cinayete kurban gitti. Evladını kaybetmenin acısıyla başa çıkmaya çalışan acılı anne aldığı tehdit mesajlarıyla da mücadele ediyor.
3: Bu nasıl bir cesaret ya? Bu nasıl bir cesaret yani? Evladını kaybetmiş bir anneye tehdit mesajı atmak ne demektir? Zaten evladımı kaybettim. Bunun için mücadele veriyorum. Bir de bu kendini bilmez insanlarla uğraşmak zorunda kalıyorum.
1: 14 Ocak akşamı Atlas Çağlayan, İstanbul Güngören'deki kafeden çıktığı sırada bir çocukla tartışmaya girdi. Atlas aldığı birden fazla bıçak darbesiyle hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen 14 yaşındaki bir çocuktu. Karar duruşmasından katil zanlısına 18 yıl 10 ay hapis cezası verildi.
4: Atlas Çağlayan davasının karar duruşmasının ardından ölüm tehditleri alan acılı anne, verilen cezaya da oğlunun mezarının başında isyan etti.
3: Benim yavrum katledildi. Katilin alması gereken ceza bu değil.
1: Anne Gülhan Ünlü aldığı tehdit mesajlarıyla ilgili savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.
2: İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı hava saldırısının üzerinden bir yıl geçti. Katar basını hava saldırısının yapıldığı anlara ilişkin görüntüleri ilk kez yayınladı.
5: İsrail'in Katar'daki Hamas yetkililerine yönelik saldırısının üzerinden bir yıl geçti. Katar merkezli El Arabi televizyonu saldırının görüntülerini ilk kez yayınladı. El Arabi televizyonu İsrail saldırısına dair özel bir habere imza attı. Haberde o gün yaşananlar ayrıntılı olarak ele alındı. Buna göre Amerikan Başkanı Donald Trump, Hamas'a yaptığı teklife yanıt verilmesi için 48 saat süre verdi. Katar'daki Hamas heyeti teklifi değerlendirmek için toplandığı sırada İsrail saldırısı gerçekleşti. Habere göre Hamas heyeti saldırıdan şans eseri kurtuldu. Hava saldırısında heyetin bulunduğu bina yerine yakındaki bir başka bina vuruldu. İlk kez yayınlanan o görüntülerde patlama anı net bir şekilde görülüyor. Haberde Katar güvenlik güçlerinin Hamas heyetini tahliye ettiği ve bölgede geniş güvenlik önlemi aldığı belirtildi. İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 18

0: 8 kişi de yaralanmıştı. Hayatını kaybedenler arasında Hamas siyasi büro şefi Halil el-Hayye'nin oğlu ve ofis müdürü de bulunuyor. Halil el-Hayye saldırıdan kurtulmayı başarmıştı.
1: Üniversiteyi kazanmak yetmiyor. Şimdi sırada öğrencinin yeni hayatını kurmasında. Şehir dışında ev tutan öğrenciler için asıl masraf kira ödemesinden sonra başlıyor. Evi dizmek için gerekli olan mobilyalar, beyaz eşyalar derken liste uzuyor. Peki sıfır veya ikinci el eşyalarla ev dizmenin maliyeti ne kadar? Gizem Türemen ve Mertcan Öztürk spotçuları gezdi. Öğrencinin ev kurma maliyetini çıkardı.
2: Üniversite kayıtlarını yaptıran öğrencilerin aileleri teker teker gelip alışverişlerini hızlı bir şekilde yapıyorlar.
3: Eşya almak şu an 150-200 bin lira tutuyor bir öğrenci için.
4: Öğrenciler ve yeni tayin olmuş memurlar genellikle ikinci elde tercih ediyor.
5: Üniversitelerin açılmasına sayılı günler kaldı. Okuma hayaliyle şehir değiştiren öğrenciler barınmak için ya yurtlara yerleşti ya da ev tuttu.
3: Konya'dan geldim.
6: Ev tuttuk mu?
3: Yeni tuttum, 1+1. Toplam 140 bin lira gibi bir bedel ödedim. 2 depozito, bir emlak komisyonu, bir kira bedeli. İşte şu anda işe bakmaya geldim buraya.
5: Üniversite öğrencileri için şimdi yeni bir telaş başladı. Kiraladığı o dairenin içini dizme telaşı. Peki bir öğrenci evini sıfır eşyalarla dizmenin maliyeti ortalama ne kadar? İstanbul'da mobilya ve beyaz eşya üzerine satış yapan yaklaşık 300 mağazanın bulunduğu bir çarşıya geldik. Gezelim, hesaplayalım.
7: Yatağını, dolabını, komodini, şifon yerine, kanepesi, bunları içinde 55'e dizebiliyor.
6: 55 bin lira.
7: Evet.
8: Baza başlık yatağım var. Hemen yanında 160'lık %100 MDF konsolum var. 3-1 koltuk konseptim. Onun yanında masa, 4 sandalyemiz var. 4 kapılı 160 santim dolabımız var.
6: Peki bu saydıklarınızın hepsi ne kadar?
8: 85 bin TL.
2: No Frost 520 litre buzdolabımız, çamaşır makinemiz 9 kilo. İnvertör motor, bulaşık makinesi 4 program sadece öğrencilere özel 65 bin lira.
5: Gardırop, koltuk takımı, masa, buzdolabı derken liste uzuyor. Sıfır eşyayla ev dizmek isteyenlerin en az 130 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.
9: Okul ödemesi, kira, emlak komisyonu, depozito derken yüklü miktarda masraf yapan öğrenci ve aileler en azından eşyada bu masrafı kısmak için ikinci ele yöneliyor. Peki bir öğrenci evini ikinci el eşyalarla dizmenin maliyeti minimum ne kadar?
10: Yarı yarıya fiyat oynuyor. 3 kat 4 kat da fiyat ettiği oluyor. Böyle iki kapılı kahverengi beyaz renklerimiz var ikinci el olarak 2500 lira. Koltuk olarak da şöyle üçlü koltuk 4000 lira.
6: Yeşil koltuk.
10: Evet. En uygun masa sandalyede onlar da ikinci el var. 3500 lira masa. 4 sandalye bir masa. Baza yatak başlık. Teklisi 3500, çiftlisi de 7000 lira.
4: İkinci elde şöyle buzdolabıları 10.000 liradan başlıyor. Buzdolabı. Mesela buzdolabı 4-5 senelik bir buzdolabı. 6 ay burada garanti veriyoruz. Şu anda fiyatı 10.000 lira. Şuradaki cihazın mesela 7 yıllık bir cihaz. Şu anda 6.000 lira kadar bir ücreti var bunun. Daha yeni cihazımız var. Bunlar da 4-5 senelik. Bunlar da 7.5'tan başlıyor. Çamaşır makinelerimiz. 5-6 yıllık cihazlar dediğim gibi 6.000 liradan başlıyor.
5: İkinci el eşyayla ev dizmekse 50.000 liradan başlıyor. Eşyanın durumu ve kalitesine göre fiyat artıyor.
6: Öğrenciler tercih ediyor mu bunu?
10: Evet, öğrenciler genelde ikinci elleri tercih ediyorlar.
1: Haber bültenini noktalıyoruz. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.

Doğru geliyor. Ben Kübra Nuruslu. Enine boyuna başlıyor efendim. Yine gündem oldukça yoğun. Özellikle siyaset o fotoğrafı konuşuyor. Çünkü dün Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Tam da 9 Eylül günü, tam da CHP'nin kuruluşunun yıl dönümünde, hatta resepsiyon sırasında bu fotoğrafın gelmesi de epey konuşuldu. Bugün de öyle oldu. Bazı CHP'lerin hatta sitem ettiği de söylendi, kırgın olduğu da söylendi. Tüm bu eleştirilerin ardından da Mansur Yavaş'tan bugün şöyle uzun uzadıya bir açıklama geldi. Tek tek bu eleştirilere aslında yanıt veriyor bu açıklamasında. Her ne kadar görüşme teknik bir görüşme dese de satır aralarında yine de siyaset okuma yapmak için pek çok başlık var efendim. Konuklarımızla değerlendireceğiz tüm bunları. Ve bir diğer başlığımız az önce, daha yeni yaklaşık bir saat

0: konuşacağız. Ve bir diğer başlığımız şu. Efendim dün Özgür Özel'e soruldu. CHP ile hareket eder misiniz diye. Özgür Özel çok net bir ifade kullanıyor. Diyor ki asla ve asla mümkün değil. Bu arada İBB'de soruldu Özgür Özel'e. Üsküdar'daki gibi bir risk var mı denildi. Ona ilişkin de bir açıklaması var. Yaklaşmakta olan tehlikeyi görüyoruz dedi. İBB'de yaklaşmakta olan bu tehlike nedir? Onu da yine konuklarımıza değerlendireceğiz. Peki kimlerle konuşacağız? Hemen size konuklarımızı da tanıtayım. Önce şöyle bir Ankara ile başlayalım. Ankara'da bugün iki konuğumuz var. Bir yanda Nasuhi Güngör'ü gördüğünüz Habertürk Ankara temsilcimiz. Hoş geldiniz efendim.
1: Çok teşekkür ederim Kübra Nursu, sağ olasın. İyi yayınlar şimdiden. Bütün İstanbul'daki konuklarımıza teşekkürler ve hoş geldiler.
0: Çok teşekkür ederiz, sağolunuz ve hemen yanında da avukat Yiğit Acar var. Biz onu aslında İstanbul stüdyoda görmeye alışığız ama bugün Ankara'dan bağlanacak zannediyorum. CHP'nin o resepsiyonuna da katılan isimlerden biri tam da ondan dolayı Ankara'daydı. Dolayısıyla ondan da bugün muhtemelen çok şey öğreneceğiz. Hoş geldiniz Yiğit Bey.
2: Hoş bulduk Kübra Nur Hanım. Ben orada sizinle olmayı çok seviyorum normalde. Yine orada olmayı isterdim ama bugün Nasuhi Bey'in ev sahipliğinde Ankara'nın güzel stüdyosundayız. Ama hasret kısa sürecek. Hemen geleceğim zaten. Yine İstanbul stüdyolarında birlikte olacağız. İyi akşamlar diliyorum.
0: Pekala, çok teşekkür ederiz. Bekleriz efendim. Şimdi hemen stüdyoya dönelim. Stüdyodan kamuoyu araştırmacısı Murat Gezici bizimle. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Bülent Kaya. Hoş geldiniz.
4: Merhaba, iyi yayınlar, iyi akşamlar.
0: Çok teşekkür ederiz. Ve bir diğer tarafta AK Parti 26. dönem Milletvekili Mehmet Metiner. Hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
0: Ve efendim aramızda artık bir profesör var. Bugüne kadar biz hep onun için doçent doktor derdik ve bugün profesör olduğunu öğrendik. Hocam çok tebrik ederim. Turgay Yerlikaya bizimle, hoş geldiniz.
5: Teşekkür ederim, sağ olun Kübra Nur Hanım.
0: Hayırlı uğurlu olsun profesörlüğünüzde. Bize kısmetmiş bugün ilk gün kutlamakta efendim. Turgay Yerlikaya da bugün bizimle olacak. Şimdi biraz önce konu başlıklarından bahsettim. Oldukça geniş konuşacağımız meseleler var. Gelin şöyle önce bir reklam arasına gidelim. Ardından uzun uzadıya konuşalım. Kısa bir ara.
6: Hayat aslında ne kadar güzel değil mi? Doğa, huzur, dengede olan her şey. Oysa her şey kendi yerinde, kendi değerinde güzel. Üstelik bu denge sadece bizim için değil, su altındaki binlerce canlı için de geçerli. Koru. Hepimiz için. Her birimiz için.
0: Ve enine boyuna başlıyor. Şöyle başlayacağız. Gördüğünüz arkamda o fotoğrafı, işte dünden beri konuşulan o fotoğrafla başlayacağız. Önce gelin bir dün akşama dönelim. Şimdi dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı Beştepe'de külliyede kabul etti. Hemen ardından da Mansur Yavaş bir paylaşım yaptı. Dedi ki Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik. İşte konumuz Ankara'mızın ulaşım altyapısına yönelik katkı sağlayacak metro yatırımlarıydı. Böyle devam ediyor ve sonunda da nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na teşekkür ediyorum dedi. Dün tam da aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü nedeniyle bir resepsiyon vardı. Önce bir Anıtkabir'e gidecek mi acaba Mansur Yavaş diye bekledik sabah saatlerinde, gitmedi. Resepsiyona da katılmadı. Tam da resepsiyon sırasında bu fotoğraf gelince de hemen böyle siyasi okumalar yapıldı. Sonrasında da Mansur Yavaş'ın böyle bir açıklaması var. Şimdi bugünkü açıklaması daha da önemli. Ona geleceğiz ama isterim ki önce şu görüşmenin bir perde arkasını öğrenelim. Nasuhi Güngör'de belki haber vardır, şöyle Ankara kulislerinde dolanıyordur. Çünkü anladığımız kadarıyla talep Mansur Yavaş'tan gelmiş. Kendisi de aslında bunu söylüyor. Fakat dünden beri bir takım iddialar vardı. İşte bu görüşmeye ilişkin son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan akşam vakti 17 gibi gel dedi, tabir yerindeyse oradan randevu verildi diyenler vardı. Ya da bir gün önce söylendi Mansur Yavaş'a diyenler vardı. Dolayısıyla bu zamanlama konusunda da bir kafa karışıklığı oldu. Hakikaten bu görüşmenin perde arkası nasıldır Nasuhi Bey? Sizde ne tür bilgiler var?
1: Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi kendimde çok bilgi varmış gibi davranmayı sevmem. Yani bu görüşmelerde bazen şunu hayretle izliyorum.

0: bakıyorum. Bazı eskiden beri dostluğum olan meslektaşlarıma da bir göndermede bulunuyorum. Yani o görüşmenin ortasında sanki hani Sayın Cumhurbaşkanı ile Mansur Yavaş görüşürken oradaymış gibi anlatan arkadaşlarımız var. Ben öyle bir role sahip değilim. Yani sadece bir parça perde arkasına dair duyduklarım var. Bir parça da kendim analitik olarak bakıyorum meseleye. Şimdi önce bir şey söylemek istiyorum. Bu çok tartışıldı memleketimizde. Oradaki değerli katılımcılar da hatırlayacaklardır. Özellikle işte 2024, hatta ondan önce 19 seçimlerinde hem Sayın İmamoğlu'nun hem de Sayın Yavaş'ın seçilmesi itibariyle işte Cumhurbaşkanı'ndan randevu alamıyoruz, istiyoruz, vermiyor, işte görüşemiyoruz gibi. Şimdi ben işte çok net bir şey söyleyeceğim. Sayın Cumhurbaşkanı, eğer çok özel bir hani yurt dışında falan değilse haftada bir gün, en az bir gün uçakla Ankara'ya iniyor ve Ankara'dan bir yere gidiyor. Yine en az bir gün İstanbul'a gidiyor ya da İstanbul'a iniyor. Şimdi dolayısıyla Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın yıllardır böyle, özellikle de İstanbul için söylüyorum bunu. Yani Cumhurbaşkanı'na görüşemiyoruz. Cumhurbaşkanı'na görüşmek için hiç kimse de olmayan bir kolaylığa sahipsiniz. O da şudur. Ya uçağa binerken onu uğurlamak için belediye başkanı olarak kendi vekillerinizi göndermek yerine kendiniz gidebilirsiniz ve doğrudan Sayın Cumhurbaşkanı ile istediğiniz gibi temas edersiniz. Bir problemim var, projem var, şu konuda sıkıştık, şu konuyu aşamıyoruz gibi. Şimdi bunlar yapılmadı o zamanlar, kıyamet koparıldı. Gördüğünüz gibi Sayın Yavaş da ifade etmiş, Ahlat dönüşünde Sayın Cumhurbaşkanı'nı karşılıyor. Uzun zamandır da genelde belediye başkan, Büyükşehir Belediye Başkan vekillerinin karşıladığını ben biliyorum. Takip ediyorum o işleri
1: Mansur
0: biraz.
1: Yavaş genel
0: Kendisi
1: olarak
0: karşıladı.
1: karşılıyor
0: Bir
1: muydu
0: randevu
1: peki?
0: talebini.
1: Yoksa bu da yeni bir şey mi? Yani bir bilginiz var mı o konuda? Genel
0: Çok
1: olarak
0: sık değil.
1: Cumhurbaşkanı
0: Yani
1: Erdoğan'ı karşılar mıydı?
0: Evet, protokolde genelde işte valinin, yani Ankara valisinin, nadir zamanlarda vali yardımcılarının, Büyükşehir Belediye Başkanlarının yahut vekillerinin karşılaması söz konusu. Bu duruma göre zaten Sayın Cumhurbaşkanı'na bildiriliyor. Şu gelecek, şu sizi karşılayacak gibi. Ama ben de bir zamandır kendisinin o karşılamalarda bulunmadığına dair bir bilgiye sahibim. Hani birebir yanılabilirim de. Ama tekrar söylüyorum, söylemek istediğim bu randevuyu alma konusunda bir sıkıntının olmayışı, koparılan gürültünün de kuru bir gürültü oluşu. Şimdi İkincisi, eğer katılmak isteseydi Sayın Mansur Yavaş, sabahki Anıtkabir programına veyahut resepsiyona, ya buradaki programın o katılımı engelleyecek şekilde planlanması çok nadir zamanlar dışında yine söz konusu olmaz. Çünkü bu özel kalem müdürleri arasında, yani protokol gereği, bir görüş alışverişidir. Yani bir talep var, bunu ne zaman gerçekleştirelim? Sayın Cumhurbaşkanı'nın şu tarihleri uygundur, şu tarihlerde kendisini davet edecek, kabul edecek ondan sonra. Sayın Yavaş'ın ekibinin ya da kendisinde buna yönelik cevapları olur. O bakımdan hani bu katılamama halinin Cumhurbaşkanı'yla bir randevusu olma noktasına bağlanmasının zaten fizik olarak da şartlara uygun değil, protokol açısından da uygun değil. Böyle bir açıklamada bence izahı çok güzel olan bir izah değil, ama bunu Mansur Yavaş yapmadı zaten. Hani Mansur Yavaş'ın
1: Evet.
0: bu görüşmesine tepki gösterenler yaptı.
1: Yani son
0: Yani
1: dakika
0: burada 9
1: görüşmesiydi bu
0: Eylül
1: şeklinde.
0: tarihi.
1: Yani son dakika bir randevu verildi, arandı saat 17
0: Hayır,
1: gibi. Müsait Cumhurbaşkanı Erdoğan dendi diye iddialar dolaştı.
0: Şöyle Kübra Hanım, bu görüşmeler, burada protokol bilgisi olan dostlarımız da var. Hepimiz bir iyi kötü bu işleri yani biliriz, yani ben de kötü bilenlerden olayım mesela. Ama ya bu önceden konuşulur. Yani o gün hiç daha öncesinden görüşme yapılmamış da saat 17'de mesela, öyle bir aramada bilmiyorum bu arada var mıdır yok mudur. Bu öyle olmaz. Yani öncesinden diyelim ki zaman aralığı daraltılır. Yani diyelim ki 8'i ve 9'u daha uygundur. Daha sonra aralık diyelim ki 9'a düşürülür. 9'unda da Sayın Cumhurbaşkanı size bir saat verecek denir. O saat verilir. Yoksa bu son saniye, son dakika. Ha, akşam resepsiyon var. Şimdi bir randevu verelim, resepsiyona gitmesin hamlesi değil. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Ama 9 Eylül tarihini manidar bulanlar sanıyorum devam edecek. Birkaç şey daha söyleyeceğim. Hemen hızlıca bitireyim eğer zamanımız varsa. Bununla ilgili şöyle bir şey de var. Yani Ankara merkezli olduğunu zaten ifade ediyor Sayın Mansur Yavaş. Fakat Mansur Yavaş açısından da bir ilke işaret ediyor neredeyse bu. O da şudur. Genelde Sayın Mansur Yavaş'tan bilgi almak kendisine çok zor değil, ama o bilgiler genelde bize Mansur Yavaş'ın çevresinden diye aktarılıyordu genelde. Bu defa ilk kez özellikle bugün yayınladığı o uzun mesaj, ki bu uzunluğu da daha önceden ben hatırlamıyorum. Dostlarımızdan hatırlayan varsa söylesin. Mansur Yavaş'ın kamuoyuyla iletişim açısından doğrudan ve çok açık, net şeyler söylediği bence ilk mesajı. Yani bu da bence tartışmaya değer bir konu. Bizim açımızdan, yani gazeteciler açısından iyi, kendisi açısından iyi midir, değil midir? Zaten şu anda hali hazırda ona yönelik eleştiriler de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünde Anıtkabir'e gitmedin, gittin Cumhurbaşkanı ile görüştün, resepsiyona katılmadın eleştirileri de yağmur gibi devam ediyor. Söyleyeceklerim var ama onu da başka bir tura bırakabilirim. Evet.
1: Çünkü dediğiniz gibi bu açıklama önemli. İsterim ki şöyle satır satır bakalım bu açıklamaya. Zamanımız o konuda dar değil, var. Fakat aslında dünü bir tamamen kapatalım da isterim. Dünü öğrendik şimdi sizden. Yiğit Acar'a da şunu sormak isterim. Yine bir düne gitsek. Tam da resepsiyonun olduğu vakitlere, saatlere. Şimdi bu fotoğraf geldi. Dün şöyle şeyler dolaşmaya başladı. Ya CHP'ler bu fotoğrafı gördü ve kırıldılar. Sitem ettiler, kırgındılar. Hatta resepsiyonda da bu konuşuldu şeklinde mesela iddialar da vardı. Çünkü Mansur Yavaş sabah Anıtkabir'e gitmemişti, resepsiyona da katılmamıştı. Sizin elinizde böyle bir bilgi var mı? Siz de o resepsiyona katıldınız mı? Neler gözlemlediniz? CHP'liler bu fotoğrafı görünce ne düşündüler? Dahası neden mesela Mansur Yavaş sabah Anıtkabir'e gitmemiş? Bununla ilgili neler konuşuldu CHP'de?
2: Tabii aslında çok güzel sorular yönelttiniz. O yüzden bunların hepsine kapsamlı cevap vermeye çalışacağım. Ama önce bir kendi görüşlerimi ileteyim. Sonra bir de analiz ettiğim ve ağırlıklı olarak muhalefet tabanı, CHP tabanı diyebileceğimiz seçmenlerden, vatandaşlardan gördüklerimi iletmiş olayım sıralı bir şekilde. Birincisi, Sayın Yavaş herkesle görüşebilir. Elbette ülkenin Cumhurbaşkanı'yla direkt, birebir, belli zamanlarda görüşmesinde de hiçbir sakınca yoktur. Hele de yani Ankara gibi büyük şehrin, bir başkentin belediye başkanı olarak bu görüşmeleri de en sağlıklısıdır. O anlamda böyle bir görüşmeye karşı olmadığımın ya da böyle bir görüşmenin yapılması sebebiyle bir insanın linç edilmemesi gerektiğinin altını çizerek başlayayım. Fakat kendi görüşlerimden sonra muhalefet tabanında dünden beri konuşulan sorduğunuz sorulara da gördüğüm kapsamda bir analizde bulunacağım. Şimdi öncelikle Sayın Yavaş'la ilgili CHP seçmeni, yeni parti seçmeni, milliyetçi seçmen nereden bakarsanız bakın, muhalefet seçmenin içindeki hemen herkese ilişkin şöyle ciddi bir beklenti var. 2029 belediye seçimlerinden ziyade öncesinde yapılacak 27 ya da 28 yılında yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminde bir adaylık iddiası olması gerektiği ve kapsayıcı bir adaylıkla ya bir siyasi partinin ya birden çok siyasi partinin adayı olarak çıkması gerektiği yönünde bir beklenti var. Bu muhalefet seçmeninde bu beklenti Sayın Yavaş'ın daha önce de kendisinin özellikle 2023 seçimlerine giderken hiçbir zaman ben adaylık konusunda yokum demediği için, üstü kapalı bir şekilde hep de o göreve bir talebi olduğu bilindiği için de besleniyor. İki, Murat Gezici de orada belki doğrular. Birçok kamuoyu anketinde de sorulan isimlerden biri olmasından da sebep. Bu gerçekleri de bir araya koyduğumuzda şimdi muhalefet seçmeni şuna da bakıyor. Sayın Yavaş Erdoğan'a karşı hangi eksende bir politikat çiziyor, hangi söylemi büyütüyor, Erdoğan'a karşı hangi tepkisel duruşta bulunuyor gibi muhalefet bu soruları da soruyor tabana en azından. Geldiğimiz 9 Eylül'de bu anlamda çok önemli bir gün. Yani hem İzmir'in kurtuluşu hem de 103 yıllık Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluşu. Resepsiyona gelip gelmeme tartışmalarını 8 Eylül'de Yavaş kendisi başlattı hatırlarsanız. Gelmeyeceği yönünde bir kulis haber yaydı. Ve akabinde aslında CHP yönetimi ya da tabanından yüksek bir tepki de gelmedi hatırlarsanız. Yani kendi kararı olduğu, bu kararın saygı duyulması gerektiği yönünde bir karar olduğu ve yine Sayın Kılıçdaroğlu tarafından da Sayın Yavaş'ın bir kişi olduğu, önemli olan vatandaşlara yapılan davete vatandaşların icabet etmesi gerektiği yönünde aslında ayrıcalıklı ve mutlaka o resepsiyonda olması gereken bir kişi noktasında bir değerlendirme yapılmadı Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliği tarafından. Bu bağlamda bu önemliydi. Yani aslında başrolünün Yavaş'ta değil, başrolünün kurumsal kimlik bugüne kadar ayakta tutan seçmeni ve vatandaşlarda olduğu hatırlatılmış oldu.
1: Yani herkes ama gibi Mansur Yavaş'ın da gelmesi ama beklendi, öyle değil mi? Yani herkese eşit konuma koyuyor CHP yaptığı açıklamalarda.
2: Mesela Müslüm Sarı'nın Ankara'da bulunan
1: bugünkü açıklamasını da hemen size aktarayım. O da yürütmenin başında olan birinin Ankara Büyükşehir'i sorunlarını konuşması problem değil diyor CHP sözcüsü. Sayın Yavaş CHP'nin başkanıdır, CHP'nin üyesidir diye altını çiziyor. Fakat mesela son cümlesi dikkat çekici. Müslüm Sarı'nın diyor ki 9 Eylül'deki etkinliğe genel merkez olarak katılmasını beklerdik. Yani burada da bir sitem yok mu? Evet, CHP'nin üyesidir hala derken bir anda da katılmasını beklerdik diyor mesela Müslüm Sarı.
2: Yani sitem olması çok doğal. Neticede yani Sayın Müslüm Sarı'nın dediği gibi de Sayın Yavaş oranın ev sahibi hatta neredeyse Ankara'nın belediye başkanı olarak. Gelmemesinde elbette bir sitem olur ama temel gündem onun gelip gelmemesi değil de o anlamda söylüyorum. Temel gündem orada parti üyesi olan ya da partinin lehine bugüne kadar çalışma yapmış herkese bir açık davetti bu ve orada bulunmayıp Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Tayyip Erdoğan'la görüşmesi muhalefet seçmeninin gönlünde bir gönül kırıklığına yol açar. Ve açtığını da aslında dünden beri gördüğümüz için bugün hepimizin okuduğu Sayın Yavaş'ın iki tweette uzun uzadıya yazdığı açıklamaydı. Bu aslında Mansur Yavaş'ın siyasi hayatında belki de bir ivme yaratacak.
1: Sizce
2: belki
1: mesela bir düşüş, gönlünü belki alabildi bir, mi Mansur Yavaş o açıklamasıyla, bugünkü açıklamasıyla? O seçmenin.
2: Yani benim gözlemlediğim açıklama gönül kırıklığını giderici bir nitelikte değildi. Sadece izah etmeye çalışan bir tutumdu. Onun altını çizmem gerekir. İkincisi bir de resepsiyondan da önemlisi. 9 Eylül sabahında Sayın Yavaş Anıtkabir'de bizlerle birlikte olsaydı, ben de çünkü ziyaret eden Cumhuriyet Halk Partili üyelerden biriydim. Orada gönül veren Cumhuriyet Atatürk sevgisi olan vatandaşlardan biriydim. Sayın Yavaş da kalkıp oraya gelseydi ve akşam da bu kendisinin ifade ettiği Ankara'nın sorunların Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmesindeki toplantıya da iştirak etseydi, inanın ki bu etki yarı yarıya olurdu. Ben onu söyleyebilirim size. Fakat Sayın Yavaş bunu tercih etmedi, bakın altını çizmek lazım. Anıtkabir'e dahi gelmedi 9 Eylül'de. Elbette başka bir programı olabilir ama bir Anıtkabir ziyaretinde de siyasi olarak mesafe koymak dışında başka bir programınız varsa bu da izah muhtaç olur. Bu yüzden sözün özü, Sayın Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir tavır, bir tutum aldığına yönelik de bir kanaat oluşuyor. Şimdi bunların hepsini topladığımızda Ankara'nın bu sıcak siyasi ortamında, aynı zamanda sıcak yargı gündemi de bir arada düşünüldüğünde yine şöyle bir soru akıllara geliyor. Acaba Ankara'da bugüne kadar çeşitli gerçekleşen ilçe belediyelerine yönelik kimi soruşturmalar Ankara'nın yine başka ilçe belediyelerinden birinde ya da Ankara'nın iştirak şirketlerinden birinde başlayarak belki ucu Sayın Yavaş'a dokunmaksızın büyükşehirdeki kimi bürokratlara, kimi isimlere kadar uzanacak mı diye de, ben şu an Ankara'da olduğum için biraz da bunları duyduğum için söyleyebiliyorum. Böyle de bir tereddütün hasıl olduğu, Sayın Yavaş'ın belki de bunları da izah etmek için Sayın Erdoğan'la bir görüşme yapma ihtimali de konuşuluyor.
1: Yani teknik meseleler, metro konuşuldu, altyapı konuşuldu. Hani açıklama bu yönde ya, Mansur Yavaş'tan gelen açıklamada başka şeyler de konuşulmuştur
2: yani,
1: bu görüşmede.
2: Ben şimdi az önce Nasuhi Bey'in söylediği, tabii orada olmadığımız için bilemeyiz ama bunlar da konuşuluyor. Şimdi bunların da konuşulmasına ben çok karşıda değilim. Peki. Sebebi şu, elbette ne olduğunu biz bilmiyoruz. İki tarafın açıklamaları, beyanı bizi kesinlikle bağlar. Fakat siz sorduğunuz için hani vatandaşlar ne düşünüyor, üyeler ne düşünüyor gibi. İki konu, hani acaba görüşmenin içeriğinde bizim bilmediğimiz, taraflarca açıklanmayan hususlar da mı var? Ve aynı zamanda gün boyu Cumhuriyet Halk Partisi ile hiç yan yana gelmeyip sadece Erdoğan'la yan yana gelmesinde de bir kopuş mu, bir gönül kırıklığı mı var Sayın Yavaş'ın tabana karşı? Bunu soruyorlar. Hı hı. Ama bir de kanaatleri var, onu söyleyebilirim. Sayın Yavaş'a ilişkin bir üzüntü hakim. Ben onu görüyorum Cumhuriyet Halk Partisi tabanında.
1: Peki, ve bu üzüntüyü Mansur Yavaş da görmüş olacak ki efendim. Bugün işte o bahsettiğimiz, programın başından beri bahsettiğimiz uzun açıklamasını yaptı. Şimdi Yiğit Bey'e göre çok da aslında gönlünü alamadı bu açıklamayla o kırgın olan kesimin. Şimdi o açıklamadan şöyle detaylara hemen hızlıca bakalım. Görüşmenin gündemi Ankara'ydı dedi. Yani Mansur Yavaş bu konuda oldukça net. Gündem Ankara, Ankara'daki yatırımları konuştuk dedi. Ankara'nın bir sorununu çözmek için Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem gerekiyorsa bugün de görüşürüm, yarın da görüşürüm. Bu görüşmeden siyasi sonuçlar çıkarmaya, parti değiştireceğim yönünde senaryolar üretmeye çalışanlara da açıkça ifade etmek isterim. Beni seven, bana güvenen ve yıllardır yanımda duran insanları incitecek, kıracak ve hayal kırıklığına uğratacak bir tutum içerisinde olmam söz konusu olmaz dedi. Biraz önce aslında bahsettiğimiz, Yiğit Bey'le de değindiğimiz o kesime yönelik, ben sizi incitecek bir şey yapmam diyor. İşte bu eleştirilerin ardından bu ifadeleri kullanıyor. Hemen bir sonraki açıklama açıklamasına da bakalım. Bu kısmı böyle hızlıca ben geçeyim ki konuklarımıza da vakit kalmış olsun efendim.

0: Yani Mansur Yavaş'ın ifadelerinde başka neler var diye onu da şimdi size aktarayım. Arkadaşlarımız OLED'i de getirirler. Şimdi Mansur Yavaş diyor ki, bilinmesini isterim ki Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmem öncesinde hem Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun hem de Sayın Özgür Özel'in bilgisi vardı. Görüşmenin başka anlamlara çekilmesini doğru bulmuyorum. Şimdi bu ifadeyi bugün paylaştı Mansur Yavaş. Tam da o fotoğraf geldiğinde Özgür Özel bir yayındaydı. Özgür Özel'e bu fotoğraf soruldu. Özgür Özel de dedi ki, Mansur Yavaş'ın Erdoğan'la görüşmesinden haberim var. Bir takım projelerle ilgili randevu istediğini söylemiş, bilginiz olsun demişti. Talepten önce söylemiştim, son görüşmemizde de böyle bir görüşme olacağını söylemişti. Haberim var, bir sıkıntı yok diyor. Ardından da diyor ki, önceden planlandığı gibi bu haberimiz ve onayımız olan bir görüşmedir. Şimdi Özgür Özel'in bu onayımız ifadesi de dünden beri konuşuluyor. Mehmet Metiner, sizinle devam edelim, şöyle bir dönelim stüdyoya. Şimdi buradaki sorulardan biri şu, Mansur Yavaş CHP'nin belediye başkanı, CHP üyesi, bağımsız değil. Aynı anda hem Özgür Özel'e söylemiş hem Kılıçdaroğlu'na söylemiş. Biliyoruz ki Kılıçdaroğlu'ndan da Özgür Özel'in de haberi varmış. Fakat Özgür Özel'in bu onayımız var ifadesi de bir CHP'li başkan neden gidip de başka bir partiden onay alıyor şeklinde bir eleştiriye de yol açtı. Ne dersiniz, nasıl değerlendirirsiniz bu perspektifi?
1: Yani öncelikle şunu belirteyim. Bir belediye başkanının cumhurbaşkanı ile görüşmesinin bu kadar çok polemik konusu edildiği bir başka ülke var mıdır bilmiyorum. Son zamanlarda siyaseten kötü bir hastalık belirdi. O da şudur, belediye başkanları belediye başkanlığı yapmak yerine siyaset yapmaya başladılar. Tabii ki belediye başkanlarının siyasi bir aidiyetleri vardır ama yapıp ettikleriyle kendi partilerine katkı sağlarlar. Mesela belediye başkanları parti sözcüsü gibi konuşmazlar. Mesela belediye başkanları ülke meseleleri konusunda fikir beyan etmezler. Türk-Yunan ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini vesaire vesaire. Ve de süreçle ilgili desteklediklerini söylerler ama böyle sanki o partinin siyasi sözcüsüymüş gibi konuşmazlar. Çünkü seçildikten sonra herkesin belediye başkanıdırlar. Dikkat ederseniz bizim AK Partili belediye başkanlarımızın hiçbirinden bu yönde bir şey sadır olmaz. Çünkü partimizin sözcüsü vardır, çünkü bakanlarımız vardır, çünkü cumhurbaşkanımız vardır yani. Son zamanlarda İstanbul ve Ankara özelinde, özellikle CHP'de bu yönde bir şey belirdi. Belediye başkanları kendilerini bir partilerinin üstünde de görmeye başladılar. İki, kendilerine bir gelecek tasavvuru çizdiler.
0: Ama partileri de onları öyle görmüyorum. Mesela hem Yeni Parti hem CHP'ye baktığımız zaman Mansur Yavaş'ı potansiyel bir aday olarak, Cumhurbaşkanı adayı olarak görüyorlar.
1: İşte zaten bütün şey oradan doğuyor. Hem kendileri böyle bir şey oluşturuyorlar. Bu oluşan dalga üzerinden sörf yapıyorlar. Çok ayrıntısına girmeden söylüyorum. Mesela bugün itibariyle CHP'den seçilen Mansur Yavaş gerçekten CHP'li midir? Gerçekten CHP'li bir belediye başkanı ise partisinin 103. doğum gününde partisinin resepsiyonunu bir tarafa bırakınız. Çünkü akşam Cumhurbaşkanı ile görüşmeye gitmiştir. Anlaşılabilir bir yanı vardır bunun gitmemesinin. Ama Anıtkabir ziyaretinde sen genel başkanın yanında olmaması, burada işte iki siyasetçi, yıllardan beri de siyaset yapan insanlar olarak biz biliriz yani. Bunun anlamını biliriz yani.
0: Nedir anlamı?
1: Anlamı şu, yani ben senden kopmak istemiyorum, yeni partiye de gitmek istemiyorum. Yarın öbür gün siyaseten aday olmak istediğimde her iki toplumsal tabanın da desteğini alırım. Böyle bir siyaset olmaz.
0: Bu arada
1: olmaz.
0: Bugün neredeyse açıkça bunu söyledi zaten Mansur Yavaş. Yani benim bu tutumum bence doğru diyor. Yani tarafsız kalmaya çalışmak, dengeyi sağlamaya çalışmak doğrudur diyor.
1: Hayır ama...
0: Ya bugünkü ifadelerinde şimdi, bu da açıkça denge... var. Mantıklı değil mi yani bu tavrı?
1: Hayır, bakın tarafsız davranması şu şekilde doğru bir tavırdır. Yani iki partiye birden de katılmazsınız. Veyahut da iki partinin birden etkinliklerine katılırsınız. İki partiyi de kendinizden bilirsiniz. Kendinizi de iki partiye ait bilirsiniz. Özgür Özel de etkinlik yaptığında gider katılırsınız. Ama CHP'de etkinlik yaptığında gider katılırsınız. Halihazırda siz CHP üyeliği taşıyorsanız sizin önceliğiniz kendi kurumsal partinizdir. Bir de 103. yaş günü kutlanıyor. Siz Anıtkabir'deki gösteride sen genel başkanınızın yanında durmuyorsunuz. Bunun tarafsızlıkla bir alakası yok.
0: O ifadeyi bu arada tam aktarayım mı? Diyor ki her iki tarafı da destekleyen tabanda da karşılıklı ciddi bir öfke ve kırgınlık görüyorum. Böyle bir ortamda taraf olmayı da atacağım herhangi bir adımın taraflarından birine destek olarak yorumlanmasını da doğru bulmuyorum. Denge politikasının sonucu kendi belediye meclisimizde gördük diye de örnek veriyor.
1: Ha, doğru.
0: Benim tavrım budur kendi belediye, açıkça söylüyor.
1: Kendi belediye meclisinde yaptı doğrudur çünkü... CHP ile Yeni Parti'nin üyeleri arasında bir uzlaşı sağlamadığı zamandan itibaren oradaki başkanlığı bile sıkıntıya düşer. Hı hı. Ama bu genel siyasete bu şekilde yansıtılmaz. Giderek iki tarafı da küstüren, iki tarafı da kendine karşı bloke eden bir şey profiline dönüşebilir. Yani bu onun sorunu.
2: Neyse ne Musa Yeran'a mı yebilir diyorsun?
1: Efendim?
2: Neyse ya ne Musa Yeran'a.
1: Evet yani bir de şey çok yanlış. Yani Özgür Özel rolünü gerçekten çok abartıyor yani. Biraz daha mütevazi olsun. Biz beraber mecliste çalıştık. Yani hem yaşından dolayı insan genel başkan olabilir ama yaş önemlidir, siyasal tecrübe önemlidir. Orada onay kelimesini kullanmaması gerektiğini bilmiyorsa siyaset yapmasın. Bence bilerek söyledi onu. CHP'nin içine, CHP'nin tabanına yönelik
3: zaten ona da bir cevap var Metin Er. Evet.
0: Ne cevabı var Nasuhi Bey?
3: Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi olduğunu söylüyor. Yani bu aslında eski bir deyimdir bilirler dostlarımız. Tahtında müstetir, ona cevaptır. Ya ben kimsenin onayıyla görüşmedim. Bilgisi vardı diyor. Bilgiyle onay arasında dağlar kadar fark var. O yüzden hani Mehmet Metiner söylediği çok doğru. Hani kendi rolünüzü de fazla abartmayın. Çünkü anında cevap alıyorsunuz muhatap tarafından.
0: Yani şöyle Özgür Özel haberimiz ve onayımız vardır derken bugün Mansur Yavaş diyor ki haberi var.
2: Zaten zannedersem dünkü görüşmeyi
3: çok farklı.
2: Dün Sayın Özgür Özel ile görüşmedi. Daha öncesinde bahsetmiş. Böyle bir gelişme olabilirdi ama Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na dün Bülent Kuşoğlu üzerinden
1: bir belediye başkanı
2: göndermiş.
1: Bir cumhurbaşkanı ile görüşmeye giderken niye her iki partinin genel başkanına bilgi verme ihtiyacı hisseder onu da anlamıyorum.
2: Mehmet abi yani son zamanlarda dikkat ederseniz hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden AK Parti'ye olan transferler, işte Marmaris Belediye Başkanı ile karşılaşırken Sayın Cumhurbaşkanı'nın işte gelmek istiyorsan buyur gel kapımız açık şeklindeki söylentiler de ortalıkta dolaşınca yani bir Cumhurbaşkanı'yla partinin haberi olmaksızın görüşmesi
1: Hangi parti?
0: Yanlış anlaşılır diye herhalde düşündüm.
2: Bulunduğu parti Cumhuriyet Halk Partisi.
1: Mansur Yavaş'ın bir partisi yok şu an. Yani
2: şu an en azından bağımsız değil ama her iki partiyle de diyaloğu var ve bu diyaloğun farklı yerlere çekilebileceğini düşünerek önceden bir bilgi vermişti. Bir onay söz konusu olduğunu
1: ama onay kelimesi...
0: Şunu bir netleştirelim. Mansur Yavaş şu an CHP'de değil mi? Yani CHP üyesi.
2: Şöyle
0: ama
2: aslında,
0: bir yandan da yeni partiye de haber veriyor. Yani İki parti.
2: Mansur Bey'in partisi, durumunu...
1: Her iki partiyi de kendinden biliyor. Kendini her iki partiye ait biliyor. İki taraf arasında bir kavga çıkarsa uzlaştırmaya çalışacağını söylüyor. Böyle bir role soyunmuş durumda. Bunu kendi meclisinde yapması anlamlıdır, değerlidir. Başka türlü başkanlığını sürdüremez. Ona hiçbir itirazım yok. Ama bu siyaseti bu şekilde yapmaya devam ederse o onun sorunudur. Bizim partimizin sorunu değildir, hiçbirimizin sorunu değildir. İki taraftan da olabilir. Çünkü bakınız şunu yapabilirdi. Yani Anıtkabir'deki şeye gidebilirdi, sonrasında katılmayabilirdi. Belki Özgür Özel de çağırdığında geçmişe dayalı hukuklarından dolayı onda bir etkinliğine katılabilirdi. O zaman tarafsızlığın bir anlamı olurdu. Ama burada Müslüm Sarı'ya katılıyorum. Çok nezaketen bir sistemde bulunmuş. Aslında bu dinamit gibi olan, çok dibini kurcaladığında bir parti sözcüsü bunu bu şekilde ifade ediyorsun. Aslında büyük bir patlama var orada. Onu nezaketen o şekilde.
2: Ama şöyle Sayın Mansur Yavaş'ın bugünkü durumu sürpriz bir durum değil. Yani çünkü 2014'te ilk kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmak için Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı. 2019'a kadar biz Sayın Mansur Yavaş'ı seçimi kaybetti ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin herhangi bir aktif çalışmanın içine görmedik. Daha sonra 2019'da yine aday oldu ki o zaman İYİ Parti ile beraber ortak bir adaydı, ittifak adaydı. Daha sonra 2023'te yani şunu ifade etmeye çalışıyorum. Mansur Bey Cumhuriyet Halk Partisi ile organik bir bağ kurduğu 2014'ten bu yana hiçbir gün parti siyaseti yapmadı. Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde aktif bir siyasal müdahalede bulunmadı. Ne il kongrelerine, ne genel merkezdeki büyük kongrelere, ne de partinin gidişatına dair. Yani kendini belediye başkanı olarak konumlandırdı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu şekilde kabul görmeyi arzu etti. Ardından 2019'da belediye seçimini kazandıktan sonra da hani, Mehmet abinin de dedik ve dikkat ederseniz genel siyasete dair Mansur Bey'den herhangi bir beyanat pek duymayız yani.
0: O zaman tutarlı buluyorsunuz Mansur Bey'in
2: tutarlı. Yani belediye hizmetlerine odaklanan
3: bir tane bir tane istisnası var
2: yalnız,
3: ama.
2: Yalnız şu Mansur Bey'in tabii ki şöyle...
0: Bir istisnası var diyor Nasuhi Bey. Evet. Bir istisna paylaşsın
2: ben de işte üç, onu söyle. Parti siyaseti değil de...
0: Durun sizden önce Bülent Bey de tam o istisnayı paylaşacakmış galiba.
2: Parti siyaseti değil ama Sayın Mansur Yavaş... Şimdi elbette bir cumhurbaşkanı sevdası, iddiası var. Ama bunu bir partiye dayanarak değil de... toplumsal bir uzlaşının ortak bir siyasal yapının adayı olarak yapmak için 2019'dan beri bu böyle. Dolayısıyla Mansur Bey'in bu pozisyonunu dikkat ettiğimizde Cumhuriyet Halk Partisi içerisindeki parti içi tartışmalara girmek istemiyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti siyasetinde Mansur Bey'in bir gelecek iddiası yok. Ya dolayısıyla o sebeple de yeni parti CHP ayrımında yine taraf olmak istemiyor.
0: Mansur Bey'in gelecek iddiası ne?
2: Gelecek iddiası elbette
0: Cumhurbaşkanlığı
2: olmak istedi sır değil ki Mansur Bey'in. Anketlerde bu kadar Sayın Cumhurbaşkanı'na zorlayan bir ismin elbette günü geldiğinde ve şartlar olgunlaştığında bir cumhurbaşkanlığı adaylığına hayır demeyeceğini siyaseti takip eden herkes bilir.
0: Nasuhi Bey bir şey ekleyecekti
2: ama bir istisna şey, unutmadan. Zaten kendisine dikkat ederseniz.
3: İstisnayı ben söyleyebilirim de.
0: Evet. Nasuhi Bey söylesene ondan sonra devam edeyim.
3: Ya ben Bülent Bey'in de metinlerini genel olarak söylediklerine katılıyorum. Bugüne kadar da işte taraf olmayı doğru bulmuyorum falan bunlar güzel de. Ya biraz da hafıza lütfen. Yani şimdi bir bayramlaşma yani mutlak kararının çıkmasının ardından gerçekleşen bayramlaşma töreni Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı. Özgür Özel nerede yaptı? Ankara'da Güven Park Meydanı'nda yaptı. Hı. Yanında kim vardı? Sayın Mansur Yavaş vardı. Ya taraf olmuyorum, taraf tutmuyorum vesaire dediğiniz hikayenin daha birkaç ay öncesinde böyle bir şey var. Sonra yürüdüler beraber. O meşhur işte yağmur yağdı.
2: Ama Nasuhi Bey şöyle yani ben şahsen o tercih Mansur Bey'in şahsi tercih olmasından daha ziyade o günlerde oluşmuş olan özellikle muhalif seçmenin sesi gür çıkan muhalif seçmenin bir zorlaması ve mecburiyetiydi. Ben Mansur Bey'in yani eğer o muhalif seçmenin tabiri caizse o günlerde Sayın Kılıçdaroğlu'yla görüşen herkesi böyle hain ilan ettiği bir dönemde hatta Özgür Bey'in ve yeni partinin yanında yer almamayı ihanet olarak suçlandığı bir dönemde Mansur Bey oraya gitmeyi kendine mecbur hissetti. Bir tercih olduğunu düşünmüyorum ben yani. O açıdan bugün geldiğimiz noktada yani böyle, o baskılar biraz...
3: Bu böyleyse daha da facia.
2: Benim yani, kanaatim o yani. Dolayısıyla çünkü öyle bir atmosfer... hatta Sayın Mansur
3: Bey şuna... Bir atmosfer vardı haklısınız. Evet.
2: Yani mesela açıklamasında ne diyor? Birlikte yani CHP ve Yeni Parti arasındaki tartışmalara değinirken sağduyu çağrısında bulunuyor. Diyor ki biz kavga edersek Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki başkan vekili seçimini bile kazanmakta zorlanırız. Belediye meclisini bile çalıştıramayız. Şimdi belediye meclisinde bile Cumhuriyet Halk Partisi...
3: Şu, Bülent Bey müsaadenizle... Evet özür dilerim müsaadenizle benim söylediğim şu kavganın ya da rekabetin en sıcak anlarından birisinde saf tutuyorsunuz. Hatta ben kendi şeyimi de söyleyeyim o konuda, yanılgımı. Ondan o meydandaki görüntünün yarım saat öncesinde Habertürk ekranındaydı. Sevgili Serap Belet de dedi ki Mansur Yavaş nasıl bir tavır alır? Ben Mansur Yavaş'ın izlediği politikanın burada herhangi bir yerde olmaya uygun olmadığını düşünüyorum dedim. Bilgi olarak değil, analiz olarak söyledim. Yarım saat sonra Mansur Bey'i orada gördük. Doğru, ben yanıldım ama ben analitik olarak yanılmadım. Çünkü Mansur Bey oradan çok çabuk çıktı.
2: Ya ben de aynı kanaatim. Bana göre de Mansur Bey, yani beni tanıdığım Mansur Bey o bayramlaşma törenine gitmezdi yani. Benim tanıdığım ve hani bu 2014'ten bu yana o çizgiyi çizen bana sorsalar ben de aynı şeyi söyledim. Mansur Bey gitmemeyi tercih ediyordu.
0: Yani şöyle biraz önce Mehmet Metiner de onu söyledi ya her ikisine birden katılmıyor olmanın bir anlamı vardır ama CHP'nin programına katılmayıp da yeni partinin herhangi bir programına katılıyor olmakta başka bir mesaj doğurur.
2: O katıldı.
0: Hatta size şunu söyleyeyim.
2: Ben de o katıldığı tarihlere dikkat çekiyorum.
0: Çok iyi anlıyorum ama
2: diyorum ki o 1,5-2 ay öncenin psikolojisiydi, atmosferiydi. Mesela bugün...
0: Peki CHP'ler öyle... bunu böyle okuyor mu? Yani bunu şunun için soruyorum. Mesela bu kırgınlığın oluşmasının nedeni bu tavırlar mıdır diye de konuşulduğu
2: için.
0: İşte tam
2: da öyle yani.
0: Siz parti iç işlerini de bilirsiniz
2: için
0: ya.
2: Söylüyorum.
0: Partililer
2: yani,
0: duygusal
2: Mansur Bey
0: bakmaz
2: şunu istiyor. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüşmesinin ve Sayın Cumhurbaşkanı'na randevu vermesinin sırrı burada yatıyor bence. Çünkü Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Parti arasındaki bu iflah olmaz tartışmanın artık kendisinin etrafında bir ortak adaylıkla ilgili... hususta bence bir sonuç, olumlu bir sonuca gitmeyeceğini görüyor ve Sayın Mansur Yavaş'ın dünkü görüşmeden sonra bence Cumhurbaşkanı adaylığı ciddi manada zayıfladı. Bunun iki sebebi var. Yani bir, Sayın Mansur Yavaş bu ortamı gördüğü için artık Cumhurbaşkanlığı adaylığının çok da mümkün olmadığını, aday gösterilse bile bu ortak zeminin bulunamamasından dolayı başarılı olamayacağını, dolayısıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne odaklanmayı kendi siyasi geleceği açısından daha uygun görüyor. O gün, yani dolayısıyla bugün artık Sayın Mansur Yavaş Cumhurbaşkanı adayıyla belediye başkanlığı arasında bir denge kuran Sayın Mansur Yavaş'ın o dengeyi belediyeye odaklanma noktasında kullanıyor. Ben Sayın Erdoğan'ı da az çok siyaseten okuyan biri olarak şunu net söyleyebilirim ki Sayın Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimali zayıflamamış olsaydı Sayın Erdoğan bu görüşmeyi ve bu fotoğrafı vermezdi. Tecrübeli bir siyasetçi Sayın Erdoğan. Çünkü kendisiyle bu kadar rekabet içerisinde olan bir siyasiyi kamuoyunda meşrulaştıracak, normalleştirecek bir görüntüyü Sayın Erdoğan'ın vermesi onun siyasi zekasıyla alay etmek manasında
1: geliyor. Müsaade eder misiniz? Yani
2: şunu burada söylemeye çalışıyorum. Bakın 2019 seçimlerinde yaptığı stratejik bir hatadır Sayın Erdoğan'ın seçimler öncesi Ekrem İmamoğlu'na randevu vermesi. Çünkü o güne kadar İstanbul seçmeninin bile %14'ünün tanıdığı bir Ekrem İmamoğlu'nu o görüşme sonrası hemen hemen İstanbul'un geneline tanıtmış oldu. Bence stratejik bir hatadır. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı herkesle görüşürün bir tarafına bırakıyor. Herkesle görüşse herhalde 2019'dan bu yana 7 yıldır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış biriyle daha sık buna, görüntüler
1: buna
2: verebilir
1: şey
2: yani.
1: Eklemem lazım. Yani sanki
2: bu kötü bir şey değil Mehmet abi. Yani siyasi Bülent siyasi kardeşim, iletişime ben, dikkat ben, eden siyaseten verdiği fotoğrafın ne anlama geldiğini, ne getirip ne götürüldüğünü bilen reis, bir genel başkanın bunu yapması doğal bir şey. Ben kötülemek için söylemiyorum yani.
1: Ben sadece siyasetçi olarak cevap vermiyorum. Reisine kadar çok yakından tanıdı bilirim. Geçmişe dayalı bir okumuş var. Yani aynı gelenekten geliyoruz. Evet. Yıllar yılı aynı mahallenin tozunu yutmuşuz yani. O ayrı. Ama insan bazen yanlış da anlar yani. Mesela sanki ilk defa Mansur Yavaş'ta Sayın Cumhurbaşkanımız...
2: Evet, ilk kez baş başa görüşmüş
0: fotoğrafı
2: görüyoruz.
0: Ama yıllar sonra ilk defa diyebiliriz Mehmet.
1: Hayır, daha önce
0: kaç defa verilmesini.
2: 2020'de herhalde. Evet. O da bütün belediye başkanlarıyla bir zannedersem şeydi.
1: İzin verirsen yani Sayın Cumhurbaşkanımız daha önce zaten Mansur Yavaş'la görüştü.
2: Ne zaman diyorum ben de işte.
1: Yani şu an tarihlerini çıkarabilirim. Yapay zekaya hemen başvurayım.
2: Ben sordum
1: istersen.
2: Bulamadım da onun için.
1: Ben buldum. Dün akşam şöyle buldum da gene unuttum. Yani yapay zekanın benim zekamı...
2: Demek ki hemen hiç denilecek kadar görüşmemiş ki bizim bile aklımda.
1: Şimdi senin şu analizine katılmıyorum. Yani sen Cumhurbaşkanı CHP'nin yeni partinin içine hamle yapmak istedi.
2: Hayır, hamle yapmak istedi demedim. Dedim ki kendi rakibini normalleştirecek, meşrulaştıracak bir fotoğraf vermez benim.
1: Ben pratik çıkarımlarda bulunayım. Bir, ben bundan sonra Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı iddiasında olabileceğini varsaymıyorum.
0: Siz de
2: çünkü
0: Bülent
2: niye?
0: Bey de
2: ben varsaysaydı diyorum Sayın Erdoğan fotoğraf vermezdi diyorum.
1: Verirdi canım. Ya bizim sen Cumhurbaşkanımızı Mansur Yavaş'tan çekinen bir politikacı şimdi olduğunu düşünüyorsan yani, sen o zaman sen Cumhurbaşkanımızı tanımıyorsun demek.
3: Bu ben çok tanıyorsun.
0: Bir şey sorabilir miyim?
3: Onu
0: bu konuşmada
3: yani
0: mesela.
2: Neyse bu benim kanaatim. Tabii siz de kendi kanaatinizi söyleyin.
1: Ben de kendi kanaatimi
2: seyirciye bırakalım. Yani birbirimizi
1: biz tam tersine değiliz. Biz tam tersine bakınız. Mansur Yavaş, İmamoğlu 7 tane sizler de hepiniz aynı masada karşı çıkarken bile hiçbirinizden çekinmediniz.
2: Çekin
1: yani.
2: EYT'yi onun için mi çıkardınız?
0: Mehmet Bey çok özür dilerim.
2: Korkmadığınız için mi EYT'yi çıkardınız Mehmet abi?
1: Efendim?
2: Siyasi hayatıma mal olsa bile EYT'yi çıkarmam dediniz. EYT'yi seçimden bir ay önce hiç korkmadığınız için mi çıkarttınız?
1: Sen Ankara'da tam
2: memurlara 8000 TL seyyanen zammı korkmadığınız için mi çıkarttınız?
1: Ben seninle
2: o günlere gelmiyorum gereksiz
1: bizim kardeşlik
2: ama
1: hukukumuz
2: buna siyaseten meydan
1: mani
2: okuyabilirsin.
4: Yo, ben
2: de.
4: Ben o günlere
2: seçmende
4: girmek
2: bunun
4: isterim.
2: Ne manaya geldi?
0: Ben kardeşe söyleyeyim. Ben bir şey sormak istiyorum tabii. Mehmet Metin'e.
4: Bir cümle,
0: dediniz ya, ben
4: bir cümle şöyle söyleyeyim hemen sonra Mehmet Bey'i bölmemiş olayım. Şimdi o günlerde DEM Parti'yi altılı masanın bir parçası ve terör örgütünün lehine faaliyetler gösteren Millet İttifakı'ymış gibi müthiş bir algı propagandası yapılıp aslında bugün Türkiye'nin tarihsel bir dönüm noktasında olduğu çözüm sürecinin fikrinin kenarından köşesinden Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olarak bir öneride bulunacağı yerde müthiş bir saldırıda bulunan Cumhur İttifakı vardı. Yani o günlerde fikri birliktelikte yan yana gelme ihtimali olabilir ama siyasi olarak yan yana olmayan yapıları bir arada gösteren Cumhur İttifakı bugün de hatırlıyorsanız çözüm sürecini en net noktada ortaya koyuyor. EYT örneğini Bülent Üstad'ın verdiği için rahatça söylüyorum. Öyle bir seçim kaybı tehlikesi vardı ki EYT'yi çıkardılar. Millet İttifakı'nı sanki terör örgütüyle yan yanaymış gibi gösterildi. Sayın Metinler'i tabii ki hariç tutuyorum ama Cumhur İttifakı'nın pratiğinde o seçimi

0: kazanmak için her şey yapıldı. Tam ben bu örneği vermeden önce de şunu hatırlatacaktım. Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı yardımcılarından biri Sayın Akşener'di. Sayın Erdoğan kendisiyle görüştü. Yine yardımcılarından biri Mansur Yavaş'tı. Bugün de kendisiyle görüşüyor. Bunu da kamuoyunun dikkatine sunmak
1: Peki.
0: istiyorum.
2: 1 Eylül 2020'de de görüşmüşlerdi.
1: Ben diyecektim.
2: O
1: şimdi
2: zaman
1: hemen
2: da
1: araya gireyim
2: şey
1: müsaadenizle. Ben de 2020'de diye hatırlıyordum. Biraz önce editör arkadaşımız Erdem'le yapay zekaya sordum. Evet, evet, Metin Erdem'e yapay zekaya
3: olduğunu söyledim zaten.
1: Diye. Aynen öyle. O da bizi doğruladı. 1 Eylül 2020'de en son görüşülmüş. İşte bugün 9 Eylül 2026'da görüşüldüğü söyleniyor. Şimdi siz dediniz ya ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı iyi tanırım. Sizce bu görüşmede hani metronun konuşulduğunu, altyapı ile ilgili problemlerin konuşulduğunu biliyoruz. Başka bir şey konuşulmuş mudur? Çünkü biraz önce Yiğit Acar'da ya CHP'liler başka bir şey de konuşulmuştur şeklinde bir algıya kapılabilir bu görüntüyü gördükten sonra.
4: Hiç zannetmiyorum.
1: Diyor.
4: Hiç zannetmiyorum.
1: Tamamen, siyaset gündeme gelmemiş midir?
4: Hiç zannetmiyorum. Ankara'nın meseleleri konuşulmuştur. Zaten kendisinin talebi üzerine bu görüşme gerçekleşmiştir. Bu resmin kendisini çok anlamlı buluyorum. Çok değerli buluyorum. Siyasetin normalleşmesi açısından çok değerli buluyorum. Yani Cumhurbaşkanımız kendisinden istenen bir randevuya karşılık vermiştir. Bundan sonra da diğer belediye başkanlarımızın hatta diğer siyasal parti genel başkanlarının da Sayın Cumhurbaşkanımızdan görüşmelerinde son derece şey buluruz.
1: Peki
4: yani.
1: AK Parti'de hiç şu konuşuluyor mu? Mansur Yavaş AK Parti'ye geçebilir şeklinde bir beklenti,
4: hayır.
1: Talep, istek
4: yani
1: var
4: geçerse,
1: mı?
4: Geçerse Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yani kapımız herkese açıktır. Yani Mansur Yavaş bu ülkenin bir değeridir. AK Parti'nin ideallerini benimsediğini söylerse, AK Parti'ye geçmek istediğini söylerse, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdiridir elbette ki. Tabii ki başımızın tacıdır, kapımız ardına kadar açıktır kendisine. Ama yani bu tür görüşmelere hemen parti değiştirecek şeyle yaklaşmak doğru değil. Bu hem görüşen kişiye saygısızlıktır, hem de artık CHP'nin yeni partinin acayip bir özgüvensizlik içinde olduğunu gösteren bir siyasi gevşeklik ifadesidir. Yani kendi insanlarına, adamlarına güvenmiyorsan niye belediye başkanı seçiyorsun, seçtiriyorsun? Yani ben şunu söyleyeyim. Ben bundan sonra Sayın Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adaylığının çok zayıfladığı kanaatindeyim. Hatta artık bundan sonra böyle bir iddiayla yol yürüyeceğini de zannetmiyorum. Çünkü
2: Kübra Nur, senden bir rol çalabilir miyim bu
1: tabii
2: konuda?
1: Lütfen.
2: Bu çok önemli
1: ben
2: bir
1: de,
2: noktada.
1: Yani,
2: sevgili Metin abinin neredeyse 40 yıla yaklaşan bir dostluğumuz var. Bülent Kaya da çok sevdiğim bir siyasetçi. Ama ikisi de aynı şeyi söyledi de, ikisi aynı gerekçe ve dinamikle mi söylüyor? Bu görüşmeden sonra mı Mansur Yavaş artık Cumhurbaşkanı adayı olmaz ya da yavaşlar.
4: Hayır, öncesinde böyle bir kararlılığı vardı.
3: Bence adaylık ihtimali zayıfladığı için bu görüşmeyi Mansur Bey de arzu ettiğini
4: ben
3: düşünüyorum.
4: Ben öncesinde
2: ama
4: böyle bir
2: şey söylüyor.
4: Böyle
2: sanki bu görüşmeden sonra.
4: Ben öncesinde böyle bir kararlılığın olduğunu şahsen gözlemlemiştim, hissetmiştim. Bir siyasetçi olarak artık bu iddiasından vazgeçtiğini. Ama bu görüşmeyle bir alakası yok. Yani görüşmeden sonra değil. Ama bu görüşmeden sonra şöyle zayıfladı. Şimdi ne CHP kitlesine yaranabiliyor, yeni parti kitlesine yaranabiliyor. Peki kimden oy alacak bu? Çözüm sürecine karşı. Yani bu ülkenin Kürtlerinden oy alama. Kimden oy alacak yani Cumhurbaşkanı? Onun için ben bu saatten sonra zaten daha önce vermiş olduk kararının doğru bir karar olduğunu, bundan sonra da bu iddiasını artık yinelemeyeceğini varsayıyorum.
3: Ben de
4: bu görüşmeden bağlantısız
3: yani
4: olarak
3: bu fotoğraf
4: söylüyorum.
3: Sonra değil. Bu fotoğrafın öncesinde hem Sayın Mansur Yavaş'ta hem Sayın Erdoğan'da Sayın Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimalinin zayıfladığı kanaatiyle bu görüşmenin
1: Peki.
3: daha rahat gerçekleşmiş
1: Peki.
3: olduğunu düşünüyorum.
1: Konuklarımız arasında aksini düşünen var mı? Yani Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimali azaldı diye mi bakıyor herkes? Yoksa aksini düşünen bir konuğumuz var mı? Ya da bu fotoğraftan sonra azaldı şeklinde bir yorum yapan da konuğumuz var mı? Ne dersiniz Murat Bey? Sizin yorumunuz nedir? Azaldı mı sizce de?
5: Biraz öncesine temel bilgi vermek isterim. Mansur Yavaş esasına baktığımız zaman 6 ay öncesinde ciddi anlamda bir cumhurbaşkanı adayıydı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayının tutuklu olması ve onun imkansızlaşması, artık aday olması onun önünü açabiliyordu. Ve bunu ara ara da kendisi parlamenter sistemi dile getiriyordu. Yani ben bu yarışta varım diyordu.
4: 1 Eylül 2020. Sayın evet, Cumhurbaşkanımızın kendisiyle.
1: Önce.
4: Evet.
1: Aktarmıştık Mehmet Bey. Biz de 1 Eylül 2020 diye doğruladı yani.
3: 6 sene önce.
5: 6 ay öncesinde Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı'nın adaylığıyla ilgili bir iddia.